0: başkanları seçiminde iki tane göz nuru gibi parlak, çok çalışkan belediye başkanımız var. Zeydan Karalar ve Vahap Seçer. Parti mecliste sayın genel başkan dedim. Siz bu adayları belirlerken, ilçe belediye başkanlarını belirlerken Vahap Seçer'le Zeydan Karalar'a sordunuz mu dedim. Hayır dedi, sormadım, anketle belirledik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir gelenek yoktur. Böyle bir yaklaşım yoktur. Peki. Orada belirlenenler de orada siyaset yapan arkadaşlarımızın en yakın arkadaşlarıydı. En yakın arkadaşlarıydı. Bunun doğru olmadığını bugün de onlar görüyorlar. Adana halkı da görüyor. Mersin halkı da görüyor. Ama şunu unutuyorlar. Mersin'de Vahap Seçer olmasaydı o ilçe belediyeleri kazanılmazdı. Adana'da Zeydan Karalar olmasaydı o ilçe belediyeleri kazanılmazdı. Dolayısıyla içine girdikleri düzen, kendi kurdukları yaklaşımlar, Türkiye siyaset pratiğine uymayan, CHP gerçekliğine uymayan, bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Şöyle düşündüler. Bundan sonra dedi mühür bizdedir. Süleyman da biziz dediler. İstediğimiz asarız, istediğimiz keseriz. 2000'e yakın arkadaşımızı ihraç ettiler. Peki günün sonunda ne oldu? Günün sonunda mahkeme bir karar verdi. Dedi ki meşru genel başkan dedi Sayın Kılıçdaroğlu'dur dedi. E şimdi biz onu tanımıyoruz. Hala ısrar ve inatla hukuku zorlamaya, hala ısrar ve inatla partiyi yıpratmaya devam ediyorlar. Kimi, kime karşı yapıyorlar? Kendisini 14-15 yıl taşımış bir insana. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun öz eleştiri yapmasından daha doğal ne olabilir? Bu arkadaşlar Uşak Belediye Başkanı'na referans olmadılar mı milletvekili olması için? Referans olmadılar mı? Uşak Belediye Başkanı kimin sayesinde milletvekili oldu? Bu arkadaşlar sayesinde milletvekili oldu.
1: Peki.
0: Peki bunun için bir öz eleştiri yaptılar mı? Biz yanlış yaptık. Bu arkadaşlar konusunda doğru yapmadık. Dediler mi? Demediler.
1: Peki.
0: Dolayısıyla bütün bunların toplamı bize şunu. Yönetemediğiniz bir yerde oturamazsınız. Yönetemediğiniz bir yerde kalamazsınız. 17 belediye başkanı sizin partinizden istifa ediyor. Geri kalan belediye başkanları itirafçı oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Bey'in en yakın arkadaşları yurt dışında kaçak yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu yükü kaldırsın. Hain Kemal Kılıçdaroğlu, öyle mi?
1: Peki.
0: Tamam. Bütün suçu Kemal Bey yükledik. Bütün suçu iktidara yükledik, devlete yükledik. Peki millet sormayacak mı kardeşim ya? 21 yaşında bir genç kızı belediyeye alıp yanında taşımak nedir? Bu bir ilişki değildir. İlişki iki insan arasında gerçekleşen, eşit koşullarda gerçekleşen bir şeydir. Biz peki, bunu nasıl savunacağız? Cumhuriyet Halk Partisi bunu nasıl savunacak?
1: Peki, tamam.
0: 21 yaşında bir insanın 65 yaşında bir insanla ilişkisini nasıl savunabilir?
1: Bizi çok ilgilendiren
0: bir mesele. Bu partinin kadın kolları başkanı kalktı bunu savundu. Bir kadın olarak kalktı bunu savundu. Peki. Bu yanlışlarda her yanlış bizim yanlışımızdır. Biz bunu savunursak kimse bize bir şey demez. Bakın çok üst düzey bir yöneticinin, Kerem Bey son cümlem olsun, çok üst düzey bir yöneticinin, ben biraz önce isim vermedim ama Berhan Başkan söyledi. Partiyle hiçbir ilişkisi olmayan bir insanı getirip bu partide milletvekili yaptılar. O arkadaş çıkınca odasının duvarında hain Kılıçdaroğlu yazdı, öyle çıktı. Bunun Cumhuriyet Halk Partisi bırakın, insan terbiyesiyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Üst düzey bir yönetici, Özgür Bey'in en yakınlarından biri. Dedim ki kardeşim insanları yormayın. Bu mitinglerden bir sonuç alamazsınız. Miting yapmayalım da yolsuzlukları mı konuşsun dediler. Şimdi geldiğimiz nokta nedir biliyor musunuz? Bütün bunları yapmayalım da bizim hatalarımızı mı konuşsunlar noktası.
1: Peki.
0: Bütün bunları yapmayalım da bizim hatalarımızı mı konuşsunlar?
1: Tamam.
0: Ama o gerçekte öyle ya da böyle yüzleşmek zorundalar.
1: Peki. Sizin oturduğunuz yerden hali sinirleniyorsunuz.
2: Yok, sinirlenmiyorum. Ben artık bir şey diyemiyorum. Sadece baka kaldım. Pavyonlar, işte garip ilişkiler, onlar, bunlar. Ya yani iyi ki CHP temsilcisi değilim. Vallahi yani bunları bir sürü hepsini bir cevap yetiştirmek zorunda kalırdım. Ben bunu yapamayacağım çünkü değilim CHP temsilcisi. Yalnız şunu söyleyeyim, ya yani bu kadar da takip etmiyorum bu detayları. Çünkü bir takım işte sosyal medyada bunları yazanlar var, bilmem neler var. Onları bir takip etmek gerekiyor vesaire. Öyle bir vaktim, enerjim falan yok. Dolayısıyla ben sıradan insan ve birazcık da işte siyaset bilimini bilebildiğim kadarıyla konuşabilirim.

0: bilirim. Ya bu bütün bu dinlediklerimiz ya bana koşarak kaçma hissi uyandırıyor sadece. Ya bu tek
1: Yani
0: düşünebildiğim bu. Ya
1: bundan kastettiğiniz şey şu mu? Özgür Özel ve arkadaşlar açısından mı?
0: yok hayır genel olarak yani bu bütün bu tartışmada ya bir tarafı tutacaksınız ve o tarafın başarılı olması için sonuna kadar elinizden geleni yapacaksınız. Ki CHP kamuoyunda işte böyle oluyor ister istemez. Ve onlar bu durumları çok daha iyi biliyorlar bu detayları. Ben böyle hakim değilim. Bahsedilen insanları anlamıyorum. O neymiş, bu neymiş, bir pavyonlar giriyor, onlar çıkıyor, bunlar böyle ya öyle programı böyle öyle kuşandı bir takım
1: Ercan ne
0: programlar var
1: diyor?
0: ya.
1: Kavgalı eve kız verilmez.
0: Kavgalı kız değil bu hiçbir şey verilmez. Yani bu yani bunları dinlemek bile insanda hicap duygusu uyandırıyor gerçekten de. Dayanamazsınız yani izleyicilerimize sabırlar diliyorum. Ya bunlar ya bir şimdi konuşuluyor dediğim gibi şimdi ya peki hedef kitle kim? CHP kamuoyu ise dediğim gibi onlar bütün bu tartışmalara, bütün detaylara, kimin ne olduğuna, kimin ne zaman geldiğine, kimin ne yaptığına her şeye çok daha hakimler. Onlar biliyorlar zaten parti içinden veya partiyi çok yakın takip ettikleri için. Şimdi onlar üzerinde etkisi olabilmesi buradan konuştuklarımızın imkanı yok. CHP ötesi kitleye geldiğimizde genel Türkiye kitlesine orada da dediğim gibi yani bir koşup kaçma hissi uyandırıyor. Yani bu kavgaya bir kere o kitle genel Türkiye kitlesi ya taraf olmaz veya dediğim gibi bu iddiaları dile getirenler tarafından olmaz. Ya işte orada der ki ya burada haksızlık işte yargıyla eliyle bir haksızlık yapıyor veya ben bu işte Özgür Özel'in duruşunu beğeniyorum, şunu beğeniyorum, bunu beğeniyorum ya da işte bilmem ne der. Öyle bir duygusal taraftan taraf seçer kendine. Ve kararsız seçmenler arasından orada bir meyil olabilir ama meyil olacak bir taraf yok. Yani bu haliyle bu CHP'ye hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Yani gerçekten ya bu partinin çok hızlı bir şekilde bundan kurtulması lazım. Böyle inanılmaz derecede hızlı bir noktada olmasa ki onu görmüyorum. Çünkü taraflardan bir tarafın diğerine üstünlük sağlaması lazım. Bir tarafın her
1: Öyle
0: ne
1: bir zemin
0: kadar
1: yok.
0: öyle bir zemin yok. Öyle bir durum yok. Yani ki, muhakkak işte diyelim ki işte Özgür Özel çevresinin arkasında daha ciddi bir destek var gibi gözüküyor. Bir halk desteği var gibi gözüküyor ama onu kısa vadede herhangi bir şekilde parti içine yansıtmaların imkanı yok. Yani CHP kamuoyunun ve üyelerinin burada bir sözü yok. Onlar bir şey yapabilecek değiller partiye. Öbür tarafta işte bu suçlamaları sürdürecek, suçlama üstüne suçlama gelecek. Ya bir kere bu kadar çok suçlama olunca hangi birine ne yapacaksınız? Yani ben içinden çıkamıyorum hakikaten dışarıdan bakan biri olarak. Ve benim yani şu an herkes daha sempatik geliyor. Yani şu an burada abi MHP'ye oy veresim var sandık kurulsa şurada şu an öyle bir his geliyor. Yani MHP kitlesi değilim ben şu an tabanı değilim.
1: Ya MHP...
0: Ama çok hadi Şamil Tayyar demiş işte şeydeki CHP genel merkezindekiler rafine CHP'lilerdi. Rafine böyle tabirini kullan. İnanın bu şu an CHP dışında her şey herkes rafine gelmeye başlıyor bir süre sonra bunları dinledikten sonra. O yüzden öyle bir yönelim oluyor. Seçmenlerde de böyle bir kırılma olacaktır. Yani bu tarzla, bu halle, bu söylemlerle %3-4 çok fazla. Ya yani ben onu bile alabileceğini zannetmiyorum bu haliyle CHP'nin. O da şimdi bütün Türkiye siyasetine ben nükleer bomba atılmış gibi oldu dedim. Tamam bu yargı kararı doğrudur, yanlıştır. Yargının dediğine bir şey
1: Mesela
0: olmaz.
1: muhalefet
0: Buna
1: partileri açısından da
0: girebilirsiniz.
1: sizinle yani bazıları destek açıklıyor. Kimi desteklediği de çok belirsiz.
0: Genel olarak bir
1: İttifak şeyi
0: kere
1: de kayboldu galiba.
0: siyasete güven düşer. Buradan siyaset sağ çıkmaz bu halden. Yani bir süre ya yani toplum ya işte kim kime oy verir ne olur bunları da konuşuyoruz ama genel olarak zarar gören siyaset olacaktır buradan. Ne anketlere kimse inanır ne işte yani kimin dediğine bakar. Topluca bir irtifa kaybı yaşanır. Ben o yüzden çok üzülüyorum. Yani o yüzden benim de mesleğimin kıymeti kalmıyor. Siyaset bilim de anlamsızlaşıyor. Yani biz neyi konuşacağız burada? Ya hakikaten öyle kuşağı programlarına gidin orada konuşun. Yani öyle bir hava doğuyor kusura bakmayın. Yani burada kimseye de ikna olabilecek, edilebilecek bu şekilde argümanlarla değil. Yani onun için ne tarafından tutayım ben bilemiyorum. Ama burada işte bir inat oyu olacaktır. Ha, o çıkabilir karşıya. Mesela kendine çok uzak gördüğü bir partiye bile insanlar gidebilirler. Mesela CHP kitlesi inadına yeniden Refah'a bile verebilir. Yani hakikaten. Yani bir inat

0: Saadet olacaktır. Partisi var.
1: Biz Türkiye'de bunu görmedik pek ama böyle şeyleri yaşayabiliriz. Ya sandık da yok şu an zaten. Bir ne zaman seçim olacağı belli değil ama öyle enteresan çok tuhaf kırılmalar olabilir. Ve dediğim gibi en zararı görecek olan gene siyasetin kendisi. Ne yazık ki.
0: Peki. Mehmet Müftüoğlu yayından önce çok çarpıcı bir iddiada bulundu. CHP yeni bir genel başkan buldu. Sakın kaçırmayın. Ben dinledim Mehmet Bey'i. Son derece mantıklı. Kavgayı da sona erdirecek bir şey. Merak ediyorsanız sakın ayrılmayın. Çok kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra bu kavga nasıl biter? Mehmet Bey'in nefis bir formülü var. Bakalım hayata geçer mi geçmez mi tartışılır mı? Ama çok kısa bir yere gitmem gerekiyor. Aradan sonra devam edeceğiz.
2: Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Habertürk gündeme devam ediyoruz. Artık kesintisiz tartışmayı sürdüreceğiz. Dedim ya, Mehmet Müftüoğlu'yla yayın öncesi sohbet ederken dedik ki bu kavganın sulhle bitmesinin bir yolu var. Esas kavga, genel başkanlık kavgası, ben genel başkanı buldum dedi. Buyurun.
3: Şimdi çok iddialı bir anons
0: yaptın. Vallahi bence iddialı.
3: Böyle bir şeyimiz olamaz zaten. Cumhuriyet Halk Partisi...
0: Öneri anlamında söylüyorum.
3: Genel başkanı tabii ki Cumhuriyet Halk Partililer belirle. Şu an resmi olarak mahkeme kararıyla atanan bir genel başkan var. Onu herkesin mutlaka ve mutlaka kabul etmesi ve kabul görmesi gerekir.
0: Yargı kararları tartışılmaz.
3: Tabii ki aksi takdirde zaten şu an yaşanan sorun aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde hani daha program öncesinde de bunu ifade etmiştik. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hain Kemal ifadesi gerçekten kabul edilebilir
0: bir genel başkan odasına böyle bir şey yazması ne acayip bir şey.
3: Şimdi 13 yıldır partinin genel başkanlığı yapan bir kişiye CHP'liler tarafından hain Kemal diye slogan atılmaz. Atılmaz ve attırılmaz aynı zamanda. Evet. Onun altını çizmek lazım. Bu şunu gösteriyor aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ahlaki ölçünün ve vefanın tamamen tükenmişliğini ve tükendiğini görüyoruz. Bir an önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde vefa ve ahlakın yeniden tesisi de gerekiyor. Çünkü eğer vefa yoksa, ahlak yoksa siyaset de yoktur. Karşılıklı saygı da ortadan kalkar. Hadi sevmeyebilirsin ama saygı duymak insanlar arasındaki ilişkilerin devamı açısından önemlidir. En azından saygı duymak zorundasınız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde maalesef bunu da görmez olduk. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi kendini bir an önce sorgulamalı, toparlamalı ve kamuoyunun karşısına bu şekilde çıkmalı. Şimdi tabii ki siz tabii latife yaptınız o konuda. Bunu şunun için söylemiştim ben. Ne söylediğimi öncelikle isim vermeden açıklamasını yapalım. Dün itibariyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş Özgür Özel'le birlikte hareket ettiğini göstermiş oldu. Ama görüyoruz ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aday noktasında Mansur Yavaş'ı aday gösterebileceklerini ifade ediyor.
0: Mehmet Bey galiba sanki koşullar da hani bir tarafta iptal edilmiş diploması olan bir İmamoğlu var.
3: Evet.
0: Aday olamıyor. Hani koşullar da ister istemez Mansur Yavaş'ı öne çıkarıyor gibi.
3: Ya şu var, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hakikaten yani tabiri caizse karpuzun ikiye bölünür gibi resmen ikiye bölünmüş durumda. Belediye başkanlarının ne yapacaklarını bilemez haldeler. Milletvekilleri ne yapacaklarını bilemez haldeler. Böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü hiç kimseye yarar sağlamıyor. Dolayısıyla siz yarın seçimlere hazırlanırken ne şekilde hazırlanacaksınız?

0: adayınızı şimdiden belirlemeye çalışıyordunuz. Şimdi adayı dahi konuşamaz hale geldiniz. Bırakın yani aday göstermeyi, aday konuşacak mecaliniz dahi kalmadı. Dolayısıyla bu cendereden bir an önce çıkma, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkması gerekiyor. Ama öncelikten şunu da altını çizmek lazım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu arınmadan bahsetti. Eğer bu arınma meselesi sadece orada afişte, tabelada kalacaksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişen hiçbir şey olmayacak. Bu tabelada kalmamalı. Bu
1: yani yeni afişte, bir kurultay kavgası olup
0: kesinlikle geçecek. Afişte, pankarta kalmamalı. Hızlı bir şekilde parti arınacak. Sadece arınmayacak. Aynı zamanda arındıktan sonra da durulması gerekir. Burada geçen hafta sayın bizim başyazarımız, Türk'ün gazetesi başyazarı Yıldıray Çiçek'in MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'yle Türk'ün gazetesinde çıkan bir röportajı vardı. Burada bunu ifade etmişti. Evet, arınma, durulma ve söz söyleme. Evet. Yeni bir şeyler söyleme. Cumhuriyet Halk Partisi bu üç hedefi bir şekilde hızlıca yapmak zorundadır. Eğer yapmazsa Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yine maalesef ki sorgulanan, tartışılan, eleştirilen bir genel başkan profiliyle karşı karşıya kalır. Şimdi gelelim konumuza. Evet. Bugün Sayın
1: televizyonların
0: Sayın Özgür Özel de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanlığı adayımız Sayın Mansur Yavaş çıkışı yapıyorsa o halde bu meseleyi noktalamak adına Sayın Mansur Yavaş'ı CHP'ye genel başkan adayı göstersinler.
1: Ortak aday.
0: Ortak aday. Ben de bunu öneriyorum yani bir gazeteci olarak.
1: Ne dersiniz siz Dilek?
2: Mansur Bey bu noktada aslında Özgür Özel ile beraber durduğunu...
1: İkinci bir Karayalçın mı yaşarız? O da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı.
2: Evet.
1: Aslında pek niyeti yoktu ama Erdal Bey ısrar etmişti.
2: Mansur Bey'in böyle bir şeye girişeceğini zannetmiyorum açıkçası. Yani orada...
1: Ama isim evet. Hani iki tarafta... Mutabık olacak
2: mısın? Ya orada birazcık işte tabii ki şimdi eğer Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu tarafına geçseydi biraz daha bir ağırlıkları olurdu, bir şey olurdu. Şimdi elde pek bir şey yok. Tamam işte Derhan Bey bahsetti, emekli parasını verip gelendi vesaireydi. Ben oradaki CHP kitlesi taşındı veya bir vesaire demiyorum. Ama genel olarak bir halk topluluğuna baktığımızda hakikaten de Özgür Özel'in etrafında toplanan, zorluklara rağmen toplananlar daha kalabalık ve daha... Ya şimdi bu kalabalıkları da karşılaştırmak doğru değil. Onu hiç sevmiyorum ben. Oradan da gitmek istemiyorum. Orada Özgür Özel'in yanında insanlar da olmayabilirdi. Önemli olan ama burada bir tepki var toplumda. Yani bu toplumda bir tepki olduğu net. Peki. Ve %60'lık da bir muhalefet kitlesi var şu veya bu şekilde. O %60'lık bir muhalefet kitlesi en az yani %60'lık. Bu CHP'ye gitmez. Kime gidecekler ve ne yapacaklar? Orada Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alsa veya şu noktada Kılıçdaroğlu'na bir şey yapsa kendi siyasi kariyerini, geleceğini tehlikeye atmış olur açıkçası. Peki. Şimdi benim siyaset bilimi tarafından çok tarafsız bir yaklaşımımı sorarsanız zamanı gelince hiç olmadı 100 bin imzayla bağımsız adaya olsa daha kendini bu kavgalardan uzak tutsa daha tabii ki... doğru bir şey yapmış olur kendisi açısından. Şimdi bu kavganın ortasına kim girse ortak aday gibi pek çıkamaz. Ama bu iyi niyetli bir yaklaşım. Tabii ki bu burada pek ama olabilitesini ben pek göremedim.
1: Peki Ercan'a soralım. Ercan Gürses, rahmetli Türkeş'i bir sözü vardı. Fikrimiz iktidarda diye. Onun keyfi sorusu değil mi?
0: Ama Mansur Bey artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi.
1: Ya ülkücülüğünü de gizlemiyor.
0: Ülkücülük MHP'de olur. İkinci defa söyletmeyin.
1: Tamam ben bu tartışmaya girmeyeyim.
0: Ülkücünün yeri Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Onun dışındaki yerlerde ülkücülük yapılır.
1: Hayır hayır. Yani önerinin sizden geldiği için böyle bir atıfta bulundum.
0: Yani ben bir şey...
2: Yaratıcı bir öneri. Yani,
1: çarpıcı böyle yani. Hem de yani iki tarafı
0: kavgayı bitirmek adına madem ki herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki tarafı da Mansur Yavaş diyorsa o zaman hani genel başkanlığa...
1: Yani gelin burada anlaşın.
0: Size de yok, size de yok. Hadi ben varım şeklinde.
2: Ya belki FETÖ ajanı falan.

0: çıkışları olmasaydı neyse ama yani artık o ortaklık olmaz. Yani.
1: Ercan ne diyecek merak ediyorum.
0: Ercan pardon, Gürses, sizi çok kestim.
1: Olur mu yani Mansur Yavaş ismi üzerinde bir mutabakat? Ya da az önce dedim ya şartlar Mansur Yavaş'ı mı zorluyor artık?
2: Şöyle yani burada Mansur Yavaş'ın tabii konumu biraz daha farklıydı. İki taraf arasında gidip geldiği bir durum da vardı. Mehmet Bey'in önerisi çok iyi niyetli bir öneri. Dikkate alınmalı belki ama alınacağını zannetmiyorum. Yani olabilecek bir şey yok, bir atmosfer yok. Şundan dolayı yok. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu şu anda yapmak istediği şey Kerem bence doğrudan gemiyi güvenli limana yanaştıracağım ama bir yandan da temizleyeceğim diyor. Yani o temizlik ve arınma hareketini yapacak. Mansur Yavaş'ın olası genel başkanlığı durumunda bu temizliği yapacak mı? O güçlü konuşmasının altına doldurabilecek mi? Hiç zannetmiyorum. Bakın hiç zannetmiyorum. Böyle bir şey mümkün olmayacak. Çünkü Mansur Yavaş bu sistem içerisinde zaten tavrını koydu. Olanlar itibariyle de tavrını koydu. Silivri'ye de gitti. O işte bir açıkçası bir kamuoyu anketi gibi böyle temayül yoklaması gibi. Hadi 25 milyon oyla Cumhurbaşkanı adayı seçtikleri olayda da yani yer aldı. Mesela orada Cumhurbaşkanı adayıydı potansiyel olarak. Mansur Yavaş orada gitti geldi biraz şey davrandı, temkinli davrandı. Ben Mansur Yavaş'ı hep şeye benzetiyorum, Abdullah Gül'e benzetiyorum. Yani son noktaya kadar hep temkinli davranıyor ve orada kendisi için net bir pozisyon bulmaya çalışıyor.
1: Ya öyle bir açıkçası örnek verdin yani ki, öyle bir örnek verdin ki böyle hani cuk oturur derler ya.
0: Bizden değil onlardan geldi hakikaten.
1: Hayır, evet, Abdullah Gül'ün yarattığı efekti düşünüyorum şimdi. Hakikaten. Yani sağlamcı demek
2: yani
1: istiyorsun.
2: Şöyle şundan dolayı söyledim. Sağlamcı evet onu demek istiyorum. Yani Abdullah Gül herkes benim üzerimde birleşsin ben öyle aday olayım diyordu. Bir ara muhalefetin
3: ama
2: adayı olmak istiyordu.
3: Ama dün itibaren tarafını tamamen belli etti Mansur Yavaş.
2: Mansur Yavaş'ın tarafını tam belli ettiğine evet katılıyorum. Ben Güven evet. Park'ta olmasının artık bu işin bittiğini gösterdiğini düşünüyorum. Şimdi burada şöyle sıkıntı da var Kerem, Mansur Yavaş'tan yola çıkarak senin sorundan da asla ayrılmadan şöyle bir örnek vermek istiyorum. Yani tarafını belli ettiği zaman arabuluculuk şansı kalmıyor. Bakın eskiden partilerin şeyleri vardı, abileri vardı. Tabii. CHP'de de var bu abiler, şu anda otobüstelerde zaten. Yani Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Önder Sav'ın öyle bir rolü yoktu gerçi. Çok önemli bir genel sekreterdi
1: Hikmet
2: ama
1: abi.
2: Abilik rolü olan insanlar
1: bunlar. Hikmet
2: bunlardı.
1: Abi vardı.
2: Tabii tabii.
1: Yani DYP'de İsmet abi.
2: Hikmet abi vardı, hadi başka partiden İsmet abi de vardı mesela DYP'de. Seninle çok yakından takip ettiğimiz dönemlerde Doğru Yol Partisi'nde Kasım'a kadar İsmet abi formülasyonu ortaya konmuştu. Tansu Çiller gelmesin diye, ondan sonra bakarız diye. Hüsamettin Cindoruk vesaire filan neyse girmeyelim bu konuya. Ama şundan bahsetmek istiyorum. Yani böyle abiler ortaya konduğu zaman onlar böyle arabuluculuk yapar. Gider, ikna eder, edemez. Yani yaşça abiden bahsetmiyorum. Tabii, Kemal tabii. Kılıçdaroğlu da 78 yaşına gelmiş ama. Ama şu yani siz o otobüse çıktıktan sonra Özgür Özel'in otobüsüne çıktıktan sonra artık arabuluculuk yapamazsınız. Bu şansınız kalmadı. Ben bunu eleştiriyor değilim yani. Onlar tarafını belli etti. Bundan sonra öyle yol yürüyecek. Dolayısıyla akil insanların o şansı kalmamış oluyor. Bakın doğru bir örnek mi bilmiyorum ama Rusya-Ukrayna savaşında bile tarafını belli etmiş olanlarla herhangi bir arabuluculuk rolü üstlenilemiyor. Yani yapılamıyor. İki taraflı birden konuşabilen ülkelerden bahsediliyor. Türkiye bunlardan birisi. Ama Avrupa ülkeleri böyle değil. Yani onlardan birisi gelip arabulucu olacağım dese olabilir mi? Tarafını evet. Ukrayna'nın yanında koymuş bir ülke. Burada da benzer bir durum ortaya çıkıyor. Yani dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu dünkü güçlü konuşmasının ardından o yapabileceklerini ortaya koyması için bence yani hiç çekilmeye falan öyle bir niyeti yok Kemal Kılıçdaroğlu. Hatta şunu söylüyor. Sadece güvenli limana yanaşmak değil diyor ki benimle iktidara yürüyüşe var mısınız dedi konuşmasının sonunda. Yani o zaman şu anlama geliyor Kılıçdaroğlu gerçekten daha uzun bir projeksiyonla kalmak istiyor. Bunu peki. Da gerek mahkemenin kararının kesinleşmesi gerekse tabii ki şunu da söyleyelim. Ben bu arınma faaliyetinin de çok ciddi anlamda uzun vadeli düşünüldüğü kanaatindeyim ki yanlış. Bana göre kısa vadede yapılmalı. Hemen bunlar söylendiği zaman demiri tavında evet. Dövmeli. Sen bir şey soracaksın galiba kusura bakma.
1: Bir görüntü getireceğim ekrana. Özellikle senin izlemeni rica tabii. Ediyorum. Dikkatle. Anıtkabir görüntüsü gelsin. Özgür Özel'in. Atatürk'ün mozolesine çelik

0: konulacak. Daha önce çelengin üzerinde Özgür Özel CHP Genel Başkanı yazıyordu. Sivil bir asker, şu pembeli olan. O da Anıtkabir'e niye böyle giyinmiş bir asker onu da merak ediyorum. Bunu kişisel merakım, yanlış anlaşılmasın.
1: Yaz kıyafeti galiba.
0: Yani yine de Anıtkabir'de böyle bir askeri ilk defa görüyorum, görevli. Neyse o önemli değil, tartışma başka yere kaymasın. O şey alınmış yazı. Alınan yazıyı yani Özgür Özel'in isminin yazdığı yazıyı Özgür Özel cebine koymuş. Mozole'ye koyduktan sonra cebinden çıkarıyor tekrar oraya koyuyor. Bir kısa gerginlik yaşanıyor. Sesi de duyabilir miyiz? Evet, gördüğünüz gibi yazıyı çıkarıyor. Üzerinde Özgür Özel CHP Genel Başkanı yazıyor. Müdahale ediliyor. Ben aslında bu Anıtkabir'de böyle şeylere de kişisel olarak yorum yapmıyorum ama kişisel düşüncem doğru bulmuyorum. Yani Anıtkabir çok özel bir yer. Atatürk'ün mozolesi burada hani o müdahaleyi de yersiz buluyorum ayrıca. Yani şurada yaşanmaması gereken
2: ama
0: bir sıkıntı.
2: Sonradan onun konması doğru değil.
0: Ha, baştan alınmış.
2: Tabii başta eğer o konsaydı tamam.
0: Koyuyor, evet.
2: Ama sonradan cebinden çıkarıp oraya koyması doğru değil. Bu istismar yani.
0: Ercan sen ne dersin? Ya bu görüntüler de alışkın olmadığımız görüntüler. Benim en son Anıtkabir'de hatırladığım o meczup vardı. Süleyman Bey Cumhurbaşkanı'ydı.
3: Evet, evet, evet.
0: Bir meczup Kur'an-ı Kerim sallamıştı. Protokol heyeti Anıtkabir'e girerken. Süleyman Bey de Demirel de siyasi literatüre meczup lafını o zaman katmış. Bir meczup çok ciddi alınacak birisi değil demişti. Anıtkabir'de de sık rastlanan bir şey değil ama sen nasıl okuyorsun bu görüntüleri? Bir sinir de var yani.
4: Çok çok acayip ya, keşke Anıtkabir'de olmasa yani, bu duyarlılığı gösterseydi orada, Özgür Özel de gösterseydi, etrafındakiler de gösterseydi. Orada belli ki bir prosedür var yani, o prosedüre göre yani Özgür Özel şu anda CHP'nin genel başkanı değil, yani yasal anlamda genel başkanı değil. Bu ısrarı niye yapıyor yani, bu tavır konusunda ben açıkçası kelimeleri çok dikkatli seçmeye çalışıyorum. Sayın Özgür Özel'e empati yapıyorum. Ruh halini anlamaya çalışıyorum. Son günlerde çok yıprandığını görüyorum. Bunun da farkındayım ama bakın, genel başkanlık yapmış ve liderlik iddiasında olan bir kişinin burada cebinden çıkartıp böylesi bir açıkçası resleşme demeyeyim de inatlaşmaya girmesine gerek yok. Elbette o Anıtkabir görevlisi asker kökenli olduğu söyleniyor. Kıyafeti eleştirilebilir. Ben de yadırgadım, onu söyleyeyim. Anıtkabir çok hepimizin üzerinde titrediği bir yer. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı. Böyle bir şey olmaması için Sayın Özgür Özel'in de bence çok ciddi çaba göstermesi lazım. Ama son günlerde mesela Özgür Özel'in parti genel merkezinde içinde olduğu hadiselerden de çok ayırmıyorum bunu. Yani orada kırmızı koltuklarla barikat kurulması, orada adeta bir direnme gibi illegal örgüt benzeri bir faaliyetin içerisinde olunması. Bakın bunu teşbihte hata olmaz diye söylüyorum. Elbette böyle değil. Saygısızlık etmek de istemiyorum. Ama bu hadisenin bence asıl müsebbibi maalesef diyorum. Bakın maalesef Sayın Özgür Özel neden cebinden çıkarttı ve onu tekrar oraya koydu? Bakın bu prosedürel anlamda oradaki yani Anıtkabir çalışanı açısından öyle söylüyorum. Belki onun kuralları çiğnetmemesi gibi bir sorumluluğu vardır ve bunun onun yani oradaki çalışması anlamında bir sorun teşkil edecektir. Bunu zorlamanın bir anlamı var mı? Yok. Evet. Mahkeme kararı ayrı. Mahkeme kararında Özgür Özel haksızlığa uğradığını hissediyor olabilir. Hala CHP'nin genel başkanı olduğunu hissediyor olabilir. Buna bir şey demiyorum. Elbette bununla ilgili hukuki prosedür belli. Ama buna saygı duymak zorunda Sayın Özgür Özel. Yani bu tarz yani şey de demek istemiyorum, şov da demek istemiyorum ama bir genel başkan biraz daha ağır ve cebinde o şey varsa onu çıkartıp oraya böyle yapıştıracak şekilde bir faaliyet içerisinde olmaz kanaatindeyim. Bakın olmaz. Geçmişte neler gördük? Sen biraz önce çok güzel söyledin Kerem. Süleyman Demirel'in o Anıtkabir'e gittiği görüntüye, sen de ben de muhabirdik o zaman değil mi? Evet. Meczup'un literatüre girdiği zaman.

0: Evet.
1: Anıtkabir'de böyle hadiseler olmamalı. Ha, başka hadiseler de olmamalı diyenler var orada. Yani onlarla da oturur konuşuruz. Ama burada Sayın Özgür Özel'in bu zorlamayı yapmaması lazım. Yapmaması lazım. Atatürk'ün huzurunda bunu yapmaması lazım da çok
0: Artık genel
1: yadırgadım.
0: başkanlık cepte
1: Çok
0: değil
1: yadırgadım,
0: demek ki.
1: onu söylemek istiyorum.
0: Bak,
1: Yani elbette
0: bak.
1: yani bunu yadırgadım ama yani şu çok net, şu çok net. Son zamanlarda hiç alışık olunmayan şeyler yaşanıyor. Mutlak butlan kararı çok denge bozucu oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kesimi açısından ve bunun artçıları yaşanıyor. Elbette hukuki anlamda konuşulur ama yanlış bir yerden başlayınca hep aynı yerden devam ediyor. Düğme yanlış iliklendi. Sayın Özgür Özel orada direnmek yerine hukuka saygı duyup ondan sonra mücadelesini başka türlü devam ettirmeliydi. İş bu noktaya kadar geldi. Bu da gerçekten ciddi anlamda artık böyle yıpranmış olduğunu gösteriyor sinir anlamında Sayın Özgür Özel'in.
0: Mehmet Bey başlığı attı. Türk'ün başlığı genel başkanlık cepte taşınmıyor diye Türk'ün gazetesinin manşetine attı. Ali Haydar, çok sorum var sana soracağım. Bir Mansur Yavaş meselesi. Mehmet Bey'in formülü. Hayata geçer mi geçmez mi? İki, MYK'ya açıklaması bekleniyor Kemal Bey'in yeni MYK'sını. Nasıl bir MYK
2: Bir
0: bekliyorsun?
2: kısa bir şey söyleyeyim bununla ilgili çünkü konu değişecek. Ya
0: Anıtkabir'le ilgili
2: bu
0: mi?
2: görüntüle evet Anıtkabir'le ilgili. Ya şimdi burada CHP'ye %62 niye haksızlık yapılıyor diyor. Ortaya çıkıyor bence. Yani burada bu eğer ki o müdahale yapılmasaydı biz oraya oyunun konduğunu bile duymayacaktık, görmeyecektik ki.
0: Ben zaten ben de
2: Yani
0: izlerken onu düşündüm.
2: bu yapsın yani olabilir. Yani
0: Şimdi bu yazıyla yürümüşler Aslanlı
2: bu
0: yoldan belli.
2: olmayacaktı hiç.
0: Sökülmüş. Sökülen o yazıyı cebine koymuş Özgür Bey. Sonra da burada koyuyor. Burada hani görevli askerin de niye müdahale
2: Ya bir
0: ediyor?
2: kere bence çok özellikle milli güvenlik ve işte askerler vesaire hiçbir şekilde bu siyasette konu olmamalı bunlar artık.
0: Evet.
2: Onun için bu görüntüler o bakımdan da yani ne olursa olsun Özgür Özel %30 oy toplayabilen en az bir partinin genel başkanıydı. Şu an genel başkan olmayabilir ama ki Cumhurbaşkanlığı adayı olsa onun da gayet yüksek bir oy alabileceği gözüküyor. Ha kazanır kazanamaz o ayrı hikaye ama şimdi böyle bir destek var.
0: Evet.
2: Halk desteği ama kimse halkı galiba takmıyor artık. Halkın ne düşündüğü önemli değil. Dolayısıyla bu görüntü yaşanmasaydı, bir müdahale olmasaydı zaten biz bunu görmeyecektik bile veya oraya konmadığını bir grup CHP'li dışında kimse farkında bile olmayacaktı. O yüzden bu görüntüler keşke olmasa. Bir de şimdi orada
0: Özgür Bey'in
2: ayaklar
0: de ısrarı.
2: dayanıyor, bilmem ne. Yani bayramda hiç olmaması gereken sonuçta Anıtkabir bir mezar ve Türkiye'nin kurucusunun mezarı. Olmaması gereken her şey yaşanıyor bu bayram. Yani birinci günden itibaren haram arabalardan bütün kavgalara ve ondan sonra ayak basmaları mezara kadar. Yani şimdi bunlar ve Atatürk'ün huzurunda bunların böyle itiş kakış yaşanmasına kadar. Ya bunlar yapılmasa da Türkiye gayet daha iyi noktada olur. Bu bayramı en azından bir huzur içinde geçirilirdi.
0: Peki, teşekkür ederim size. Dediğim gibi yeni MYK'yı bekliyoruz Ali Haydar. Nasıl bir MYK bekliyorsun ve Mansur Yavaş? Mansur Yavaş tutumunu öyle ya da böyle sergilemiş oldu. O da kurultay istiyor ve Güven Park'taydı. Mehmet Bey'in de bir önerisi var. Genel Başkan yapsınlar. Bu tartışmada sulhle bitsin.
3: Önce Mansur Başkan'dan başlayayım. Hakikaten geçen programda söylemiştim. Mansur Bey bugüne kadar CHP'nin iç tartışmalarına herhangi bir biçimde müdahale eden ya da bir yerde taraf olan biri olmadı. Ben açıkçası beklemiyordum Mansur Başkan'ın oraya gideceğini. Evet gitti, bir tercihte bulundu. Kendi demokratik hakkıdır, doğal hakkıdır. Uzlaştırıcı bir konuşma yaptı, iyi bir konuşma yaptı. Ama bu hani Kemal Bey'in onunla ilgili bütün olumlu ya da olumsuz düşüncelerini değiştirir mi? Onu süreç içerisinde görürüz ama bir genel başkanlık elbette ki söz konusu olmaz. Ama Mansur Başkan
0: Ali
3: bir
0: Haydar,
3: tırnak içinde
0: Ali
3: bir
0: Haydar,
3: barışmanın zem...
0: çok güvendiğim bir gazeteci arkadaşım, çok çok güvendiğim bir gazeteci arkadaşım. Diyor ki mesela hani tarafsız, Ercan dikkat çekti ya, artık tarafını belli ettiği için arabulucu olması zor. O da diyor ki mesaj göndermiş sağ olsun. Oğuz

0: Furkan Salıcı ve Engin Altay taraf gibi görünse de taraf değiller. Onlar arabulucu olabilir. Mesela bir Altan abi formülü vardı. Yine Ercan abiler formülünü hatırlattı. Altan abiye de Allah rahmet etsin. Altan Öğmen. Bir bugün, abi yok ortada.
1: Ben bugün...

0: yaşamı, hem siyasi yaşamı, konuşmaları, sohbetlerimiz benim için hep çok öğretici olmuştur. Onun da bugün söylediği çok önemli. Devlet Bey'in çok daha öncesinden söylediği bence çok önemli. Yani bir arınma süreci uzatılmadan hızlı bir biçimde tamamlanması ve 9 Eylül'de partinin kurultaya gitmesi. Bunlar hepsi bence son derece önemli ve değerlidir. Ama şunu söyleyeyim, zaten biz bu tartışmaları henüz Sayın Kılıçdaroğlu genel merkeze gitmeden yaptık. Dolayısıyla yarın itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek ve ondan sonra işte biraz önce sizin söylediğiniz MYK ile ilgili bir çalışma başlatacak. Sonrasında elbette ki ülke gündemini konuşacağız. Yani partinin artık bu psikolojiden çıkması gerekiyor. Bu iç tartışmalardan çıkması gerekiyor. Bu sonuçta yıpratıcı bir süreç. Bunun artık kendi mecrasında yürümesi gerekiyor ama ülkeye dair problemlere dair yeni bir siyasetin, yeni bir söylemin, yeni bir üslubun mutlak surette elbette ki yeni çözüm önerilerinin oluşturulması gerekiyor. Onu da kim yapacak? Kadrosu yapacak. Mevcut parti meclisi içerisinden bir MYK seçecek. Yani 9 kişi geçmeyeceği ifade ediliyor. Bugün biraz çalıştı diye biliyorum ama hani yarın açıklar mı açıklamaz mı ona dair bir bilgim yok. Ama bu hafta bu mutlak surette açıklanır gibi geliyor bana. Sonrasında da artık hani o görev dağılımıyla birlikte memleket meselelerine dair, ülke meselelerine dair yeni bir takım süreçleri, yeni bir takım önerileri tartışmaya başlarız gibi geliyor bana.
1: Peki. Yeni parti yönetiminde bekliyoruz. Ben arşiv şeyin de adı parti sözcülüğü için geçiyor. Ben Beren Bey'e sordum. Bana tevdi edilmiş bir şey yok diyor.
0: Yok, henüz kimseyle görüşülmedi, onu biliyorum. Yani herhangi bir biçimde bir görüşme yapılmadı. Yani ben de birçok partide yöneticilik yapmış arkadaşımızla konuştum. Kimseye şu anda herhangi bir biçimde bir bilgi verilmemiş. Hani sizi düşünüyorum ya da düşünmüyorum diye. Dolayısıyla yarın
1: Ali
0: veya
1: Haydar
0: birkaç
1: Bey,
0: gün
1: siz de
0: içerisinde...
1: Butlan
0: Henüz
1: yönetimine
0: değil.
1: dahil var mısınız, yoksa
0: Yok.
1: dahil misiniz? Hayır, o dönem itibariyle görevde miydi yoksa değil
0: Değil.
1: miydi?
0: Siz PM'de
1: Yok,
0: yoksunuz, değil
1: benim
0: mi? parti meclisi üyeliğim iptal edilmiş oldu. Dolayısıyla benim
1: Siz Özgür
0: siyaseten
1: Özel'le birlikte
0: bir
1: parti
0: görev
1: meclisi
0: var.
1: üyesiydiniz, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Tamam,
0: Tabii,
1: ondan öncesi
0: doğru.
1: yoktu.
0: Dolayısıyla benim, evet, yok,
1: Butlan
0: ondan
1: sizi de vurdu
0: öncesi
1: yani.
0: yoktu.
2: Pek öyle olmuşa
0: Evet, aynen öyle.
1: benzemiyor.
0: Aynen öyle.
1: Mutlu'nun
0: Dolayısıyla
1: kestiği parmak acımaz.
0: siyaseten yani şunu inanıyorum.
1: Şimdi Ali
0: Ben
1: Haydar Bey
0: daha
1: de
0: önce
1: Kemal Bey'e
0: bir
1: karşıydı
0: görüş.
1: zamanında, yanlış hatırlamıyorsam. Kemal Bey'e de karşıydı.
0: Evet, yani çok net. Ben yani Kemal Bey'in yapmış olduğu hataları da, benim politik düzeyde bir eleştirim vardı Kemal Bey'e. Partinin sağcılaşması, sağdan insanların partiye getirilmesi konusunda çok ağır bir eleştiride bulunmuştum. Ve o eleştirinin de haklı olduğunu düşünüyorum. Parti kimliğini sahiplenmeyen insanların partiye zarar verdiğini, bunu kendisine bizzat şöyle açıklamıştım. Birini transfer ettiğiniz zaman ya da partiye geldiği zaman bir tartışma konusu oluyor. Sonra partiye geliyor, partiyle ilgilisi olmayan ya da parti politikalarıyla uyuşmayan konuşmalar yapıyor. İkinci bir defa partiye zarar veriyor. Sonrasından çıkıp gidiyor, partiden istifa ediyor. Üçüncü defa bir şekilde bir zarar veriyor. Bunu eleştirdik. Bunun değişmesi gerektiğini söyledik. Değişim dediğimiz şey buydu aslında. Ama bunun yerine, onun çok da artık detaylarını tartışmak istemiyorum. Çok da iyi olmayan, maalesef çok sağlıklı olmayan bambaşka bir yapıya geçildi. Dolayısıyla orada da bir eleştiride bulundum. Çünkü sadece şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçtiği genel başkan Sayın Özgür Özel'di. Ama arka planda maalesef partiyi yöneten, koordine eden, süreçleri domine eden, parti politikalarını daha neoliberal bir çizgiye çeken kişi de Ekrem Bey oldu. Ben Ekrem Bey'le siyaset anlamında kişisel olarak hiçbir ne talebim oldu, ne onun benden en ufak bir şeyi oldu. Tamamen bütün anlaşmazlıklarım siyaset üzerine anlaşmazlıklardır, politik düzeydeki anlaşmazlıklardır. Ne şirketim var, ne param var, ne pulum var, ne ihaleye girdim, ne ihale talep ettim. En ufak bir şey, herhangi bir biçimde bunlar yaşanmadı. Ama siyaseten doğru bulmadım, haklı da bulmadım. Aday olmasını da doğru bulmadım. Aday olmaması gerektiğini de bizzat Özgür Bey'e söyledim. Partinin de Ekrem Bey'e teslim edilmemesi

0: gerektiğini söyledim. Şundan dolayı çünkü çok açık, net yani Ekrem Bey'in birlikte ihale verdiği, yediği, içtiği, gezdiği, kendisine kadro olarak tayin ettiği isimlerin hepsinin itirafçı olması, onların verdiği itiraflar nedeniyle birçok masum insanın, arkadaşımızın cezaevinde olması benim açımdan kabul edilebilir bir şey değildi. Buna dönük olarak hiçbir öz eleştirinin yapılmamış olması asla kabul edilebilir bir şey değil.
1: Peki.
0: Arkadaşlarınız yurt dışına kaçıyorlar. Bunun vebalini niye Cumhuriyet Halk Partisi taşısın? Niye 100 yıl emek vermiş bu partiye insanlar taşısın? Ben kendi akrabalarını CHP'li olduğu için teröre kurban vermiş bir aileden gelen biri olarak söylüyorum. Yani canıyla bedel ödemiş bir aileden geliyorum. O yüzden benim için parti başka bir yerde duruyor. Genel başkanlar başka bir yerde duruyor. Ama dediğim gibi mesele genel başkanın adamı olmak değildir. Mesele partiye sahip çıkacak bir siyasal kültüre sahip olmaktan geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de bu kurtarır. Ben kişisel olarak bundan sonra da partiye katkım ne düzeyde olursa olsun yapmaya devam edeceğim. Bunu söyleyebilirim sadece.
1: Peki söz sizdeyken Türk Dil Kurumu arınmak kelimesini şöyle anlatıyor. Temizlenmek, yıkanarak kirpas ve pislikten kurtulmak, saflaşmak, katıksız, öz ve saf bir duruma gelmek ne kadar güzel. Rahatlamak, sıkıntıdan kurtulmak, ferahlamak ve suçluluk psikolojisinden sıyrılmak. Ben söylemiyorum, Türk Dil Kurumu söylüyor. Arınma hakikaten
0: Yani şimdi ben gerçekten şunu
1: sihirli bir
0: anlamaktan
1: kelime.
0: zorluk çekiyorum.
1: Ben ama daha somut, bu
0: Tabii
1: kadar
0: tabii.
1: felsefe yapmama da gerek yok benim. Biraz din, yani gevezelik edince de çok geveze oluyorum. Bu kadar felsefeye de
0: Rica
1: gerek yok.
0: ederim, rica ederim.
1: Arınma nereden
0: Mesele
1: başlayacak?
0: şu. Yani kimse şunu beklemesin. Bir toplu tasfiyeden, herkesin efendim işte bir partiden uzaklaştırılacağından falan beklemesin. Sürmekte olan davalar var, bir takım iddialar var. Bunların partinin yetkili kurullarında incelenmesi ve buna göre bir takım kararların verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla öyle yani inanılmaz geniş çaplı bir bütün olarak partinin omurgasını, parti örgütlerini değiştirecek ya da her şeyi bir bütün olarak yok edecek, ortadan kaldıracak bir süreçten bahsetmiyoruz. Ama partinin kendi içine dönüp bu anlamda, arınma anlamında söylüyorum. Ortaya çıkan şaibelerin, ortaya çıkan itirafların, bu itiraflar sonuçta herhangi birinin ürettiği itiraflar değil, bizzat belediye başkanlarının dile getirdiği, yani acı olan ya da korkunç olan, ağır olan, kabul edilmesi zor olan şey, belediye başkanları ben bu suçları işledim diyor, ben bunu yaptım diyor. Dolayısıyla bu isimlerin öyle ya da böyle bu isimlerle birlikte siyaset yapanların, bu isimlerle birlikte bunlara yol açanların partide kalmaması gerekiyor. Bu herkes için geçerlidir. Bu sadece CHP için de geçerli olan bir şey değildir. Bu bütün partiler için geçerlidir. Hem hukukidir, hem siyasidir, hem insanidir, hem de vicdanidir. Bundan kaçınmak yani arınmaya karşı çıkman da yani bu böylesi bir sürece karşı çıkmak akıl almaz bir şey. Herkesin böylesi bir süreçte koskoca Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir aileden yani hatalar olabilir, yanlışlar olabilir. Bu yanlışların düzeltilmesi gerekiyor. Bu hataların giderilmesi gerekiyor. Topluma da şu mesajın verilmesi gerekiyor. Bakın kardeşim ben kendi içimde kurduğum mekanizmalarla olumsuz süreçlerde yer almış olan belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il başkanı, ilçe başkanı bunları barındırmıyorum. Bunları tutmuyorum. Dolayısıyla arkadaşlar aklanırlar, gelirler. Elbette ki siyaset yapmakları vardır. Ona yasal, hukuksal süreçler karar verir. Ama ben şu anda bu insanların yükünün Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece çünkü mesele genel başkan değil. Yani bu partinin gerçekten hani 81 ilinde il başkanları, 973 ilde de ilçe başkanları var. Bunların hepsinin vebalini almamak gerekiyor. Bu insanların emeğinin üzerine oturmamak gerekiyor. O yüzden de bu arınma meselesi bence son derece önemli. Ve Cumhuriyet Halk Partisi zaten bu süreci başarırsa o zaman toplum şunu diyecektir. Evet parti bunu kendi içinde halletti ve dolayısıyla ben buna oy veririm. Diğer türlü bu süreçler yaşanmasa yarın milletin içine, toplumun içine çıktığınız zaman size şunu soracak. Uşak'taki mesele nedir kardeşim? Antalya'daki mesele nedir? Efendim başka illerdeki, başka şehirlerdeki mesele nedir? Siz niye gerekli şeyleri yapmadınız? Niye gerekli adımları atmadınız? O yüzden ben arınma meselesi dediği zaman burada tasfiye sürecinin anlaşılmaması gerektiğini özellikle altını

0: çiziyorum. Burada kimse bir tavsiye süreci anlamasın. Böyle bir niyetin olmadığını ben bizzat Sayın Kılıçdaroğlu konuşmalarından yola çıkarak bunu söyleyebilirim. Buradaki mesele yürümekte olan süreçlerle ilgili olarak parti bir karar verecektir. Parti yetkili organlar bir karar verecektir.
1: Peki, teşekkür ederim. Sizin öne eğer, şimdi Berhan Şimşek dedi ki aslında beklenen, siyasette de olması gereken hakkınızda bir şey varsa, partinizi de çok seviyorsanız partiden ayrılırsınız, gidersiniz, aklanırsınız, sonra tekrar gelip siyaset yapmaya devam edersiniz. Böyle bir hareket bekliyor musunuz yargılananlar açısından? Yoksa siz toplu bir tasfiye diye mi gider Kemal Bey?
2: Toplu tasfiyeye doğru gidiyor işte. O toplu olmayabilir, sonradan toplu hale dönüşebilir. Şöyle ki işte belli bir, bazı isimler tasfiye edilmeye, yani daha doğrusu ihraç edilmeye başlanır. Ondan sonra da onlara destek için istifalar olabilir vesaire. Yani bu diğerleri de istifaya zorlanmış olur ama kesinlikle bence bir ihraç süreci göreceğiz önümüzde. Ve şimdi tabii yani arınma da öyle bir laf ki, yani tarihte kullanımı çok ters. Keşke başka bir laf bulsalardı. Çünkü Uzun Bıçaklar Gecesi'nde bunu kullanmışlardı. Hitler ve çevresi, ve orada da işte dejenere unsurlardan ve sol unsurlardan aslında arındırma olmuştu kendi partilerini. Yani dolayısıyla işte arınma tamam yani, ya bir haşerattan arınırsınız falan, pis bir şeyden arınırsınız. Böyle kötü bir tarafı var. Evet, biraz önce söyledik ama yani tarihsel çağrışımlar çok hoş değil. Biraz siyasal iletişim bakımından keşke daha düşünülseydi bu. Ama tabii partide tabii ki bu tatsızlıklara yol açacak. Ve işte o kırılmalar önümüzde, işte iki dönemde yeni bir parti mi oluyor, ne oluyor vesaire. Onlar daha netleşmiş olacak. Yani bana kalırsa, ama dediğim gibi büyük bir kırılma yaşanacak CHP'de şu veya bu şekilde ister istemez. Bir de Türkiye'de bugünün siyasi ortamında, bugünün yargısal ortamında herkes herkese dava açabilir. Yani neredeyse Türkiye'de birbiriyle davalı olmayan veya davası olmayan hakkında insan kalmadı. Yani öyle bir hale geldi ki biz, işte bu lawfare diye geçen tabir uluslararası literatürde. Lawfare işte law, hukuk. Fair de işte savaş, işte warfare'den alınıyor. Yani hukukun bir savaş aracı gibi kullanılması. Bu sadece siyasi olarak değil, aynı zamanda güncel hayatta da insanların birbirine karşı kullandığı bir yöntem haline dönüştü. Sürekli insanlar birbirini dava açmakla tehdit ediyor. Ben mesela hiç böyle bir şey görmedim kendi hayatımda bu noktaya kadar. Ama son yıllarda birdenbire böyle bir şey olmaya başladı. Aşırı bir savaş aracı gibi kullanılması hukukun, dediğim gibi günlük hayatta bile. Şimdi böyle bir durumda veya birisinin hakkında dava açılır, alakalı olur, alakasız olur. Birisi ondan sonra rakibi bir oradan işte bir iftira atar, o dava sürecine dönüşür. Bunun içinden çıkamazsınız. Yani aklının da gelin. Şimdi o zaman niye bu insanları aday yaptınız en başından? Eğer aklanacak durumları vardıysa veya şaibeleri vardıysa, veya sonradan birdenbire böyle çıldırdılar ve inanılmaz yolsuzluklar mı yaptınız? İçinden çıkılmaz bir durum oluyor, inanın ki. Yani onun için o aklının da gelin orada çok da CHP'nin kontekstinde çok da karşılığı olan bir durum da değil. Parti bu hale getirince kendini bir tür intihar gibi bir şeyden bahsediyoruz burada. Yani CHP ya, ondan sonra biz anlatacağız işte, programlarla çıkacağız onu vesaire. Siz o güveni bir kere kaybettikten sonra, ki bu güven zaten bu bayram kaybedilmiş oldu. Bundan sonra da yerine gelmesi zor. Bir öfke oluştu. Bir adaletsizlik duygusu oluştu toplumda. Siz onu tersine çevirmeniz çok zor. Ve şimdi neyi anlatacaklar bilmiyorum. Yani bu siyaset nasıl bir şey o zaman bizim anladığımız anlamıyla Türkiye'de? Ya illaki birilerinin karşısına çıkıp sokakta gezip nasıl bunu anlatacaklar? Miting mi yapacaklar? Yapabilirler mi? Kim gelir oraya? Her seferinde gene birilerinin taşınılacak. Yani bilemiyorum. Türkiye'de benim, ben baştan beri onu söylüyorum. AK Parti de dahil olmak üzere bütün partiler açısından bütün bu yaşananlar, siyasetin çok ciddi bir darbe alması ve toplumun bunun içinden nasıl çıkacağını bilmiyorum. Siyaseti çare olarak görmemeye başlayacaklar. Katılım oranlarında büyük bir düşüş görebiliriz. İnat oyları görebiliriz. 180 derece ters, aykırı partilere. Bir bakarsınız bugün %3-5 olan partiler sırf inattan %15'e çıkmış. Ondan sonra çok radikal söylemleri olan partiler olabilir bunlar. Ayıkla pirincin taşını ya. Bunun içinden çıkılmaz. Yani orada Türkiye'de bir denge oturmuştu iyi kötü siyaseten. %30'luk büyük bir AK Parti.

0: Parti %30'luk büyük bir muhalefet partisi gibi. Hadi birisi daha önde, birisi daha önde. Anketler farklı gösteriyordu. Ama bu bir dengeydi. Adeta Türkiye yani kendi Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Partisi'ni bulmuştu o anlamda. Bir tarz kendine yani göre MHP, bir başkanlık sistemi
1: MHP'yi türü. MHP'yi saymıyor. MHP zaten hep iktidarda olduğu için. MHP'yi saymıyor.
0: Ya tamam, onunla beraber zaten %40'lık bir şey oluyordu. Bir aşağı yukarı çoğunluğu oluyordu Cumhur İttifakı'nın. Yani bundan sonra işte o toplumsal muhalefette olanlar kendini nasıl ifade edebilecek? Öfkeyle daha çok ifade etmeye başlayacaklar. Benim derdim o. Bütün bunları anlatırken ve tartışırken aslında. Ona gerçekten de çok sevinerek bakamıyorum.
1: Peki. Siz nasıl bir hareket bekliyorsunuz Kılıçdaroğlu'na? Yani dediniz ki az önce bu arınma meselesini bir an önce yapması lazım ve hızlı bir şekilde yapması lazım. Sonra da durulması lazım meselenin.
2: Evet.
1: Toplu bir tasfiye mi bekliyorsunuz? Yoksa belli isimlerle hani öyle isimler partiden uzaklaştırılır ki işin rengi belli olur.
2: Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna oturduğu zaman yine de o dönem itibariyle güçlü siyasi figürler vardı. Yani o dönem itibariyle düşündüğümüz zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde hakikaten çok güçlü siyasetçiler vardı. Bir anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir anda bunları tasfiye etmedi. Ama zaman içinde onları tasfiye ettiğini ve yerine yenileriyle değiştirdiğini gördük. İşte bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanlar bu yenilerdi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu değiştirdi. Peki bundan sonra, evet, sizin sorunuza cevap vereyim. Hızlı bir değişime gidecek mi, yenilemeye gidecek mi? Bana göre hızlı bir yenilemeye gitmeyecek. Bunu zamana yayacak. Zaman her şeyin ilacıdır minvalinde. Zamana yayacak ve hissettirmeden, yani toplu bir değişimden yana değil de peyderpey topluma yansıtmadan ya da seçmenine, kamuoyuna yansıtmadan bu değişimleri gerçekleştirecektir. Ama bunu net olarak görünen bir durum var. Sayın isim telaffuz etmese de birinci derecede kastettiği, arınmadan kastettiği kişinin herhalde Sayın Ekrem İmamoğlu olduğunu herkes...
1: Ali Haydar gizlemiyor.
2: Öyle. Evet, herkes dillendiriyor. Ali Haydar da açık açık ifade etti. Şimdi böyle bir siyasi yapıda bir önceki dönem genel başkanlık yapan Sayın Özgür Özel'de yanlış hatırlamıyorsam 3 gün önce mi gitmişti Silivri'ye? Sayın Ekrem İmamoğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdi. Bayram birinci günü.
0: İkinci günü.
2: Tam olarak hatırlamıyorum ama neticede Silivri'ye gitti. Görüşme, 3-4 saatlik bir görüşme yaptığı ifade ediliyor. Sayın Özgür Özel de ben adam satmam, arkadaşımı satmam şeklinde bir çıkışı var. Belli ki Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Özgür Özel için kırmızı çizgi. Burada zaten ayrışmanın temeli de burada düğümleniyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Özgür Özel'le bir araya gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu durum gelmeyeceğini gösteriyor. Ama Sayın Özgür Özel'i partinin dışına attığı zaman acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler olacak? Yani bu sorunun cevabını vermek şu an için çok güç diye düşünüyorum. Hani Ali Haydar şunu diyebilir, siyasette kişilerin bir önemi yoktur. Bugün Sayın Özgür Özel de olmasa hiçbir şey ifade etmez belki de diyebilir ya da öyle düşünüyor olabilir. Ama iki buçuk yıllık bir genel başkanlık süreci var. Bu genel başkanlık sürecinde...
3: Bu arada böyle düşünmüyorum.
2: Yok, şey anlamda söyledim yani, zaten öyle düşünüyorsunuz diye söylemedim ama mutlaka düşünenler vardır yani, olmaması imkansız. Şimdi bu zaman dilimi içerisinde Sayın Özgür Özel'e karşı atılacak olan adım Cumhuriyet Halk Partisi'ni zayıflatır. Yani kim ne derse desin, zayıflatır. Çünkü 2,5 yılda ilçe başkanlarını değiştireceksiniz, il başkanlarını değiştireceksiniz, mahalle delegelerini değiştireceksiniz, tamamını değil. Tamam, delegeleri değiştireceksiniz.

0: de seçmeni değiştirebiliyor musun?
1: En önemli soru bu.
0: Hani bu burada bir defa eğer Cumhuriyet Halk Partisi gelecek için bir takım hesaplar yapıyorsa, bir takım kaygılar taşıyorsa, biz yine ana muhalefet göreviyle güçlü bir şekilde ana muhalefet olarak seçime gireceğiz, iktidarı hedefliyoruz diyecekse önüne yol haritasını çok güzel koymalı. Çok düşünerek koymalı. Çünkü her şeyin pamuk ipliğine bağlı olduğu bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi şu anda.
2: Evet.
0: Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok keskin bir açıklama yaptı. Net mesaj verdi. Bu mesaj karşısında karşılığını da net olarak ve keskin olarak cevabını alıyor. Yani Sayın Özgür Özel tarafından da bir yumuşama olmuyor maalesef ki. O da sert bir üslupla karşılık veriyor. Seçmene de bu şekilde mesaj veriyor. Dolayısıyla bu iki kutuplu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne seçmene, ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne ülkeye bir yarar sağlayacak.
2: Ne de taraflara.
0: Ne de taraflara. Dolayısıyla burada bir şekilde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi ifadesiyle temiz bir şekilde arınarak kurultaya götüreceğim ifadesini hızlı bir şekilde uygulamak zorunda kalacaktır.
2: Peki. Şimdi 9 günlük bayram tatili, CHP'de yaşanan gelişmeler oluyor mu olmuyor mu, imzalandı mı imzalanmadı mı barış anlaşması ABD ile İran arasında, ekonomi pazartesi, yani birkaç saat sonra piyasalar açılacak. Bu hafta biraz da ekonomi haftası, enflasyon, işsizlik rakamları, dış ticaret verileri hepsi ard arda gelecek. Soner Kuru, size karşı da biraz mahcubum. Yayını alamamıştık geçen hafta tartışmalar nedeniyle.
3: Estağfurullah.
2: Ama bugün şöyle bir sloganla size bağlanıyorum. Soner Kuru susturulamaz. Sözü size bırakayım.
3: Teşekkür ederim, eksik olmayın.
2: Bizi nasıl bir hafta bekliyor? Özellikle yani tavsiye amaçlı değil ama parasını altına, borsaya, dövize yatıranlar büyük bir şok yaşar mı, yaşamaz mı? Enflasyonla ilgili beklentiler ki doğrudan emekli ve memur maaşlarını ilgilendiriyor. Sözü size bırakayım daha fazla konuşmadan.
3: Tabii şöyle, biz geçen hafta tatildeyken özellikle yurt dışında gelişmeler Amerika-İran cephesinde bir barış anlaşması çıkabileceğine yönelik fiyatlamalar noktasında yaşandı. Petrol fiyatlarında bir süredir 100 doların üzerinde bir denge vardı. Geçtiğimiz hafta 90 dolarlara doğru gevşediğini gördük. Bu barış ateşkes beklentisiyle. Buradaki ana hikaye, Amerika ile İran bir metin üzerinde uzlaşacak ve o metin gereği de boğazı şartsız, koşulsuz 60 gün açık kalacak. Dünya piyasaları da o ne diyelim, eksik kalan enerji arzını o 60 günlük sürede tamamlayacağı hikayesi. Şimdi piyasalar geçen hafta yurt dışında iyiydi bu sebeple. Petrolde de geri çekilmeleri takip ettik. Biz şimdi yarın açılışta bir miktar buraya uyumlanacağız. Çünkü biz 3,5 gün yoktuk. Sadece 1,5 gün vardık. Bunun bir miktar borsa tarafında pozitif etkisini görebiliriz. Ama özellikle sizin de bu akşam boyu tartıştığınız konu, iç siyaset gündemi, önümüzdeki hafta için kısmi de olsa bir miktar baskı yaratacak bir unsur piyasalar açısından. Belirsizlik anlamında, yoksa piyasanın, paranın biliyorsunuz siyasi görüşü, dini, imanı, ırkı yok. O kendi güvenliğine bakıyor ama belirsizliği de sevmiyor. Bunun da bir miktar baskı oluşturacağını ifade etmek lazım. Haliyle neticede yatay, böyle çok şok oluşturmayacak bir hafta bizi bekliyor. Şimdi yarın büyüme verisini alacağız Türkiye ekonomisiyle ilgili. 2026 birinci çeyrek 2,7-2,8 bir büyüme bekleniyor. Türkiye'nin ortalama potansiyel büyümesinin altında yüksek faizin etkilerini büyüme verilerinde de göreceğiz. Sonrasında cuma günü enflasyon açıklanacak, kritik. 1,5-1,60 bandında aylık fiyatların yükselmesi bekleniyor. Yıllıkta 32,5'larda bir enflasyon oluşması ihtimali yüksek. Geçen ay yüksekti, Nisan'da 4,18'di aylık enflasyon. Mayıs'ta özellikle taze meyve sebze fiyatlarındaki geri çekilme iklim koşulları itibariyle, yani mesela Nisan'da biber 400-500 liralardaydı. Şu anda işte 50-60 liralara kadar geri çekildi gibi, patlıcanda yine benzer hareket. Enflasyon Mayıs'ta kontrollü artıyor olacak. Bu sokak açısından, ekonomi açısından, mutfak açısından önemli gelişme. Tabii bir sonraki haftada Merkez Bankası

0: faiz toplantısını takip ediyor olacağız. Bu önemli. Çünkü Merkez Bankası faiz indirim patikasındaydı. Bu petrol fiyatlarındaki yükseliş ve içeride oluşan bu siyasi risk primi neticesinde iş yeniden faiz artışına doğru da gidebilir. Tabii ki önümüzdeki hafta Haziran toplantısı için böyle bir beklenti yok ama ileri yönelik verilecek sinyaller önemli. Günün sonunda şu var, Borsa İstanbul'da bu özellikle Butlan gelişmesinin ardından ilk gün bir sert satış, sonrasında bir toparlama takip ettik. Ama genel itibariyle bir yükselen trend kanalı içindeydik. Sebebi de taşıyıcı kolonda yabancı yatırımcıydı. Yurt dışından yılbaşından itibaren böyle bir fon akımı var. Siz de geçtiğimiz dönem haberlerinizde bahsettiniz. Amerika'da mesela birkaç büyük fon Türk hisse senetleriyle ilgili alışa geçtiğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Burası önemli. Yani Amerika-Türkiye ilişkileri açısından sermaye akımının Türkiye lehine doğru hareket etmeye başladığını özellikle biz bu sene görmüştük. Bir miktar bu savaş oraya virgül koydu. Ama sonrasında yılın devamı için büyük ihtimalle yabancı ilgisi Türk borsasına devam edecek. Kur tarafında, döviz tarafında bir şok beklentimiz yok. Merkez Bankamızın 168 milyar dolar rezervi var. Butlan kararı açıklandığında da böyle bir 6-7 milyar dolar kadar döviz satışıyla buraya müdahale etti ve dövizde bir hareketlilik görmedik. Yılın geri kalanı için de biz dövizde bir hareketlilik oluşması ihtimalini zayıf görüyoruz. Dövizde hareketlilik riski ne zaman oluşur? Merkez Bankası faiz indirir ve gereğinden fazla faiz indirir. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, ki şu an öyle bir ihtimal yok gibi görünüyor. Mevcut yüksek faiz içeride ekonomiyi, esnafı, çiftçiyi, üreticiyi zorlayan bir parametre ama Türk lirası üzerinde de olası şoklara karşı bir zırh görevi görüyor. Burası güçlü. Ama
1: Peki
0: şunu ifade etmek lazım.
1: Soner Bey malum düğün sezonu da açılıyor. Altın.
0: Tamamen bir tahterevalli gibi böyle bir ucunda petrol düşünün, bir ucunda altın fiyatları. Petrol yükseldiğinde altın düşüyor, petrol düştüğünde altın yükseliyor. Çünkü petrol fiyatlarının yükselmesi demek küresel ortamda bir enflasyon, dolayısıyla faiz artışı ihtimali demek. Altının da küresel anlamda en önemli rakibi Amerikan tahvil faizleri. Oraya ilişkin fiyatlama belirleyici olur. Yani altının fiyatını bu içinde bulunduğumuz dönemde savaştan itibaren özellikle altının fiyatını altın belirlemiyor. Petrol fiyatları ve barışa ilişkin olasılıklar belirliyor. Altınla ilgili orayı işaret etmek lazım.
1: Peki. Soner Kur, ekleyeceğiniz bir şey yoksa teşekkür edeyim.
0: Ben
1: Mahcubiyetimi de
0: teşekkür
1: lütfen
0: ederim.
1: hoşgörün.
0: Estağfurullah.
1: Malum
0: Estağfurullah tabii.
2: Çok güzel
1: memleket
2: anlattı ama hakikaten. Çok güzel
1: hap
2: anlattı.
1: gibi değil mi?
2: Evet, her şey tam olması gerektiği gibi
1: Çok
2: dengeli ve
1: sonra Soner Kur'un
2: evet, her
1: susturulamasıyla.
0: teşekkür ederim.
1: Soner
0: Eksik
1: Kur'u çok
0: olmayın. Çok
1: teşekkür
0: sağ olun.
1: ederim.
3: Ben kısa bir
0: diliyorum.
3: soru sorabilir miyim?
1: Buyurun, pardon. Buyurun.
3: Ya Soner Bey'e bir soru sorabilir miyim?
1: Buyurun, buyurun.
3: Ya Temmuz'da düğün vardı. Altını şimdi mi almak daha mantıklı yoksa?
0: Yani genelde şöyle diyor, ihtiyaç varsa alın, bulunsun, olası şoklara karşı garantiye almak lazım.
2: Yatırım
0: Ama fiyat
2: tavsiyesi
0: belirsiz
2: değildir.
0: şeye çok bağlı.
1: Bu bir
0: Savaşın neticesine çok bağlı.
1: yayınlarımız bir yatırım tavsiyesi değildir. Ali Haydar,
3: Değildir. Evet, lütfen.
1: düğün senin düğün mü?
3: Hayır canım. yeğenim evleniyor efendim.
1: Allah tamamını erdirsin. Soner Kur'u çok teşekkür ederim.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Katıldığınız için sağ olun. Ercan Gürses, sizin var mı eş dost nikah düğün?
4: Ya
5: Valla
4: ben de bir
5: olur,
4: şey
5: öyle
4: söylemek
5: aniden
4: istiyorum.
5: çıkıyor. O tarz işler hep oluyor Kerem, biliyorsun o tarz şeyler oluyor. Yani altın fiyatı önemli ama orada bir tahterevalli var gerçekten de. Hayatımız ekonomi ve hayatımız son zamanlarda özellikle ciddi anlamda siyasi gelişmelerin ekonomiyi etkilediği bir süreç haline geldi. Bu nedenle gerçek o, yani gerçek ekonomi. Ama bir yandan da şunu söylememiz lazım. Yani bir hafta boyunca, yani Rusya düzeltiyorum. İran Savaşı ile ilgili ilgimiz biraz iç politikaya kaydığı için sanki şöyle bir görünüm de ortaya çıktı. Yani Amerika ile İran uzlaşacak ama CHP'nin içindeki uzlaşma sağlanamayacak diye böyle hani espriler de yapıldı. Elbette konu çok espri kaldıracak bir konu değil. O kadar böyle keskin uçlar var ki, yani burada da görüyoruz, onu söyleyelim. Ama ben, yani sen de işte Sezin Hanım da, Ali Haydar da, kıymetli dostum da, Mehmet Bey de, ya hepimiz bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülkenin iyiliğini düşündüğümüzden benim
4: Kesinlikle.
5: en ufak bir kuşkum yok. Ama yöntemlerimiz farklı belki, onu söylemem.

0: lazım. O yöntemlerde her şeyi etkiliyor, bütün hayatımızı etkiliyor ve çok ciddi keskin uçlar çıkmaya başladı. Çok mutsuzum bunu gördüğüm için. Yani eskiden gazeteciler oturup bir arada konuşabilirdi mesela, hangi görüşten olursa olsun. Yani şimdi o imkan bile kalmadı. Bunu da bu vesileyle ifade etmek
1: Şimdi
0: istedim
1: gazeteciler birbirine
0: naçizane.
1: giriyor.
2: Şimdi gazeteciler birbirine...
1: Gazeteciler de birbirine giriyor yani başkaları için. Ben de bir ekonomiyle ilgili, kendi memleketimle ilgili bir iki şey söylemek istiyorum.
2: Buyurunuz.
1: Ben Rizeliyim. Rize'de çay sezonu başladı. Ve çok sıkıntılı başladı. Herkes yazıyor. Lütfen
2: Ali
1: bunu...
2: Haydar, bunlar gündem dışı konuşmalar.
1: Lütfen bunu dile getirin diye. Ben hani gerekirse gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı'na bile şikayet edeceğim. Lütfen Çaykur Genel Müdürü çay üreticilerini üzecek bir takım girişimleri olduğunu söylüyorlar. Lütfen düzeltsin, çay üreticilerini dikkate alsın. Buradan çağrımdır.
2: Çok teşekkür ederim. Sezin Hanım, gündem dışı 2 dakikanız var. Sizin memleket neresi?
3: Benim memleket çok karışık. Ankara doğumluyum ama aslında Selanik, Çerkez hepsi var. O yüzden
2: Evet.
3: tam bir memleket söyleyemiyoruz. Aslında Türkiye işte.
2: Ya,
3: Türkiye böyle.
2: bayramı bitirdik. Bayram tadımız bozulmasın.
3: Ya
2: Bunların hepsi
3: aslında
2: gerekli şey.
3: Ercan Bey dedi ya farklı yöntemler. Farklı yöntemler değil. Hepimizin istediği aslında benzer bir Türkiye hayali. Yani burada Cumhuriyet'le itibaren Türkiye'nin baktığımızda güzel bir devlet geleneği oluşmuş. Bütün mesela işte bu kurultaylarla ilgili vesaire denge denetleme mekanizmaları o kadar kuvvetli ki yani yani kolay değil bu mekanizmaları birinin gelip de dışarıdan böyle dürtüp de şöyle yapması. Biz kendimizi çok mu zayıf zannediyoruz bilmiyorum. Yok işte dış mihraklar onu yapıyor, oradan bunu yapıyor, şuradan bunu yapıyor. Yani Türkiye bir darbe girişimine rağmen bu kadar hızlı bir şekilde gene ayağa kalkabildi. Ekonomisi tamam bugün sıkıntıda vesaire ama o kendi içindeki bir takım hatalardan kaynaklanıyor. Yani dışarıdan kaynaklanmıyor. Sonuçta bir geleneğimiz var ve bir gerçekten de birçok insanın katkısıyla oluşmuş. Ya bunu da biraz çok kolay harcıyoruz gibime geliyor güncel siyasi gelişmeler için. Ve o yüzden biraz oturup konuşmalar krize giriyor. Yani ben belli bir partinin üyesi değilim. Bir partinin sözcüsü veya partizanı değilim. Ama gelişmelere göre, adalet duygusunun teşvik ettiği yerine göre bir parti veya diğer partiden yana tavır alabilirim. Yani burada da biraz meselemiz o. Adalet duygusu biraz onarılsa en önemli şey o.
2: Evet.
3: Oradan sonra Türkiye'nin önü çok açık olur. Yeni nesillere de biraz bunu borçluyuz aslında.
2: Sezin Bey, çok teşekkür ediyorum yayına katıldınız. Gündem dışı konuşmanızı adalete ayırdığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Ali Haydar Fırat, altını şimdiden al. Yoksa yeğenini ne soracağız yani fikri takip. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için.
4: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar, saygılar.
3: İyi akşamlar.
2: Ercan Gürses, aklıma ne geldi biliyor musun Ercan? Erdal Bey Deniz Baykal için şey derdi. Hani hizip kavramı var ya bu tartışmalardan bağımsız hizip sayın derdi. İzleyici lütfen sataşırken bunu bu tartışmalardan ayrı düşünün. Erdal Bey Deniz Baykal için Deniz Baykal ve bir grup arkadaşı yine kurultay istiyor derdi. Bilmiyorum aklıma geldi.
3: Güzel günlermiş.
2: Güzel günler.
0: Doğru söylüyorsun. Hizipler değil mi? Evet. Hep hizipler konuşuluyordu. %4,7 oy alan CHP'yi SHP ile birleştirip çok böyle önemli bir strateji adımı atmıştı değil mi? O
2: evet,
0: aklıma geldi benim.
2: Bedri Koraman.
0: Kerem çok keyifli.
2: Evet. Bedri Koraman hizip diye hep Baykal'ı çizerdi. Ercan Gürses çok teşekkür ederim.
0: Evet.
3: Sağ ol, o da var.
0: Ben teşekkür ederim Kerem. Büyük keyifti. Sağ ol.
2: Mehmet Müftüoğlu. Ben önerinizi hakikaten çok samimi ve çok
1: latife yaptık.
2: Uzlaşmacı biliyorum.
1: Ciddi bir öneri değil.
2: Ben olarak
1: yani.
2: Da görmüyorum. Umarım değerlendirilir bu mesele. Beran Şifşek'in arkasından yeterince konuşmadığımız için üzgünüm. Ama
3: kimsenin arkasından
2: parti sözcüsü olursa bol bol konuşuruz. Peki.
3: Ben kimseye bir şey demiyorum artık.
2: Sizin önerin bugün sabır abiniz.
3: Yok, istikamımı aldım baştan.
2: Tekrar teşekkür ediyorum. Çok kısa bir araya gidiyoruz.

0: Sabahın ilk ışıkları yeni güne hangi haberlerle doğuyor? Dünün gelişmeleri bugünü nasıl etkiliyor?
1: Türkiye ve dünyanın en çok konuştuğu konular siz duymadan önce bizde.
0: Siyasetin sıcak gündemi, sokaktan yansıyanlar ve daha fazlası. Gün başlıyor, günü bilerek yaşamak isteyenler için hafta içi her sabah Habertürk'te.
2: Habertürk gündemi bugün de sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saatte, yani pazar günü akşam 8'de yeniden görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız.

0: Herkese merhabalar, Dünya'da Nasıl'a hoş geldiniz. Bugün bizi izleyenlerin, hatta Hollywood yıldızlarının dahi ortak bir derdini konuşacağız. Nasıl zayıflayacağız? Dün elden ele diyet listeleri dolaştırırdık. Bugün herkes birbirine zayıflama iğneleri öneriyor. Peki bu iğneler ne kadar sağlıklı ve dünyada kullanımı nasıl? Konuklarımızla konuşacağız. İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ayça Hanım.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Ve Habertürk yazarı Ora Yayın, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Umarım şişmanlıktan dolayı çağırmadınız beni. Dünya yüzünden çağırdınız.
0: Hiç alakası tamam. Yok. Altını çizelim. Asla öyle. Biz Amerika'dan sizi burada görünce yakaladık. Dedik, tamam. Lütfen gelin konuşalım. Tamamıyla niyetimiz buydu. Şimdi zayıflama iğneleriyle açtım. Malum artık en önemli gündem maddemiz herhalde bu oldu. Bu programı yapacağımızı söylediğimiz andan itibaren de herkes bana sorular yağdırmaya başladı. Ben de oradan ilk önce hocam size şunu sorarak başlamak istiyorum. Bu zayıflama iğneleri nasıl çalışıyor? Nasıl bizi zayıflatıyor?
1: Şimdi zayıflama iğneleri aslında herkesin belki de dört gözü beklediği bir mucizevi tedavi yöntemlerinden biri gibi görülüyor şu anda. Dünya nüfusunun neredeyse yaklaşık yarısı obezite hastalığından muzdarip durumda. Dünya obezite atlasına göre Türkiye'deki veriler de Türk toplumunun vücut kitle indeksi bu 25 ile 30 arası ve obeziteleri aldığımızda neredeyse %72'sinin kilosundan mutlu olmadığını gösteriyor. Yani iğnelerden önce durum ne kadar vahim aslında bir kere bunu farkına varmamız gerekiyor. Dünyadaki en önemli sağlık problemi Türkiye'de bu konuda 3. sırada gibi görünüyor. Amerika 1. sırada ve diğer dünya ülkeleri de peşlerinden geliyor.
0: Çok ciddi bir risk haritası bizim için de galiba. Ben gördüğümde bunun bu kadar olduğunu bilmiyordum. Haritayı yaparken Türkiye'yi görünce o en üst sırada olduğunu şaşırdım biraz.
1: Türkiye 3. sırada, Avrupa'da 1. sıradayız. Ve gerçekten burada hem geleneksel yeme şekillerimiz, hem böyle ikramlarımız, izzetlerimiz, böyle mutfağı doldurma, buzdolaplarını doldurma alışkanlıklarımız, yemezsen ölürüm cümlelerimiz birçok şey etkili. Zaten artık günümüzde öyle bir obezijenik bir çevrede yaşıyoruz ki önümüz, arkamız, sağımız, solumuz çok yüksek kalorili yiyeceklerle dop dolu ve hareket seviyemiz çok düşük ve böyle olduğu için de karşımıza yağ dokusunun hastalığı olan obezite çıkıyor. Şimdi eskiden, yani belki bundan 20 yıl önce insanlar kilo problemi olan birini gördüklerinde iradesiz, obur, işte kendini tutamıyor, yiyor, azıcık hareket etse ne olur, azıcık az yesin gibi düşünüyordu. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalarda da artık bu obezitenin bir yağ dokusu hastalığı olduğu, metabolik bir hastalık olduğu, tıpkı bir diyabet gibi, hipertansiyon gibi ve vücuttaki yağ hücreleri büyüdüğü zaman bütün organlara zarar verdiği ortaya çıktı. Hatta günümüzde kanserden tutun, omurga hastalıklarından çıkın, eklem problemleri üzerine ekleyin, neredeyse 236 tane hastalık birebir aslında fazla kilodan kaynaklanıyor. Tabii bu durum böyle olunca da mucize diyetler, mucize tedaviler ve mucize cerrahiler ön plana çıkıyor. Son 5 yıldır diyeyim, özellikle son 5 yıldır obezite tedavisinde kullanabilecek ilaçların geliştirilmesiyle ilgili bilim çok büyük mesafe kat etti. Aslında şu anda bu zayıflama iğneleri diye

0: İnsanların kullandıkları iğnelerin geçmişi diyabette kullanılan GLP-1 analogları dediğimiz bir etken maddesi olan vücuttaki bir hormonun benzeri aslında bu. Biz bunu normalde diyabet tedavisine kullanıyorduk. Ancak diyabet tedavisine kullanırken bilim böyle bir şey. Hastaları da takip ediyorlar ve görüyorlar ki bu hastalarda tip 2 diyabet tedavisinde iştah kesikliği ve hastalarda kilo verilmesini görüyorlar. Böyle olunca da İlacı artık kilo kontrolü için daha yüksek dozlarda ve daha etkili dozlarda daha ileri formlarını geliştiriyorlar. Tarihçesi böyle başlıyor aslında bu ilaçların ortaya çıkması. Ve önce tekli analog dediğimiz GLP-1'ler çıkıyor. Eskiden günlük yapılıyordu bunlar mesela, liraglutid etken maddeli olan. Sonrasında haftalık formları ortaya çıktı. Şimdi bu ilaçlar bizim vücudumuza nasıl etki gösteriyor? Şimdi iki tane hormon dedim. Biri GLP-1, biri GIP. Bunlar bağırsaklardan sentezleniyor. Aslında normalde insan vücudunda olan moleküller bunlar. Ancak vücuttaki yağ hücreleri büyüdüğü zaman vücutta bir inflamasyon, yani bir iltihabi durum ortaya çıkmaya başlıyor. Ve hormonların vücuttaki etkileri birbirini değiştiriyor gibi düşünün. Mesela yağ hücresinden leptin salgılanıyor ama beyin bunu artık tanımıyor şişmanladıkça. Duyarsızlık ortaya çıkıyor. İşte GLP-1 GIP var ama vücut bunu tanımıyor. Çünkü sinyaller bozulmaya başlıyor. İşte bu analogları vücuda verdiklerinde şu görülüyor. Mide boşalma zamanı yavaşlıyor. İnsanlar daha uzun süre tok kalıyorlar. Beyindeki yemeğe bağlı bazı bölgeler var. O bölgeleri etkileyerek insanların zevk nedeniyle yemek yemesini azaltıyor aslında. Hani yemek yemek en büyük zevk diyoruz ya. Bu insanlar bu
1: ve tokluk hissi
0: ve tokluk
1: veriyor,
0: hissi veriyor. Tokluk hissi veriyor ve yemekten aldığın zevki eskisi kadar almaz oluyorsun. Yani yemek hayatının odak noktası haline gelmiyor. Hem gastrointestinal sistemi etkiliyor hem beyni etkiliyor aslında bir noktada baktığımızda. Ve bu durumda da hastaların iradesizlik diye bizim eskiden tabir ettiğimiz durumun aslında metabolik bir problem olduğunu ve bu ilaçlarla bu iradesizliklerin aslında çözümlenebildiği gösterildi. Ve bu moleküller bu doğrultuda geliştirilerek efendim hayatımıza sunuldu şu anda.
2: Aslında bir diyabet ilacıyla yola çıkılarak şu anda bir zayıflama iğnesi olarak konuşuyoruz kendisini. Evet. En çok popüler olması nedenlerinden biri de aslında programı açarken söylediğim gibi Hollywood yıldızlarının büyük etkisi olduğu zannediyorum. Şimdi onunla ilgili bir videomuz var. Bir onu izleyelim kısaca, sonra bir oraya yine de üzerine konuşalım istiyorum.
3: I just always felt like me.
4: Yeah.
3: And then I saw me and yep. I thought, oh. That's a lot of me.
4: I have a similar story. You know, during COVID, I gave 40 pounds. I was horrified.
3: 40?
4: All I did was eat arroz con calamares. And, right? You know, I mean, really? I love to cook, and I found out I love to eat.
5: In my lifetime, I never dreamed that we would be talking about medicines that are providing hope for people like me who have struggled for years with being overweight or with obesity. So I come to this conversation in the hope that we can start releasing the stigma and the shame and the judgment to stop shaming other people for being overweight or how they choose to lose or not lose weight.
2: Evet, gördüğümüz gibi televizyonlarda da Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an en çok konuşulan konulardan bir tanesi herhalde bu. Ve Hollywood yıldızlarını kullanıp ne kadar aslında zayıfladıklarını anlattığı programlar bunlar. Bu bir grafiklerimiz de var hangi ünlülerin özellikle öne çıktığına dair. Sormak istiyorum, bu çok mu konuşuluyor gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nde? Nasıl bizim dikkatimizi çekti böyle?
1: Gizem, ben çocukluğumun bir kısmını Chicago'da geçirdim ve çocukken Oprah Chicago'dan yayın yapıyordu her gün ve dünyanın en büyük televizyon yıldızıydı o zaman da ve işte Chicago'da olduğumuz için de zaten milli bir kahraman gibi ve onun zayıflama meselesi tam benim çocukluğumda bir milli meseleye dönüşmüştü. Herkes bunu konuşuyordu. Ve televizyonlar Oprah zayıflayacak mı, zayıflamayacak mı diye. Bu yıllarca süren şey, kilo aldı, kilo verdik yani. Gerçekten bu hani canlı olarak bütün ülkenin ve benim de bizzat oradayken takip ettiğim meseleydi. Şimdi Oprah'ın ne kadar zayıfladığını bu videoda gördük. İlk defa bu kadar belli, bu kadar inceldi. Çünkü her kilo verdiğinde aldı. Çünkü bu iğneler sayesinde. Ve şimdi tabii ki bu iğnelerin Hollywood'la özdeşleşmesinin en büyük nedeni göz önünde olmaları. Ama bir başka nedeni de çok pahalı olmaları bu iğnelerin. Çok yakın zamana kadar Trump işte bu ilaç firmalarıyla bir anlaşma yapana kadar mesela en ilk çıkanların iğnelerden bir tanesi $1000 gibi bir civarda satılıyordu aylık dozu bunun. Yani sadece zenginlerin cebinden çıkabilecek bir miktara satılıyordu bunlar. Dolayısıyla Hollywood yıldızları işte ne bileyim Met Gala öncesi, Oscar öncesinde bunu

0: kullanarak mesela Kim Kardashian'ın o Marilyn Monroe'nun kıyafetini nasıl giydiği meselesi çok tartışılmıştı Met Gala'da, nasıl sığdı o kıyafete diye. Doğru. Büyük ihtimalle o bir iğneydi. Gerçi Kardashian'lar kabul etmiyorlar kendilerinin kullandıklarını ama.
1: Ha, onlar kullanmadım diyorlar.
0: Kullanmadım diyenler var ama işte Amy Schumer hep şişmanlığıyla meşhur bir oyuncuydu. Bu tabii hem kültürel anlamda bir değişikliğe yol açtı. İlk başta neydi etkisi? Body positive denilen işte şişman insan da güzeldir, onları da biz sahiplenelim. İşte Amy Schumer gibi şişman ünlüler çıkmaya başladı. Fakat hiç kimsenin şişman olmaktan mutlu olmadığı ve bu body pozitif denilen işte her bedeni kabul edelim algısının da doğru olmadığı ortaya çıktı. Çünkü mucize bir çözüm olduğu zaman herkes bunu kullanmayı tercih etti. Şimdi geldiğimiz noktada bu ilaçların demokratikleştiği bir evreye doğru gitmeye başladı ki Amerika'da dahi işte 1000 dolardan 300 dolara, 400 dolarlara düşmeye başladı. Çok yakında daha da ucuzlayacak işte bu sene. Aralarında Türkiye'nin de olduğu birkaç ülke, Kanada bunlardan bir tanesi, bazı ilaçların bu tarz zayıflama iğnelerinin jenerik üretimleri için telif hakkı kalktı. Mesela bunların ucuzlanması, işte mesela bir ağrı kesicinin nasıl 10 ayrı markası varsa gidip bu zayıflama iğnelerinde de farklı markalar ya da markasız alıp daha bunun yaygınlar. Yani
1: muadilleri çıkacak.
0: Ve bir de şöyle bir şey oldu. Eskiden siz diyorsanız şişman öyle ama daha da evvelden şişmanlık servetle hep özdeşleştirilen bir
1: evet.
0: Çok çok eskiden
1: Antik
0: yani
1: Yunan'da falan hani sevilirmiş
0: tabii şişman
1: yani.
0: Olunca hatta işte karikatürlerde
1: bugünlere geri dönebiliyor muyuz?
0: Çizgi filmleri düşünelim. Hep şişman zengin insanlar şişman olarak resmedilirler, öyle kullanılırlardı. Fakat daha sonra şişmanlık fakirlikle özdeşleştirilen meseleye dönüştü. Zengin insanlar daha iyi besleniyorlar, daha iyi ilaçlara, daha iyi sağlık sistemine sahip oldukları için daha zayıflamaya başladılar. Ve böyle bir problem var şu Amerika'da. Yani sağlıklı beslenmenin bedeli çok ağır. Ama ucuz beslenmek çok ucuz. Bu aynı şey Türkiye'de de geçerli işte. Ne bileyim börekler, simitler, poğaçalar. Şimdi Türkiye'ye geldi. Ben kahvaltı etmek istiyorsun. Sana yani hamurdan kaçmak imkansız neredeyse bu ülkede. Bunlar şimdi zenginler, değil mi? Tanıdığım insanlar var. 5 yıl boyunca ekmek yememişler. Yani 5 yıldır mesela ilk defa bir dilim ekmek yiyordu 5 yılda. Böyle samimi olarak şahsen tanıdığım insanlar bunun bedeli. Ama şimdi bu tabii bu iğneler bu işi biraz daha kolaylaştırdı gibi gözüküyor. Ve bir de şunu söylemek istiyorum. Geçenlerde Ezra Klein'in New York Times yazarının bir podcastini dinledim ve o da çocukluğunda, gençliğinde obeziteyle boğuşmuş ve şunu söylüyor. Şimdi aynı şey benim için geçerli, o yüzden çok ilgimi çekti. Mesela ben alkolik bir insanı anlayamıyorum. Yani nasıl bir insan alkolik olur diyorum. Çünkü işte ben alkolik olamıyorum yani benim ilgimi çekmiyor, öyle bağım yok. Ama mesela şurada bir kurabiye, bir çikolata şeyi olsa diyor ki Ezra Klein, ben enerjimin diyor, beynimin %50'sini, %60'ını diyor buna direnmeye harcayacağım diyor. Aynı şey benim işte geçer. Yani burada bir kurabiye sepeti olsa tamamen ben bunu nasıl yemem için bir enerji sarf edeceğim. Yani belli ki beynimiz hepimiz farklı insanlar olduğumuz için yani alkoliklerde de böyle bir şey söz konusu. Bu da bir tür bağımlılık belli ki. Yani işte ben de bunu yemek istiyorum. Yani mesela bazen doyduğumu hissetsem bile sonra ama bunu yemek istiyorum. Yani bu başka bir şey. Ve bu iğneler en önemlisi işte bunu herhalde engelliyorlar değil mi? Bu yüzden bence çok önemli. İşte başka etkiler var. Konuşuruz. Bağımlılık, alışveriş bağımlılığı, alkolizm ve işte bir mucize ilaç gibi pazarlanıyor. Şimdilik.
1: Çok ciddi bir irade gerektiriyor hocam. Ben size sormak istiyorum onu. Şimdi mesela çok fazla diyet yapan arkadaşım var. Akşam yeme diyor mesela ama ben akşam yemediğim takdirde akşam başka hiçbir şey düşünemiyorum. Yani ya da işte orayın örnek verdiği gibi şurada durunca nasıl yemeyeceğiz gibi. Ya bunlar neyle alakalı? Bir duygusal açlık kelimesi var bir de hayatımızda olan. Bunlarla nasıl başa çıkacağız?
2: Aslında olan
0: göz doyması.
1: Evet, göz doyması, tokken yemek. Az önce söylediğiniz gibi işte lütfen niye yemiyorsun, beğenmedin mi gibi bizim toplumumuza has bazı şeyler de var tabii.
2: Aslında olay çok katmanlı. Yani tek başına yani hani insanlar sadece hani iştahlı oldukları için değil olay. Bu çok katmanlı. Yemek öğrenilmiş bir davranış diyoruz biz. Mesela bir Japonya'ya bakın, bir Türkiye'ye bakın. Japonya'da obezite görülme olanları %4,5'larda. Batılı ülkelerde %40, 60, 70'e kadar gidiyor. Mesela obezite ile ilgili hastalık oranlarına baktığınızda mesela bir meme kanseri dünyada 7'de 1, 8'de 1, Japonya'da 38'de 1. Yani olay sadece yemek ya da yememek, diyet ya da ilaç değil. Olay sağlıklı yaşama alışkanlığı kazanabilmek. Yemeği neden yediğimizin farkına varmak. Neden yiyoruz, nasıl yiyoruz, ne zaman yiyoruz, kiminle yiyoruz mesela. Kiminle yediğiniz bile önemli. İştahlı bir arkadaşınız varsa daha çok yeme isteğiniz oluyor. İştahsız bir arkadaşınız varsa daha az yiyorsunuz. Masanın neresine oturduğunuz
3: yani
2: önemli.
3: Kalkıp...

0: yemeğe gittiğimizi biliyorum. Ben
1: akşam yemeğinden
0: kaldı bir başka akşam. Evet. Bir de ben profesör çünkü, yemekle yazdığım için çok zor bir şey.
1: Çok doğru. Çünkü burada insanlar...
2: Masanın neresine oturacağız hocam?
1: Mesela masanın ortasına oturursanız daha çok yersiniz. Neden? Eliniz kolunuz her yere ulaşır. Ama masanın başına oturursanız onu alabilmek için... hani bir hareket etmeniz, evet, gerekir. Bir alırsınız, iki alırsınız, üçüncüde yorulursunuz, almazsınız. Yani masa neresi
2: biz,
1: oturduğunuz
2: bir
1: bile.
2: Biz alarma geçiriyoruz galiba masadakileri. Onu uzatalım bu tarafa doğru diye. Evet. Ben de genelde.
1: Şimdi insan ömrü uzadı. Son yapılan çalışmalarda da bu gösterildi. Ve ömür uzadı ama bu sefer kalitesini düşürecek hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. İnsanlar ölmüyor ama sürünüyorlar. Şimdilerde de longevity, anti-aging, nasıl biz yaşlanmayı durduralım? Bir taraftan bir obezite hastalığı, bununla ilgili geliştiren ilaçlar var. Bu ilaçların etkileri, yan etkileri var. Ama bence burada hepimizin üzerinde önemli durması gereken nokta şu, beslenme tarafını yapmamız gerekiyor. Ağzımızdan giren yiyecek hücrelerimizde öğütülüyor. Hücrelerimizde aslında işleniyor. Siz bu obezite ilacını kuruyorsunuz. İştah yok, iradeyi kontrol ediyorsunuz. Ama neyi nasıl yiyeceğinizi bilmezseniz eğer, bu da beslenme bozukluğuna bağlı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Yani olay o kadar çok boyutlu ki, Oprah bunu yaptı zayıfladı, filanca kişi bunu yaptı zayıfladı. Ama bunu yaparken... davranış olarak neleri değiştirdi? Beslenme olarak nelerin farkında?
0: Bütün Amerika'daki ilaçların ilanlarında işte 20 pound'a kadar ya da işte vücudunuzun yüzde kaç kaybedersiniz ama diyor. Ama diyet ve egzersizle.
2: Evet, yani yanında desteklemeden olmuyor. Yani beslenme, ben bu iğneyi yaptım ama sporumu yapmadım ya da işte hareket
0: etmedim. Kas kaybediliyor spor yapmazsan.
1: Şimdi bakın, beslenme çok önemli. Ne yediğiniz ve ne kadar yediğiniz o kadar önemli ki, bir araştırma var karbonhidrat diyetleri üzerine. Mesela bu geniş çaplı bir araştırma Lancet dergisine yayınlandı. 3 grup insan alındı ve bunlar 25 yıl takip edildi bu araştırmada. Bir grup hasta orta ılımlı karbonhidrat aldı, bir grup yüksek karbonhidrat aldı, bir grup düşük karbonhidrat aldı. Ve 25 yılın sonunda şu görüldü, yüksek karbonhidrat ve düşük karbonhidrat alanların ortalama ömrü 4.2 ile 4.5 yıl daha kısa orta ve ılımlı karbonhidrat alanlardan. Yani yediğiniz yiyeceğin içeriği sizin ömrünüzün uzunluğunu bile belirliyor. Bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi, hatta UNESCO tarafından soyut dünya mirası kabul edilen beslenme şekli Akdeniz beslenmesi. Evet, biz bu ilacı bir tedavi olarak kullanabiliriz ama hangi hastalarda? Obezite hastalarında. Ya da vücut kitle indeksi bu 25 ila 30 arasında olup yandaş hipertansiyon, diyabet gibi bir hastalığı olanda. 5 kilom var, ben bu ilacı yapayım. Evet, bu ilacı yapabilirsiniz ama bir tarafa bunu yeme bozukluğuna kişiyi götürebilir. Hani zaten takıntılı kişiyse anoreksiye, nevroza, bulimya, nevroza gibi hastalıklar ortaya çıkabilir. Yememeye bağlı kemik erimesinden tutun vücuttaki sıvı elektrot dengesi bozukluklarına kadar gidebilir. En önemlisi yani bulantı, kusma ve ishali tetikleyebiliyor şeyler, ilaçlar. Bunlar mesela obezite hastası bunu doktor kontrolünde kullanmazsa, ne yiyip ne içeceğini bilmezse eğer, bu bulantı kusmaya bağlı böbrek rezervleri düşük oluyor bu hastaların. Böbrek yetmezlikleri gelişiyor.
2: Kafaya göre bu yola
0: çıkamıyor. Bu çok ilgili, önemli. Beslenmeyle ilgili coğrafya faktörünü acaba görmezden mi geliyoruz? Çünkü evet, Akdeniz diyeti çok popülerleşti ama mesela Sibirya'da yaşayan bir insan Akdeniz diyetiyle beslenmiyor isterseniz. Yani coğrafi şartlar, iklim şartları.
1: Önemli.
0: Yani çok önemli. Orada çok ağır etler yeniyor, ne bileyim ama... Değil mi? Yani gidip şimdi Sibirya'daki bir insana beyaz peynir, ızgara, balık yanında roka
1: yiyemeyiz. Yapılan araştırmalar ve dünyadaki en uzun yaşayan insanlar, Okinawa Adası'ndan çıkın işte Ege bölgesine bakın. Hani bilim bize bunu söylüyor. Lif ağırlıklı, sebze ağırlıklı, yeteri kadar protein ağırlıklı, yeteri kadar karbonhidrat içeren bir beslenme şeklini benimsememiz gerekiyor. Ama insanlar mesela kilo vermek istiyor. Filanca diyet, su diyeti yapıyor. Mesela geçtiğimiz bir ay önce bu su diyeti çok modaydı. Ben bununla ilgili Instagram paylaşımları da yaptım.
0: 5 gün boyunca bir tek su orucu aslında, değil mi?
1: Su orucu yapıyor.
0: Bir tek
2: başka
0: oruç
2: bir şey yemiyor.
0: 5 gün içmiyorlar. Bir tek su, evet. 3 gün, 5 gün, bir günle başlıyor.
1: Şimdi bunu insanlar yapıyor. Evet, burada kilo kaybediyor. Hiçbir şey yemezsen, kalori açığı oluşturursan zaten kilo kaybedersin. Ama şimdi çok fazla su içmeye bağlı sıvı elektrot dengesi bozuluyor. Sodyum düşüyor. Bu beyin ödemine kadar kişileri götürebiliyor. Evet, yani olay zayıflamak ama sağlığınızı kaybetmeden kilo kontrolünüzü kalıcı olarak sürdürmeyi başarmak. Mesela iğneleri kullanıyoruz endikasyon hastalarda. Gerçekten doğru hastalarda, doğru tedavide bu ilaçlar tıbbi tedavide elimizi çok güçlendiriyor.
0: Gizem, bu ilaçlarda şöyle bir etkisi var. Şimdi

0: Hakikaten yani koca bir çikolatalı kek ve buna bağımlı ve bunu hayal eden insan istememeye başlıyor bunu. Yani koca bir kase çanak patates kızartması ve buna etki. Zaten en büyük etkisi ve bu şimdi kültürü de değişiyor. İşte New York'taki lokantalarda insanlar daha az mesela porsiyonlar küçülmeye başladı. Biliyorsun hemen çok cömert porsiyon. Tabii mesela 5 tane patates kızartması ile geliyor bir mini hamburger. Böyle lokantalarda bu işin başka ekonomik etkileri olacak. Mesela insanlar bu yaygınlaştıkça bu ilaçlara erişim dışarıda yeme içmemeye başlarlarsa lokantalar nasıl ayakta kalacak, servis sektörü bunu başka etkiler ama.
1: Her şey zincirleme.
0: Şimdi bunun ama bununla ilgili yani gerçekten şimdi önünde duruyor ve bunu yemek istiyorsun. Kesinlikle canın istemiyor bunu ya da bir tane patates kızartması yiyorsun.
2: Bütün zayıflar tatmin böyledir ya önünde durur yani, yemez gerçekten böyle.
0: Ama şöyle evet, onlar doğru ciddi bir mücadele vererek yemiyorlar. İğneyle bir mücadele verdiğini hissetmeden otomatik olarak reddediyorsun. Yani
1: canım da çekmiyor.
0: Canım
1: yani
0: da çekmiyor. Ve benzer evet şekilde başka araştırmalar var. Yani diyelim mesela bu iğneyi kullanarak zayıflamayan insanlar da var. Yaklaşık herhalde semaglutide %10 galiba. Bir,
2: evet,
0: bir sabit. Ama onlarda yapılan araştırmalarda başka mesela alışveriş bağımlılığını yok etmeye başlıyor. İçki içmemeye başlıyor insanlar. Yani onlar üzerine de şimdi yeni yeni bulgular ortaya çıkıyor. Tabii ben bunları biraz alınmayın. Tıba biraz temkinli yaklaşıyorum çünkü öyle bir sunmaya başladılar ki bu iğneleri. Yani mucize ilaç. Alzheimer'ı da tedavi edecek. Kanseri
1: kanser
0: de tedavi
1: evet
0: edecek.
1: Şimdi o çıktı. Onu da
0: evet
1: soracaktım.
0: Şimdi o yüzden evet ben biraz temkinli yaklaşmam ama tabii böyle etkilerin olduğunu biliyoruz. Yani gerçekten alışveriş mesela gece telefondan, internetten alışveriş yapmamaya başlıyor insanlar. Çünkü o bir tatmin aslında değil mi? Yani sepete bir şey eklemek, sipariş
1: evet
0: vermek.
1: Doğru.
0: Benzer şekilde tatlı bir tatmin. İşte içki içmek bir tatmin. Yani başka arayışların ve bunları mesela etkilemeye başladı. İnsanlar daha az
1: evet
0: bunları bağımlı olmaya başladı.
1: Çok önemli bir noktaya değin. Yani çok özendirici olmamaya çalışarak tabii ki bunu yapmak lazım. Hani çekinerek cümlelerimi seçmeye çalışıyorum. Yani bir yandan çok fazla etkisi olduğu söyleniyor. Bir yandan siz az önce tehlikeli olduğunu, herkese uygun olmadığını
2: tabii
1: aslında söylediniz. Ama bir yandan da işte mesela
0: Sharon Osbourne mesela
1: pek çok bırakanlar var değil mi Hollywood
0: Sharon
1: dünyasında?
0: Sharon Osbourne inanılmaz yan etkileri olduğunu söylemişti. Çok inceldi. O işte meşhur bir reality show'uyla zaten şişmanlığıyla da meşhurdu. Ama diyor mesela yan etkilerine değdi diyordu o mesela. Yani kusma, baş dönmesi vesaire.
1: Kabul
0: ama
1: etmiş onu.
0: Evet yani yan etkilerine değdi diyor. Çünkü ben pek çok insan da öyle bakıyor. İşte şimdi galiba ilaçlar gelişiyor. O yan etkileri azalan ilaçlar çıkmaya başladı. Ama 20 sene sonrasını bilmiyoruz çünkü ne bileyim çok gazetecilik tarihinde çok meşhur bir skandal vardır Times gazetesinin ortaya çıkardığı 70'li yıllarda İngiltere'deki bir ilacın çocuklarda işte sakat doğumlara yol açtığı ortaya çıkmıştı. Bu ilaç yasal olarak satılıyordu. Mesela bir gazeteciler bunu ortaya çıkardı. 50 sene sonra ne
2: şimdi burada
0: bilmiyorum
2: şöyle
0: onu.
2: Kar zarar oranı gözeterek hastada biz tedavi ediyoruz. Yani şimdi bu ilaçların bir yan etkisi görme problemleri yapıyor. Şimdi hastanın 5 kilo fazlası var ve bunun için bu ilacı kullandığında bu yan etki riski bu hasta için çok yüksek. Ama hasta 200 kilo, hipertansiyonu var, diyabeti var, koroner arter hastalığı var, hiperlipidemisi var, kendini kontrol etmekte güçlük çekiyor. O zaman bu hastadaki bu yan etki göz ardı edilebiliyor. Çünkü hani bu yaşam süresini kısaltan bir durumu var. Burada
0: kar zarar
2: bunun
0: hesabı
2: tabii
0: yapılıyor.
2: Yani bunun reklamı reklamvari kullanmamak gerekiyor. Bu ilaçlar özel ilaçlar, güçlü ilaçlar, tedavi edici ilaçlar ama mutlaka doktor kontrolünde hastaların yakın takibiyle kullanabilecek ilaçlar. Mesela hasta tip 2 diyabet hastası, doktor ona insülin veriyor. Hasta komşusuna geliyor diyor ki ya bu insülin benim şekerimi çok iyi düşürdü. Harika geldi. Sen ne ilaç içiyorsun diyor. Şunu gece bir kere yap diyor. Sana da iyi gelecek diyor. Şimdi bu hasta bu insülini kullanabilir mi geceki? Korkar.
1: Tabii,
2: niye? Hadi başıma
1: korkar
2: bir şey gelirse diye. Ama konu zayıflama olduğu zaman insanların gözü çok kara. Ben burada çok gerçekten inanamıyorum. Mesela bununla ilgili bir araştırma var.
0: Ama rejimlerde de çok kara. Yani İsveç rejimi yok, Atkins
2: evet
0: rejimi, bunlar çok ekstrem
2: şimdi
0: rejimler.
2: Bununla ilgili bir araştırma var. Bu araştırma beni çok etkiler. Hani insanların duyguları üzerine kilo problemi yaşayan obezite hastalarına şu soru yöneltiliyor. Siz ideal kilonuzda olup 4 yıl daha az mı yaşamak isterdiniz? Yoksa bu kiloda olup 4 yıl fazla mı yaşamak istersiniz? Büyük bir grup ben 4 yıl az yaşayayım ama ideal kilomda yaşayayım
1: gerçekten
2: cevabını
1: mi
2: veriyor. Evet bu beni çok etkiler mesela.
0: Ama 4 yıl obez bir şekilde koltuktan kalkmadan evde yaşamak
2: evet
0: mesela.
2: Şimdi durum
0: işte
2: böyle olunca da insanlar bir magic gibi yani bir büyü ve sihir istiyorlar. Ve filanca artist böyle zayıfladı, falanca kişi böyle zayıfladı. İşte bu böyle deyince eczanelerden de reçetesiz bir şekilde bunlar alınabiliyor.
1: O da çok dikkat çeken bir konu. Yani bu Türkiye'ye mi özel, Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela

0: reçetesiz satılıyor mu? Ya
1: reçeteli.
0: Da, reçeteli. Ya da Avrupa ülkelerinde,
2: evet,
0: yani.
2: Reçeteli.
1: Mesela yakın zamana kadar özellikle Fransa'da sadece ikinci tip 2 diyabet hastalığına veriliyordu. Şimdi orada yavaş yavaş yayılmaya başladı. Tabii Fransa'da bunun yayılması bence çok ilginç. Çünkü Fransızlar bilimin de tam çözemediği bir mucizevi bir şekilde ağır yemekler yiyip çok zayıf kalabilen insan. Ama çok az yemek yiyorlar. Asıl bence sırrı o. Çünkü orada hayat, yani yılın bir kısmını orada geçirdiğim için gözlemliyorum. Yani yemekle oynuyorlar, porsiyonları çok küçük.

0: görüyorlar ve şişmanlık Fransız toplumu için çok büyük bir kabus. Yani şişman insandan nefret ediyorlar, korkuyorlar. Mutlaka şişmanlıkla ilgili bir laf kendilerini tutmadan duramıyorlar. Yani illaki sokuşturuyorlar. Öyle bir toplumsal bir fobileri var Fransızların şişman olmakla ilgili, ama orada bile bence şimdi obeziteyle savaşmak için bu ilaçların reçete, doktorların bunu öneriyor olması bile bir kültürel değişikliği işaret ediyor dünyada.
1: Şimdi böyle de bir sıkıntı var hayatımızda. İnsanların oluşturduğu algı, son zamanlarda özellikle sosyal medya baskısı, o kusursuz fizikler, ince bedenler. Dediğiniz gibi mesela hastanın ihtiyacı yok ama iğneye yöneliyor. Bu sosyal medyanın da bu konuda etkisini görüyor musunuz? Çok, siz gözlemliyor musunuz?
2: Çok büyük etkisi var burada. Şimdi yağ dokusu dedim size bir organ. Yani bu organ bizim vücudumuz için gerekli. Çünkü bizim vücut ısımızı sağlıyor. Hani yedek enerjilerimizi depoluyor. Ne yapıyor? Östrojen hormonumuzu salgılıyor. Mesela kadında da erkekte de östrojen hormonu salgılanma yerlerinden biri de yağ hücresidir. Sizin yağ hücreniz çok arttığında kadında da erkekte de östrojen miktarları çok artıyor. Ve mesela kadında infertilite, polikistik over dediğimiz yumurta çatlama kusurları, erkeklerde bunun testosteron dönüşümleri az olduğu için kadın tipi memeler oluşmaya başlıyor, ses incelmeye başlıyor. Yani bu önemli bir organ. Peki bu çok küçüldüğü zaman ve yok olduğu zaman ne oluyor? Hani sıfır yağlı bir vücut olduğu zaman ne oluyor? Kemik erimesi başlıyor. Vücutta böbrek problemleri, karaciğer problemleri ortaya çıkmaya başlıyor. Hareketsizlik, enerjisizlik, halsizlik ortaya çıkmaya başlıyor. Mesela psikiyatride ölüm riski olan iki hastalıktan biridir anoreksiya nevroza. Çok önemli. Şimdi burada kişinin yeme konusunda takıntısı var ve bunu suistimal edebilir ve burada buna bağlı hayatını bile kaybedebilir. Hani bu böyle çok moda, herkesin kullanabileceği bir ilaç değil. Yani bunun altını çizmek gerekiyor öncelikle. Bu bir hastalık. Bunun bir tedavisi var ve dengeyi sürdürmek, doğru beslenme alışkanlıklarını kazanmak, hani buradaki asıl bizim problemimiz olması gerekiyor ya da çözmemiz gereken konu olması
1: Türkiye'de
2: gerekiyor.
1: Türkiye'de çok kullanımı yüksek diyebilir miyiz?
2: Çok yüksek bence. Çok yüksek.
1: Dünyada biliyor muyuz böyle bir kullanım yaygınlığı? Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela.
0: Kafamda bir istatistik vardı ama şimdi yanıltmayayım ama yani bayağı, yani 10 kişiden biri neredeyse Amerika'da kullanıyormuş gibi bir istatistik okuduğumu hatırlıyorum ve daha da artacak. Ama reçetede bir parantez açmamız gerekiyor. Yani doktora gitmek, reçete, online reçete alabiliyorsunuz. Bunun işte Amerika'da sağlık hizmetleri var. Saç dökümünden iktidarsızlığa ilaç temin eden siteler var. Doktor hiçbir şekilde görmüyorsunuz. E-maille ya da bir video görüntüyle işte saçınızın resmini yolluyorsunuz. O size mesela saç çıkarıcı ilaç yolluyor falan.
1: Şimdi iğnenin yanı sıra bir de haplar var. Değil mi? Amerika Birleşik Devletleri'nde onun da kullanımı yaygın mı?
0: Bu sene zannedersem çıktı. Bir tanesi çıktı. Hatta ikincisi de bu aralar çıkmaya başladı. Haplar da yaygın. Yine bu aracı kurumlardan çıkmaya başladı. Hatta bazılarında böyle aylık 40 dolar gibi çok cüzi denebilecek ilaç fiyatları açısından ücretlere satılıyor. 300 dolar, 40 dolar. Yani iğnelerin 1000 dolardan satışa çıktığını düşünürsek bu demokratikleşme açısından önemli. Hapların şöyle bir etkisi var. Pratik, buzda tutmak zorunda değilsiniz. İğne, pek çok insanın iğne fobisi var. Ne kadar bu iğneler küçücük iğneler olsa da onu görmek istemiyorum. Hap atmak çok daha kolay. Ama yaygınlaşması açısından çok daha önemli bir araç seyahat eden bir insanın yanında taşıması için. Orada da yeteri kadar onların zayıflatmadığına dair bir tartışma var. Yani iğnelerin daha etkili olduğuna dair, ama tıp sürekli çalışıyor bunu daha iyisini yapmak için. Herhalde bunu da daha da geliştireceklerdir diye tahmin ediyorum. Çünkü pek çok insan için hap atmak, iğne yapmaktan daha,
1: daha kolay.
0: Kolay
1: ve daha maliyetli oluyor. Bize de geliyor mu haplar hocam?
2: Gelecek. Yani birkaç yıl içinde bize de gelecek. Hatta şu anda üçlü kombinasyonlar üzerine faz 3 çalışmaları yapılıyor. Yani bu bir hipertansiyon, diyabet hastalığı gibi bir kronik hastalık zemininde değerlendirilecek bir hastalık haline gelecek obezite. Ama bu da tıpkı diyabet hastalarının, hipertansiyon hastalarının nasıl reçete için bir hekime ihtiyacı varsa, hangi ilacı, hangi dozda ne kadar kullanacağı konusunda takipli gitmek gerekiyor. Bunu hani kendi başına yapması, doz ayarını bilemiyor, yüksek doz yapıyor, ciddi yan etki yaşıyor, hastanelik oluyor.
0: Ama biz Türkler arkadaşlarımıza doktor rolü oynamaya çok alışkın bir milletiz. Yani başım ağrıyor, aa, şunu
1: ağrıyor
0: al diye.
1: Bir de neren ağrıyor, evet, ona uygun ilaç.
0: Mutlaka ilaç tansiyon eder. Bu kültürel şey nasıl kırılacak özellikle bizim, böyle bir toplumda.
2: Evet,
0: yani.
2: Bunu işte sağlık
0: her komşu doktor.
2: Doğru, sağlık okuryazarlığını geliştirerek, tabii eskiden komşuydu, şimdi bir de bu internet ve sosyal medya var.
1: Evet,
2: ve burada
1: zeka
2: çok ciddi bilgi kirlilikleri var.
1: Doğru.
2: Ve bu bilgi kirlilikleri insanların hayatını tehdit edecek derecede insanların hayatında. Yani bizim burada sağlık okuryazarlığını geliştirerek, bunu söyleyen kişinin eğitimine, hangi üniversite

0: Üniversiteden ne diploması almış, yaptığı iş ne, bunu araştırmamız gerekiyor aslında. Peki, her şey söylenenini yani, kabul etmek ama doğru
1: çok,
0: değil.
1: Yani bu iğneyi kullanarak çok zayıflayan bir arkadaşınızın olması bir doktorun bir tıp bilgisinden çok daha etkili bir kampanya şimdi, bence. Ama yani Gizem'de çok işe yaradı. Tamam ben de başlayayım. Evet. Bir teşvik nedeni
2: çok
1: bence.
2: Çok sağlam bir reklam oluyor.
0: Ama,
2: çok
0: iyi
2: bir
0: işte reklam. Biz,
1: yani insanlar bu networklerle
0: evet,
1: çünkü
0: ama biz bilim adamları
1: ediyorlar.
0: Bunu halkımıza bunun doğru olmadığını açıklamamız gerekiyor. Bu ilaçlar da tek doz ilaçlar değil. Bunlar mesela dozunu kişiye göre ayarladığımız ilaçlar. Ya
1: bu arada ömür boyu kullanılması gerek. İyi de şu anda
0: mesela
1: söyleniyor.
0: Onu söyleniyor.
1: Çünkü bırakıldığında ama, tekrar alınıyor kilo olarak.
2: Ama evet, ben size şunu söyleyeyim. Yani bırakınca dönüyor muyuz eskiye?
0: Ben 25 yıldır direkt obezite üzerine çalışan bir iç hastalıkları uzmanıyım. Asistanlığımdan beri üzerinde çalıştığım hastalık benim bu. Obezite hastalığı. Şimdi bu ilaçlar yokken de bizim 105 kilo verdirdiğimiz ve hiç geri almayan hastalarımız var. 80
1: nasıl
0: kilo
1: verdirdiniz?
0: Çünkü hastaya öğrettik biz neyi nasıl yiyeceğini. Davranış modelleri geliştirdik. Psikologlar, beslenme uzmanları ben bu sayarak beslenme diye bir sistem geliştirdim. Burada yasak yok, rejim bozulmuyor ama belirli bir limit içinde hastayı özgür bırakıyorsunuz. Ve hastaya ne yediğinin farkında olmasını sağlıyorsunuz. Bir okul gibi, bir eğitim gibi. Ve burada hasta...
1: Çok daha masraflı, çok daha uzun vadeli bir süre sizi görmesi lazım, bunu öğrenmesi lazım. Yani bir iğneye çakıp
0: evet, ama şimdi o çaktığı zaman da ona bağımlılık oluyor, bıraktığı zaman geri kilo artışı oluyor ve bu ilaca her ay belirli bir miktar para ödemesi gerekiyor. Ama burada bu eğitimi aldıktan sonra bunu kendi kendine sürdürebiliyor. Bununla ilgili kitaplar yazdım, 41. baskıya ulaştı. Hani insanlar bilimi ve doğru bilgiyi hayatına kullanma alışkanlığını kazanması gerekiyor aslında.
2: Şimdi aslında Oren'in dediği gibi kolay yol yani hani attım elimi iğneye hapa ama halbuki bir hayat tarzı var
0: tabii.
2: Sizin dediğiniz diğer
0: ama
2: tarafta.
0: Ama hayat tarzınızı değiştirmediğiniz
1: şey
0: zaman.
1: Yani doktora evet. Gitmek çok masraflı bir şey. İnsanın işinden izin alması lazım. İşte ne bileyim randevu alması lazım. Birkaç kere gitmesi lazım. Yani online ama yani zaman çok kıymetli bir şey. Yani sizin siz bir kişisiniz. Belki 1000 kişi yani herkese yetecek kadar zamanınız yok vesaire. Şimdi bu ben şundan şey yapmak için söylemiyorum. Pratikliği bence büyük bir etken. O yüzden buna mucize yapılıyor. Tabii ki yani ben de çok iyi biliyorum nasıl beslenilmesi gerektiğini, neyin yenip neyin yenmemesi i̇şte, gerektiğini ama burada bir çikolatalı kek varken buna kendim engel olamıyorum. Yani. Tabii evet. Ki onu yememem gerektiğini biliyorum ama önümde şu anda yani burada DSF'lerde yaprak dolmaları gördüm. Bütün o tepsiyi yemek istiyordum mesela. Evet, siz bunu evet. Konuşurken beynimin bir köşesinde bunu
0: tabii.
1: Çok ciddi olarak bunu söylüyorum. Abartmadan ya aklımdan burada az önce geçti. Ben de bunu çok iyi biliyorum. Evet. Size gitmeyi ve öğrenmeyi ama yapmıyor yani yapamıyorum ya da.
0: Evet şimdi burada metabolik olarak o kişiye onu yediren başka nedenler de oluyor. Mesela bir obezite hastası asla tek başına hani bu kontrolsüzlük pek tek başına olan bir şey değil. Yani siz kilo aldığınızda karaciğeriniz yağlanıyor, insülin direnciniz ortaya çıkıyor, pankreasınız yağlanıyor. Şimdi beslenme bozukluğuna bağlı tek yönlü beslenme vitamin mineral eksiklikleri ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi psikolojide bir söylem vardır. İnsanın neye ihtiyacı varsa göz onu görür diye. Mesela işte... Bir küpe alacaksınız, hep küpeleri görürsünüz. Hı. Ama bunu aldıktan sonra bununla ilgili ilginiz biter. Ama siz sürekli fast food yiyorsunuz, ultra işlenmiş yiyecekler yiyorsunuz, vitamin mineralleriniz çok düşük vücutta. Bu sefer yeme isteğiniz daha fazla olmaya
1: şey
0: başlıyor. Halsizlik, yorgunluk oluyor.
1: Ultra işlenmiş yiyecek ve fast food yemek dışında bir seçeneğim yok benim. Çünkü sağlıklı yemek, işte serbest dolaşan tavuğun yumurtası, sadece çimenle beslenen dananın eti çok pahalı. Buna erişmek çok zor. Yani ben maddi imkanlarım el verdiği için iyi beslenebilme ayrıcalığına sahibim. Ama obezitenin şimdi bir fikirlik hastalığına dönüşmesi özellikle Amerika'da ve tıpkı evet. Türkiye'de oldu. Yani poğaça bir koca bir işte sağlıklı bir güzel bir bol mermerli etten daha ucuz. Yani buna erişimle ilgili çok şimdi... yani fast food çok ucuz olduğu için sandık. Yoksa yani ben de bilmiyorum her gün işte güzel bir kaya levreğiyle beslenmeyi.
0: Şimdi şöyle biz mesela her gün kaya levreği yiyin demiyoruz. Mesela yumurta çok iyi bir protein kaynağıdır. Süt, yoğurt, ayran çok iyi bir protein kaynağıdır. Domates, salatalık yazın iyidir yiyin. Kışın havuç yiyin, turp yiyin. Marul yiyin.
1: Domates
0: kuru
1: ne kadar pahalı
0: günler.
1: Olduğunu biliyor musunuz?
0: Şu anda
1: siz?
0: Pahalı.
1: Yani mesela Amerika'da ama yani genel olarak iyi domatesin. Yani şunu demek istiyorum. Yani evet. İyi gıda dünyanın her yerine çok pahalı. Burada da çok pahalı.
0: Şimdi
1: organik pazar
0: ülkemizde,
1: çok pahalı. Yani
0: evet.
1: Tarım ilaçlarıyla büyümüş domates mi yiyeceğim? Organik domates gibi kokan domatesi yemek o kadar pahalı ki. Yani bunlar ne yazık ki böyle yani Amerika böyle problemler yaratıyor endüstriyel tarımla. Ve sonra da bunu çözmek için inançlar üretiyor.
2: Ama onlara da ulaşmamızın tabii bir maliyeti.

0: Son,
1: var.
0: Sonunda kazanan kapitalizm oluyor.
1: Bir şey daha sormak istiyorum orada. Bir de şöyle tanıdıklarım var. Mutlaka size de böyle bir soru geliyordur. İşte az yiyorum ama yine de kilo veremiyorum mesela.
2: Evet.
1: Bunun nedeni ne
2: şimdi
1: olabiliyor?
2: Burada psikolojik olarak da bunun çok farklı araştırmaları var. Algının bozulması. Yani o insan az yediğini zannediyor ama normale göre fazla yiyebiliyor olabiliyor. Ya da az yediği yiyeceklerin içeriğinin kalitesi yağlı yiyecek olabiliyor. Mesela diyor ki ne yedim diyor, iki tane kandil kurabiyesi yedim diyor. Şimdi iki kandil kurabiyesi dediğiniz şeyin içi yarısı yağ dolu. Bu yaklaşık 4 dilim ekmek yemek anlamına geliyor. Şimdi sen hastaya diyorsun ki bak bu iki kandil kurabiyesi 4 dilim ekmeğe tekabül ediyor. 4 dilim ekmek yer misin? Ay hocam ben nasıl yiyeyim o 4 dilim ekmeği diyor. Ama kandil kurabiyesini pıt pıt pıt yiyebiliyor. Yani yediğimiz yiyeceklerin ne olduğunu, içeriğin ne olduğunu birazcık farkına varmamız gerekiyor. Yağlar kalorisi en yüksek yiyeceklerdir. Mesela 1 gramı 9 kalori. Bir yiyeceğin miktarını değiştirmeden üzerine yağ eklediğinizde kalorisini 5, 6, 7, 10 katına kadar çıkarabilirsiniz. Yani hani farkında olmak lazım. Biraz daha az yağlı yemek, biraz daha porsiyon kontrolü yapmak. Mesela geçenlerde bir hastam, karı koca geliyorlar. Diyor ki bana, ben diyor kocam ben de diyor aynı şeyi yiyorum diyor. O diyor 2 kilo veriyor diyor, ben 500 gram veriyorum diyor.
1: Evet,
2: şimdi
1: ne yapacağız
2: sen
1: şimdi?
2: Kocanla kendini kıyaslama. O 1.80 sen 1.55'sin. Yani hani bir erkeklerin kas kitlesi daha fazladır. Metabolizması daha yüksektir. Kadınların mesela yağ oranları biraz daha fazladır erkeklerin. Ve metabolizmaları daha yavaştır. Şimdi ben hanımefendiye dedim ki lütfen sen kendini onunla kıyaslama. Herkesin kilosu kendine, herkesin metabolizması kendine, herkesin hastalığı kendine aslında. Tıpta bizim şu anda geldiğimiz nokta bu. Sadece obezitede değil, kanserde bile aynı meme kanseri, aynı yaş grubu, aynı ilacı veriyorsunuz. Birisinin progresyonu çok iyi gidiyor, öbürü daha kötü gidebiliyor. Neden? Çünkü bunu etkileyen genetik faktörler, epigenetik birçok faktör var burada. Herkesin obezitesi kendine, herkesin hastalığı kendine. Ama burada farkındalığı oluşturmak bence çok gerekli ve önemli bir şey. Kendinizi başka birisiyle kıyaslamayın, kendinize acımayın. Ama doğru bilgiyi ve bilimi hayatınızda kullanmak için çaba gösterin derim ben.
1: Mesela benim de Oray söylediğinden beri gözümün önünde sanki şurada bir tabak çikolatalı kek varmış gibi. Ben çoğu zaman aklım ona kaydı.
3: Galiba burada da bir sıkıntı var,
2: evet,
3: değil mi?
2: Evet, şimdi şöyle şimdi çikolatalı kek de hayatın bir gerçeği. Lahmacun da bir gerçeği, baklava da bir gerçeği. Şimdi ben bunu hiç yemeden yaşayabilir miyim? Yaşayamam. Ama siz bir dilim baklavayı bir tahıl bir yağ olarak düşünüp örnek 4 tane yedin diyelim. Akşamki karbonhidratını azalttığında yine kilo kontrolünü yapabilirsin.
1: Şimdi bayramda baklava yiyenler suçlu hissetmesinler o zaman hocam. Öyle mi diyelim, ne diyelim?
0: Bir tepsin yani herhalde suçlu hissetsin.
2: Tabii yani. Oh, bol bol yürüyüş yapalım biz açık havada. Yani yapılan birçok araştırma bize şunu gösteriyor. Günlük ortalama 4-5 kilometre yürüyüş vücuttaki insülin direncini kırıyor. Ve hücrelerin kendini onarmasını iyileştiriyor. İştahı azaltıyor, serotonini yükseltiyor, depresyondan kurtarıyor. Yani 4-5 kilometre bir yürüyün, suyunuzu
0: evet,
2: için.
0: Çok 4-5 kilometre yürüyüşe elverişli şehirlerde yaşıyoruz Türkiye'de.
2: Oray Bey, isteyen gidiyor
0: yani
2: buluyor.
0: Benim
2: yani
0: itirazım şu, evet. Siz çok ideal bir şey tarif ediyorsunuz ama yani hayat ve gerçekler
2: ben bunu yapıyorum.
0: Nerede ben 4-5 kilometre yürüyeceğim, Taksim'de yaşıyorum yani.
2: Yani İstiklal Caddesi'ne yürüyeceksiniz.
0: 21 bin adım yaptım ama ben ekstra yürüyen
2: İstiklal Caddesi'ne yürüyeceksiniz. AVM varsa içine gidip yürüyeceksiniz. Bunu da mı yapamıyorsunuz? Bakın çözüm üretmek zorundayız biz. Bir ip alın, evde 10 tane ip atlayın. Yani hareket vücudun bereketi. Hani biz bunu yapmamak için nedenler oluşturmak yerine bunu yapmak için çözümler oluşturmamız gerekiyor. Açık havada yürüyüş öneriyoruz. Yürüyemiyor musunuz? Evinize bir step tahta salın. Bizi seyrederken böyle koltukta böyle seyretmeyin. İn çık, in çık, in çık bir hareket et. İp al, 10 tane atla bırak, 5 tane atla bırak. Yarım saat yapmak zorunda değilsiniz. Bir her zaman sıfırdan yüksektir. Hepimizin cep telefonları var. Her gün bu adım sayılarımızı atıyoruz. Ben şunu diyorum, yani karınca gibi olun. Tuvalete mi gittiniz? Çıkın koridorda 2 adım yürüyün, öyle oturun. Yani hemen gidip oturup böyle ellerinizi sosyal medyayı, bu internetleri alıp hareketsiz kalmayın. Bugün hareketin, bakın kanser hastalarında bile o kadar önemli ki. Geçenlerde bir yayın okudum. İki grup hasta aynı tedavi alıyorlar. Bir grup işte hareket ediyor, öbür grup almıyor. Tedaviye verilen yanıt bile birbirinden farklı. Çünkü vücudumuzda birçok hormon var hareketle tetiklenen. İrisin hormonu, yeni tanımlanan hormonlardan biri. Serotoninler, endorfinler. Evet, metropollerde yaşıyoruz ama çözüm üretebilmeliyiz. AVM'de dolaşın, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Diyor ki hasta hava soğuk ama diyor burası Sibirya değil az önce dediğiniz.

0: gibi. Giyin yağmurluğunuzu, giyin kar botlarınızı, yağmur botlarınızı. 3-5 adım atın. Yani buna niyet edin her şeyden önce.
1: Mesajı da vermiş olduk diyelim, evet. Hareket edelim diye. Sen ne eklersin Oray?
2: Gizem, ben bazı meslekler nasıl önümüzdeki yıllarda teknolojiye yenilip kaybolacaksa, ben şişmanlığın da bu ilaçlar eğer uzun vadede demokratikleşirse kaybolacağını düşünüyorum.
1: Güzel. Efendim, yine birçok şeyi konuştuk. Nasıl zayıflayacağızı konuştuk. Hareket edeceğiz dedi Ayça Hocam. Şişmanlık bitecek dedi Oray da. Kendinizi suçlamayın yediğiniz baklavalar dolayısıyla da o nedenle. Bugünlük bizden bu kadar. Haftaya başka bir konuyla yine burada buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.

0: haberin ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
0: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
0: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
1: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
0: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 27 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 23, Trabzon yer yer yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 24, Konya yağmurlu 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 17, Erzincan yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 30, Mardin 22 derece.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bayram tatili sonrasında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem ABD ile İran arasında devam eden müzakereler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Peki toplantıda başka hangi başlıklar ele alınacak bakalım.
1: İran-ABD müzakerelerinde gelinen aşama, terörsüz Türkiye hedefinde kat edilen mesafe. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen son duruma mercek tutulacak. Ateşkes süresinin kalıcı bir şekilde işletilmesi ve savaşın sonlandırılması için taraflarla yapılan görüşmeler ele alınacak. Gazze'de devam eden İsrail ihlalleri de toplantının gündeminde olacak. İsrail'in Gazze şeridinde işgali genişleterek bölgenin %70'ini kontrol altına alması değerlendirilecek. Kabine toplantısında 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin teknik detayları da gözden geçirilecek. Ve terörsüz Türkiye süreci. Bayramdan sonra hız kazanması beklenen sürece dair son durum kabinede masaya yatırılacak. Yasal ve hukuki adımlar değerlendirilecek. Toplantıda Kurban Bayramı süresince alınan tedbirler ve trafik bilançosu da istişare edilecek.

0: Peki.
1: İranlı yetkililer Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa edeceği yönündeki çıkan haberlere yalanlama getirdi. ABD ve İran arasında diplomatik çabalar sürerken İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın istifa edeceği yönünde iddialar gündeme geldi. Pezeşkiyan'ın dini lider Müçteba Hamane'ye gönderdiği mektupla istifa etmek istediği iddiaları dile getirildi. Konuya dair açıklama İran Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapıldı. İstifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığı, yayılan haberlerin Tahran yönetimine muhalif medya kuruluşlarının bir oyunu olarak nitelendirildi. Pezeşkiyan'ın halka hizmet etme noktasında geri adım atmayacağının altı çizildi. Yapılan açıklamada İran halkının birlik ve beraberlik konusunda geri adım atmayacağı da ifade edildi.
2: İran'ın kimseye düşmanlık beslemediğini...
1: İran ve ABD arasında anlaşma pazarlığı sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın taslak metindeki bazı maddeleri sertleştirdiği iddia ediliyor. İran basını da anlaşmayla dondurulmuş fonların bir kısmının 60 gün içinde serbest bırakılacağını öne sürüyor.
3: But we're close to a very good deal and if we can make it good otherwise we just start up with the Department of War as we call it.
4: ABD Başkanı Donald Trump İran konusunda yeni açıklamalar yaptı. Savaşa dönmek yerine anlaşma yapmayı tercih ettiğini yineledi. Gelini Lara Trump'ın sorularını yanıtlayan Trump, İran'la anlaşma yapılırsa Hürmüz'ün hemen açılacağını söyledi.
3: One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. And it was very interesting. They originally said, we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. That's a big difference.
4: ABD basını ise Trump'ın bazı maddeleri daha sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Axios'a konuşan ABD'li kaynağa göre değişiklik talebi nükleer materyalin İran'dan alınması konusundaki detaylar ve zamanlama ile ilgili. Diğer değişiklik talebi ise Hürmüz'ün açılması konusunda. İran'ın değişiklik taleplerine birkaç gün içinde yanıt vermesi bekleniyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın açıklamasına göre İran haklarını güvence altına almadan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyecek. ABD'nin sözlerine güvenmediklerini belirten Kalibaf, bizim için sadece objektif sonuçlar önemli dedi. İran basını da taslak anlaşma metni hakkında bir iddiada bulundu. Buna göre Washington, İran'ın dondurulmuş varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmını 60 gün içinde serbest bırakmayı taahhüt etti. İran'ın dondurulmuş varlıklarının toplam miktarının 100 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Anlaşmanın en önemli maddelerinden birinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş kurallarının yeniden tanımlanması oluşturuyor. Bu kapsamda İran, Boğaz'dan geçiş yapacak gemilerin niteliğini belirleme konusunda münhasır yetkiye sahip olacak. Müzakere çabalarına rağmen bölgede tansiyon da hala yüksek. İran, ABD ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracını kara sularında düşürdüklerini açıkladı. Benzer bir açıklama 29 Mayıs'ta yapılmış, ABD hiçbir hava aracının düşürülmediğini söyleyerek iddiayı yalanlamıştı.
1: İran, ABD'nin mutabakat zaptında değişiklik uygulanacağını açıkladı. Açıklama İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı tarafından duyuruldu. İranlı bir yetkiliye dayandırılan haberde Tahran'ın mutabakat zaptı metninde yeni değişiklikler yapılacağı belirtildi. Yetkilinin açıklamasında Washington yönetimiyle mesaj alışverişinin sürdüğü ve nihai bir mutabakata henüz varılmadığı ifade edildi. ABD'nin olası mutabakat zaptında yaptığı değişikliklerin İran tarafından kabul edildiği anlamına gelmediğinin de altı çizildi. ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin pazarlık sürerken İran'dan yeni bir adım geldi. Hürmüz üzerindeki kontrolünü yasalaştırmak için mecliste bir oylama yapılacağı belirtildi. İran devrim muhafızları da son 24 saatte Boğaz'dan 28 geminin geçtiğini duyurdu.
4: Gözler İran'la ABD arasında bir anlaşmaya çevrilmişken Tahran Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni bir adım attı. İran Meclisi, Boğaz'dan geçişleri düzenleyecek kurum için harekete geçti. Açıklama Meclis Yetkilisi Ali Rıza Selimi'den geldi. Milletvekillerinin durumu yasalaştırma konusunda kararlı olduğunu söyleyen Selimi, yasa tasarısının kısa süre içinde meclis gündemine geleceğini belirtti. Başkalarının bizim adımıza karar vermesine izin vermeyeceğiz diyen yetkili, meclisteki oylamanın tarihine ilişkin bilgi vermedi. İran geçtiğimiz hafta

0: Yıllarda Hürmüz'den geçen trafiği düzenlemek için Fars Körfezi Su Yolu İdaresi adlı bir yapı kurduğunu açıklamıştı. Tahran ayrıca Umman'la bu konuda görüştüklerini açıklamış, gelişmeler üzerine ABD Başkanı Trump Umman'ı tehdit etmişti. İran devrim muhafızlarından yapılan son açıklamaya göre son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan donanmanın kontrolünde 28 gemi geçti. Tahran, kendilerinden izin alındığı takdirde ticari gemilerin boğazdan güvenli bir şekilde geçebileceğini ineledi. Hürmüz Boğazı, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı'ndan önce uluslararası su yolu olarak kabul ediliyor, ticari gemilerin boğazdan geçişine dair bir kısıtlama bulunmuyordu. Savaş sırasında İran, Hürmüz'ün kontrolünü ele almış, ABD donanması da İran gemilerine ve limanlarına yönelik deniz ablukası başlatmıştı.
1: İran, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski dini lider Ali Hamaney için cenaze töreni düzenlemeye hazırlanıyor. Hamaney'in ölümünden aylar sonra düzenlenecek törenin tarihinin kısa süre içinde açıklanması planlanıyor.
0: İran yönetimi eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni için hazırlıklara başladı. Savaş nedeniyle ertelenen tören için özel bir koordinasyon merkezi kuruldu. İran'ı 30 yılı aşkın süre yöneten Hamaney, 28 Şubat'ta başlayan ABD ve İsrail saldırılarının ilk dalgasında hayatını kaybetmişti. Ancak planlanan resmi cenaze töreni savaş koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi. Tahran İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi, cenaze töreni hazırlıklarını yürütmek üzere özel bir merkez oluşturulduğunu duyurdu. İran Devlet Televizyonu'nun aktardığına göre de cenaze organizasyonunu yürütmek amacıyla oluşturulan merkez çalışmalara başladı. İranlı yetkililer cenaze töreninin hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun katılımla gerçekleştirilmesini hedefliyor. Nisan ayında Hamaney'in ölümünün 40. günü dolayısıyla ülke genelinde anma törenleri düzenlenmiş ve binlerce kişi etkinliklere katılmıştı. Hamaney için düzenlenecek cenaze töreninin tarihi, güvenlik ve organizasyon hazırlıklarının tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacak.
1: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki işgalini genişletmeyi sürdürüyor. Son olarak Haçlı Seferleri döneminde yapılan Şakif Kalesi İsrail askerleri tarafından işgal edildi. 900 yıllık kaleye İsrail bayrağı asıldı.
0: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki işgalini genişletti. Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik kaleyi işgal etti. İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Lübnan'daki manevrayı genişletme talimatı verdiğini söyledi.
2: Kuvvetlerimiz Litani Nehri'ni geçti. Bazı bölgeleri ele geçirdi, Şakif Kalesi'ni işgal etti. Şimdiki talimatımsa Hizbullah'ın kontrolü altındaki yerlerdeki hakimiyetimizi derinleştirmek ve genişletmektir.
0: Netanyahu'nun açıklaması, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Dahiye'yi yerle bir etme çağrısının ardından geldi. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti yakınlarında operasyon başlatan İsrail askerleri Şakif Kalesi'ne girdi. İşgal edilen kaleye İsrail bayrağı asıldı. İsrail Savunma Bakanı Katz, askerler İsrail'in güvenlik bölgesi kapsamında kaleyi işgal etmeyi sürdürecek ifadelerini kullandı. 12. yüzyılda Haçlı Seferleri sırasında yapılan kale için UNESCO, 2024'te genişletilmiş koruma kararı vermişti. İsrail 1982 yılında Lübnan'ı işgal ederken de kaleyi ele geçirmiş ve 2000 yılında Lübnan'dan çekilene kadar elinde tutmuştu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kara birliklerinin son birkaç gündür Lübnan'ın güneyindeki Vadi Seluki ve Şakif sırtlarında geniş çaplı saldırılar yürüttüğünü bildirdi. İsrail ordusu Sur kenti yakınlarında da hava saldırıları başlattı. Bölgedeki Hizbullah altyapısını hedef aldığını öne süren İsrail, Zehrani Nehri'nin güneyindeki bölgelere saldırı yapabileceğini duyurdu. Lübnanlılara bir kez daha evlerini terk etme çağrısı yapıldı. Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki İsrail noktalarına saldırı yaptığını açıkladı. Saldırıların İsrail'in işgalini genişletmesi ve ateşkes ihlallerine karşı yapıldığı vurgulandı. İsrail güvenlik amacıyla ülkenin kuzeyindeki okulları tatil ettiğini açıkladı.

0: Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da ateşkes ilan edilmiş, ateşkesin 24 Nisan'da 3 hafta uzatıldığı açıklanmıştı.
1: ABD, Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın görevinin sona erdiğini açıklamıştı. Barak'ın yeni görevini ABD Başkanı Trump duyurdu. ABD Başkanı açıklamayı Truth Social hesabından paylaştı. Türkiye'deki ABD Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye ve Irak Başkanlık Özel Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum diyen Trump, Barak'ın Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle çalışacağını vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın görevinin sona erdiğini duyurmuş. Rubio, görevden ayrılmasına rağmen Barak'ın Trump yönetimi adına Suriye ve Irak genelinde önemli roller üstlenmeye devam edeceğini açıklamıştı. CHP'de özel ve kurmaylarından olağanüstü kurultay adımı geldi. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, kurultay için delegelerden imza toplamaya başlayacaklarını paylaştı. Emre, salı günü grup toplantısı yapma konusunda da kararlı olduklarını söyledi.
2: Çok kısa sürede içinde topladığımızı göreceksiniz. Hangi delegelerle isteniyorsa onu da toplarız.
0: Olağanüstü kurultay için imza toplama sürecini başlatacaklarını paylaştı. 15 iş günü içinde delegelerin salt çoğunluğunun imzası aranacak.
2: En fazla 45 günlük süre içerisinde kurultay toplamanız gerekir. Eğer bu yönde hemen bir karar alınmazsa yine mahkeme yoluna başvuruluyor.
0: CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, grup toplantısı yapılacak mı tartışmasını değerlendirdi.
2: Biz grup toplantımızı yapacağız. Ortada seçilen grup başkan vekilleri var. Meclis başkanı almış, kabul edip internet sitesine yer vermiş. Konuşmak için salonlara ihtiyacımız yok. Genel başkanımız nerede konuşursa grup toplantısı oradadır.
0: Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum sözleri ve özelle ilgili haberlere yanıt verdi.
2: O zamanki genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun uçakta bulunması nedeniyle 15 Temmuz gecesi inisiyatif almış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş. Meclise bomba atıldığı anda dahi genel kurulu terk etmemiş. Sayın Özgür Özel hiçbir zaman Salihli'de eczacılık yapmamıştır. Sayın Genel Başkanımızın kızı hiçbir zaman hiçbir FETÖ okuluna gitmemiştir.
0: Mutlak mutlak kararıyla 2023 yılındaki kurultayın da yok hükmünde olduğunu belirten Emre, son kurultayın 2020 yılındaki 37. olağan kurultay olduğunu ifade etti. Siyasi partiler kanununa göre CHP'nin seçime girmeme riski olduğunu söyledi.
2: 3 tane, 4 tane olan kurultayı siz kabul etmediğiniz zaman size Temmuz 2020 kalıyor. Mevzuat da açık. 6 yıllık süre boyunca kendi kongresini, büyük genel kurulunu yapmayan partiler seçime giremez deniyor. Şimdi biz bu tehlikenin farkındayız, işaret ediyoruz işte.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir haftaya girecek. Genel kurulda toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yapan kanun teklifi görüşülecek. Teklifle hobi bahçelerine yönelik düzenleme yapılacak. Orman sınırları içinde kalan tapuların mülkiyet sorunu giderilecek. Peki teklifle başka hangi düzenlemeler yapılacak? Ayrıntılarına bakalım.
0: Hobi bahçeleri ile ilgili kanun teklifi, komisyon çalışmaları, grup toplantıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. 2 Haziran Salı günü başlayacak genel kurulda toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yapan kanun teklifi görüşülecek. Teklifle tarım arazilerinin hobi bahçesi adı altında kullanılarak prefabrik veya sabit yapılarla tarım dışı amaçla kullanılmasının önüne geçilecek. Tarımsal amaçlı olan kooperatifler dışındaki kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi yasaklanacak. Hobi bahçelerindeki izinsiz yapılara elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri sağlayan kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira ceza kesilecek. Abonelik 30 günde iptal edilmezse her ay için ayrıca 100 bin lira ceza verilecek. Orman kadastro sınırları içinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaz bulunuyor. Bu araziler için tapu iptal davaları açılması gerekiyor. Bu davalar nedeniyle devletin yaklaşık 516 milyar lira tazminat ödeyebileceği hesaplanıyor. Teklifle tazminat davalarının ve hazine zararlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Şartları taşıyan taşınmazların tapuları...

0: bedel alınmadan geçerli kabul edilecek. Daha önce iptal edilen taşınmazların tapuları belirli şartlarla hak sahiplerine iade edilecek. Teklifle alkollü içeceklerin marka ve sponsorluk yoluyla reklamının yapılması yasaklanacak. Saat 22.06 arasında satış yasağı ihlallerinde ceza yetkisi yerel mülki amirlere verilecek. Komisyonlarda da mesai sürecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. İçişleri Komisyonu'nda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
1: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yeni güvenlik tedbirleri devreye alınacak. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları ortak çalışma yürütecek. Okullarda risk haritası yeniden düzenlenecek. Tüm okullara turnike ve kamera sistemi gelecek.
0: Polis ve devriye sayısı artacak. Kamerasız okul kalmayacak. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yeni güvenlik tedbirleri için düğmeye basıldı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları ortak bir çalışma yürütecek. Risk haritası yeniden düzenlenecek. Bazı okullarda polis ve güvenlik personeliyle devriye sayısı artırılacak. Tüm okullara turnike ve kamera sistemi getirilecek. Silahlı güvenliğin artırılacağı okullarda görev yapacak kişilerle ilgili de detaylı inceleme yapılacak. Personelin psikososyal test, göz muayeneleri ve atış talimleri gibi süreçleri yakından takip edilecek. Atılacak adımlar arasında kurumlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi de yer alıyor. Suça karışan çocukların gözaltı ya da rehabilitasyon süreçlerinde ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon da artırılacak. Sanal dünyada tehdit oluşturan uygulamalara da mercek tutulacak. İçişleri Bakanlığı'nca özel olarak kurulan siber ekip, yaş grubu düşük sohbet platformlarına girerek yeni oluşturulan kodlarla arama yapacak. Tüm hazırlıkların detaylı bir şekilde ele alınmasının ardından Eylül ayında bir paketin kamuoyuyla paylaşılması amaçlanıyor.
1: Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından tatilciler dönüş yolunda. Sürücüler yollarda yoğunluğa neden oluyor. Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi İstanbul yönünde gece saatlerinde trafik durma noktasına geldi. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların geri dönüş yolculuğu tatilin son gününde devam etti. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte cuma günü başlayan yoğunluk tatilin son gününde de devam etti. Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi İstanbul yönünde yoğunluk oluştu. Kaynaştı gişelerinden başlayan yoğunluk Gümüşova rampalarına kadar gün boyunca yoğun şekilde devam etti. Gece saatlerinde yer yer trafik durma noktasına geldi. Jandarma ve karayolları ekipleri ise tatilin son gününde güzergah üzerinde önlemlerini sürdürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatili sonrası dönüş yolunda olanlar için uyarı mesajı paylaştı. Hız sınırlarına mutlaka uyun, acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın dedi.
2: Hız sınırlarına mutlaka uyun, acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın.
0: Bayram tatili sonrası dönüş yolunda olanlar için uyarıda bulunduğu kuralları hatırlattı.
2: Emniyet kemerinizi hem ön hem arka koltukta eksiksiz takın. Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın. Her iki saatte bir mutlaka 10 dakika mola vererek dikkat toplama alanlarını kullanın.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yayınladığı videolu mesajda trafik kurallarına uyulması uyarısı yaptı. Kavuşmaların coşkusunu dönüş yolunun dikkatiyle taçlandıralım dedi.
2: Yollarda sizlerin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahraman kolluk kuvvetlerimize yürekten teşekkür ediyor. Her bir vatandaşımıza hayırlı, kazasız ve esenlik dolu yolculuklar diliyorum. Yolunuz açık, dönüşünüz huzurlu olsun.
1: 9 günlük bayram tatili sona erdi. Otogarlarda hareketlilik yaşandı. İstanbul'a dönenler ve mega kentten ayrılanlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gün boyu yoğunluk oluşturdu.

0: Ben geldim. Yani şimdi de dönüş var. Dönüş hayırlısıyla.
1: Mardin'den dönüyoruz.
2: Memleketine, tatil beldelerine gidenler dönüşe geçti. Perona bir otobüs girdi, bir otobüs çıktı.
0: Bitti ziyaretler, dönüşler başladı.
3: Aile ziyaretiydi, akraba ziyaretiydi, gezdik işte, güzeldi.
2: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı bayram tatilinin son günü çok yoğundu.
4: Şu anda bütün araçlarımız 2-3 saat gecikmeli geliyor. Trafik ve olmamdan dolayı.
0: 2'deydi, şu an biraz yoğunluktan dolayı bekliyoruz.
1: Yol biraz yoğunluk vardı.
5: Kurban Bayramı tatili uzun olunca insanlar da tatili şehir dışında değerlendirmek istedi. Özellikle memleketine gidenler bir hayli fazla oldu. Gidenler de İstanbul'a eli boş dönmedi. Memleketinin yöresel lezzetlerini İstanbul'a taşıdılar.
1: Ne var burada? Leblebi şekerler var, çekirdek, karpuz çekirdekleri var, et var. Bahçede yetiştirdiği üzüm yapraklarıdır sarma için.
6: Otlu peynirim var. Neler var?
5: Otlu peynir. Meşhur mu Şırnak'ta?
6: Tabii, annem yapıyor.
5: Neler getirdiniz? Bir sürü şey var.
3: Yoğurt var, peynir var, et var.
7: Bayram tatilinin son günü maalesef Denizli'den çok acı bir haber geldi. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı. Otobüsteki biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Yaralıların ifadesi kazanın nedenine dair ipucu verdi.
2: Seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Feci kazada bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Mustafa Fevzi Merdun yönetimindeki yolcu otobüsü İzmir'den Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı. 38 yolcu ve şoför dahil 3 görevli vardı. Denizli Aydın Otoyolu'nda seyir halindeki otobüs Sarayköy ilçesi Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangında çıkan otobüste adeta cam pazarı yaşandı. Bazı yolcular kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kazada otobüs şoförüyle yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyol, Hayri Arıkan, Civan Şen ve kucağındaki 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen hayatını kaybetti. Yaralanan 33 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazı yolcuların kaza ve yangın nedeniyle yaşanan kargaşada kapı boşluklarında sıkışma sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler olay yerinde ve otobüste inceleme yaptı. Yaklaşık 4 saat boyunca Denizli yönünde trafiğe kapanan yol otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı. Yaralılardan bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edilirken ikisinin durumu ciddi. Yaralılar jandarmaya verdikleri ilk ifadede kazadan 20 dakika önce şoförün arıza nedeniyle otobüsü yol kenarına çekip kontrol yaptığını, daha sonra yola devam ettiklerini anlattı. Kazada yaşamını yitiren Civan Şen'in bebeğini korumak amacıyla üzerine kapandığı öğrenildi. Kazada ölenlerin cenazeleri DNA incelemesinin ardından yakınlarına teslim edilecek. Kazanın nedeni incelemenin ardından netleşecek.
7: İstanbul'da bir depoda yangın çıktı. Yandaki binalara da sıçrayan alevleri itfaiyeciler söndürdü. Yangının adresi Esenler'di. İplik rulosu depolanan binadan alevler yükseldi. Depodaki yangın hızla büyüdü. Yandaki 3 binanın cephesi kısa sürede alev aldı. Yangını görenler ihbarda bulundu. Alevler söndürülse de depo küle döndü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. İstanbul Sultan Gazi'de bir kişi annesini rehin aldı. Abisinin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi bakın nasıl gözaltına aldı.
2: İddiaya göre ailesini rehin aldı. Balkondan giren polis tarafından etkisiz hale getirildi. Olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. İddiaya göre Ekrem K. birlikte yaşadığı annesi Menekşe K.'yi akşam saatlerinde dairenin kapısını kilitleyip rehin aldı. Anne öğle saatlerinde durumu diğer oğluna haber verdi. Ekrem K.'nin abisi hemen polisi aradı.
8: Bizim yan komşu anasını rehin almış. Biraz işte psikolojik sorunu var o galiba. Hani böyle gel git yapıyor aklı. Aslında yani kimseye bir zararı yok ama işte ailesine böyle yani çok şey çektiriyor yani.
2: İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler itfaiyenin de desteğiyle 3. kattaki dairenin balkonuna çıktı. Balkon kapısını kırıp içeri giren ekipler Ekrem K.'yi gözaltına aldı.

0: Ekrem K'nin gözaltına alınmadan önce annesinin boğazını sıkarak şikayetçi olmaması yönünde tehdit ettiği iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Adana'da bir sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Sürücü uygulama noktasında gaza basınca bir polis aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
2: Sakin eder misin? Saniye, benim anksiyetem tuttu şu anda gerçekten.
3: Bekle!
0: Anksiyetem tuttu dedi, gaza basıp kaçtı. Aracın önündeki polis ezilme tehlikesi geçirdi.
3: Bekle! Bekle!
0: Adana'da polis ekipleri trafikte uygulama yapıyordu. O sırada bir sürücü durduruldu. Ekipler sürücünün aracından inmesini istedi ancak sürücü polisleri dinlemedi. Polis ekipleri uzun süre uğraştı. Sürücü bir türlü ikna olmadı. Aniden gaza basan sürücü kaçtı. O sırada aracın önünde polisler de vardı. Biri ezilmekten son anda kurtuldu.
3: Bekle! Bekle!
0: Kaçmaya çalışırken kaza yapan sürücü kısa süre sonra yakalandı. Yabancı uyruklu sürücünün yasal sınırın iki katı alkollü olduğu ortaya çıktı. Toplamda 557 bin lira para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.
3: Ya, sık. Ne yapıyorsun? Sık. Bekle!
1: İstanbul Çatalca'da 41 yaşındaki Gülten Ürkmez eşi tarafından otobüs durağında silahla vurularak öldürülmüştü. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan fezlekede katil zanlısının olay öncesinde eşine gönderdiği çelenk ve sosyal medyadaki paylaşımı delil olarak sayıldı.
0: Eşini otobüs durağında öldürdü. Gönderdiği çelenk planlı cinayetin delili oldu. Olay İstanbul Çatalca'da 21 Şubat'ta meydana geldi. İddiaya göre alkol sorunu olan Serkan Ürkmez, bu nedenle evi terk eden eşi Gülten Ürkmez'i otobüs durağında tabancayla vurarak öldürdü. Motosikletle kaçan zanlı yakalanıp tutuklandı.
4: Silah paylaşmış, çelenk göndermiş iş yerine. Ama bacım hiç beklemiyordu, yapmaz dedi. Sana doyamayacağım gibi bir yazı yazdırmış, Serkan Ürkmez yazdırmış. Siyah bir çelenk göndermiş iş yerine.
0: Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan fezlekeye göre Serkan Ürkmez, mesajlaşma uygulamasında siyah çelenkli durum paylaşımı yapmıştı. Olaydan bir gün önce de cinayet silahının fotoğrafını birazdan her şey son bulacak notuyla sosyal medyada paylaştığı belirlendi. Ayrıca eşinin fotoğrafını paylaşıp 26 senelik eşim ret veriyorsa kime ne diyebilirim mesajı yazdığı ortaya çıktı. Ben seni ölümsüz sevdim yazılı büyük boy çelengi de eşinin iş yerine göndermişti. Serkan Ürkmez ifadesinde konuşmak için eşinin yanına gittiğini, eşini değil kendisini öldürmek istediğini öne sürdü. Eşine gönderdiği çelengi ise kendini öldürmeye karar verdiği için gönderdiğini iddia etti. Savcılık bu savunmaları inandırıcı bulmadı. Cinayetin tasarlanarak ve planlı bir şekilde işlendiğini belirtti. Serkan Ürkmez hakkında eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ruhsatsız silah nedeniyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Fezleke Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
1: Ankara'da nişanlısıyla birlikte yaşadığı 7. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Biçer'in nişanlısıyla yaşadığı tartışmayla evdeki hareketlilik ve nişanlısının olay sonrasındaki ilk anları yer aldı.
0: Taksiden nişanlısıyla birlikte indi. Bina içerisinde belli bir süre tartıştı. Ardından 7. kattaki evinin balkonundan çıplak halde düşerek vefat etti. Türkan Biçer'in olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Olay 25 Mart'ta Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde meydana geldi. 30 yaşındaki Türkan Biçer'in ailesi nişanlısı tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Biçer ve nişanlısı arasında olay gecesi yaşanan anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Biçer ve nişanlısı arasındaki tartışma birlikte indikleri taksiden başlıyor. Apartmanın içerisinde de devam ediyor. Evdeki hareketlilik ve Türkan Biçer'in çıplak şekilde düşmesi sonrası elindeki çarşafla düşen nişanlısının yanına gittiği anlarda görüntülerde yer alıyor. Gözaltına alınan şüpheli nişanlı daha sonra hakkında verilen tutuklu yargılama kararına istinaden cezaevine gönderildi.
1: Diyarbakır'da araçta seyir halindeki sürücüye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda sürücü hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı. Olay Ergani ilçesine bağlı Çukurdere köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Şenol hafif ticari araçta seyir halindeyken arazi meselesi nedeniyle husumetli olduğu yakınlarının silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan Şenol direksiyon hakimiyetini kaybedince araç devrildi. İhbar üzerine gelen ekipler Hüseyin Şenol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yaralanan eşi ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir'de kaldırımda oturan bir kadın kapkaççının hedefi oldu. Kadının boynundaki 17 adet çeyrek altını çalan hırsız fazla kaçamadı.
0: Kaldırımda oturan kadına yaklaştı, önce sohbet etti, sonra bir anda boynundaki kolyeyi koparıp çaldı. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 52 yaşındaki bir kadın kaldırımda oturuyordu. O sırada iddiaya göre yanına tanımadığı bir kadın ve çocuk geldi. Şüpheli önce kadınla konuşmaya başladı. Ardından da bir fırsatını bulup ipe dizili olan 17 adet çeyrek altını kadının boynundan koparıp çaldı. Neye uğradığını şaşıran kadının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çocukla birlikte uzaklaşan şüpheliyi takibi alan ekipler kısa süre içinde izini buldu. Kaçış sırasında çaldığı altınları atarak kurtulmaya çalışan kadın ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Çalınan 17 çeyrek altınsa eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.
1: Antalya'da 24 haftalıkken doğan ve sadece 650 gram ağırlığında olan Leyla bebek hayata tutunmak için aylarca direndi. Doktorlarının da çabasıyla gelişimi gün gün takip edilen bebek sonunda ailesine kavuştu.
5: Hadi biraz uyan kızım. Uyan aşkım. Leyla yenge.
6: Daha karnım çok büyümeden doğumla karşı karşıya geldik. Çok zor bir süreçti, ne olduğunu anlayamadık.
0: 24 haftalıkken dünyaya geldi. 650 gram ağırlığıyla mücadele etmeyi bırakmadı. Aylarca süren tedaviyle sonunda ailesine kavuştu. Antalya'da yaşayan Duygu ve Ali Yalçın çiftinin Leyla adında bir kızları oldu. Ancak Leyla dünyaya gelmekte biraz aceleci davrandı. Henüz 24 haftalıkken doğum başladı. 650 gram ağırlığında ve 33 santim boyunda doğan Leyla hemen kuvöze alındı.
6: İlk çocuğumuz, ilk bebeğimiz nasıl bebek tutulur onu bile bilmiyorduk. Yani kucağıma aldıklarında benim atletimin içine giriyordu.
7: Bu bebeklerin yaşam şansı da diğer haftalara göre daha riskli bebek grupları. 24 hafta ve altında yani yaklaşık %50'si kaybedilir.
0: Ama Leyla pes etmedi. Yaklaşık 4 ay boyunca hem o hem ailesi hem doktorları mücadele etti.
7: Leyla bebeğimiz de inatla yaşama tutundu. Bir de bu süreçte ekip olarak onun yanındaydık.
5: Neymiş?
0: Neyse ki o mücadelenin sonu güzel bitti. 4 ay boyunca tedavi gören Leyla bebek sonunda ailesine ve evine kavuştu.
5: Kızımız güçlü çıktı maşallah. O anki duygular gerçekten tarif edilemiyor. Yani hayat duruyor.
1: Bilim insanları Orta Toroslar'da 4 yeni kaya gülü türü keşfetti. Profesör Doktor Kuddisi Ertuğrul bilimsel literatüre kazandırdığı türlerden birine eşinin adını verdi.
8: ...45 ilde arazi çalışmaları gerçekleştirdik çeşitli mevsimlerde. Yaklaşık olarak 1500'e yakın örnek topladık.
0: İl il gezip topladıkları o örnekleri incelediler. 4 yeni kaya gülü türünü bilimsel literatüre kazandırdılar.
8: Kaya gülü cinsi Türkiye'ye özgü bir cins. Dünyada yaklaşık 70 türün 51 tanesi Türkiye'de yayılış gösteriyor ve bunun 37 tanesi de Türkiye'ye özgü.
0: Konya Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi 6 kişilik ekip TÜBİTAK destekli projeyle Türkiye genelinde 45 ilde saha çalışması yaptı. Toplanan yüzlerce bitki örneği değerlendirilip analiz edildi. Konya, Karaman ve Antalya'dan alınan örneklerin daha önce bilinmeyen 4 yeni kaya gülü türü

0: olduğu belirlendi.
1: İki tanesini toplandığı şehre göre adlandırdık. İki tanesini de bu şeye katkı veren kişiye göre isimlendirdik. Bir tanesi eşimin adını verdim. Yetiyonama Kadriye, Sultan Kayagülü diye. Bana çünkü kendisi aray çalışmalarımda çok destek oldu.
0: Yeni türler bilim dünyasına tanıtılıp uluslararası saygında bulunan Plants dergisinde yayınlandı.
2: En farklı olanı sanki bu Etiyonoma Kadriye.
3: Bayram tatilinde çoğu kişi gezmek için akarsu ya da göl kenarlarını tercih etti ancak çeşitli nedenlerle suya düşenler oldu. Ekipler onları bulmak için seferber oldu. Bazılarından acı haber geldi. Diğerleri için arama çalışmaları sürüyor.
0: Kimi elektrikli araçta geziyor, kimi balık tutuyordu. Irmak ve baraj gölüne düşenler için ekipler seferber oldu. Tokat'ın Erbaa ilçesinde bayramın ikinci günü akraba olan 4 genç Kelkit Çayı kenarında 3 tekerlekli araçla geziyordu. Selfie çekmek istedikleri sırada araçla birlikte suya düştüler. İkisi kurtarılmayı başarırken İlker Parlak ve Oğuz Kale akıntıya kapıldı.
4: Irmağın seviyesinin denk olmaması, çukur olması bunları yanıltıyor ve motosikletimiz ters düşüyor. Ve bunun üzerine altında kalıyorlar. İki tanesi daha durgun suya düştüğü için kendini kenara atabiliyor.
0: Ekipler kaybolan iki genci bulmak için dördüncü günde de çalışmalarını sürdürdü. Şimdiye kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Kahramanmaraş'ta ise 62 yaşındaki Selman Aktaş, perşembe günü balık tutarken dengesini kaybedip Ceyhan Nehri'ne düştü. Ekipler bölgede arama çalışmalarına başladı. Adana'nın Kara İsa'lı ilçesinde ise serinlemek için eğlence çayına giren bir kişi bir süre sonra gözden kayboldu. Gencin cansız bedeni ekiplerin çalışmasıyla bulundu. Kayseri'nin Felahiye ilçesinde ise viyadükten baraj gölüne düşen 29 yaşındaki Hüseyin Göker'den acı haber geldi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla evli ve iki çocuk babası Göker'in cansız bedeni 38 saat sonra yaklaşık 700 metre mesafede bulundu.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hatay'da yapımı süren 4 yol, hassa demir yolu ve otoyolu projesiyle ilgili detayları paylaştı. Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Güneydoğu Anadolu bölgesi İskenderun Limanı'na bağlanacak. Projeyle Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek.
5: Amanos tünelleri projesiyle
0: Amanos Dağları aşılacak, Güneydoğu Anadolu İskenderun Limanı'na bağlanacak. Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hatay'da yapımı süren 4 yol, hassa demir yolu ve otoyolu projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Güneydoğu Anadolu bölgesini İskenderun Limanı'na en kısa güzergahtan bağlayacaklarını söyledi.
5: İskenderun Limanı en stratejik kapılarından biri haline geliyor.
0: Bakan Uraloğlu, Anadolu'nun tarih boyunca İpek Yolu, Baharat Yolu ve Kral Yolu gibi ticaret koridorlarının merkezinde yer aldığını hatırlattı. Proje kapsamında Amanos Dağları'nın altından geçecek şekilde her biri yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda iki karayolu ve bir demiryolu tüneli inşa edilecek.
6: Bu proje ile Türkiye'nin üretim gücü denizle daha hızlı buluşacak, limanlarımızın hinterlandı genişleyecek. Amik Ovası'nın tarımsal üretimini Güneydoğu Anadolu'nun sanayi ve ihracat kapasitesiyle birlikte İskenderun Limanı'na daha hızlı ulaştıracağız. Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek. Toplam uzunluğu 60 kilometreyi bulan tünellerimiz dünyanın ilk fonksiyonel üçlü tüp projesi olacak.
0: Bakan Uraloğlu projeyle Gaziantep, Mersin ve İskenderun bağlantılarının önemli ölçüde hızlanacağını vurguladı. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki üretim merkezlerinin İskenderun Limanı üzerinden dünya pazarlarına daha güçlü şekilde entegre olacağını kaydetti. Projeyle ilgili 1,55 milyar avroluk finansman sağlandığını da paylaştı.
3: Son dönemde sayıları ve kullanımları artan İHA'lara ilişkin yeni bir adım atılıyor. Türkiye'ye getirilen ve Türk hava sahasında kullanılacak insansız hava araçlarının güvenlik tehdidi oluşturmaması ve izinli uçuş yapılabilmeleri amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kurulacak. Bu araçların anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri bu merkezden yapılacak.
0: güvenlik tehdidi oluşturmaması amacıyla İHA

takip ve trafik yönetim sistemi kurulacak. Yabancı tescilli insansız hava araçları için 20 gün önceden uçuş izni alınması gerekecek. Talimata aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü son dönemlerde sayıları ve kullanımları artan İHA'lara ilişkin insansız hava aracı sistemleri talimatı taslağı hazırladı. Tasarımı, üretimi, Türk hava sahasında işletilmesine ilişkin emniyet ve teknik esaslar yeniden düzenlenecek.

0: üzerinde uçuş yapabilecek, insan ve tehlikeli madde taşınmasında kullanılabilecek. Yabancı tescilli İHA'lar için 20 gün önceden uçuş izni alınması gerekecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış İHA sistemleriyle izin verilen bitki koruma ürünlerinin uygulanması, tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında değerlendirilmeyecek. Sertifikalı kategorideki İHA'lar için uçuşa elverişlilik sertifikası düzenlenecek. İHA sistemlerine ilişkin yetkili otorite olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İHA takip ve trafik yönetimi sistemini kuracak ve işletecek. Anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri bu merkezden yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış İHA sistemleriyle serbest bölgelerde ve meskun mahal dışında gerçekleştirilecek tarımsal operasyonlarda bildirim yeterli olacak. İşletici ve pilot, İHA'nın terör ve yasa dışı kullanımına karşı tedbir almakla yükümlü olacak. Mahremiyet ihlalinde Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak. Açık ve özel kategorilerde İHA kullanacak uzaktan pilotlar için yaş sınırı 16 olacak.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni nesil Hızır araçlarının ilk teslimatı yapıldı. Hızır mayına karşı korumalı zırhlı araç, modern operasyonel ihtiyaçlara cevap verebilecek.
0: Yüksek mayın ve balistik koruma, yoğun çatışma koşullarında gelişmiş manevra kabiliyeti. Türk zırhlısı Hızır yeni görevine hazır. Zırhlı kara aracı üreticilerinden Katmerciler, yenilenen Hızır 4x4 mayına karşı korumalı zırhlı araçla ilk teslimatına imza attı. Milli Savunma Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği alım kapsamında envantere eklenen platform, Mehmetçiğin gücüne güç katacak. NATO standartlarına uygun geliştirilen yeni versiyon Hızır, 3 kapılı yapıya ve 5 personel taşıma kapasitesine sahip. Hızır, Türk savunma sanayisi ürünü sistemlerle entegre görev yapabilecek. 400 beygir motor gücüne sahip yeni nesil Hızır'ın %70'lik mail tırmanma kabiliyeti bulunuyor. Hızır, yüksek mayın ve balistik koruma seviyesi, tam otomatik şanzımanı, yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Proje kapsamında kalan teslimatlar yıl sonuna kadar tamamlanacak. Firma yetkilileri platforma yönelik yurt dışı taleplerin de artarak devam ettiği bilgisini paylaştı.
1: Binlerce Türk vatandaşı Avrupa ülkelerine gitmek için Schengen vizesi almaya çalışıyor. Fakat Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2025 yılı verilerine göre her 100 kişiden 15'i reddediliyor. Geçen yılın vize red oranlarına rağmen Türkiye Schengen vizesi başvurularında rekor kırarak dünya ikincisi oldu.
2: Avrupa Birliği üyesi ülkelere girmenin anahtarı Schengen vizesi Türk vatandaşları için çileye dönüştü.
3: Her 100 başvuru sahibinden 15 tanesi mutsuz ayrılıyor konsolosluklardan.
2: Avrupa Birliği Komisyonu 2025 yılı Schengen vizesi istatistiklerini yayımladı. Türkiye en çok Schengen vizesi başvurusu yapan ikinci ülke oldu. Birinci sırada ise Çin var.
3: Geçen seneye göre bu sene başvurularımız tekrar ciddi anlamda artmış durumda.
2: Geçen yıl en çok vize veren ülke Yunanistan oldu. Randevu bulmanın giderek zorlaştığı Fransa ve İtalya başvurularında ise azalma var.
3: Uzun yıllar boyunca Almanya hep en önde gelirdi. Almanya hep revaçtaydı. Şu anda Almanya'nın yerini biraz Yunanistan almış durumda. Çünkü karayoluyla seyahat çok daha kolay.
4: Aylarca beklenen randevular, harcanan binlerce lira ve kabul edilmeyen vize başvuruları. Vatandaş başvuru merkezlerinin önünde kuyruk oluşturuyor ama hepsinin hakkında tek bir soru var. Acaba reddedilecek miyim?
3: En çok vize vermeme nedenleri sizin gittiğinizde Türkiye'ye geri döneceğinize dair yeterli kanaatin oluşmaması. Yeterli maddi imkanlara sahip olmayan insanların çok sayıda olumsuz yanıt aldığını görüyoruz.
2: 2025 yılına ait istatistiklere göre Türkiye'den yapılan vize başvurularında reddedilme oranı %14,6 oldu. En çok red veren ülkeler arasında Estonya birinci sırada. Estonya'yı Danimarka ve Finlandiya takip ediyor ve bir türlü bulunamayan vize randevuları. Daha önce 2-3 ay içinde bulunabilen randevu sürelerinde de süre 6 hatta 7-8 aya kadar uzadı.
3: Konsolosluklar Schengen ülkelerinin tamamı 6 ay öncesinde sizin başvuru yapabilmeniz için kapılarını açmış durumda. Eğer erken plan yaparsanız daha mutlu olursunuz.
1: Çin ve Japonya arasında yeni bir polemik başladı. Pekin yönetimi Japonya'nın yeni

0: Militarizm politikası izlediğini savunan bir açıklama yaptı. Tokyo ise Çin'in artan askeri harcamalarına ve nükleer silahlarına dikkat çekti. Çin'in suçlamalarını da reddetti.
1: Japonya ve Çin arasında yeni militarizm tartışması çıktı. Çin'in yönelttiği suçlamalara Japonya Savunma Bakanı yanıt verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda Asya Pasifik ülkelerine Japonya'nın yeni militarist adımlarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunmuştu. Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi o açıklamaya Singapur'dan yanıt verdi. Ülkesinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana uluslararası hukuka uyduğunu söyledi.
2: Bazılarınız yeni militarizm tanımını duymuş olabilir ama bu gerçeklikten çok uzakta. Düşünün, devasa bir nükleer silah cephaneliği ve stratejik bombardıman uçakları olan bir ülke var. Japonya'da bunların hiçbiri yok. Buna rağmen Japonya yeni militarizmle itham ediliyor. Garip değil mi?
1: Japon bakan asıl sorunun Çin'in silahlanması olduğuna dikkat çekti.
2: Çin yeterli olarak şeffaf olmadan savunma harcamalarını ve askeri faaliyetlerini birçok alanda arttırıyor. Çin'in yaklaşımı ve askeri faaliyetleri Japonya ve uluslararası toplum için ciddi bir endişe kaynağı.
1: Japonya geçtiğimiz ay aldığı tarihi kararla askeri ihracatı kısıtlayan yasalarda değişikliğe gitmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından barışçıl bir dış politika izleyen Tokyo yönetimleri, kararın bölgede artan tansiyonların ardından alındığını belirtmişti. Japonya, geçtiğimiz yılda Çin'in Tayvan'a saldırması halinde askeri müdahale seçeneğinin gündeme gelebileceğini ifade etmişti.
0: ABD basını Rusya lideri Putin'in insan ömrünü uzatmak adına devlet destekli bir proje başlattığını yazdı. Wall Street Journal'da yer alan habere göre 25 milyar dolarlık projenin başına Putin'in kızı getirildi.
1: Wall Street Journal, Rus lider Putin'in ölümsüzlük arayışını yazdı. Habere göre Putin, insan ömrünü uzatmak adına devlet destekli bir proje başlattı. ...73 yaşındaki Rus lider Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi ile geçen sene yaptığı bir konuşma büyük ses getirmiş. Putin o konuşmada, insan organları sürekli olarak nakledilebilir demişti. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Putin'in devlet desteğiyle bir sağlık girişimi başlattığını iddia etti. İddiaya göre Kremlin destekli girişimin adı Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri. Bu projeye yaklaşık 26 milyar dolar kaynak ayrıldığı, Rus bilim insanlarının hücre yaşlanmasını yavaşlatacak gen terapileri üzerinde çalıştığı ileri sürülüyor. İnsan ömrünü uzatmak için laboratuvar ortamında biyobaskı teknolojisiyle organ üretimine de odaklanılıyor. Böylece yaşlanmış organların laboratuvarda geliştirilen yeni organlarla değiştirilmesi hedefleniyor. Rus araştırmacıların domuzların vücudunda insan organı büyütmek üzerine çalıştığı da iddia ediliyor. Ayrıca insan kıkırdak dokusunu ve bir farenin tiroid bezini 3 boyutlu yazıcıda başarıyla ürettikleri de iddialar arasında. İnsan ömrünü uzatmaya yönelik projenin başında Putin'in endokrinolog kızı Maria Vorontsova ile Kurchatov Enstitü Başkanı fizikçi Mikhail Kovalçuk bulunuyor. Rus bilim insanları 2030'a kadar laboratuvar ortamında insan organı değişimini ve naklini gerçekleştirebilmeyi hedefliyor.
0: Bu saat diliminde kapanışı haftanın kültür sanat ajandası ile yapalım. Detaylara bakacağız. Kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
3: Bodrum Uluslararası Film Festivali yeniden sinemaseverlerle buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle hazırlanan festival, Ege'nin ilham veren coğrafyasında sinemayı uluslararası bir buluşma alanına dönüştürüyor. Filmler 2-7 Haziran tarihleri arasında Bodrum'da gösterimde. Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından yeniden sahneye dönüyor. Bir içinde, Sil Baştan, Yalnız ve Hoşça Kal gibi sevilen parçaların seslendirileceği konserin biletleri kısa sürede tükendi. Konser 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta dinleyiciyle buluşuyor. Başrolde Şener Şen'in bulunduğu Zengin Mutfağı yoğun istek üzerine tekrar sahneye döndü. Oyun Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi hareketi kabul edilen 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alıyor. Tiyatro 4 Haziran'da Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor.

0: Giuseppe Verdi'nin eşsiz bir hikayeyi başyapıta dönüştürdüğü La Traviata Operası, Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında izleyiciyle buluşuyor. Verdi'nin müziği, hikayeye evrensel bir ruh kazandırırken, sadece aşkı değil, aynı zamanda dönemin toplumuna yöneltilen eleştirileri de yansıtıyor. Gösteri İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 5 Haziran'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahneleniyor. Luna. Klasik müziğin güçlü sesi Alessandro Safina, Türk DJ Burak Yeter'le aynı sahneyi paylaşıyor. Sinema Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleşecek konserde, La Casa de Papel dizisinin ikonik şarkısı My Life is Going On'la tanınan Cecilia Kurul ve Amerika Got Talent tarihinde ilk beşe giren Cristiana Ramos'la konuk sanatçı olarak sahne alacak. Konser 5 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde. Latin cazıyla Afro-Küba ritimlerini bir araya getiren Buena Vista All-Star Orkestrası Türkiye'ye geliyor. 11 Kübalı müzisyenden oluşan grup, eşsiz ritimleri ve renkli performanslarıyla 5 Haziran'da Vadi Açık Hava Sahnesi'nde dinleyiciyle buluşuyor.
1: Ya ne yapıyorsun?
0: Çağla Yağmur Doğan'ın Kısalar Festivali'nde sahnelediği Teşekkür Ederim Kızım izleyiciyle buluşuyor. Şevval Öztay'ın yönetmenliğini üstlendiği oyun, hayatın açtığı yaralarla mücadele eden bir kadının kendi sesini ve gücünü bulma çabasını anlatıyor. Tiyatro 1 Haziran'da Dastas Açık Sahne'de premier yapıyor.
2: Yüzündeki benler gökyüzündeki yıldızlar gibi.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 27 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 23, Trabzon yer yer yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 24, Konya yağmurlu 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 17, Erzincan yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 30, Mardin 22 derece.
1: Pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, İlaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından tatilciler dönüş yolunda, sürücüler yollarda yoğunluğa neden oluyor. Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi İstanbul yönünde gece saatlerinde trafik durma noktasına geldi. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların geri dönüş yolculuğu tatilin son gününde devam ediyor. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte Cuma günü başlayan yoğunluk tatilin son gününde de devam etti. Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi İstanbul yönünde yoğunluk oluştu. Kaynaştı gişelerinden başlayan yoğunluk Gümüşova rampalarına kadar gün boyunca yoğun şekilde devam etti. Gece saatlerinde yer yer durma noktasına geldi. Jandarma ve karayolları ekipleri ise tatilin son gününde güzergah üzerinde önlemlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin son günü maalesef Denizli'den çok acı bir haber geldi. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı. Otobüsteki biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Yaralıların ifadesi kazanın nedenine dair ipucu verdi.
1: 8 halindeyken bir anda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Feci kazada bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Mustafa Fevzi Merdun yönetimindeki yolcu otobüsü İzmir'den Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı. 38 yolcu ve şoför dahil 3 görevli vardı. Denizli Aydın Otoyolu'nda seyir halindeki otobüs Sarayköy ilçesi Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangın da çıkan otobüste adeta

0: Can pazarı yaşandı. Bazı yolcular kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kazada otobüs şoförüyle yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyol, Hayri Arıkan, Civan Şen ve kucağındaki 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen hayatını kaybetti. Yaralanan 33 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazı yolcuların kaza ve yangın nedeniyle yaşanan kargaşada kapı boşluklarında sıkışma sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler olay yerinde ve otobüste inceleme yaptı. Yaklaşık 4 saat boyunca Denizli yönünde trafiğe kapanan yol otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı. Yaralılardan bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edilirken ikisinin durumu ciddi. Yaralılar jandarmaya verdikleri ilk ifadede kazadan 20 dakika önce şoförün arıza nedeniyle otobüsü yol kenarına çekip kontrol yaptığını, daha sonra yola devam ettiklerini anlattı. Kazada yaşamını yitiren Civan Şen'in bebeğini korumak amacıyla üzerine kapandığı öğrenildi. Kazada ölenlerin cenazeleri DNA incelemesinin ardından yakınlarına teslim edilecek. Kazanın nedeni incelemenin ardından netleşecek.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatili sonrası dönüş yolunda olanlar için uyarı mesajı paylaştı. Hız sınırlarına mutlaka uyun, acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın dedi.
2: Hız sınırlarına mutlaka uyun. Acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın.
0: Bayram tatili sonrası dönüş yolunda olanlar için uyarıda bulunduğu kuralları hatırlattı.
2: Emniyet kemerinizi hem ön hem arka koltukta eksiksiz takın. Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın. Her iki saatte bir mutlaka 10 dakika mola vererek dikkat toplama alanlarını kullanın.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yayınladığı videolu mesajda trafik kurallarına uyulması uyarısı yaptı. Kavuşmaların coşkusunu dönüş yolunun dikkatiyle taçlandıralım dedi.
2: Yollarda sizlerin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahraman kolluk kuvvetlerimize yürekten teşekkür ediyor. Her bir vatandaşımıza hayırlı, kazasız ve esenlik dolu yolculuklar diliyorum. Yolunuz açık, dönüşünüz huzurlu olsun.
1: 9 günlük bayram tatili sona erdi. Otogarlarda hareketlilik yaşandı. İstanbul'a dönenler ve mega kentten ayrılanlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gün boyu yoğunluk oluşturdu.
3: Hatay'dan geldim. Yani şimdi de dönüş var hayırlısıyla.
4: Mardin'den dönüyoruz.
0: Memleketine, tatil beldelerine gidenler dönüşe geçti. Perona bir otobüs girdi, bir otobüs çıktı.
3: Bitti ziyaretler, dönüşler başladı.
5: Aile ziyaretiydi, akraba ziyaretiydi, gezdik işte, güzeldi.
0: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı bayram tatilinin son günü çok yoğundu.
6: Şu anda bütün araçlarımız 2-3 saat gecikmeli geliyor. Trafik yoğunluğundan dolayı.
3: 2'deydi, şu an biraz yoğunluktan dolayı bekliyoruz.
4: Yol biraz yoğunluk vardı.
7: Kurban Bayramı tatili uzun olunca insanlar da tatili şehir dışında değerlendirmek istedi. Özellikle memleketine gidenler bir hayli fazla oldu. Gidenler de İstanbul'a eli boş dönmedi. Memleketinin yöresel lezzetlerini İstanbul'a taşıdılar.
4: Ne var burada? Leblebi şekerler var, çekerdek, karpuz çekerdekleri var, et var. Bahçede yetiştirdiği üzüm yapraklarıdır sarma için.
8: Otlu peynirim var. Neler var?
7: Otlu peynir. Meşhur mu Şırnak'ta?
8: Tabii, annem yapıyor.
7: Neler getirdiniz? Bir sürü şey var.
5: Yoğurt var, peynir var, et var.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi bayram tatili sonrasında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem ABD ile İran arasında devam eden müzakereler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Peki toplantıda başka hangi başlıklar ele alınacak bakalım.
0: İran-ABD müzakerelerinde gelinen aşama terörsüz Türkiye hedefinde kat edilen mesafe. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen son duruma mercek tutulacak. Ateşkes süresinin kalıcı bir şekilde işletilmesi ve savaşın sonlandırılması için taraflarla yapılan görüşmeler ele alınacak. Gazze'de devam eden İsrail ihlalleri de toplantının gündeminde olacak. İsrail'in Gazze şeridinde işgali genişleterek bölgenin %70'ini kontrol altına alması değerlendirilecek. Kabine

0: toplantısında 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin teknik detayları da gözden geçirilecek. Ve terörsüz Türkiye süreci. Bayramdan sonra hız kazanması beklenen sürece dair son durum kabinede masaya yatırılacak. Yasal ve hukuki adımlar değerlendirilecek. Toplantıda Kurban Bayramı süresince alınan tedbirler ve trafik bilançosu da istişare edilecek.
1: CHP'de özel ve kurmaylarından olağanüstü kurultay adımı geldi. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, kurultay için delegelerden imza toplamaya başlayacaklarını paylaştı. Emre, salı günü grup toplantısı yapma konusunda da kararlı olduklarını söyledi.
2: Çok kısa süre içinde topladığımızı göreceksiniz. Hangi delegelerle isteriyorsa onu da toplarız.
0: Olağanüstü kurultay için imza toplama sürecini başlatacaklarını paylaştı. 15 iş günü içinde delegelerin salt çoğunluğunun imzası aranacak.
2: En fazla 45 günlük süre içerisinde kurultay toplamanız gerekir. Eğer bu yönde hemen bir karar alınmazsa yine mahkeme yoluna başvuruluyor.
0: CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, grup toplantısı yapılacak mı tartışmasını değerlendirdi.
2: Biz grup toplantımızı yapacağız. Ortada seçilen grup başkan vekilleri var. Meclis başkanı almış, kabul edip internet sitesine yer vermiş. Konuşmak için salonlara ihtiyacımız yok. Genel başkanımız nerede konuşursa grup toplantısı oradadır.
0: Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum sözleri ve Özel'le ilgili haberlere yanıt verdi.
2: O zamanki genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun uçakta bulunması nedeniyle 15 Temmuz gecesi inisiyatif almış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş. Meclise bomba atıldığı anda dahi genel kurulu terk etmemiş. Sayın Özgür Özel hiçbir zaman Salihli'de eczacılık yapmamıştır. Sayın Genel Başkanımızın kızı hiçbir zaman hiçbir FETÖ okuluna gitmemiştir.
0: Mutlak mutlak kararıyla 2023 yılındaki kurultayın da yok hükmünde olduğunu belirten Emre, son kurultayın 2020 yılındaki 37. olağan kurultay olduğunu ifade etti. Siyasi partiler kanununa göre CHP'nin seçime girmeme riski olduğunu söyledi.
2: 3 tane, 4 tane olan kurultayı siz kabul etmediğiniz zaman size Temmuz 2020 kalıyor. Mevzuat da açık. 6 yıllık süre boyunca kendi kongresini, büyük genel kurulunu yapmayan partiler seçime giremez deniyor. Şimdi biz bu tehlikenin farkındayız, işaret ediyoruz işte.
1: İran, ABD'nin mutabakat zaptında değişiklik uygulanacağını açıkladı. Açıklama İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tasnim haber ajansı tarafından duyuruldu. İranlı bir yetkiliye dayandırılan haberde Tahran'ın mutabakat zaptı metninde yeni değişiklikler yapılacağı belirtildi. Yetkililerin açıklamasında Washington yönetimiyle mesaj alışverişinin sürdüğü ve nihai bir mutabakata henüz varılmadığı ifade edildi. ABD'nin olası mutabakat zaptında yaptığı değişikliklerin İran tarafından kabul edildiği anlamına gelmediğinin de altı çizildi. İranlı yetkililer Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa edeceği yönünde çıkan haberlere yalanlama getirdi. ABD ve İran arasında diplomatik temaslar sürerken İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın istifa edeceği yönünde iddialar gündeme geldi. Pezeşkiyan'ın dini lider Müçteba Hamane'ye gönderdiği mektupla istifa etmek istediği iddiaları dile getirildi. Konuya dair açıklama İran Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapıldı. İstifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığı yayılan haberlerin Tahran yönetimine muhalif medya kuruluşlarının bir oyunu olarak nitelendirildi. Pezeşkiyan'ın halka hizmet etme noktasında geri adım atmayacağının altı çizildi. Yapılan açıklamada İran halkının birlik ve beraberlik konusunda geri adım atmayacağı da ifade edildi. ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin pazarlık sürerken İran'dan yeni bir adım geldi. Hürmüz üzerindeki kontrolünü yasallaştırmak için mecliste bir oylama yapılacağı belirtildi. İran devrim muhafızları da son 24 saatte Boğaz'dan 28 geminin geçtiğini duyurdu.
0: Gözler İran'la ABD arasında bir anlaşmaya çevrilmişken Tahran Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni bir adım attı. İran Meclisi Boğaz'dan geçişleri düzenleyecek kurum için harekete geçti. Açıklama Meclis yetkilisi Ali Rıza Selimi'den geldi. Milletvekillerinin durumu yasalaştırma konusunda kararlı olduğunu söyleyen Selimi, yasa tasarısının kısa süre içinde meclis gündemine geleceğini belirtti. Başkalarının bizim adımıza karar vermesi

0: Mecliste izin vermeyeceğiz diyen yetkili, meclisteki oylamanın tarihine ilişkin bilgi vermedi. İran geçtiğimiz haftalarda Hürmüz'den geçen trafiği düzenlemek için Fars Körfezi Su Yolu İdaresi adlı bir yapı kurduğunu açıklamıştı. Tahran ayrıca Umman'la bu konuda görüştüklerini açıklamış, gelişmeler üzerine ABD Başkanı Trump Umman'ı tehdit etmişti. İran devrim muhafızlarından yapılan son açıklamaya göre son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan donanmanın kontrolünde 28 gemi geçti. Tahran kendilerinden izin alındığı takdirde ticari gemilerin boğazdan güvenli bir şekilde geçebileceğini ineledi. Hürmüz Boğazı, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı'ndan önce uluslararası su yolu olarak kabul ediliyor, ticari gemilerin boğazdan geçişine dair bir kısıtlama bulunmuyordu. Savaş sırasında İran, Hürmüz'ün kontrolünü ele almış, ABD donanması da İran gemilerine ve limanlarına yönelik deniz ablukası başlatmıştı.
1: İran, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski dini lider Ali Hamaney için cenaze töreni düzenlemeye hazırlanıyor. Hamaney'in ölümünden aylar sonra düzenlenecek tören tarihinin kısa süre içinde açıklanması planlanıyor.
0: İran yönetimi eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni için hazırlıklara başladı. Savaş nedeniyle ertelenen tören için özel bir koordinasyon merkezi kuruldu. İran'ı 30 yılı aşkın süre yöneten Hamaney, 28 Şubat'ta başlayan ABD ve İsrail saldırılarının ilk dalgasında hayatını kaybetmişti. Ancak planlanan resmi cenaze töreni savaş koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi. Tahran İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi, cenaze töreni hazırlıklarını yürütmek üzere özel bir merkez oluşturulduğunu duyurdu. İran Devlet Televizyonu'nun aktardığına göre de cenaze organizasyonunu yürütmek amacıyla oluşturulan merkez çalışmalara başladı. İranlı yetkililer cenaze töreninin hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun katılımla gerçekleştirilmesini hedefliyor. Nisan ayında Hamaney'in ölümünün 40. günü dolayısıyla ülke genelinde anma törenleri düzenlenmiş ve binlerce kişi etkinliklere katılmıştı. Hamaney için düzenlenecek cenaze töreninin tarihi, güvenlik ve organizasyon hazırlıklarının tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacak.
1: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki işgalini genişletmeyi sürdürüyor. Son olarak Haçlı Seferleri döneminde yapılan Şakif Kalesi İsrail askerleri tarafından işgal edildi. 900 yıllık kaleye İsrail bayrağı asıldı.
0: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki işgalini genişletti. Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik kaleyi işgal etti. İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Lübnan'daki manevrayı genişletme talimatı verdiğini söyledi.
2: Kuvvetlerimiz Litani Nehri'ni geçti. Bazı bölgeleri ele geçirdi, Şakif Kalesi'ni işgal etti. Şimdiki talimatımsa Hizbullah'ın kontrolü altındaki yerlerdeki hakimiyetimizi derinleştirmek ve genişletmektir.
0: Netanyahu'nun açıklaması, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Dahiye'yi yerle bir etme çağrısının ardından geldi. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti yakınlarında operasyon başlatan İsrail askerleri Şakif Kalesi'ne girdi. İşgal edilen kaleye İsrail bayrağı asıldı. İsrail Savunma Bakanı Katz, askerler İsrail'in güvenlik bölgesi kapsamında kaleyi işgal etmeyi sürdürecek ifadelerini kullandı. 12. yüzyılda Haçlı Seferleri sırasında yapılan kale için UNESCO, 2024'te genişletilmiş koruma kararı vermişti. İsrail 1982 yılında Lübnan'ı işgal ederken de kaleyi ele geçirmiş ve 2000 yılında Lübnan'dan çekilene kadar elinde tutmuştu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kara birliklerinin son birkaç gündür Lübnan'ın güneyindeki Vadi Seluki ve Şakif sırtlarında geniş çaplı saldırılar yürüttüğünü bildirdi. İsrail ordusu Sur kenti yakınlarında da hava saldırıları başlattı. Bölgedeki Hizbullah altyapısını hedef aldığını öne süren İsrail, Zehrani Nehri'nin güneyindeki bölgelere saldırı yapabileceğini duyurdu. Lübnanlılara bir kez daha evlerini terk etme çağrısı yapıldı. Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki İsrail noktalarına saldırı yaptığını açıkladı. Saldırıların İsrail'in

0: işgalini genişletmesi ve ateşkes ihlallerine karşı yapıldığı vurgulandı. İsrail güvenlik amacıyla ülkenin kuzeyindeki okulları tatil ettiğini açıkladı. Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da ateşkes ilan edilmiş, ateşkesin 24 Nisan'da 3 hafta uzatıldığı açıklanmıştı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklama Suriye Cumhurbaşkanlığından geldi. İki liderin bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdiği aktarıldı. Cumhurbaşkanı Şara, kalan yaptırımların kaldırılmasının Suriyelilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için temel adım olduğunu söyledi. Şara ayrıca diplomatik yolun önceliklendirilmesini vurguladı. Bölgesel güvenlik ve barışın bu yolla güçleneceğinin altını çizdi. ABD Başkanı Trump ise Suriye istikrarının korunmasının önemine vurgu yaptı. Yeniden inşa sürecinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. ABD Başkanı Trump'ın ülkenin kuruluşunun 250. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin açılışına katılacağı açıklandı. Konser vermesi beklenen sanatçılar etkinlikten çekilmeye başladı. Duruma tepki gösteren Trump, kendisinin sanatçılardan daha çok ilgi çekeceğini savundu.
0: Trump'ın etkinlik açılışına katılacağı açıklandı. Sanatçılar konserlerini iptal etmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. yıl kutlamalarında yeni bir kriz patlak verdi. ABD'nin kuruluş yıl dönümü için 25 Haziran 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında bir dizi konser planlanmıştı. ABD Başkanı Trump'ın da etkinliklerin açılışına katılacağı açıklandı. Ancak bu açıklamayla bazı müzisyenler programdan çekilmeye başladı. İptallere etkinliğin partiler üstü bir kutlama olmaması ve Trump'la ilişkilendirilmesi gerekçe gösterildi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sanatçıların çekilmeye devam etmesi halinde konserlere ihtiyaç kalmayabileceğini söyledi. Bunun yerine National Mall'da bir konuşma yapabileceğini belirten Trump, kendisinin müzik sanatçılarından daha çok ilgi çektiğini iddia etti. Birçok kişiye göre dünyanın herhangi bir yerindeki bir numaralı cazibe merkeziyim. En parlak dönemindeki Elvis'ten bile daha büyük kalabalıkları topluyorum ve bunu gitar çalmadan yapıyorum dedi. Temsilcilerine Amerika geri döndü mitingi düzenlenmesinin mümkün olup olmadığını inceleme talimatı verdiğini de söyledi. Haberlere göre şu ana kadar 9 sanatçıdan 5'i katılımını iptal etmiş durumda. Etkinliğin organizatörleri sanatçıların açıklamalarının aksine etkinliğin partiler üstü olduğunu savunuyor.
1: E-duruşma sistemiyle 5,3 milyondan fazla duruşma dijital ortamda yapıldı. Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran sistemle emek ve zaman tasarrufu sağlandı. Açıklama Adalet Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre e-duruşma sistemi 2020'den bu yana 5630 hukuk mahkemesinde aktif olarak kullanıldı. 5.383.748 duruşma e-duruşma ile yapıldı. Avukatların bulundukları yerlerden sesli ve görüntülü şekilde çevrim içi olarak duruşmalara katılmaları sağlandı. E-duruşma uygulaması önümüzdeki günlerde ilk derece mahkemelerin yanı sıra bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir haftaya girecek. Genel kurulda toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yapan kanun teklifi görüşülecek. Teklifle hobi bahçelerine yönelik düzenleme yapılacak. Orman sınırları içinde kalan tapuların mülkiyet sorunu giderilecek. Peki teklifle başka hangi düzenlemeler yapılacak? Ayrıntılarına bakalım.
0: Hobi bahçeleri ile ilgili kanun teklifi, komisyon çalışmaları, grup toplantıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. 2 Haziran Salı günü başlayacak genel kurulda toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yapan kanun teklifi görüşülecek. Teklifle tarım arazilerinin hobi bahçesi adı altında kullanılarak prefabrik veya sabit yapılarla tarım dışı amaçla kullanılmasının önüne geçilecek. Tarımsal amaçlı olan kooperatifler dışındaki kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi yasaklanacak. Hobi bahçelerindeki izinsiz yapılara elektrik, su ve

0: doğalgaz abonelikleri sağlayan kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira ceza kesilecek. Abonelik 30 günde iptal edilmezse her ay için ayrıca 100 bin lira ceza verilecek. Orman kadastro sınırları içinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaz bulunuyor. Bu araziler için tapu iptal davaları açılması gerekiyor. Bu davalar nedeniyle devletin yaklaşık 516 milyar lira tazminat ödeyebileceği hesaplanıyor. Teklifle tazminat davalarının ve hazine zararlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Şartları taşıyan taşınmazların tapuları bedel alınmadan geçerli kabul edilecek. Daha önce iptal edilen taşınmazların tapuları belirli şartlarla hak sahiplerine iade edilecek. Teklifle alkollü içeceklerin marka ve sponsorluk yoluyla reklamının yapılması yasaklanacak. Saat 22.06 arasında satış yasağı ihlallerinde ceza yetkisi yerel mülki amirlere verilecek. Komisyonlarda da mesai sürecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. İçişleri Komisyonu'nda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
1: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü yaşanan yoğunluk nedeniyle çay alımlarında kontenjan uygulandığını duyurdu. Çaykur'dan yapılan açıklamada özellikle Kurban Bayramı döneminde yaşanan yoğunlukla birlikte yaş çay alımlarının işleme kapasitesinin üzerine çıktığı belirtildi. Açıklamada alınan çayların kalite kaybı yaşanmadan işlenebilmesi amacıyla çay alımlarında kısa süreliğine kontenjan uygulanacağı ifade edildi. Alımların kısa süre içinde yeniden normale döneceği açıklandı. Binlerce Türk vatandaşı Avrupa ülkelerine gitmek için Schengen vizesi almaya çalışıyor. Fakat Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2025 yılı verilerine göre her 100 kişiden 15'i reddediliyor. Geçen yıl vize red oranlarına rağmen Türkiye Schengen vizesi başvurularında rekor kırarak dünya ikincisi oldu.
2: Avrupa Birliği üyesi ülkelere girmenin anahtarı Schengen vizesi Türk vatandaşları için çileye dönüştü.
3: Her 100 başvuru sahibinden 15 tanesi mutsuz ayrılıyor konsolosluklardan.
2: Avrupa Birliği Komisyonu 2025 yılı Schengen vizesi istatistiklerini yayımladı. Türkiye en çok Schengen vizesi başvurusu yapan ikinci ülke oldu. Birinci sırada ise Çin var.
3: Geçen seneye göre bu sene başvurularımız tekrar ciddi anlamda artmış durumda.
2: Geçen yıl en çok vize veren ülke Yunanistan oldu. Randevu bulmanın giderek zorlaştığı Fransa ve İtalya başvurularında ise azalma var.
3: Uzun yıllar boyunca Almanya hep en önde gelirdi. Almanya hep revaçtaydı. Şu anda Almanya'nın yerini biraz Yunanistan almış durumda. Çünkü karayoluyla seyahat çok daha kolay.
4: Aylarca beklenen randevular, harcanan binlerce lira ve kabul edilmeyen vize başvuruları. Vatandaş başvuru merkezlerinin önünde kuyruk oluşturuyor ama hepsinin hakkında tek bir soru var. Acaba reddedilecek miyim?
3: En çok vize vermeme nedenleri sizin gittiğinizde Türkiye'ye geri döneceğinize dair yeterli kanaatin oluşmaması. Yeterli maddi imkanlara sahip olmayan insanların çok sayıda olumsuz yanıt aldığını görüyoruz.
2: 2025 yılına ait istatistiklere göre Türkiye'den yapılan vize başvurularında reddedilme oranı %14,6 oldu. En çok red veren ülkeler arasında Estonya birinci sırada. Estonya'yı Danimarka ve Finlandiya takip ediyor ve bir türlü bulunamayan vize randevuları. Daha önce 2-3 ay içinde bulunabilen randevu sürelerinde de süre 6 hatta 7-8 aya kadar uzadı.
3: Konsolosluklar Schengen ülkelerinin tamamı 6 ay öncesinde sizin başvuru yapabilmeniz için kapılarını açmış durumda. Eğer erken plan yaparsanız daha mutlu olursunuz.
1: Son dönemde sayıları ve kullanımları artan İHA'lara ilişkin yeni bir adım atılıyor. Türkiye'ye getirilen ve Türk hava sahasında kullanılacak insansız hava araçlarının güvenlik tehdidi oluşturmaması ve izinli uçuş yapabilmeleri amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kurulacak. Bu araçların anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri de bu merkezden yapılacak.
0: Güvenlik tehdidi oluşturmaması amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kurulacak. Yabancı tescilli insansız hava araçları için 20 gün önceden uçuş izni alınması gerekecek. Talimata aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacak.

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü son dönemlerde sayıları ve kullanımları artan İHA'lara ilişkin insansız hava aracı sistemleri talimatı taslağı hazırladı. Tasarımı, üretimi, Türk hava sahasında işletilmesine ilişkin emniyet ve teknik esaslar yeniden düzenlenecek. İHA operasyonları riske göre açık, özel ve sertifikalı olmak üzere 3 kategoriye ayrılacak. Sertifika kategorisinde bulunanlar kalabalık insan grupları üzerinde uçuş yapabilecek, insan ve tehlikeli madde taşınmasında kullanılabilecek. Yabancı tescilli İHA'lar için 20 gün önceden uçuş izni alınması gerekecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış İHA sistemleriyle izin verilen bitki koruma ürünlerinin uygulanması tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında değerlendirilmeyecek. Sertifikalı kategorideki İHA'lar için uçuşa elverişlilik sertifikası düzenlenecek. İHA sistemlerine ilişkin yetkili otorite olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İHA takip ve trafik yönetimi sistemini kuracak ve işletecek. Anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri bu merkezden yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış İHA sistemleriyle serbest bölgelerde ve meskun mahal dışında gerçekleştirilecek tarımsal operasyonlarda bildirim yeterli olacak. İşletici ve pilot, İHA'nın terör ve yasa dışı kullanımına karşı tedbir almakla yükümlü olacak. Mahremiyet ihlalinde Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak. Açık ve özel kategorilerde İHA kullanacak uzaktan pilotlar için yaş sınırı 16 olacak.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hatay'da yapımı süren 4 yol, Hassa, demir yolu ve otoyolu projesiyle ilgili detayları paylaştı. Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Güneydoğu Anadolu bölgesi İskenderun limanına bağlanacak. Projeyle Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek.
2: Amanos tünelleri projesiyle
0: Amanos Dağları aşılacak, Güneydoğu Anadolu İskenderun limanına bağlanacak. Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hatay'da yapımı süren 4 yol, Hassa demiryolu ve otoyolu projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Güneydoğu Anadolu bölgesini İskenderun Limanı'na en kısa güzergahtan bağlayacaklarını söyledi.
2: İskenderun Limanı en stratejik kapılarından biri haline geliyor.
0: Bakan Uraloğlu, Anadolu'nun tarih boyunca İpek Yolu, Baharat Yolu ve Kral Yolu gibi ticaret koridorlarının merkezinde yer aldığını hatırlattı. Proje kapsamında Amanos Dağları'nın altından geçecek şekilde her biri yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda iki karayolu ve bir demiryolu tüneli inşa edilecek.
3: Bu proje ile Türkiye'nin üretim gücü denizle daha hızlı buluşacak, limanlarımızın hinterlandı genişleyecek. Amik Ovası'nın tarımsal üretimini Güneydoğu Anadolu'nun sanayi ve ihracat kapasitesiyle birlikte İskenderun Limanı'na daha hızlı ulaştıracağız. Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek. Toplam uzunluğu 60 kilometreyi bulan tünellerimiz dünyanın ilk fonksiyonel üçlü tüp projesi olacak.
0: Bakan Uraloğlu, projeyle Gaziantep, Mersin ve İskenderun bağlantılarının önemli ölçüde hızlanacağını vurguladı. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki üretim merkezlerinin İskenderun Limanı üzerinden dünya pazarlarına daha güçlü şekilde entegre olacağını kaydetti. Projeyle ilgili 1,55 milyar avroluk finansman sağlandığını da paylaştı.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni nesil Hızır araçlarının ilk teslimatı yapıldı. Hızır mayına karşı korumalı zırhlı araç modern operasyonel ihtiyaçlara da cevap verebilecek.
0: Yüksek mayın ve balistik koruma, yoğun çatışma koşullarında gelişmiş manevra kabiliyeti. Türk zırhlısı Hızır yeni görevine hazır. Zırhlı kara aracı üreticilerinden Katmerciler, yenilenen Hızır 4x4 mayına karşı korumalı zırhlı araçla ilk teslimatına imza attı. Milli Savunma Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği alım kapsamında envantere eklenen platform, Mehmetçiğin gücüne güç katacak. NATO standartlarına uygun geliştirilen yeni versiyon Hızır, 3 kapılı yapıya ve 5 personel taşıma kapasitesine sahip. Hızır, Türk savunma sanayisi ürünü sistemlerle entegre görev yapabilecek. 400 beygir motor gücüne sahip yeni nesil Hızır'ın %70'lik mail tırmanma kabiliyeti bulunuyor. Hızır, yüksek mayın ve balistik koruma seviyesi, tam otomatik şanzımanı, yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

0: Proje kapsamında kalan teslimatlar yıl sonuna kadar tamamlanacak. Firma yetkilileri platforma yönelik yurt dışı taleplerin de artarak devam ettiği bilgisini paylaştı.
1: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yeni güvenlik tedbirleri devreye alınacak. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları ortak çalışma yürütecek. Okullarda risk haritası yeniden düzenlenecek ve tüm okullara turnike ve kamera sistemi gelecek.
0: Polis ve devriye sayısı artacak. Kamerasız okul kalmayacak. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yeni güvenlik tedbirleri için düğmeye basıldı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları ortak bir çalışma yürütecek. Risk haritası yeniden düzenlenecek. Bazı okullarda polis ve güvenlik personeliyle devriye sayısı artırılacak. Tüm okullara turnike ve kamera sistemi getirilecek. Silahlı güvenliğin artırılacağı okullarda görev yapacak kişilerle ilgili de detaylı inceleme yapılacak. Personelin psikososyal test, göz muayeneleri ve atış talimleri gibi süreçleri yakından takip edilecek. Atılacak adımlar arasında kurumlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi de yer alıyor. Suça karışan çocukların gözaltı ya da rehabilitasyon süreçlerinde ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon da artırılacak. Sanal dünyada tehdit oluşturan uygulamalara da mercek tutulacak. İçişleri Bakanlığı'nca özel olarak kurulan siber ekip, yaş grubu düşük sohbet platformlarına girerek yeni oluşturulan kodlarla arama yapacak. Tüm hazırlıkların detaylı bir şekilde ele alınmasının ardından Eylül ayında bir paketin kamuoyuyla paylaşılması amaçlanıyor.
1: İstanbul'da bir depoda yangın çıktı. Yandaki binalara da sıçrayan alevleri itfaiyeciler söndürdü. Yangının adresi Esenler'di. İplik rulosu depolanan binadan alevler yükseldi. Depodaki yangın hızla büyüdü. Yandaki 3 binanın cephesi kısa sürede alev aldı. Yangını görenler ihbarda bulundu. Alevler söndürülse de depo küle döndü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. İstanbul Sultan Gazi'de bir kişi annesini rehin aldı. Abisinin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi bakın nasıl gözaltına aldı.
0: Hidaye göre ailesini rehin aldı. Balkondan giren polis tarafından etkisiz hale getirildi. Olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. İddiaya göre Ekrem K. birlikte yaşadığı annesi Menekşe K.'yi akşam saatlerinde dairenin kapısını kilitleyip rehin aldı. Anne öğle saatlerinde durumu diğer oğluna haber verdi. Ekrem K.'nin abisi hemen polisi aradı.
2: Bizim yan komşu anasını rehin almış. Biraz işte psikolojik sorun var galiba. Hani böyle gel git yapıyor aklı. Aslında yani kimseye bir zararı yok ama işte ailesine böyle yani çok şey çektiriyor yani.
0: İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler itfaiyenin de desteğiyle 3. kattaki dairenin balkonuna çıktı. Balkon kapısını kırıp içeri giren ekipler Ekrem K.'yi gözaltına aldı.
3: Öldürmüş müyüm ben onu ya?
0: Ekrem K.'nin gözaltına alınmadan önce annesinin boğazını sıkarak şikayetçi olmaması yönünde tehdit ettiği iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Bayram tatilinde çoğu kişi gezmek için akarsu ya da göl kenarlarını tercih etti ancak çeşitli nedenlerle suya düşenler oldu. Ekipler onları bulmak için seferber oldu. Bazılarından acı haber geldi, diğerleri için arama çalışmaları sürüyor.
0: Kimi elektrikli araçta geziyor, kimi balık tutuyordu. Irmak ve baraj gölüne düşenler için ekipler seferber oldu. Tokat'ın Erbaa ilçesinde bayramın ikinci günü akraba olan 4 genç Kelkit Çayı kenarında 3 tekerlekli araçla geziyordu. Selfie çekmek istedikleri sırada araçla birlikte suya düştüler. İkisi kurtarılmayı başarırken İlker Parlak ve Oğuz Kale akıntıya kapıldı.
4: Tırman seviyesinin denk olmaması, çukur olması bunları yanıltıyor ve motosikletimiz ters düşüyor. Ve bunun üzerine altında kalıyorlar. İki tanesi daha durgun suya düştüğü için kendini kenara atabiliyor.
0: Ekipler kaybolan iki genci bulmak için 4. günde de çalışmalarını sürdürdü. Şimdiye kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Kahramanmaraş'ta ise 62 yaşındaki Selman Aktaş, Perşembe günü balık tutarken dengesini kaybedip Ceyhan Nehri'ne düştü.

0: Ekipler bölgede arama çalışmalarına başladı. Adana'nın Kara İsa'lı ilçesinde ise serinlemek için eğlence çayına giren bir kişi bir süre sonra gözden kayboldu. Gencin cansız bedeni ekiplerin çalışmasıyla bulundu. Kayseri'nin Felahiye ilçesinde ise viyadükten baraj gölüne düşen 29 yaşındaki Hüseyin Göker'den acı haber geldi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla evli ve iki çocuk babası Göker'in cansız bedeni 38 saat sonra yaklaşık 700 metre mesafede bulundu.
1: İstanbul Çatalca'da 41 yaşındaki Gülten Ürkmez eşi tarafından otobüs durağında silahla vurularak öldürülmüştü. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan fezlekede katil zanlısının olay öncesinde eşine gönderdiği çelenk ve sosyal medyadaki paylaşımı delil olarak sayıldı.
0: Eşini otobüs durağında öldürdü. Gönderdiği çelenk planlı cinayetin delili oldu. Olay İstanbul Çatalca'da 21 Şubat'ta meydana geldi. İddiaya göre alkol sorunu olan Serkan Ürkmez, bu nedenle evi terk eden eşi Gülten Ürkmez'i otobüs durağında tabancayla vurarak öldürdü. Motosikletle kaçan zanlı yakalanıp tutuklandı.
2: Silah paylaşmış, çelenk göndermiş iş yerine. Ama bacım hiç beklemiyordu, yapmaz dedi. Sana doyamayacağım gibi bir yazı yazdırmış, Serkan Ürkmez yazdırmış. Siyah bir çelenk göndermiş iş yerine.
0: Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan fezlekeye göre Serkan Ürkmez, mesajlaşma uygulamasında siyah çelenkli durum paylaşımı yapmıştı. Olaydan bir gün önce de cinayet silahının fotoğrafını birazdan her şey son bulacak notuyla sosyal medyada paylaştığı belirlendi. Ayrıca eşinin fotoğrafını paylaşıp 26 senelik eşim ret veriyorsa kime ne diyebilirim mesajı yazdığı ortaya çıktı. Ben seni ölümsüz sevdim yazılı büyük boy çelengi de eşinin iş yerine göndermişti. Serkan Ürkmez ifadesinde konuşmak için eşinin yanına gittiğini, eşini değil kendisini öldürmek istediğini öne sürdü. Eşine gönderdiği çelengi ise kendini öldürmeye karar verdiği için gönderdiğini iddia etti. Savcılık bu savunmaları inandırıcı bulmadı. Cinayetin tasarlanarak ve planlı bir şekilde işlendiğini belirtti. Serkan Ürkmez hakkında eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ruhsatsız silah nedeniyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Fezleke Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
1: Ankara'da nişanlısıyla birlikte yaşadığı 7. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Biçer'in nişanlısıyla yaşadığı tartışmayla evdeki hareketlilik ve nişanlısının olay sonrasındaki ilk anları yer aldı.
0: Taksiden nişanlısıyla birlikte indi. Bina içerisinde belli bir süre tartıştı. Ardından 7. kattaki evinin balkonundan çıplak halde düşerek vefat etti. Türkan Biçer'in olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Olay 25 Mart'ta Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde meydana geldi. 30 yaşındaki Türkan Biçer'in ailesi nişanlısı tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Biçer ve nişanlısı arasında olay gecesi yaşanan anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Biçer ve nişanlısı arasındaki tartışma birlikte indikleri taksiden başlıyor. Apartmanın içerisinde de devam ediyor. Evdeki hareketlilik ve Türkan Biçer'in çıplak şekilde düşmesi sonrası elindeki çarşafla düşen nişanlısının yanına gittiği anlarda görüntülerde yer alıyor. Gözaltına alınan şüpheli nişanlı daha sonra hakkında verilen tutuklu yargılama kararına istinaden cezaevine gönderildi.
1: Eskişehir'de kaldırımda oturan bir kadın kapkaççının hedefi oldu. Kadının boynundaki 17 adet çeyrek altını çalan hırsız fazla kaçamadı.
0: Kaldırımda oturan kadına yaklaştı, önce sohbet etti, sonra bir anda boynundaki kolyeyi koparıp çaldı. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 52 yaşındaki bir kadın kaldırımda oturuyordu. O sırada iddiaya göre yanına tanımadığı bir kadın ve çocuk geldi. Şüpheli önce kadınla konuşmaya başladı. Ardından da bir fırsatını bulup ipe dizili olan 17 adet çeyrek altını kadının boynundan koparıp çaldı. Neye uğradığını şaşıran kadının ihbarı üzerine polis ekipleri

harekete geçti. Çocukla birlikte uzaklaşan şüpheliyi takibi alan ekipler kısa süre içinde izini buldu. Kaçış sırasında çaldığı altınları atarak kurtulmaya çalışan kadın ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye

0: Adana'da bir sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Sürücü uygulama noktasında gaza basınca bir polis aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
1: Anksiyetem tuttu dedi, gaza basıp kaçtı. Aracın önündeki polis ezilme tehlikesi geçirdi. Adana'da polis ekipleri trafikte uygulama yapıyordu. O sırada bir sürücü durduruldu. Ekipler sürücünün aracından inmesini istedi ancak sürücü polisleri dinlemedi. Polis ekipleri uzun süre uğraştı. Sürücü bir türlü ikna olmadı. Aniden gaza basan sürücü kaçtı. O sırada aracın önünde polisler de vardı. Biri ezilmekten son anda kurtuldu. Kaçmaya çalışırken kaza yapan sürücü kısa süre sonra yakalandı. Yabancı uyruklu sürücünün yasal sınırın iki katı alkollü olduğu ortaya çıktı. Toplamda 557 bin lira para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.
2: Ne yapıyorsun? Bekle! Bekle!
0: Antalya'da 24 haftalıkken doğan ve sadece 650 gram ağırlığında olan Leyla bebek hayata tutunmak için aylarca direndi. Doktorlarının da çabasıyla gelişimi gün gün takip edilen bebek sonunda ailesine kavuştu.
3: Uyan kızım. Uyan aşkım. Leyla yenge.
4: Daha karnım çok büyümeden doğumla karşı karşıya geldik. Çok zor bir süreçti, ne olduğunu anlayamadık.
1: 24 haftalıkken dünyaya geldi. 650 gram ağırlığıyla mücadele etmeyi bırakmadı. Aylarca süren tedaviyle sonunda ailesine kavuştu. Antalya'da yaşayan Duygu ve Ali Yalçın çiftinin Leyla adında bir kızları oldu. Ancak Leyla dünyaya gelmekte biraz aceleci davrandı. Henüz 24 haftalıkken doğum başladı. 650 gram ağırlığında ve 33 santim boyunda doğan Leyla hemen kuvöze alındı.
4: İlk çocuğumuz, ilk bebeğimiz, nasıl bebek tutulur onu bile bilmiyorduk. Yani kucağıma aldıklarında benim atletimin içine giriyordu.
5: Bu bebeklerin yaşam şansı da diğer haftalara göre daha riskli bebek grupları. 24 hafta ve altında yani yaklaşık %50'si kaybedilir.
1: Ama Leyla pes etmedi. Yaklaşık 4 ay boyunca hem o hem ailesi hem doktorları mücadele etti.
5: Leyla bebeğimiz de inatla yaşama tutundu. Bir de bu süreçte ekip olarak onun yanındaydık.
3: Neynoş.
1: Neyse ki o mücadelenin sonu güzel bitti. 4 ay boyunca tedavi gören Leyla bebek sonunda ailesine ve evine kavuştu.
3: Kızımız güçlü çıktı maşallah. O anki duygular gerçekten tarif edilemiyor. Yani hayat duruyor.
0: Bilim insanları Orta Toroslar'da 4 yeni kaya gülü türü keşfetti. Profesör Doktor Kuddisi Ertuğrul bilimsel literatüre kazandırdığı türlerden birine eşinin adını verdi.
6: ...45 ilde arazi çalışmaları gerçekleştirdik çeşitli mevsimlerde. Yaklaşık olarak 1500'e yakın örnek topladık.
1: İl il gezip topladıkları o örnekleri incelediler. Dört yeni kaya gülü türünü bilimsel literatüre kazandırdılar.
6: Kaya gülü cinsi Türkiye'ye özgü bir cins. Dünyada yaklaşık 70 türün 51 tanesi Türkiye'de yayılış gösteriyor ve bunun 37 tanesi de Türkiye'ye özgü.
1: Konya Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi 6 kişilik ekip TÜBİTAK destekli projeyle Türkiye genelinde 45 ilde saha çalışması yaptı. Toplanan yüzlerce bitki örneği değerlendirilip analiz edildi. Konya, Karaman ve Antalya'dan alınan örneklerin daha önce bilinmeyen 4 yeni kaya gülü türü olduğu belirlendi.
6: İki tanesini toplandığı şehre göre adlandırdık. İki tanesini de bu şeye katkı veren kişiye göre isimlendirdik. Bir tanesi eşimin adını verdim. Etiyonama Kadriye, Sultan Kayagülü diye. Bana çünkü kendisi arazi çalışmalarımda çok destek oldu.
1: Yeni türler bilim dünyasına tanıtılıp uluslararası saygınlığı bulunan Plants dergisinde yayınlandı.
7: En farklı olanı sanki bu Etiyonama Kadriye.
0: Çin ve Japonya arasında yeni bir polemik başladı. Pekin yönetimi Japonya'nın yeni militarizm politikası izlediğini savunan bir açıklama yaptı. Tokyo ise Çin'in artan askeri harcamalarına ve nükleer silahlarına

0: dikkat çekti. Çin'in suçlamalarını reddetti.
1: Japonya ve Çin arasında yeni militarizm tartışması çıktı. Çin'in yönelttiği suçlamalara Japonya Savunma Bakanı yanıt verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda Asya Pasifik ülkelerine Japonya'nın yeni militarist adımlarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunmuştu. Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi o açıklamaya Singapur'dan yanıt verdi. Ülkesinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana uluslararası hukuka uyduğunu söyledi.
2: Bazılarınız yeni militarizm tanımını duymuş olabilir ama bu gerçeklikten çok uzakta. Düşünün, devasa bir nükleer silah cephaneliği ve stratejik bombardıman uçakları olan bir ülke var. Japonya'da bunların hiçbiri yok. Buna rağmen Japonya yeni militarizmle itham ediliyor. Garip değil mi?
1: Japon bakan asıl sorunun Çin'in silahlanması olduğuna dikkat çekti.
2: Çin yeterli olarak şeffaf olmadan savunma harcamalarını ve askeri faaliyetlerini birçok alanda arttırıyor. Çin'in yaklaşımı ve askeri faaliyetleri Japonya ve uluslararası toplum için ciddi bir endişe kaynağı.
1: Japonya geçtiğimiz ay aldığı tarihi kararla askeri ihracatı kısıtlayan yasalarda değişikliğe gitmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından barışçıl bir dış politika izleyen Tokyo yönetimleri, kararın bölgede artan tansiyonların ardından alındığını belirtmişti. Japonya, geçtiğimiz yılda Çin'in Tayvan'a saldırması halinde askeri müdahale seçeneğinin gündeme gelebileceğini ifade etmişti.
0: ABD basını Rusya lideri Putin'in insan ömrünü uzatmak adına devlet destekli bir proje başlattığını yazdı. Wall Street Journal'da yer alan habere göre 26 milyar dolarlık projenin başında Putin'in kızı var.
1: Wall Street Journal, Rus lider Putin'in ölümsüzlük arayışını yazdı. Habere göre Putin, insan ömrünü uzatmak adına devlet destekli bir proje başlattı. ...73 yaşındaki Rus lider Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi ile geçen sene yaptığı bir konuşma büyük ses getirmiş. Putin o konuşmada, insan organları sürekli olarak nakledilebilir demişti. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Putin'in devlet desteğiyle bir sağlık girişimi başlattığını iddia etti. İddiaya göre Kremlin destekli girişimin adı Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri. Bu projeye yaklaşık 26 milyar dolar kaynak ayrıldığı, Rus bilim insanlarının hücre yaşlanmasını yavaşlatacak gen terapileri üzerinde çalıştığı ileri sürülüyor. İnsan ömrünü uzatmak için laboratuvar ortamında biyobaskı teknolojisiyle organ üretimine de odaklanılıyor. Böylece yaşlanmış organların laboratuvarda geliştirilen yeni organlarla değiştirilmesi hedefleniyor. Rus araştırmacıların domuzların vücudunda insan organı büyütmek üzerine çalıştığı da iddia ediliyor. Ayrıca insan kıkırdak dokusunu ve bir farenin tiroid bezini 3 boyutlu yazıcıda başarıyla ürettikleri de iddialar arasında. İnsan ömrünü uzatmaya yönelik projenin başında Putin'in endokrinolog kızı Maria Vorontsova ile Kurchatov Enstitü Başkanı fizikçi Mikhail Kovalçuk bulunuyor. Rus bilim insanları 2030'a kadar laboratuvar ortamında insan organı değişimini ve naklini gerçekleştirebilmeyi hedefliyor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda hazırlıklarını sürdüren A Milli takım ilk provasında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Çoban Stadı'ndaki mücadele 20.30'da başlayacak.
3: A Milli takımda Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Milliler kupa öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Çoban Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Ay Yıldızlılar'da Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eskihelaç'ın tedavileri sürüyor. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise takımdan ayrı çalışıyor. Bu isimlerin Kuzey Makedonya'ya karşı forma giymesi beklenmiyor. A Milli takım uzun bir aradan sonra Kadıköy'de maça çıkacak. Ay Yıldızlılar Çobani Stadı'ndaki son maçını 8 Ekim 2021'de Norveç'e karşı oynamış ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. A Milli takım Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçındaysa 7 Haziran Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nda ilk grup maçı

0: Şunda Avustralya ile karşılaşacak olan milliler ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.
1: Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen kulüpten ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Nijerya teknik direktörünün kendisi hakkındaki açıklamalarının bağlamından koparıldığını söyledi.
2: Victor Osimhen Galatasaray'dan ayrılacak mı? Sarı kırmızılı taraftarları endişelendiren bu soru yeniden gündeme geldi. Nijerya milli takımı teknik direktörü Erik Kelle, Osimhen'i transfer görüşmeleri sebebiyle Polonya ve Portekiz maçlarının kadrosuna almadığını söyledi. Polonya ve Portekiz olmak üzere iki maçımız var ve bazı oyuncularımızın vizesi olmadığı için çok sorun yaşıyorum. En önemlisi de iki oyuncudan mahrum kalacağız. Çünkü Victor Osimhen muhtemelen kulüp değiştirecek. Evinde kalmasını tercih ediyoruz çünkü oynarsa %100'ünü veremeyebilir. Konuyla ilgili Galatasaray kulübünden henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Nijeryalı yıldız konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Osimhen sözlerin bağlamından koparıldığını ve büyütüldüğünü ifade etti. Son röportajında benim hakkımda yaptığı yorumlarla ilgili olarak bugün teknik direktör Erik Kelle ile telefonda görüştüm. Ne yazık ki sözleri bağlamından koparıldı ve gereğinden fazla büyütüldü. Kendisi Galatasaray'a büyük saygı duyuyor, maçlarımızın çoğunu takip ediyor ve hiçbir şekilde polemik yaratma niyeti taşımıyordu. Nijeryalı yıldız oyuncu, futbol kamuoyunun konuya ilişkin spekülasyonlara itibar etmemesini rica etti. Bu görüşmenin ardından ülkemi temsil etme fırsatı için bir kez daha minnettar olduğumu belirtmek isterim. Kendisiyle çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Erik büyük saygı duyduğum harika bir teknik direktör. Bu nedenle herkesten konuya ilişkin spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ediyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Osimhen'in ayrılmasına izin vermeyeceklerini açıklamıştı. Galatasaray'la 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunan Osimhen, bu sezon 33 maçta 22 gol kaydetti.
1: Milli gururumuz Arda Güler göğsümüzü kabartmayı sürdürüyor. Yıldız oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en iyi çıkış yapan oyuncu seçildi. Detaylara bakacağız ve bu gelişmeyle birlikte haber bültenini de noktalamış olacağız. Bizden hemen sonra yayınımız Gün Başlıyor'la devam edecek ve Murat Güloğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
2: Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. UEFA'dan yapılan açıklamada Real Madrid'in Juventus'a karşı lig aşamasındaki galibiyetinde itici güç olarak öne çıktı ve takımının merkezine getirdiği kontrol ve yaratıcılık sayesinde o gece maçın oyuncusu ödülünü kazandı ifadeleri kullanıldı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 2 golünü de çeyrek finalde Bayern Münih ile oynanan maçta atan 21 yaşındaki milli futbolcu 4 golünde pasını veren isim oldu. Öte yandan Paris Saint-Germain'in Gürcü futbolcusu Hiçviya Kravatskhelia Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi. UEFA Krava için heyecan verici Gürcü kanat, Paris'in üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmasında büyük rol oynadı. Turnuva boyunca sol kanatta gösterdiği performansla 10 gol attı ve 6 asist yaptı dedi. Bu sezon Paris Saint-Germain'le 48 maça çıkan 25 yaşındaki sol kanat 19 gol kaydetti. UEFA Devler Ligi'nde sezonun en iyi 11'ini de açıkladı. Sezonu şampiyon tamamlayan Paris Saint-Germain'den 5, finalist Arsenal'dan 3, Bayern Münih'ten 2 ve Atletico Madrid'den 1 futbolcu yer aldı. David Raya Arsenal, Llorente Atletico Madrid, Marquinhos Paris Saint-Germain, Gabriel Arsenal, Nuno Mendes Paris Saint-Germain, Michael Olise Bayern Münih, Declan Rice Arsenal, Vitinha Paris Saint-Germain, Kravatskhelia Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele Paris Saint-Germain, Harry Kane Bayern Münih.

0: haberin ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
0: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
0: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
2: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle

0: işaret ettiğim noktada Tavşantepe Köyü var. Yine bu ara sokağa gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
1: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 27 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 23, Trabzon yer yer yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 24, Konya yağmurlu 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 17, Erzincan yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 30, Mardin 22 derece.
1: Genel tarım sayımı başladı. Ülkemizin tarım gücünü ortaya koymak, kaynakları daha verimli kullanmak ve sürdürülebilir tarım politikaları geliştirmek için hep birlikte yola çıkıyoruz. Biliyoruz ki tarım artık sadece emekle değil, akılla, veriyle ve teknolojiyle gelişiyor. Bitkisel üretimden hayvansal üretime, sulamadan tarımsal mekanizasyona kadar her alanda doğru, eksiksiz ve güncel verileri özenle topluyoruz. Veri varsa çözüm var diyerek çiftçimizle, üreticimizle birlikte tarımın yönünü belirliyoruz. Genel tarım sayımıyla geleceği planlıyor, toprağın sesine kulak veriyoruz. Sayenizde tarımla var oluyor, her geçen gün büyüyoruz.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Efendim günaydın, Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor, oradasınız. Bendeniz Murat Güloğlu. Tarihler 1 Haziran'ı gösteriyor. Yeni bir ayın ilk günü, ilk haftanın ilk günü ve elbette ki pazartesi günü ve uzun bir bayram tatilinin ardından merhaba diyoruz. Herkes işinin başına geçiyordur. Herhalde adapte olacağız. Efendim bir taraftan da yaz sezonunu açmış bulunuyoruz. Hoş geldiniz diyelim. X Murat Güloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. Bugün de 3 saat boyunca son dakika gelişmeleriyle sizlerle beraber olacağız. Elbette haberlerimizle beraber. Dediğim gibi 9 günlük bayram tatili sona erdi. Hatta kimileri öyle tuzu kurular vardı ki 19 Mayıs tarihinden itibaren 14 günlük bir tatil yaptılar. Elbette yollardaki duruma bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler olup bitiyor? Mutlak butlan piyasaları acaba sarsacak mı? Yoksa ne bekleniyor? Mecliste bu hafta ne olacak, ne konuşulacak? Bütün bunlara bakacağız ama dediğim gibi az evvel son dakika gelişmeleri olduğu andan itibaren elbette ki bizden öğreniyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM. Hafta sonu İran'ın Garuk ve Keşm adasında İHA'lara ait radar ve komuta merkezlerine saldırı düzenlediğini duyurdu. Barış imzalanıyor derken bakın neler oluyor görelim. Açıklama sosyal medyadan yapıldı. Saldırıların uluslararası sularda faaliyet gösteren Amerika Birleşik Devletleri İHA'sının düşürülmesine misilleme olarak yapıldığı duyuruldu. Cumartesi ve pazar günü yapılan bu saldırılarda bir İran hava savunma sisteminin yanı sıra yer kontrol istasyonu da vuruldu. İki tek yönlü saldırı İHA'sı imha edildiği açıklandı. Saldırılarda hiçbir askerin yaralanmadığı ifade ediliyor. İran devrim muhafızları saldırıya dair de açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Sirik adasında hedef aldığı telekomünikasyon kulesi Amerika'ya yönelik saldırılarda kullanılıyordu denildi. Öte yandan Kuveyt'ten de patlama sesleri duyulmuş durumda. İlk açıklama Kuveyt ordusundan geldi. Ordu füze ve insansız hava araçlarının hava savunma sistemleriyle vurulduğunu söyledi. Vatandaşların güvenlik talimatlarına uyması özellikle isteniyor. Açıklamada saldırıları kimin yaptığına ise yer verilmiş değil efendim. İşte gördüğünüz gibi Kuveyt'te patlama sesleri duyulmaya başladı. Dediğimiz gibi ordu saldırının savunma sistemiyle engellendiğini açıkladı. Burada son dakika bilgisi olarak sizlerle paylaşıyoruz. Dediğimiz gibi özellikle Hazine Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmişti. İşi bitirdik artık Trump'ta bu barış süreci şeklindeydi. Ama göreceğiz bu hafta bir barış gelir mi gelmez mi derken böyle de bir haber. Hep beraber evet piyasalar açısından da önemli tabii. Peki gazetelere bakalım, yeni güne gazeteler hangi haberlerle merhaba diyor. Hep beraber görelim siyasette özellikle daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin odak olduğu siyasette neler yaşanıyor ve yaşanacak Hürriyet gazetesinde görüyoruz. 601 imzacı, daha doğrusu 601 imza satrancı şeklinde duyuruluyor haber. Mahkeme kararıyla genel başkan değişimi yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi kritik haftaya girdi. Kılıçdaroğlu yeni MYK'yı oluşturacak, Özel ise 601 imza ile kurultayı zorlayacak deniyor. Evet, maalesef bir siyasi partinin genel başkanlığı mahkeme kararıyla değiştirildi 2026 Türkiye'sinde. Özel cephesi seçim kurultayı için gerekli en az 601 delegenin imzasını toplama hedefinde deniyor. Gazetede özel yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre, pazartesi mahkemenin kararı doğrultusunda yani bugün yetkili delegelerin imzası topluyoruz dedi. İmzalar toplanırsa 45 gün içinde kurultay yapılabiliyor. Eğer Kılıçdaroğlu kurultayı toplamazsa imzacıların yargıya başvurması gerekiyor ki muhtemeldir ki efendim Kılıçdaroğlu kurultayı toplamak istemeyecektir. Öte yandan yarın özellikle gözler mecliste, biliyorsunuz kurultay kararının parti meclisinde alınması için toplantının Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılması şart. Kılıçdaroğlu toplantıya katılmazsa bu karar alınamıyor. Bir diğer kritik başlıksa yarınki CHP grup toplantısı. Kılıçdaroğlu cephesinde bu toplantıya ilişkin itirazı bir başka gerilimli noktayı oluşturuyor. Gözler yani anlayacağınız yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Bayramın hemen ardından
Siyaset ve piyasalar tabii ki hızlı başlıyor güne. Efendim devam edelim yolumuza. Ateşkese rağmen işgale devam, hem Amerika, İran hem de İsrail-Lübnan müzakereleri sürerken ateşkesi takmayan İsrail, Lübnan işgalini iyice genişletti deniliyor ki özellikle 6 milyonluk Lübnan'da yerinden edilenlerin, daha doğrusu yer değiştirenlerin sayısı 1 milyonu aşmış durumda maalesef. Detayları yine aktaracağız bölgeden. Schengen'de hedefleyen Schengen vizesi krizinde bu kez hedef direkt Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen oldu. Leyen'e resmi hukuki ihtar gönderdi efendim Doktor Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu. Ayrıca Avrupa Birliği'nin yolsuzluk ve usulsüzlüklerle mücadele kurumu Olaf'a başvurdu deniyor. Schengen'de hedef bu sefer Leyen, gerçekten hedef ve çıta büyütülmüş, onu da göreceğiz. Maalesef bir haber, bir bebek 8 kişinin öldüğü o kaza. Denizli Sarayköy'de bariyerlere çarpıp alev topuna dönen yolcu otobüsündeki bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti. Henüz 9 aylık bir bebekti. 33 kişi de yaralandı. Son gün trafiğine bir başlık açacağız ve bağlantılarımızla özellikle o büyük göçten Türkiye'ye doğru bir dönüş yolu çilesi mi yaşanıyor? Bunu hep beraber göreceğiz. Efendim bir başka haber başlığı, evdeki altın fonu evet solladı şeklinde duyuruluyor ve bir taraftan da finaller öncesinde test maçı Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Kuzey Makedonya'ya, millilerimiz karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 20.30'da hep beraber göreceğiz ve logosunun hemen altındaki habere bakalım. Kanser için büyük haber şeklinde duyurulmuş deneme aşamasındaki yeni iğne hastaların bazılarında kanserli tümörleri tamamen yok etti, bazılarında da çok küçülttü. Amerika'da Chicago'da dün başlayan dünyanın en büyük kanser konferansında tanıtılan aşı 11 ülkede uygulandı deniyor. Hadi inşallah diyelim. Yolumuza devam edelim Cumhuriyet Gazetesi ile. Bakınız ne diyor efendim Cumhuriyet Gazetesi, hep beraber okuyalım. CHP'li Zeynel Emre, Temmuz'a kadar kurultaya gidilmezse parti seçimlere katılamayacak şeklinde bir izahta bulundu ve CHP'yi bekleyen büyük tehlike olarak aktarılıyor. Bu da gazetede efendim, zira 6 yıllık sürenin dolduğu özellikle kayyum, daha doğrusu mutlak butlan kararından sonra böyle bir sürenin dolduğu, dolayısıyla Temmuz'a kadar kurultaya gidilmezse Cumhuriyet Halk Partisi'nde partinin, koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere katılamayabileceği ifade edilmiş. Dolayısıyla delegeler bugün harekete geçecek deniyor. Az evvel Hürriyet'te de okuduğumuz efendim gazetenin detaylı inceleme yazısı yerini almış. Cumhuriyet Gazetesi'nde derhal kurultay deniyor ortak bildiri yayınlayan 223 önceki dönem CHP milletvekili Kılıçdaroğlu'na seslendi denilmiş. Bakalım Kılıçdaroğlu duyabilecek durumda mı? Peki, Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair olarak diğer gazetelerde de aktaracağız. Bizlerde de haber var. Korkutan artış haberine bakalım. Cumhuriyet'teyiz yine. Okul yaşındaki çocuklar şiddet sarmalına girdi. Acil önlem çağrısı yapıldı deniliyor. Çocuk silahla kendini öldürdü. Henüz 7 yaşındaki bir çocuğun kendisini öldürmesi yine yerini almış Cumhuriyet Gazetesi'nde. Maalesef efendim böylesi bir çile, böylesi bir durum. Biz özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi ciddi anlamda geleceğimizi düşündüren durum. Barak geniş yetkiyle geri döndü. Bu sefer Irak'ta işin içinde, Suriye özel temsilcisiydi malum. Ve dönüş yolu çilesi yine yerini alıyor gazetede efendim. Otobüste yangın faciası haberiyle beraber İstanbul'da tersine göç. Bu vesileyle zorunlu denilmiş. Milliyete hemen bakalım. Cumhuriyet'in ardından salı gerilimi konumuz yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar. Grup savaşı deniyor CHP'de. Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'in grup başkanı sıfatıyla CHP meclis grubunu yarın toplama kararı, meclis başkanlığının da dahil olması gereken yeni bir krize dönüştü deniyor ki salon verilmeyecek iddiası da söz konusuymuş. Öte yandan grubumuzu toplayacağız diyor Özgür Özel. Gerçekten
yarınki düğüm. Bakalım nasıl çözülecek Gordiyon'un düğümü gibi göreceğiz. Efendim olağanüstü kurultay içinde düğmeye basıldı deniliyor. Toplanan ve toplanacak olan imzalardan söz edilmiş. Katliam gibi kaza az evvel paylaşmıştım. Allah'tan rahmet dileyelim. Biri 9 aylık bebek, 8 ölü, 33 yaralı var maalesef ki bayrama özellikle damgasını vuran haberlerden bir tanesi idi. Kıbrıs semalarında arma dalaşı. Yunanistan'ın İran Savaşı'nı gerekçe göstererek Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik askeri varlığını artırma hamleleri ve Türkiye'nin Mavi Vatan Yasası çalışmaları iki ülke arasında gerilimi adım adım tırmandırıyor. Yüksek tansiyon Türk ve Yunan pilotların kullandığı armalara da yansıdı denilmiş efendim. Türkler özellikle hayalet avcısı armasını kullanıyor olması dikkat çekici. Tatil sonrası piyasalar canlı. 91 dolara kadar gerilemişti Brent petrol ve 4450 dolar bandında tutmaya çalışan ons altın. Acaba neler bekliyor? Hep beraber göreceğiz ve millilerimizden ilk prova Kuzey Makedonya. Bu da Milliyet'te yer alan haber başlığı olarak kendisini gösteriyor. Hemen Bir Gün gazetesine geçelim efendim. Birikmiş enerji fayları çatlatır diyor Bir Gün gazetesi. İktidarın muhalefeti dizayn planına karşı halkın öfkesi büyüyor. Siyaset bilimci Şar'a göre birikmiş enerji örgütlenirse işte bu sefer sandığa yansıyabilir. İktidarın yapmak istediğini kendi seçmeni dahil herkes biliyor. Her şey planlandığı gibi gitse de seçmen sandıkta farklı bir refleks verebilir.

0: bilir denilmiş Macaristan örneğine dikkat çekiliyor efendim. Kalpaklar ve kaypaklar şeklindeki bir haber başlığı hemen yanı başında efendim. Dün gece bir rüyalar bir rüyalar diye Timur Soykan'dan Kral Çıplak şeklindeki bir haber başlığı yerini alıyor. Delege imzalarıyla yeni dönem startı. Yine Cumhuriyet Halk Partisi 221 eski vekilden de bir çağrı geldi efendim. Bu da az evvel paylaştığımız gibi yerini almış bir günde de. Karar diyelim, ardından akşamla bitirelim. Üç bakanın gücü yetmedi. Maaşlarını alamadıkları için Ankara'nın göbeğinde günlerce seslerini duyurmaya çalışan maden işçileri, İçişleri, Çalışma ve Enerji Bakanları alacaklarına garantör olunca eve dönmüştü. Ancak üç bakanın garantörlüğüne rağmen 15 Mayıs'ta ödeme sözü veren patron yine sözünü tutmadı. İşçiler haklarını almak için yeniden eylem yapma kararı aldı deniliyor. Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik'te çalışan işçiler. Evet, o günlerde çok haberlerini aktarmıştık. Ancak yine üç bakanın gücü yetmediği ifadeleri dikkat çekici akşam. Affedersiniz, Karar Gazetesi'nde. Ateşkeste sivilleri öldür talimatı Gazze'de. 35 ülke garantörlüğünde imzalanan ateşkeste her gün yeni bir katliam yaşanmasının nedenini İsrail askerlerinin itirafları ele verdiği deniliyor. Zira sivilleri öldür talimatı alıyorlarmış. Kurultay için imza toplamaya başlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine detaylıca haber. Ve Deva Partisi lideri Ali Babacan, ihtiyacımız bağımsız yargı diyor. Ve ardından akşama geçiyoruz. Bu kazada otobüs nasıl yanar diye soruyor. Manşetine taşıyor. 8 ölü 33 yaralı boğulan bu kazayı. Denizli'de arıza veren yolcu otobüsü 20 dakika sonra bariyerlere çarpınca alev alev yandı. 8 kişi öldü. Otobüsün neden yandığı araştırılıyor denilmiş ki bir taraftan da 20 dakika önce arıza vermişti. Ardından yola devam etti. Otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun, o da kazada maalesef hayatını kaybetti. Yavaş yavaş olacak Trump. İran'la barış anlaşması konusunda askeri anlamda savaşın kazanan tarafı biz olduğumuz için acele etmiyoruz demiş. Yavaş yavaş olacak şeklinde başlık atılmış bu durumda efendim. Ve bir taraftan da Tom Barak, dediğim gibi Amerika'nın Suriye ve Irak özel temsilcisi olarak atandığı deniliyor. Hacılar yurda dönüyor, hoş geliyorlar. Emlak vergisinde son gün, bu da akşamda yerini alıyor haber başlığı olarak. Ve bir başka haber başlığı hemen söyleyelim. Süper El Nino kavuracak. Termometreler 45 dereceyi görecek. Uzmanlar kuraklık, orman yangınları ve ani sel riskine karşı bu yılda uyarıyor denilmiş akşam gazetesinden yansıyan haber başlığında. Gördüğünüz gibi biraz fazla zaman ayırdık. Çünkü özellikle 9 günlük bayram tatilinin ardından acaba yazılı basınımız güne ve haftaya nasıl başlıyor ve aya elbette, bu merak konusuydu. Gördüğünüz gibi ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar ve yaşanacak olanlar söz konusu. Madem sözü CHP'den açtık, devam ettirelim. Özel ve kurmaylarından olağanüstü kurultay adımı geldi Cumhuriyet Halk Partisi'ne. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre kurultay için delegelerden imza toplamaya başlayacaklarını paylaştı. Gazetelerden de okuduk efendim. Salı günü grup toplantısı yapma konusunda da kararlı olduklarını söyledi Cumhuriyet Halk Partisi'nden.
1: Çok kısa süre içinde topladığımızı göreceksiniz. Hangi delegelerle isteriyorsa onu da toplarız.
2: Olağanüstü kurultay için imza toplama sürecini başlatacaklarını paylaştı. 15 iş günü içinde delegelerin salt çoğunluğunun imzası aranacak.
1: En fazla 45 günlük süre içerisinde kurultay toplamanız gerekir. Eğer bu yönde hemen bir karar alınmazsa yine mahkeme yoluna başvuruluyor.
2: CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, grup toplantısı yapılacak mı tartışmasını değerlendirdi.
1: Biz grup toplantımızı yapacağız. Ortada seçilen grup başkan vekilleri var. Meclis başkanı almış, kabul edip internet sitesine yer vermiş. Konuşmak için salonlara ihtiyacımız yok. Genel başkanımız nerede konuşursa grup toplantısı oradadır.
2: Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum sözleri ve Özel'le ilgili haberlere yanıt verdi.
1: O zamanki genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun uçakta bulunması nedeniyle 15 Temmuz gecesi inisiyatif almış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş. Meclise bomba atıldığı anda dahi genel kurulu terk etmemiş. Sayın Özgür Özel hiçbir zaman Salihli'de eczacılık yapmamıştır. Sayın Genel Başkanımızın kızı hiçbir zaman hiçbir FETÖ okuluna gitmemiştir.
2: Mutlak mutlan kararıyla 2023 yılındaki kurultayın da yok hükmünde olduğunu belirten Emre, son kurultayın

0: 2020 yılındaki 37. olağan kurultay olduğunu ifade etti. Siyasi partiler kanununa göre CHP'nin seçime girmeme riski olduğunu söyledi.
1: 3 tane, o 4 tane olan kurultayı siz kabul etmediğiniz zaman size Temmuz 2020 kalıyor. Mevzuat da açık. 6 yıllık süre boyunca kendi kongresini, büyük genel kurulunu yapmayan partiler seçime giremez deniyor. Şimdi biz bu tehlikenin farkındayız, işaret ediyoruz işte.
2: Evet, az önce Cumhuriyet Gazetesi'nde de detaylıca aktarmıştık. Dolayısıyla 1,5 ay içinde kurultaya gidelim ki seçime girelim diyor Özgür Özel'in ekibi. Şimdi çift başlılık söz konusu, malum Kılıçdaroğlu ve işte beraberindekiler, Özgür Özel seçilmiş genel başkan ve beraberindekiler olarak yarın da son derece mühim, hep beraber göreceğiz. Siyasetteki bu gelişmelerden biraz virgülle devam edelim. Bir son dakika gelişmesi, sıcak haber. İstanbul'da bir depoda yangın çıktı. Yandaki binalara da sıçrayan alevleri itfaiyeciler söndürebildiler. Yangının adresi İstanbul'da Esenler. İplik rulosu depolanan binadan alevler yükseldi gördüğünüz üzere. Ve depodaki yangında hızla büyüdü maalesef. Yandaki 3 binanın cephesi kısa sürede alev aldı. Yangını görenler ihbarda bulundular. Alevler söndürülse de depo küle döndü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. Neyse ki herhangi bir can kaybının olmadığı bilgisi de söz konusu efendim. Bir de böylesi depolar, ağırlıklı olarak yanıcı maddelerin fazla olduğu depolar tam da mahalle aralarında, hani herkesle komşu bir şekilde yerini aldığı için yangının sıçraması ve can kaybı maalesef beklenebiliyor. Neyse ki ucuz atlatılmış bir durum. Peki, Donald Trump ne diyor efendim? Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklama Suriye Cumhurbaşkanlığından geldi. İki liderin bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi, aktardı. Cumhurbaşkanı Şara, kalan yaptırımların kaldırılmasının Suriyelilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için temel adım olduğunu söyledi. Şara ayrıca diplomatik yolun önceliklendirilmesini de vurguladı. Bölgesel güvenlik ve barışın bu yolla güçleneceğinin altını çizdi. Amerikan Başkanı Trump ise Suriye istikrarının korunmasının önemine vurgu yaptı. Yeniden inşa sürecinin desteklenmesi gerektiğini de ifade etti. Tabii özellikle İran'a odaklanılmışken Suriye ile de son derece iyi ilişkiler kuruluyor. Biliyorsunuz bir de kokusundan hediye etmişti. Böyle daha iyi kokarsın diye Trump Şara'ya. Orada gidişat iyi gibi gözüküyor. Barak, biliyorsun Tom Barak görevden alınmıştı. Ancak daha sonra daha güçlü yetkililerle geri geldi. Nasıl oldu, ne şekilde oldu? Bütün bunlar önemli efendim. Suriye'deki gelişmeler bizi de çok ve bölgeyi de çok fazla etkiliyor. Ve uçaklardan bir günde 2500 sefer haberine geçelim. Bayram tatilinde neler oldu, neler bitti? Buyurunuz. Bayram tatilinin son gününde İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında büyük yoğunluk yaşandığı deniliyor. Vatandaşların yoğun talebi nedeniyle uçak firmaları ek seferler düzenledi. İstanbul Havalimanı'nda dün 1748 uçuş trafiği olurken havalimanı 289 bin yolcuya ev sahipliği yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaysa 840'ın üzeri uçuşla 140 binden fazla yolcu havalimanını kullandı deniliyor. Az değil, 9-10 günlük bir bayram tatilinden söz ediyoruz. Dolayısıyla parası olmayan bile gitti, kredi aldı memleketine ya da işte gitmek istediği yere gitti ve ondan sonra işte böyle bir yoğunluk oluştu. Bir günde 2500 sefer hiç de azımsanmayacak bir oran, bir rakam bu. Bu arada İçişleri Bakanı'ndan bir açıklama var. Hava yollarında durum buyken kara yollarına dair olarak Mustafa Çiftçi'den uyarılar geldi. Bayram tatili sonrası dönüş yolunda olanlar için uyarı mesajı paylaştı. Tabii birçoğumuz döndü ama bugüne bırakanlar da var dönüşü. Hız sınırlarına mutlaka uyun, acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın dedi İçişleri Bakanı.
3: Hız sınırlarına mutlaka uyun. Acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın.
0: Bayram tatili sonrası dönüş yolunda olanlar için uyarıda bulunduğu kuralları hatırlattı.
3: Emniyet kemerinizi hem ön hem arka koltukta eksiksiz takın. Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın. Her iki saatte bir mutlaka 10 dakika mola vererek dikkat toplama alanlarını kullanın.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yayınladığı videolu mesajda trafik kurallarına uyulması uyarısı yaptı. Kavuşmaların coşkusunu dönüş yolunun dikkatiyle taçlandıralım dedi.
3: Yollarda sizlerin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahraman kolluk kuvvetlerimize yürekten teşekkür ediyor. Her bir vatandaşımıza hayırlı, kazasız ve esenlik dolu yolculuklar diliyorum. Yolunuz açık, dönüşünüz huzurlu olsun.
2: Evet, birazdan bilançoyu da elbette ki aktarırız. Bayram deyince yıllardır hep aynı trafik canavarlarından söz ediyoruz maalesef. Canlı bağlantılarımız da olacak. Özellikle yollardan en azından ne oldu ne bittiği bize anlatacak arkadaşlarımız. Peki bayram tatilinin son günü maalesef dediğim gibi Denizli'den çok acı bir haber geldi. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı birdenbire. Otobüsteki bir bebek, henüz 9 aylık bir bebek, 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Yaralıların ifadesi aslında kazanın nedenine dair ipucu da veriyor.
0: Seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Feci kazada bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Mustafa Fevzi Merdun yönetimindeki yolcu otobüsü İzmir'den Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı. 38 yolcu ve şoför dahil 3 görevli vardı. Denizli Aydın Otoyolu'nda seyir halindeki otobüs Sarayköy ilçesi Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangında çıkan otobüste adeta cam pazarı yaşandı. Bazı yolcular kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kazada otobüs şoförüyle yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyol, Hayri Arıkan, Civan Şen ve kucağındaki 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen hayatını kaybetti. Yaralanan 33 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazı yolcuların kaza ve yangın nedeniyle yaşanan kargaşada kapı boşluklarında sıkışma sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler olay yerinde ve otobüste inceleme yaptı. Yaklaşık 4 saat boyunca Denizli yönünde trafiğe kapanan yol otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı. Yaralılardan bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edilirken ikisinin durumu ciddi. Yaralılar jandarmaya verdikleri ilk ifadede kazadan 20 dakika önce şoförün arıza nedeniyle otobüsü yol kenarına çekip kontrol yaptığını, daha sonra yola devam ettiklerini anlattı. Kazada yaşamını yitiren Civan Şen'in bebeğini korumak amacıyla üzerine kapandığı öğrenildi. Kazada ölenlerin cenazeleri DNA incelemesinin ardından yakınlarına teslim edilecek. Kazanın nedeni incelemenin ardından netleşecek.
2: Maalesef DNA'lar incelenecek ve daha sonra uyumlanırsa cenaze törenleri düzenlenecek. Ve 20 dakika öncesinde hemen sağ kenara çekip ve acaba bu otobüste ne var şeklinde şoförün baktığı söz konusu. Dolayısıyla herhalde idare ederiz dedi ve ardından da böyle bir kaza geldi. İhtimaller söz konusu. 3 ihtimalden özellikle bahsediliyor. Yakıt, yağ ve elektrik. Akşam gazetesinden okuyoruz. 9 aylık bebeğin cansız bedeni küle dönen araçtan işte bu şekilde çıkarıldı denilmiş. Orada çalışan arkadaşlar bir poşete koyup maalesef 9 aylık bebeğin cansız bedenini çıkartıyor. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İşletmecileri Derneği efendim Genel Başkanı Cengiz İmeci. Otobüste çıkan yangının büyük ihtimalle bariyere çarptığı sırada oluşan hasardan kaynaklandığını söylüyor. İlk akla gelen ihtimaller yakıt hattı veya deposunda oluşan hasar, elektrik sistemindeki kısa devre ya da motor bölümündeki yağ veya yakıt sızıntısının tutuşmasıdır. Bariyer çarpması tek başına aracı yakmaz. Genellikle çarpmanın oluşturduğu mekanik hasar sonucunda yakıt, yağ veya elektrik sistemlerinde meydana gelen arızalar yangını başlatır şeklindeki ifade oldukça önemli. Dolayısıyla bu üç ihtimal üzerinde şimdi durulacak. Ya yakıttan ya da yağdan ya da elektrikten çıktığı sanılıyor böylesi bir yangının. Öte yandan Özbekistan Cumhurbaşkanı otobüs kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı göndermiş. Haberde de yerini almakta efendim. gördüğünüz üzere. Dolayısıyla şimdi çalışmalar sürüyor elbette. Neden, nasıl, ne şekilde çıktığı üzerine çok fazla konuşuluyor. Bir dönem bir hayli fazla otobüs yangınları haberini de aktarırdık. Dolayısıyla bu 10 numara yağlardan dolayı hatta çıktığı ifade ediliyordu. Bakalım bu nasıl olacak, ama gördüğünüz gibi maalesef inşallah yaralılarla arasında hayatını kaybeden olmaz. Acil şifalar diliyoruz. Ancak bir otobüs nasıl bu şekilde yanar? Bu da tabii ki sorgulanıyor. Peki 9 günlük bayram tatili evet sona erdi. Herkes bugün artık işinin başında, birçoğu. İstanbul'dan gidenler geri döndüler. Bir o kadar da İstanbul'dan giden vardı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gün boyu dün yoğunluk söz konusuydu.
4: Hatay'dan geldim. Yani şimdi de dönüş var hayırlısıyla.
5: Mardin'den dönüyoruz.
0: Memleketine, tatil beldelerine gidenler dönüşe geçti. Perona bir otobüs girdi, bir otobüs çıktı.
4: Bitti ziyaretler, dönüşler başladı.
6: Aile ziyaretiydi, akraba ziyaretiydi, gezdik işte, güzeldi.
0: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı bayram tatilinin son günü çok yoğundu.
7: Şu anda bütün araçlarımız 2-3 saat gecikmeli geliyor. Trafik bir olmamdan dolayı.
4: 2'deydi, şu an biraz yoğunluktan dolayı bekliyoruz.
5: Yol biraz yoğunluk vardı.
8: Kurban Bayramı tatili uzun olunca insanlar da tatili şehir dışında değerlendirmek istedi. Özellikle memleketine gidenler bir hayli fazla oldu. Gidenler de İstanbul'a eli boş dönmedi. Memleketinin yöresel lezzetlerini İstanbul'a taşıdılar.
5: Ne var burada? Leblebi şekerler var, çekerdek, karpuz çekerdekleri var, et var. Bahçede yetiştirdiği üzüm yapraklarıdır sarma için.
9: Otlu peynirim var. Neler var?
10: Otlu peynir. Meşhur mu Şırnak'ta?
11: Tabii, annem yapıyor.
10: Neler getirdiniz? Bir sürü şey var.
6: Yoğurt var, peynir var, et var.
2: Evet, İstanbul'dan gidenler kadar İstanbul'a gelenler de söz konusuydu gördüğünüz gibi. Ama bu 9 günlük süreçte böylesi bir karşılıklı göç yaşandı. Şimdi herkes yerli yerine oturdu diyebiliriz. Bir taraftan da özellikle hacılarımızın yurda dönüşü de başladı. Türk Günden okuyalım. Kutsal topraklarda hac ibadetlerini tamamlayan hacıların özel ve tarifeli uçaklarla yurda dönüşleri başladı. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geniş Terminali'nde hacılar karanfil ve güllerle karşılandı denilmiş. Duygusal anlar yaşayan hacılar aileleri ve yakınlarıyla kucaklaştı. Hacıların yurda dönüşü 19 Haziran'a kadar sürecek. Yani daha 2 haftayı aşkın bir süre boyunca hacılarımızı karşılamaya devam edeceğiz. Her birini Allah kabul etsin diyoruz. Hacılar yurda dönmeye başladılar. Hoş geldiler, safa getirdiler diyelim. Yolumuza devam edelim. Saatimiz 7.28'i gösterirken İran'dan söz edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptında değişiklik uygulanacağını açıkladı İran. Bu açıklama İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tasnim haber ajansı tarafından duyuruldu. İranlı bir yetkiliye dayandırılan haberde Tahran'ın mutabakat zaptı metninde yeni değişiklikler yapılacağı belirtiliyor. Yetkilinin bu açıklamasında Washington yönetimiyle mesaj alışverişini sürdüğü ve nihai bir mutabakata henüz varılmadığı da ifade edilmiş durumda. Amerika'nın olası mutabakat zaptında yaptığı değişikliklerin İran tarafından kabul edildiği anlamına gelmediğinin de altı özellikle çiziliyor. Tabii İran Savaşı deyince aklı hemen Hürmüz Boğazı geliyor. An itibariyle 100 doların altında, neyse ki uzun bir süredir de bu şekilde devam ediyor. 93-94 bandında, dolar bandında yolculuğunu sürdürüyor. Gönül ister ki savaş başlamadan önceki o 70 dolarlara, 60 dolarlara gelsin. Dolayısıyla motorinde de ve benzinde de ciddi bir indirim o zaman olacaktır. Bir taraftan da İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski dini lider Ali Hamane'yi için cenaze töreni düzenlemeye hazırlanıyor. Henüz düzenleyemediler biliyorsunuz. Hamane'nin ölümünden aylar sonra düzenlenecek törenin tarihinin kısa süre içinde açıklanması planlanmakta.
0: İran yönetimi eski dini lider Ayetullah Ali Hamane'nin cenaze töreni için hazırlıklara başladı. Savaş nedeniyle ertelenen tören için özel bir koordinasyon merkezi kuruldu. İran'ı 30 yılı aşkın süre yöneten Hamane, 28 Şubat'ta başlayan ABD ve İsrail saldırılarının ilk dalgasında hayatını kaybetmişti. Ancak planlanan resmi cenaze töreni savaş koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi. Tahran İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi, cenaze töreni hazırlıkları

0: yürütmek üzere özel bir merkez oluşturulduğunu duyurdu. İran Devlet Televizyonu'nun aktardığına göre de cenaze organizasyonunu yürütmek amacıyla oluşturulan merkez çalışmalara başladı. İranlı yetkililer cenaze töreninin hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun katılımla gerçekleştirilmesini hedefliyor. Nisan ayında Hamaney'in ölümünün 40. günü dolayısıyla ülke genelinde anma törenleri düzenlenmiş ve binlerce kişi etkinliklere katılmıştı. Hamaney için düzenlenecek cenaze töreninin tarihi, güvenlik ve organizasyon hazırlıklarının tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacak.
1: Henüz bir cenaze töreni düzenlenmiş değil. 28 Şubat'ta biliyorsunuz hayatını kaybetmişti. Bu ilk saldırıda ve o günden bugüne hala bir cenaze töreni hep beraber bekliyoruz. Peki İranlı yetkililer Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa edeceği yönündeki çıkan haberlere yalanlama getirdi. Amerika ve İran arasında müzakere çabaları malum sürerken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa edeceği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Pezeşkiyan'ın dini lider Müçteba Hamaney'e gönderdiği mektupla istifa etmek istediği iddiaları dile getirildi. Konuya dair açıklama İran Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapıldı. İstifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. Yayılan haberlerin muhalif medya kuruluşlarının Tahran yönetimine bir oyunu olduğu savunuluyor. Pezeşkiyan'ın halka hizmet etme noktasında geri adım atmayacağının da özellikle altı çiziliyor. Yapılan açıklamada İran halkının birlik ve beraberlik konusunda geri adım atmayacağı da vurgulanıyor. Ve pazarlık sürecine bakalım. Malum İran'la Amerika arasında anlaşma pazarlığı da hala sürmekte. Trump'ın taslak metindeki bazı maddeleri sertleştirdiği iddia ediliyor. İran basını da anlaşmayla dondurulmuş fonların bir kısmının 60 gün içinde serbest bırakılacağını öne sürüyor.
2: But we're close to a very good deal and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War as we call it.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda yeni açıklamalar yaptı. Savaşa dönmek yerine anlaşma yapmayı tercih ettiğini yineledi. Gelini Lara Trump'ın sorularını yanıtlayan Trump, İran'la anlaşma yapılırsa Hürmüz'ün hemen açılacağını söyledi.
2: One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. And it was very interesting. They originally said, we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. That's a big difference.
0: ABD basını ise Trump'ın bazı maddeleri daha sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Axios'a konuşan ABD'li kaynağa göre değişiklik talebi nükleer materyalin İran'dan alınması konusundaki detaylar ve zamanlama ile ilgili. Diğer değişiklik talebi ise Hürmüz'ün açılması konusunda. İran'ın değişiklik taleplerine birkaç gün içinde yanıt vermesi bekleniyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın açıklamasına göre İran haklarını güvence altına almadan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyecek. ABD'nin sözlerine güvenmediklerini belirten Kalibaf, bizim için sadece objektif sonuçlar önemli dedi. İran basını da taslak anlaşma metni hakkında bir iddiada bulundu. Buna göre Washington, İran'ın dondurulmuş varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmını 60 gün içinde serbest bırakmayı taahhüt etti. İran'ın dondurulmuş varlıklarının toplam miktarının 100 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Anlaşmanın en önemli maddelerinden birinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş kurallarının yeniden tanımlanması oluşturuyor. Bu kapsamda İran, Boğaz'dan geçiş yapacak gemilerin niteliğini belirleme konusunda münhasır yetkiye sahip olacak. Müzakere çabalarına rağmen bölgede tansiyon da hala yüksek. İran, ABD ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracını kara sularında düşürdüklerini açıkladı. Benzer bir açıklama 29 Mayıs'ta yapılmış, ABD hiçbir hava aracının düşürülmediğini söyleyerek iddiayı yalanlamıştı.
1: Evet, haberin başında da söyledik, anlaşma pazarlığı sürüyor ancak bir taraftan da provokatif etkiler de var. Az evvel işte Kuveyt'le ilgili haberimizde de aktardık. İsrail bu işin neresinde, buna da bakmak gerekiyor ama Hürmüz Boğazı kapalı kaldığı sürece de ülkelerin ekonomilerine ve enflasyonlarına doğal olarak sadece bizden bahsetmiyorum, yansıması da söz konusu. Çünkü petrole gelecek 1 dolarlık zam, işte kağıttan kaleme her türlü ürüne zam anlamına geliyor. Bu da tabii hiç olumlu bir durum değil. İlaçta 5 milyar liralık destek haberine bakalım hemen. Sabah gazetesinden aktarıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan ilaca erişime ilişkin. 2025'te sağladığımız 5 milyar lira destekle eczacılarımızın yanında olduk.

0: vatandaşlarımızın ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimlerini kolaylaştırdık açıklamasında bulunduğu deniliyor. En sosyal hesabındaki paylaşımında şunları söylemiş. Sosyal Güvenlik Kurumumuzla Türk Eczacılar Birliği arasında imzaladığımız protokoller sayesinde ilaca erişimde her dönem iyileştirmeler gerçekleştirdik. 2025 yılında sağladığımız 5 milyar lira destekle eczacılarımızın yanında olduk. Vatandaşlarımızın ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdık şeklinde bir dili geçmiş haberi söz konusu gördüğünüz, duyduğunuz üzere. Efendim 7.36'yı gösterirken saatlerimiz, memlekette ne oluyor ne bitiyor, bir de madalyonun diğer yüzünden bakalım. İstanbul Çatalca'dayız. 41 yaşındaki Gülten Ürkmez eşi tarafından otobüs durağında silahla vurularak öldürülmüştü. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan fezlekede katil zanlısının olay öncesinde eşine gönderdiği çelenk ve sosyal medyadaki paylaşımı delil olarak sayılıyor.
1: Eşini otobüs durağında öldürdü. Gönderdiği çelenk planlı cinayetin delili oldu. Olay İstanbul Çatalca'da 21 Şubat'ta meydana geldi. İddiaya göre alkol sorunu olan Serkan Ürkmez, bu nedenle evi terk eden eşi Gülten Ürkmez'i otobüs durağında tabancayla vurarak öldürdü. Motosikletle kaçan zanlı yakalanıp tutuklandı.
2: Silah paylaşmış, çelenk göndermiş iş yerine. Ama bacım hiç beklemiyordu, yapmaz dedi. Sana doyamayacağım gibi bir yazı yazdırmış, Serkan Ürkmez yazdırmış. Siyah bir çelenk göndermiş iş yerine.
1: Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan fezlekeye göre Serkan Ürkmez, mesajlaşma uygulamasında siyah çelenkli durum paylaşımı yapmıştı. Olaydan bir gün önce de cinayet silahının fotoğrafını "birazdan her şey son bulacak" notuyla sosyal medyada paylaştığı belirlendi. Ayrıca eşinin fotoğrafını paylaşıp "26 senelik eşim ret veriyorsa kime ne diyebilirim" mesajı yazdığı ortaya çıktı. "Ben seni ölümsüz sevdim" yazılı büyük boy çelengi de eşinin iş yerine göndermişti. Serkan Ürkmez ifadesinde konuşmak için eşinin yanına gittiğini, eşini değil kendisini öldürmek istediğini öne sürdü. Eşine gönderdiği çelengi ise kendini öldürmeye karar verdiği için gönderdiğini iddia etti. Savcılık bu savunmaları inandırıcı bulmadı. Cinayetin tasarlanarak ve planlı bir şekilde işlendiğini belirtti. Serkan Ürkmez hakkında eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ruhsatsız silah nedeniyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Fezleke Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
0: Evet, yine göstere göstere gelen bir kadın cinayetine maalesef şahitlik ettik. İşte gördüğünüz gibi bu tür cinayetlerde ağır cezai yaptırımların olması gerekiyor. Caydırıcı olması anlamında, yoksa yıllardır önüne geçemiyoruz maalesef. İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki bir kadın 4 yıl önce balkondan düşerek hastaneye kaldırılmış, aylarca komada kalmıştı. Gözlerini açar açmaz polise ifade verdi. "Ben düşmedim" diyor. "Beni kocam itti" diyor.
3: Balkondan düştü, komaya girdi. "Uyanır uyanmaz beni kocam itti" dedi. 1 Nisan 2022'de İstanbul Kağıthane'de yüksekten düşme sonucu ağır yaralanan kadın yaşam mücadelesini kazandı. Kendine gelir gelmez yaşananları polise anlattı.
4: O gün kocasıyla aralarında bir tartışma olmamıştı ama iddiaya göre onu önce cama sürükledi, sonra da sırtından aşağıya itti. 41 yaşındaki kadın eşinin ona psikolojik baskı uyguladığını, aynı zamanda uyuşturucu bağımlısı olduğunu da söyledi.
3: Verilen ifade dehşete düşürdü.
4: Bilirkişi raporu da onun anlattıklarını destekledi. Çünkü düşerken cinayet vakalarında olduğu gibi ağaca veya başka bir yere tutunmak istemiş, elini yaralamıştı.
3: Karısının ona ailesinin baskısıyla iftira attığını söyleyen adam hakkında kasten öldürmeye teşebbüsten dava açıldı. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.
0: Evet, bir başka düşme hadisesi daha, bu sefer kötü bitiyor maalesef. İstanbul'da pencereleri silmek için cam kenarına çıkan bir kadın dengesini kaybetti ve aşağı düştü. 5. kattan düştü kadın, maalesef hayatını kaybetti. Türkmenistan uyruklu Telliz Navruzorova Fatih'te yaşıyordu. 5. kattaki evini temizleyen 43 yaşındaki kadın camları silmek istedi, dengesini kaybetti ve bulunduğu kattan bina boşluğuna düştü maalesef. Ekipler 1. kattaki dairenin duvarını kırarak yardıma koydu.

Oysa da çabaları sonuç vermedi. Cansız bedeni ekipler tarafından çıkarıldı kadının. Soruşturma halihazırda sürmekte. Evet, 8'e doğru ilerliyor saatlerimiz. Hafta sonunda bir olay sosyal medyanın özellikle gündemindeydi. Eski sevgilisini abajurla darp ettiği iddiasıyla hapis cezası alan ünlü oyuncu Ozan Güven, İstanbul'da Kadıköy'de kadınların tepkisiyle karşılaşınca mekanı terk etmek zorunda kalmıştı. Olayın hemen ardından sessizliğini bozdu oyuncu. "Onları önce adalete, sonra Allah'a havale ediyorum," dedi.

0: Mekandan kovulan Ozan Güven, ben de insanım diye isyan etti. Dışarı! Yanındaki Mehmet Aslantu, Arzum Onan'la bu görüntülerini hatırlattı.
1: Boşanma davanıza da el ele geldiniz.
2: Anlayamıyorum olanları.
0: Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'la kavgasında abajur silah sayılmış, 2 yıl 3 aylık hapis kararı çıkmıştı.
2: Ceza da abajurla adam yanılmak. Arkadaşlar
3: bu dayak yesin ya.
0: Yaşananların üzerinden aylar geçse de unutulmadı.
2: Ben iddia ettiğim hiçbir şey yapmadım. Gözünün morluğu, gözünün içindeki kan, sabun da kaç olur bilmiyorum, ben yapmadım.
0: Kadıköy'de onu görenler dışarı diye bağırmaya başlayınca kafeyi terk etmek zorunda kalmıştı.
2: Öfke sorunu var.
0: Bu kez kameralar karşısında değil, sosyal medyada kendini savundu.
4: Normali, bunun nedir biliyor musun? Ozan Bey, iyi akşamlar.
0: Ezber cümleler, peşin hükümler dedi. Onları önce adalete, sonra Allah'a havale ediyorum diye de ekledi.
2: Senden özür dilemeyeceğim. Çünkü ben sana hiçbir şey yapmam.
0: Olay sırasında Mehmet Aslantuğ'un tadımız kaçmasın dediği iddia edilmişti. Gerginlik olmasın diye çabaladığını söyleyen ünlü sanatçı da bir açıklama yaptı. Kadına şiddete nasıl karşı olduğunu anlatırken, boşanırken eski eşinin elinden tuttuğunu hatırlattı.
5: Aşk olsun. Şey, görüşürüz. Aşk olsun.
6: Efendim, çay işletmeleri genel müdürlüğü yaşanan yoğunluk nedeniyle çay alımlarında kontenjan uyguladığını duyurdu. Çaykur'dan yapılan bu açıklamada özellikle Kurban Bayramı döneminde yaşanan yoğunlukla birlikte yaş çay alımlarının işleme kapasitesinin üzerine çıktığı belirtiliyor. Açıklamada alınan çayların kalite kaybı yaşanmadan işlenebilmesi amacıyla çay alımlarında kısa süreliğine kontenjan uygulanacağı ifade ediliyor. Alımların kısa süre içinde yeniden normale döneceği de açıklanmış durumda. Peki geçelim, en çok israf edilen gıdalar acaba neler? Özellikle TÜİK'in açıklaması önemli. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, hane halkı bütçe araştırması raporunu yayınladı. En fazla israf edilen gıdalarda sebze ve meyvenin zirvede yer alması dikkat çekiyor.
7: En çok hangisi çöpe gidiyor?
8: Yeşillikler gidiyor olabilir.
9: Ayıklarken zaten bir kısmı gidiyor. Pişiriliyor, yenmiyor vesaire. Hepsi gerçekten israf ediliyor.
10: Ispanak, marul, patates, soğan, portakal. Mutfakta en çok ziyan sebze ve meyvede oldu. TÜİK'in yaptığı araştırma israfın boyutunu gözler önüne serdi.
11: Ben iyi saklıyorum.
7: Verilere göre 10 üründen 4'ü çöpe gidiyor. Yani sebze ve meyve en çok israf edilen kategoride. Sebze ve meyvedeki israfı da %32 ile ekmek takip ediyor.
12: 10 üründen bence ekmek atılıyordur muhtemelen. Bir de yemek artıkları.
13: Benim evimde hiçbir şey ziyan olmuyor. Ekmeklerimi biriktirir, börek yaparım.
10: İsraf edilen ürünler kalem kalem sıralandı. Zirvede %40'la sebze ve meyve var. Süt ve süt ürünleri de %14'lük israfla o listeye girdi.
14: En çok şu anda bizim insanlarımız ekmeği israf ediyorlar.
15: Bir ekmeği bir hafta birer dilim yiyorum.
7: Bayatlamıyor mu?
15: Yok, dolaba koyuyorum.
10: Aynı araştırmada dikkat çeken bir başka nokta da var. Bir ailenin en büyük gider kalemi yine kira ödemeleri oldu. Öyle ki 2023'te kira ödemelerine ayrılan oran %22 iken bu oran %26'ya yükseldi.
6: Evet, bu oran bu sene düşmeyecek, seneye de büyük ihtimalle düşmeyecek. Kira endeksi son derece mühim, kira harcamaları son derece mühim ama ekmek israfı bir klişe. Gördüğünüz gibi ağırlıklı olarak sebze ve meyveler israf ediliyormuş maalesef ki. Efendim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hatay'da yapımı süren 4 yol, Hassa demiryolu ve otoyol projesiyle ilgili detayları paylaştı. Amanoz Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Güneydoğu Anadolu bölgesi İskenderun Limanı'na bağlanacak projeyle Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten tam 5 dakikaya düşüyor.
16: Amanos tünelleri projesiyle
17: Amanos Dağları aşılacak, Güneydoğu Anadolu İskenderun Limanı'na bağlanacak. Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hatay'da yapımı süren 4 yol Hassa Demiryolu

0: ve otoyolu projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Güneydoğu Anadolu bölgesini İskenderun Limanı'na en kısa güzergahtan bağlayacaklarını söyledi.
1: İskenderun Limanı en stratejik kapılarından biri haline geliyor.
0: Bakan Uraloğlu, Anadolu'nun tarih boyunca İpek Yolu, Baharat Yolu ve Kral Yolu gibi ticaret koridorlarının merkezinde yer aldığını hatırlattı. Proje kapsamında Amanos Dağları'nın altından geçecek şekilde her biri yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda iki karayolu ve bir demiryolu tüneli inşa edilecek.
2: Bu proje ile Türkiye'nin üretim gücü denizle daha hızlı buluşacak, limanlarımızın hinterlandı genişleyecek. Amik Ovası'nın tarımsal üretimini Güneydoğu Anadolu'nun sanayi ve ihracat kapasitesiyle birlikte İskenderun Limanı'na daha hızlı ulaştıracağız. Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek. Toplam uzunluğu 60 kilometreyi bulan tünellerimiz dünyanın ilk fonksiyonel üçlü tüp projesi olacak.
0: Bakan Uraloğlu projeyle Gaziantep, Mersin ve İskenderun bağlantılarının önemli ölçüde hızlanacağını vurguladı. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki üretim merkezlerinin İskenderun Limanı üzerinden dünya pazarlarına daha güçlü şekilde entegre olacağını kaydetti. Projeyle ilgili 1,55 milyar avroluk finansman sağlandığını da paylaştı.
3: Evet, son derece güzel bir haber. Sadece bölge kalkınmayacak, memleket kalkınacak gördüğünüz gibi. Bursa'ya doğru gidelim. Yol verme tartışması maalesef yine. Şiddete dönüştü, taraflar arasında kavga çıktı. Şehir eşkıyalarından biri tam 4 kişiyi bıçakladı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis de arbede sırasında maalesef yaralandı.
4: Tartışma tekmeli yumruklu kavgaya, kavgaysa bıçaklı saldırıya dönüştü. Yol verme anlaşmazlığında biri polis, 5 kişi yaralandı. Özel halk otobüsü şoförüyle otomobil sürücüsü Bursa'daki bu caddede burun buruna gelmişti. İkisi de inat edince tartışma çıktı. Otobüs şoförüyle kardeşi araçtaki 4 kişiyle tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. Kavga sırasında şoförün kardeşi bıçağına sarıldı, 4 kişiyi yaraladı. Tarafları ayırmaya çalışırken başına darbe alan bu kadın polis de hastanelik oldu. Saldırgan otobüs şoförüyle kardeşi güçlükle kontrol altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumununsa ağır olduğu açıklandı. Ambulans hastane.
3: Efendim yine bir son dakika operasyon haberi. Gördüğünüz gibi yine bir belediye, CHP'li belediye, İzmir'in Buca Belediyesi'nde bir operasyon gerçekleştirildi. Belediye başkanı da dahil çok sayıda kişi gözaltına alınmış durumda. Görkem Duman, evet, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da gözaltına alındı. Dediğimiz gibi hemen İzmir'e gidelim. Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe bizimle beraber operasyona dair ayrıntıları paylaşacak. Gülçin.
5: Buca Belediyesi'ne yapılan bu operasyon rüşvet, yolsuzlukla ilgili, bu suçlarla ilgili olarak çok sayıda gözaltı var. Sabah saatlerinde yapıldı operasyon. Hem geçmiş dönem hem de mevcut dönemin kapsadığı belirtilen operasyonda gözaltı sayısının da artması bekleniyor. Gözaltına alınan isimler arasında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da var. Aynı zamanda bu operasyon kapsamında belediye meclis üyelerinin de gözaltı kararı olduğu belirtildi. Tabii ayrıntılar önümüzdeki dakikalarda daha da netleşecek. Ancak yolsuzluk, rüşvet suçları kapsamında yapılan bu operasyon sonucunda hem mevcut dönem hem de eski dönem belediye başkanı gözaltına alındı.
3: Teşekkür ediyoruz. Detaylıca önümüzdeki dakikalarda bize aktarmasını sürdürecek Gülçin Ayçe efendim, gördüğünüz gibi. Özellikle Mutlak Mutlan hadisesinden sonra yine operasyonlar Cumhuriyet Halk Partili belediyelere devam ediyor. İzmir'in Buca Belediyesi'nde de bir operasyon düzenlendi. Detayları saat başında alacağız. Şimdi haftanın kültür sanat ajandasına bir göz atalım. Sonra bir küçük ara verelim. Saat başında yeniden beraberiz dediğim gibi.
6: Bodrum Uluslararası Film Festivali yeniden sinema severlerle buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle hazırlanan festival, Ege'nin ilham veren coğrafyasında sinemayı uluslararası bir buluşma alanına dönüştürüyor. Filmler 2-7.

Haziran tarihleri arasında Bodrum'da gösterimde. Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından yeniden sahneye dönüyor. Sil baştan, Yalnız ve Hoşça Kal gibi sevilen parçaların seslendirileceği konserin biletleri kısa sürede tükendi. Konser 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta dinleyiciyle buluşuyor. Başrolde Şener Şen'in bulunduğu Zengin Mutfağı yoğun istek üzerine tekrar sahneye döndü. Oyun Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi hareketi kabul edilen 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alıyor. Tiyatro 4 Haziran'da Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor.

0: Giuseppe Verdi'nin eşsiz bir hikayeyi başyapıta dönüştürdüğü La Traviata Operası, Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında izleyiciyle buluşuyor. Verdi'nin müziği, hikayeye evrensel bir ruh kazandırırken, sadece aşkı değil, aynı zamanda dönemin toplumuna yöneltilen eleştirileri de yansıtıyor. Gösteri İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 5 Haziran'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahneleniyor. Klasik müziğin güçlü sesi Alessandro Safina, Türk DJ Burak Yeter'le aynı sahneyi paylaşıyor. Sinema Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleşecek konserde La Casa de Papel dizisinin ikonik şarkısı My Life is Going On'la tanınan Cecilia Kurul ve Amerika Got Talent tarihinde ilk beşe giren Cristiana Ramos da konuk sanatçı olarak sahne alacak. Konser 5 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde. Latin cazıyla Afro-Küba ritimlerini bir araya getiren Buena Vista All-Star Orkestrası Türkiye'ye geliyor. 11 Kübalı müzisyenden oluşan grup, eşsiz ritimleri ve renkli performanslarıyla 5 Haziran'da Vadi Açık Hava sahnesinde dinleyiciyle buluşuyor.
1: Ya ne yapıyorsun? Yani güzel.
0: Çağla Yağmur Doğan'ın Kısalar Festivali'nde sahnelediği Teşekkür Ederim Kızım izleyiciyle buluşuyor. Şevval Öztay'ın yönetmenliğini üstlendiği oyun, hayatın açtığı yaralarla mücadele eden bir kadının kendi sesini ve gücünü bulma çabasını anlatıyor. Tiyatro 1 Haziran'da Dastas açık sahnede premier yapıyor.
2: Yüzündeki benler gökyüzündeki yıldızlar gibi.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 27 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 23, Trabzon yer yer yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 24, Konya yağmurlu 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 17, Erzincan yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 30, Mardin 22 derece.
1: İstanbul, Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendi,

Kendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen sıfır atık hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak sıfır atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.

0: Efendim 1 Haziran pazartesi günündeyiz. Saatlerimiz 8'i göstermek üzere. Bir kez daha günaydın. Gün başlıyor da dediğimiz gibi operasyon olmadan, canlı yayınlarımız olmadan günü açamıyoruz. Bir operasyon haberini aktaralım. İzmir'de Buca Belediyesi'ne az önce de söylediğim gibi bir operasyon gerçekleştirildi. Detayları Gülçin biraz anlatmıştı. Şimdi eline yeni ayrıntılar ve detaylar geçti, onu anlatacak Habertürk İzmir temsilcimiz Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe'de ayrıntılar. Gülçin.
1: Daha önce de farklı tarihlerde İzmir'de Buca Belediyesi'ne yine benzer suçlamalarla operasyonlar düzenlenmişti ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltılar olmuştu. Ancak bu kez gözaltı yine farklı, ancak suçlamalar benzer, rüşvet ve yolsuzlukla ilgili suçlamalar var ve bu kapsamda da yine CHP'li Buca Belediyesi'ne yeni bir operasyon yapıldı ve bu operasyon kapsamında da mevcut başkanla birlikte eski belediye başkanı da gözaltına alındı. Operasyon bu sabah saatlerinde yapıldı ve gözaltı sayısının da artması bekleniyor. Hatta gözaltı kararı bulunan 70 ismin bulunduğu belirtiliyor ki aralarında meclis üyeleri bulunuyor ve şu anda mevcut belediye başkanı Görkem Duman dahil olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alındı ve Yeşilyurt'taki emniyet binasına da götürülmeye peyderpey başlandı. Yine eski belediye başkanı Erhan Kılıç da gözaltına alınan isimler arasında. Tabii ayrıntılar daha da netleşecek ama suçlamaların kapsamı yolsuzluk ve rüşvet. Bu kapsamda da mevcut belediye başkanı ve eski belediye başkanı da gözaltında.
0: Gülçin, çok teşekkür ediyoruz. Detayları aktardın. Yeni bilgiler ve görüntüler oldukça yine devam edeceğiz efendim. İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'nde bir operasyon gerçekleştirildi. Bayram bitti, hemen operasyon sürecine yine girildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetim değişti ancak gördüğünüz gibi operasyon süreci değişmedi. Dediğimiz gibi İzmir'den aktarmayı sürdüreceğiz gelişmeleri. Peki. 9 günlük bayram tatili sona erdi ve bu nedenle İstanbul alışılmışın dışında bir sakinlik içindeydi. Yine her bayramda, her uzun bayramda olduğu gibi bu tatilin bitmesiyle tatilciler geri dönüş yaptı ve bugün çalışanlar için mesainin ilk günü. Acaba yollarda durum ne? Detayları Habertürk muhabiri Dilara Civelek bize aktaracak. Arkasında evet 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve neler anlatacaksın Dilara bize trafiğe dair olarak? Öncelikle günaydın diyelim, söz sende.
2: Öncelikle biz de günaydın diyelim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve E5 Karayolu'nun birleştiği noktalardan birindeyiz. Biz Beşiktaş hattı üzerindeyiz. Şimdi ben ekranlarınızdan çekileyim. Kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk trafik yoğunluğunu ekranlarınıza getirsin. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve E5 Karayolu'nun birleşim

0: noktalarından birinde olduğumuzu aktarmıştık. Bu noktada da köprü girişlerinde trafik yoğunluğunun zaman zaman olduğunu söylememiz mümkün. Şu an yoğun akıcı bir trafikle karşınızdayız. Ancak az önce biz yayına girmeden önce trafik yoğunluğu Avrupa'dan Asya, Anadolu yakasına gidecek hat için durma noktasına gelmişti. Peki köprünün diğer ucunda durum ne? Onu da aktaralım. Anadolu yakasından Avrupa yakasına gelen E5 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanan kişiler için de köprü girişinde oldukça uzun bir trafik olduğunu aktaralım. Hatta Üsküdar'dan Kadıköy'e kadar uzanan yoğun bir trafik var. İstanbullular o haritadaki yoğun trafiği ifade eden kırmızı rengi çok iyi bilecektir. Ancak bu noktalarda bu trafik artık kırmızıyı da aşarak bordo renge ulaşmış durumda. E5 Karayolu'nda da Şişli hattından başlayarak hatta Zeytinburnu hattına kadar da uzanan zaman zaman bölge bölge açılan bir trafik olsa da yoğun bir trafik olduğunu gözlemlememiz mümkün. TEM otoyolunda da ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de durum aynı. Yine köprü girişleri ve bazı bölgelerde yoğun bir trafik var. Kırmızı noktaları yoğun bir trafik olduğunu gözlemleyebiliyoruz. İstanbullular 9 günlük bayram tatilini Ege kıyılarında ya da memleketlerinde geçirmişti. Son 3 gündür peyderpey geriye dönüşler başlamıştı. Ancak bugün İstanbul eski rutinine geri başlıyor. Okulların, işlerin ilk günü. Mertcan Öztürk de ekranlarınıza getiriyor. Yolda çoğunlukla servis araçlarını görüyoruz. Okul servis araçları oluyor bunların çoğunluğu. Ancak bazıları da iş yerlerine mesaiye başlamak için gitmeye çalışan çalışanların araçları, çalışanları taşıyan araçlar. Yani yollarda okul servisleri, iş servisleri ve bireysel araçlar oldukça fazla. Hem TEM otoyolunda hem E5 karayolunda da oldukça yoğun bir trafik söz konusu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasındaki rakamı da aktarayım. Şu an seviye %58'lere ulaşmış durumda. Yani İstanbul'daki trafik yoğunluğu şu an %58. Ancak bu trafiğin büyük bir bölümü Anadolu yakasına, Anadolu yakasının trafik yoğunluğu ise %69 oranına ulaşmış durumda. Bu rakamlar sık sık güncelleniyor çünkü İstanbullular birazdan başlayacak olan mesailerine, okullarına ulaşmaya çalışıyor. 9 günlük bayram tatilinin ardından İstanbullular da yola çıkmış, okullarına, işlerine ulaşmaya çalışır durumdalar. Yalnızca bireysel araç yoğunluğu değil, toplu taşıma yoğunluğu da oldukça fazla. Toplu taşıma araçları, hatta biz buraya gelirken gözlemledik, otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluşmuş durumda. İstanbullular okula ve işe yetişmeye çalışıyor diyelim. Ve İstanbullular 9 günlük bayram tatilinin ardından 9 günlük bayram tatilinin ardından geri dönüşlerini yaptı İstanbul'a. Yoğun bir trafik vardı. Hatta dün girişlerde de aktarmıştık. Zaman zaman yoğunluklar yaşansa da şu an İstanbul'un trafik yoğunluğu oldukça fazla. Son rakamı da tekrar aktarayım. %58 oranında bir trafik yoğunluğu var. Ve ancak bunun büyük bir kısmı Anadolu yakasında olduğunu aktaralım. 9 günlük bayram tatilinin ardından İstanbul eski bayramdan önceki yoğun ve trafikli günlerine geri dönmüş durumda diyelim. Ve yayınımızı Beşiktaş'tan noktalayalım.
1: Dilara çok teşekkür ediyoruz. İstanbul yine bildiğimiz gibi, gördüğünüz gibi tatil sürecini bitirmemizin hemen ardından yine her zaman olduğu gibi ağırlıklı olarak özellikle mesai başlangıcı ve bitiminde trafik çok fazla olurdu. Ancak bu trafiği artık gün boyuna yaydık. Özellikle İstanbul'da %58 yine iyi bir oran. Öyle zaman oluyor ki %80'leri görebiliyoruz efendim. Dolayısıyla Allah İstanbullunun yardımcısı olsun diyelim. Hoş geldiniz ve herkes işine gücüne başlamış durumda ya da başlayacak. Ve bizi radyolarından özellikle dinliyorsanız sevgi selam olsun gördüğünüz gibi efendim. Peki gün başlıyor da bir operasyon haberinin detaylarını aktardık. İstanbul'umuzun özellikle trafik durumunu aktardıktan sonra acaba Ankara'da trafik ne olacak, buna bakalım. Zira Cumhurbaşkanlığı kabinesi bu tatil sonrasında Beştepe'de toplanacak bugün. Toplantıda öncelikli gündem Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden müzakereler ile terörsüz Türkiye süreci olacak. Peki toplantıda başka hangi başlıklar ele alınabilir? Buyurunuz izleyelim.
2: İran-ABD müzakerelerinde gelinen aşama, terörsüz Türkiye hedefinde kat edilen mesafe. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen son duruma mercek tutulacak. Ateşkes süresinin kalıcı bir şekilde işletilmesi ve savaşın sonlandırılması için taraflarla yapılan görüşmeler ele alınacak. Gazze'de devam eden İsrail ihlalleri de toplantının gündeminde olacak. İsrail'in Gazze şeridinde

0: de işgali genişleterek bölgenin %70'ini kontrol altına alması değerlendirilecek. Kabine toplantısında 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin teknik detayları da gözden geçirilecek. Ve terörsüz Türkiye süreci. Bayramdan sonra hız kazanması beklenen sürece dair son durum kabinede masaya yatırılacak. Yasal ve hukuki adımlar değerlendirilecek. Toplantıda Kurban Bayramı süresince alınan tedbirler ve trafik bilançosu da istişare edilecek.
1: Evet, toplantının akabinde zaten hemen bir açıklama gerçekleştiriliyor diyelim ve şimdi bu toplantıda da gündeme gelecek elbette Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki bu müzakere ya da mücadele süreci. Ve bir son dakika haberi geldi. Az evvel sizlerle de paylaşmıştık. Merkez Komutanlığı CENTCOM Amerika'nın hafta sonu İran'ın Garuk ve Keşm adasında İHA'lara ait radar ve komuta merkezlerine saldırı düzenlediğini duyurdu. Acaba barış yine çıkmaza mı girdi? Soru işaretleri geliyor arka arkaya. Açıklama sosyal medya hesaplarından yapıldı. CENTCOM'un saldırıların uluslararası sularda faaliyet gösteren Amerikan İHA'sının düşürülmesine misilleme olarak yapıldığı duyuruluyor. Hafta sonu cumartesi ve pazar günü yapılan saldırılarda bir İran hava savunma sisteminin yanı sıra yer kontrol istasyonu da vuruldu. İki tek yönlü saldırı İHA'sı imha edildiği açıklandı. Saldırılarda hiçbir askerin de yaralanmadığı özellikle ifade ediliyor CENTCOM tarafından. İran devrim muhafızları saldırıya dair açıklamayı Fars Haber Ajansı'na yaptı. Devrim muhafızları Amerika'nın Sirri adasına saldırı düzenlediği Amerikan üssünü vurduklarını duyurdu. Saldırılar tekrarlandığı takdirde verilecek yanıt tamamen farklı olacaktır vurgusu yapıldı İran tarafından. Öte yandan Kuveyt'ten patlama sesleri duyuldu. Bir kez daha ilk açıklama Kuveyt ordusundan geldi. Ordu füze ve insansız hava araçlarının hava savunma sistemleriyle vurulduğunu söylüyor. Vatandaşların güvenlik talimatlarına uyması da isteniyor. Açıklamada saldırıları kimin yaptığına ise yer verilebilmiş değil. Evet, özellikle bu Kuveyt'teki patlama sesleri yaklaşık 1-2 saat önce gelen bir haber idi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden ya da işte Katar'dan böyle bir haber henüz yok. Henüz diyorum çünkü barış süreci devam ederken, ateşkes anlaşma konuşmalar devam ederken Kuveyt'e özellikle böylesi bir saldırı nereden ve kimden gelir? Acaba işin içinde İsrail mi bir provoka etme durumu söz konusu? Gün boyunca gelecek açıklamalara bakacağız. Şimdi Trump'tan yeni bir açıklama var. İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor dedi yine diyebiliriz. Amerikan Başkanı bu anlaşma Amerika ve bizimle birlikte olanlar için iyi olacak diyor. İç siyasetteki eleştirilere de değiniyor Trump. Müzakere etmenin çok daha zor olduğunu anlamıyorlar mı diyor. Sadece arkanıza yaslanın ve rahatlayın. Sonunda her şey yoluna gidecek ifadesini kullanmış durumda Trump'tan gelen bu son açıklama efendim. Tabii Trump bir şöyle söylüyor, bir böyle. 28 Şubat tarihine baktığımızda 3-5 güne savaşı bitiririz diyordu. Daha sonra 3-4 aya uzadı. Daha sonra kimi açıklamalar elbette ki yakın çevresinde bol bol para kazandırmaya iten açıklamalardı. Ve an itibariyle baktığımız zaman Brent petrolün varil fiyatı $93 seviyelerinde. En azından şimdilik iyi bir rakam diyelim. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek, gün boyunca gelecek haberlere bakacağız. Türk Gün gazetesinden bir haber başlığı İran'a ilişkin olarak onaylamayacağız şeklinde Muhammed Bakır Kalibaf'tan bir açıklama efendim. Kim bu? İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı biliyorsunuz. Kalibaf yeni teklife tepki göstermiş. Düşmanın sözlerine ve vaatlerine güvenimiz yok diyor. Amerika ve İsrail'i özellikle kastederek bizim için somut kazanımlar elde etmek bir ölçüttür ve karşılığında taahhütlerimizi yerine getireceğiz. İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız şeklindeki ifadesi son derece mühim. İran dik durmaya devam ediyor gördüğünüz üzere ki o yüzden zaten süreç bu kadar uzamış durumda ama Hürmüz Boğazı daha ne kadar kapalı kalabilir ve daha ne kadar kapalı kalırsa ülkelerin ekonomileri işte bundan yara alır. Bütün bunları da artık iyiden iyiye masaya yatırmak gerekiyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki işgalini de bir taraftan genişletmeyi sürdürüyor. Son olarak Haçlı Sefer

0: seferleri döneminde yapılan Şakif Kalesi İsrail askerleri tarafından işgal edildi. İşte görmektesiniz arkamda. 900 yıllık kaleye İsrail bayrağı asıldı.
1: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki işgalini genişletti. Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik kaleyi işgal etti. İsrail Başbakanı Netanyahu orduya Lübnan'daki manevrayı genişletme talimatı verdiğini söyledi.
2: Kuvvetlerimiz Litani Nehri'ni geçti. Bazı bölgeleri ele geçirdi, Şakif Kalesi'ni işgal etti. Şimdiki talimatımsa Hizbullah'ın kontrolü altındaki yerlerdeki hakimiyetimizi derinleştirmek ve genişletmektir.
1: Netanyahu'nun açıklaması, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Dahiye'yi yerle bir etme çağrısının ardından geldi. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti yakınlarında operasyon başlatan İsrail askerleri Şakif Kalesi'ne girdi. İşgal edilen kaleye İsrail bayrağı asıldı. İsrail Savunma Bakanı Katz, askerler İsrail'in güvenlik bölgesi kapsamında kaleyi işgal etmeyi sürdürecek ifadelerini kullandı. 12. yüzyılda Haçlı seferleri sırasında yapılan kale için UNESCO, 2024'te genişletilmiş koruma kararı vermişti. İsrail 1982 yılında Lübnan'ı işgal ederken de kaleyi ele geçirmiş ve 2000 yılında Lübnan'dan çekilene kadar elinde tutmuştu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kara birliklerinin son birkaç gündür Lübnan'ın güneyindeki Vadi Seluki ve Şakif sırtlarında geniş çaplı saldırılar yürüttüğünü bildirdi. İsrail ordusu Sur kenti yakınlarında da hava saldırıları başlattı. Bölgedeki Hizbullah altyapısını hedef aldığını öne süren İsrail, Zehrani Nehri'nin güneyindeki bölgelere saldırı yapabileceğini duyurdu. Lübnanlılara bir kez daha evlerini terk etme çağrısı yapıldı. Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki İsrail noktalarına saldırı yaptığını açıkladı. Saldırıların İsrail'in işgalini genişletmesi ve ateşkes ihlallerine karşı yapıldığı vurgulandı. İsrail güvenlik amacıyla ülkenin kuzeyindeki okulları tatil ettiğini açıkladı. Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da ateşkes ilan edilmiş, ateşkesin 24 Nisan'da 3 hafta uzatıldığı açıklanmıştı.
0: Tabii bu süre içinde özellikle bu bölgeye barışın gelmesini istemeyecek tek bir ülke var. Görüldüğü ve duyulduğu üzere İsrail, işte ateşkese rağmen Lübnan'daki işgalini sürdürmeye devam ediyor. Peki bir taraftan da biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi biliyorsunuz Tom Barak'ın görevinin sona erdiğini açıklamıştı. Barak'ın yeni görevini Trump duyurdu. Açıklamayı da social hesabından yaptı. Kendi hesap biliyorsunuz buradan paylaştı. Türkiye'deki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye ve Irak Başkanlık Özel Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum dedi. Yani Suriye'nin yanına bir de Irak eklenmiş durumda efendim. Barak'ın Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle çalışacağını da vurguladı Trump. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın görevini sona erdiğini duyurmuştu. Rubio, görevden ayrılmasına rağmen Barak'ın Trump yönetimi adına Suriye ve Irak genelinde önemli roller üstlenmeye devam edeceğini açıklamıştı. Ve Rubio'nun bu açıklamasının hemen ardından da Trump, Suriye'nin yanına bir de Irak devletini ekledi. Yani Suriye ve Irak devletinin özel temsilcisi olmuş durumda şu anda Tom Barak. Evet, yaptığı kimi talihsiz açıklamalarla özellikle bu coğrafyalarda, bu kadim topraklarda ciddi anlamda eleştirilere de yol açan bir insan biliyorsunuz Tom Barak. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek hem onun için hem de bölge için. Trump demişken devam edelim. Suriye Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şara ile efendim açıklama Suriye Cumhurbaşkanlığından geldi. İki liderin bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki yani Amerika Birleşik Devletleri ve Suriye arasındaki ilişkileri değerlendirdi aktarıldı. Şara kalan yaptırımların kaldırılmasını Suriyelilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için temel adım olduğunu söyledi. Ayrıca diplomatik yolun önceliklendirilmesini de vurguladı Şara. Bölgesel güvenlik ve barışın bu yolla güçleneceğinin altını çizdi.

0: kesildi. Trump ise Suriye istikrarının korunmasının önemine vurgu yaptı. Yeniden inşa sürecinin desteklenmesi gerektiğini de ifade etti. Peki bölgede durum bu. Suriye'den, Irak'tan, İran'dan söz ettik. Kuzeyde ne oluyor? Rusya'dan söz ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri basını Rus lideri Putin'in insan ömrünü uzatmak adına devlet destekli bir proje başlattığını yazdı. Yani ömrü ne kadar uzun olursa biliyorsunuz o koltukta o kadar fazla oturacak Putin. Wall Street Journal'da yer alan habere göre 26 milyar dolarlık projenin başında Putin'in kızı var.
1: Wall Street Journal, Rus lider Putin'in ölümsüzlük arayışını yazdı. Habere göre Putin, insan ömrünü uzatmak adına devlet destekli bir proje başlattı. ...73 yaşındaki Rus lider Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi ile geçen sene yaptığı bir konuşma büyük ses getirmiş. Putin o konuşmada, insan organları sürekli olarak nakledilebilir demişti. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Putin'in devlet desteğiyle bir sağlık girişimi başlattığını iddia etti. İddiaya göre Kremlin destekli girişimin adı Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri. Bu projeye yaklaşık 26 milyar dolar kaynak ayrıldığı, Rus bilim insanlarının hücre yaşlanmasını yavaşlatacak gen terapileri üzerinde çalıştığı ileri sürülüyor. İnsan ömrünü uzatmak için laboratuvar ortamında biyobaskı teknolojisiyle organ üretimine de odaklanılıyor. Böylece yaşlanmış organların laboratuvarda geliştirilen yeni organlarla değiştirilmesi hedefleniyor. Rus araştırmacıların domuzların vücudunda insan organı büyütmek üzerine çalıştığı da iddia ediliyor. Ayrıca insan kıkırdak dokusunu ve bir farenin tiroid bezini 3 boyutlu yazıcıda başarıyla ürettikleri de iddialar arasında. İnsan ömrünü uzatmaya yönelik projenin başında Putin'in endokrinolog kızı Maria Vorontsova ile Kurchatova Enstitü Başkanı fizikçi Mikhail Kovalçuk bulunuyor. Rus bilim insanları 2030'a kadar laboratuvar ortamında insan organı değişimini ve naklini gerçekleştirebilmeyi hedefliyor.
0: Evet, Putin ne kadar uzun yaşarsa koltukta o kadar fazla oturacak gördüğünüz gibi. Bakalım bu süreç nasıl ilerleyecek? Peki sadece liderler bazında mı olacak yoksa halka da yayılacak mı efendim bu uzun yaşam hadisesi? Göreceğiz onu da önümüzdeki zaman diliminde. Ebola hızla yayılıyor şeklindeki bir de haber başlığı tabii dikkat çekiyor efendim. Özellikle daha önce benzeri görülmemiş bir hızla yayıldığını duyurdu. Sınır tanımayan doktorlar örgütü küresel kamuoyunu uyardı deniliyor. Biliyorsunuz Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde patlak vermişti yeni Ebola salgını. Ebola hızla yayılıyor. Sınır tanımayan doktorlar örgütü genel direktörü efendim Gonzales tıp tarihinde daha önce hiç bir Ebola salgınında bu kadar kısa sürede bu denli yüksek vaka artışı kaydedilmediğini vurguladı. Sahadaki ekiplerin virüsün yayılma hızına yetişmekte zorlandığını belirten Gonzales, yüzlerce şüphelinin test edilmeyi beklediğini ve salgının gerçek boyutunun henüz tam olarak kestirilemediğini de ifade etmiş. Haberi Yeni Birlik'ten okuyoruz. Özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ya da bölge ülkelerine gitmek üzere valizini hazırlayanlar aman dikkat, zira Ebola hızla yayılmaya devam ediyor ve bir taraftan da seyahat kısıtlamaları özellikle bu bölge için olur mu olmaz mı bütün bunlar konuşuluyor. Hep beraber göreceğiz onu da yakın zamanda. Peki gelelim memlekete efendim. 100 bine aşkın kişi onu seyretti. İşte gördüğünüz gibi dünya ünlü rapçiden söz ediyoruz, Kanye West. İstanbul'da sahne aldı. Şovuyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı West. Dünyadaki en kalabalık stadyum konseri rekorunu da böylelikle kırmış oldu. İzleyelim.
1: ...11 yıl aradan sonra ilk Avrupa turnesini Türkiye'den başlattı. İstanbul'da Kanye West rüzgarı esti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen konser... ...dünyanın farklı ülkelerinden gelen Kanye West hayranlarını bir araya getirdi. Stadyum ve çevresinde konser öncesi uzun bir sıra oluştu. Saat 21'de şov başladı. West, dünya şeklinde tasarlanan sahne...

0: üzerinde 2 saatlik performans sergiledi. West, İstanbul'da rekor seyirciyle karşılandı. Konsere resmi verilere göre 118 bin kişi katıldı. Bu sayıyla tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum konseri rekoru kırıldı.
1: Tabii bir taraftan da kimi Avrupa ülkelerine özellikle girişi yasaklanan, konseri iptal edilen bir sanatçıdan söz ediyoruz. Türkiye'de işte rekoru kırmış durumda ve Dünya Gazetesi'nden bir haber var, aktaralım. 3 şahsı buradan görmekteyiz. Hepimizin yakından tanıdığı Kanye West, Prince William ve Andre Bocelli efendim. 3 etkinlikle ekonomiye 10 milyarlık katkı şeklinde veriliyor haber. Dünya Gazetesi'nde İstanbul Mayıs ayında ev sahipliği yaptığı dev organizasyonlarla sadece kültür ve sporun değil küresel eğlence endüstrisi ve turizm ekonomisinde dünya başkenti oldu şeklinde bir yazı kaleme almış Jülide Y. Gürdamar. Prince William'ın tribünde yer aldığı UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından önceki gece Andre Bocelli konseri ve Kanye West'in Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirdiği performans şehir ekonomisinde yaklaşık 10 milyar liralık bir hareket yarattı deniyor. Bakalım yaz boyunca bu etkinlikler devam eder mi etmez mi, hep beraber göreceğiz. Ancak hem o milyar liralık bir etki yaratılmış durumda, bir de dünya basını özellikle sosyal medyalarda çok da konuşulan bir duruma da yol açmış bulunuyor. Evet, bir dönem özellikle çok fazla şahıs, dünyaca ünlü sanatçı gelirdi Türkiye'ye. Yine o günler acaba geliyor mu, kafalarda bu soru işareti var tabii. Hadi umarız diyelim, devam edelim yolumuza. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni nesil Hızır araçlarının ilk teslimatı yapıldı. Hayırlı olsun diyelim. Hızır mayına karşı koruma zırhlı araç modern operasyonel ihtiyaçlara cevap verebilecekmiş.
0: Yüksek mayın ve balistik koruma, yoğun çatışma koşullarında gelişmiş manevra kabiliyeti. Türk zırhlısı Hızır yeni görevine hazır. Zırhlı kara aracı üreticilerinden Katmerciler, yenilenen Hızır 4x4 mayına karşı korumalı zırhlı araçla ilk teslimatına imza attı. Milli Savunma Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği alım kapsamında envantere eklenen platform, Mehmetçiğin gücüne güç katacak. NATO standartlarına uygun geliştirilen yeni versiyon Hızır, 3 kapılı yapıya ve 5 personel taşıma kapasitesine sahip. Hızır, Türk savunma sanayisi ürünü sistemlerle entegre görev yapabilecek. 400 beygir motor gücüne sahip yeni nesil Hızır'ın %70'lik mail tırmanma kabiliyeti bulunuyor. Hızır, yüksek mayın ve balistik koruma seviyesi, tam otomatik şanzımanı, yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Proje kapsamında kalan teslimatlar yıl sonuna kadar tamamlanacak. Firma yetkilileri platforma yönelik yurt dışı taleplerin de artarak devam ettiği bilgisini paylaştı.
1: Evet, madem sözü savunma sanayinden açtık, buyurunuz devam edelim. Bir haber başlığı Kıbrıs semalarında arma dalaşı şeklinde veriliyor. Milliyet gazetesinden okuyoruz. Yunanistan'ın İran savaşını gerekçe göstererek Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki askeri varlığını arttırma hamleleri ve Türkiye'nin Mavi Vatan Yasası çalışmalarına yönelik bazı tepkisel adımları iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırırken gerilim iki ülke pilotlarının kullandığı armalara da yansıdı deniliyor. Atina'nın Rum kesimine kalıcı olarak konuşlandırdığı hayalet çağrı kodunu kullanan 337M filosunda görevli pilotların Hayaletler Kıbrıs üzerinde yazan armalarını internet üzerinden paylaşmasına Türk pilotlardan karşılık geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yollanan ve hali hazırda Ercan Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı 6 adet F-16'nın pilotları hayalet avcısı armalarıyla boy gösterdi. Bu sefer Kıbrıs haritası Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarının görsellerinin yanı sıra hayalet avcısı iki kurt figürünün yer aldığı bu armada bir gece ansızın gelebilirim ve Türkiye'nin il sayısına gönderme yapan 82 Lefkoşa ibareleri de dikkat çekiyor denilmiş. Haberin ayrıntılarında işte bunlar yaşanıyor. Bakalım yaz

0: aylarında konuşacak mıyız? Özellikle 28 Şubat'tan sonra biliyorsunuz Amerika İsrail'in İran'a saldırmasının hemen ardından üsler kullanıma açılmıştı. Rum kesiminde Türkiye Cumhuriyeti de F-16'larını kuzey kesime göndermişti. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve işte süreç bu şekilde şimdi devam ediyormuş. Peki efendim. Devam edelim. Şimdi saatimiz 8.26'yı gösteriyor. E-duruşma sistemiyle 5.3 milyondan fazla duruşma dijital ortamda yapıldı. Bunun haberini verelim. Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran sistemle emek ve zaman tasarrufu sağlanmış durumda, açıklama Adalet Bakanlığı'ndan. Buna göre e-duruşma sistemi 2020'den bu yana 5.630 hukuk mahkemesinde aktif olarak kullanıldı. 5.383.748 duruşma e-duruşmayla yapıldı. Avukatların bulundukları yerlerden sesli ve görüntülü şekilde çevrim içi olarak duruşmalara katılmaları sağlandı. E-duruşma uygulaması önümüzdeki günlerde ilk derece mahkemelerinin yanı sıra bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirilecek. Efendim, şimdi üç şehrimizden üç güzel görüntü gelecek. Üç şehrimizden demeyelim, üç şehirden diyelim. İşte Van'dan, Bitlis'ten ve Yunanistan'ın başkenti Atina'dan bu görüntüler. Gece saatlerinde semaya bakanlar, yani gökyüzüne bakanlar, göğe bakanlar nadir bir olayla karşılaştı. Yılın en küçük ve en uzak dolunayı görüldü. Ayın ikinci dolunayı, mavi ay. Türkiye'den Yunanistan'a dediğim gibi pek çok farklı noktadan görüldü. Mavi ayı ender kılan dünyaya en uzak noktalardan birinde gerçekleşmesiydi. Bu nedenle mikro ay özelliği de taşıyor. Mavi ay terimi renkten dolayı değil, aynı takvim ayı içinde iki kez dolunay görülmesinden kullanılmakta. Bu durum her iki veya üç yılda bir görülmekte. Mikro ay terimi ise dolunayın ayın dünya etrafındaki eliptik yörüngesinde en uzak noktalarına yakın gerçekleşmesi anlamına geliyor. Yani ay normal dolunaylara kıyasla biraz daha düşük, daha doğrusu küçük ve daha sönük görünüyor. Mavi aylar birkaç yılda bir görülse de mavi ayla mikro ayın aynı anda gerçekleşmesi oldukça nadir bir durum olarak kabul edilmekte. Uzmanlara göre bir sonraki mavi ay 2028 yılında görülecek. Bir sonraki mikro ay ise gelecek ay yaşanacak. Tabii aylara, özellikle dolunaylara yok kanlı ay ya da başka isimler de veriliyor. Bakalım astrologlar özellikle böylesi buluşmalara ne diyor? Bu da oldukça önemli. Onların söylediği, gökyüzünde ne varsa yeryüzünde işte o yansıması yaşanıyor şeklinde. Efendim, devam edelim yolumuza. Düğün öncesi, malum yaz ayları da yaklaşıyor. Güzelleşmek isteyen müstakbel gelin botoks ve dolgu yaptırınca kabusu yaşamış. Göz kapağı düşen, dayanılmaz baş ağrı çeken genç kadın iyileşmesinin 6 ay süreceğini öğrenince de yıkılmış adeta.
1: 13 Mayıs'ta botoks işlemi yaptırdım. Aynı anda dolgu işlemi de yaptırdım.
2: En olmayacak zamanda.
1: 3 ay sonra benim düğünüm var.
2: En olmayacak şeyi yaptırdı.
1: Bir arkadaşımla birlikte gittim. O da kendisine güveniyordu. Onun da aynısı başına geldi.
2: Güzelleşmek isterken kabusu yaşadı.
1: Maalesef ben düğünüme bu şekilde katılmak zorundayım. Hastane hastane dolaştım ve 6 aya düzelmeyeceğini söylediler.
2: Beyaz gelinliğini giymek için gün sayan müstakbel gelin acılar içinde perişandı.
1: İnanılmaz baş dönmesi, aralıksız uyumaya başladım.
3: İdil Keten 18 gün önce kendisini doktor olarak tanıtan bir kişiye botoks işlemi yaptırdı. Ancak işte görüyorsunuz, yanlış kasa enjeksiyon sebebiyle gözünde düşme meydana geldi. Sadece bununla da sınırlı kalmadı. Beraberinde sağlığı da olumsuz etkilendi.
1: İlk başta ben buraya dolgu işlemi de yaptırdım. Fakat bu sefer gittiğimde göz kapağım düştü. Evine çağrıldım bu arada. Ofisinde kendisi kapatmış ama hiçbir şekilde neden kapattığını da bana söylemedi.
2: İlk şoku aynaya bakınca ikincisini de sonradan yaşadı.
1: İnanılmaz baş dönmesi, bir baş ağrısı ve 20 saat aralıksız uyumaya başladım ben bundan sonra.
2: İdil Keten'in tek isteği ona bunu yaşatanın cezasız kalmaması.
1: Gribal enfeksiyon ya da herhangi bir göz enfeksiyonuyla birlikte daha fazla düşürdüğünü söylüyorum. Kesinlikle şikayetçi olacağız zaten.
0: Evet, dikkatli olmak

0: gerekiyor efendim ama nazarlık olsun diyelim. Çünkü yakın zamanda da herhalde düzelecektir. Ama gerçekten bu işlemleri özellikle yaptırırken bildik, tanıdık, iyi araştırılmış bir şekilde işi uzmanlarından gerçekleştirmek gerekiyor. İlla yapılacaksa. Peki efendim, Sivas'ta keneden 3. ölüm başlığı dikkat çekiyor. Akşam gazetesinde okuyalım. Biliyorsunuz Afrika'da Ebola krizinden söz ediyoruz. Sivas'ta da kene krizi var. Bir hafta önce kene tutunan 55 yaşındaki Rıza Demir yaşamını yitirdi deniyor Sivas'ta. Böylece sadece Sivas'ta yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığı belirtileri arasında ateş, halsizlik, kas ağrısı ve mide bulantısı bulunuyor. Enfeksiyon virüs taşıyan kenelerle bulaşıyor denilmiş. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Önder Ergönül son dönemde kene sayısında yine artış olduğunu belirterek önemli bir hastalık ama her kene tutunan Kırım-Kongo kanamalı ateşi olacak, her hasta ölecek diye bir anlayış yok ifadelerini kullanmış. Türkiye'de ölüm oranının %5'lerde seyrettiğini de belirtiyor Profesör Ergönül. Avrupa ülkelerinde ölüm oranının daha yüksek olduğunu kaydetmiş. Kene'de Sivas, Tokat, Yozgat, Çorum ve Kastamonu en riskli iller arasında yer alıyor denilmiş. Yani bu bölgede, yani Sivas, Tokat, Yozgat zaten komşu iller biliyorsunuz. Çorum, Kastamonu en riskli iller arasında yer alıyor. Aman dikkat diyelim, Allah'tan rahmet dileyelim. Üçüncü ölüm Sivas'tan efendim. Yine bir dönem ara ara biliyorsunuz bu kene hadisesinden dolayı ölümler yaşanabiliyor. Bu süreçte daha da dikkat etmek gerekiyor. Peki Sivas'ımızdan geçelim Ankara'mıza. Nişanlısıyla birlikte yaşadığı 7. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in olay gecesine ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Biçer'in nişanlısıyla yaşadığı tartışmayla evdeki hareketlilik ve nişanlısının olay sonrasındaki ilk anları yer alıyor.
1: Taksiden nişanlısıyla birlikte indi. Bina içerisinde belli bir süre tartıştı. Ardından 7. kattaki evinin balkonundan çıplak halde düşerek vefat etti. Türkan Biçer'in olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Olay 25 Mart'ta Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesine meydana geldi. 30 yaşındaki Türkan Biçer'in ailesi nişanlısı tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Biçer ve nişanlısı arasında olay gecesi yaşanan anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Biçer ve nişanlısı arasındaki tartışma birlikte indikleri taksiden başlıyor. Apartmanın içerisinde de devam ediyor. Evdeki hareketlilik ve Türkan Biçer'in çıplak şekilde düşmesi sonrası elindeki çarşafla düşen nişanlısının yanına gittiği anlarda görüntülerde yer alıyor. Gözaltına alınan şüpheli nişanlı daha sonra hakkında verilen tutuklu yargılama kararına istinaden cezaevine gönderildi.
0: Evet, görüntülerde gayet sakin olduğu ya da soğukkanlı olduğu açık ve net hep beraber gördük efendim. Özellikle bu tür düşme hadiselerinde maalesef ki bir şüphe söz konusu olabiliyor ki Güllü hadisesinde hep beraber görmüştük. Şimdi bir haber başlığı buyurunuz. Surlarda dehşet planı şeklinde Hürriyet gazetesinden aktarılıyor. Tabii akıllara hemen 2024 yılı Edirnekapı surlarında meydana gelen ölüm akıllara geliyor. Edirnekapı surlarında şüpheli hareketlerde bulundukları ihbar edilen 18 yaşındaki AHK ile 16 yaşındaki EDY polis ekiplerince yakalandı. İkilinin cep telefonlarında 2024 yılında surlarda meydana gelen İkbal Uzuner cinayetiyle ilgili içerik ve yazışmalar tespit edildi deniliyor. Özellikle bu cinayete ilişkin fotoğraflar, satanizm, seri katillerle ilgili görseller bulundu. AHK'nın kız arkadaşına attığı mesajlar yeni bir cinayet hazırlığı olduğunu da ortaya koyduğu deniliyor. Tarihler 23 Mayıs'ı gösterirken bu gelişmeler yaşanmış efendim. Polisimizi kutluyoruz tabii. Yapılan araştırmalarda AYK'nın bir süredir İstanbul'da psikiyatrik tedavi gördüğü belirlendi. Gözaltına alınan AYK emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme şüphelinin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklar Hastanesi'nde 3 hafta süreyle gözlem altına alınmasına ve hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi deniliyor. EDY ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi denilmiş. Oldukça önemli gençler arasında bir de işin bu.

0: boyutu söz konusu. Surlardaki bu dehşet planı neyse ki sonlanmadan polisimiz tarafından bulunuyor. Efendim, Sultan Gazi'yi ilerleyelim. Bir kişi ailesini rehin aldı İstanbul'da, Sultan Gazi'de. Ailesini rehin alıyor. Abisinin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi bakın nasıl gözaltına alıyor.
1: İddiaya göre ailesini rehin aldı. Balkondan giren polis tarafından etkisiz hale getirildi. Olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. İddiaya göre Ekrem K. birlikte yaşadığı annesi Menekşe K.'yi akşam saatlerinde dairenin kapısını kilitleyip rehin aldı. Anne öğle saatlerinde durumu diğer oğluna haber verdi. Ekrem K.'nin abisi hemen polisi aradı.
2: Bizim yan komşu anasını rehin almış. Biraz işte psikolojik sorun var galiba. Hani böyle gel git yapıyor aklı. Aslında yani kimseye bir zararı yok ama işte ailesine böyle yani çok şey çektiriyor yani.
1: İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler itfaiyenin de desteğiyle 3. kattaki dairenin balkonuna çıktı. Balkon kapısını kırıp içeri giren ekipler Ekrem K.'yi gözaltına aldı. Ekrem K.'nin gözaltına alınmadan önce annesinin boğazını sıkarak şikayetçi olmaması yönünde tehdit ettiği iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Evet, bu tür durumlarda maalesef kullanımı giderek artan ve yasaklı olan o uyuşturucu maddelerin etkisinde göz ardı etmemek gerekiyor diyelim. Şimdi kafeye giden öğrenciler ya da gençler ya da uzaktan çalışanlar tek bir içecek sipariş ediyorlar, saatlerce oturabiliyorlar efendim. İşletme sahipleri ise son günlerde özellikle bu durumdan fazlasıyla rahatsızmış. Bazı kafelerde ilginç önlemler alınca o bildiğimiz tartışma yeniden başlamış. Bakalım ne diyor kimler?
3: Geliyorlar, fotoğraf çekiniyorlar. Saatlerce oturuyorlar, ders çalışıyorlar.
4: Ya git evinde dersini çalış kardeşim.
5: Sonuçta belli bir ücret veriyoruz.
6: Kimi çalışıyor, kimi sadece vakit geçiriyor. Esnafsa bir kahveyle gün boyu oturan müşteriden şikayet ediyor. Bazı kafeler önlem almaya başlayınca o tartışma yeniden alevlendi.
7: Elektriğinden, suyundan, lavabosundan, bütün hizmetlerinden istifade edip bir çayla bir saat, bir buçuk saat, iki saat, üç saat oturanlar da oluyor.
8: Gelip biz suyla 24 saat benle kapattığını biliyorum. Tuvaletini kullanıyor, peçetesini kullanıyor. Isıtmayı efendim, ısıtmayı yak. Oğlum sen kahve almadın ki ben ısıtmayı yakayım da ısınasın.
5: Öğrenciler ve uzaktan çalışan beyaz yakalılar sırt çantalarını ve laptoplarını kapıp bir kafeye gidiyor. Tek bir çay ya da kahve sipariş ederek saatler geçiriyor. Hatta bazen o prizli masalarda mesailerini bile doldurabiliyorlar. İşte böylece hem interneti hem de elektriği ücretsiz kullanıyor. Ne zamandır buradasın?
3: Yarım saat önce falan geldim.
5: Çalışmaya da başlamışsın. Evet. Ne kadar daha oturmayı planlıyorsunuz?
3: Çalışmam yaklaşık bir iki saat kadar daha sürecek.
9: Bir kahveyle oturup yani makalesinde yazabilir, tezde yazabilir.
3: Şimdi biz de bir isteğiniz var mı diye soruyoruz. Müşteri de anlıyor. Yok diyor. Kalkıyorlar.
5: Kimisi ise iç mekan tasarımı etkileyici kafeleri tercih ediyor. Sosyal medyası için sipariş değil, poz veriyor.
9: Zaten kafeler de buna yönelik köşeler yapıyorlar.
5: Fotoğraf çektirdiniz mi? Tabii ki çektirdim.
3: Fotoğraf çekinmeye geldik.
6: Müşterinin başımız üstünde yeri var diyenler gibi bu duruma itiraz eden işletmeler de var. İşte bu yüzden bazı kafeler priz kapatma, süreli internet sağlama ve sipariş zorunluluğu gibi önlemler alıyor.
3: Bazı mekanlarda oturum süresi var.
10: Bence çok üzücü bir haber bu. Çünkü üniversite öğrencisi olarak ilk önce ders çalışmaya geliyoruz ve daha sonra sosyalleşiyoruz tabii ki.
3: Çok saçma çünkü herkes kendi bütçesine göre bir şey alıyor.
0: Evet, bu tartışma sürekli olarak sadece bizde değil diğer ülkelerde de devam eden bir süreç. Hep beraber göreceğiz efendim nereye kadar gidecek. Ve bir taraftan da buyurunuz Takvim Gazetesi'nden bir haberi paylaşalım. 2.1 milyon liraya özel okul başlığı dikkat çekiyor. Yabancı özel liseler yeni öğretim yılı için fiyatlarını açıklamaya başladı. Rekoru Alman Lisesi kırdı, 2.1 milyon lira ama listenin en altında Robert Koleji'ni görüyoruz. Orada da 3 hatta 3.5 milyonlardan söz ediyor efendim gazete. Bakalım liselere giriş sınavına az bir süre kaldı. Kardeşlerimize kolaylıklar dileyelim. Türkiye'deki yabancı eğitim kurumlarının 2026-27 öğretim yılı için eğitim ücretleri de belli olmaya başladı. Alman Lisesi 2.1 milyon liralık fiyatıyla cep yakıyor denilmiş. Fransız Saint-Joseph ise peşin 1 milyon 985

3.500 lira, o 500 lira da oldukça önemli biliyorsunuz. Taksitli olarak da 2.090.000 lira ücretiyle ikinci sırada yer aldığı deniyor. Evet, listede özellikle Fransız liseleri dikkat çekmekte. Saint Benoît 1.6 milyon lira, Saint Michel 1.5 milyon lira, Saint George 1.5 milyon lira aynı şekilde. Robert Koleji'nin de beklenen

0: gibi sadece okul masrafından söz ediyoruz. Bunun servisi var, bunun defteri, kitabı, kalemi, yemesi, içmesi vesaire var. Ve milyon milyon lira sadece bir dönem için yavrularımız böylesi okullarda okuyabilir mi, okumaz mı? O da hep beraber göreceğiz ki bir taraftan da liselere giriş sınavına az bir süre kaldı. Gazetenin de dediği gibi buradan kolaylıklar diliyoruz kardeşlerimize. Peki saatimiz 8.42 gösterirken bir sevinçli haberle devam edelim. Antalya'da daha 24 haftalıkken doğan ve sadece 650 gram ağırlığında olan Leyla bebek hayata tutunmak için aylarca direndi. Doktorlarının da çabasıyla gelişimi gün gün takip edilen o bebek sonunda ailesine kavuştu.
1: Biraz uyan kızım. Uyan aşkım. Leyla yenge.
2: Daha karnım çok büyümeden doğumla karşı karşıya geldik. Çok zor bir süreçti, ne olduğunu anlayamadık.
3: 24 haftalıkken dünyaya geldi. 650 gram ağırlığıyla mücadele etmeyi bırakmadı. Aylarca süren tedaviyle sonunda ailesine kavuştu. Antalya'da yaşayan Duygu ve Ali Yalçın çiftinin Leyla adında bir kızları oldu. Ancak Leyla dünyaya gelmekte biraz aceleci davrandı. Henüz 24 haftalıkken doğum başladı. 650 gram ağırlığında ve 33 santim boyunda doğan Leyla hemen kuvöze alındı.
2: İlk çocuğumuz, ilk bebeğimiz nasıl bebek tutulur onu bile bilmiyorduk. Yani kucağıma aldıklarında benim atletimin içine giriyordu.
4: Bu bebeklerin yaşam şansı da diğer haftalara göre daha riskli bebek grupları. 24 hafta ve altında yani yaklaşık %50'si kaybedilir.
3: Ama Leyla pes etmedi. Yaklaşık 4 ay boyunca hem o hem ailesi hem doktorları mücadele etti.
4: Leyla bebeğimiz de inatla yaşama tutundu. Bir de bu süreçte ekip olarak onun yanındaydık.
1: Neymiş?
3: Neyse ki o mücadelenin sonu güzel bitti. 4 ay boyunca tedavi gören Leyla bebek sonunda ailesine ve evine kavuştu.
1: Kızımız güçlü çıktı maşallah. O anki duygular gerçekten tarif edilemiyor. Yani hayat duruyor.
0: Tabii sağlık ekibinde başta doktorların da ellerine sağlık, harikulade uzun uzun ömrü olsun Leyla bebeğin efendim, ailesine kavuştu gördüğünüz gibi. Biraz spordan söz edelim, sonra havanın durumuna bakacağız. Kanguruların gözü yaşlı, bize ne diyebilirsiniz? Demeyin çünkü Türkiye'nin, milli takımımızın Dünya Kupası grubundaki rakiplerinden biri Avustralya'dan söz ediyoruz. Son hazırlık maçından eli boş ayrılmış. Kaliforniya'da bir hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup olmuşlar. Avustralya, daha doğrusu kanguru ekibi. Karşılaşmadaki tek gol 28. dakikada gelmiş. Özellikle ikinci yarıda oyunda hakimiyet kurup rakip kalede tehlike yaratsa da Avustralya skoru eşitleyecek golü bulmayı başaramadı deniliyor. Ancak Avustralya, evet, ama Meksika'ya 1-0 yenilmesi demek ki iyi bir takım olduğunu da bir taraftan gösteriyor ki Meksika'yı zaten biliyoruz nasıl bir takım olduğunu. Peki efendim, bugün bu akşam oldukça önemli bir taraftan da 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda hazırlıklarını sürdürüyor. A milli takım ilk provasında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. İstanbul'da Çobani Stadı'ndaki mücadele 20.30'da başlıyor.
5: A milli takımda Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Milliler kupa öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Çobani Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Ay Yıldızlılar'da Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eski Eldaç'ın tedavileri sürüyor. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise takımdan ayrı çalışıyor. Bu isimlerin Kuzey Makedonya'ya karşı forma giymesi beklenmiyor. A milli takım uzun bir aradan sonra Kadıköy'de maça çıkacak. Ay Yıldızlılar Çobani Stadı'ndaki son maçını 8 Ekim 2021'de Norveç'e karşı oynamış ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. A milli takım Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçındaysa 7 Haziran Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak olan milliler ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.
0: Evet, yeni bir gün ve dolayısıyla Haziran ayında ilk günü, aslında haftamızın da ilk günü. Sevgili Hüseyin Öztel bizlerle beraber, hoş geldin Hüseyin.
6: Hoş bulduk.
0: Geçmiş bayramı mübarek olsun, kutlu mutlu olsun.
6: Çok teşekkür ederim, herkesin de öyle.
0: Süreç nasıl ilerleyecek, ne diyorsun?
6: Süreçte güneş var ama yağmur da var. Nerede ne kadar var istersen geçip.
0: Yaz geldi.

0: diyebiliriz ama.
1: Yaz geldi diyebiliyoruz. Ya dışarıda en azından gündüz bunu hissedeceğiz bugünden itibaren. Söz hemen sende. Bakalım. Gündüz bunu hissedeceğiz efendim. Hava durumuna hoş geldiniz ama sabah ve gece saatleri olan o serinliği hala kaybetmedik. O serinlik can çekişiyor. Haziran'ın ortasından itibaren belki de onu da kaybederiz. Yani sabah hani 18-20 derece arası olan o sıcaklıklar vardır ya. Sadece yazlık bir giysiyle bizim hafif ürpermemize, üşümemize yol açan. İşte o hala bizimle kuzey bölgelerde, Marmara'da, Karadeniz sahillerinde ve İç Anadolu'da. Doğu Anadolu'da ise sabahları bildiğiniz üşütüyor. Hala 9-10 derece gibi sıcaklıklara uyanıyor bölge. Güneydoğu Anadolu'da da öyle. Sabah ve gece saatleri serinlik sürüyor. Ama aynı şeyi artık Ege ve Akdeniz için söyleyemiyoruz. Sabah bile 23-24 dereceyle başlıyor artık. İzmir, Muğla, Bodrum biraz daha serin. Antalya çevresi, Doğu Akdeniz'de öyle 25 dereceyle sabah güne başlıyorlar. Şimdi yağış haritasını vereceğim size 5 günlük ama bu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüsünde Karadeniz'in üzerinde gezinen yağışları görüyoruz. Aslında bugün haftanın yağışsız günlerinden fakat öğlen saatleri yaklaştıkça halk arasında 40 ikindi yağmurları olarak bilinen hani öğlen akşam arası yağan ve hep 40 gün sürmeyen merak etmeyin. Yağışlı bir döneme başladık. Anadolu'da gelecek 10 gün boyunca yağmur kendini hiç unutturmayacak, aralıklarla bizimle olacak gibi duruyor. Tahminlerimiz bu yönde. 5 gün içerisinde toplamayı beklediğimiz yağış miktarlarını aktarayım size. Dün Trakya'dan bir yağış sokuldu. Bulgaristan çevresinden hatırlarsınız belki burada bu taraflardaysanız. Kırklareli'de, Tekirdağ'da yağdı. İstanbul'un sınırlarına kadar geldiğinde ise yağış etkisini yitirdi. Çisenti şeklinde yağış düştü. İşte bu akşam da İstanbul'da bu olabilir. Çisenti şeklinde saat 4 ile 6 arası zayıf yağmur görebiliriz. Cuma gününe kadar 5 günlük toplam yağış tahminimizde Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve biraz da Karadeniz'de yağmur görülüyor. Ancak şiddet skalasına baktığımız zaman en çok şu Batı Karadeniz'deki turuncu alanlarda yağışın olacağını tahmin ediyoruz. Ve Trakya çevresinde zaman zaman yağabilir. Ancak artık Çanakkale'den İzmir'e, İzmir'den Bodrum, Muğla'ya, Antalya'ya bol bol güneş yüzünü gösterecek. Hava durumu uygulamalarında ben bunu hep söylüyorum ama sizlere o yağmur sembolünü koyuyorlar. Mesela İzmir'de de bu hafta çoğu hava durumu uygulamasında 2 gün yağmur görünüyor. Aa, İzmir'de 2 gün yağmur mu yağacak? Yağmayacak. Salı günü yarın öğlen saatleri o da 1 saat ya da yarım saat üzerinden şehrin yağmur geçebilir. O da yerel olarak. Siz söyleyin şimdi 2 gün yağmur demek mi bu? Yani şehir nüfusunun %90'ının görmeyeceği küçük yerel yağışlar olsa bile hava durumu uygulamaları, hava durumu bültenleri size o günü yağmurlu gösteriyor olabilir. Önemli olan o yağışın ne kadar süreceği, ne şiddetli olacağı ve hangi alanda olacağı, değil mi? İşte bunu biz de tahmin edip sizlere aktarmaya çalışıyoruz. İstanbul'da tamamen yağmursuz bir hafta geçirmeyi beklemiyoruz. Bugün ve yarın salı günü yine yerel olarak şehrin batısında ve Boğaziçi çevresinde yağmur geçişleri kaydedebiliriz. Ama günün %90'ı güneşli. Yani sabahtan akşama kadar neredeyse gün batımına kadar güneşli geçecek. Sadece bulutların arttığı yağış geçişi olabilecek birkaç saatimiz var. Söylemek istediğim şey bu. Yaz havasını bozar mı? Bizce bozmaz. Çünkü gündüz sıcaklıkları 30-32 derecelere çıkacak bu hafta. Bursa'da 28-27, İstanbul'da 30-32, Tekirdağ, Kırklareli çevresinde şu yağışları aldıktan sonra özellikle salı çarşambadan sonra 34 dereceler gündüz ölçülebilir. Bunlar yüksek sıcaklıklar. Kıyı Ege benzer şekilde 30-32 derecelere ulaşıyor. Yani yaz havasına Türkiye'nin batısı girmiş bulunuyor. Şimdi bu Batı Karadeniz ve çevresindeki yağışlardan en fazla Tokat ve etrafındakilerle ilgileniyoruz. Oradaki durum nedir diye. Bu yağışlarda çarşamba, perşembe, cuma kısa aralıklarla sürecek gibi duruyor. Yani 30 dakika, 40 dakika yağıp sonra tekrar uzun süre yağışın olmadığı. Bu sayede bir de güneşlendiğimiz için buharlaşmanın da hızlanmasıyla taşkın riskinin azalacağını söylüyoruz. Tokat ve çevresinde tüm bunları birleştirirsek. Ancak bu yağışlar pek çok yerde gök gürültülü şimşekli geleceği için Ankara da buna dahil. Bugün öğleden sonra ve çarşamba, perşembe başkentte biraz da kuvvetli yağabilir. Böyle gök gürültülü geleceği için hani kırsal alanda yakalanırsak, açık arazide yakalanırsak gerçekten planları değiştirtebilir. Yağmurun olduğu yerlerde kuvvetli yağış var ama genel olarak ise batı ve güney kıyıları güneşlenecek ve yaz mevsimine girecek görünüyor bu hafta. 1 Haziran'la başlayan bu dönemde şu yağış tablosu sizi Mayıs ayı gibi mi geçecek Haziran diye düşündürtüyor olabilir. 15 günlük yağış tahminlerinde de aslında şu anda 5 günlüğü veriyorum size ama renkler aşağı yukarı bu şekilde. Yani her haftaya bir parça yağış bu Haziran'da kaydedeceğiz gibi duruyor. Özellikle İstanbullulara seslenelim. Büyüklerimizin, eskilerimizin bir sözü vardı. 21 Haziran'dan, 20 Haziran'dan önce yaz havası gelmez diye.

0: Bakın bugün 1 Haziran, şu haftayı bir dışarıda, sokakta, güneş altında bir 5 dakika yürüyerek geçirdiğimizde fark edeceğiz ki yaz gelmiş. Yani atalarımızın tarih öndeki o gözlemleriyle bugün yaşadıklarımız tam örtüşmüyor. Sadece şu bahar yağmurları örtüşüyor bu hafta. Onları sizlere göstereceğiz. Bu haritada zaten göstermiş olduk. Dolayısıyla sıcağa, güneşe, ultraviyoleye dikkat dediğimiz, güneş gözlüğü, açık renkli giysiler giymek daha iyi olabilecek bir hafta geçireceğiz bu hafta.
1: Peki. Hüseyin, çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir hafta ve güzel bir ay bizi bekliyor olsun tabii. Bence Haziran de sonlarına doğru orman yangınlarında da çok Allah korusun.
0: Evet, o sezon açılmadı neyse ki henüz. Belki bu yıl daha rahat geçiririz. Ben takip edeceğim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Evet, Hüseyin Öztel'e çok teşekkür ediyoruz. Gün başlıyor. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Dev dinozorlara ait fosiller süper zenginlerin yeni gözdesi olmuş. Bu fosillerden biri de 67 milyon yıl öncesine ait T-Rex fosili. O dev fosil 14 Temmuz'da açık artırmayla satılacak. Haberimizi izleyelim. Bir küçük ara, saat başında beraberiz.
2: Bir zamanlar korkusalardı. Şimdilerde evlerin baş köşesinde yerini alıyor. Zenginlerin yeni gözdesi dinozor fosilleri.
3: Siz de çok para olsa yapar mıydınız?
4: Kesinlikle yapardım yani.
3: Seviyor musunuz dinozorları?
4: Aa, çok severim abi. Kocamı böyle evin içine koyacağız hocam.
3: Ama şimdi?
4: Para yok, olmadı. Hiç yapamıyoruz.
2: Dinozorlarla insanlar aynı dönemde birlikte yaşamadılar ancak. Ben yaşamış olsaydım muhtemelen bu poz gerçek olurdu işte. Hemen arkamdakine benzer bir Tyrannosaurus Rex bugünlerde bir başka konuyla gündemde.
3: Ankara'da görsen korkar mıydın?
5: Korkarım tabii.
6: Dinozor beni kovalasa valla ayaklarım vura vura kaçarım abi.
2: Bugüne kadar bir dinozor fosiline ödenen en yüksek rakam 44 milyon dolardan daha fazla.
5: Havalı olabilir evde fosil olması da. Ben T-Rex alırım çünkü T-Rex heybetli.
2: Devasa bir dinozor fosili daha müzayedeye çıkıyor. T-Rex olarak bilinen dinozorun fosilinin geç kretese dönemine ait olduğu düşünülüyor. Şimdiye kadar keşfedilen en büyük ve en eksiksiz T-Rex iskeletlerinden biri.
3: Dinozorları biliyor muydun?
7: Biliyorum.
3: Hangisini mesela?
7: T-Rex.
3: Çok paran olsa alır mıydın?
7: Yok.
3: Neden?
7: İşim olmaz. Evet, ne razı bana gerek yok.
2: 14 Temmuz'da yapılacak müzayedede 67 milyon yıllık bir T-Rex'in fosili satışa çıkacak. Yine aynı fiyatta, ortalama 30-40 milyon dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.
8: O kadar zengin olsam belki yaparım.
3: 30 milyon 40 milyon dolar ödüyorlar.
8: Bir gün zengin olursam bu sorunun cevabını vereceğim.
3: O zaman gelip sizin evde çekerim ben.
8: Anlaştık.
2: Dev dinozorlara ait fosiller zenginlerin yeni gözdesi olurken Gus isimli T-Rex'i kimin alacağı da merak konusu.
6: Zenginler de para çok yani, o parayı harcayacak yer arıyorlar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin İç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20...

0: yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Efendim 1 Haziran Pazartesi sabahındayız. Saatlerimiz 9'a doğru geliyor. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyordasınız. Bir kez daha günaydın diyelim. İzmir'e gidelim çünkü biliyorsunuz Buca Belediyesi'nde sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleştirildi. Yine detaylar Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe'de olacak ve bize anlatacak. Gülçin, evet, öncelikle günaydın. Yeni bir gün, yeni bir hafta derken bayramın bitiminde Buca Belediyesi'nde bir operasyon geldi sabah saatlerinde. Neler anlatacaksın? Son bilgiler neler?
1: Murat Güneoğlu, İzmir güne operasyonla başladı. Operasyonun adresi de Buca Belediyesi. 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı var ve soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Ve şu anda da toplam şüpheli sayısı 62, ancak gözaltına alınan şüpheli sayısı 50. Cezaevinde bulunan 3 şüpheli bulunuyor. Yurt dışında firari şüpheli 4. Yurt içinde ise firari şüpheli sayısı 5. Tabii İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlendi bu operasyon ve şu anda gözaltına alınanlar arasında mevcut belediye başkanı, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la birlikte eski belediye başkanı Erhan Kılıç da bulunuyor. Ve haklarındaki suçlamalarda özellikle rüşvet, imar süreçlerinde usulsüzlük, fiilen çalışmayanlara maaş ödemesi ve darp iddiaları var. Biraz daha bu suçlamaları açalım, ayrıntı verelim. Çünkü belediye imkan ve kabiliyetlerinin kullanılarak suç örgütü oluşturulduğu iddia ediliyor. İlçede yürütülen faaliyetlerde, özellikle inşaat faaliyetlerinde müteahhitler ve belediye çalışanları arasında rüşvet alınıp verildiği iddia ediliyor. Bir iddiada özellikle darp iddiaları ile ilgili, ki sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ve haber yapılmasında da darp edildiği özellikle vurgulanıyor. Ve yine uzaktan çalışmayla birlikte bankamatik, aslında halk arasında bilinen bir mahiyette de iş yerine gitmediği halde çalışanların para aldığı iddia ediliyor. Bu suçlamalar kapsamında da sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı var ve yine 3 belediye başkan yardımcısı da, mevcut belediye başkanı ve eski belediye başkanı ile birlikte, 3 belediye başkan yardımcısı ile birlikte bir ilçe siyasi parti başkanı önceki dönem yine gözaltında. 6 müdür ve müdür vekili, yine sosyal hizmetler, iştirakler, destek hizmetlerinden isimler gözaltında. Yine bununla birlikte imarda çalışan, özellikle 6 imar, ruhsat, hak ediş ve yapı kullanma birimlerinde görevli teknik personel gözaltında. Yine bununla birlikte çalışanlarla birlikte 6 kadın aile hizmetleri ve sosyal birimlerinde görevli personel de gözaltında bulunuyor. Tabii Buca Belediyesi'nde de hareketli saatler yaşanıyor. Özellikle bu gözaltıların ardından bir bekleyiş hakim. Daha önce de hatırlanacağı gibi Buca Belediyesi'ne farklı operasyonlar düzenlenmişti. Gözaltına alınan şüpheliler olmuştu. Ancak bu daha geniş kapsamlı bir operasyon. Belirttiğim gibi bu yolsuzluk operasyonu kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve şu an fiili olarak da 50 şüpheli gözaltındaki mevcut belediye başkanı Görkem Duman'la birlikte eski belediye başkanı Erhan Kılıç da gözaltına alınan isimler arasında. Biz İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik bu operasyonla ilgili daha ayrıntılı bilgileri de önümüzdeki saatler içerisinde izleyicilerimizle paylaşıyor olacağız.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İzmir'den Buca'dan aktardı bize. Yine bir Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi, yine bir operasyon, özellikle Mutlak Butlan hadisesinden sonra bu operasyonlar yine devam ediyor görüldüğü ve duyulduğu üzere. Efendim, bu bir taraftan da meclise bakalım, çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir haftaya giriyor. Haziran ayının bu ilk haftasında bakalım neler olacak. Genel Kurul'da toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yapan kanun teklifi görüşülecek. Teklifle hobi bahçelerine yönelik düzenleme söz konusu. Orman sınırları içinde kalan tapuların mülkiyet sorunu giderilecek. Peki teklifle başka hangi düzenlemeler söz konusu? İzleyelim.
2: Hobi bahçeleriyle ilgili kanun teklifi, komisyon çalışmaları, grup toplantıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. 2 Haziran Salı günü başlayacak genel kurulda toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yapan kanun teklifi görüşülecek. Teklifle tarım arazilerinin hobi bahçesi adı altında kullanılarak prefabrik veya sabit yapılarla tarım dışı amaçla kullanılmasının önüne geçilecek. Tarımsal amaçlı olan kooperatifler dışındaki kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi yasaklanacak. Hobi bahçelerindeki izinsiz yapılara, elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri sağlayan kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira ceza kesilecek. Abonelik 30 günde iptal edilmezse her ay için ayrıca 100 bin lira ceza verilecek. Orman kadastro sınırları içinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaz bulunuyor. Bu araziler için tapu iptal davaları açılması gerekiyor. Bu davalar nedeniyle devletin yaklaşık 516 milyar lira tazminat ödeyebileceği hesaplanıyor. Teklifle tazminat davalarının ve hazine zararlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Şartları taşıyan taşınmazların tapuları bedel alınmadan geçerli kabul edilecek. Daha önce iptal edilen taşınmazların tapuları belirli şartlarla hak sahiplerine iade edilecek. Teklifle alkollü içeceklerin marka ve sponsorluk yoluyla reklamının yapılması yasaklanacak. Saat 22.06 arasında satış yasağı ihlallerinde ceza yetkisi yerel mülki amirlere verilecek. Komisyonlarda da mesai sürecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. İçişleri Komisyonu'nda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
0: Tabii haberin bıraktığı yerden devam edersek, Salı günü özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki grup toplantısı nasıl, ne şekilde olacak? Bütün bunları merakla bekliyoruz gördüğünüz gibi. Peki efendim, yolumuza devam edelim. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yeni güvenlik tedbirleri devreye alınacak. Gelen haberler bu yönde. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları ortak çalışma yürütecek. Okullarda risk haritası yeniden düzenlenecek. Tüm okullara turnike ve kamera sistemi de geliyor.
2: Polis ve devriye sayısı artacak. Kamerasız okul kalmayacak. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yeni güvenlik tedbirleri için düğmeye basıldı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları ortak bir çalışma yürütecek. Risk haritası yeniden düzenlenecek. Bazı okullarda polis ve güvenlik personeliyle devriye sayısı artırılacak. Tüm okullara turnike ve kamera sistemi getirilecek. Silahlı güvenliğin artırılacağı okullarda görev yapacak kişilerle ilgili de detaylı inceleme yapılacak. Personelin psikososyal test, göz muayeneleri ve atış talimleri gibi süreçleri yakından takip edilecek. Atılacak adımlar arasında kurumlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi de yer alıyor. Suça karışan çocukların gözaltı ya da rehabilitasyon süreçlerinde ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon da artırılacak. Sanal dünyada tehdit oluşturan uygulamalara da mercek tutulacak. İçişleri Bakanlığı'nca özel olarak kurulan siber ekip, yaş grubu düşük sohbet platformlarına girerek yeni oluşturulan

0: olan kodlarla arama yapacak. Tüm hazırlıkların detaylı bir şekilde ele alınmasının ardından Eylül ayında bir paketin kamuoyuyla paylaşılması amaçlanıyor.
1: Evet, muhtemeldir ki önümüzdeki eğitim-öğretim yılına, dönemine yetiştirilecektir. Umarız ki bir daha bu tür hadiseler olmaz. Hem ülkemizde hem de yurt dışında efendim maalesef. Hayatını kaybeden yavrularımıza bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim ve geçelim Hürmüz Boğazı mevzusuna. Acaba açılacak mı, açılmayacak mı, kapalı mı kalacak, ambargo devam mı edecek derken petrol fiyatı alıp başını gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin pazarlık sürüyor. İran'dan yeni bir adım var. Hürmüz üzerindeki kontrolünü yasalaştırmak için mecliste bir oylama yapılacağı belirtildi. İran devrim muhafızları da son 24 saatte Boğaz'dan 28 geminin geçtiğini duyurdu.
0: Gözler İran'la ABD arasında bir anlaşmaya çevrilmişken Tahran Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni bir adım attı. İran Meclisi Boğaz'dan geçişleri düzenleyecek kurum için harekete geçti. Açıklama Meclis yetkilisi Ali Rıza Selimi'den geldi. Milletvekillerinin durumu yasalaştırma konusunda kararlı olduğunu söyleyen Selimi, yasa tasarısının kısa süre içinde meclis gündemine geleceğini belirtti. Başkalarının bizim adımıza karar vermesine izin vermeyeceğiz diyen yetkili, meclisteki oylamanın tarihine ilişkin bilgi vermedi. İran geçtiğimiz haftalarda Hürmüz'den geçen trafiği düzenlemek için Fars Körfezi Su Yolu İdaresi adlı bir yapı kurduğunu açıklamıştı. Tahran ayrıca Umman'la bu konuda görüştüklerini açıklamış, gelişmeler üzerine ABD Başkanı Trump Umman'ı tehdit etmişti. İran devrim muhafızlarından yapılan son açıklamaya göre son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan donanmanın kontrolünde 28 gemi geçti. Tahran kendilerinden izin alındığı takdirde ticari gemilerin Boğaz'dan güvenli bir şekilde geçebileceğini ineledi. Hürmüz Boğazı, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı'ndan önce uluslararası su yolu olarak kabul ediliyor, ticari gemilerin Boğaz'dan geçişine dair bir kısıtlama bulunmuyordu. Savaş sırasında İran, Hürmüz'ün kontrolünü ele almış, ABD donanması da İran gemilerine ve limanlarına yönelik deniz ablukası başlatmıştı.
1: Yani her şey normal yolunda giderken Trump ve Netanyahu geldi, orayı Arap saçına çevirdi ve ardından da işte gördüğünüz gibi dengeler nasıl da değişti hep beraber şahitlik ediyoruz. 13.662 BIST 100 endeksi bu puandan başlıyor. Tabii mutlak mutlan hadisesi söz konusuydu. Daha sonra araya bayram tatili vesaire girdi. Bakalım süreç bugün nasıl devam edecek hep beraber göreceğiz. BIST 100 endeksindeki toparlanma daha devam eder mi? Evet, başlayınca görürüz efendim hafta. Peki dolar lira karşısındaki 45.91 kuruşluk 45 lira 91 kuruşluk duruşunu devam ettiriyor ve 53 lira 55 kuruş da euronun ederi an itibariyle lira karşısında 1.16 seviyesinde euro dolar paritesi de. Geçelim efendim faiz 43.74 puanda, öte yandan altının onsundaki düşüş devam ediyor. O da tabii gözünü kulağını özellikle Trump'ın açıklamalarına çevirmiş durumda. Hürmüz Boğazı'na yönelik olarak, ateşkese yönelik olarak anlaşma altının onsundaki hareketliği artıracaktır. Şu anda 4.517 dolardan işlem görmekte, düşüş devam ediyor. Brent petrol 93-94 dolar seviyesinde ve yükseliş var. Evet, %2.37'lik hiç de azımsanmayacak bir yükselişten söz ediyoruz. ABD ham petrolü de %3 civarında yükseldi. 89-90 dolar seviyesinde diyelim. Gram altına bakalım. 6.675 liradan işlem görüyor. Düşüş sürecine girdi. Çeyrek altın 10.914 lira. Yarım altın 21.829, tam altının ederi ise 43.525 liradan işlem görüyor. Kapalı çarşıda durum biraz daha elbette ki farklı ama piyasalardaki son durum bu. Yeni güne, yeni haftaya ve hatta yeni aya bu rakamlarla başlıyoruz. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek? Her zaman söylediğimiz gibi hayırlı kazançlar, bol kazançlar diyelim. Devam edelim yolumuza efendim. Milliyet gazetesinden bir haberle. Evet, Yavuz'dan Sıfır Atık Festivali'ne davet şeklinde haber başlığı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4-7 Haziran'da yani bu hafta sonunda İstanbul'da düzenlenecek

0: Sıfır Atık Festivali kapsamında açık denizde bulunan Yavuz Derin Deniz sondaj gemisine Sıfır Atık Festivali yazılı bir pankart asarak biz Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun çağrısı yaptı deniliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada enerjide atılan adımların anlatılacağı ve enerji verimliliği bilincinin genç kuşaklara aktarılması hedeflendiği belirtiliyor. Alanda kurulacak bölümlerde güneş enerjisiyle çay demleme, yiyecek hazırlama gibi yaşama dair uygulamalarda gösterilecekmiş. Yavuz'dan Sıfır Atık Festivali'ne davet başlıklı haberin ayrıntıları işte bu şekilde, dediğim gibi Milliyet gazetesinden okuduk. Bu anlamda bu hafta sonu oldukça önemli. Son dönemde sayıları ve kullanımları artan İHA'lara ilişkin yeni bir adım atılıyor. Bu arada Türkiye'ye getirilen ve Türk hava sahasında kullanılacak insansız hava araçlarının güvenlik tehdidi oluşturmaması ve izinli uçuş yapabilmeleri amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kurulacak. Bu araçların anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri bu merkezden yapılacak.
1: Güvenlik tehdidi oluşturmaması amacıyla İHA takip ve trafik yönetim sistemi kurulacak. Yabancı tescilli insansız hava araçları için 20 gün önceden uçuş izni alınması gerekecek. Talimata aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü son dönemlerde sayıları ve kullanımları artan İHA'lara ilişkin insansız hava aracı sistemleri talimatı taslağı hazırladı. Tasarımı, üretimi, Türk hava sahasında işletilmesine ilişkin emniyet ve teknik esaslar yeniden düzenlenecek. İHA operasyonları riske göre açık, özel ve sertifikalı olmak üzere 3 kategoriye ayrılacak. Sertifika kategorisinde bulunanlar kalabalık insan grupları üzerinde uçuş yapabilecek, insan ve tehlikeli madde taşınmasında kullanılabilecek. Yabancı tescilli İHA'lar için 20 gün önceden uçuş izni alınması gerekecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış İHA sistemleriyle izin verilen bitki koruma ürünlerinin uygulanması tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında değerlendirilmeyecek. Sertifikalı kategorideki İHA'lar için uçuşa elverişlilik sertifikası düzenlenecek. İHA sistemlerine ilişkin yetkili otorite olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İHA takip ve trafik yönetimi sistemini kuracak ve işletecek. Anlık konum takibi ve uçuş emniyeti tespitleri bu merkezden yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış İHA sistemleriyle serbest bölgelerde ve meskun mahal dışında gerçekleştirilecek tarımsal operasyonlarda bildirim yeterli olacak. İşletici ve pilot, İHA'nın terör ve yasa dışı kullanımına karşı tedbir almakla yükümlü olacak. Mahremiyet ihlalinde Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak. Açık ve özel kategorilerde İHA kullanacak uzaktan pilotlar için yaş sınırı 16 olacak.
0: Efendim, İHA'ları çok duyuyoruz, çok da duymaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu araçların anlık konum takibi son derece mühim. Uçuş emniyeti tespitleri son derece önemli. Bu atılacak adım mühim diyelim ve buyurunuz bir haber başlığı Almanya'dan geliyor. Almanya'da yedek askerlere tatbikat zorunluluğu şeklinde verilmiş haberi Evrensel Gazetesi'nden okuyoruz. 2029'a kadar savaş hazırlıklarını tamamlamak isteyen Almanya şimdi de yedek askerlere tatbikat zorunluluğunu getirmeye hazırlanıyor. Meclise getirilmesi planlanan bu tasarıya göre işletmeler de çalışanlarını orduya vermek zorunda kalacak. Bu haberleri genelde İsrail'den aktarırdık ama işte gördüğünüz gibi Almanya'da böyle bir hazırlık var. Acaba beklenen bir savaş mı var yoksa sadece tedbir amaçlı mı, iş bu boyuta kadar geldiyse nereye kadar gider? Bütün bunlar önemli. Almanya'da yedek askerlere tatbikat zorunluluğu öyle azımsanmayacak bir haber başlığı değil. Bunu da aktaralım şimdiden. Peki efendim, bu arada bir polemikten söz edeceğiz. Çin ve Japonya arasında yaşanıyor. Pekin yönetimi Japonya'nın yeni militarizm politikası izlediğini savunan bir açıklama yaptı. Tokyo ise Çin'in artan askeri harcamalarına ve nükleer silahlarına dikkat çekiyor. Çin'in suçlamalarını da reddediyor.
1: Japonya ve Çin arasında yeni militarizm tartışması çıktı. Çin'in yönelttiği suçlamalara Japonya Savunma Bakanı yanıt verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda Asya Pasifik ülkelerine Japonya'nın yeni militarist adımlarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunmuştu. Japonya Savunma Bakanı

0: Shinjiro Koizumi o açıklamaya Singapur'dan yanıt verdi. Ülkesinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana uluslararası hukuka uyduğunu söyledi.
1: Bazılarınız yeni militarizm tanımını duymuş olabilir ama bu gerçeklikten çok uzakta. Düşünün, devasa bir nükleer silah cephaneliği ve stratejik bombardıman uçakları olan bir ülke var. Japonya'da bunların hiçbiri yok. Buna rağmen Japonya yeni militarizmle itham ediliyor. Garip değil mi?
0: Japon bakan asıl sorunun Çin'in silahlanması olduğuna dikkat çekti.
1: Çin yeterli olarak şeffaf olmadan savunma harcamalarını ve askeri faaliyetlerini birçok alanda arttırıyor. Çin'in yaklaşımı ve askeri faaliyetleri Japonya ve uluslararası toplum için ciddi bir endişe kaynağı.
0: Japonya geçtiğimiz ay aldığı tarihi kararla askeri ihracatı kısıtlayan yasalarda değişikliğe gitmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından barışçıl bir dış politika izleyen Tokyo yönetimleri, kararın bölgede artan tansiyonların ardından alındığını belirtmişti. Japonya, geçtiğimiz yılda Çin'in Tayvan'a saldırması halinde askeri müdahale seçeneğinin gündeme gelebileceğini ifade etmişti.
2: Uzak Asya'da bunlar yaşanıyor. Az önce Almanya'dan duyurduğumuz haber, yedek askerlere tatbikat zorunluluğu, yükselen militarizm kaygılandırıyor. Bir taraftan da ülkeler, devletler pozisyon alma gayretinde böyle bir sürece girdi ülke maalesef ve hiçbir zaman bitmeyen bu haber detayları. Aksa'da yeni provokasyon şeklinde Yeni Şafak'tan aktarılmış. Gerçek anlamda bir provokasyondan söz ediliyor ki gazetenin fotoğrafında da bu açık ve net dile getirilmiş. Mescid-i Aksa'ya giren istilacı teröristler İsrail bayrağı açıp İsrail Milli Marşı'nı okudu. Tam anlamıyla bir provokasyondan söz edebiliriz efendim bu fotoğraf karşısında. Evet, provokasyon ABD ve İsrail'in Mescid-i Aksa'nın mevcut statüsünü değiştirmeyi hedefleyen bir plan üzerinde çalıştığı haberlerinin ardından geldi. İddialara göre Ürdün himayesindeki Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin yetkileri kaldırılacak. Harem-i Şerif çok dinli ibadet ve turizm merkezi haline getirilecek deniliyor. Ve bir taraftan da az evvel sizlere aktardığımız Şakifi Kalesi'nin 26 yıl sonra İsrail ordusu tarafından işgal edildiği, evet, haberi de yine yerini almış. İşgal ordusu Litani Nehri'nin kuzeyindeki stratejik kaleye İsrail bayrağı dikti ve Katz efendim savunma bakanı İsrail bayrağı bir kez daha Celile topluluklarına tepeden bakan zirvelerde dalgalanıyor dedi. Ve Mescid-i Aksa'daki bu yeni provokasyonun elbette ki yansımaları olacaktır. Ama nasıl, ne şekilde, sadece kınama üzerinden mi bu yansıma ilerleyecek yoksa artık İsrail, Netanyahu sen ne yapıyorsun mu denilecek, onu da hep beraber göreceğiz diyelim. Yola devam edelim, saatimiz 9.19'u gösterirken. Trump'ın ülkenin kuruluşunun 250. yılı dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden söz ediyorum. Düzenlenecek etkinliklerin açılışına katılacağı açıklandı. Konser vermesi beklenen sanatçılar etkinlikten de bir bir çekilmeye başladı. Böylelikle duruma tepki gösteriyor Trump. Kendisinin sanatçılardan daha çok ilgi çekeceğini savunuyor.
0: Trump'ın etkinlik açılışına katılacağı açıklandı. Sanatçılar konserlerini iptal etmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. yıl kutlamalarında yeni bir kriz patlak verdi. ABD'nin kuruluş yıl dönümü için 25 Haziran 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında bir dizi konser planlanmıştı. ABD Başkanı Trump'ın da etkinliklerin açılışına katılacağı açıklandı. Ancak bu açıklamayla bazı müzisyenler programdan çekilmeye başladı. İptallere etkinliğin partiler üstü bir kutlama olmaması ve Trump'la ilişkilendirilmesi gerekçe gösterildi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sanatçıların çekilmeye devam etmesi halinde konserlere ihtiyaç kalmayabileceğini söyledi. Bunun yerine National Mall'da bir konuşma yapabileceğini belirten Trump, kendisinin müzik sanatçılarından daha çok ilgi çektiğini iddia etti. Birçok kişiye göre dünyanın herhangi bir yerindeki bir numaralı cazibe merkeziyim. En parlak dönemindeki Elvis'ten bile daha büyük kalabalıkları topluyorum ve bunu gitar çalmadan yapıyorum dedi. Temsilcilerine Amerika geri döndü mitingi düzenlenmesinin mümkün olup olmadığını inceleme talimatı verdiğini de söyledi. Haberlere göre şu ana kadar 9 sanatçıdan 5'i katılımını iptal etmiş durumda. Etkinliğin organizatörleri sanatçıların açıklamalarının aksine

0: etkinliğin partiler üstü olduğunu savunuyor.
1: Biliyorsunuz bir de kendi fotoğrafının olduğu bir pasaport bastırmıştı Trump 250. yıl için Amerika Birleşik Devletleri'nde. Efendim Paşinyan, evet, Ermenistan'dan söz ediyoruz. Gelelim bölgeye, komşumuzda ne oluyor? Sandıkta farka koşuyor denilmiş. 7 Haziran'da yani bu hafta sonunda bir seçim söz konusu efendim. Ermenistan'da haberi Karar gazetesinden okuyoruz. Yayınlanan son ankete yer veriyor Karar. Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi'nin büyük bir zafer kazanabileceğini gösterdi denilmiş. 1551 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları. Kararsızlar dışarıda bırakıldığında oyların yaklaşık az da değil %65'ine ulaşıyor Paşinyan'ın, muhalefette parçalı görüntüsüyle geride kalırken hiçbir blok %12 barajını aşamıyor. Evet, bu arada Ermenistan'da %12'lik bir seçim barajı olduğunu öğreniyoruz. Olası zafer Paşinyan'a Ermenistan'ın batıya yönelişini güçlendirecek yeni bir siyasi yetki verebilir deniyor. Erivan'ın Avrupa Birliği ile yakınlaşması, ABD ile stratejik ortaklık kurması ve Azerbaycan'la barış sürecini ilerletmesi Moskova'da sert tepki yarattı. Rusya, Ermenistan'a ucuz enerji arzı ve ticari kısıtlamalar üzerinden baskıyı artırırken Ukrayna senaryosu uyarısında bulunuyor. Seçim artık yalnızca Erivan'daki iktidar mücadelesi değil, Güney Kafkasya'nın gönlünü belirleyecek kritik bir rota tercih olarak görülüyor denilmiş. Hatırlayınız, son zamanlarda özellikle ülkemizle de ciddi anlamda ilişkilerini güçlendirdi ve geliştirdi Ermenistan. Paşinyan sandıkta farka koşar mı, koşmaz mı, onu bu hafta, daha doğrusu önümüzdeki hafta, bugünlerde, bu saatlerde daha net öğreneceğiz diyelim. Devam edelim yolumuza. Şimdi Avrupa Birliği ile ilişkileri son derece iyileşmeye başladı. Hatta yakın bir zamanda belki Avrupa Birliği üyesi olarak bile görebiliriz Ermenistan, ama binlerce Türk vatandaşı bir taraftan da Avrupa ülkelerine, yani o Schengen bölgesine gitmek için vize almaya çalışıyor. Schengen vizesi. Fakat Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2025 yılı verilerine göre her 100 kişiden 15'i reddedilmekte. Geçen yılın vize red oranlarına rağmen Türkiye Schengen vizesi başvurularında yine rekor kırdı. Dünya ikincisi oldu.
2: Avrupa Birliği üyesi ülkelere girmenin anahtarı Schengen vizesi Türk vatandaşları için çileye dönüştü.
3: Her 100 başvuru sahibinden 15 tanesi mutsuz ayrılıyor konsolosluklardan.
2: Avrupa Birliği Komisyonu 2025 yılı Schengen vizesi istatistiklerini yayımladı. Türkiye en çok Schengen vizesi başvurusu yapan ikinci ülke oldu. Birinci sırada ise Çin var.
3: Geçen seneye göre bu sene başvurularımız tekrar ciddi anlamda artmış durumda.
2: Geçen yıl en çok vize veren ülke Yunanistan oldu. Randevu bulmanın giderek zorlaştığı Fransa ve İtalya başvurularında ise azalma var.
3: Uzun yıllar boyunca Almanya hep en önde gelirdi. Almanya hep revaçtaydı. Şu anda Almanya'nın yerini biraz Yunanistan almış durumda. Çünkü karayoluyla seyahat çok daha kolay.
4: Aylarca beklenen randevular, harcanan binlerce lira ve kabul edilmeyen vize başvuruları. Vatandaş başvuru merkezlerinin önünde kuyruk oluşturuyor ama hepsinin hakkında tek bir soru var. Acaba reddedilecek miyim?
3: En çok vize vermeme nedenleri sizin gittiğinizde Türkiye'ye geri döneceğinize dair yeterli kanaatin oluşmaması. Yeterli maddi imkanlara sahip olmayan insanların çok sayıda olumsuz yanıt aldığını görüyoruz.
2: 2025 yılına ait istatistiklere göre Türkiye'den yapılan vize başvurularında reddedilme oranı %14,6 oldu. En çok red veren ülkeler arasında Estonya birinci sırada. Estonya'yı Danimarka ve Finlandiya takip ediyor ve bir türlü bulunamayan vize randevuları. Daha önce 2-3 ay içinde bulunabilen randevu sürelerinde de süre 6 hatta 7-8 aya kadar uzadı.
3: Konsolosluklar Schengen ülkelerinin tamamı 6 ay öncesinde sizin başvuru yapabilmeniz için kapılarını açmış durumda. Eğer erken plan yaparsanız daha mutlu olursunuz.
1: O kadar dosya hazırlanıyor ve üzerine bir de eurolarca para ödeniyor. Bir de bakıyorsunuz red gelmiş ya da bir haftalık 10 günlük bir vize veriyorlar. Dolayısıyla gerçekten çile olmanın ötesine geçemiyor çoğu zaman maalesef Schengen vizeleri. Efendim Akşam gazetesinden bir haber aktaralım. Türk halısı ABD pazarında revaçta denilmiş. Detaylara bakalım. Türk halı sektörü 2026 yılının ilk 4 ayında 871.732.000 dolarlık ihracata imza attı. Halı konusunda Ocak-Nisan döneminde dünya pazarlarına 173 milyon metrekare halı gönderilirken sektör küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen güçlü performansını sürdürdü.

0: Durdu deniyor. Yani halı tarafında işler iyi gidiyor anladığımız. En fazla ihracat 250 milyon dolarla Amerika'ya yapılmış. Suudi Arabistan 120 milyon dolar ve İngiltere 68.4 milyon dolarla Türkiye'nin en önemli pazarları arasında yerini alıyormuş. Yeni tasarımlar, Ar-Ge çalışmaları ve inovasyon yatırımları sayesinde sektörün rekabet gücünü koruduğu da belirtiliyor. Yani Türk halısı özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok tutulan halılardan bir tanesiymiş. Kutluyoruz buradan halıcı dostlarımızı diyelim. Ve yola devam edelim. Şehirler farklı olsa da acılar yine aynıydı. Bayram seyran dinlemeyen caniler kendilerinden boşanmak isteyen eşlerine yine kıydı. O kadınlardan biri de Ağrı'da, diğeri ise Elazığ'da katledildi maalesef. Üstelik iki cinayette çocukların gözleri önünde işlendi.
1: İlk eli annemin sırtına sıkıyor. Daha sonra başında durup kafasına da sıkıyor.
2: Annesi boşanmak istedi, babası izin vermedi. Evlatlarıyla ülke değiştiren kadını kurşun yağmuruna tutup katletti.
1: Adalet istiyoruz. Sesimizin duyurulmasını istiyoruz.
2: 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Gülden Kömürcü'nün kabusu daha 15'inde başlamıştı.
1: Annem 15 yaşında zorla evlendirildi. 25 sene boyunca hem fiziksel hem psikolojik şiddete maruz kaldı.
2: Aile 6 yıl önce Ağrı'dan Fransa'ya taşındı ama şiddet bitmedi.
1: Artık dayanamıyordu çektiği acılara. 2025'te boşanmak istediğini söyledi. Diretti. Boşanamazsın. Seni öldürürüm. Bir sürü tehditler savurdu.
2: Gülden Kömürcü sonunda iki kızıyla memleketine dönme kararı aldı. Ama kurtulamadı.
1: 20 Mayıs 2026 tarihinde kapı önünde ablamla kız kardeşimin gözleri önünde katilin arabası hızla onlara doğru geliyor. Ablam kendini siper ediyor. Ablama da sıkmaya çalışıyor. Mermi ablamı sıyırıyor.
2: Cinayetin üzerinden günler geçse de katil zanlısı hala bulunamadı.
1: O adam 15 dakika içerisinde Ağrı Doğu Beyazıt gibi kırsal bir alanda nasıl birdenbire kayboluyor?
2: Benzer bir acı da Elazığ'da yaşandı. Yurt dışındaki görevinden dönen askeri personel iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu karısıyla barışmak için bir araya geldi. Ama o konuşma tartışmaya dönüştü. Gözü dönen cani 4 yaşındaki evladının yanında karısını vurup hayattan kopardı. Olay yerinde yakalandı.
0: Maalesef bitmiyor, bitirilemiyor ve hiç bitmeyecekmiş gibi bir taraftan da bu son olsun dediğimiz andan itibaren yeni sonlar kendini doğuruyor maalesef ve dikkat buyurunuz bir evladın ağzından annesinin katledilmesini an be an dakika dakika detaylıca anlatmasını da duyuyoruz ki bu son derece üzücü. Bu çocukların her birinde travma yaratıyor tabii ki bir taraftan da. Allah'tan rahmet dileyelim kadınlarımıza. Efendim, bayram tatilinde çoğu kişi gezmek için akarsu ya da göl kenarlarını da tercih etti. Ancak çeşitli nedenlerle suya düşenler oldu. Ekipler onları bulmak için seferber oldu. Bazılarından acı haber de geldi maalesef. Diğerleri için arama çalışmaları da sürmekte.
3: Kimi elektrikli araçta geziyor, kimi balık tutuyordu. Irmak ve Baraj Gölü'ne düşenler için ekipler seferber oldu. Tokat'ın Erbaa ilçesinde bayramın ikinci günü akraba olan 4 genç, Kelkit Çayı kenarında 3 tekerlekli araçla geziyordu. Selfie çekmek istedikleri sırada araçla birlikte suya düştüler. İkisi kurtarılmayı başarırken İlker Parlak ve Oğuz Kale akıntıya kapıldı.
4: Irmağın seviyesinin denk olmaması, çukur olması bunları yanıltıyor ve motosikletimiz ters düşüyor. Ve bunun üzerine altında kalıyorlar. İki tanesi daha durgun suya düştüğü için kendini kenara atabiliyor.
3: Ekipler kaybolan iki genci bulmak için dördüncü günde de çalışmalarını sürdürdü. Şimdiye kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Kahramanmaraş'ta ise 62 yaşındaki Selman Aktaş, perşembe günü balık tutarken dengesini kaybedip Ceyhan Nehri'ne düştü. Ekipler bölgede arama çalışmalarına başladı. Adana'nın Kara İsa'lı ilçesinde ise serinlemek için eğlence çayına giren bir kişi bir süre sonra gözden kayboldu. Gencin cansız bedeni ekiplerin çalışmasıyla bulundu. Kayseri'nin Felahiye ilçesinde ise viyadükten Baraj Gölü'ne düşen 29 yaşındaki Hüseyin Göker'den acı haber geldi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla evli ve iki çocuk babası Göker'in cansız bedeni 38 saat sonra

0: yaklaşık 700 metre mesafede bulundu.
1: Evet, saatimiz 9.31'i gösteriyor. Devam ediyoruz maalesef diyerek bir haberimiz daha var. İstanbul Sancaktepe'de bir anne iddia o ki kendisini ve çocuklarını döven eski eşini vurarak hayattan kopardı. Cinayetin ardından komşusuna giden kadın her şeyi itiraf edince de gözaltına alındı.
2: Aralarında bir tartışma çıkmış. O tartışmadan dolayı silah mı ne çekilmiş?
3: Eşini öldürmüş kadın.
4: Şaşırdım, ben de çok şok oldum yani duyunca. Nasıl bir tepki bilmiyorum yani.
5: Gece vakti yanı başlarındaki evde önce kavga çıktı, sonra silah sesi yankılandı.
6: Kavga sesleri, ağlama sesleri geliyor.
5: Bir kadın iddiaya göre onu hayatı dar eden eski kocasını vurarak hayattan kopardı.
7: Perişan oldu işte.
5: 46 yaşındaki iki çocuk annesi 14 yıl önce Hakan Büyükata'dan boşanmıştı. Çift Sancaktepe'deki bu dairede birlikte yaşamaya başladı.
6: Bir sene önce taşındılar.
7: Kadına sürekli şiddet uyguluyormuş. Yeni geldi zaten, bir aylık mesele yani bu. Daha önceden yoktu zaten, cezaevindeymiş, yeni çıkmış.
8: Dün bir kez daha çift arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Hakan Büyükata Nuray Kalıncı'yı ve çocuklarını yine darp etmeye başladı.
6: Komşu şey demişti, önceki gece bayağı sesleri geliyordu, ağlama sesleri geliyordu diye söyledi.
8: 46 yaşındaki kadın evin odasında bulunan silahı aldı. Namluyu eski eşine çevirdi, peş peşe tetiğe bastı.
6: Gece öldürmüş, sabaha kadar başında durmuş diye duyduk.
7: Bizim aşağı kiracıya gelmiş demiş, ben kocamı vurdum. Orada sonra çocuklarla beraber çıkmış gitmiş.
8: İşte o itirafın üzerine alt kat komşu hemen polisi aradı.
7: Ben diyor 1,5 saat falan bekledim diyor ama korkmuş. Sonra diyor baktım bir gelen giden yok, o arada polis arıyor.
8: Olay yerine gelen ekipler kapıyı çaldı. Ancak açan olmadı, işte bunun üzerine kapıyı kırarak evin içine girdiler.
6: Zorla açmaya çalıştı polisler kapıyı.
7: Ben 12,5 gibi buraya geldim, herhangi bir şey yoktu. Böyle ses seda hiç köy yoktu. Camiye gittim, geri geldim bir... Telefon geldi dediler, polisler sizin evin orada, bir geldim, ana baba günü burası.
6: Polisler geldi, bayağı bir ekip geldi.
5: İçeri giren polisler Hakan Büyükata'nın cansız bedeniyle karşılaştı.
8: Polis ekipleri Nuray Kalıncı'nın peşine düştü. Çok geçmeden de kız kıvrak yakalandı. İlk ifadesinde cinayeti itiraf etti. Gördüğüm şiddet yüzünden eski kocamı öldürdüm dedi.
5: Katil zanlısı anne gözaltına alındı.
1: Efendim, Adana'dayız. Bir sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Sürücü uygulama noktasında gaza basınca bir polis aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
9: Abi sakin ol.
10: Bir saniye, benim anksiyeten tuttu şu anda gerçekten.
9: Bekle. Al, buna bekle.
0: Anksiyeten tuttu dedi, gaza basıp kaçtı. Aracın önündeki polis ezilme tehlikesi geçirdi.
9: Bekle. Al, buna bekle.
0: Adana'da polis ekipleri trafikte uygulama yapıyordu. O sırada bir sürücü durduruldu. Ekipler sürücünün aracından inmesini istedi ancak sürücü polisleri dinlemedi. Polis ekipleri uzun süre uğraştı. Sürücü bir türlü ikna olmadı. Aniden gaza basan sürücü kaçtı. O sırada aracın önünde polisler de vardı. Biri ezilmekten son anda kurtuldu.
9: Bekle! Al, buna bekle!
0: Kaçmaya çalışırken kaza yapan sürücü kısa süre sonra yakalandı. Yabancı uyruklu sürücünün yasal sınırın iki katı alkollü olduğu ortaya çıktı. Toplamda 557 bin lira para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.
9: Ya sık! Ne yapıyorsun? Sık! Bekle! Al, buna bekle!
1: İşte böyle ağır ceza yaptırımlar elbette ki son derece mühim. Yoksa kaçmak isteyene bir hayli fazla bahane çok, gördüğünüz gibi geçmiş olsun diyoruz oradaki polis dostlarımıza da efendim. Ve memleketin yine kriminal gündeminden devam edelim. Diyarbakır'dayız. Kardeşler arasındaki arazi kavgası maalesef kanlı bitti. Öfkeli abi kardeşine pusu kurup aracını kurşun yağmuruna tuttu. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.
11: Bastı gitti ya.
5: Aralarına arazi meselesi girdi. Öfkeli abi oğullarıyla bir olup kardeşine pusu kurdu. Talihsiz adam kurşun yağdırılan o araçta can verdi. Eşi ağır yaralandı. Diyarbakır'da yaşayan Şenol kardeşler arasında iddiaya göre paylaşılamayan araziler yüzünden husumet vardı. Hüseyin Şenol bu sabah eşiyle birlikte tarlaya gitmek için yola çıktı. Onlar farkında olmasa da güzergahlarında kendilerine kanlı bir pusu kurulmuştu.
12: İddiaya göre oğullarını da yanına alan öfkeli abi aracı görür görmez ateş açmaya başladı. Kontrol

0: Elden çıkan araç şarampole yuvarlanırken Cani abi kardeşinin yanına yaklaştı ve bir kurşun daha sıktı.
1: Hüseyin Şenol olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan yaralı eşinin ise durumu ağırdı. Olay yerinden kaçan saldırgan abi henüz yakalanamadı.
2: Evet, bir arazi meselesinde kardeş kardeşi öldürebiliyor gördüğünüz gibi. Bir de işin kötü yanı, yeğenler de işin içinde maalesef. Diyarbakır'dan yansıdı bu haber. Gelelim İstanbul'a. İstanbul'da yaşayan yazar Ayten Öztürk, bayram ziyareti için gittiği memleketi Kırklareli'nde yeğeninin saldırısına uğradı. Defalarca bıçaklandı kadın ve hayatını kaybetti. Husumetin altındansa az evvel izlediğimiz gibi miras iddiası çıktı.
1: Annesine bayram ziyaretine gitti, yeğeninin bıçaklı saldırısına uğradı. Yazar Ayten Öztürk hayatını kaybetti. 52 yaşındaki yazar İstanbul'da yaşıyordu. Kırklareli'deki annesini bayram ziyaretine gitmişti. Bir süre sonra o eve yeğeni de geldi. İddiaya göre aralarında miras yüzünden anlaşmazlık vardı. Çok geçmeden tartışma çıktı. Gözü dönen yeğen bıçağı kapıp Ayten Öztürk'e saldırdı. Defalarca bıçaklanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan katil zanlısı saklandığı ormanlık alanda yakalanırken öldürülen yazar memleketinde dualarla toprağa verildi.
2: Efendim, devam ediyoruz. Eskişehir'deyiz. Kaldırımda oturan bir kadın kapkaççının hedefi oldu. Kadının boynundaki 17 adet çeyrek altını çalan hırsız fazla da kaçamadı.
3: Kaldırımda oturan kadına yaklaştı. Önce sohbet etti, sonra bir anda boynundaki kolyeyi koparıp çaldı. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 52 yaşındaki bir kadın kaldırımda oturuyordu. O sırada iddiaya göre yanına tanımadığı bir kadın ve çocuk geldi. Şüpheli önce kadınla konuşmaya başladı. Ardından da bir fırsatını bulup ipe dizili olan 17 adet çeyrek altını kadının boynundan koparıp çaldı. Neye uğradığını şaşıran kadının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çocukla birlikte uzaklaşan şüpheliyi takibi alan ekipler kısa süre içinde izini buldu. Kaçış sırasında çaldığı altınları atarak kurtulmaya çalışan kadın ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Çalınan 17 çeyrek altınsa eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.
2: Evet, bu gündeme biraz ara verelim, bir virgül koyalım efendim. Bir keşiften söz edeceğiz. Bilim insanları Orta Toroslar'da 4 yeni kaya gülü türü keşfetti. Profesör Doktor Kuddusi Ertuğrul bilimsel literatüre kazandırdığı türlerden birine eşinin adını verdi.
4: Arazi çalışmaları gerçekleştirdik çeşitli mevsimlerde. Yaklaşık olarak 1500'e yakın örnek topladık.
3: İl il gezip topladıkları o örnekleri incelediler. 4 yeni kaya gülü türünü bilimsel literatüre kazandırdılar.
4: Kaya gülü cinsi Türkiye'ye özgü bir cins. Dünyada yaklaşık 70 türün 51 tanesi Türkiye'de yayılış gösteriyor ve bunun 37 tanesi de Türkiye'ye özgü.
3: Konya Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi 6 kişilik ekip TÜBİTAK destekli projeyle Türkiye genelinde 45 ilde saha çalışması yaptı. Toplanan yüzlerce bitki örneği değerlendirilip analiz edildi. Konya, Karaman ve Antalya'dan alınan örneklerin daha önce bilinmeyen 4 yeni kaya gülü türü olduğu belirlendi.
4: İki tanesini toplandığı şehre göre adlandırdık. İki tanesini de bu şeye katkı veren kişiye göre isimlendirdik. Bir tanesi eşimin adını verdim, Yetiyonama Kadriye, Sultan Kaya Gülü diye. Bana çünkü kendisi arazi çalışmalarımda çok destek oldu.
3: Yeni türler bilim dünyasına tanıtılıp uluslararası saygınlığı bulunan Plants dergisinde yayınlandı.
5: En farklı olanı sanki bu Etiyonama Kadriye.
2: Evet, Kadriye Sultan Hanım'a da bu vesileyle bir sevgi selam gönderelim efendim. Gördüğünüz gibi eşi neler yapmış kendisine. Şimdi Milli gururumuz Arda Güler'den söz edeceğiz. Zira göğsümüzü kabartmayı sürdürüyor bu genç yıldızımız. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en iyi çıkış yapan oyuncu seçildi.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. UEFA'dan yapılan açıklamada Real Madrid'in Juventus'a karşı lig aşamasındaki galibiyetinde itici güç olarak öne çıktı ve takımının merkezine getirdiği kontrol ve yaratıcılık sayesinde o gece maçın oyuncusu ödülünü kazandı ifadeleri kullanıldı. Şampiyonlar Ligi

0: Hicviya Kvaratskhelia Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi. UEFA Krava için heyecan verici Gürcü kanat, Paris'in üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmasında büyük rol oynadı. Turnuva boyunca sol kanatta gösterdiği performansla 10 gol attı ve 6 asist yaptı dedi. Bu sezon Paris Saint-Germain'le 48 maça çıkan 25 yaşındaki sol kanat 19 gol kaydetti. UEFA Devler Ligi'nde sezonun en iyi 11'ini de açıkladı. Sezonu şampiyon tamamlayan Paris Saint-Germain'den 5, finalist Arsenal'dan 3, Bayern Münih'ten 2 ve Atletico Madrid'den 1 futbolcu yer aldı. David Raya Arsenal, Llorente Atletico Madrid, Marquinhos Paris Saint-Germain, Gabriel Arsenal, Nuno Mendes Paris Saint-Germain, Michael Olise Bayern Münih, Declan Rice Arsenal, Vitinha Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia Paris Saint-Germain, Usman Dembele Paris Saint-Germain, Harry Kane Bayern Münih.
1: Evet, sporda bunlar olurken Arda'ya bir sevgi selam. Dünya Kupası'nda da büyük başarılar imza atacak eminiz. Sanat dünyasından bir başarının haberini aktaralım. Milliyet gazetesindeyiz. Almanya'da iki ödül birden deniyor. Berlin'den altın ayıyla dönen ve 2027 Oscar aday adaylığı tescillenen Sarı Zarflar 9 dalda adaylıkta yarıştığı Alman film ödüllerinde en iyi ikinci film ödülü olan Gümüş Lola'yı kazandı deniyor. İlker Çatağ yönettiği başrollerinde Özgün Amal ve Tansu Biçer'in yer aldığı film ayrıca Mary Miller imzalı besteleriyle en iyi film müziği ödülünün de sahibi oldu denilmiş. Almanya'dan iki ödül birden geliyor Sarı Zarflar filmine. Kendilerini biz de kutluyoruz diyelim ve sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turuna bakalım.
2: Hızlı adımlarla yürüdü, arkadaşına poz verdi. Arkasına bakmayınca havuza düşüp baştan aşağı ıslandı. Motosikletle gazlayıp gitti ama kaldırıma dikkat etmedi. Havaya fırladıktan sonra direğe çarptı. Hemen ayağa kalkan sürücü sapasağlamdı. Kapıdan dışarı adımını atar atmaz yere serildi. Bebeğine sıkı sıkı sarılan kadın onun zarar görmesini önledi. Tam bir lokma almıştı ki pike yapan martı yiyeceğini kapıp kaçtı. Çekim yapan genç adam şoka uğradı. Dönüş yapan araca çarpıp kaldırıma savruldu bu adam. Üzerine gelen aracı görüp tabana kuvvet kaçtı. Refleksi belki de hayatını kurtardı. Çantasını düzeltirken telefonu fırlayıp gitti. Küçük bir hata ona pahalıya patladı. Bu genç kız da dereyi geçerken telefonunu düşürdü. Elini uzatıp alması neyse ki çok kısa sürdü. El arabası ağır gelmişti. Devrilen vinç işçiyi de tepe taklak etti. Tam düşecekken arkadaşı onu kolundan tuttu. Diğerleri de yardıma koşup el birliğiyle onu yukarı çekti. Çok dikkatsizdi. Bir anda yola çıkan kadın otobüsün çarpmasıyla yere serildi. Az kalsın ezilecekti. Koşarak geldi, yükselmeyi umarken elindeki sırık kırıldı. Mindere düşen sporcu yaralanmadığı için çok şanslıydı. Motosikletle gideceklerdi ki önce biri sonra diğer ikisi geldi. Aileyi silahla tehdit eden gaspçılar motosikletlerini alıp kaçtı. Bütün bunlar küçücük çocuklarının gözü önünde yaşandı.

Efendim Nevşehir'deyiz. Toprak güveçlerde pişirilen kuru fasulye yöresel lezzetler arasında öne çıkıyor malum. Kızılmaktan elde edilen çanak toprağıyla yapılan güveçlerde kısık ateşte pişirilen yemek özellikle turistler tarafından da beğeniyle tüketiliyor. Bu haberle beraber gün başlıyor da bitiriyoruz. Bizden hemen sonra Para Gündem'de Serap Belet karşınızda olacak. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.

0: Toprak güveçten yükselen fasulye kokusu ev sıcaklığının en sade ama en derin halidir.
1: Güveçte kuru fasulyemizin yapım aşamasına geçiyorum. Fasulyelerimizi haşladık, güvecimize koyduk. Sonra soğanlarımızı fasulyenin içine küp küp doğrayacağız. Küp küp doğrayacağız ama çok ince kıyma olması lazım. Çünkü soğanlar fasulyenin içinde dişe değmemesi lazım. Ne kadar ince doğranırsa o kadar iyi. Doğradığım soğanları fasulyelerin içine bırakıyoruz. Daha sonra fasulyemizin ortasını şöyle oyuyoruz kaşığımızla. Kemiğimizi, yıkanmış kemiğimizi bunun içine atıyoruz altına. Sonra üstünü örtüyoruz. Kemik altında duracak. Fasulyemizi, soğanımızı hepsi birbirine karışsın diye iyice tahta kaşıkla birbirine karıştırıyoruz. Daha sonra kuşbaşı doğranmış etlerimizi ekliyoruz. Fasulyemizin içine etimizi, soğanımızı, kemiğimizi koyduk. Güzelce karıştırdık. Sonra sıra geldi baharatlara. Baharatları da mecbur katacağız. Aynı bir kadının makyajı gibi. Kadın güzeldir ama makyajı da olmazsa olmaz. Fasulyemizin makyajı da baharatları. Sırayla atıyoruz. Şimdi yemeğimizin kimyonunu döküyoruz. Kimyon fasulyenin gazını alır. Hem de değişik bir aroma verir. Daha sonra kekiğimizi atıyoruz. Kekik güzel bir aroma verir bilindiği gibi. Her yemeğe yakışır. Ete yakışır yerlerde. Ben fasulyeye de yakıştırıyorum. Sırada kırmızı toz biberimiz var. Olmazsa olmazı. Tatlı biber katıyoruz. Çünkü herkes acı sevmeyebilir. Bu da yemeğimizin tuzu tabii ki. Tuzsuz yemek olmaz. Fasulyemizin salçasını. Önce domates salçasını katıyoruz. Bunları biraz kıvamlandıracağız. Açacağız. Şimdi de biber salçasını ekliyoruz. Bu salçalarımızı kendimiz yapıyoruz mevsiminde doğal. Salçayı katmadan önce biraz kıvamlandırıyoruz. Domates ve biber salçasını katmamızdaki sebep, domates salçası zaten katıyoruz ama biber salçasını katmamızdaki sebep yemeğe renk versin diye. İkisi olduğu zaman yemeğe rengi de güzel olur. Daha da lezzetli olur. Domates ve biber salçasını biraz su katarak birbiriyle özleştirdik. Kıvamını açtık. Daha sonra fasulyemizle buluşturacağız. Tüm malzemeler güvecin içine girdi. Hepsini bir arada buluşturduk. Şimdi karıştırma işlemini yapacağız. Fazla da karıştırmaya gerek yok. Çünkü üzerine su dökeceğimiz için kaynadıkça bu kendi içine alır zaten. Fazla karıştırırsak fasulyemiz dağılır. Sıra geldi yağını koymuyor. Yağ da biz tereyağı kullanıyoruz. Kendi koy tereyağımız. Bunları küçük küçük şöyle edelim. Tereyağı lezzet verir. Biz başka yağ kullanmak. Onlar zaten yemeğe konmaz. Tereyağlarımızı şimdi fasulyemizin üstüne atıyor. Üzerine de zaten sıcak suyunu koyduğumuzda fasulyeler zaten kaynadıkça yağını içine alır. Tereyağlar üzerinde bekleyecek, karışmayacak. Zaten sıcak su döktüğümüzde içine alır o. Fırında da piştikçe cimbiş cimbiş cimbiş lezzeti içine kavuşur. Fasulyemizin tüm aşamaları tamamlandı. Tüm malzemeler tencereye girdi. En son aşamamız şimdi sıcak suyunu koyacağız. Ağzını kapatıp taş fırınlara vireceğiz ve orada 1,5 saatte pişme süresini bekleyeceğiz. Uzun ve zahmetli bir sürecin arkasından güveçte kuru fasulyemizin tüm aşamalarını tamamladık. Fırından çıkardık ve şu an yemeğe hazır. Buyurun, herkesi bekliyoruz. Afiyet olsun.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 27 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 23, Trabzon yer yer yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 24, Konya yağmurlu 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 17, Erzincan yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 30, Mardin 22 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Haberin ve hayatın içinde.
3: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
2: Gündemin sıcak başlıkları.
3: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
2: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
3: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
2: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

0: bu takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: İyi günler sevgili seyirciler. 1 Haziran sabahındayız. Yeni aya başladık. Yazın ilk günü, yeni haftaya başladık. İyi haftalar diyerek tatilin ardından ilk para gündeme başlayalım. Bir operasyon haberiyle başladık güne bugün. İzmir'in Buca Belediyesi'ne bu sabah bir operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman da gözaltına alınan kişiler arasında. Gülçin Hacı Evliyagil Ayça İzmir temsilcimiz canlı yayında karşımızda. Kaç gözaltı kararı var? Gerekçeler nedir Gülçin?
1: Serap Belet, 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Fiili olarak da 50 şüpheli şu an gözaltında. Mevcut belediye başkanı Görkem Duman'la birlikte önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler bunlar. Ve biz de şu anda operasyonun merkezinde, yani Buca Belediyesi'ndeyiz. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 6 ilde eş zamanlı düzenlendi operasyon. Ve operasyonun aslında odağında, suçlamaların odağında yolsuzluk var, rüşvet var ve bu manada da operasyon içerisinde hem inşaat firmalarında hem de müteahhitlerin de aralarında bulunduğu, aynı zamanda çalışanların da bulunduğu bu suç unsurları içerisinde özellikle rüşvette ön plana çıkıyor. Aynı zamanda da darp iddiaları var. Haber yapılması, sosyal medyada yapılmış olan haberler neticesinde de bazı kişilerin darp edildiği yönünde iddialar var. Yine aynı şekilde de halk arasında bankamatik memuru olarak bilinen bazı çalışanların da çalışmadıkları halde maaş aldıkları ifade ediliyor. Tabii yurt dışında ve yurt içinde bulunan firari şüpheli sayısı 9, ancak şu anda 50 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Bu operasyon kapsamında mevcut belediye başkanı Görkem Duman, önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç'la birlikte 3 meclis üyesi de gözaltında. Yine aynı şekilde 3 belediye başkan yardımcısı da gözaltına alınan isimler arasında. Belediye imkan ve kabiliyetlerini kullanarak suç örgütü kurulduğu iddia ediliyor ve yine aynı şekilde inşaat faaliyetleri kapsamında da müteahhitlere ve belediye yöneticileri ve çalışanlar arasında rüşvet alınıp verildiği iddia ediliyor ve imar sürecinde de usulsüzlükler de yine bu suçlamaların odağında yer alıyor. Belediye iştiraklerine ait kredi kartlarının, araçlarının da usulsüz bir şekilde kullanıldığı iddia ediliyor. Bu şekilde konaklamaların da aynı şekilde kullanıldığı iddia ediliyor. Belediye hakkında haber yapanların da darp edildiği yönünde iddialar var. Aslında daha önce de Buca Belediyesi'ne bir operasyon düzenlenmişti. Ama bugünkü operasyon, 6 ilde eş zamanlı düzenlenen bu operasyon daha geniş kapsamlı bir operasyon. 62 şüpheli gözaltına alınan isimler özellikle Yeşilyurt'taki hizmet binasına götürüldü. Sorgulamaları orada yapılacak. Ancak şu an itibariyle bu çerçevede mevcut belediye başkanı Görkem Duman ve önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 50 şüpheli şu ana kadar gözaltına alındı.
0: Gülçin Hacı Evliyagil Ayça, çok teşekkürler. İzmir'de gelişmeler böyle. Dönelim başkente. Bugün kabine Beştepe'de toplanıyor. Gündemini, kabine toplantısının gündemini Emre Karaca'dan öğrenelim.
2: Serap Belet, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında sıcak gündem başlıkları ele alınacak. Dış politikadaki maddelerle başlayalım. Özellikle İran ile ABD arasında devam eden müzakere süreci Ankara'nın yakın takibinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da son bir haftalık süreçte hem ABD Başkanı Donald Trump'la hem de İranlı mevkidaşı Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Kalıcı ateşkesin gerçekleşmesi için atılacak adımlara bugün masaya yatırılmasını bekliyoruz kabine toplantısında. Bununla birlikte Hürmüz Boğazı'nda yaşanan tıkanmanın Türkiye'ye etkileri de yine değerlendirilecek bir başka başlık olacak. Bir başka önemli konu da Gazze'deki son durum. Özellikle son günlerde İsrail'in attığı atımlarla birlikte ihlallerin boyutunun daha da genişlediğini söyleyebiliriz. Özellikle Gazze şeridi

0: İzmir'in %70'i artık fiili olarak İsrail'in işgali altında. Bununla birlikte dakikalar önce de yine İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olarak yeni bir hava saldırısı yapma talimatı verdiği ifade edilmişti. Ajanslardan bu tip bilgiler gelmişti. Bu konudaki ihlallerin de yine bugünkü kabine toplantısında değerlendirileceğini söyleyelim. Bir başka başlık da Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin temin edilmesi. Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta içerisinde bir başka ihlal daha yaşanmıştı ve Türk sahipli bir gemiye yönelik olarak insansız hava aracı saldırısı gerçekleşmişti. Bu konuda atılacak adımlara da yine kabine gündeminde yer verileceğini ifade edelim. Tabii iç politikadaki gündem başlıkları da oldukça sıcak. Terörsüz Türkiye sürecinde artık yeni bir yasa faaliyeti, yasa çerçevesi kazandırılması bekleniyor. Meclis tatile girmeden önce atılacak hukuki adımlara bugün parantez açılacağını belirtelim. Tabii bu konuda bir beklenti var. Bununla birlikte sahadaki son duruma da mercek tutulacak. İstihbarat kurumlarından gelen veriler eşliğinde Terörsüz Türkiye sürecinde örgütün kendini feshetmesi konusunda hangi noktada olduğu konusu da bir kez daha gündeme gelecek başlıklar arasında yer alacak. Bugünkü toplantıda Kurban Bayramı'nın trafik bilançosuna da mercek tutulacağını ifade edelim. Son başlığımız da ekonomi olacak. 5 Haziran'da enflasyon verileri açıklanacak. Ekonomide enflasyonla mücadelede atılan adımlara mercek tutulmasını bekliyoruz. Bugünkü toplantıda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantı saat 15.30'da başlayacak.
1: Emre Karaca, çok teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Özgür Özel ve kurmaylarından olağanüstü kurultay adımı geldi. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre kurultay için delegelerden imza toplamaya başlayacaklarını söyledi. Emre yarın grup toplantısı yapma konusunda da kararlı olduklarını vurguladı.
2: Çok kısa süre içinde topladığımızı göreceksiniz. Hangi delegelerle isteniyorsa onu da toplarız.
3: Olağanüstü kurultay için imza toplama sürecini başlatacaklarını paylaştı. 15 iş günü içinde delegelerin salt çoğunluğunun imzası aranacak.
2: En fazla 45 günlük süre içerisinde kurultay toplamanız gerekir. Eğer bu yönde hemen bir karar alınmazsa yine mahkeme yoluna başvuruluyor.
3: CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, grup toplantısı yapılacak mı tartışmasını değerlendirdi.
2: Biz grup toplantımızı yapacağız. Ortada seçilen grup başkan vekilleri var. Meclis başkanı almış, kabul edip internet sitesine yer vermiş. Konuşmak için salonlara ihtiyacımız yok. Genel başkanımız nerede konuşursa grup toplantısı oradadır.
3: Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum sözleri ve Özel'le ilgili haberlere yanıt verdi.
2: O zamanki genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun uçakta bulunması nedeniyle 15 Temmuz gecesi inisiyatif almış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmiş. Meclise bomba atıldığı anda dahi genel kurulu terk etmemiş. Sayın Özgür Özel hiçbir zaman Salihli'de eczacılık yapmamıştır. Sayın Genel Başkanımızın kızı hiçbir zaman hiçbir FETÖ okuluna gitmemiştir.
3: Mutlak mutlan kararıyla 2023 yılındaki kurultayın da yok hükmünde olduğunu belirten Emre, son kurultayın 2020 yılındaki 37. olağan kurultay olduğunu ifade etti. Siyasi partiler kanununa göre CHP'nin seçime girmeme riski olduğunu söyledi.
2: 3 tane, 4 tane olan kurultayı siz kabul etmediğiniz zaman size Temmuz 2020 kalıyor. Mevzuat da açık. 6 yıllık süre boyunca kendi kongresini, büyük genel kurulunu yapmayan partiler seçime giremez deniyor. Şimdi biz bu tehlikenin farkındayız, işaret ediyoruz işte.
1: Bir son dakika verisi geldi. Türkiye'nin ilk çeyrek büyümesi 2026 yılında %2,5. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Savaş gündemini aktaralım. Ardından piyasalara bakalım. Bu haftaya bayramın ardından nasıl başladı? Konuğumla da üzerine konuşacağız. Trump, İran'ın gerçekten anlaşma yapmak istediğini söyledi son yaptığı açıklamada. Sosyal medyadan bir mesaj paylaştı Trump. İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor ve anlaşma ABD ile bizim yanımızda olanlar için iyi bir anlaşma olacak dedi. Demokratlardan ve cumhuriyetçilerden kendisini eleştirenlere de yanıt verdi. Trump eleştiriler yüzünden işini yapmasının çok daha zorlaştığını savundu. Sadece arkanıza yaslanın ve rahatlayın. Sonunda her şey yoluna girecek ifadelerini kullandı. Trump'tan gelen olumlu mesajlara rağmen bölgede tansiyon hala yüksek. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı hafta sonu İran'da bazı hedefleri vurduklarını açıkladı. Açıklamaya göre Keşm Adası'yla Goruk bölgesindeki radar ve drone kontrol merkezleri hedef alındı. CENTCOM saldırıların İran'ın uluslararası sularda bulunan bir drone'u düşürmesinin ardından yapıldığını savunuyor. ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin de pazarlık devam ediyor. İran'dan yeni bir adım geldi buna ilişkin. Hürmüz üzerindeki kontrolünü yasalaştırmak için mecliste bir oylama yapılacağı duyuruldu.

0: Gözler İran'la ABD arasında bir anlaşmaya çevrilmişken Tahran Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni bir adım attı. İran Meclisi Boğaz'dan geçişleri düzenleyecek kurum için harekete geçti. Açıklama meclis yetkilisi Ali Rıza Selimi'den geldi. Milletvekillerinin durumu yasalaştırma konusunda kararlı olduğunu söyleyen Selimi, yasa tasarısının kısa süre içinde meclis gündemine geleceğini belirtti. Başkalarının bizim adımıza karar vermesine izin vermeyeceğiz diyen yetkili, meclisteki oylamanın tarihine ilişkin bilgi vermedi. İran geçtiğimiz haftalarda Hürmüz'den geçen trafiği düzenlemek için Fars Körfezi Su Yolu İdaresi adlı bir yapı kurduğunu açıklamıştı. Tahran ayrıca Umman'la bu konuda görüştüklerini açıklamış, gelişmeler üzerine ABD Başkanı Trump Umman'ı tehdit etmişti. İran devrim muhafızlarından yapılan son açıklamaya göre son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan donanmanın kontrolünde 28 gemi geçti. Tahran, kendilerinden izin alındığı takdirde ticari gemilerin boğazdan güvenli bir şekilde geçebileceğini ineledi. Hürmüz Boğazı, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı'ndan önce uluslararası su yolu olarak kabul ediliyor, ticari gemilerin boğazdan geçişine dair bir kısıtlama bulunmuyordu. Savaş sırasında İran, Hürmüz'ün kontrolünü ele almış, ABD donanması da İran gemilerine ve limanlarına yönelik deniz ablukası başlatmıştı.
1: Ve yeni haftaya başlarken piyasalara bakalım. Borsa İstanbul düşmüştü tam bayram öncesinde biliyorsunuz. Tabii mutlak mutlan kararının da etkisi olmuştu. İbre yukarı yönlü 13.750 puanda bu sabah. Dolar yükseliyor, 46 liraya dayandı, 45.91. Euro da yükseldi bu arada, 53.56 bu sabah. Euro dolar paritesi de 1.16 seviyesinde. Faiz en son %43'ün üzerindeydi, hala öyle, 43.74. Bankaların mevduat faizleri de şu son dönemde arttı. Altının onsu da yeniden 4.500 dolara doğru çekildi. 4.507 dolar bu sabah itibarıyla ibre aşağı yönlü. Brent petrol 100 doların üzerindeydi, daha sonra aşağı indi. Şu anda da 93.80 dolar Brent petrolün varili. ABD ham petrolün varili de 90.31. Yani bayram öncesine göre daha aşağı seviyelerde petrolün de varili. Şu anda bakalım bundan sonra ne olacak? Işık Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Dilek Teker şimdi konuğum. Onunla konuşacağız. Merhaba hocam, hoş geldiniz. İyi haftalar.
2: Hoş bulduk. İyi haftalar, yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu ekrandaki veriye bir yorum almak istiyorum sizden. Hatta ona ilişkin birkaç ayrıntıya da telefonumdan o nedenle bakıyorum. Çünkü gayri safi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde bilgi iletişim faaliyetleri katma değeri %9,5, tarım sektörü 4,6, ticaret ulaştırma konaklama yiyecek hizmetleri 3,7, finans sigorta faaliyetleri 3,5, inşaat sektörü 3,2, gayrimenkul faaliyetleri %3 büyümüş. Birkaç veriyi de böyle paylaşmış olayım. Türkiye'nin ilk çeyrekteki büyümesi %2,5. Beklentilere uyumlu mu? Beklentilere göre nerede bu %2,5? Yorumunuzu almak isterim.
2: Şimdi hemen ben de veriyi önüme açtım. Aslında veriye baktığımızda beklentinin çok az altında, yaklaşık ilk çeyrek için 2.7'lik bir büyüme beklentisi vardı Türkiye ekonomisi için, 2.5 gelmiş. Yani çok, beklentinin çok az aşağısında. Ama hani benim olumlu olarak büyüme verisiyle ilgili nitelendirdiğim Serap Hanım, tarımda 4.6'lık bir büyüme, yani pozitif etki görüyoruz. Hı hı. 2025 yılının geneline baktığımızda, keza 2024'e de geri gittiğimizde, tarımın çok çok az etkisi, az etkisini bırakın negatif bir tarafa doğru gitmişti tarım. Özellikle gıda enflasyonunu konuştuğumuz, ki bizde %30, dünyada neredeyse şampiyon durumdayız. Dolayısıyla tarımda o ivreyi yukarıda görmek beni çok memnun etti. İlk bakışta tabii datanın detayına inmek lazım. Evet. Bunun haricinde sanayi tarafı negatif. Yani bu üzerinde konuşulması gereken bir şey. Sizin de demin ifade ettiğiniz bilgi iletişim, bizim katma değer yaratabileceğimiz bir mevzu. 9.5'lara çıkmış. Bu önemli. Benim en hoşuma giden esasen veri içerisinde inşaatın payının azalmış olması. Hep şunu söylüyoruz biz, inşaatla büyüyen bir ekonomi aslında sürdürülebilir bir büyümeye sahip ekonomi değildir. Tabii burada 2025'te %10'lara varan bir artıştan bahsetmiştik. Burada bir deprem etkisinden bahsetmiştik. Burada bunun biraz sınırlandığını görebiliyoruz. İlk bakışta veriden bunları okuyabiliriz.
1: Yani neredeyse %1'lik 0.8'lik sanayi daralması olmasa, keşke ibre orada, yani inşaatta gerilerken sanayide artmış olsaydık o daha olumlu bir veri olacaktı. Yerleşik hali halkının nihai tüketim harcamaları da 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre hacim endeksi olarak %4,8 artmış. Bu artış ne anlama gelir? Ardına tabii enflasyon beklentinizi de sorarak devam edeyim. 5 Haziran'da çünkü Mayıs enflasyonunu da alacağız. Beklentiniz nedir?
2: Tabii tüketim harcamalarının artması büyüme için de sağlıklı kabul ettiğimiz bir şey değil. Yani biz büyüme datasını yorumlarken o büyümenin kompozisyonunu daha ziyade yorumlamak durumundayız. Yani büyümemiz, örnek veriyorum, işte 2,5 değil 3,5 çıkmış olsaydı ama biz bunu inşaatla büyütmüş olsaydık bu sevilebileceğimiz bir rakam olmazdı. Benzer şekilde hane halkının tüketimi ya da kamu harcamalarıyla büyüme de aslında büyümede olumlu kabul ettiğimiz bir durum değil. Yani bu ithalatın arttığı, dolayısıyla enflasyon tarafında bir baskı yaratabilecek bir unsur olarak ortaya çıkabilir. Tabii bu arada enflasyonu yorumlarken sadece hane halkının tüketimi üzerinden de yorumlamak çok doğru değil. Bu cuma verileri alacağız. Ve Türkiye'de enflasyonla ilgili işte Mayıs ayında hatırlarsanız Merkez Bankası bir toplantısında yıl sonu hem enflasyon hedefini hem de tahminini oldukça yukarıya revize etmişti. %16'lık enflasyon hedefine %26'ya revize etmişti. %24'e özür diliyorum, revize etmişti. Şimdi bu tabii Merkez Bankası'nın yukarı yönlü revizyonu, Merkez Bankası iletişimi açısından ben son derece olumlu bulduğumu ifade etmek isterim. Çünkü şöyle bir şey söylüyor Merkez Bankası: Türkiye'de bir enflasyon problemi var ve ben bunu kabul ediyorum. Ve gerekli olduğu tüm koşulları bu enflasyonla mücadele etmek için de kullanacağım. Şimdi bu cuma Mayıs ayı enflasyonu açıklanacak. İlk 4 aylık enflasyon performansımızın çok olumlu olmadığını söylemek lazım. Hatta son açıklanan enflasyon rakamı beklentilerden çok çok daha yüksek.
1: %4,18'di ve %14,64 oldu ilk 4 ayın enflasyonu oranı.
2: Evet. Aynı şekilde şimdi tabii Mayıs ayı bekleniyor. Burada genel bir konsensus yaklaşık 2 civarı Mayıs ayında bir enflasyonun gelebileceği yönünde. Tabii Mayıs Haziran'ı beraber okumak lazım elbette ilk 6 aylık enflasyonu algılayabilmek için, ki kalan 6 ayda yıl sonu hedefini ne kadar tutturabilecek Merkez Bankası buna hesap edebilmek için. Aslında çok basit bir hedef, basit bir hesapla Merkez Bankası'nın 24'lük bir hedefi var. Yıl sonu beklentisi için %26'lık bir beklentisi var. Bu da bir tartışma oldu tabii, beklenti ve hedef arasındaki fark. Ama şey gibi söylemek çok yanlış olmaz Serap Hanım. Buradaki rakamların yine de biraz piyasa beklentisine göre iyimser kaldığını söylemek çok yanlış olmaz. Yıl sonu enflasyon beklentisi genel olarak %30 civarında dönüyor. Belki %30'un biraz daha aşağısında konumlanan bir enflasyon rakamı karşılayabiliriz yıl sonu içerisinde. Ama önümüzdeki günlerde açıklanacak ilk Mayıs ayı enflasyonda %2 civarı bir beklenti hakim.
1: Bir de sizden piyasalara ilişkin öngörünüzü öğrenmek isterim. Hem borsa, hem döviz, hem altın. Dövizle başlayalım. 15 Mayıs haftasını biliyoruz. Merkez Bankası'nın rezervleri de 168 milyar dolar seviyesindeydi. Yanlış hatırlamıyorsam tabii. Şimdi yeni veriler yok elimizde. Tam öncesinde bir mahkeme kararı üzerine konuşuldu. Araya bayram tatili girdi. Sönümlenmiş midir etkileri, yoksa sürer mi sizce? Döviz üzerindeki beklentiniz nedir? Kısaca oradan başlayalım. Diğerlerini de hemen sorayım.
2: Merkez Bankası döviz konusunda çok hassas. Yani kurun stabil kalması için çok önemli politikalar geliştiriyor. Yani rezervini bunun için kullanıyor. Ve bunu kullanırken de tabii ki açıklama rezervi kullanıyor ya da rezerv biriktiriyor olmanın en önemli nedeninin bugünlerde kullanılıyor olması. Hani biz de geçtiğimiz günlerde önemli bir siyasi dalgalanma geçirdik ve bunun devamının da geleceğini öngörmek çok yanlış olmaz. Dolayısıyla Merkez Bankası dövizi olabildiği kadarıyla bu seviyelerde tutmak için rezervini kullanmaya devam edecek. Tabii yeni rakamı bilmiyoruz. Ama önümüzdeki günlerdeki açıklanacak rakamlarda Merkez Bankası'nın rezervlerinde dövizi çıpalamaya çalıştığı için bir miktar gerileme görüyor olmamız son derece normal ve olağan olduğunu söylemek lazım.
1: Altın sizce ne olur? Savaşın şu seyrine bakarsak, yani bir uzlaşma adımı gelmesi ya da böyle devam etmesi gibi iki seçenek üzerinden ne öngörüyorsunuz?
2: Şimdi altında kafalar biraz karışık bana göre. Ben yıl sonu tahminlerini önemli kurumların indirip şöyle bir medyan beklenti nedir diye onları bir ayrıştırdım. 5.000 dolar altının onsu olacak diyen kurumlar da var. 6.300 fiyatlayan kurumlar da var. Tabii burada sizin dediğiniz gibi hani şu anda çok olumsuz bir senaryo yok aslında. Olumsuz bir senaryo olmadığını petrol tarafında çok net bir şekilde görebiliyoruz. Örneğin işte bu sabah bir çatışma oldu. Biz bayram tatilindeyken başka bir çatışma oldu. Ama sanki petrol kendini 90 ile 100 bandına sabitlemiş gibi duruyor. Dolayısıyla altın tarafını petrole endeksleyip hep bu kadar zamandır inceledik. Ama artık altının yeni fiyat hareketinin nereye doğru evrileceğini anlayabilmek için petrolden ziyade yönümüzü küresel faiz kararına çekiyor olmamız lazım ki orada da FED. Şimdi FED'in faiz artışı yapması ya da sabit bırakması aslında faizi, altının yönünü belirleyecek unsur. Fed başkanı değişti. Trump'ın Fed üzerinde faizleri indir baskısının çok yoğun olduğunu biliyoruz. Ama muhtemelen 17 Haziran'da diye hatırlıyorum Fed takvimini. Faizleri sabit bırakacak. Fakat Amerikan ekonomisinin genelini düşündüğümüzde işte hem o yapay zekaya yapılan yatırımlar, büyümeyi patlatmaya çalışması, borsaların rally yapması için elbette daha düşük faiz ortamı gerekiyor. Dolayısıyla beklenti şu yönde, ilk faiz toplantısında pas geçilecek ki ve Warsh'un bu anlamdaki yönünü de şahin mi, güvercin mi onu anlamaya çalışacağız. Ama altınla ilgili genel beklenti şu, 2026 yılını daha stabil kapatacak. Yani işte 5.000 dolarlar civarı. Ama 2027 yılından itibaren özellikle merkez bankalarının altın alımı gerçekleşirse ki burada çok kuvvetli bir beklenti var. Çünkü merkez bankalarının altın rezervleri aslında altını bu kadar yukarı konumlandıran unsurlardan bir tanesiydi. Bu bizim için önemli bir gösterge. Şimdi burada da tabii şunu inceliyor olmamız lazım. Merkez bankalarının altın kompozisyonuna baktığımızda rezervlerde işte Amerikan Merkez Bankası'nda ya da Avrupa'nın çok önemli bir kısmında zaten rezervlerin %70'i altın. Ama mesela Çin'de bu rakam %7. Hindistan'da bu rakam yine %12 civarı. Rusya'da bu rakam %40. Şimdi dolardan o rezerv kompozisyonda bir kaçış olduğunu bildiğimiz için 2027 ve sonrasında merkez bankalarının yeniden altın alımına geçmesi çok kuvvetli beklenti. Bu nedenle altınla ilgili senaryolar 2027'den sonrasında biraz daha olumlu.
1: Evet, %7'nin üzerine çıkmak için daha çok yolu var diyorsunuz Çin'in bunun içinde. Şartlar oluştuğunda aynı şekilde devam edecek. Çok teşekkür ediyorum hocam. Profesör Doktor Dilek Teker değerlendirmeleriniz için, katkınız için sağ olun. Şimdi izleyicilerimize bir hatırlatma yapalım. Bina, arsa, iş yeri gibi gayrimenkulünüz varsa emlak vergisi ödemelerinde bugün son gün. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,7 gecikme faizi uygulanacak. Hemen hatırlatalım. Mevzuata göre emlak vergisinin ilk taksit dönemi Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsıyor. Peşin veya taksitle ödeme yapabilirsiniz. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Brüt 200 metrekareye geçmeyen tek konut sahibi emeklilerle emekli dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu haftaki programına bakalım. Genel kurulda toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yapan kanun teklifi görüşülecek. Nedir bu? Birkaç haftadır üzerine çok konuşulan, üzerinde suistimaller de olan, yasal düzenlemeye göre mağduriyetler oluşabileceğinden de korkulan bir konu, hobi bahçeleri konusu. Bu teklifle buna yönelik düzenleme yapılacak. Ayrıca orman sınırları içinde kalan tapuların mülkiyet sorunu giderilecek.
0: Hobi bahçeleriyle ilgili kanun teklifi, komisyon çalışmaları, grup toplantıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya giriyor. 2 Haziran Salı günü başlayacak genel kurulda toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yapan kanun teklifi görüşülecek. Teklifle tarım arazilerinin hobi bahçesi adı altında kullanılarak prefabrik veya sabit yapılarla tarım dışı amaçla kullanılmasının

0: önüne geçilecek. Tarımsal amaçlı olan kooperatifler dışındaki kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi yasaklanacak. Hobi bahçelerindeki izinsiz yapılara elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri sağlayan kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira ceza kesilecek. Abonelik 30 günde iptal edilmezse her ay için ayrıca 100 bin lira ceza verilecek. Orman kadastro sınırları içinde kalan yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaz bulunuyor. Bu araziler için tapu iptal davaları açılması gerekiyor. Bu davalar nedeniyle devletin yaklaşık 516 milyar lira tazminat ödeyebileceği hesaplanıyor. Teklifle tazminat davalarının ve hazine zararlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Şartları taşıyan taşınmazların tapuları bedel alınmadan geçerli kabul edilecek. Daha önce iptal edilen taşınmazların tapuları belirli şartlarla hak sahiplerine iade edilecek. Teklifle alkollü içeceklerin marka ve sponsorluk yoluyla reklamının yapılması yasaklanacak. Saat 22.06 arasında satış yasağı ihlallerinde ceza yetkisi yerel mülki amirlere verilecek. Komisyonlarda da mesai sürecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. İçişleri Komisyonu'nda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın görevinin sona erdiğini açıklamıştı. Suriye Özel Temsilciliği görevinin ama yeni görevi duyuruldu. Şimdi ABD Başkanı Trump duyurdu. ABD Başkanı açıklamayı Truth Social hesabından paylaştı. Türkiye'deki ABD Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye ve Irak Başkanlık Özel Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum dedi Trump. Barak'ın Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle çalışacağını vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın görevinin sona erdiğini duyurmuş. Rubio görevden ayrılmasına rağmen Barak'ın Trump yönetimi adına Suriye ve Irak genelinde önemli roller üstlenmeye devam edeceğini açıklamıştı. O roller de duyuruldu. Suriye ve Irak Başkanlık Özel Temsilcisi olacak. Aynı zamanda Tom Barak Türkiye ABD Büyükelçiliği'nin yanı sıra. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki işgalini genişletmeyi sürdürüyor. Son olarak Haçlı Seferleri döneminde yapılan Şakif Kalesi İsrail askerleri tarafından işgal edildi. 900 yıllık kaleye İsrail bayrağı asıldı.
0: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki işgalini genişletti. Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik kaleyi işgal etti. İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Lübnan'daki manevrayı genişletme talimatı verdiğini söyledi.
2: Kuvvetlerimiz Litani Nehri'ni geçti. Bazı bölgeleri ele geçirdi, Şakif Kalesi'ni işgal etti. Şimdiki talimatımsa Hizbullah'ın kontrolü altındaki yerlerdeki hakimiyetimizi derinleştirmek ve genişletmektir.
0: Netanyahu'nun açıklaması, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in Dahiye'yi yerle bir etme çağrısının ardından geldi. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti yakınlarında operasyon başlatan İsrail askerleri Şakif Kalesi'ne girdi. İşgal edilen kaleye İsrail bayrağı asıldı. İsrail Savunma Bakanı Katz, askerler İsrail'in güvenlik bölgesi kapsamında kaleyi işgal etmeyi sürdürecek ifadelerini kullandı. 12. yüzyılda Haçlı Seferleri sırasında yapılan kale için UNESCO, 2024'te genişletilmiş koruma kararı vermişti. İsrail 1982 yılında Lübnan'ı işgal ederken de kaleyi ele geçirmiş ve 2000 yılında Lübnan'dan çekilene kadar elinde tutmuştu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kara birliklerinin son birkaç gündür Lübnan'ın güneyindeki Vadi Seluki ve Şakif sırtlarında geniş çaplı saldırılar yürüttüğünü bildirdi. İsrail ordusu Sur kenti yakınlarında da hava saldırıları başlattı. Bölgedeki Hizbullah altyapısını hedef aldığını öne süren İsrail, Zehrani Nehri'nin güneyindeki bölgelere saldırı yapabileceğini duyurdu. Lübnanlılara bir kez daha evlerini terk etme çağrısı yapıldı. Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki İsrail noktalarına saldırı yaptığını açıkladı. Saldırıların İsrail'in işgalini genişletmesi ve ateşkes ihlallerine karşı yapıldığı vurgulandı.

0: İsrail güvenlik amacıyla ülkenin kuzeyindeki okulları tatil ettiğini açıkladı. Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da ateşkes ilan edilmiş, ateşkesin 24 Nisan'da 3 hafta uzatıldığı açıklanmıştı.
1: Ankara'da nişanlısıyla birlikte yaşadığı 7. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Türkan Biçer'in olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Çok rahatsız edici, tartaklandığı görüntüler var Biçer'in nişanlısıyla yaşadığı tartışma. Eve girerken tartaklandığı, itildiği görüntüler. Ardından nişanlısının o düştükten sonrasındaki ilk görüntüleri yer alıyor bu görüntülerde.
0: Taksiden nişanlısıyla birlikte indi. Bina içerisinde belli bir süre tartıştı. Ardından 7. kattaki evinin balkonundan çıplak halde düşerek vefat etti. Türkan Biçer'in olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Olay 25 Mart'ta Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde meydana geldi. 30 yaşındaki Türkan Biçer'in ailesi nişanlısı tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Biçer ve nişanlısı arasında olay gecesi yaşanan anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Biçer ve nişanlısı arasındaki tartışma birlikte indikleri taksiden başlıyor. Apartmanın içerisinde de devam ediyor. Evdeki hareketlilik ve Türkan Biçer'in çıplak şekilde düşmesi sonrası elindeki çarşafla düşen nişanlısının yanına gittiği anlarda görüntülerde yer alıyor. Gözaltına alınan şüpheli nişanlı daha sonra hakkında verilen tutuklu yargılama kararına istinaden cezaevine gönderildi.
1: Adana'da bir sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Uygulama noktasında sürücü gaza basınca bir polis aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
0: Anksiyetem tuttu dedi, gaza basıp kaçtı. Aracın önündeki polis ezilme tehlikesi geçirdi. Adana'da polis ekipleri trafikte uygulama yapıyordu. O sırada bir sürücü durduruldu. Ekipler sürücünün aracından inmesini istedi ancak sürücü polisleri dinlemedi. Polis ekipleri uzun süre uğraştı. Sürücü bir türlü ikna olmadı. Aniden gaza basan sürücü kaçtı. O sırada aracın önünde polisler de vardı. Biri ezilmekten son anda kurtuldu. Kaçmaya çalışırken kaza yapan sürücü kısa süre sonra yakalandı. Yabancı uyruklu sürücünün yasal sınırın iki katı alkollü olduğu ortaya çıktı. Toplamda 557 bin lira para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.
1: Çatalca'da yaşanan bir cinayet. Aktarınca hatırlayacaksınız, İstanbul Çatalca'da 41 yaşındaki Gülten Ürkmez eşi tarafından otobüs durağında beklerken silahla vurularak öldürülmüştü. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan fezlekede katil zanlısının olay öncesinde eşine gönderdiği çelenk ve sosyal medyadaki paylaşımı delil sayıldı.
0: Eşini otobüs durağında öldürdü. Gönderdiği çelenk planlı cinayetin delili oldu. Olay İstanbul Çatalca'da 21 Şubat'ta meydana geldi. İddiaya göre alkol sorunu olan Serkan Ürkmez, bu nedenle evi terk eden eşi Gülten Ürkmez'i otobüs durağında tabancayla vurarak öldürdü. Motosikletle kaçan zanlı yakalanıp tutuklandı.
2: Silah paylaşmış, çelenk göndermiş iş yerine. Ama bacım hiç beklemiyordu, yapmaz dedi. Sana doyamayacağım gibi bir yazı yazdırmış, Serkan Ürkmez yazdırmış. Siyah bir çelenk göndermiş iş yerine.
0: Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan fezlekeye göre Serkan Ürkmez, mesajlaşma uygulamasında siyah çelenkli durum paylaşımı yapmıştı. Olaydan bir gün önce de cinayet silahının fotoğrafını birazdan her şey son bulacak notuyla sosyal medyada paylaştığı belirlendi. Ayrıca eşinin fotoğrafını paylaşıp 26 senelik eşim ret veriyorsa kime ne diyebilirim mesajı yazdığı ortaya çıktı. Ben seni ölümsüz sevdim yazılı büyük boy çelengi de eşinin iş yerine göndermişti. Serkan Ürkmez ifadesinde konuşmak için eşinin yanına gittiğini, eşini değil kendisini öldürmek istediğini öne sürdü. Eşine gönderdiği çelengi ise kendini öldürmeye

0: karar verdiği için gönderdiğini iddia etti. Savcılık bu savunmaları inandırıcı bulmadı. Cinayetin tasarlanarak ve planlı bir şekilde işlendiğini belirtti. Serkan Hükmez hakkında eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ruhsatsız silah nedeniyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Fezleke Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
1: Eskişehir'de kaldırımda oturan bir kadın kapkaççının hedefi oldu. Boynundaki 17 çeyrek altını kadının çalan hırsız kısa süre sonra yakalandı.
0: Kaldırımda oturan kadına yaklaştı, önce sohbet etti, sonra bir anda boynundaki kolyeyi koparıp çaldı. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 52 yaşındaki bir kadın kaldırımda oturuyordu. O sırada iddiaya göre yanına tanımadığı bir kadın ve çocuk geldi. Şüpheli önce kadınla konuşmaya başladı. Ardından da bir fırsatını bulup ipe dizili olan 17 adet çeyrek altını kadının boynundan koparıp çaldı. Neye uğradığını şaşıran kadının ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çocukla birlikte uzaklaşan şüpheliyi takibi alan ekipler kısa süre içinde izini buldu. Kaçış sırasında çaldığı altınları atarak kurtulmaya çalışan kadın ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Çalınan 17 çeyrek altınsa eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.
1: İstanbul Sultan Gazi'de bir kişi annesini rehin aldı. Abinin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi bakın nasıl gözaltına aldı.
0: İddiaya göre ailesini rehin aldı. Balkondan giren polis tarafından etkisiz hale getirildi. Olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. İddiaya göre Ekrem K. birlikte yaşadığı annesi Menekşe K.'yi akşam saatlerinde dairenin kapısını kilitleyip rehin aldı. Anne öğle saatlerinde durumu diğer oğluna haber verdi. Ekrem K.'nin abisi hemen polisi aradı.
2: Bizim yan komşu anasını rehin almış. Biraz işte psikolojik sorun var galiba. Hani böyle gel git yapıyor aklı. Aslında yani kimseye bir zararı yok ama işte ailesine böyle yani çok şey çektiriyor yani.
0: İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler itfaiyenin de desteğiyle 3. kattaki dairenin balkonuna çıktı. Balkon kapısını kırıp içeri giren ekipler Ekrem K.'yi gözaltına aldı. Ekrem K.'nin gözaltına alınmadan önce annesinin boğazını sıkarak şikayetçi olmaması yönünde tehdit ettiği iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki korkunç okul saldırılarının ardından okullarda güvenlik konusunu ya da hangi tedbirlerin alınması gerektiği konusunu ele aldık, konuştuk. Şimdi buna ilişkin yeni adımlar atılacak. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları ortak bir çalışma yürütecek. Okullarda risk haritası yeniden düzenlenecek. Tüm okullara turnike ve kamera sistemi gelecek.
0: Polis ve devriye sayısı artacak. Kamerasız okul kalmayacak. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yeni güvenlik tedbirleri için düğmeye basıldı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları ortak bir çalışma yürütecek. Risk haritası yeniden düzenlenecek. Bazı okullarda polis ve güvenlik personeliyle devriye sayısı artırılacak. Tüm okullara turnike ve kamera sistemi getirilecek. Silahlı güvenliğin artırılacağı okullarda görev yapacak kişilerle ilgili de detaylı inceleme yapılacak. Personelin psikososyal test, göz muayeneleri ve atış talimleri gibi süreçleri yakından takip edilecek. Atılacak adımlar arasında kurumlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi de yer alıyor. Suça karışan çocukların gözaltı ya da rehabilitasyon süreçlerinde ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon da artırılacak. Sanal dünyada tehdit oluşturan uygulamalara da mercek tutulacak. İçişleri Bakanlığı'nca özel olarak kurulan siber ekip, yaş grubu düşük sohbet platformlarına girerek yeni oluşturulan kodlarla arama yapacak. Tüm hazırlıkların detaylı bir şekilde ele alınmasının ardından Eylül ayında bir paketin kamuoyuyla paylaşılması amaçlanıyor.
1: İstanbul'da artık tur teknelerinin sayısı arttı mevsim, baharla birlikte, yazla birlikte. Dün de Bebek Sahili açıklarında bir tur teknesi yandı. Neyse ki o sırada sadece mürettebat vardı teknede.
0: Seyir halindeyken önce dumanlar yükseldi, sonra bir

0: Yanda alev aldı. Tur teknesinde korku dolanlar yaşandı. 20 metrelik tur teknesi İstanbul Beşiktaş'ta Bebek Sahili açıklarında seyir halindeydi. Bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden mürettebat hemen sahil güvenliğe haber verdi. O sırada yangın büyüdü, duman yerine alevlere bıraktı. Neyse ki teknede yolcu yoktu. İki mürettebat başka bir tekneye alınarak kurtarıldı. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik denizden, itfaiye ekipleri ise karadan müdahale etti. Yangında şans eseri kimseye bir şey olmadı. Teknede ise büyük hasar meydana geldi.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Hatay'da yapımı süren 4 yol Hassa Demiryolu ve Otoyolu projesiyle ilgili ayrıntıları paylaştı. Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Güneydoğu Anadolu bölgesi İskenderun Limanı'na bağlanacak. Bu projeyle Amik Ovası'na ulaşım da 1 saatten 5 dakikaya düşecek.
2: Amanos tünelleri projesiyle
3: Amanos Dağları aşılacak, Güneydoğu Anadolu İskenderun Limanı'na bağlanacak. Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hatay'da yapımı süren 4 yol Hassa Demiryolu ve Otoyolu projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Güneydoğu Anadolu bölgesini İskenderun Limanı'na en kısa güzergahtan bağlayacaklarını söyledi.
2: İskenderun Limanı en stratejik kapılarından biri haline geliyor.
3: Bakan Uraloğlu, Anadolu'nun tarih boyunca İpek Yolu, Baharat Yolu ve Kral Yolu gibi ticaret koridorlarının merkezinde yer aldığını hatırlattı. Proje kapsamında Amanos Dağları'nın altından geçecek şekilde her biri yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda iki karayolu ve bir demiryolu tüneli inşa edilecek.
4: Bu proje ile Türkiye'nin üretim gücü denizle daha hızlı buluşacak, limanlarımızın hinterlandı genişleyecek. Amik Ovası'nın tarımsal üretimini Güneydoğu Anadolu'nun sanayi ve ihracat kapasitesiyle birlikte İskenderun Limanı'na daha hızlı ulaştıracağız. Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek. Toplam uzunluğu 60 kilometreyi bulan tünellerimiz dünyanın ilk fonksiyonel üçlü tüp projesi olacak.
3: Bakan Uraloğlu projeyle Gaziantep, Mersin ve İskenderun bağlantılarının önemli ölçüde hızlanacağını vurguladı. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki üretim merkezlerinin İskenderun Limanı üzerinden dünya pazarlarına daha güçlü şekilde entegre olacağını kaydetti. Projeyle ilgili 1,55 milyar avroluk finansman sağlandığını da paylaştı.
1: Binlerce Türk vatandaşı Avrupa ülkelerine gitmek için Schengen vizesi almaya çalışıyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2025 yılı verilerine göre her 100 kişiden 15'inin vize başvurusu reddediliyor. Türkiye'den başvuran her 100 kişiden. Geçen yılın vize ret oranlarına rağmen Türkiye Schengen vizesi başvurularında rekor kırarak dünya ikincisi oldu.
5: Avrupa Birliği üyesi ülkelere girmenin anahtarı Schengen vizesi Türk vatandaşları için çileye dönüştü.
6: Her 100 başvuru sahibinden 15 tanesi mutsuz ayrılıyor konsolosluklardan.
5: Avrupa Birliği Komisyonu 2025 yılı Schengen vizesi istatistiklerini yayımladı. Türkiye en çok Schengen vizesi başvurusu yapan ikinci ülke oldu. Birinci sırada ise Çin var.
6: Geçen seneye göre bu sene başvurularımız tekrar ciddi anlamda artmış durumda.
5: Geçen yıl en çok vize veren ülke Yunanistan oldu. Randevu bulmanın giderek zorlaştığı Fransa ve İtalya başvurularında ise azalma var.
6: Uzun yıllar boyunca Almanya hep en önde gelirdi. Almanya hep revaçtaydı. Şu anda Almanya'nın yerini biraz Yunanistan almış durumda. Çünkü karayoluyla seyahat çok daha kolay.
7: Aylarca beklenen randevular, harcanan binlerce lira ve kabul edilmeyen vize başvuruları. Vatandaş başvuru merkezlerinin önünde kuyruk oluşturuyor ama hepsinin hakkında tek bir soru var. Acaba reddedilecek miyim?
6: En çok vize vermeme nedenleri sizin gittiğinizde Türkiye'ye geri döneceğinize dair yeterli kanaatin oluşmaması. Yeterli maddi imkanlara sahip olmayan insanların çok sayıda olumsuz yanıt aldığını görüyoruz.
5: 2025 yılına ait istatistiklere göre Türkiye'den yapılan vize başvurularında reddedilme oranı %14,6 oldu. En çok red veren ülkeler arasında Estonya birinci sırada. Estonya'yı Danimarka ve Finlandiya takip ediyor ve bir türlü bulunamayan vize randevuları. Daha önce 2-3 ay içinde bulunabilen randevu sürelerinde de süre 6 hatta 7-8 aya kadar uzadı.
6: Konsolosluklar Schengen ülkelerinin tamamı 6 ay öncesinde sizin başvuru yapabilmeniz için kapılarını açmış durumda. Eğer erken plan yaparsanız daha mutlu olursunuz.
1: Antalya'da 24 haftalıkken sadece 650 gram

0: olarak 650 gram ağırlığında doğan Leyla Bebek hayata tutunmak için aylarca direndi. Doktorlarının da çabasıyla gelişimi gün gün takip edildi ve sonunda küçük bebek ailesine kavuştu.
1: Hadi biraz uyan kızım. Uyan aşkım. Leyla yenge.
2: Daha karnım çok büyümeden doğumla karşı karşıya geldik. Çok zor bir süreçti, ne olduğunu anlayamadık.
3: 24 haftalıkken dünyaya geldi. 650 gram ağırlığıyla mücadele etmeyi bırakmadı. Aylarca süren

0: Bu taraftaki yatırım fonlarında paralarını değerlendirebilirler. Eğer ki tek yani hisse senedi tarafında ben piyasada kendim yatırım yapacağım diyorsa da işte belli bir teknik destek direnç seviyelerini gözeterek aşağıda piyasanın düştüğü noktalarda alım yaparak yukarıda satım noktalarında daha eğer ki hızlı hareket etmek için söylüyorum. Hareket etmek isteyen yatırımcılar için söylüyorum. Bu tipte bir şey yapabilir, işlemler yapabilirler. Ya da daha orta ve uzun vadeli portföy oluşturup temeli sağlam kağıtlarda bir yatırım stratejisi belirlemeleri gerekiyor açıkçası.
1: Evet, temeli sağlam dediniz ya, şimdi bu borsada bu rekorlarda kırıldı. Savaşa rağmen, siyasi gelişmelere rağmen dediniz ki siz bu yükselişin, bu duruşun, borsanın bu duruşunun bir gerçekliği var, potansiyeli var. Peki nedir o potansiyel? Yani birkaç şey sayabilir misiniz bize? Karlılık mıdır? Borsa şirketlerinin değerinin çok düşük olması mıdır? Nedir?
0: Yani burada tabii işte biliyorsunuz bundan yaklaşık 2-3 sene evvel bir enflasyon muhasebesi konusu gündeme geldi. İlk başta burada şirketlerin bir şekilde finansallarının birbiriyle karşılaştırma imkanı yoktu. Fakat bu sene itibariyle bu şey birazcık bertaraf edilmiş oldu. Bilançoların artık finansalların bir karşılaştırma imkanı var. Ve bu sene itibariyle belli başlı şirketlerin biz bilançolarının daha kuvvetli gelmeye başladığını görüyoruz. O yüzden yatırımcıların bu tarafta bir şey almaları gerekiyor. Yani güçlü bilanço açıklamış olan, açıklayacak olan şirketlere doğru bir yönelim bizim için tabii ki çok daha kıymetli ve yatırımcılar için çok daha güvenli bir alan olacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte yani daha yani kısa vadeli bir yatırım stratejisi yerine orta ve uzun vadeli bir yatırım stratejisi evet. belirlemek.
1: Bu da zaten bilançolar ilk herhalde bakılması gereken.
0: Evet.
1: İkinci çeyrek bilançoları açıklandı.
0: İkinci çeyrek açıklanacak.
1: Açıklanacak.
0: Evet.
1: İlk çeyrek açıklandı.
0: İlk çeyrek açıklandı.
1: Onlar zaten beklenenden de iyi geldi gibi.
0: Evet. Yani belli başlı sektörlerde beklenenden iyi geldi. Tabii şimdi savaş etkisi bazı şeyleri şu anda çok yani dengeleri çok değiştirdi o tarafta.
1: Evet.
0: Yani
1: şimdi bir anda sektörler anlamında.
0: Evet, sektörler tabii. anlamında.
1: Bakalım isterseniz sektörler hangi sektörleri nasıl etkiledi?
0: Tabii.
1: Sizden aldık bir çalışmamız da var, bir tablomuz var. O tabloda gelsin lütfen arkadaşlar. Hangi sektörleri nasıl etkiledi ve bundan sonraki süreçte beklentimiz nedir efendim?
0: Tabii. Ya biz bu dönemde özellikle şunu belirtmek istiyoruz. Yani sektörel bazlı değil ama yani hisse bazlı hareketler gözlemledik. Yani mesela işte petrolün hareketiyle işte petrokimya tarafında veya işte rafineri evet. tarafında ondan sonra direkt hisse adı vermek gerekirse Tüpraş tarafında ciddi hareketler gözlemledik yukarıya doğru. Ama bununla birlikte bankacılık ve holding tarafında da çok ciddi geri çekilmeler gördük. Neden? İşte Merkez Bankası'nın işte proaktif davranışı, faiz indirimlerinin bir şekilde bundan sonra gündemde olmayacağını piyasanın düşünmesi. Bunlar bir şekilde bankacılık sektörü öncülüğünde finansal sektörü negatif etkiledi. Bunlar bir şekilde biz ilerleyen dönemde tekrardan her şeyin bir dengeye oturduğu noktada tekrardan iyileşeceğini ve bu sektörlerin öne çıkacağını düşünüyoruz mesela.
1: Bankacılık. Finansal mali kesimi.
0: Evet, herhalde. Holdinglerin.
1: Şimdi hazırladığımız tablo geldi. Borsada olumlu arışan geçelim arkadaşlar. Görünüyor herhalde. Bizi burada birkaç sektör çünkü önemli. Değerli yatırımcılar yatırım yaparken sektöre. Sizi şuraya alayım. Biraz tabii, daha tabii. dönerseniz sizin değerli zenginlerimiz görsünler. Bir teknoloji endeksi önemli bir getiri olumlu ayrışmış.
0: Evet.
1: Kısaca böyle üstünden geçelim. Hani nedendir diye.
0: Tabii ki. Yani savaş başlangıcından beri tabii bazı şeyleri birebir savaşa... Ya biz bu tabloyu hazırlarken savaş başlangıcı, yılbaşı ve yıllık bazda şey yaptık. Yani teknoloji tarafında aynı zamanda global taraftan da bir etki görüyoruz. Evet. Biraz evvel de sizin de bahsettiğiniz gibi.
1: Yapay zeka şirketlerinin etkisi evet, şu anda bizim borsalarda kaçırmaz.
0: Bizim borsamıza da yansıyor. Burada teknoloji sektörünün bir şekilde outperform ettiğini gözlemliyoruz. Mesela burada bir gıda içecek sektörünü savaş başlangıcından beri iyi bir performans sergilemiş. Çünkü bunun da etkisinin enflasyonun yukarıya doğru tekrardan yönelmesi. Bu enflasyon etkisiyle gıda fiyatlarının yukarı gideceği beklentisiyle bunların bir şeyi daha yukarıda bir hareket olduğunu görüyoruz. İnşaat tarafında işte İran vesaire Orta Doğu'ya yakınlık inşaat sektörünü, metal sektörünü, demir çelik sektörünü bir şekilde pozitif etkiliyor. Bunlar mesela buradaki pozitif ayrı

0: taşımanın şeyleri olabilir. İşte kimya, petrol, plastik biraz evvel bahsettiğimiz gibi. Yani bu taraftaki petrokimya ve rafineri tarafında önemli bir şey var. Sanayi endekste de belli şeyde yani... Dediğim gibi birebir şeyle savaş başlangıcıyla bunu şey yapmak değil ama yani içerindeki bir takım şirketlere bu işlerin daha yani şeyin yakınlığı, Orta Doğu yakınlığı belli sektörlere daha fazla faydalı olabileceği beklentisiyle bir takım sanayi şirketlerinin daha hızlı hareket etmesi o sektörleri
1: yani
0: daha
1: öne çıkartıyor. Orada kaybedilen pazar payını bizim şirketlerimizin bizim alacağı şeklinde bir beklenti var.
0: Evet. Yani onunla birlikte bu sektörlerde diğer şeylere göre, diğer sektörlere göre daha pozitif ayrışmış gözüküyor.
1: En altta sigorta var. O da herhalde faiz biraz daha yüksek olacağı için. Çünkü hafif dönerseniz.
0: Sigorta dediğiniz gibi finansal sektörün, gayrimenkul yatırım ortak keza aynı şekilde finansal sektörün genel etkilerinden kaynaklı. Dolayısıyla yani finans sektörü genel olarak bir negatif etkileniyor. İşte biliyorsunuz sigorta şirketlerinde kendine ait bir portföyü ve değerlendirdiği sermaye piyasasına değerlendirdikleri bir portföy var. Onlara negatif etkileyen bir süreç oluştu bu şeyde.
1: Bir de olumsuz etki ayrışanlar. Onu zaten bahsettiniz gerçi. Mali sektör daha çok.
0: Mali sektör, onda holdingler. Onlar,
1: değerli izleyenler görsünler diye ekrana getirsek çok memnun olurum. Sizden sizin şimdi özellikle holding ulaştırma da yine olumsuz etkilenmiş. Mali sektör de sizin söylediğiniz
0: turizm
1: gibi
0: tarafı etkilendiği için zaten ulaştırma da aynı şekilde şey yaptı. Ve bankacılık
1: bundan
0: sektörü
1: sonraki
0: bu işten...
1: beklentiniz, siz yerinizi alalım lütfen. Burada göstermiş olduk değerli izleyenlere. Bundan sonraki dönemde beklentileriniz nedir? Sektörlere yönelik yine böyle devam eder mi? Yoksa savaşın bitmesiyle beraber dediniz ki mali sektör daha iyi olumlu etkilenir.
0: Evet, biz de mali sektörün ve holdinglerin daha pozitif etkileneceğini düşünüyoruz. Buradaki ana temamız da yani bu dönemde bu şeyden süreçten negatif etkilenmiş bir sektörün daha hızlı tepki verip bir şekilde piyasanın dengelenmesiyle birlikte daha öne çıkacağını bekliyoruz. Bununla birlikte biraz evvel bahsettiğim gibi güçlü bilanço açıklamış ve açıklama ihtimali olan şirketler de yakından takip edilmeli bizce.
1: Tek tek şirketlere de bakılmalı bu anlamda öyle.
0: Tabii. Yani bunları...
1: Bedava peynir hiçbir yerde yok. Bakın diyorsunuz değil mi?
0: Yani bunları şöyle, biz bütün bilançoların vesairelerin mesela kendi internet sayfamızda olsun, kendi mail gruplarımızda olsun mutlaka bunları paylaşıyoruz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşıyoruz. Burada bilançosunu beğendiğimiz, ileriye dönük olarak hedef fiyat verdiğimiz bayağı bir şirketimiz var. Yatırımcılarımıza bu konuda bir yardıma ihtiyaçları olduğu zaman da her zaman yardım etmekten mutluluk duyarız.
1: Şimdi borsaya yönelik temel senaryonuzda beklentiniz olumlu. Anladığım kadarıyla savaş kısa sürecek diye.
0: Doğrudur.
1: Öyle bir sorun vardı çünkü. Çabuk gidelim, bir dakikamız var. Bu dönemde öne çıkacak şirketleri söylediniz herhalde. Kabaca, savaş biterse mali sektör, mali bankacılık.
0: Evet, holding tarafında beklentimiz var.
1: Ve bu olumlu etkilenen şirketler, sektörler ve şirketler olumlu etkilenmeye devam ederler mi sizce?
0: Yani bu sizin tarafta tabii ki bir şey olabilir. Geri çekilme göreceğiz ama teknoloji tarafı birazcık daha global tarafa bağlı söylediğim gibi. Bu arada navlun fiyatlarından negatif etkilenmiş, girdi maliyetlerden negatif etkilenmiş şirketler var. Bunlarda da bir tepki görebiliriz. Bu tarafta
1: işlerin düzelmesiyle
0: şey
1: tabii.
0: Evet tabii ki işlerin düzeldiği senaryoyu tamamen konuşuyoruz burada.
1: Hangi sektördür o?
0: Yani birçok mesela ihracat ithalat yapan şirketlerin navlun fiyatlarından ya bu Hürmüz'deki sıkıntılardan vesaire negatif etkilenmiş şirketler var. Onların pozitif etkileneceğini düşünebiliriz.
1: Peki son sorum, bu dönemde nasıl bir portföy çeşitlendirmesi öneriyorsunuz? Bunu daha önce sizden almıştık, verelim ekrana değerli izleyenler görsünler sadece. Bir de haftanın sözü var, bitiriyoruz. Haftanın sözünü de alalım lütfen eğer mümkünse. Karanlığın en koyu olduğu an aydınlığın en yakın olduğu zamandır İbni Arabi söylemiş.
0: Doğru.
1: Bu da değerli yatırımcılar için. Borsada çokça yaşıyoruz değil mi?
0: Çokça yaşıyoruz yani, aynen.
1: Morallerin sıfır olduğu yerde bir bakıyorsunuz yükselmeye başlamış. Değerli izleyenler enseyi karartmayalım diyoruz. Haftanın sezonu anlatıyor. Efendim çok çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür
1: konuğumuz
0: ederim.
1: Tekrar tanıtayım. Pusula Yatırım Genel Müdürü Batuhan Altman'dı. Bize piyasalarla ilgili çok derin bilgiler verdi. Bir sonraki Aylar Boğalar'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: İstanbul, Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu, 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2-3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk,

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler, hoş geldiniz. Ben Sena Alkan. 1 Haziran pazartesi bugün günlerden. Bayramı geride bıraktık. Yeni bir haftaya, yeni bir aya başlıyoruz. İçerideki gelişmeler çok yoğun. Bayram öncesi yaşananlar CHP'de bugüne kadar sirayet etti. Bu hafta da çok kritik bir hafta CHP'de. Yarın mecliste grup toplantısı günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Özel yarın grupta konuşacak mı Özgür Özel? Özgür Özel'in bu konuya ilişkin geçtiğimiz dakikalarda yaptığı bir açıklama var. Birazdan bakacağız. Ayrıca CHP'de bir nevi kurultay çıkmazı yaşanıyor. Tedbir var, kurultaya gidemem diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Tedbir kurultaya engel değil diyor Özgür Özel. Peki kurultay olacak mı, olmayacak mı? Ne zaman, nasıl olacak? Tüm bu krizler CHP'de bu hafta en çok konuşulan başlıklardan. Şimdi hem Kılıçdaroğlu hem Özel cephesini göreceğiz. Habertürk ekipleri kritik noktalarda. Emre Aytekin CHP Genel Merkezi'nde. Emre Karaca mecliste, Özgür Özel mecliste yürütüyordu çalışmalarını. Yarın ne olacak mecliste? Önemli bir soru. Cumhurbaşkanlığı adayı çalışma ofisi de toplanacak. Toplanıyor, açıklamaları geldi. Bakacağız hepsine. Önce bir CHP Genel Merkezi'ne gidelim. Emre Aytekin bize oradaki havayı aktarsın. Bugün genel merkezde ne bekleniyor? Kemal Kılıçdaroğlu orada mı? Ne konuşuluyor? Söz sende Emre.
1: Evet Sena Alkan, sabah saatlerinde geldi buraya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. 11 sırlarında konusundan ayrıldı ve ikinci kez CHP Genel Merkezi'ne geldi. Şu anda da yukarıda 12. kattaki makam odasında kurmaylarıyla birlikte çalışmalarına burada devam ediyor. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün iki önemli başlığı olacak çalışacağı. Bir tanesi parti meclisi toplantısı, diğeri ise yeni MYK'nın belirlenmesi. Bir hatırlatalım, geçtiğimiz günlerde parti meclisi toplantısının 1 Haziran tarihinde yapılacağı ifade edilmişti. Ancak bu tarih ertelendi. CHP'den bir açıklama yapıldı. Tarihin ileri bir güne ertelendiği söylendi ve bu konuda da parti meclisinin yapılamayacağı belirtildi ki bunun nedeni ise Kemal Kılıçdaroğlu dönemindeki parti meclisi üyelerine mahkeme kararının henüz tebliğ edilmemiş olması. İşte bu mahkeme kararı Kemal Kılıçdaroğlu dönemindeki parti meclisi üyelerine tebliğ edilecek. Bugün de bu tebliği bekliyoruz icra dairesi tarafından. Bu tebliğin ardından da parti meclis toplantısı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılabilecek ve partinin artık yeni A takımı da şekillenmiş olacak. Bir diğer başlık ise MYK'nın belirlenmesi. Bu hafta içerisinde parti meclisi öncesinde de bir MYK açıklayabilir Kemal Kılıçdaroğlu. 7-8 kişilik kısa bir listeyle MYK listesinde bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Dediğimiz gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün iki önemli konuda başlıkta çalışması devam edecek. Biri parti meclisi toplantısı, diğeri ise yeni MYK'nın belirlenmesi. Gün boyu da genel merkezde olacak. Bizler de burada haber nöbetimizi sürdüreceğiz. Gelişmeleri aktaracağız.
0: Emre Aytekin CHP Genel Merkezi'nden aktardı. Şimdi bir devam edelim CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarıyla. Az önce bahsetmiştim. Türkiye Büyük Millet Meclisi girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Olağanüstü kurultay yapılması için delegeler tarafından imza toplanmaya başladığını söyledi. Grup toplantısı belirsizliği içinde, toplantı yarın yapılacak dedi.
2: Olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı. Sabah saat 8'i birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi. Hızlı bir şekilde tüm Türkiye'den imzalar alınıyor. İşte 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Çok önemli kamu hukukçuları, tedbirin asla kurultaya gidilmesine engel olmadığına dair ortak bir metinde imza toplamışlar. Bugün bana haber verdiler. Çok güçlü bir metin. Delege karar verdiyse olağanüstü kurultaya, olağan kurultay takvimini bile kesebiliyor. Ben zaten mevcut genel başkan grup başkanlığı görevini sürdürüyordum. Son seçilmiş grup başkanı da benim 3 yıl öncesinde. Meclis başkanlığı da durumu inceleyerek seçimi tescil etti. 13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
0: Şimdi bir gidelim meclise. Özgür Özel bugün ne yapacak? Emre Karaca mecliste çalışmalarını takip ediyor. Emre, mecliste ne konuşuluyor? Ben

0: Bunu da merak ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu tedbir kararı var, kurultay yapılamaz diyor. Özgür Özel yapılır, tedbir engel değil diyor. Grup toplantısı yarın bekleniyor, yarın yapılacak diyor Özgür Özel. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin verdiği bir dilekçe var meclise. Ne olacak mecliste, ne konuşuluyor söz sende?
1: Sena Alkan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Meclis Grup Başkanı Özgür Özel bugün önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi tüm sorularını yanıtlamaya çalışacağım, madde madde aktarmaya çalışacağım. Önce Özgür Özel'in nerede olduğu sorusunu aslında yanıtlayarak başlayalım. Özgür Özel şu anda milletvekilleriyle özel görüşmeler gerçekleştiriyor. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı ofisinde, kendilerinin CHP içerisinde kurdukları bir ofisti. Onun bir yürütme kurulu toplantısına katılmıştı, aday ofisinin. Ardından da eski bir milletvekilinin Fevzi Arıcı'nın burada meclis çatısı altında düzenlenen cenaze törenine katıldı ve ardından da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şimdi bizler de oradaydık. Hızlı bir şekilde neler konuşuldu, hangi soruları yanıtladı Özgür Özel, onları aktaralım. Öncelikle olağanüstü kurultay çağrısına ilişkin bir soru yöneltildi. Delegelerin imza toplamaya başladığını ifade etti. İlk olarak Kayseri'den sabah saatlerinde, yani 1 Haziran pazartesi günü itibarıyla sabah saatlerinde Kayseri'den ilk delegeden imza geldiği ifade etti. Sembolik bir imza olduğunu söyledi. Çünkü daha öncesinde kendi ifadesiyle kendisine muhalif bir ismin bu imzayı attığını söyledi. Rize'de de işlemlerin tamamlandığını ifade etti. Rize ilinde de ifade etti. Kendisine şu soru yöneltildi. Siz imza verecek misiniz diye. Önce delegelerde bir imza toplama sürecinin tamamlanacağını ifade etti. Ardından da milletvekilleri ve kendisinin de imza sürecine katılacağını söyledi. Peki kaç rakam gerekiyor? Bu tabii tartışılan bir konu. 550'nin üzerinde imzaya ihtiyaç olduğunu ifade etti Özgür Özel. 550'nin üzerinde bir rakamla birlikte olağanüstü kurultaya gidilebileceğini ifade etti ki az önceki aslında o konuşmada, videoda da aynı şekilde o ifadeyi görmüş olduk ve böyle bir çağrıda bulunmuş oldu. Şimdi ardından belde seçimleri gerçekleşecek hafta sonunda, bilindiği gibi bazı illerde Gümüşhane, Tokat, Ürgüp, Özgür Özel sahada olacağını söyledi. Yani pazar günü gerçekleşecek bu belde seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy isteyeceğini ifade etti. Burada dikkat çeken ifadesi şuydu, parti içerisindeki kırılganlıklar sebebiyle, kırgınlıklar sebebiyle oy vermeye gitmeyebileceğini CHP'lerin ifade etti. Ancak buna izin vermek istemediklerini söyledi. Bu bağlamda herkesi sandığa çağırıp çıkmaya ve partisi için oy kullanmaya davet edeceğiz dedi. Hafta sonunda yenilenen seçimler olacak bazı beldelerde Türkiye genelinde. Oraya gidecek Ürgüp, Gümüşhane ve Tokat illerinde gerçekleşecek olan o seçimlerin kampanyasına katılacağını anlıyoruz Özgür Özel'in. Bununla birlikte herhangi bir şekilde parti içerisindeki herhangi bir üyenin, vekilin istifa etmemesi gerektiğini altını çizdi. Tabii tedbir kurultaya engel olur mu? Bilindiği gibi olağanüstü kurultay için özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetiminin ifade ettiği bir şey var. Delegelerin üzerindeki bazı hukuki işlemler sebebiyle olağanüstü kurultayın gerçekleşmeyeceği ifade ediliyor. Bu kamu hukukçularının konusu dedi ve bu sabah saatlerinde kendisine gelen bir raporu da örnek göstererek herhangi bir engel yoktur dedi. Yani olağanüstü kurultay üzerinde herhangi bir hukuki engel olmayacağının altını çizdi. Grup toplantısı yapılacak mı merak edilen bir başka soru. Yarın grup toplantısının yapılacağını ifade etti. Bunun da hukuki anlamda herhangi bir sıkıntı doğmayacağını söyledi. Tabii kendisinin de bilindiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne düzenlenen kapalı bir toplantı sonrasında grup başkanı olması vardı. Bu konuda da mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir itiraz yazısı vardı. O konuda da herhangi bir meclis tüzüğüne aykırı olarak da herhangi bir eylemde bulunmadıklarının altını çizdi. Ve son seçilmiş grup başkanı da benim. 3 yıl önce seçilmişti. Hukukun, en azından meclis çatısı altında tüzüğün bir boşalma durumunda kendisinin kapalı grup toplantısı tertip edilerek seçilebileceğine burada izin verdiğini ifade etti. Ve 110 arkadaşımızın açık desteğiyle birlikte seçildik dedi. Yani burada bir sıkıntı olmadığını söylüyor. Meclis başkanlığında kendi grup başkanlığının onayladığını ifade ediyor. Ve yarın da saatler 13.30 gösterdiğinde grup toplantımızı ilan ettiğimiz şekilde yapacağız ifadesini kullandı. Genel olarak başlıklar bu şekildeydi. Önemli gelişmeler. En azından şu ana kadar Özgür Özel cephesinden gelen yanıtlar bu şekilde oldu. Şu anda mecliste temaslarını devam ediyor. Milletvekilleriyle görüşüyor. Olası bir konuşma yaparsa ilerleyen saat dilimlerinde de aktarmaya devam edeceğiz.
0: Emre Karaca en çok sorulan sorular, merak edilenlere dair tüm yanıtları verdi, meclisten aldık. Şimdi Buca Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. İzmir'e gidelim. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliya Gilayçe bize son durumu aktaracak. Gülçin, nedir notların?
2: Sena Alkan, İzmir sabah güne böyle bir operasyonla başladı ve operasyonun yapıldığı adres de aslında İzmir'in nüfus yoğunluğu açısından en yoğun ilçesi Buca ve dolayısıyla

0: personel açısından da oldukça yoğun çalışanın bulunduğu bir belediye. Daha önce aslında Buca Belediyesi'nde operasyonlar düzenlenmişti. Bu kapsamda gözaltılar da olmuştu. Ancak bu sabah yapılan operasyon İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordinesinde yapılan çok daha geniş bir operasyon ve bu kapsamda da 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı var ve o isimlerin başında da şu anda mevcut belediye başkanı olan Görkem Duman var. Önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç var. Yine aynı zamanda belediye başkan yardımcıları, önceki dönem CHP ilçe başkanı da yine gözaltına alınan isimler arasında. Neyle suçlanıyorlar? Öncelikle tüm bu yolsuzluk operasyonunun ağının odağında imarda usulsüzlükler var, rüşvet var, bankamatik personel çalıştırma var ve darp iddiaları var ve özellikle tüm bu yapılmış olan yolsuzluk ağına dikkat çekilirken her biri ve özellikle de odaklanılan nokta yolsuzluk oluyor. Tabii şu anda Buca Belediyesi'nin önündeyiz. Aslında bir sessizlik de hakim. Şu anda ilçe belediyesinde normal işleyiş devam ediyor ama bir taraftan da şüphelilerin gözaltına alınması devam ediyor. 62 kişi hakkında gözaltı kararı var ancak şu ana kadar 50'si gözaltına alındı. Bazı isimlerin de yurt içinde ve yurt dışında olduğu tespit edildi. Yine cezaevinde de 3 şüphelinin bulunduğu ifade edildi. Tabii bu operasyonun özellikle odağında belirttiğim gibi rüşvet var, yolsuzluk var, imar usulsüzlükleri var ve bu anlamda da hem müteahhitlerin inşaat şirketleri işleri yapılırken müteahhitlerle belediye çalışanlarının ve üst yönetimin işbirliği içerisinde olduğu iddia ediliyor. Rüşvet alınıp verildiği ifade ediliyor ve yine bazı incelemeler var ki bu incelemelerde de özellikle göze çarpan bitki alımından araç kiralamaya kadar birçok usulsüzlükte olduğu yapıldığı ifade ediliyor. Tabii geniş çaplı bu operasyon sonucunda mevcut başkan ve önceki dönem başkanı da gözaltında alındı diyelim. Tekrar notlarımızı aktardıktan sonra sözü size bırakalım.
1: Gülçin Ece Evliya Gilayç'e son durumu aktardı. Operasyona ilişkin detayları paylaştı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bayram tatili sonrasında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikle gündem Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden müzakereler ve terörsüz Türkiye süreci. Toplantıda İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakerelerde gelinen son duruma mercek tutulacak. Ateşkes süresinin kalıcı bir şekilde işletilmesi, savaşın sonlandırılması için taraflarla yapılan görüşmeler ele alınacak. Gazze'de devam eden İsrail ihlalleri de toplantının gündeminde. İsrail'in Gazze şeridindeki işgalini genişleterek bölgenin %70'ini kontrol altına alması da değerlendirilecek. 7-8 Temmuz'da Ankara'da bir NATO zirvesi düzenlenecek ve teknik detaylar da ele alınacak görüşmelerde, kabine toplantısında. Ve terörsüz Türkiye süreci bayramdan sonra hız kazanan, kazanması beklenen sürece dair son durum kabinede masaya yatırılacak. Yasal ve hukuki adımlar değerlendirilecek. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Ocak ve Mart dönemine ait verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Tüketim harcamalarındaki artış dikkat çekiyor.
2: Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verileri açıklandı. Türkiye ekonomisi Ocak-Mart döneminde %2,5 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 ilk çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verilerini paylaştı. Gayri safi yurt içi hasıla tahmini 2026'nın birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %35,7 arttı. 16 trilyon 999 milyar 977 milyon lira oldu. Dolar bazında ise 389 milyar 598 milyon olarak gerçekleşti. Sektörlere göre incelendiğinde bilgi ve iletişim %9,5, diğer hizmet faaliyetleri %5,2, tarım sektörü ise %4,6 artış gösterdi. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %3,7 artış yaşandı. Sanayi sektörü ise %0,8 azaldı. Hane halkının tüketim harcamaları %4,8, kamu harcamaları %2,1, gayri safi sabit sermaye oluşumu da %3 artış kaydetti.
1: Gözler İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında olası anlaşmaya çevrilmişken Amerikan Başkanı Trump'tan İran gerçekten anlaşmak istiyor ve müzakereler iyi sonuç verecek açıklaması geldi. Taraflar arasındaki tansiyonsa gece saatlerindeki saldırılarla yine yüksek.

0: İran gerçekten anlaşmak istiyor dedi. Müzakerelerin iyi bir sonuç verebileceğini söyledi. ABD ve İran arasındaki anlaşmaya ilişkin pazarlık sürerken ABD Başkanı Trump'tan yeni bir açıklama geldi.
1: Bu bizimle olanlar için iyi bir anlaşma olacak. Ancak demokratlar ve vatansever olmayan cumhuriyetçiler sürekli yorum yaparak müzakere yürütmemi çok daha zor hale getirdiklerini anlamıyor. Sadece arkanıza yaslanın ve rahat olun. Sonunda her şey iyi olacak, her zaman olduğu gibi.
0: Tahran'ın ise olası mutabakat zaptında kendi değişikliklerini uygulayacağı iddia edildi. Taslim Haber Ajansı'nın haberinde İran'la ABD arasındaki mesaj alışverişinin devam ettiği, ABD gibi İran'ın da mutabakat zaptı metninde yeni değişiklikler uygulayacağı belirtildi. Müzakere çabalarına rağmen bölgede tansiyon hala yüksek. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın ABD'ye ait MQ-1 insansız hava aracının düşürülmesini de içeren eylemlerine yanıt olarak Keşim ve Goruk adalarında füze rampalarının vurulduğunu duyurdu. İran'ın saldırılara yanıtı gecikmedi. Devrim muhafızları, Sirik adasındaki telekom kulesinin ABD tarafından vurulmasına misilleme olarak bir ABD üssünün hedef alındığını açıkladı. Kuveyt'teki ABD üsleri de İran'a ait füze ve dronlarla hedef alındı. Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahale ettiğini duyurdu. Ülke genelinde sirenler çaldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, ABD'nin düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal ettiğini söyledi. İki ülke arasında mesaj alışverişi hala devam etmektedir, dedi. Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerde karşılıklı anlayışa varılan alanlar olsa da bazı ana başlıklarda anlaşmazlığın sürdüğü belirtiliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların nasıl kaldırılacağı da zorlu konular arasında yer alıyor.
2: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki işgalini genişletmeyi sürdürüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu bu kez Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesi için yeni bir saldırı talimatı verdi. İran'dan Lübnan'da ateşkes nihai anlaşmanın ayrılmaz bir parçası açıklaması geldi. Bir bakalım son duruma, sonra konuşacağız.
0: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki işgali genişletti. Başbakan Netanyahu, Beyrut'un Dahiye bölgesi için yeni saldırı talimatı verdi. Netanyahu, İsrail ordusunun Litani nehrini geçtiğini söylemiş, stratejik Şakif Kalesi İsrail askerleri tarafından işgal edilerek 900 yıllık kaleye İsrail bayrağı asılmıştı. Netanyahu bu kez Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlenmesi için talimat verdi. Saldırılarda Hizbullah hedeflerinin vurulacağını iddia etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, ateşkese rağmen Lübnan'da düzenlenen saldırılara tepki gösterdi. Lübnan'da ateşkes, ABD ile savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçası, dedi. Netanyahu'nun hafta sonunda ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştüğü, Beyrut'u hava saldırıları ile hedef almak için Washington yönetiminden izin istediği öne sürülüyordu. Reuters haber ajansına göre Rubio, hem Netanyahu ile hem de Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'la görüştü. İki ülke arasındaki gerilimin kademeli olarak azaltılmasını öngören yeni bir plan önerisi sundu. Habere göre ABD, ilk adım olarak Hizbullah'ın İsrail'e yönelik tüm saldırılarını durdurmasını, karşılığında İsrail'in gerilimi tırmandırmaktan kaçınmasını teklif etti. Avn'ın öneriye sıcak baktığı, İsrail'le bir anlaşma sağlamaya çalıştığı iddia edildi. Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da ateşkes ilan edilmiş, ateşkesin 24 Nisan'da 3 hafta uzatıldığı açıklanmıştı. ABD arabuluculuğundaki görüşmeler 2-3 Haziran'da Washington'da devam edecek.
2: Şimdi durum bu. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin benimle beraber. Çetiner, hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
2: Şimdi bekliyorduk çünkü İsrail'in niyetinin Lübnan'ı işgal olduğunu konuşuyorduk. Gazze'nin %70'ini o sarı çizginin ilerisine geçerek işgal ettiğini biliyoruz. Şimdi o tarihi Beaufort Kalesi de dahil olmak üzere derine doğru ilerliyor. Ne yapmaya çalışıyor? Bir tampon bölge mi? Topyekun bir işgal mi?
3: Şimdi Sena, aslında biz İsrail'in geçmişte en az iki sefer ya da böyle hani hafızalarda kaldığı kadarıyla söyleyeyim, iki kez doğrudan Beyrut'a kadar gittiğini hatırlıyoruz. Hı hı. Yani Beyrut'u hedef almak değil. Yani zaten son dönemde hatırlayacaksın, sen de o dönemleri beraber yaşadık, gördük. Birçok kez Beyrut'un merkezine havadan saldırılarla vurdu. Ama bu kez doğru.

0: buradan bir hareketlilik içerisinde. Nereye kadar gideceği konusu çok belirsiz. Ya da askeri kapasitesi nereye kadar yetecek, bu da çok belirsiz. Her şeyden önce İsrail ordusu Gazze'de çok uzun bir zamandır bir işgal harekatını sürdürüyor. O işgal harekatında hem maddi olarak hem teknik olarak çok ciddi bir gerileme yaşadılar. Ama daha da önemlisi, bütün bunları yaşarken Lübnan'da Nasrallah dahil olmak üzere Hizbullah'ın 29 tane önemli ismini hedef aldılar, öldürdüler. Katar'da bir saldırı gerçekleştirdiler. Keza aynı şekilde İran'da bir Haziran ayında, bir de zaten yakın dönemde halen yaşadığımız bir savaş dönemi var. Ve bu kadar geniş bir ajanda içerisinde İsrail'in bir de daha derine inebilecek bir operasyonu ne kadar sürdürülebileceği ya da sürdürebileceği konusu herkesi tabii şaşırtıyor. Ama şunu biliyoruz. İsrail böyle bir operasyonu sürdürebilmesi için kesinlikle Amerika'nın desteğini alması gerekiyor. Şimdi tabii bugüne kadar Lübnan ve İsrail arasında hiçbir doğrudan diplomasi görüşmesi olmamıştı. Evet. Ama bu sefer biz masada diplomasiyi de görüyoruz. Ama çok farklı senaryolar artık konuşulmaya başlandı. Aynı zamanda Lübnan'ın içinde de Hizbullah'a yönelik bazı grupların, bazı tarafların harekete geçebileceğine dair sinyaller gelmeye başladı. Bir taraftan Amerika'nın yakın tarihte hızlı bir şekilde İsrail'i Lübnan'dan çekebileceği, ardından da Cumhurbaşkanı Ağa'nın, daha doğrusu Cumhurbaşkanı'nın ve beraberindeki bazı Hristiyan grupların Suriye'den destek isteyebileceği. Yani o kadar karmaşık bir tablo ki bu bize 14 parçaya bölünmüş bir Lübnan'ın yeniden o eskiden olduğu gibi bir iç savaşa sürüklenebileceğine dair bir tabloyu da önümüze koyuyor. Ya da senaryolardan biri bu da olabiliyor, ama bir taraftan da kendisini savunamayan, ordusu yetersiz kalan, İsrail karşısında tutunamayan bir Lübnan'dan bahsediyoruz.
1: Şimdi harita da geldi. Elbette. Bu haritada bir bakalım. Bir yandan da bu bahsettiğim o tarihi stratejik önemdeki kalenin görüntüsünü de arkadaşlarımız açık. Onun da neden, yani bu 26 yıl sonra bir ilki gördük. Evet. Şimdi Litani'nin bu eski bir harita. Bu Lübnan'a Gazze modeli mi diye soruyoruz. Çünkü tıpkı Gazze'de yaptığını buraya uyarlıyor gibi. Aslında, ama burada nerede şimdi? Nereye kadar ilerliyor?
0: Aslında bu tampon
1: ordusu?
0: Model tartışmaları Gazze'den, Filistin'den önce Lübnan'da İsrail'in çok yıllar önce ortaya koyduğu bir senaryoydu. Hı hı. Hatta bunun bir adı da var. Güney Lübnan modeli. Evet. Ve o Güney Lübnan modelinde Hristiyan gruplar İsrail sınırında konuşlandırılmıştı. Bazı noktalarda Dürzi gruplar ve dolayısıyla doğrudan Hizbullah'ın o güney hatlarından İsrail'i hedef alabilecek bir girişimde bulunması engellenmişti. Bu bir süre böyle devam etti. Hı hı. Fakat Lübnan'daki devlet kurumlarının, ordunun, polisin, istihbaratın işlevsiz hale gelmesi ve ülkede 14 ayrı yapının, parçalı yapının oluşması ve içeride Şii paramiliter güçlerin ve de Hizbullah'ın sadece bir siyasi yapı olarak değil, Sena aynı zamanda bir askeri güç olarak da ortaya çıkmasıyla beraber Güney Lübnan'da her şey değişti. Ve o günden sonra zaten İsrail ara ara şu an göstermiş olduğunuz bu sarı bölgeler dahil olmak üzere Litani Nehri'ne kadar olan alanlarda çok kez işgal harekatına girişini gördük.
1: Şey,
0: ama burada tehlikeli olan şu.
1: Tabii.
0: Şimdi Litani Nehri'nin hemen yanı başında Birleşmiş Milletler askerleri var. Ve NATO üyesi birçok ülkenin orada, biz de dahil olmak üzere, bizim çok kısıtlı, sınırlı bir askerimiz var ama birçok ülkenin orada askeri üslerde görevli askerleri var. Şimdi İsrail burayı hangi şartlarda zorlayacak? Hangi koşullarda zorlayacak? Birleşmiş Milletler buna sessiz mi kalacak? Buradaki herhangi bir askeri üste bir askere zarar gelirse ülkelerin tavrı ne olacak? Bunlar o kadar belirsiz ki. Ama şunu biliyoruz, yani İsrail bu şımarıklılıkla, bu vurdum duymazlıkla dünyanın bütün tepkilerine rağmen Lübnan'daki bazı bölgeleri kontrol altında tutmaya neredeyse bir planlama dahilinde devam edecek.
1: Burada Litani Nehri'nin kuzeyi diyoruz. Yani bu sarı bölgeler işgal altında, İsrail işgali altında olanlar. Şimdi buradan son tabloyla beraber gidiş sence nereye? Yani Zahran Nehri'ne kadar ilerleyeceğine dönük bazı analizler vardı. Kimi de diyordu ki bunu zaten

0: denedi. 2000'de çıkmak zorunda kaldı. Yapamadı. Oraya kadar gitmez. Belki ince bir tampon, Amerika'daki uzmanlar, bu Amerikalı yetkililere atıfla söylüyorlar. Belki bir tampon bölgesi ama durum sanki o değil. O başka bir hedefin peşinde gibi İsrail.
1: Bence Zahran Nehri'ne kadar gitmesi çok olası değil. Neden değil? Bunun bir kere bölgedeki etnik gruplar, mezhep gruplarıyla da doğrudan bir ilişkisi var. Şimdi İsrail'in kuzey hattında, yani Lübnan hattına yakın bölgelerinde çoğunlukla Dürzi aileler yaşıyorlar. Dürzi aşiretler yaşıyorlar. Ve Dürziler normal şartlarda İsrail'de her Şabat gününde, yani Cumartesi gününde devleti emanet ettikleri bir kesimdir. Nitekim Dürzilerle İsrail arasındaki ilişkiyi zaten senin birçok yayında hep konuştuk. O durumun Suriye'deki yansımalarını seninle konuştuk. Ve aynı durum aslında Lübnan için geçerli. Ve bu hatta hem Hizbullah'ın yoğun yaşadığı bölgeler ama aynı zamanda Dürzilerin bu bölgelere kaydırılabileceğine dair gelen haberler var. Yani şu anda İsrail'in temel amacı bu bölgelere, yani Litani Nehri hattının olduğu bölgelere Hristiyan silahlı grupları ve Dürzi silahlı grupları getirmek. Fakat burada ilginç olan bir nokta var. Şimdi Lübnan'daki Dürzilerin açık konuşmak gerekirse Hizbullah'la bir sorunları yok. Mesela aynı şeyi İsrail'deki Dürziler için söylemek mümkün değil. Ya da Suriye'deki Dürziler için söylemek mümkün değil. Ama İsrail ve Lübnan Dürziler arasında böyle bir tarihsel geçmişten gelen sorunlar var. Dolayısıyla bunu nasıl yapacaklar? Amerika burada nerede devreye girecek? Amerikan Ankara Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisiydi. Şimdi aynı zamanda Lübnan'da sık sık görüşmeler yapıyor. Zaten kendisi Lübnan asıldı.
0: Bir de Irak
1: şu ana kadar yanılmıyorsam en az 12-13 kez Lübnan'a gitti ve kesinlikle Hizbullah'ın silahsızlandırılması noktasında çok katı bir tutumu var. Ve bu konuda da inanılmaz bir sert tutum izlemiş durumda.
0: Ama bir yandan da şunu da söylüyor. Mesela ADF, Antalya Diplomasi Forumu'na geldiğinde söyledi. Yani Hizbullah aynı zamanda bir siyasi yapıda. Yani sadece bir silahlı yapı değil. Bu notu da düşüyor. Dolayısıyla onu silahsızlandırmanın o kadar kolay olmayacağının da farkında aslında.
1: O Sena, o kaçınılmaz bir şey. Yani şimdi Şiiler iki gruba ayrılıyor Lübnan'da. Zaten Şiilere anayasal hukuk çerçevesinde verilen meclis başkanlığında diğer Şii gruplar üstlenmiş durumdalar. Fakat burada Hizbullah'ın bütün şartları zorlaması, özellikle hatırlarsan Beyrut limanındaki patlamadan sonra Lübnan'da Hizbullah meselesi çok farklı bir noktaya gitti. Ama tabii şimdi bir taraftan Hizbullah'ı eleştiriyorlar ama bir taraftan da Lübnan'ın işgale uğraması durumunda Lübnan'ı savunabilecek tek bir grup var. O da Hizbullah, çünkü Lübnan'ın bir ordusu yok. Lübnan'ın karşı koyabilecek bir yapısı yok. Çok butik bir ordusu var. Hareket kapasitesi çok sınırlı. Farklı mezhepler, etnik gruplardan gelen o parçalanmış ordu yapılanması da bir mukavemet gösterecek durumda değil. Burada benim korktuğum bir senaryo var. O senaryoda eğer içeride Hizbullah şartları daha fazla zorlarsa, silahı bırakmayı reddederse, siyasallaşmaktan yana bir tavır ortaya koymazsa, o zaman Lübnan Cumhurbaşkanı burada, ki bu şu an kulislerde konuşulan bir şey, Suriye'den, yani Ahmet el-Şar'dan yardım isteyebilir. Böyle bir senaryo karşısında Amerikalıların ne diyeceği, yani evet İsrail çekilsin, Hizbullah'la temizlik konusunda Araplar kendi içerisinde bir birliktelik oluştursun ve İran'ın buradaki gücü kırılsın anlayışı içerisinde bu yapılabilir mi? Eğer böyle bir şey olursa Lübnan çok uzun yıllara yayılan bir savaşla karşı karşıya kalır.
0: Şimdi Dahiye'ye saldırı emri sonrası Dahiye'den canlı görüntüler de geliyormuş. Bir orayı da açalım.
1: Evet.
0: Hocam ya, bir yandan Amerika Birleşik Devletleri İran'la bir tam kapsamlı 60 gün sürecek bir ateşkes ve neticesinde bir barış planı üzerinde çalışıyor. Ama öte yandan İsrail, işte Dahiye dahil, Lübnan'a saldırı emri veriyor. 26 yıl sonra gelen ilkleri görüyoruz. Bunun görüşmelere nasıl etkisi olur sence? Bu birinci soru. İkinci soru da, İran'da diyor ki ya, bu Lübnan'la saldırıların durması anlaşmanın ayrılmaz bir parçası. Çünkü zaten ikinci cephe olarak başladı.
1: Yani şöyle söyleyeyim, İran'ın Hizbullah konusunda ve Lübnan konusunda bu kadar bastırıyor olması aslında bu hem Amerika'yı hem İsrail'i Lübnan konusunda adeta hadi devam, ya da İsrail Amerika'dan bağımsız

0: hareket etme noktasına taşıyabilir. Lübnan başlı başına bir dosya, başlı başına bir case. Lübnan Türkiye'yi ilgilendiriyor, Lübnan Suudi Arabistan'ı ilgilendiriyor, Lübnan Arap coğrafyasındaki bütün ülkeleri ilgilendiriyor.
1: İran bunu kabul eder mi sence?
0: Eğer kabul etmez ise bu işgal karşısında da daha fazla ne kadar Hizbullah direnebilir? Aslında belki de İran'ın amacı da hazır ben bu kadar savaşın içerisine girdim. Bütün körfez birbirine girdi. Ki İran'da körfezi birbirine katmakta bir başarı elde etti. Bunu görmezden gelemeyiz. Neden? Körfez İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin hepsi şimdi birbiriyle sorunlu hale geldiler. Yani evet. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'la. Ama bir taraftan da Lübnan'da, şimdi sen de diplomasinin içinden gelen birisin. Şöyle düşün, Hizbullah noktasında diretirse o zaman Amerika'da bir taraftan görüşme masasında durur. Ama bir taraftan da Hizbullah'ın bu durumuna karşı İsrail'in işgal harekatında sessiz kalır. Şimdi burada da bir denge oluşması gerekiyor. Türkiye, diğer Arap devletleri Lübnan için devreye girmesi gerekiyor. Lübnan'da Hizbullah'ın bir an önce siyasallaşması gerekiyor. Ama Lübnan'ın silahlı gücü konusunda da Hizbullah'ın da bir an önce orduya entegre olması lazım. Nitekim Suriye'de SDG konusunda bir başarı elde edildi. Aynı şey Lübnan'da da gerçekleştirilebilir.
1: Gerçekleştirilebilir diyorsun. Bir yandan bu görüntüler...
0: Ama bu tablo bu haliyle devam ederse Sena, İsrail bunu kendisine bir açık kapı olarak görecek, bir tehdit olarak görecek. Amerika her ne kadar masada oturalım dese bile, çünkü İsrail için şu anda Lübnan'la masaya oturmak bir şey ifade etmiyor. Yani şunu biliyor, İsrail gücü ve içinde bulunduğu şartlar, siyasi politik koşullara dayanarak işgali devam ettirebilir. İşgali ve soykırımı devam ettirebilir.
1: El Cezire açıklamalar yapılmış Lübnanlı yetkililerce. Lübnan Cumhurbaşkanı Hizbullah siyasi kanadı temsilcisiyle görüşmüş. Önce İsrail ateşkes kessin, sonra biz keseriz gibi açıklamalar peşi sıra gelmiş. Orada da bir açmaza doğru sürükleniyor mu durum sorusu soruluyor. Şimdi bu görüntüler dahiyeden zannederim tahliye emri sonrası saldırılar gerçekleşecek kaygısıyla yine bölgede, aslında Lübnan'da bizim bu savaşta da gördüğümüz görüntülerin bir benzeri maalesef ki yaşanıyor. Çıkışlar oluyor. Kaç kere yerlerinden, yurtlarından edildiler bu insanlar.
0: Kenti,
1: çok acı.
0: Hemen Lübnan'da Beyrut Havalimanı'nın yanı başında. Beyrut Savaşı'nda ben günlerce havalimanı karşısında yayınlar verdim hatırlarsanız. Hemen Dahiye'nin yanı başında bir taraftan bir mahalle bombalanıyordu. Ama bir taraftan da uçaklar iniş kalkış yapabiliyordu ve bu çok ironik bir durum ama bu da Beyrut'un bir gerçeği. Tabii Dahiye'nin şöyle bir durumu var. Dahiye 1 milyon 100 bin insanın yaşadığı tahmin ediliyor. Bu kesin bir nüfus sayımı değil ama başlı başına bir getto, mahallenin ya da o semtin bütün giriş çıkışları Hizbullah'ın kontrolünde. Siz bir cep telefonunu dahi çıkardığınız zaman, bir görüntü almaya çalıştığınız zaman etrafınızda onlarca, belki de 50-100 tane bir anda motor bisikletli, siyah elbiseli insan hemen etrafınızda toplanır. Hizbullah'tan izninizin olup olmadığına bakarlar. Eğer izniniz varsa siz orada çalışabilirsiniz. Eğer izniniz yoksa o çalışmanız mümkün değildir. Zaten o mahalleye girmek de çok kolay değildir. Ama tabii Dahiye'nin bir getto olduğunu da unutmayalım. Yani Beyrut'un o diğer Hristiyan semtleri, Sünni semtlerindeki yaşam standartlarından çok farklı bir yaşam orada var ve tamamı Şii ve tamamı iç içe yaşayan konutların hepsinin birbirinin içine girdiği, hatta istihbarat bilgilerinde bu binaların altında Hizbullah silahlı gruplarının tüneller kazdığı ve şehir savunması esnasında buraları kullanabileceğine dair bir takım iddialar da var ki bunu doğrulayan bir durum da Nasrallah'ın vurulduğu bölge. Nasrallah biliyorsun binaların altında hedef alınarak vurulmuş.
1: Ama sadece bu da değil. İsrail gidip ta Amerikan Üniversitesi'nin önünü kadar bombalayabiliyor Lübnan'da. Gördük yani. Sadece Dahiye ile sınırlı kalmadı. Kalmıyor yani,
0: Amerikan
1: da yani.
0: Amerikan Üniversitesi biliyorsun hani adı Amerikan Üniversitesi ama ta Osmanlı döneminde yapılmış bir yerleşke ve çok tarihi bir bina, çok tarihi bir yerleşke. Dolayısıyla Dahiye mahallesine de çok yakın bir bölge. Yaklaşık arada sadece bir 4 kilometrelik mesafe var. Dolayısıyla o bölgede de ya da Dahiye'ye yakın olan bölümlerinde de Hizbullah'ın üst düzey yetkililerinin yaşadığı binalar var. Hatta diğer Şii partilerin üst düzey yetkililerinin yaşadığı yerler var. Daha da önemlisi Ben de o bölgeye yakın bir otelde kalıyordum.

0: hatırlıyordum. Meclis Başkanı kendisi Şii biliyorsun. Hı hı. O bölgeye yakın bir bölgede yaşıyor. Dolayısıyla buraların hedef alınması zaten Beyrut'ta yaşayan herkesin normal karşıladığı bir durum haline gelmiş durumda.
1: Çok acı. Çok teşekkür ediyorum. Çetin Erçetin, Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü. Çok teşekkürler Çetin. Bakalım ne olacak, konuşacağız. Ekranlarınıza da getirdik. Şimdi petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle akaryakıt fiyatlarında da hareketlenme var. Onu da aktaralım. Akaryakıt fiyatlarında durum nedir bir görelim. İndirim beklentisi oluştu. Bu geceden itibaren benzin ve motorin fiyatlarında aşağı yönlü bir güncelleme bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre benzinde yaklaşık 5,50, motoründe ise 7,25 liralık bir düşüş hesaplanıyor. Shell Mobil sistemi nedeniyle bu indirim pompaya tamamen yansımayacak. Bu yüzden benzinde yaklaşık 1,38 lira, motorinde ise 1,81 lira civarında bir indirim bekleniyor. Bina, arsa, iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanlar için emlak vergisi ödemelerinde bugün son gün. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,7 gecikme faizi uygulanacak. Mevzuata göre emlak vergisinin ilk taksit dönemi Mart, Nisan, Mayıs aylarını kapsıyor. Peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emeklilerle emekli dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf. Şimdi bayramı geride bıraktık. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşma yakın gibi görünüyor. En azından piyasalar buna ilişkin bazı emareleri fiyatlıyor. Piyasalarda yeni hafta nasıl başladı? Gelin şöyle bir gidelim. Kapalı çarşıya altını görelim, dövizi görelim ve neler konuşuluyor onu duyalım. Gizem Türemen karşımızda. Gizem, söz sende.
2: Sena Alkan, altın düşüşle başladı. Bayramdan sonraki ilk işlem gününe ve Haziran ayının ilk ayına, çünkü tabelalara baktığımız zaman sürekli aşağı yönlü revize edildiğini görüyoruz. Biz neredeyiz? Biz piyasaların kalbinin attığı kapalı çarşıdayız. Okan Bıdıklı ile beraber geçtiğimiz pazartesi günü bu noktadan yayın yaptığımda altının yükselişini anlatıyordum. Ancak bayramın bitmesi ve ilk işlem gününe başlanmasıyla artık altında ciddi bir düşüş görüyoruz. Tabelaları getirsin Okan Bıdıklı ekranlarınıza. Önce altının onsuyla başlayalım. 4.498 dolar yazıyor altının onsu kapalı çarşıda. Ancak bu 4.580 dolara kadar dayanmıştı pazartesi günü. Bu sabah 4.539 dolardan açıldı. Şu anda da yine 4.495 dolar, 4.498 dolar civarında. Ons altındaki bu düşüş gram ve çeyreği de elbette etkiledi. Orada da bir düşüş var. Şimdi tek tek kapalı çarşıda yatırımcının en çok merak ettiği, yastık altı biriktirenin merak ettiği gram ne kadar, çeyrek ne kadar, hepsini gösterelim. Bir gram altında başlayalım. Gram altın pazartesi günü, yani bayramdan önceki son işlem gününde 6.790 liraya kadar dayanmıştı. Bugün satış fiyatı 6.672 lira bandında. Bu da ne demek? Yani 110-120 lira civarında bir gramda değer kaybetti gram altın. Şu anda alış 6.582, satış 6.673 TL olarak gözüküyor. Hemen çeyreğe gidelim. Çeyrek kapalı çarşıda 10.884 liradan satılıyor. Bu da yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü, özellikle yastık altı birikim yapanın sığındığı çeyrek fiyatı 11 bin liradan uzaklaşmaya başladı. 11 bin lirayı çok geçtiği günlerde burada çok yayın yapmıştık. Yarım 21.750 lira, tam 43.390 lira ve ata lirası da 44.487 lira kapalı çarşıdaki tabela fiyatları. Bu sabah saatlerinde aslında altın bu kadar düşükten açılmamıştı. Özellikle 4.539'dan açıldı. Açıldığı andan itibaren düşmeye başladı. 4.493'lere kadar geriledi. Bu da gram altındaki

0: Bir haftalık yani geçtiğimiz pazartesiden bugüne kadar olan farkı gram altında 100 liraya kadar düşürdü. Neden elbette? Bakın doları getirelim ekranlarınıza. Gerçi burada kilo fiyatı yazıyor 144.400 olarak ama dolar yükselişte. Bir yandan petrol yükselişte. %2 petrol fiyatları arttı. Özellikle de İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'daki kara harekatını genişletmesi, Litani'nin kuzeyine gitmesi, İsrail Savunma Bakanı'nın artık Beyrut'un güneyine hava harekatının düzenlenmesi, saldırı emri verilmesi. Bunların hepsi ABD-İran arasındaki bir barış anlaşması yönünde beklentileri düşürürken bir yandan da acaba Orta Doğu'da bir gerginlik mi tırmandırıyor endişesi yaratıyor. Hem doların yükselmesi hem petrolün yükselmesi altını baskılamaya devam ediyor. Bu da piyasalarda altındaki düşüşü tabelalara net şekilde yansıtıyor. Amerika-İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının devamı ya da barış anlaşmalarına yönelik açıklamalarda gözlerimiz. Trump Cuma günü yaptığı açıklamada ateşkesin uzatılmasına yönelik kararını yakında duyuracağını belirtmişti. Ancak taraflar arasında ciddi görüş ayrılıkları olduğu da ifade ediliyor, tartışılıyor. Bir yandan güvenli liman olarak bilinen altının bu kadar düşmesi küçük yatırımcıyı da endişelendirdi. Kapalı çarşıda bunu görüyoruz ama şunu da hatırlatmış olalım. Gram altın yılbaşından bu yana %11, son bir yılda ise %60 değer kazandırdı yatırımcısına, uzun vadede kazandırmaya devam ettiğini görüyoruz. Gözlerimiz nerede olacak? Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz karar toplantısında 16-17 Haziran arasında gerçekleşecek. 17 Haziran'da kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Küresel piyasalar nereye gidiyor? Bir yandan da gözlerimiz hem Amerika-İran arasındaki gelişmelerde, Orta Doğu'da, bir yandan da o toplantıda olacak. Sena Altın.
1: Gizem Türemen Kapalı Çarşı'dan aktardı. Devam edelim. İstanbul Havalimanı'nda bayramın son gününde rekor kırıldı. Açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 31 Mayıs yani bayramın son gününde 1730 uçuşla İstanbul Havalimanı'nda en yoğun günlük hava trafiğine ulaşıldı. Yeni bir rekora imza attık ifadelerini kullanan Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın rekorların öncüsü olduğunu belirtti. İstanbul'da Bebek sahili açıklarında bir tur teknesi yandı. O sırada teknede yolcu olmaması facianın önüne geçti.
2: Seyir halindeyken önce dumanlar yükseldi, sonra bir anda alev aldı. Tur teknesinde korku dolanlar yaşandı. 20 metrelik tur teknesi İstanbul Beşiktaş'ta Bebek sahili açıklarında seyir halindeydi. Bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden mürettebat hemen sahil güvenliğe haber verdi. O sırada yangın büyüdü, duman yerine alevlere bıraktı. Neyse ki teknede yolcu yoktu. İki mürettebat başka bir tekneye alınarak kurtarıldı. Kıyı emniyeti ve sahil güvenlik denizden, itfaiye ekipleri ise karadan müdahale etti. Yangında şans eseri kimseye bir şey olmadı. Teknede ise büyük hasar meydana geldi.
1: İstanbul'da pencereleri silmek için cam kenarına çıkan bir kadın dengesini kaybederek düştü. 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Türkmenistan uyruklu Terliz Nuruzova Fatih'te yaşıyordu. 5. kattaki evini temizleyen 43 yaşındaki kadın camları silmek istedi. Dengesini kaybeden kadın bulunduğu kattan bina boşluğuna düştü. Ekipler 1. kattaki dairenin duvarını kırarak yardıma koşsa da çabalar sonuç vermedi. Nuruzova'nın cansız bedeni ekipler tarafından çıkartıldı. Soruşturma sürüyor. Şanlıurfa'da bir evde mutfak tüpü bomba gibi patladı. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada bir kişi yaralandı.
2: Mutfak tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Evin duvarları yerle bir oldu. Ortalık birbirine girdi. Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşandı. Giriş kattaki bir evin mutfak bölümündeki tüpten iddiaya göre gaz sızdı. Bir süre sonra da gaz sıkışması oldu ve patlama yaşandı. O sırada evde bulunan Hamza Elaziz yaralandı.

0: Patlamanın şiddetiyle ev kullanılamaz hale geldi. Yıkılan duvar park halindeki iki araçta hasara neden oldu. Yaralı ev sahibi ambulans hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Hakkari'de kına gecesinde iki aile arasında bıçak, sopa ve taşlı kavga çıktı. Kavgada 8 kişi yaralandı. Olay pazar günü akşam saatlerinde Çukurca ilçesinde düzenlenen kına gecesinde bir araya gelen

0: tarafı bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sokağa taşarak bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçakla, 6 kişi taş ve sopalarla yaralandı. İhbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kavga bitti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Adana'da komşular arasında çıkan tartışma silahlı saldırıyla son buldu. Taraflardan biri silahla komşusunun evine kurşun yağdırdı. Olay Seyhan ilçesinde bir sitede yaşandı. İddiaya göre komşular arasında yüksek ses nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce taraflardan biri evdeki silahını alıp site bahçesine indi. Bağırarak küfür eden şüpheli ardından tabancayla komşusunun evine doğru ard arda ateş açtı. Sitede korku dolu anlar yaşatan şüpheli daha sonra kaçtı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Çorum'da yamaç paraşütüyle uçuş yapan kişi paraşütün dolaşması sonucu dere yatağına düştü. Ekipler saatlerce süren operasyonla yaralıyı düştüğü yerden kurtardı.
1: Yamaç paraşütüyle havalandı. İpler dolaşınca kendini yerde buldu. Paraşütçüyü kurtarmak kolay olmadı. Çorum'da 33 yaşındaki sağlık personeli Radi Aktaş, Kösedağ mevkiinden yamaç paraşütüyle havalandı. Ancak kısa süre sonra paraşütün dolaşması sonucu irtifa kaybeden Aktaş, Çalyayla köyü yakınlarında dere yatağına düştü. Yaralanan paraşütçü cep telefonundan konum bilgisi paylaşarak yetkililerden yardım istedi.
2: Öne doğru gidelim, öne doğru.
1: İhbar üzerine gelen ekipler seferber oldu. Olumsuz arazi koşulları nedeniyle yaralıya ulaşmak kolay olmadı. Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla paraşütçüye ulaşan ekipler yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sedye ile dere yatağından çıkarılan Radi Aktaş ambulansa kadar yaklaşık 1 kilometre taşındı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Aktaş hastaneye kaldırıldı.
0: Muğla'da plaja gittikten sonra ortadan kaybolan müdür yardımcısı 2 gündür aranıyordu. 40 yaşındaki Özkan Kırbıyık kamp alanında bulundu. Fethiye'de 30 Mayıs günü İnlice plajına giden Özkan Kırbıyık bir süre sonra ortadan kayboldu. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Eşyaları plajda bulunan okul müdür yardımcısı için havadan, denizden ve karadan arama çalışması başlatıldı. Çalışmaların ikinci gününde iyi haber geldi. Kırbıyık'ın yürüyüş yaparken yolunu kaybettiği, geceyi de ormanda geçirdikten sonra kamp alanına ulaştığı belirlendi. Sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. Dünyaca ünlü Çingene Kızı mozaiği başta olmak üzere birçok önemli eserin sergilendiği Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde adeta ziyaretçi akınına uğradı. Müzeyi 50 bine yakın kişi ziyaret etti.
3: Samsun'dan geliyorum. Müzeleri gezmek için geldim ve çok memnun kaldım ama çok aşırı yoğunluk var.
1: Hem yurt içinden hem de yurt dışından geldiler. Zeugma Mozaik Müzesi bayram tatili boyunca doldu, taştı. Çingene Kızı, Mars heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler ve birbirinden farklı mozaikler. Birçok eseri bünyesinde barındıran Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi bu bayramda da ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Müzeyi tatil boyunca 49.733 kişi ziyaret etti.
4: Özellikle çocukları getirdik arkadaşlarla. Tarihi yerleri girsinler, görsünler diye gezmeye başladık. Buraya da girelim dedik. Buraya da geziyoruz. Güzel.
1: Müzenin yaz boyunca da binlerce kişiyi ağırlaması bekleniyor.
0: Mersin'de ikiz kardeşler ve kuzenleri karşıya geçmek için bekledikleri refüjde otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybetmişti. 3'ü çocuk. 4 kişinin ölümüne neden olan sürücü hakkında savcı bakın hangi ceza istedi.
1: Önündeki aracı sollamak istedi. Otomobille çarptığı 4 kişiyi hayattan kopardı. Sürücü hakkındaki iddianame 4 ayda tamamlandı. Kaza Mersin'de 2 Şubat akşamı meydana geldi. Psikolog Melis Kuş, yönetimindeki ciple iddiaya göre önündeki aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjde karşıya geçmek için bekleyen kişilerin arasına daldı. Kazada 16 yaşındaki Necla Öztürk'le kuzenleri 18 yaşındaki Zehra Serdil Atak ve 15 yaşındaki Kübra Güney

0: olay yerinde, Kübra'nın ikizi Büşra ise hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti. İki yaralı tedaviye alındı. Savcılık, kazanın ardından tutuklanan sürücü hakkındaki soruşturmasını tamamladı. İddianamede yer verilen ifadesinde Melis Kuş, önündeki tırın aracın sağ tarafına çarptığını, savrulan aracın refüje çıktığını öne sürdü. Kimseye çarpmadığını savunan Kuş, kazada plakasını alamadığım tır suçludur dedi. Ancak bilirkişi raporuna göre aracın sağ tarafında herhangi bir hasar ya da çizik yoktu. Melis Kuş asli kusurlu, hayatını kaybeden ve yaralı yayalarsa kusursuz bulundu. Hız sınırının 50 kilometre olduğu yolda sürücünün 149 kilometre hızla ışıklı kavşağa girdiği, kaldırımın köşesine, ışık direğine ve yayalara çarptığı kaydedildi. 25 yaşındaki sürücü Melis Kuş hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sürücü Temmuz ayında hakim karşısına çıkacak.
1: Milli gururumuz Arda Güler göğsümüzü kabartmayı sürdürüyor. Yıldız oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en iyi çıkış yapan oyuncu seçildi.
2: Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. UEFA'dan yapılan açıklamada Real Madrid'in Juventus'a karşı lig aşamasındaki galibiyetinde itici güç olarak öne çıktı ve takımının merkezine getirdiği kontrol ve yaratıcılık sayesinde o gece maçın oyuncusu ödülünü kazandı ifadeleri kullanıldı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 2 golünü de çeyrek finalde Bayern Münih'le oynanan maçta atan 21 yaşındaki milli futbolcu 4 golünde pasını veren isim oldu. Öte yandan Paris Saint-Germain'in Gürcü futbolcusu Hiçbiya Kravatskhelia Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi. UEFA Krava için heyecan verici Gürcü kanat, Paris'in üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmasında büyük rol oynadı. Turnuva boyunca sol kanatta gösterdiği performansla 10 gol attı ve 6 asist yaptı dedi. Bu sezon Paris Saint-Germain'le 48 maça çıkan 25 yaşındaki sol kanat 19 gol kaydetti. UEFA Devler Ligi'nde sezonun en iyi 11'ini de açıkladı. Sezonu şampiyon tamamlayan Paris Saint-Germain'den 5, finalist Arsenal'dan 3, Bayern Münih'ten 2 ve Atletico Madrid'den 1 futbolcu yer aldı. David Raya Arsenal, Llorente Atletico Madrid, Marquinhos Paris Saint-Germain, Gabriel Arsenal, Nuno Mendes Paris Saint-Germain, Michael Olise Bayern Münih, Declan Rice Arsenal, Vitinha Paris Saint-Germain, Kravatskhelia Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele Paris Saint-Germain, Harry Kane Bayern Münih.
1: Bu saatin son haberiydi bu. Bir aranın ardından gün ortası devam edecek.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 27 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 23, Trabzon yer yer yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 24, Konya yağmurlu 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 17, Erzincan yağmurlu 22 derece.

0: Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 30, Mardin 22 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Kısa bir arayı geride bıraktık. Gün ortasının ikinci saatine başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Erdoğan'ın mesajını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar okudu. Bölgesel gelişmelere dikkat çekti Erdoğan. Azerbaycan'la enerji alanında attığımız adımların ne kadar isabetli olduğunu bizlere gösteriyor dedi.
1: Bölgemizdeki gelişmeler Azerbaycan'la birlikte enerji alanında attığımız adımların ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha bizlere gösteriyor. Bölgemiz için hayal olarak nitelendirilen birçok mega projeyi Azerbaycan'la birlikte başarıyla hayata geçirmeye devam ediyoruz.
2: Türkiye-Azerbaycan arasındaki enerji işbirliğine dikkat çekti, atılan adımları hatırlattı.
1: Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve Tanap-Boru hattı gibi projeler Azerbaycan'la birlikte başlattığımız ve bir diğer dost ülke Gürcistan'ın katkılarıyla tamamladığımız projeler olmayı sürdürüyor. Azeri-Çırak-Güneşli ve Şahdeniz ortaklığımız suretiyle Azerbaycan'la işbirliğimizin daha da derinleştiğini görüyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Erdoğan'ın mesajını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar okudu.
1: Geçtiğimiz yıl hizmete giren Iğdır-Nahçıvan boru hattı, Nahçıvan bölgesinin enerji arz güvenliğini desteklemiş ve pekiştirmiştir. Türkiye-Azerbaycan arasındaki elektrik bağlantıları bizler için stratejik önemde olmayı sürdürüyor.
2: Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ortak girişimi sonucunda Suriye'ye başlayan gaz tedariğinin önemine de vurgu yaptı.
1: Geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye-Azerbaycan

0: Ortak girişimi sonucunda Suriye'ye başlayan gaz tedariğinin bu ülkenin kalkınmasına ve bölgesel güvenliğe katkıları tartışılmazdır. Türkmen gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden ihracı hususunda işbirliğimizi geliştirmek için önümüzde büyük fırsatlar bulunmaktadır. Kazakistan'ın doğal kaynaklarının batı pazarlarına ulaştırılmasında Bakü-Tiflis-Ceyhan hattının daha da artarak kullanıldığına şahit oluyoruz.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi bayram tatili sonrası bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden müzakereler ve terörsüz Türkiye süreci. Toplantıda İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakerelerde gelinen son durum mercek altına alınacak. Ateşkes süresinin kalıcı bir şekilde işletilmesi ve savaşın sonlandırılması için taraflarla yapılan görüşmeler ele alınacak. Gazze'de devam eden İsrail ihlalleri de toplantının gündeminde olacak. İsrail'in Gazze şeridinde işgali genişleterek bölgenin %70'ini kontrol altına alması değerlendirilecek. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin teknik detayları da gözden geçirilecek. Ve terörsüz Türkiye süreci bayramdan sonra hız kazanması beklenen sürece dair son durum kabinede masaya yatırılacak. Yasal ve hukuki adımlar değerlendirilecek. İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Buca Belediyesi ve bağlı şirketlerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı. Rüşvet, imar süreçlerinde usulsüzlük, fiilen çalışmayanlara maaş ödemesi gibi iddialarla başlatılan soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 50 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç'la Belediye Başkan Yardımcıları da var. Ayrıca bazı müteahhitler de gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde bulunduğu, 4'ünün yurt dışında olduğu, 5 şüphelinin arandığı öğrenildi. Şimdi içerideki gelişmelere bakalım. Bu hafta CHP'de çok kritik bir hafta. Yarın mecliste grup toplantısı günü. Özgür Özel yarın grupta konuşacak mı? Bir önemli soru. Bir yandan da CHP kurultayı üzerinde tarafların, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Özgür Özel'in farklı açıklamalarını gördük. Tedbir kararı var, kurultay yapılamaz. Tedbir kararı olsa da kurultay yapılır diyor Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşılık. Acaba bu kurultay olacak mı? İmza toplama süreci başladı. Bütün bunlara ilişkin gelişmeleri alacağız şimdi. CHP Genel Merkezi'nde Emre Aytekin var. Mecliste Emre Karaca bizi bekliyor. Ve iki tarafa da döneceğiz, soracağız acaba ne oluyor diyor. Önce bir CHP Genel Merkezi'ne gidelim. Emre, Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor demiştin. Bugün Genel Merkez'e kim geldi, kim gitti, ne konuşuluyor?
2: Sena Alkan, şu ana kadar genel merkeze kimsenin gelmediğini ifade edelim. Sabah saatlerinde 11 sıralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutundan ayrıldı ve ikinci kez bayramlaşma programı sonrasında ikinci kez genel merkeze geldi. Şu anda da 12. kattaki makam odasında kurmaylarıyla birlikte çalışmalarına devam ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii öncelikli gündemi parti meclisi ve MYK olacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Hatırlatalım, geçtiğimiz haftalarda parti meclisi toplantısının 1 Haziran tarihinde, yani bugün yapılması planlanmıştı. Ancak partiden yapılan açıklamada bu toplantının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Bunun gerekçesi ise parti meclisi üyelerine tebligatın, mahkeme kararının henüz yollanmamış olması. İşte bu nedenle de parti meclisi toplantısı ertelenmişti ki bu hafta içerisinde de Kemal Kılıçdaroğlu dönemindeki parti meclisi üyelerine bir tebligatın yapılması bekleniyor ve bu tebligatın da yapılmasıyla, tamamlanmasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti meclisi toplantısı yapılmış olacak. Tabii bir diğer başlık ise MYK olacak. Bu hafta içerisinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 8-10 kişilik bir MYK listesini açıklamasını bekliyoruz. Parti meclisini toplamadan önce de bu MYK'ya ilişkin çalışmasını tamamlanacağını söyleyelim. Dediğimiz gibi genel merkezde olacak bugün Kemal Kılıçdaroğlu. Gün boyu çalışmalarına burada devam edecek. İki önemli konu var önünde. Biri parti meclis toplantısı, diğeri ise MYK olacak ve bu çalışmaları genel merkezde sürdürecek Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Emre Aytekin CHP Genel Merkezi'nden aktardı. Ekranlarınıza getirdik. Şimdi devam edelim. Özgür Özel

0: Geçtiğimiz saatlerde mecliste Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisinde toplantı yaptı. Ardından da bir açıklama yapmıştı. Emre Karaca hem o açıklamaları hem de bugün meclisi nelerin beklediğini aktaracak. Emre, söz sende.
1: Evet, mutlak plan kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in meclisteki mesaisi devam ediyor. Şimdi bugün özellikle Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi toplantısının hemen ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çok önemli mesajlar verdi. Şimdi bu gündemdeki sıcak başlıkları hızlı bir şekilde sizlere aktaralım. Özgür Özel özellikle olağanüstü kurultay çağrısının altını çizdi ve ilk delegenin bu sabah saatleri itibariyle olağanüstü kurultay için imza verdiğini söyledi. İlk imzanın Kayseri'den geldiğini ifade etti. Ardından Rize ilindeki delegelerin tümünün imza verdiğini söyledi ve en kısa sürede imzaları toplamaya devam edeceklerini belirtti. Kendisinin ve milletvekillerinin de özellikle delegelerden gelen imzalar sonrasında bu imzalara katkı sağlayacağını ifade etti. Peki ne kadarlık bir delege imzasına ihtiyaç var? En azından Özel'in yaklaşımı nasıl? Bunu da yanıtladı. 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaçları olduğunu söyledi ve bu rakamı çok hızlı bir şekilde toplayabileceklerinin altını çizdi ve bundan sonraki süreçte imzalar toplandıktan sonra da başvuru yapacaklarını belirtti. Şimdi hafta sonunda belde seçim var. Yenilenen bazı beldelerin seçimleri gerçekleşecek. Buraya da katılacağını söyledi ve Özgür Özel özellikle Cumhuriyet Halk Partileri yönelik olarak bir çağrıda bulundu ve Gümüşhane, Tokat ve Ürgüp gibi belde belediyelerindeki seçimlere partilerin oy vermesi gerektiğini söyledi. Hatta burada iki eli kanda da olsa oy vermeleri istiyorum şeklinde bir ifade kullandı ve hafta sonunda da bu seçim bölgelerinde görev yapacak Özgür Özel burada aktif bir şekilde sahada olacağını da altını çizdi. Şimdi merak edilen bir başka konu, olağanüstü kurultay çağrısı için alınan tedbir kararları bir engel teşkil eder mi? Mevcut Cumhuriyet Halk Partisi Genel Yönetimi'nin bu konuda bir yaklaşımı var bilindiği gibi. Özellikle bazı delegelerin soruşturma altında olduğu belirtiliyor. Bazı delegeler üzerinde tedbir olduğu belirtiliyor. Örneğin İstanbul ili bağlamında. Bu konuya ilişkin olarak Özgür Özel'e sorularımızı yönelttik. Tedbirin kurultaya engel olmayacağını ifade etti ve bu sabah saatlerinde kendisine bir raporun geldiğini söyledi. Türkiye'deki çok önemli kamu hukukçularının tedbirin asla kurultaya gidilmesine engel olmadığına dair ortak bir metinde imza topladıklarını belirtti ve bu konuda herhangi bir tedbirin kurultaya engel olmayacağını ifade etti. En azından Özgür Özel cephesinin yaklaşımının bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Peki Kılıçdaroğlu cephesi, yani mevcut Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu cephesi olağanüstü kurultayı engelleyebilir mi? Bu konuda da kamu hukukçuları nezdinde engelleyemeyeceğini ifade etti. Kendi yaklaşımını bu şekilde söyledi. Çok merak edilen bir konu var. Yarın grup toplantısı gerçekleşecek mi? Aslında yarın gözler yeniden mecliste çevrilecek. Özgür Özel yarın daha önce tayin ettikleri gibi saat 13.30'da grup toplantısını yapacaklarını söyledi. Ancak burada bir bilgi notu aktarmakta fayda var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesine girdiğimizde orada haftalık olarak program yer alır, akış yer alır. Bu akışta şu aşamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarın grup toplantısı bilgisi yer almıyor. Bu tabi grup başkanlığının, yani meclis çatısı altında bulunan meclis başkanının uhdesinde bir karar. Meclis başkanlığının onayıyla yapılacak bir bilgilendirme notu olduğunun altını çizelim. Örnek vermek gerekirse yarın DEM Parti'nin grup toplantısı olacağı belirtiliyor. Çarşamba günü İYİ Parti'nin grup toplantısı olacağı belirtiliyor. Ancak Özgür Özel'in yarın her ne kadar grup toplantısı düzenleyeceklerini ifade etse de en azından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesinde bu yönde bir akış olmadığının altını çizelim. Şüphesiz ki ilerleyen saatlerde buradaki gelişmeleri de takip edeceğiz. Ancak Özel cephesi açısından bu konuda bir sıkıntı olmadığını belirtti. Zaten Özel yaptığı açıklamada kendisinin grup başkanı olması konusunda da bir engel olmadığını belirtti. Tabii hatırlatalım, yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda bir imza dilekçe vermişti ve bundan sonraki süreçte grup başkanlığının aslında iptal edilmesine yönelik olarak da algılanabilecek bir imzaydı bu. Ancak Özel cephesinde Özel kendisinin 110 milletvekilinin oyuyla birlikte grup başkanlığı seçildiğini ve herhangi bir hukuki sıkıntı doğmadığının bugün de yaptığı açıklamada altını çizmiş oldu. Önemli satır başları bu şekildeydi. Artık gözler yarına çevrilecek. Yarın meclis çatısı altında grup toplantısı yapılacağını ifade ediyor Özgür Özel. Ancak henüz bu konuda resmi bir onay gelmiş değil.
0: Emre Karaca meclisten aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi iki konuğumuz var, konuşacağız. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Volkan Aslan ve AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve Hukukçu Avukat Aydoğan Ahı Akın. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. İki önemli soru. Bunlardan kurultayla başlayalım. Şimdi geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu basın mensuplarına dedi ki ben elimde olsa yarın götürürüm kurultaya ama bir tedbir kararı var. Tedbir kararı varken ben kurultaya götüremem. Bunun üzerine Özgür Özel yine bayram günü çıktı, jet hızıyla bir açıklama yaptı. Dedi ki tedbir kararı kurultaya engel değil. Bunun 3-5 farklı yolu var. Bunlardan biri işletilebilir. Şimdi yine aynı noktadayız. Özgür Özel imzalar hızlı şekilde toplanır diyor. Volkan Hocam buyurun sizinle başlayalım. Yani hukuken bu kurultay tedbir kararı varken yapılır mı yapılamaz mı? Çok temel bir soru, ne dersiniz?
2: Çok teşekkürler Sena Hanım. Ben öncelikle iyi yayınlar diliyorum tekrardan. Aydan Bey'e de selamlarımı iletiyorum buradan. Ben direkt cevapla başlayayım kişisel olarak. Yapılabilir. Ya aslında son bir senedir yaşadığımız süreç maalesef o kadar anlamsız yerlere gitti ki. Yani bakın üzerinde bir gömlek var. Bu gömleğin düğmesini yanlış düğümledikten sonra biliyorsunuz diğer kalan düğmelerin doğru düğümlenmesi mümkün değil. Şimdi hukuk mahkemelerinde kurultaydaki seçimlerin iptali için dava açılması ve bu yönde karar verilmesi böyle bir yanlış iliklenmeyle başladı. Bu yanlışlar şu anda da devam ediyor. Biz zaten en başından beri anayasa hukukçuları olarak kurultay davalarında adli yargının görevli olmadığını, işte bu konuda seçim kurullarının yetkili olduğunu, seçim yargısının görevli olduğunu, hukuk mahkemelerinin verecekleri kararlarla kurultaydaki seçimleri iptal edemeyeceklerini, siyasi partiler kanunu 21. maddesinde bu konuda özel düzenleme olduğunu defalarca ifade ettik. Ben bu yaşadığımız son bir yıllık süreçte bunun aksini savunan bir anayasa hukukçusu da görmedim açıkçası. Bütün bunlara rağmen maalesef geçen günlerde işte bir kararla karşılaştık. Bu karar her şeyi daha da karmaşık hale getirdi. Neden? Çünkü karara baktığınızda henüz kesinleşmemiş, bir hüküm verilmemiş ceza davalarına dayanılarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı kurultayın geçersiz olduğuna ilişkin bir karar var. Bunun dışında da başka bir gerekçe yok ki. Aslında ben bunu gerekçe olarak da kabul etmiyorum. Çünkü burada gerekçe yok aslında. Yani oldukça gerekçesiz bir şekilde henüz sonuçlanmamış ceza davalarına atıfla bir siyasi partinin genel kurulu kurultayı iptal edilmiş oldu. Ve baktığınız zaman bir tedbir kararı verildi. Şimdi burada ama şöyle bir ayrıntıya dikkat çekmek isterim. Belki hatırlarsınız Eylül ayında İstanbul Kongresi ile ilgili de benzer bir süreç yaşanmıştı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Kongresi'ni toplamak istemişti. Sonra bir hukuk mahkemesi tedbir kararı verip bu kongrenin yapılmamasına hükmetmişti. Sonra Yüksek Seçim Kurulu bir karar verdi ve dedi ki hayır, hukuk mahkemesinin kararına dayanılarak Sarıyer İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın verdiği kongrenin yapılmaması kararı hukuka aykırı dedi ve bunu kaldırdı. Yani çok yakın zamanda 8 ay kadar önce Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul İl Kongresi ile ilgili benzer bir kararı var. Orada da hukuk mahkemesi tedbir kararı verip İl Kongresi'nin yapılmamasına yönelik bir karar almıştı. Yüksek Seçim Kurulu dedi ki hayır, İl Kongresi yapılabilir dedi. Bu konuda ilçe seçim kurulunun aldığı karar tam kanunsuzlukla hukuka aykırı dedi ve İstanbul İl Kongresi yapıldı. Şimdi benzer bir şeyle karşı karşıyayız. Dediğim gibi aslında hukuk mahkemesinin kararı zaten hukuka aykırı, zaten görevsiz bir mahkeme tarafından verilmiş bir karar söz konusu ama bu karar şu an verildiği için yine de bu karar hiçbir şekilde kongrenin tekrardan toplanmasına, CHP'nin olağanüstü kurultay yapmasına engel değil. Zaten kanunda da, siyasi partiler kanunda da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti tüzüğünde de kuralı belli.
0: İstediği şöyle zaman deniyor delegeler... değerli hocam. Şimdi bu karar yani temyize gittiği için, bir temyiz süreci olduğu için, Yargıtay'dan bir karar da gelmediği için bu süreç içerisinde bu tedbir kararı varken kurultaya gidilemez. Yargıtay süreciyle temyiz süreciyle kurultay süreci arasında bu anlamda bir korelasyon, bir bağ var mı?
2: Hayır, yok. Bakın dediğim gibi seçim yargısı konularında anayasamızın açık hükmü var. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararların kesin olduğunu söylüyor. Yüksek Seçim Kurulu geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul İl Kongresi ile alakalı yine benzer bir tedbir kararı olmasına rağmen hayır, İl Kongresi yapabilirsiniz dedi. Dolayısıyla bu kararı göz önüne alınacak olursak Yargıtay'dan hangi karar gelecek olursa olsun Bu tedbir kararı yapılacak kurultaya engel değil.
0: Pekala.
2: Ama dediğim gibi Sena Hanım, bakın dönüp dolaşıp hep aynı noktaya giriyoruz. Bu kadar hukuki garabetin ortaya çıkmasındaki temel sebep aslında hukuk mahkemelerinin görevsiz olmalarına rağmen tutup bu davada görevli oldukları için karar vermeleri ve siyasi partiler kanunu ve YSK'nın işte verdiği kararları, hatta anayasamızı hiçe saymaları temel sebep. Dönüp dolaşıp bu aynı çıkmazın içine giriyoruz. Dolayısıyla

0: YSK'nın İstanbul Kongresi ile ilgili 8 ay önceki kararını da düşünürsek Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultayını şu an toplayabilir.
1: Teşekkür ediyorum. Aydoğan Bey, sizin yaklaşımınızı merak ediyorum. Yapılabilir diyor Volkan Hoca. Yani burada Yargıtay süreci, Yargıtay'dan hangi karar gelirse gelsin bu bir engel değil. Yargıtay kararından bağımsız bu süreç işleyebilir kurultay süreci der. Katılır mısınız? Bir de bir betimlemeyle tabir et. Yani ilk düğmeyi yanlış iliklediğinizde bütün gömlek düğmeleri yanlış gidiyor dedi. İlk düğme mi yanlış iliklendi burada? Hata nerede? Hata var mı?
2: Sena Hanım, sonuç itibariyle bu mesele CHP'nin iç meselesi. Yani diğer siyasi partileri çok hani mesele açısından, gündem açısından ilgilendirmeyen bir konuydu. Ancak ben şöyle görüyorum. Yani buradaki sonuç itibariyle bir işin siyasi ayağı var, bir de hukuk
1: Ben o
2: tarafı
1: açıdan
2: var.
1: hukukçu kimliğinizle
2: Tabii
1: soruyorum size.
2: hukukçu kimliğimle şunu söyleyebilirim. Çok açık ve net, burada bir hukuki garabet yoktur veya anayasanın yok sayılması diye bir husus yoktur. Yani siyasi partiler kanunu 29. madde çok açık. Dernekler kanunu bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır diyor. Siyasi partilerin her kademedeki kongreleri için Siyasi Partiler Kanunu 29. maddede atıf yapılmış. Yine Siyasi Partiler Kanunu 121. maddede Türk Medeni Kanunu'yla Dernekler Kanunu'nun siyasi partiler kanuna aykırı olmayan hükümleri de siyasi partiler hakkında uygulanır diyor. Bu konuda daha önce de Volkan Hoca ile Habertürk ekranlarında farklı tartışmalarımız olmuştu, programlara katılmıştık. Ahmet İyimaya'nın çok önemli bir aslında görüşü var. Yani burada seçim YSK sonuçta görevi kurultayda bittiği andan itibaren seçim süreci dışında da kalan kongre hukuku aykırılıkları, yani delegelerin iradelerini satın alınması, menfaatle sakatlanması gibi hususlarda asliye hukuk mahkemeleri çok açık ve net görevlidir. Ya yani bu konuda da Yüksek Seçim Kurulu zaten bir mahkemenin kararının icrasının durdurulmasına veya engellenmesine yönelik Yüksek Seçim Kurulu'nun karar veremeyeceğini, mahkemelerin aslında bundan çıkaracağımız şu: mahkemelerin kararlarına karşı itiraz ve temyiz başvuruları yine mahkemelere yapılır. Yani Yüksek Seçim Kurulu'na yapılmaz. Bu anlamda da bu mahkemenin kararına baktığımızda zaten buradaki Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermiş olduğu aslında 38. kurultayla alakalı mutlak buttanla mağlur olduğu, yani kesin hükümsüz olduğuna ilişkin karara baktığımızda zaten 38. kurultaydan sonra yapılan kurultayların da bir nevi aslında kanuna karşı hile, hakkın kötüye kullanılması anlamında bence değerlendirdiğinden dolayı bu kurultayların da iptaline karar vermiş. Şimdi delege iradeleri bir defa sakatken, dün ben Gürsel Tekin'in açıklamalarına baktım. Bakın ne diyor Gürsel Tekin: 163 delegenin adının soruşturma dosyalarında yer aldığı, 44 delegenin tutuklu olduğu, 21 delegenin farklı siyasi partilere geçtiği, 5 delegenin istifa ettiği, 14 delegenin ihraç edildiği, 163 delege hakkında da soruşturmaların devam ettiğinden bahsediyor. Zaten bu davaların açılma sebebi şuydu: delegelerin iradelerinin fesata uğratıldığı. Çünkü burada baktığımızda sonuç itibariyle, yani gömleğin baştan itibaren yanlış iliklenmesinden bahsetti Volkan Hocam hukuk açısından, ama ben bu gömleğin baştan itibaren Sayın Özgür Özel açısından, Özgür Özel'in gömleği baştan itibaren yanlış iliklediğini düşünüyorum. Neden? Bir defa siz kurultayda parti içi demokrasiden bahsedebilmeniz için, bakın, madde 93, Siyasi Partiler Kanunu madde 93, parti içi çalışmaların demokrasi esaslarına uygun olması zorunlu. Bu siyasi partilerin iç çalışmaları, parti yönetimi, denetimi, organ seçimi, bakın organ seçimi çok önemli. Siyasi parti içi çalışmalar, parti yönetimi, denetimi, organ seçimleri, parti gruplarında alınan kararlar, ki grup yönetimiyle ilgili de şu an ciddi sıkıntılar var. Yani Özgür Özel, Kemal Bey'in genel başkanı iradesini şu an yok sayıp kendince bir yol çizmeye
1: Onu da
2: çalışıyor.
1: ayrıca
2: Ya
1: soracağım.
2: burada, evet, burada yani parti tüzüğüne, parti üyeleri arasındaki eşitlik ilkesi, ki parti üyeleri arasındaki eşitlik ilkesini ihlal edildiği bir yerde kongre hukukundan bahsedilemez. Yani siz demokrasi esasları, ki bence Siyasi Partiler Kanunu 93. madde aslında siyasi partiler açısından neredeyse bir anayasa niteliğinde bir maddedir. Neden?

0: Çünkü bu maddede iki esas sayılıyor. Parti içi üyeler arasında eşitlik olması ve parti içinde demokrasi esaslarına aykırı olmaması. Delegelere baktığımızda Kemal Bey birinci turdan ikinci tura geçerken, yanlış hatırlamıyorsam 18 oy farkla birinci turda bir sıkıntı yaşamıştı. Yani ikinci tura kalmıştı, tabii orada çoğunluklar da sağlanamamıştı ama yani burada parti delegelerinin Özgür Özel'e yakın olan isimler tarafından Kiptaş'tan daireler dağıtılması, market kartları dağıtılması, bazı belediyelerde ve iştiraklerinde delegelerin işe alınacağına ilişkin taahhütlerde bulunulması, yine belediye başkan adaylıkları ve meclis üyeliği adaylıkları taahhüt edilmesi ki burada hukuk hakimi ceza hakiminin vereceği kararı beklemez. Zaten mahkeme ceza dosyasını alıp hukuk hakimi önüne bir inceleme yaptı. Bu anlamda da bu mahkeme hükmüne baktığımızda tedbirli bir karar verildiğinden dolayı, tedbirsiz karar verilseydi Volkan hocamın söylediği görüşe katılırdım. Mahkemenin kararının kesinleşmesi gerekirdi. Mutlak buttan kararının kesinleşmesi için. Ama burada ihtiyati tedbir kararı verildiğinden dolayı İki yol var benim gördüğüm kadarıyla. Ya Kemal Bey temizden feragat edecek, kararı kesinleştirecek, kurultay sürecini başlatacak. Veyahut karar kesinleşse bile bakın siyasi partilerde görev alan bizler gibi farklı siyasi partilerde işte yıllarca görev almış hukukçular veya parti örgütlerinde çalışmış, teşkilatlarında çalışmış insanlar da çok iyi bilir ki İlçe kongrelerinin yapılması, il kongrelerinin yapılması ve genel merkez kongrelerinin yapılması gerekir. Genel merkez delegelerin seçilmesi için. Ta köyden mahalleye, mahalleden ilçeye, ilçeden ile, ilden genel merkeze kadar siz delege seçimleri yapmazsanız kurultayı gerçekleştiremezsiniz. Bu da ne kadarlık bir zaman alır? Yaklaşık 4 ay, 6 ay veya belki 7 ay. 81 ilde öyle kurultay hemen yapmak çok zor bir iş Sena Hanım. Kolay değil.
1: Teşekkür ediyorum. Bir başka başlık. Tabii bu noktada hani varsa sizin ekleyeceğiniz onu da alayım Volkan Hocam, ama bir başka başlığa da geçmem lazım. Vaktim daralıyor çünkü. Şimdi yarın grup toplantısı günü CHP'de 13.30'da normalde grup toplantısı olur. Ama Özgür Özel diyor ki yarın biz grup toplantısını yapacağız. Öte yandan meclise verilen bir dilekçe var. Özgür Özel de diyor ki parti iç tüzüğüne uygundur. Burada grup toplantısındaki bu açmaz ya da ikilem ya da farklı açıklamalar, bilmiyorum nasıl tabir edersiniz, neden kaynaklanıyor ve nedir burada bu tüzüğe ve hukuka uygun olan kısmı bunun?
2: Sena Hanım, isterseniz Aydoğan Bey'in söylediğiyle ilgili çok kısa birkaç şey
1: Buyurun,
2: söyleyeyim,
1: kısaca
2: sonra da
1: alayım.
2: sorunuza yanıt vereyim. Şimdi şöyle, siyasi partiler kanunu, dernekler kanunu, medeni kanunu atıf yapıyor ama siyasi partiler kanunu hüküm bulunmayan alanlarda yapıyor. Siyasi partiler kanunu dediğim gibi kurultay, kongre, ilçe, il kongrelerinde yapılacak seçimlere ilişkin özel bir düzenleme içerdiği için bu konuda medeni kanun uygulanamaz, dernekler kanunu uygulanamaz. Bu bir. İkincisi, rahmetli İmaya'ya atıf yapıldı bir makalesinde. Daha önceden de konuşmuştuk ama dediğim gibi bakın şu an Türkiye'de tek bir anayasa hukukçusu çıkıp desin ki bu konuda hukuk mahkemeleri yetkili. Yani size şöyle bir örnek vereyim. Bir hasta akciğer kanseri olsun. Akciğer cerrahı, profesörler açıklama yapsın. Ya bu hastalığın çözümü şöyle diye. Biz kimin açıklamasını esas alabiliriz? Bu soruyu bir kenarda bırakın. Bu da buna benziyor çünkü. İkincisi, siyasi parti üyelerinin eşitliğiyle bu konunun bir alakası yok zaten. Bakın dediğim gibi YSK'nın bu konuda kararı da var. Geçtiğimiz, ben size direkt şimdi linkini de atabilirim isterseniz. Hiç sorun değil. Dediğim gibi İstanbul Kongresi ile alakalı yine hukuk mahkemesi durdurma kararı verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu 5 Eylül 2025 tarihli kararıyla, bakın karar numarasını da söyleyeyim Aydoğan Bey bakar, 2025'e 302 sayılı kararıyla dedi ki hayır, ilçe seçim kurulları sen hukuk mahkemeleri kararına dayanarak ilçe kongrelerini durduramazsın. Tam kanunsuzluk sebebiyle bunu kaldırdı ve Cumhuriyet Halk Partisi kurultay delegelerinin imzalarıyla daha sonra yeniden bir olağanüstü kurultay kararı aldı. Ve bakın burada İstanbul Hukuk Mahkemesi'nin tedbiren görevden uzaklaştırdığı kurultay delegelerinin olağanüstü kurultay talebi için imza veren delegeler arasında olmadığını görüyoruz. Buna da dikkat edilmiş. Gürsel Bey'in açıklamalarına atıf yaptı Aydan Bey. Gürsel Bey İstanbul delegeleriyle ilgili açıklama yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri İstanbul delegelerinden ibaret değil ki. 81 tane ili var malum Türkiye'nin. Öte yandan Gürsel Bey'in yaptığı açıklamanın hukuken bir bağlayıcılığı da yok. Ayrıca Aydoğan Bey kartlardan bahsediyor. Şeyden, ben şimdi size desem ki ya bu programına çıkmak için Sena Alkan bana 100 bin liralık işte market kartı verdi.
1: Hocam ne diyorsun?
2: Aklınızda soruşturma başlatın. İşte yok, anlatabiliyor muyum? Yok, yok.
0: Peki yani tam bu kayıtları, Tiptaş'tan verilen daireler hocam, onlardan da bahsedin. Adem Soytaki ifadeler var. Biz Tiptaş'tan daire verdik diyor ve tanık olarak çağrılıyor. Ondan neden bahsetmiyorsunuz Volkan hocam?
2: Hüküm gösterin, hüküm.
0: Hocam siz şimdi bu davayla ilgili bir mütalaa yazdığınız için tabii ki taraflı konuşuyorsunuz. Ben sizi anlıyorum. Her ne kadar çok saygı duyduğum bir hukuk hocası olsanız da bu davayla ilgili bir hukuki mütalaa hazırlamışsınız ve Özgür Özel lehine mütalaada tamamen bir değerlendirme yapmışsınız.
2: Hayır.
0: Ben bunu çok iyi anlıyorum.
2: Hayır,
0: ancak delegelerin
2: yanlış hayır.
0: Mütalaa verdiniz mi hocam davalarla ilgili?
2: Özgür Özel lehine bir şey demedim. Ben dedim ki...
0: Kime lehine verdiniz? Ben okudum hocam o mütalayı.
2: Hayır, burada tamam bir saniye. Burada seçim yargısı görevlidir. Aynı dava AK Parti'ye açılmış olsaydı yine aynı şeyi söyleyecektim. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız lehine sizin dediğinize göre görüş vermiş olacaktı. Burada seçim yargısı görevli. Ben o mütalada isimleri geçirmiyorum dikkat ederseniz. A kişisi, B kişisi.
0: İsim geçirmiyorsunuz ama tamamen burada Özgür Özel'in açıklamaları yönünde bir mütalaa vermişsiniz. Yani burada delegelerin iradelerin sakata uğratıldığından, Kiptaş'tan daireler verildiğinden, ceza dosyasındaki tanıkların veya masak raporundan ve tapu kayıtlarından hiç bahsetmiyorsunuz. Market kartlarından bahsediyorsunuz. Peki delegelerin iradelerin sakata uğratılması parti içi eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmez mi hocam?
2: Aydoğan Bey kesinlikle teşkil eder. Zaten o konuda bir hüküm kurulursa...
0: Ama etmez diyordunuz
2: biraz yöneticilerin, önce. Hayır, bakın hüküm kurulursa diyorum. Hüküm verilirse parti yöneticileri sorumlu olacaktır ve zaten yöneticilik sıfatlarını kaybederler.
1: Şöyle mi yani ben hocam? Eğer çok özür dilerim. Verdiğiniz örnekten oradan devam edelim, açalım daha iyi anlayabilmek adına siz o örneği verdiniz. Üzerine o zaman diyelim ki böyle bir hüküm verildi. Evet, hakikaten iyi. Delegenin iradesi fesada uğratılmıştır. Şu verilmiştir, bu alınmıştır dendiğinde, bu hükme bağlandığında sizin bu kurultaya ve mutlak mutlak kararına ilişkin yaklaşımınız değişir mi? Ben doğru mu anladım?
2: Şöyle olabilir. Eğer gerçekten o kurultayı sakatlayacak sayıda kişiyle ilgili böyle bir şey ortaya konursa veya o kurultayda seçilen yöneticilerle ilgili böyle bir hüküm verilir ve bu kesinleşirse, o yöneticiler zaten parti yöneticisi olma sıfatlarını kaybederler. Hatta başka sıfatları varsa onları da kaybederler. Ben zaten bunlara karşı değilim. Benim burada demek istediğim bu konuda seçim yargısının görevli olduğu. Yoksa A kişisi, B kişisi değil. Yani şu an ben şunu söylemeye çalışıyorum. Burada Cumhuriyet Halk Partisi değil, Hüdapar da olsa, MHP de olsa, AK Parti de olsa, başka partiler de olsa ben yine aynı şeyi yazacaktım o mütalada. Yine aynı şeyi söyleyecektim. Kişilerle ilgisi yok bu benim dediğim. Onu söylemeye çalışıyorum. Ve bu konuda Türkiye'de şu an aksi fikri savunan bir anayasa hukukçusu da yok. Bir seçim
0: Farklı anayasa hukukçuları var. Bu konuda farklı görüşler var. Hukukçular arasında da zaten ikiye bölünmüş hukukçular. Mahkeme görevlidir diyenler de var. Değildir diyenler de var. Hocam yani ama delegelerin iradelerin sakatlanması demokrasi esaslarına aykırılık teşkil eder hocam. Yani ilk turda 18 oyla kaybetti Kemal Bey. Ha, ben Kemal Bey veya başka bir siyasi parti liderini savunmak için demiyorum. Açıkçası benim açımdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında kimin olup olmadığı beni ilgilendiren bir konu değil. Ama burada da bir hukuki gerçek var. Yani delegelerin iradeleri sakatlanmışsa, gasp edilmişse burada demokrasiden bahsedemeyiz.
1: Peki. Çok hızlı.
2: Son birkaç dakika. Hemen konuya ilişkin de şey. Tabii Sena Hanım. Hemen
1: buyurun hocam.
2: Bir şey
1: grup başkanlığı ile ilgili de yaklaşımınızı şimdi duyayım. Sonra Aydoğan Bey'e geçeyim.
2: Tabii. Hocam. Siyasi partiler kanunu şunu söylüyor. Diyor ki eğer partinin genel başkanı milletvekili ise parti grubunun da başkanıdır. Değilse grup başkanı grup üyeleri arasından iç yönetmekte gösterilen yöntemle seçilir. Zaten şu an Sayın Kılıçdaroğlu bu şekilde. Hani genel başkan parti grubunun başında da Özgür Özel var. Şimdi baktığımız zaman genel başkanı verilen yetkiler arasında parti grubunun toplanmasını engelleme gibi bir yetki yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi normal bir şekilde sadece, hatta bakın size şunu söyleyeyim. Yarın Özgür Özel dese ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir kararı var, ben parti grubunu toplamıyorum dese, CHP parti grubundan milletvekilleri yine toplanabilir. Anlatabiliyor muyum? Bu hukuken buna bir mani yok. Bu tamamen siyasi olarak parti yönetiminin aldığı karara karşı çıkmanın kendi aralarında bir siyasi sonuçları olacaktır. Hukuki olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplanmasında, yani meclis grup toplantısını yapmakta hiçbir sıkıntı yok.
1: Özgür Özel'in

0: grup başkanı olarak burada konuşmasında da bir sıkıntı yok o halde.
1: Yok, zaten kanun söylüyor, bakın kanun açık açık diyor ki eğer partinin genel başkanı milletvekili değilse grup başkanı grup üyeleri arasından
0: Arasından
1: seçilir diyor.
0: seçilir.
1: Geçen gün de seçildi. Tabii kanun söylüyor bunu, açık hüküm var.
0: Pekala. Aydoğan Bey, yaklaşımımız benzer midir bu grup toplantısı ve grup başkanlığı konusunda?
2: Ya burada şöyle aslında yani bir hukuk açısından değerlendirmek lazım. Bir teamüller açısından değerlendirmek lazım. Hukuki açıdan da yani burada bir siyasi partinin genel başkanının rızası olmadan partinin grup başkanını seçmek ne kadar kanunidir? O tabii ki hukuken tartışılır. Orada bir defa bir yani bir sakatlık durumu, bir sıkıntılı bir süreç var. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu atanmış bir genel başkan değil. Kemal Kılıçdaroğlu sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. genel başkanı ve 13 yıl genel başkanlık yapmış. 21 mi 22 sene de Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev almış bir isimden bahsediyor. Dışarıdan paraşütle gelen bir atanmış bir kayyum da değil. Bu bir kayyum kararı da değil. Bu bir mahkeme kararıdır. Ancak Kemal Bey sonuçta hani görevi de iadesine karar vermiştir. Mutlak butlanla mahlul olduğundan dolayı. Burada siyasetin tahammüllerine de bakmak lazım. Bakın mecliste İYİ Parti'nin mesela genel başkanı varken grup başkanı hiçbir şekilde grup toplantılarında konuştuğunu ben görmedim bugüne kadar. Veya bizim kendi partimizden, AK Partimiz açısından Sayın Cumhurbaşkanımız genel başkan ve milletvekili değil. Sonuçta Cumhurbaşkanımız ve bizim partimizin genel başkanı. Yani bizim genel başkanımız, Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız meclis grup toplantılarında konuşma yaptığında hiçbir zaman ben meclis grup başkanımızın konuştuğunu görmedim. Sorun şundan kaynaklanıyor
0: Bir
2: aslında.
0: cümle olsun
2: Bir
0: buyurun.
2: hukuki realite var, bir siyasi realite var. Ve burada mahkemenin kararını Sayın Özgür Özel tanımıyor. Ama Sayın Özgür Özel'in bu tavrına baktığımızda mutlak butlanla ilgili ilk derece mahkemesinde red kararı çıktığında Ankara'da hakimler varmış dedi. Ama istinafta bir bozma kaldırma kararı çıktığında hukuku hakimleri yok sayıyoruz dedi. Sonuçta hukuk mücadelesine devam etmesi gerekirdi Özgür Özel'in. Ama hukuku yok sayması, meşru olanı gayrimeşru göstermesi ben bir hukukçu olarak kabul edemem asla. Şu an Genel Başkan Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Özgür Özel de bekler. Kurultay olduğunda tekrar Genel Başkan adayı olmak istiyorsa çıkıp tekrar Genel Başkan adayı olur ve demokratik sınırlar içerisinde mücadelesini verir.
0: Teşekkür
2: Ama
0: ediyorum.
2: bir partinin genel başkanını yok sayarak değil.
0: Teşekkür
2: Sağ olun.
0: ederim. Her iki değerli konuğuma da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doktor Volkan Aslan ve AK Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi hukukçu Avukat Aydoğan Ahak'ın bizimleydi, değerlendirdiler. Şimdi devam edelim. Bakalım bir dünya gündemine. İran'da devrim muhafızlarının yönetimdeki etkisinin artırılmasıyla Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın istifa ettiği öne sürüldü. Cumhurbaşkanlığı ofisi bu iddiaları yalanladı.
3: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın istifa ettiği öne sürüldü. Gerekçe olarak devrim muhafızlarındaki bir grubun ülke yönetimindeki etkisini artırmak istemesi gösterildi. Çok geçmeden iddialara yalanlama geldi. İstifa iddiası İran International kanalının haberinde yer aldı. Cumhurbaşkanı ve hükümetin karar alma süreçlerinden fiilen dışlandığı öne sürüldü. Devrim muhafızları ordusu içindeki sertlik yanlısı grupların ülke yönetiminde etkisini artırdığı, bunun üzerine İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın görevi bırakma kararı aldığı iddia edildi. Ancak İran Cumhurbaşkanlığı ofisi bu iddiaları yalanladı. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Pezeşkian'ın halka hizmet etmekten geri adım atmayacağını belirtti. Söz konusu iddiaları bazı yabancı medya kuruluşlarının oyunlarının devamı olarak nitelendirdi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian iddialara yönelik bir açıklama yapmazken sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda zorlukların üstesinden ancak kamuoyunun bilinçlenmesi ve işbirliğiyle gelinebileceğini vurguladı. Toplumun tüm kesimlerinin sorunların çözümüne katılabilmesi için mevcut gerçekleri insanlara açıklamalıyız ifadelerini kullandı. İran'ın 9. Cumhurbaşkanı olan Mesut Pezeşkian, 5 Temmuz 2024'te yapılan seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı seçilmişti.
0: Fransa, Rusya'dan yola çıkan bir petrol tankerine Fransa açıklarında asker çıkardıklarını açıkladı. Açıklamayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptı. Tagore adlı petrol tankerine

0: Uluslararası sularda asker çıkardıklarını ifade eden Macron, geminin yaptırımlara tabi olduğunu belirtti. Operasyonun İngiltere ile uluslararası hukuka uygun şekilde yapıldığını dile getirdi. Fransa lideri Rusya'nın gölge filosuna ait olduğu iddia edilen geminin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı finanse etmesine yardım ettiğini savundu. Rusya ise müdahalenin yasa dışı olduğunu duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamada bu hamleler uluslararası korsanlık tanımı sınırındadır dendi. Moskova yönetimi gölge filo adı verilen gemilerle uluslararası yaptırımları delmekle suçlanıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kerkük'te 102 yıl sonra ilk Türkmen vali seçilen Muhammed Seman Ağa ile bir araya geldi. Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını açıkladı.
1: Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiniz genel merkezimize.
2: Kerkük'te bir Türkmen valinin görevli olması hem gurur verici hem de yakın geleceğimiz açısından barış ve huzur adına bize umut veriyor.
3: AK Parti Kerkük'te 102 yıl sonra ilk Türkmen vali olan Muhammed Seman Ağa'yı Ankara'da ağırladı.
2: Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne Kerkük'ün katılması konusunda bir değerlendirmemiz oldu. Bu konuda birliğin başkanı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızla da bir görüşme gerçekleştirdim. İnşallah ilk toplantıda Kerkük Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, parti genel merkezinde Nisan ayında Kerkük valisi seçilen Muhammed Seman Ağa ile bir araya geldi.
2: Her ne kadar Türkmen bir vali olsa da şu ana kadar kapsayıcı, uzlaştırıcı ve soğukkanlı yönetimiyle Kerkük'te sadece Türkmenlerin değil elbette orada yaşayan köken ve mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün yurttaşların valisi olma hüviyetini de çoktan kazanmış durumda.
3: Kerkük valisi Ağa sadece Türkmenlere değil Kerküklülere hizmet edeceklerini vurguladı.
4: Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, güçlü politikasıyla bu çalışma olmasaydı, kurumların destekleri olmasaydı Kerkük'te bir Türkmen valisi seçilemezdi. Bu bir gerçekti.
3: Ağa, Irak'ta kurulacak yeni kabine ilişkinde mutlaka kabinede bir Türkmen bakan olacaktır dedi.
0: Fransa'da sergilenen 6,2 milyon dolar değerindeki duvara bantlanmış muz sanat eseri müzeden çalındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Duvara bantlı muz çalındı. Muzun yenisiyle değiştirileceği açıklandı. Milyon dolarlık sanat eseri duvara bantlanmış muz bu kez hırsızlıkla gündemde. Fransa'nın güneyindeki Pompidou Metz Müzesi'nde sergilenen muz çalındı. Olay güvenlik görevlisinin muzun yerinde olmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Polis ekipleri inceleme başlatırken müze yönetimi kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Çalınan muzun yerine ise yeni bir muz yerleştirileceği açıklandı. Eserin merkezindeki çabuk bozulan muz, güncelliğini koruması için zaten her üç günde bir yenisiyle değiştiriliyordu. Geçen yıl Temmuz ayında da bir müze ziyaretçisi muzu yemiş, güvenlik görevlileri hızla müdahale ederek yerine yeni bir muz yerleştirmişti. İtalyan sanatçı Maurizio Cartella'nın provokatif çalışma olarak tanımlanan Comedian adlı bu eseri, sanatın ne olduğu ve değerinin nasıl belirlendiği sorularını gündeme getirmeye amaçlıyor. 2019'da Art Basel Miami Beach'te 120 bin dolarlık fiyatla sergilenen eserin değeri her geçen yıl arttı. Çin doğumlu kripto girişimcisi Justin Sun, 2024 yılında eserin bir versiyonu için 6,2 milyon dolar ödemiş, ardından satın aldığı eseri Hong Kong'da kameralar önünde yemişti.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 günlük bayram tatilinde yaşanan kaza ve can kaybı sayısını paylaştı. Trafik kazalarında 70 kişi hayatını kaybetti. Kaybettiğimiz her bir can yüreğimize derin bir iz bırakmaktadır dedi.
3: 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen can kaybı sayısı belli oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
5: Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Kaybettiğimiz her bir can yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır.
3: Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet sayesinde 2026 yılında

0: Çağrı'lı Kurban Bayramı, 9 günlük tatil uygulanan kurban bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olmuştur dedi. Bakan Çiftçi, önceki 9 günlük kurban bayramlarının ortalamasıyla kıyaslandığında ölümlü trafik kazalarında %45,1, kaza yeri can kayıplarında ise %34,3 oranında düşüş kaydedilmiştir. Elbette bizim için hiçbir rakam teselli değildir ifadelerini kullandı.
1: Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı. Buna göre Mayıs ayında açlık sınırı 35.174 lira olarak açıklandı. Bekar çalışanın aylık yaşam maliyeti 45.488 lira olarak hesaplandı.
0: Açlık sınırı 35.174 lira, yoksulluk sınırı 114.576 lira oldu. Türk İş Mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin gıda harcama tutarı Nisan ayında 34.587 liraydı. Bu rakam Mayıs ayında 35.174 lira oldu. Yoksulluk sınırı 112.660 liradan 114.576 liraya yükseldi. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 45.488 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %1,70 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış ise %40,58 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Et ve süt fiyatlarında artış, nohutla yeşil mercimek fiyatlarında ise düşüş görüldü. Meyve sebze fiyatlarındaki artışın sınırlı düzeyde kalmasının mutfak harcamalarına olumlu yansıdığı ifade edildi.
1: Akran zorbalığı okuldan sokağa taşan ve bazı durumlarda maalesef ölümle sonuçlanabilen bir şiddet türüne dönüştü. Ortaokul ve liselerde küçük nedenlerle başlayan gerilim kısa sürede duygusal ve fiziksel şiddete evrilebiliyor. Çocuklarda artan bu şiddet eğiliminin önüne geçmek için Akran Derneği bir proje imza attı. Bugüne kadar 15 bin arabulucu öğrenci yetiştirdi. Peki Milli Eğitim Bakanlığı'na da tavsiye etti, bu sistem nasıl bir sistem? Öznur Karşı Çetinler'in özel haberinde tüm yanıtlar.
2: Son yıllarda gördük ki kız öğrencilerdeki zorbalık, şiddet erkeklerden daha fazla. Gittiğimiz lisedeki çocuklarla soruyorum, siz aranızdaki sorunları nerede çözüyorsunuz diyorum. Parkta çözüyoruz hocam.
0: Parkta öldürülen 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel, bir başka yaşıtı Kıvanç Uman. İki çocuk da akranlarının saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
3: Sokaklarda bir defa çocukların yollarını kesiyorlar. Sigara, telefon, bu tür şeyle cüzdanlarını alıyorlar. Sınıf arkadaşı ya intikam alıyor ya güç gösterisi orada işte. Çeteleşme bu oluyor.
4: Hakaret, tehdit, lakap takmak, dalga geçmek ve acımasız bir çocuk şiddeti. Artık okul sıralarına da sirayet etmeye başlayan günümüzdeki bu yeni maruziyetlerin adı akran zorbalığı. Aileler yorgun. Eğitimcilerse bir kuşak için akran şiddetinin önümüzdeki zamanlarda en önemli tehditlerden biri olacağını söylüyor.
2: Ortaokulda daha basit şeylerden çantamı itti, işte kantinde sıramı kaptı, görmedi, bana işte ödevimi söylemedi.
0: Akran Derneği bu sosyal yaraya çözüm aramak için kuruldu.
2: 6 sene önce çocuk suçlarına bakan savcı bizi yönlendirdi. Şu okuldan bana her hafta bir olay geliyordu. Yani gittik orada çalışmaya başladık.
0: Derneğin formülü şu. Okulda zorbalık yapan öğrenciye yine onun yaşıtı olan arabulucu öğrenci el uzatıyor. Sorun yaşayan öğrencileri akran arkadaşları bir araya getirip sorular soruyor.
2: Olayı bana anlatır mısın? Neler yaşadınız diyor. Sen anlat diyor. Sana ne duyguları yaşattı? Onu alıyor. Onu çerçeveliyor. Sonra empati kurduruyor. Masada müzakere yeteneğine sahip olmak çok önemli. Akran arabuluculuğun anlaşma oranı %94.
0: Milli Eğitim Bakanlığı'nın da tavsiye ettiği bu yöntemle 15 bin öğrenci akran arabulucu sertifikası aldı.
2: Her sınıftan 6-8 aday seçiliyor. Onlara psikolojik danışman arkadaşımız ara buluculuk yeteneklerini, becerilerini anlatıyor.

0: 20 saatte. Bir üçgen masanın etrafında akran arabulucu gelen arkadaşlarını oturtuyor. Onların kolaylaştırıcılığında çocuklar sorunu müzakere ediyor.
1: Proje 300 okulda sürüyor.
0: İlçe müdürlüğünde diyoruz ki biz bunu hangi okullarda yapalım? Onlar da bakıyorlar, ilk önce çatışmanın fazla olduğu, yani disiplin olaylarının fazla olduğu okulları seçmeye çalışıyorlar.
1: Akran zorbalığının çözümünde bir diğer beklenti de müfredata empati dersi girer mi? Uzmanlar aile faktörünü de es geçmiyor.

0: Maalesef anne baba iletişimsizlik. Çocukların akran zorbalığında arkadaşlar yok. Önce aileler eğitilmeli bana göre. Yani önce aileler eğitimi, bu anaokuluna filan zorunlu çağrılmalı.
1: Çocuk bir şeyler elde etmek için zorba olmak zorunda, yalan söylemek zorunda, arkadaşını sıkıştırmak zorunda. Aile ihmal etmiş. Müfredata zorunlu girmesi sadece farkındalık yaratır. Fakat bu bir yaşam becerisi. Yapa yapa öğrenilecek bir beceri.
2: Mersin'de ikiz kardeşler ve kuzenleri karşıya geçmek için bekledikleri refüjde otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybetmişti. Üçü çocuk, dört kişinin ölümüne neden olan sürücü hakkında savcı bakın hangi ceza istedi?
3: Önündeki aracı sollamak istedi. Otomobille çarptığı dört kişi hayattan kopardı. Sürücü hakkındaki iddianame 4 ayda tamamlandı. Kaza Mersin'de 2 Şubat akşamı meydana geldi. Psikolog Melis Kuş, yönetimindeki ciple iddiaya göre önündeki aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjde karşıya geçmek için bekleyen kişilerin arasına daldı. Kazada 16 yaşındaki Necla Öztürk ile kuzenleri 18 yaşındaki Zehra Serdil Atak ve 15 yaşındaki Kübra Güney olay yerinde, Kübra'nın ikizi Büşra ise hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti. 2 yaralı tedaviye alındı. Savcılık, kazanın ardından tutuklanan sürücü hakkındaki soruşturmasını tamamladı. İddianamede yer verilen ifadesinde Melis Kuş, önündeki tırın aracın sağ tarafına çarptığını, savrulan aracın refüje çıktığını öne sürdü. Kimseye çarpmadığını savunan Kuş, kazada plakasını alamadığım tır suçludur dedi. Ancak bilirkişi raporuna göre aracın sağ tarafında herhangi bir hasar ya da çizik yoktu. Melis Kuş asli kusurlu, hayatını kaybeden ve yaralı yayalarsa kusursuz bulundu. Hız sınırının 50 kilometre olduğu yolda sürücünün 149 kilometre hızla ışıklı kavşağa girdiği, kaldırımın köşesine, ışık direğine ve yayalara çarptığı kaydedildi. 25 yaşındaki sürücü Melis Kuş hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sürücü Temmuz ayında hakim karşısına çıkacak.
2: Haftanın kültür sanat ajandasına bakalım.
4: Bodrum Uluslararası Film Festivali yeniden sinema severlerle buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle hazırlanan festival, Ege'nin ilham veren coğrafyasında sinemayı uluslararası bir buluşma alanına dönüştürüyor. Filmler 2-7 Haziran tarihleri arasında Bodrum'da gösterimde. Rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından yeniden sahneye dönüyor. Sil Baştan, Yalnız ve Hoşça Kal gibi sevilen parçaların seslendirileceği konserin biletleri kısa sürede tükendi. Konser 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta dinleyiciyle buluşuyor. Başrolde Şener Şen'in bulunduğu Zengin Mutfağı yoğun istek üzerine tekrar sahneye döndü. Oyun Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi hareketi kabul edilen 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alıyor. Tiyatro 4 Haziran'da Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor.

Giuseppe Verdi'nin eşsiz bir hikayeyi başyapıta dönüştürdüğü La Traviata Operası, Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında izleyiciyle buluşuyor. Verdi'nin müziği, hikayeye evrensel bir ruh kazandırırken, sadece aşkı değil, aynı zamanda dönemin toplumuna yöneltilen eleştirileri de yansıtıyor. Gösteri İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 5 Haziran'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahneleniyor. Klasik müziğin güçlü sesi Alessandro Safina, Türk DJ Burak Yeter'le aynı sahneyi paylaşıyor. Sinema Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleşecek konserde La Casa de Papel

0: Partisi'nin ikonik şarkısı My Life Is Going On'la tanınan Cecilia Kurul ve Amerika Got Talent tarihinde ilk beşe giren Christiana Ramos da konuk sanatçı olarak sahne alacak. Konser 5 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde. Latin cazıyla Afro-Küba ritimlerini bir araya getiren Buena Vista All-Star Orkestrası Türkiye'ye geliyor. 11 Kübalı müzisyenden oluşan grup, eşsiz ritimleri ve renkli performanslarıyla 5 Haziran'da Vadi Açık Hava sahnesinde dinleyiciyle buluşuyor.
1: Ya ne yapıyorsun? Yani güzel.
0: Çağla Yağmur Doğan'ın Kısalar Festivali'nde sahnelediği Teşekkür Ederim Kızım izleyiciyle buluşuyor. Şevval Öztay'ın yönetmenliğini üstlendiği oyun, hayatın açtığı yaralarla mücadele eden bir kadının kendi sesini ve gücünü bulma çabasını anlatıyor. Tiyatro 1 Haziran'da Dastas Açık Sahne'de premier yapıyor.
2: Yüzündeki benler gökyüzündeki yıldızlar gibi.
3: Biz noktaladık gün ortasını. Bizden sonra haber hattında Ayşe Süberker karşınızda olacak. Bugün akşam saatler 8'i gösterdiğinde açık ve net var. Ben Sena Alkan beklerim. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Siyasetin gündemi çok sıcak. Özgür Özel ve yönetimi olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlıyor. CHP'de Kılıçdaroğlu'na rağmen kurultay olacak mı? CHP'de yeni kriz, grup toplantısı. Özel partililere hitap edebilecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni hamleleri ne olacak? Trump-İran anlaşması yakın mı? Piyasaları ne bekliyor? Sena Alkan soruyor. CHP Parti Meclisi üyesi Müslüm Sarı, gazeteciler Alişer Delek, Mehmet Acet, Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca ve akademisyen Profesör Doktor Kerem Halkin yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
4: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 27 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 23, Trabzon yer yer yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 24, Konya yağmurlu 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 17, Erzincan yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 30, Mardin 22 derece.
1: Ankara'nın

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 1 Haziran Pazartesi, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayça Süberker, Haber Hattı başlıyor. Ve butlan kararı sonrası gözler CHP'de. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, o noktada Habertürk ekibinden Emre Aytekin var. Özgür Özel ise meclise, mecliste de bizi Emre Karaca bekliyor. Bir genel merkeze başlayalım Emre Aytekin. Neler yaşanıyor şu saat itibariyle orada?
1: Evet, genel merkezde çalışmalarına devam ediyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Sabah saatlerinde 11 sıralarında konutundan ayrıldı ve genel merkeze ikinci kez geldi. Bayramlaşma programının ardından aslında resmi olarak görevine başladı, çalışmalarına başladı diyebiliriz Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Tabii bugün yoğun bir gündemi olacak Kılıçdaroğlu'nun. Masasında hem parti meclis toplantısı hem de MYK ile ilgili bir çalışma yürüttüğünü biliyoruz. Masasında bu iki konu var ki şunu ifade edebilirim. Parti meclisi toplantısı öncesinde bir MYK'nın MYK listesinin hazırlandığı bilgisi var. Onun da bu hafta içerisinde 8-10 kişilik bir MYK listesinin parti meclisi toplantısı öncesinde ilan edileceğini ifade edebiliriz ve bu MYK'nın belirlenmesiyle birlikte de artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A takımı da belli olmuş olacak. Parti meclisi toplantısı 1 Haziran tarihinde gerçekleştirilecekti Cumhuriyet Halk Partisi'nde, ancak bu toplantının tarihi ertelendi. Partiden bir açıklama yapılmıştı. İleri bir tarihe ertelendiği belirlenmişti. Bunun gerekçesi ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönemindeki parti meclisi üyelerine henüz bir tebligatın, mahkeme kararının ulaşmış olmamasıydı. Bu nedenle parti meclisi üyelerine önce mahkeme kararı ulaştırılacak, tebliğ edilecek ve bu tebliğin tamamlanmasıyla birlikte de parti meclisi toplantısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplantısını gerçekleştirecek ve o toplantıda önümüzdeki günlerde yapılacak. Dediğimiz gibi bir diğer başlık ise MYK. MYK üzerinde çalışıyor Kemal Kılıçdaroğlu bugün genel merkezde kurmaylarıyla ve bu hafta içerisinde de 8-10 kişilik bir MYK listesinin duyurulması bekleniyor. Dediğimiz gibi gün boyu da burada olacak Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmalarına genel merkezde devam edecek.
0: Pekala, teşekkür ederiz Emre Aytekin. Aktardı genel merkezdeki çalışmaları. Peki mecliste ne oluyor? Hareketli saatler var. Orada da bizi Emre Karaca bekliyor. Emre, seni dinleyelim.
2: Mutlak butlan kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı olarak seçilen Özgür Özel çalışmalarını mecliste sürdürüyor. Bugün de yoğun bir mesaisi var. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi toplantısı, yürütme kurulu toplantısı gerçekleşti. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin aslında yeni gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi tarafından kapatılmıştı ve o çalışmalarda meclis çatısı altına taşınmış oldu. Yani aslında bir yandan genel merkezden çalışmalar devam ederken Özgür Özel'in kendi başkanlığında ekibi de meclis çatısı altında çalışmalarına devam ediyor. Bugün de Özgür Özel İlk önce bu ofisin çalışmaları için yürütme kurulu toplantısına katıldı. Ardından eski bir milletvekilinin cenaze törenine eşlik etti. Ve hemen ardından da basın mensuplarının açıklamalarda bulundu. Şimdi aslında yarına gözler çevrilmiş durumda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Çünkü yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi sorusu henüz net bir yanıt kazanmış değil. Özgür Özel cephesi yarın grup toplantısının gerçekleşeceğini ifade ediyor. Bu kapsamda önemli bir adım attılar Özgür Özel cephesi tarafından ve grup başkan vekili Gökhan Günaydın'ın bir toplantı çağrısı Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine davetiyesi iletildi. Bu davetiye içerisinde yarın saat 13.30'da Özgür Özel'in grup toplantısına başkanlık edeceği yer alıyor. Bir konuşma yapacağı belirtiliyor. Milletvekillerine ulaşmış durumda bu davetiye. Ancak işin bir başka ayağı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesine girdiğimizde meclis içerisindeki bütün aslında akışı görme şansımız mevcut. Yani tüm grup toplantıları, bu çatı altında yapılan milletvekillerinin toplantılarının duyuruları yer alır. Ancak şu ana kadar henüz yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısının yapılacağına dair bir duyuru yer almıyor internet sitesinde. Örnek vermekte gerekirse yarın DEM Parti'nin grup toplantısının yapılacağı ve saati, yeri, kimler tarafından başkanlık edeceği yer alıyor. Çarşamba günü yine İyi Parti'nin aynı şekilde grup toplantısı bilgisi yer alıyor. Ancak yarın şu aşamada bizler de her o dakikalar içerisinde bunu kontrol ediyoruz. Henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesinde yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısının yapılacağına dair herhangi bir ibare yer yer almıyor. Şüphesiz ki önümüzdeki saat dilimlerinde bu ibarede yer alabilir. Yani bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı olan Özgür Özel'in bir çağrısı var yayın yapacağı yönünde. Ancak henüz bu en azından Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında netlik kazanmış değil. Az önce de ifade etmiştim. Sabah saatlerinde Özgür Özel önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle olağanüstü kurultay çağrısının kapsamı konusunda önemli bilgilendirmelerde bulundu. Bununla birlikte yine az önce ifade ettiğim gibi grup toplantısı yapılacak mı? Buna da değindi. Şimdi hep beraber sabah saatlerinde Özgür Özel'in yaptığı bu önemli açıklamaları izleyelim.
3: Olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı. Sabah saat 8'i birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi. Hızlı bir şekilde tüm Türkiye'den imzalar alınıyor. İşte 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Çok önemli kamu hukukçuları. Tedbirin asla kurultaya gidilmesine engel olmadığına dair ortak bir metinde imza toplamışlar. Bugün bana haber verdiler. Çok güçlü bir metin. Delege karar verdiyse olağanüstü kurultaya, olağan kurultay takvimini bile kesebiliyor. Ben zaten mevcut genel başkan grup başkanlığı görevini sürdürüyordum. Son seçilmiş grup başkanı da benim 3 yıl öncesinde.

0: Meclis Başkanlığı da durumu inceleyerek seçimi tescil etti. 13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
1: Bu arada CHP'li belediyelere yönelik operasyon da devam ediyor. İzmir Buca Belediyesi'ne yönelik 6 ilde eş zamanlı bir operasyon yapıldı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman dahil 62 kişi gözaltında. Anlatacak bize şimdi Gülçin Ayça, oradaki son durumu, gidişatı seni dinleyelim.
2: Ayşe Süperker, sabah saatlerinde bu operasyon düzenlendi. 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Şu anda da 53 kişi gözaltında ve Yeşilyurt'taki Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nde henüz sorgulamaları da başlamadı. Ki bunların arasında yurt dışında olanlar var. 4 isim hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Cezaevinde bulunan 3 şüpheli var. 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Ancak suçlamaların odağındaki isimler özellikle şu andaki mevcut belediye başkanı Görkem Duman, onunla birlikte önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu, 3 belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 62 şüpheli hakkında İzmir'de sabah saatlerinde eş zamanlı 6 ilde operasyon düzenlendi. Tabii bu soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülüyor. Suçlamaların odağında da rüşvet var, yolsuzluk var, imarda usulsüzlük var, bankamatik memur çalıştırma var. Bununla birlikte tabii ki ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu şekilde de gelir temin edildiği ifade ediliyor. Yine belediyenin kaynaklarıyla ilgili yolsuzluk yapıldığı da iddiaların odağında. Mevcut belediye başkanı Görkem Duman, eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da şu an itibariyle yine Yeşilyurt'taki hizmet binası da olduğunu ifade edelim. Ancak sorgulamalar henüz başlanmadı. İfade alınma işlemleri devam edecek önümüzdeki süreçte. Biz de tabii ki tüm ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz. Ancak şunun da altını çizelim. Daha önce aslında Buca Belediyesi'ne operasyonlar düzenlenmişti. Yine iddiaların odağında rüşvet ve yolsuzluk vardı. Ancak bu kez daha geniş kapsamlı bir operasyonun yapıldığını söylemek mümkün diyelim. Tekrar sözü size bırakalım.
1: Pekala Gülçin Ayça, kolay gelsin, aktardı. Bu arada ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın görevinin sona erdiğini malum açıklamıştı. Barak'ın yeni görevini Amerikan Başkanı Trump duyurdu. Amerikan Başkanı açıklamayı Truth Social hesabından paylaştı. Türkiye'deki ABD Büyükelçisi Tom Barak'ın Suriye ve Irak Başkanlık Özel Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum diyen Trump, Barak'ın Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle çalışacağını vurguladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın görevinin sona erdiğini duyurmuş. Rubio görevden ayrılmasına rağmen Barak'ın Trump yönetimi için Suriye ve Irak genelinde önemli roller üstlenmeye devam edeceğini açıklamıştı. Ve gözler İran'la ABD arasında olası anlaşmaya çevrilmişken Amerikan Başkanı Trump'tan İran gerçekten anlaşmak istiyor ve müzakereler iyi sonuç verecek açıklaması geldi. Taraflar arasındaki tansiyonsa gece saatlerinde saldırılarla yeniden yükseldi.
3: İran gerçekten anlaşmak istiyor dedi. Müzakerelerin iyi bir sonuç verebileceğini söyledi. ABD ve İran arasındaki anlaşmaya ilişkin pazarlık sürerken ABD Başkanı Trump'tan yeni bir açıklama geldi.
4: Bu bizimle olanlar için iyi bir anlaşma olacak. Ancak demokratlar ve vatansever olmayan cumhuriyetçiler sürekli yorum yaparak müzakere yürütmemi çok daha zor hale getirdiklerini anlamıyor. Sadece arkanıza yaslanın ve rahat olun. Sonunda her şey iyi olacak, her zaman olduğu gibi.
3: Tahran'ın ise olası mutabakat zaptında kendi değişikliklerini uygulayacağı iddia edildi. Tasdim Haber Ajansı'nın haberinde İran'la ABD arasındaki mesaj alışverişinin devam ettiği, ABD gibi İran'ın da mutabakat zaptı metninde yeni değişiklikler uygulayacağı belirtildi. Müzakere çabalarına rağmen bölgede tansiyon hala yüksek. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın ABD'ye ait MQ-1 insansız hava aracının düşürülmesini de içeren eylemlerine yanıt olarak Keşim ve Goruk adalarında füze rampalarının vurulduğunu duyurdu. İran'ın saldırılara yanıtı gecikmedi. Devrim muhafızları, Sirik adasındaki telekom kulesinin ABD tarafından vurulmasına misilleme olarak bir ABD üssünün hedef alındığını açıkladı. Kuveyt'teki ABD üsleri de İran'a ait füze ve dronlarla hedef alındı. Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahale ettiğini duyurdu. Ülke genelinde sirenler çaldı. İran dışı

0: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, ABD'nin düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal ettiğini söyledi. İki ülke arasında mesaj alışverişi hala devam etmektedir, dedi. Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerde karşılıklı anlayışa varılan alanlar olsa da bazı ana başlıklarda anlaşmazlığın sürdüğü belirtiliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların nasıl kaldırılacağı da zorlu konular arasında yer alıyor.
1: Bu arada İran'da devrim muhafızlarının yönetimindeki etkisini artırmasıyla Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği öne sürüldü. Cumhurbaşkanlığı ofisi iddiaları yalanladı.
2: Ma be dombal silah hasenistim.
0: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği öne sürüldü. Gerekçe olarak devrim muhafızlarındaki bir grubun ülke yönetimindeki etkisini artırmak istemesi gösterildi. Çok geçmeden iddialara yalanlama geldi. İstifa iddiası İran International kanalının haberinde yer aldı. Cumhurbaşkanı ve hükümetin karar alma süreçlerinden fiilen dışlandığı öne sürüldü. Devrim muhafızları ordusu içindeki sertlik yanlısı grupların ülke yönetiminde etkisini artırdığı, bunun üzerine İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın görevi bırakma kararı aldığı iddia edildi. Ancak İran Cumhurbaşkanlığı ofisi bu iddiaları yalanladı. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Pezeşkiyan'ın halka hizmet etmekten geri adım atmayacağını belirtti. Söz konusu iddiaları bazı yabancı medya kuruluşlarının oyunlarının devamı olarak nitelendirdi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan iddialara yönelik bir açıklama yapmazken, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda zorlukların üstesinden ancak kamuoyunun bilinçlenmesi ve işbirliğiyle gelinebileceğini vurguladı. Toplumun tüm kesimlerinin sorunların çözümüne katılabilmesi için mevcut gerçekleri insanlara açıklamalıyız ifadelerini kullandı. İran'ın 9. Cumhurbaşkanı olan Mesut Pezeşkiyan, 5 Temmuz 2024'te yapılan seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı seçilmişti.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu Kerkük'te 102 yıl sonra ilk Türkmen vali seçilen Muhammed Seman Ağa ile bir araya geldi. Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını açıkladı.
3: Evet, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
5: Kerkük'te bir Türkmen valinin görevli olması hem gurur verici hem de yakın geleceğimiz açısından barış ve huzur adına bize umut veriyor.
0: AK Parti Kerkük'te 102 yıl sonra ilk Türkmen vali olan Muhammed Seman Ağa'yı Ankara'da ağırladı.
5: Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne Kerkük'ün katılması konusunda bir değerlendirmemiz oldu. Bu konuda birliğin başkanı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızla da bir görüşme gerçekleştirdim. İnşallah ilk toplantıda Kerkük Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Parti Genel Merkezi'nde Nisan ayında Kerkük Valisi seçilen Muhammed Seman Ağa ile bir araya geldi.
5: Her ne kadar Türkmen bir vali olsa da şu ana kadar kapsayıcı, uzlaştırıcı ve soğukkanlı yönetimiyle Kerkük'te sadece Türkmenlerin değil elbette orada yaşayan köken ve mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün yurttaşların valisi olma hüviyetini de çoktan kazanmış durumda.
0: Kerkük valisi Ağa da sadece Türkmenlere değil Kerküklülere hizmet edeceklerini vurguladı.
6: Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, güçlü politikasıyla bu çalışma olmasaydı, kurumların destekleri olmasaydı Kerkük'te bir Türkmen valisi seçilemez. Bu bir gerçekti.
0: Ağa, Irak'ta kurulacak yeni kabine ilişkinde mutlaka kabinede bir Türkmen bakan olacaktır, dedi.
1: İstanbul'da pencere silmek için cam kenarına çıkan bir kadın dengesini kaybederek düştü. 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Türkmenistan uyruklu Telliz Novruzova Fatih'te yaşıyordu. 5. kattaki evini temizleyen 43 yaşındaki kadın camları silmek istedi. Dengesini kaybeden kadın bulunduğu kattan bina boşluğuna düştü. Ekipler 1. kattaki dairenin duvarını kırarak yardıma koşsa da çabalar sonuç vermedi. Novruzova'nın cansız bedeni ekipler tarafından çıkartıldı. Soruşturma sürüyor. Ve Denizli'de 8 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı otobüs kazası ile ilgili soruşturma sürüyor. Yaşamını yitiren 8 kişinin cenazeleri DNA incelemesinin ardından yakınlarına teslim edilecek. Kazada yaralanan 33 kişiden 17'sinin tedavisi tamamlandı ve taburcu edildi. Yaralılardan 16'sı

0: Tedavisi sürüyor. Üçünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları da adli tıp kurumu önünde cenazeleri teslim almayı bekliyor. Yaşamını yitiren 8 kişinin cenazeleri DNA incelemelerinin ardından yakınlarına teslim edilecek. Kazayla ilgili soruşturma da sürüyor. Yaralanan bazı yolcular jandarmaya ifade verdi. Otobüsün olaydan yarım saat önce sürücü tarafından klima çalışmıyor şikayetiyle durdurulduğunu, sonra yoluna devam ettiğini söylediler. Otobüsün yedek şoförü Süleyman Çelebi'nin olay esnasında dinlenme bölümünde istirahat ettiği, kazanın ardından itfaiye ekiplerince kurtarıldığı öğrenildi. Evet, biri bebek, 8 kişinin öldüğü o kazayı konuşacağız. İleri sürüş teknikleri uzmanı Melih Himmetoğlu bizimle beraber. Merhaba, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
1: Merhaba efendim, nasılsınız?
0: İyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Korkunç görüntüler. Evet, yani bu otobüsün son haline baktığımız zaman inanılmaz. Şimdi ne oldu, ne bitti? Tabii biz tam bilmiyoruz. Bunlar yapılan incelemeler sonucunda belirlenecek. Ama önce bir klima çalışmıyor deniyor. Şoför iniyor, kontrol ediyor. Sonra yoluna devam ediyor ve birdenbire bariyerlere çarpıyor. Siz bunu nasıl değerlendirdiniz?
1: Efendim şimdi tabii tam olarak neyi kontrol ettiğini bilemiyorum. Klima konusu, elektrik konusu neticede. Yakıtla elektriğin, yakıtla ısının bir arada bulunduğu her yer potansiyel zaten bir risk taşır. Ama olayın çarpışmayla sonuçlanmasının bu arıza ihtimaliyle bağlantılı olduğunu düşünmüyorum. İkisi farklı olay gibi görünüyor. Zaten karşılaştığımız trafik olaylarında çoğunlukla birden fazla olumsuz nedenin üst üste bindiğine şahit oluruz. Bir problem vardır, bir problem daha vardır. Üstüne son finali yapacak bir problem gelir. Burada da sanki uykusuzluk, yorgunluk gibi görüyorum. Aracın uykusuzluk ve yorgunluk nedeniyle yoldan, şeridinden çıkması, belki de klima olayından bağımsız olarak bariyerlere sürtünmesinden kaynaklanan bir kıvılcımla birlikte alevlenme olabilir. Bunlar teknik inceleme sonucunda ortaya çıkabilir şeylerdir. Ama çok tatsız ve çok talihsiz, maalesef, üst üste gelmiş bir takım olumsuzluklar neticesinde aracın tahliyesi de mümkün olmamış.
0: Evet, onu da burada soracağım. Bunu en son hani Maraş depremlerinde yaşadık. Biz o zaman çok kullanıyorduk. En kötü kombinasyonların bir araya gelmesi. Yani işte hava şartları, zemin şartları vesaire. Bu da öyle. Evet. Şimdi insanlar benim anladığım kadarıyla camları kırarak çıkmaya çalışmışlar. Bir kısmı kendini öyle kurtarmış ama öteki tarafta da hani bu Bolu yangınında da görmüştük. Yangın merdivenlerinin olduğu yeri açtığı zaman içeriye oksijen girip içerideki ateşi daha da harlıyordu. Burada da benzer bir durum mu yaşandı? Ne oldu?
1: Efendim şimdi şöyle bir geniş açıdan cevap vermeye çalışayım. Şimdi firmalar, nakliye üzerine çalışan firmalar, ister yolcu taşıyın ister kargo taşıyın çok fark etmiyor. Şu anda çok ciddi bir maliyet ve rekabet baskısı altındalar. Diğer taraftan da bir güvenlik konusu var. Fakat özellikle işte bu geçtiğimiz bayram tatilinde olduğu gibi, sömestr tatillerinde olduğu gibi ya da yaz tatillerinde olduğu gibi insanların yoğun seyahat ettiği dönemlerde de aşırı çalışarak kar yapmaya ya da geçmişten gelen zararlarını toparlamaya çalışıyorlar. Ve bu noktada da işte tam sorduğunuz soruya geldim şimdi. Bir takım güvenlik önlemleri, bir takım tedbirler, bir takım belki tatbikatlar, araçların bazı bakımları ya da sürücülerin eğitimleri, bunlar biraz daha geride kalıyor, geriye bırakılıyor. Evet, aynen az önce söylediğiniz gibi o olumsuz faktörler işte bir anda sizi bir karayolunun bir noktasında bulur maalesef. Aracın tahliyesi mümkün olmamış, aracın alevlenmesi büyük bir talihsizlik. Baktığınız zaman aracın karoserinde ölümcül bir deformasyon yok, alevlenme olmasa belki de çok basit bir olay olarak kalacaktı ama tam
0: bu
1: tarif
0: bir anda
1: şekilde
0: mı sarmış gibi gözükülüyor? Yani siz nasıl, çünkü
1: efendim,
0: bir yerden yavaş yavaş başlamıştır herhalde diye düşünüyorum ama otobüsün
1: içinde... Çok çabuk
0: içinde...
1: alevlenir.
0: Öyle mi?
1: Çok çabuk alevlenir. Taşıtlar, otobüsler çok çabuk alevlenebilecek malzemelerle dolu. Döşemeler var, içinde perdeler var, tekstil var, zeminde halı var. Bunlar çok çabuk alevlenip çok çabuk duman çıkartan malzemelerdir. Bildiğim kadarıyla

0: Belli bir yılın üstündeki otobüslerin motor bölmelerinde otomatik devreye giren yangın söndürme sistemleri var ama bu araçta var mıydı, aktif miydi onu da şu anda ben bilemiyorum. Teknik bir inceleme yapma şansım olmadı. Birden fazla problemin üst üste gelmesi ve çok büyük ihtimalle de sürücünün, o da rahmetli olmuş, eminim
1: Evet.
0: istemezdi böyle bir şeyin olmasını. Sürücünün de uyku nedeniyle kontrolünü kaybetmesiyle birlikte bir faciaya dönüşmüş bir olay. Bizim buyurun efendim.
1: Yok, estağfurullah, sözünüzü kesmek için şeye girmedim de,
0: Estağfurullah.
1: yani burada da yine muhtemelen bir dizi ihmal çıkacak herhalde karşımıza gibi duruyor, değil mi?
0: Onu
1: Yani işte bu yanan
0: söyleyecektim.
1: materyallerden bahsettiniz, yine aklım gidiyor Kartalkaya'daki yangına. Yani bunlar aslında böyle topyekün değerlendirilmesi gereken, işte yangın tüpleri ya da sizin bahsettiğiniz belli bir yılın sonrasında yapılan işte sistemler, direkt devreye giren sistemler vesaire, muhtemelen bunda çıkmayacak. Yine bir ihmaller dizisinden bahsediyoruz galiba.
0: Efendim şöyle bir durum var. Türkiye'de bir yılda meydana gelen otobüs kazalarındaki can kaybı sayısı Avrupa Birliği ülkelerinin tamamından fazla efendim.
1: Yani şaşırmadım.
0: Matematik hiçbir zaman yalan söylemez. İstatistik hiçbir zaman yalan söylemez. Biz bir şeyleri doğru yapamıyoruz. Yeteri kadar üstüne gitmiyoruz. Bizim eğitimlerimizde yazdığımız raporlarda ısrarla söylediğimiz bir cümle vardır. Öngörülebilir ve önlenebilir hiçbir şey kaza değildir. Bu bizim kaderimiz değil. Bunlara katlanmak, bunlarla yaşamak zorunda değiliz. Sadece öngörmek zorundayız.
1: Evet.
0: Bunları öngörebildiğimiz zaman, tedbirlerini aldığımız zaman bu olaylar hızla azalacaktır. Ne yazık ki şu anda biz bunu konuşurken ben çok eminim başka bir noktada, başka bir karayolunun başka bir noktasında yine aynı koşullar hazırlanıyor. Biz bunlarla karşılaşarak yaşamaya o kadar alıştık ki artık bu konuya farklı bir yerden bakmanın zamanı geçti.
1: Geçti bile. Yani şunu biliyorum, konuştuğum uzmanlar, eminim siz de bunu teyit edeceksiniz. Yani Türkiye mevzuat açısından oldukça iyi bir noktada. Yani mevzuatta aslında
0: Doğru.
1: her şey böyle tıkır tıkır tıkır söyleniyor. Bunu takip edeceksin, yapacaksın,
0: Evet,
1: ama burada bir
0: evet.
1: işgüzarlık var.
0: Evet.
1: İşgüzarlar her zaman vardır ama hani onları da denetleyecek birileri olması gerekmiyor
0: Evet.
1: mu?
0: Evet, gerekiyor efendim. Dediğiniz gibi mevzuatta hiçbir sorun yok. Avrupa Birliği ülkeleriyle birebir aynı mevzuata sahibiz. Hiçbir problem yok. Ama günlük uygulamaya geldiğinde az önce bahsetmeye çalıştığım özellikle maliyet ve rekabet üçgeni, maliyet, rekabet ve güvenlik üçgeni şu anda maalesef çok aleyhimize bir pozisyonda. İşte hep bazı şeyleri geriye doğru bırakmak. Buna sonra bakarız. Buna para şimdi harcayamayız şeklinde bütçe kısıtları işte sonuç karşımızda.
1: Yani insanları da hayal ettirmek istemiyorum ama kaza anı ve yangının başlamasının ardından otobüste de bir kargaşa yaşanmış. Kapı boşluklarında meydana gelen sıkışma sonucu da insanların hayatlarını kaybettiği belirlendi. Dolayısıyla biz bir can pazarı yaşandığını söylesek herhalde yanlış olmaz. Bir de şunu soracağım, otobüslerin camlarında bir acil durumda hani kırın diye böyle bir kırmızı bir
0: Geçişler
1: şey
0: var.
1: vardı eskiden, değil mi? Yani
0: Hala var.
1: var herhalde, o panik anıyla mı yapılamadı hepsini? Yani
0: Hepsi
1: nasıl
0: mümkün.
1: hayal etmemiz
0: Yani
1: lazım?
0: mesela şimdi uçak yolculuklarını hatırlarsanız böyle bir yolculukta otobüste görevli olan personelin o aracın tahliyesine yardımcı olması
1: Tabii.
0: gerekir. Bunun tatbikatını yapmış olması
1: Tabii.
0: gerekir. Hangi camı nasıl kıracağını, insanları nereye yönlendireceğini biliyor olması gerekir. Ama böyle çok şiddetli ve ani alevlenme durumunda, otobüsün kapılarının açılamadığı durumda büyük ihtimalle çok büyük bir panik ve kaos yaşanmış. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Şimdi burada sağ kurtulan vatandaşlarımız var. Çok şükür ki var. Ama onların yaşadığı travma da çok büyük.
1: Tabii.
0: Yani zannetmeyin ki onlar hayatlarına yarından itibaren kaldıkları yerden devam edebilecekler. Hayatları boyunca büyük travma taşıyacaklar. Belki geceleri rüyalarında görecekler. Çok çok vahim bir olay.
1: Çok.
0: Maalesef bir sürü aksilik üst üste gelmiş ve karşımıza böyle bir tablo çıkmış. Hemen şu gün itibariyle hiç düşünmeden, hiç gecikmeden bunun bir sonrasının tekrarlanmaması için ne yapmamız lazım? Buna kafa yormamız gerekiyor. Bizde Türkiye'de bu bilgi var, bu birikim var. Baktığınız zaman mesela Avrupa Birliği ülkelerinde turizmde ve toplu taşımada çalışan otobüslerin çoğu Türkiye'den gitmedir. Ben gurur duyuyorum, seyahatlerimde görüyorum. Türk malı otobüslerin orada gezindiğini görüyorum. Ama bizdeki kadar çok kazaya karışmıyorlar.

0: Biz bir şeyi yanlış yapıyoruz. Bu o kadar belli ki ortada yani. Bugünden itibaren hiç tezi yok. Bugünden itibaren ne yapmamız lazım? Şapkamızı önüne koyup düşünmenin
1: bu
0: zamanı
1: şeyi
0: çok geçti.
1: Aklıma getirdi Melih Bey, bu örneği verdiniz. Hani Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız orada harfiyen tüm kurallara uyarlar, sonra buraya geldikleri zamanda buranın bir anlamda kuralsızlığına da hemen adapte olurlar gibi bir durum maalesef. Umarız en kısa zamanda soruşturmanın detayları ortaya çıkar. Bir ders daha olur diyelim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet dileyelim. Yaralılara da acil şifalar. Başka diyecek bir şey yok.
0: Tekrarlanmaması için temennilerimizi sularız. Maalesef çok ağır bu tablo.
1: Maalesef.
0: Rahmetli olanlara başsağlığı diliyorum, ailelerine sabır diliyorum efendim.
1: Pekala. Melih Himmetoğlu, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sağ olun.
1: Evet, şimdi yine bir yangın haberi. İstanbul'da Bebek sahili açıklarında bir tur teknesi yandı bu sefer de. O sırada teknede yolcu olmaması tabii ki facianın önüne geçti.
2: Seyir halindeyken önce dumanlar yükseldi, sonra bir anda alev aldı. Tur teknesinde korku dolanlar yaşandı. 20 metrelik tur teknesi İstanbul Beşiktaş'ta Bebek sahili açıklarında seyir halindeydi. Bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden mürettebat hemen sahil güvenliğe haber verdi. O sırada yangın büyüdü, duman yerine alevlere bıraktı. Neyse ki teknede yolcu yoktu. İki mürettebat başka bir tekneye alınarak kurtarıldı. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Deniz'den, itfaiye ekipleri ise karadan müdahale etti. Yangında şans eseri kimseye bir şey olmadı. Teknede ise büyük hasar meydana geldi.
1: Bu arada Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı. Buna göre Mayıs ayında açlık sınırı 35.174 lira olarak açıklandı. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 45.488 lira olarak hesaplandı.
2: Açlık sınırı 35.174 lira, yoksulluk sınırı 114.576 lira oldu. Türk İş Mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin gıda harcama tutarı Nisan ayında 34.587 liraydı. Bu rakam Mayıs ayında 35.174 lira oldu. Yoksulluk sınırı 112.660 liradan 114.576 liraya yükseldi. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 45.488 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %1,70 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış ise %40,58 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Et ve süt fiyatlarında artış, nohutla yeşil mercimek fiyatlarında ise düşüş görüldü. Meyve sebze fiyatlarındaki artışın sınırlı düzeyde kalmasının mutfak harcamalarına olumlu yansıdığı ifade edildi.
1: Ve Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Ocak-Mart dönemine ait verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Tüketim harcamalarındaki artışta dikkat çekti.
2: Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verileri açıklandı. Türkiye ekonomisi Ocak-Mart döneminde %2,5 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 ilk çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verilerini paylaştı. Gayri safi yurt içi hasıla tahmini 2026'nın birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %35,7 arttı. 16 trilyon 999 milyar 977 milyon lira oldu. Dolar bazında ise 389 milyar 598 milyon olarak gerçekleşti. Sektörlere göre incelendiğinde bilgi ve iletişim %9,5, diğer hizmet faaliyetleri %5,2, tarım sektörü ise %4,6 artış gösterdi. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %3,7 artış yaşandı. Sanayi sektörü ise %0,8 azaldı. Hane halkının tüketim harcamaları %4,8, kamu harcamaları %2,1, gayri safi sabit sermaye oluşumu da %3 artış kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de büyüme verilerine ilişkin değerlendirme geldi. Vatandaşlarımızın refah seviyesini kalıcı olarak artıracak politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz dedi.
3: Yakın coğrafyamızdaki savaşın kısa vadeli etkilerinin görüldüğü bir dönemden geçiyoruz.

0: Bu etkileri sınırlamak ve reel sektörümüzü desteklemek amacıyla gerekli adımları atarken bütçede disiplinli duruşumuzu koruyoruz. Makroekonomik istikrarı güçlendirerek dayanıklılığımızı pekiştirecek, vatandaşlarımızın refah seviyesini kalıcı olarak artıracak politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz.
1: Bina, arsa, iş yeri gibi gayrimenkulleri olanlar için emlak vergisi ödemelerinde bugün son gün. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,7 gecikme faizi uygulanacak. Mevzuata göre emlak vergisinin ilk taksit dönemi Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsıyor. Peşin veya taksitle de ödenebiliyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emeklilerle emekli dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor. Ve Türkiye 7-8 Temmuz'da NATO zirvesine malum ev sahipliği yapacak. Öncesinde ittifak içerisinde tartışmalar var. Bu açıdan kritik. Amerikan Başkanı Donald Trump NATO'yu kağıttan kaplana benzetmişti. Avrupa'da güvenlik mimarisi tartışmaları da var. Peki Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da neler konuşuluyor? Habertürk muhabiri Emre Karaca'nın Berlin izlenimleri var sırada.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO kağıttan kaplan benzetmesi, Avrupa'da köklü değişime uğrayan güvenlik mimarisi. Bu iki tartışma başlığı, Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi Almanya'da gündemin üst sıralarında. Yeni güvenlik stratejilerine yönelik tartışmalar sürerken gözler bir yandan 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde.
3: Türkiye'de düzenlenecek tarihi NATO zirvesi öncesinde ABD ile Avrupa arasındaki gerilim gittikçe yükseliyor. Artan tansiyonun en çok hissedildiği ülkelerin başında Almanya geliyor. Almanya'da soğuk savaş döneminde kaldığı düşünülen uygulamaların yeniden devreye girmesi gündemde. Almanya 2029'a kadar savunma bütçesini iki katına çıkarmayı, savunma sanayi alanında atılımlar yapmayı ve artık kullanılmayan sığınakların restore edilmesini planlıyor.
2: Almanya 2. Dünya Savaşı sonrasında kıtada tesis edilen NATO eksenli güvenlik anlayışının en güçlü temsilcisiydi. Batı ve Doğu Almanya arasında örülen duvar simgeydi. Sovyetler Birliği'nin yıkıldığı 90'lı yıllara kadar Batı Almanya özgürlüğün kalesi, Doğu Almanya ise despotizmin temsilcisi olarak kabul edildi.
3: Alexanderplatz Meydanı Berlin'in en sembol alanlarından. Bu alanda 60'lı yıllarda Doğu Almanya tarafından inşa edilen kule adeta bir dönemin simgesiydi. 90'lı yıllarla birlikte Sovyetler Birliği çöktü. Doğu ve Batı Almanya birleşti. Birleşen Almanya'da barış ve istikrar gittikçe artıyordu. Ancak 2022 yılında Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş denklemi değiştirdi. Yeni dönemde Almanya daha güvenlikçi politikalar izliyor ve NATO'da daha önemli bir hale gelmiş durumda.
2: Bu kırılgan zeminde ABD artık Avrupa için eskisi gibi güvenlik şemsiyesinin güçlü bir ortağı olarak görülmüyor. Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye verilmeyen destekte kırılma aşamalarından biri olarak görülüyor. Pentagon, Almanya'da konuşlu yaklaşık 5000 Amerikan askerini bir yıl içinde geri çekeceğini ilan etti. Uzun menzilli füzelerin konuşlandırılması planları askıya alındı. ABD Başkanı Trump'ın Almanya Şansölyesi Merz'e bölünmüş ülkesiyle ilgilenmesi tavsiyesi de dikkat çekici çıkışlardan biriydi. Almanya, yedek askerlerin Alman ordusunun tatbikatlarına katılımını yeniden zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Kriz ya da savaş halinde ise yedek askerler 60 yaşına kadar zorunlu olarak orduya katılacak.
3: Bir başka merak edilen unsur da Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler. Bu konuda olumlu işaretler var. Alman Şansölyesi Merz, önce ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri ziyaret etti. Ardından ilk durak olarak Türkiye'yi seçti. Ülkeler arasındaki stratejik düzeyli diyalog mekanizması da 12 yıllık bir aranın ardından Berlin'de toplantı. NATO'ya giden kritik süreçte özellikle ivmelenen ilişkilerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklentisi mevcut.
2: Tüm gelişmeler yeni güvenlik mimarisinin ortaya çıkması tartışmalarını güçlendiriyor. Almanya'nın Türkiye'ye ek Patriot hava savunma sistemi ve 150 asker göndermesi sembolik olarak güçlü bir mesaj olarak yorumlanıyor.
1: Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'la ilgili...

0: ilişkilerin Ermenistan için fırsatlar doğuracağını söyledi. İlişkileri normalleştirmenin önemine dikkat çekti. Sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj paylaşan Paşinyan, hükümetin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri normalleştirme hedefine ulaşacağımıza eminim diyen Paşinyan, ilişkilerin olmaması halinde dış politikada dengesizlik olabileceğine dikkat çekti. Türkiye ile ilişkilerimiz yoksa bu terazinin bir tarafının boş olduğu anlamına gelir diyen Paşinyan, bu tutumun bir hevesten ibaret olmadığını da söyledi. Ermenistan'ın Türkiye, Azerbaycan ve diğer tüm devletlerle ilişkilerin olması gerektiğini de ifade etti Ermenistan Başbakanı. Amerikan Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir telefon görüşmesi yaptı. Açıklama Suriye Cumhurbaşkanlığından geldi. İki liderin bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdiği aktarıldı. Cumhurbaşkanı Şara, kalan yaptırımların kaldırılmasının Suriyelilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için temel adım olduğunu söyledi. Şara ayrıca diplomatik yolun önceliklendirilmesini de vurguladı. Bölgesel güvenlik ve barışın bu yolda güçleneceğinin de altını çizdi. Amerikan Başkanı Trump ise Suriye istikrarının korunmasının önemine vurgu yaptı. Yeniden inşa sürecinin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Şimdi kiracıların evden çıkarken evi nasıl teslim etmesi gerektiği her zaman bir tartışma konusu olmuştu. Fakat bu tartışma biraz farklı bir yöne de gidebilir gibi duruyor. Bir uzmana soracağız. Kiracının sorumlulukları neler? Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Doktor Ali Yüksel bizimle beraber. Merhaba Ali Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar Ayşe Hanım.
0: Evet, şimdi bu böyle teslim ediyoruz tertemiz, sonra alırken de geri boya badana yapın, tertemiz bize geri verin gibi bir durum vardı. Bu değişiyor mu? Neden değişiyor?
1: Aslında bu uzun zamandır, yani yıllardır olan bir kangren konusu. Şöyle ki, kira sözleşmelerinde mevcut kiralananın, yani mecburun eski ifadeyle hangi durumda olduğu net yazılmıyor. Ana problem buradan kaynaklanıyor. Çok bilinçli mal sahipleri, kiraya verenler, mecburu, yani kiraya verilen yeri, daireyi ya da iş yerini fotoğraflıyorlar, videoya çekiyorlar, sözleşmeye ekliyorlar. Ancak %90 kiraya verenler ya da kiracılar mevcurun kiralananın mevcut durumunu belgelemedikleri için daha sonra problem çıkıyor. İşte kiracı ben bu şekilde aldım diyor. Mal sahibi hayır bu şekilde değil diyor. Birincisi bu. İkincisi, belgelendikten sonra da acaba kiracı hangi tür hasarları gidermek zorunda tartışması ortaya çıkıyor. Borçlar kanunumuza göre kiralananın normal rutin kullanımından kaynaklanan eskimeleri, yani tüketmeyi bir ifadeyle kanun tazmin ettirmiyor. Yani bu kiranın doğasında vardır. Kira sözleşmesinin bedeli olan kira bedelinin içinde vardır. Kiralanan doğal olarak eskiyecek, yıpranacak, kapı eskiyecek, parkelerin çizilecek, duvarlarındaki boya badana eskiyecek şeklinde bir görüş haklı olarak borçlar kanunundan kaynaklanıyor ve Yargıtay'da bu konuda evet bunu alamazsın diyor. Ama acaba bu yazılmadığı halde boya badana olmadan evi terk ederse, bazı şeyleri kırarsa ya da söküp götürürse bu ne olacak? Bunlar bir kere söküp götürmede ya da kırma meselesinde teslim edildiğini ispatlanırsa kiracıya bu bedel tazim ediliyor. Ama ispatlanamazsa, yani örneğin bir salonda kapı yok ama siz kapının yeri olabiliyor, kapıyı var diye iddia edebilir bir kişi. Ya da sözleşmede aslında kiralanan yer, kiralanan daire ya da ofis ya da iş yeri, dükkan temiz, kullanıma hazır, mükemmel derecede diye standart, şablon ifadeler var. Evet. Ama bunun tersi olabiliyor. Burada kiracı sözleşmede yazmış olmasına rağmen kiracı ilk girdiği zaman bunu hemen girmeden tespit yaptırırsa mal sahibinin bunu kiracıya tazim ettirmesi mümkün değil. Bazı örneklerde de bu hasarın ya daha doğrusu yıpranmanın ne zaman tazim edileceği ve kim tarafından tazim edileceği tartışması söz konusu olabiliyor.
0: Evet. Peki şunu
1: Bunun da
0: soracağım,
1: sürüşme
0: mahkemede
1: açıkça
0: mesela
1: yazılması çok önemli.
0: Mahkemeleşecek olurlarsa bu

0: Görseller mahkemede işe yarıyor mu? Yani önceden işte size söylediniz, video çekebilirler, fotoğraf çekebilirler. Bu görseller konusunda mahkeme ne
1: Yarıyor
0: diyor?
1: şöyle. Zaman önemli Ayşe Hanım bunu. Yani siz bir kiracı diyelim ki mal sahibisiniz, kiraya veriyorsunuz. Bunu teslim etmeden önce görselleri çekip mesela bazıları kiracıyla beraber gezerken, teslim ederken bunu video olarak çekiyor. Kiralanan günü ya da bir gün önceki gün önce. Bu emlakçı da bunu yapabiliyor. Bu şekilde aslında ispatlanmış oluyor. Fakat buna rağmen demirbaşlar çok önemli. Demirbaşlar nelerdir? Demirbaşlar örneğin doğalgazla ilgili tesisat, işte su sıkma cihazları, kaloriferler, bazen ortamı havasını temizleyen cihazlar, bazen televizyon gibi koltuklar, bazen eşyalı ise eşyalı listesine net olarak yazılması lazım, fotoğraflanması gerekiyor ki. Ama örneğin eşya olarak kiraya verilmiş bir evde ev düşünelim, koltuklar eskimiş. Şimdi mal sahibi bunu kiracıya yükleyemiyor. Çünkü eşyanın doğasında kullanılan zaman eskiyecektir ve kirayı onun için veriyor zaten. Bedeli onun için alıyor.
0: Tabii.
1: Kirayı da onun, o rakama göre belirliyor.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla eşyalar eskimiştir diye kiracıya rücu etmek mümkün değil. Gene verilen hasar bir depozit meselesi var biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Depozitoları zaten bunun için alıyoruz. Yani 3 aya kadar kiraya kadar depozitoyu mal sahibi yasal olarak alabilir. Bunu yabancı para da alabilir. Mesela yabancı parayla kira sözleşmesi yasak ama yabancılar hariç yerlerin yasağı var. Ama depozitoya gelince bunu kıymetli madene göre alabilir. Altına, gümüşe göre. Ya da dediğim gibi dövize göre alabilir.
0: Şimdi
1: Dolar,
0: şunu
1: euro
0: da soracağım
1: alabilir.
0: Size Ali Bey. Şimdi eskiden benim biraz bildiğim kadarıyla böyle bir şey olduğu zaman evden çıkacaksanız işte o verilen depozito zaten aşağı yukarı işte bir badana boyayı karşılıyordu. Şimdi durum öyle değil. Zaten kiracı girdiği zaman bir eve en az birkaç sene kalıyor. O depozito, verdiğiniz depozito, hani dolar ya da euro olarak vermediyseniz, Türk lirası olarak verdiyseniz zaten aradan geçen yıllarda çok büyük değer kaybına uğruyor. Dolayısıyla hani ben depozitoyu vereyim, almayayım depozitoyu, siz bunun için benim yerime badana yaptırın diyecek bir durum da yok artık. Yani eskiden bunlar daha kolay halledilebiliyordu kiracıyla ev sahibi arasında, ama şimdi paranın değeri de gittiği için alacağınız depozito da zaten hiçbir işe yaramıyor, değil mi?
1: Aşağı çok doğru. Burada depozitonun aslında Yargıtay'ın son içtihatları şu yönde olmaya başladı. Verilen depozito olduğu gibi kalmamalı bunu. Baştan 3 kira denilmişse çıkarken de 3 kira olarak iade etmeli mal sahibi diye. Tertemizse. Fakat aynı şekilde burada kira sözleşmesine yazılan depozito klozu, depozito şartı çok önemli. Siz burada dolar ve euro yazabilirsiniz. Altın yazabilirsiniz. Bir problem yok. Ya da daha doğrusu son ödenen kiraya göre, tahliyedeki son ödenen kiraya kadar depozitoyu sağlayacaktır diyebilirsiniz. Bunu dediğiniz zaman kiracı çıkarken o depozito üzerinden mesela 10 bin lira vermişse diyelim ki kira 10 bin liraydı 5 sene önce. Çıktığı zaman 10 bin lira istemeyecek. 10 bin liranın o günkü karşılığı olan o gün kira bedelini isteyecek. Aynı şekilde de mal sahibi de kira sözleşmesini yazarken bu depozitoyu sabit tutmayabilir. Gerçi yasada şöyle bir madde de var. Depozitoyu mal sahibi bankaya yatırır ve çalıştırır diye, ama uygulamada bu yok. Yapılmıyor. Dolayısıyla burada depozitonun karşılamadığı büyük oranda ortaya çıkıyor. İlaveten mal sahiplerinin kefalet aldığını görüyoruz. Depozito artı kefalet. Kefalet ne demek? Kefalet kiracının kiralanana, yani daireye veya dükkana da ofise verdiği zararları, onun ödemesi gereken zararları eğer ödemezse şu kadar TL'ye kadar ben ödeyeceğim anlamında bir taahhüttür. Bu daha doğru bir yöntem. Fakat tabii herkes kefil bulamayabilir, ama iyi sağlam bir kefil olduğu zaman da kefil de daha sonra kiracıya baskı yapacağı için bunu da yoksa ben üzerime geliyorlar diye iyi bir çözüm olabilir. Evet. Diğer bir çözüm de aslında sigortalatmak. Mal sahipleri eğer belli bir rakam ayırır ve binayı ve kiralanan yeri sigorta ettirirlerse kiracının verdiği hasarları sigortacının almaları mümkün. Aynı şekilde sigorta firması da gidip kiracıya rücu edebiliyor. Ama dediğim gibi sigorta firması da ya da mahkeme de kiracıya rücu ederken, yüklerken bu rakamları kontrata bakıyor, borçlar kanuna bakıyor.
0: Evet.
1: Kontrat buna uygun değil.

0: ise kontratta örneğin devir başlar sayılmamışsa, kiralananın durumu net olarak belli değilse, belirlenemiyorsa bu defa bunu belirlemek için şahit dinleniyor. Uzun uzun uzun yargılamalar devam ediyor. Bu defa da vatandaş yargıdan şikayet ediyor. Yani yargı tabii ki elindeki malzemeye göre bunu çözecek. Avukat buna göre davasını hazırlayacak. Bir şey geldiği zaman da olması gereken nasıldı tartışmasını yapmak
1: Evet.
0: yerine ya da
1: Dolayısıyla
0: önceden
1: en
0: nasıldı
1: baştan
0: tartışmasını
1: taraf.
0: yapmak.

0: şeklinde bir araya gelip
1: bir yargıda kanaatte bulunacak.
0: Evet, dolayısıyla en baştan bazı şeyleri netleştirmek hem kiracı
1: kontratların
0: hem de ev sahibi
1: düzgün
0: için
1: olması gerekiyor.
0: Çok daha iyi.
1: Evet.
0: Pekala Doktor Ali Yüksel, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Haber hattına sorularımı yanıtladığınız için sağ olun.
1: Görüşmek üzere.
0: Şimdi Fransa Cumhurbaşkanı Macron Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Paris Saint-Germain takımını Elize Sarayı'nda ağırladı. Şampiyonluğun ardından ülke genelinde yaşanan olaylara da değinen Macron, şiddet sahnelerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Bıktık, yeter dedi.
2: Yaşanan olaylar futbol değil, spor değil. Polis ve jandarma ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yakalananlara karşı tavizsiz olacağız. Artık bunu görmek istemiyoruz. Bıktık, yeter.
3: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris Saint-Germain oyuncularını ağırladı. Şampiyonlar Ligi zaferinden sonra yaşanan olaylara bıktık diyerek tepki gösteren Macron, yaşanan olaylara alışmak istemediklerini vurguladı. Futbolcular ve yöneticiler Elize Sarayı'na Şampiyonlar Ligi kupasını da götürdü. Kupayı üst üste ikinci kez kazanan kulübü tebrik eden Macron, üçüncü şampiyonluğu da görmek istediğini söyledi. Macron'u ziyaret eden oyunculara kulübün başkanı Nasser El Halifi de eşlik etti. Paris Saint-Germain'in kutlamaları Elize Sarayı'nın yanı sıra Eiffel Kulesi önünde de yapıldı. Binlerce taraftarın arasında yürüyen futbolcular zaferi doyasıya kutladı. Şampiyon takım için Eiffel Kulesi'ne kadar kulübün renkleriyle boyanmış özel bir halı serildi. Kutlamaların son adresi ise Paris'in ünlü stadı Parc des Princes oldu. 48.583 kişilik stadyumu dolduran taraftarlar takımın sevincine yaktıkları meşalelerle ortak oldu. Stadda havai fişek gösterisi de düzenlendi. Kutlamalar bir önceki kutlamalara göre sakin geçti. Şampiyonlar Ligi zaferinin yaşandığı gece Fransa genelinde olaylar çıkmış. Bazı taraftarlar çöp bidonları ve kiralık bisikletleri yakmış, güvenlik güçlerine havai fişek atmıştı. Polis de farklı noktalarda oluşan kalabalık taraftar gruplarına biber gazıyla müdahale etmiş, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.
0: Ve milli gururumuz Arda Güler göğsümüzü kabartmayı sürdürüyor. Yıldız oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en iyi çıkış yapan oyuncu seçildi.
4: Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. UEFA'dan yapılan açıklamada Real Madrid'in Juventus'a karşı lig aşamasındaki galibiyetinde itici güç olarak öne çıktı ve takımının merkezine getirdiği kontrol ve yaratıcılık sayesinde o gece maçın oyuncusu ödülünü kazandı ifadeleri kullanıldı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 2 golünü de çeyrek finalde Bayern Münih'le oynanan maçta atan 21 yaşındaki milli futbolcu 4 golünde pasını veren isim oldu. Öte yandan Paris Saint-Germain'in Gürcü futbolcusu Hiçvia Kravatskhelia Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi. UEFA Krava için heyecan verici Gürcü kanat, Paris'in üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmasında büyük rol oynadı. Turnuva boyunca sol kanatta gösterdiği performansla 10 gol attı ve 6 asist yaptı dedi. Bu sezon Paris Saint-Germain'le 48 maça çıkan 25 yaşındaki sol kanat 19 gol kaydetti. UEFA Devler Ligi'nde sezonun en iyi 11'ini de açıkladı. Sezonu şampiyon tamamlayan Paris Saint-Germain'den 5, finalist Arsenal'dan 3, Bayern Münih'ten 2 ve Atletico Madrid'den 1 futbolcu yer aldı. David Raya Arsenal, Llorente Atletico Madrid, Marquinhos Paris Saint-Germain, Gabriel Arsenal, Nuno Mendes Paris Saint-Germain, Michael Olise Bayern Münih, Declan Rice Arsenal, Vitinha Paris Saint-Germain, Kravatskhelia Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele Paris Saint-Germain, Harry Kane Bayern Münih.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım ilk provasında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Çobani Stadı'ndaki mücadele 20.30'da başlayacak.
5: A Milli Takım'da Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Milliler kupa öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Çobani Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Ay Yıldızlılar'da Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eskieldaç'ın tedavileri sürüyor. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise takımdan ayrı çalışıyor. Bu isimlerin Kuzey Makedonya'ya karşı forma giymesi beklenmiyor. A Milli Takım uzun bir aradan sonra Kadıköy'de maça çıkacak.

0: Yıldızlılar Çobani Stadı'ndaki son maçını 8 Ekim 2021'de Norveç'e karşı oynamış ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. A milli takım Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçında ise 7 Haziran Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak olan milliler ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.
1: Dünyaca ünlü Çingene Kızı mozaiği başta olmak üzere birçok önemli eserin sergilendiği Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde adeta ziyaretçi akınına uğradı. Müzeyi 50 bine yakın kişi ziyaret etti.
2: Samsun'dan geliyorum. Müzeleri gezmek için geldim ve çok memnun kaldım ama çok aşırı yoğunluk var.
3: Hem yurt içinden hem de yurt dışından geldiler. Zeugma Mozaik Müzesi bayram tatili boyunca doldu, taştı. Çingene Kızı, Mars heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler ve birbirinden farklı mozaikler. Birçok eseri bünyesinde barındıran Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi bu bayramda da ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Müzeyi tatil boyunca 49.733 kişi ziyaret etti.
4: Özellikle çocukları getirdik arkadaşlarla. Tarihi yerleri girsinler, görsünler diye gezmeye başladık. Buraya da girelim dedik. Buraya da geziyoruz. Güzel.
3: Müzenin yaz boyunca da binlerce kişi ağırlaması bekleniyor.
1: Böylece ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden bekleriz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 27 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 31, Kütahya yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana parçalı bulutlu 29 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 23, Trabzon yer yer yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 24, Konya yağmurlu 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 17, Erzincan yağmurlu 22 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 30, Mardin 22 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber altındasınız. Ben Ayşe Süberker. Altında başlıyoruz bu dilime. Bir Kapalı Çarşı'ya gideceğiz. Zira düşüş var altında. Neden bu düşüş var? İzem Türemen anlatacak piyasalardaki son durumu. Seni dinleyelim.
1: Ayşe Süberker, Kurban Bayramı tatilinin sona erdi ve piyasaların açıldığı ilk işlem gününde altın düşüş eğiliminde. Okan Gıdıklı ile beraber Kapalı Çarşı'dayız, piyasaların kalbinin attığı noktadayız. Hemen tabelalar ne söylüyor, ne gösteriyor, getirelim ekranlarınızı. Çünkü piyasaların açıldığı andan bu yana sürekli olarak ekranlar düşüş yönlü revize ediliyor, edilmeye devam ediyor. Altının düştüğünü ons altına elbette bakarak direkt anlayabiliyoruz. Altının olsun 4506 dolar bandında gösteriyor. Şimdi gelecek ekran 4506 dolar bandında şu anda altının onsu. Bu 4506 dolar yazan altının onsu Kurban Bayramı tatili öncesinde, yani piyasaların kapanmasından bir gün önceki son işlem gününde 4580 dolara kadar çıkmıştı. Yani bir haftada 70 dolarlık bir düşüşten bahsediyoruz. Şimdi altının onsundaki bu düşüş elbette grama, çeyreğe, yarıma ve tam altına, yani küçük yatırımcıya, yastık altı biriktirene elbette etkiliyor. Ons altındaki 70 doların üzerindeki bu düşüş gramı nasıl etkiledi? Diğer küçük altınlarda fiyat ne? Onu da getirelim ekranlarınıza. Kapalı Çarşı'da

0: Gram altın 6.578 lira, alış satış fiyatı 6.671 lira. Şimdi buradaki düşüşü şöyle hatırlatabilirim. Ben bayramdan bir gün önce bu noktada altın yükseldi diye yayın yaptığımı hatırlıyorum. O zaman gram altın 6.790 liraydı. Bakın şurası tabelada 6.790 lira yazıyordu gram altının satışında. Bugün 6.670 lira görüyoruz. Yani arada bir gramda 110 lirayı aşan, zaman zaman 120 liralık bir fark görüyoruz. Tek bir gram altındaki değer kaybını getiriyor. Şimdi diğerlerine bakalım hemen. Çeyrek, yani yastık altı yatırımcısının vazgeçilmezi. Alış fiyatı 10.776, satış fiyatı 10.880 lira. Kapalı çarşıda yani 11.000 lira bandından uzaklaşan bir çeyrek var karşımızda. Yarım 21.739 lira, yine kapalı çarşıda. Tam 43.372 lira ve ata lirası da 44.467 liradan kapalı çarşıdaki tabelalarda satış olduğunu görüyoruz. Ons altın, bakın, 4.506 dolar dedim. Bugün 4.539 dolardan açıldı piyasalar. Açıldığı andan itibaren de düşme eylemine devam etti ve gün içerisinde de düştüğünü görüyoruz. Peki neden tabii bu düşüş? Elbette bir yandan petrolde bir yükseliş gözlemliyoruz. Normalde savaşın başladığı Şubat ayından bu yana petrolün %25 değerlendiğini zaten biliyorduk ama Hürmüz Boğazı'nda ABD-İran anlaşması, ateşkes beklentileri, ateşkesin uzamasına dair Trump'ın yapacağı açıklamalar, yani tüm bunlar bir iyimserliği beraberinde getirmiş ve altın son 6 haftanın en düşük seviyesine gerilemişti. Ancak bugün itibariyle yeniden yükselişe geçti. Şimdi bir yandan petrol yükselişe geçti, bir yandan doların yükseldiğini görüyoruz. Bunların hepsi altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bir taraftan da ateşkes olmasına rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik, Lübnan'daki askeri operasyonlarını yoğunlaştırdığını görüyoruz. Bir yandan Dahiye bölgesi, Beyrut'un güneyine operasyon yapacaklarını açıklamaları. Bir yandan Litani Nehri'ne kara harekatıyla, karadan Litani Nehri'nin kuzeyine kadar geçmiş olmaları. Şimdi tüm beklenti ABD-İran arasındaki bir ateşkesin uzaması ya da daha kalıcı ateşkes için adımlar atılması, bu yönde açıklamalar gelmesiydi. Bu iyimser beklemenin ardından ateşkese rağmen İsrail'in attığı bu adımlar bir belirsizliği de beraberinde getiriyor. Bu nedenle dolar yükseliyor, petrolde bir yükseliş tekrar başladı ve altın üzerindeki baskılama sürüyor. Gözlerimiz nerede? Elbette Orta Doğu'da, Trump'tan gelecek açıklamalarda. Bir yandan da ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararında. O ne zaman? 16-17 Haziran'da toplantı olması bekleniyor. 17 Haziran'da kamuoyuna duyurulacak. Nereye doğru gidecek bu seyir? Bu bir düşüş eğilimi mi, yoksa yeni bir düşüş dalgası mı, ne olacak göreceğiz.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz, Gizem Türemen aktardı. Bu arada ABD-İran savaşında anlaşma çabaları sürerken basın kuruluşları savaşın yol açtığı hasarı da analiz etmeye devam ediyor. Son olarak İngiliz yayın kuruluşu BBC bir analiz yayınladı. Haber, savaşta en az 20 ABD üssünün İran saldırılarında hasar aldığını ortaya çıkardı. Habere konuşan analistlere göre ise bu sayı daha da fazla olabilir.
2: İran ve ABD arasındaki savaşın Orta Doğu'daki ABD üslerine verdiği zarar yeniden gündeme geldi. Bu kez hasarı İngiliz yayın kurumu BBC inceledi. BBC yaptığı analizde savaşın başladığı 28 Şubat'tan sonra kaydedilen uydu görüntülerini mercek altına aldı. Habere göre Orta Doğu'daki en az 20 ABD askeri tesisi İran'ın misillemelerinde hasar gördü. Tesislerde konuşlu hava savunma sistemleri, yakıt ikmal uçakları, radarlarla yakıt depolama alanları hedefteydi. Hasarın ABD'ye milyonlarca dolarlık zarar verdiği belirtildi. Görüntüler, İran saldırılarının ABD tesislerinde yol açtığı hasarın bilinenden daha kapsamlı olduğuna işaret etti. Bazı analistler de vurulan askeri üs sayısının 20'den de fazla olabileceğine dikkat çekti. Geçtiğimiz ay New York Times gazetesi de İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisinin zarar gördüğünü öne sürmüş, Washington Post da ABD'ye ait 228 hedefin İran tarafından vurulduğunu yazmıştı. ABD Savunma Bakanlığı konu hakkında operasyonel güvenlik gerekçesiyle yorum yapmaktan kaçınıyor. Kongrede ifade veren ABD Savunma Bakanlığı Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jules Hurst, savaşın mali

0: maliyetinin 29 milyar dolar olduğunu söylemişti. Demokratlar gerçek maliyetin açıklanandan çok daha yüksek olduğunu iddia ediyor.
1: Bu arada İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki işgalini genişletmeyi sürdürüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu bu kez Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesi için yeni bir saldırı talimatı verdi. İran'dansa Lübnan'da ateşkes nihai anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır açıklaması geldi.
0: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki işgali genişletti. Başbakan Netanyahu, Beyrut'un Dahiye bölgesi için yeni saldırı talimatı verdi. Netanyahu, İsrail ordusunun Litani nehrini geçtiğini söylemiş, stratejik Şakif Kalesi İsrail askerleri tarafından işgal edilerek 900 yıllık kaleye İsrail bayrağı asılmıştı. Netanyahu bu kez Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlenmesi için talimat verdi. Saldırılarda Hizbullah hedeflerinin vurulacağını iddia etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ateşkese rağmen Lübnan'da düzenlenen saldırılara tepki gösterdi. İran ve ABD arasındaki ateşkes, Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkestir diyerek bir cephedeki ihlalin tüm cephelerde ateşkes ihlali sayılacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekaide, Lübnan'da ateşkes ABD ile savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçası dedi.
2: Ben kızavet ro be şoma ve merdomumun bağızar mikonam ki...
0: Netanyahu'nun hafta sonunda ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştüğü, Beyrut'u hava saldırılarıyla hedef almak için Washington yönetiminden izin istediği öne sürülüyordu. Reuters haber ajansına göre Rubio, hem Netanyahu ile hem de Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'la görüştü. İki ülke arasındaki gerilimin kademeli olarak azaltılmasını öngören yeni bir plan önerisi sundu. Habere göre ABD, ilk adım olarak Hizbullah'ın İsrail'e yönelik tüm saldırılarını durdurmasını, karşılığında İsrail'in gerilimi tırmandırmaktan kaçınmasını teklif etti. Avn'ın öneriye sıcak baktığı, İsrail'le bir anlaşma sağlamaya çalıştığı iddia edildi. Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da ateşkes ilan edilmiş, ateşkesin 24 Nisan'da 3 hafta uzatıldığı açıklanmıştı. ABD arabuluculuğundaki görüşmeler 2-3 Haziran'da Washington'da devam edecek.
1: Bu arada bir sıcak gelişme var. MİT Başkanı Kalın Hamas heyetiyle bir görüşme yaptı. Detayları alacağız Aykut Türel'den. Aykut.
3: Hemen güvenlik kaynaklarından görüşmeye dair edindiğimiz bilgileri paylaşalım. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas siyasi büro üyeleriyle Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Hamas heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında MİT Başkanı İbrahim Kalın'a bilgi verdi. İsrail ordusunun Kurban Bayramı boyunca Gazze şeridine düzenlediği saldırılar görüşmenin başlıkları arasında yer aldı. Garantör ülke Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki çalışmalarda yine değerlendirilen konulardan bir tanesiydi. Görüşmede İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için atılacak adımlar konuşuldu. Başta Kudüs olmak üzere İsrail'in tüm bölgeyi de falan işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı durulması gerektiğinde altı çizildi. Hiçbir oldu bittiye izin verilmeyeceği vurgusu yapıldı. MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Hamas heyeti arasında yapılan görüşmede ateşkesin birinci aşamasına ilişkin İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması ve müzakere sürecinin ilerleyişine dair değerlendirmeler de yapıldı. Hamas heyeti Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için gösterdiği çabalar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Aykut Türel. Bu görüşmenin detaylarını bizlere aktardı. Bu arada Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bayram tatili sonrasında bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda öncelikli gündem Amerika ile İran arasında devam eden müzakereler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Toplantıda İran ve Amerika arasında devam eden müzakerelerde gelinen son durum mercek altına alınacak. Ateşkes süresinin kalıcı bir şekilde işletilmesi ve savaşın sonlandırılması için taraflarla yapılan görüşmeler de ele alınacak. Gazze'de devam eden İsrail ihlalleri de toplantının gündeminde olacak. İsrail'in Gazze şeridinde işgali genişleterek bölgenin %70'ini kontrol altına alması da değerlendirilecek. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin teknik detayları da gözden geçirilecek. Ve terörsüz Türkiye süreci, bayramdan sonra hız kazanması beklenen sürece dair son durum kabinede masaya yatırılacak. Yasal

0: hukuki adımlar da değerlendirilecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay yapılması için delegeler tarafından imza toplanmaya başlandığını söyledi. Grup toplantısı belirsizliği içinde toplantı yarın yapılacak dedi.
1: Olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı. Sabah saat 8'i birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi. Siftahı Kayseri'den belgede Allah'tan notuyla.
2: Olağanüstü kurultay için sürecin başlatıldığını vurguladı. 550'nin üzerinde delege imzasına işaret etti.
1: İşte 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii. Çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısına katıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meclis çatısı altında grup toplantısı yapmak için bir engelleri olmadığını belirtti.
1: 110 arkadaşımızın açık desteğiyle seçildik. Burada meclis başkanlığına bu yollandı. Meclis başkanlığı da durumu inceleyerek seçimi tescil etti. Bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk da yok. Olmaz da zaten. 13.30'da açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
2: Özel, hafta sonu düzenlenecek yenilenen belde seçimleri için de sahaya ineceğini ifade etti.
1: Oralara gidip Gümüşhane'de, Tokat'ta ve Ürgüp'te belde belediyelerimizin seçimleriyle ilgili partilerimize oy vermeye teşvik edeceğim. Biz partimizdeyiz, partimizin arkasındayız. Pazar günkü seçimde iki eli kanda olanı sandığa gidip oy kullanmaya davet ediyorum.
0: Evet, Özel'in açıklamaları böyleydi. Peki CHP grup toplantısı belirsizliği hala sürüyor mu? Emre Karaca'ya bir soracağız. Bizi mecliste bekliyor. Bir önceki dilimde seninle bağlantı yaptığımız zaman meclisin internet sitesinden bahsetmiştin. Partilerin grup toplantıları o sitede yayınlanıyor. Diğer partilerinkini görmüştün ama CHP henüz o listeye eklenmedi demiştin. Var mı bir değişiklik? Neler aktaracaksın?
3: Şu aşamada bir değişiklik olmadığını söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi yarın grup toplantısını gerçekleştirecek mi? Bu konuda bir güncelleme henüz siteye gelmiş değil. Şöyle diyelim, siteye aslında bir güncelleme oldu son saat diliminde. O da Milliyetçi Hareket Partisi'nin yarın grup toplantısının yapılacağına dair bir güncelleme geldi. Saat 10.45'te Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında grup toplantısını gerçekleştirecek. Daha önceki yayınlarda da belirttiğim gibi yine DEM Parti'nin yarın grup toplantısının gerçekleşeceği belirtiliyor. Sitedeki akışta çarşamba günü de İYİ Parti'nin grup toplantısı yapacağını belirtiyor. Yani programları daha önce ileten partilerin meclis başkanlığından aldıkları onayları sonucunda o akışta yer alıyor. O akışta tabii milletvekillerinin basın toplantıları, komisyon çalışmalarının, etkinliklerin, toplantıların saat dilimleri de yer alıyor. Bunu da bir bilgi olarak söylemek lazım. Yani aslında akışı takip ettiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sitesine henüz CHP'nin grup toplantısı bilgisi gelmiş değil. Ancak bununla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel kanadı diyebileceğimiz ve şu anda mecliste mesaisine devam eden milletvekilleri Özgür Özel ve diğer kurmayların da iddiası grup toplantısının gerçekleşeceği yönünde oldu. Tabii meclis çatısı altında bu grup toplantısı gerçekleştireceklerini söylüyorlar. Alternatif olarak belki başka bir mekanda da bu grup toplantısı gerçekleşebilir. Ancak ana amacın meclis çatısı altında aslında olağan bir şekilde bu toplantıyı gerçekleştirmek olduğunu söyleyelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında grup başkanı olarak yeni bir ünvanla mutlak mutlak sonrası mesaisini mecliste sürdürüyor Özgür Özel. Bugün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin çalışmaları kapsamında yürütme kurulu toplantısını gerçekleştirmişti. Ardından basın mensuplarının açıklamalar yapmıştı. Az önce o açıklamaların satır başlarını izledik. Şu anda Özgür Özel meclis çatısı altında kendisine destek veren diyebileceğimiz milletvekilleriyle toplantı halinde, gruplar halinde onları alıyor. Yani meclisteki mesaisi devam ediyor. Tabii istişareler var. Şüphesiz ki bundan sonraki yol haritasına ilişkin olarak bir istişare mekanizmasının şu anda devrede olduğunu Özgür Özel cephesinde söyleyebiliriz. Grup toplantısı muamması şu an çözülmüş değil. Burada aslında gözler biraz da meclis başkanına çevirmiş durumda. Meclis başkanından da bir açıklama yapılabileceği belirtiliyor. Yani bugünün ilerleyen saatlerinde meclis başkanlığı bu konuda bir açıklama yapabilir ve hemen ardından o az önce bahsettiğim akış içerisine dahil olabilir grup toplantısı haberi. Tabii bununla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde de buna yönelik bir adım gelmişti bilindiği gibi. Grup başkanı seçilmesinin ardından Özgür Özel'in grup başkanlığına yönelik olarak aleyhinde buna bir itiraz anlamı taşıyabilecek bir dilekçe gelmişti. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, mevcut Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından. Şüphesiz o grup başkanlığına itiraz dilekçesinin de şu anda en azından incelendiğini, etüt edildiğini söyleyebiliriz. Buna yönelik

0: olarak da bu sabah saatlerinde yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu diyebileceğimiz, Özgür Özel bloğu da olarak da adlandırabileceğimiz kanattan da milletvekillerine yönelik olarak yarın grup toplantısı yapılacağına dair bir bilgilendirme notu geldi. Bu notta grup başkan vekili Gökhan Günaydın'ın olacağı bir grup toplantısının olacağını söyleyebiliriz. Burada tabii ki Gökhan Günaydın grup başkan vekili olarak kendisi en azından burada Özgür Özel kanadı tarafından Özgür Özel'i takdim edecek ve ardından da grup toplantısının başlaması öngörülüyor. En azından burada öyle bir planlama olduğunu söyleyelim. Yani toparlayacak olursak günün ilerleyen saatlerinde meclis başkanlığı gözler çevrilmiş durumda. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da bilindiği gibi yurt dışı ziyaretleri kapsamında bu hafta içerisinde vesaisini yurt dışında sürdürüyor. Ancak meclis başkanlığından günün ilerleyen saatlerinde bir açıklama gelebilir. Bir ihtimal yarın da gelebilir. Bilindiği gibi yarın 13.30'da öngörülüyordu Özgür Özel cephesi tarafından. Yani yarına da bu açıklama sarkabilir. Ancak şu anda düğüm çözülmüş değil.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Emre Karaca. Durum böyle. Şimdi hem delege imzaları toplanıyor biliyorsunuz, hem de Özgür Özel ve ekibi diyor ki biz yarın grup toplantısını yapacağız. Bunun önünde bir hukuki engel yok diyor. Peki Kılıçdaroğlu ne yapacak? O da merak ediliyor. Son bilgileri bize Emre Aytekin aktaracak. Emre.
2: Ayşe Süberker, Kılıçdaroğlu ekibi bu konuda bir şey yapmayı beklemiyor şu an için, ki geçtiğimiz haftalarda peş peşe adımlar atmıştı. Şu anda CHP Grup Başkanı Özgür Özel kurultaya gidebilmek için delegelerden imza topluyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları şunu ifade ediyor: tedbir kararı olduğu için kurultaya gidilmenin mümkün olmadığını söylüyor, ki geçtiğimiz günde cumartesi günü Kılıçdaroğlu bu konuda bir açıklama yapmıştı. Elimde olsa yarın giderim kurultaya demişti ve bir şey yapmasını beklemiyoruz. Yani mahkemenin aslında yargıya işaret ediyor Kılıçdaroğlu. Mahkemenin verdiği karara delegeler imza verse bile kurultaya gidilemeyeceğini ifade ediyor. Bunun sebebi ise tedbir kararı olduğunu söylüyor. Tabii yarın grup toplantısı olacak mı? Olursa bu konuda ne yapacak Kemal Kılıçdaroğlu? Aslında bu da merak edilen sorulardan bir tanesi. Geçtiğimiz hafta peş peşe adımlar atmıştı bununla ilgili. Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir yazı yazmıştı ve CHP Grup Başkanı olarak seçilen Özgür Özel'in bu seçimin geçersiz sayılmasını istemişti ve ayrıca milletvekillerine de bir yazı göndermişti. CHP grubunun kendisinin belirleyeceği saatte ve günde yapılacağını ifade etmişti. Tabii burada meclisten, meclis başkanlığından gelecek yanıt çok önemli olacak. Grup toplantısının olup olmayacağına yönelik Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği yazıya ilişkin bu yanıt da önemli olacak. Bir diğer yandan da Kılıçdaroğlu'nun diğer gündemine bir bakalım. Bugün genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu gün boyu da genel merkezde olacak. MYK'ya ilişkin çalışmalarını yürütüyor ki bu hafta içerisinde de 8-10 kişilik bir MYK listesinin paylaşılmasını bekliyoruz. Bir yandan da parti meclisi toplantısı içinde yine kurmaylarıyla bugün çalışmalarına devam ediyor olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yine gün boyu genel merkezde olacak. Bizler de burada yine gelişmeler oldukça aktaracağız.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Emre Aytekin de aktardı son notları. Tokat'ta kerkit çayına düşen iki genç vardı, haberini yapmıştık, hatırlayacaksınız. Hala bulunamadılar. Ekipler bölgeyi karış karış taramaya devam ediyor.
3: Bayram gezisi faciayla bitti. Çaya düşen dört gençten ikisinden hala bir iz bulunamadı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde akraba olan dört genç bayramın ikinci günü kelkit çayı kenarına gitti. Üç tekerlekli elektrikli motorlu araçla çayın yanındaki sette gezintiye çıktılar. Bir süre sonra fotoğraf çekmek için su kenarına yaklaşan gençler araçla birlikte suya düştü. 18 yaşındaki Atakan ve Furkan Kale kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ekipleri geldi. Kurtulan iki genç botla kıyıya getirildi. Kaybolan 22 yaşındaki İlker Parlak ve 26 yaşındaki Oğuz Kale için ekipler arama çalışması başlattı. 216 kişilik ekip 4 gündür bölgede. Çalışmalara drone kameralarda destek veriyor. Kerkit çayının su seviyesini düşürmek için Sanko Barajı'ndan su akışı kesildi. Ancak arama çalışmalarından şimdiye kadar bir sonuç çıkmadı.
1: Ve Mersin'de ikiz kardeşler ve kuzenleri karşıya geçmek için bekledikleri refüjde otomobil

0: çarpması sonucu hayatlarını kaybetmişti. Üçü çocuk dört kişinin ölümüne neden olan sürücü hakkında savcı bakın ne ceza istedi.
1: Önündeki aracı sollamak istedi. Otomobille çarptığı dört kişi hayattan kopardı. Sürücü hakkındaki iddianame 4 ayda tamamlandı. Kaza Mersin'de 2 Şubat akşamı meydana geldi. Psikolog Melis Kuş, yönetimindeki ciple iddiaya göre önündeki aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjde karşıya geçmek için bekleyen kişilerin arasına daldı. Kazada 16 yaşındaki Necla Öztürk ile kuzenleri 18 yaşındaki Zehra Serdil Atak ve 15 yaşındaki Kübra Güney olay yerinde, Kübra'nın ikizi Büşra ise hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti. 2 yaralı tedaviye alındı. Savcılık, kazanın ardından tutuklanan sürücü hakkındaki soruşturmasını tamamladı. İddianamede yer verilen ifadesinde, Melis Kuş, önündeki tırın aracın sağ tarafına çarptığını, savrulan aracın refüje çıktığını öne sürdü. Kimseye çarpmadığını savunan Kuş, kazada plakasını alamadığım tır suçludur dedi. Ancak bilirkişi raporuna göre aracın sağ tarafında herhangi bir hasar ya da çizik yoktu. Melis Kuş asli kusurlu, hayatını kaybeden ve yaralı yayalarsa kusursuz bulundu. Hız sınırının 50 kilometre olduğu yolda sürücünün 149 kilometre hızla ışıklı kavşağa girdiği, kaldırımın köşesine, ışık direğine ve yayalara çarptığı kaydedildi. 25 yaşındaki sürücü Melis Kuş hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sürücü Temmuz ayında hakim karşısına çıkacak.
0: Şanlıurfa'da bir evde mutfak tüpü bomba gibi patladı. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada bir kişi yaralandı.
1: Mutfak tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Evin duvarları yerle bir oldu. Ortalık birbirine girdi. Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşandı. Giriş kattaki bir evin mutfak bölümündeki tüpten iddiaya göre gaz sızdı. Bir süre sonra da gaz sıkışması oldu ve patlama yaşandı. O sırada evde bulunan Hamza El Aziz yaralandı. Patlamanın şiddetiyle ev kullanılamaz hale geldi. Yıkılan duvar park halindeki 2 araçta hasara neden oldu. Yaralı ev sahibi ambulans hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: İstanbul'da gece yarısı bir otomobil yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Güvenlik kamera görüntüsünden otomobili yakan kişinin aracın sahibinin yakını olduğu ortaya çıktı.
2: Arka camı kırıyor. Arka camı kırıp içine yanıcı bir madde döküyor.
1: İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Kasım Ağa iddiaya göre bir süredir halasının kocası Yakup Oy'la sorun yaşıyordu. İkili arasında telefonda tartışma çıktı.
2: Halamın kocasıyla telefonda tartıştıktan sonra bana işte küfürler etti. Ben de ona küfürler ettim. Senin arabanı yakacağım dedi. Ondan sonra 2 gün boyunca tehditleri devam etti.
1: O görüşmeden 2 gün sonra 3 kişi Kasım Ağa'nın aracının başına geldi. Enişte Kasım Ağa'ya ait olan otomobili ateşe verdi.
2: Halamla beraber 2 gün sonra geliyorlar. Gece saat 2.50'de aracın başında oturuyorlar. 2,5-3 dakika konuşuyorlar. Konuştuktan sonra arka camı kırıyor. Arka camı kırıp içine yanıcı bir madde döküyor.
1: Aracı yakan şüpheli ve beraberindekiler hızla kaçtı. Park halindeki otomobil dakikalar içinde kullanılamaz hale geldi. Kasım Ağa, aracını yaktığı gerekçesiyle halasının kocası Yakup O'dan şikayetçi oldu.
2: Defalarca şikayetçi olmama rağmen henüz yakalanmadı. Hani bizim de binayı yakacağını söylüyor.
1: Olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: Akran zorbalığı okuldan sokağa taşan ve bazı durumlarda ölümle sonuçlanabilen bir şiddet türüne dönüştü. Ortaokul ve liselerde küçük nedenlerle başlayan gerilim kısa sürede duygusal ve fiziksel şiddete evrilebiliyor. Çocuklarda artan bu şiddet eğiliminin önüne geçmek için Akran Derneği bir projeye imza attı. Bugüne kadar 15 bin arabulucu öğrenci yetiştirdi. Peki Milli Eğitim Bakanlığı'nın da tavsiye ettiği bu sistem nasıl işliyor? Yanıtlar Öznur Karslı Çetiner'in özel haberinde.
3: Son yıllarda gördük ki kız öğrencilerdeki yani zorbalık, şiddet erkeklerden daha fazla. Gittiğimiz lisedeki

0: çocuklarla soruyorum, siz aranızdaki sorunları nerede çözüyorsunuz diyorum. Parkta çözüyoruz hocam.
1: Parkta öldürülen 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel, bir başka yaşıtı Kıvanç Uman. İki çocuk da akranlarının saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
2: Sokaklarda bir defa çocukların yollarını kesiyorlar. Sigara, telefon, bu tür şeyde cüzdanlarını alıyorlar. Sınıf arkadaşları ya intikam alıyor ya güç gösterisi orada işte. Çeteleşme bu oluyor.
3: Hakaret, tehdit, lakap takmak, dalga geçmek ve acımasız bir çocuk şiddeti. Artık okul sıralarına da sirayet etmeye başlayan günümüzdeki bu yeni maruziyetlerin adı akran zorbalığı. Aileler yorgun. Eğitimcilerse bir kuşak için akran şiddetinin önümüzdeki zamanlarda en önemli tehditlerden biri olacağını söylüyor.
0: Ortaokulda daha basit şeylerden çantamı itti, işte kantinde sıramı kaptı, görmedi, bana işte ödevimi söylemedi.
1: Akran Derneği bu sosyal yaraya çözüm aramak için kuruldu.
0: 6 sene önce çocuk suçlarına bakan savcı bizi yönlendirdi. Şu okuldan bana her hafta bir olay geliyordu. Yani gittik orada çalışmaya başladık.
1: Derneğin formülü şu. Okulda zorbalık yapan öğrenciye yine onun yaşıtı olan ara bulucu öğrenci el uzatıyor. Sorun yaşayan öğrencileri akran arkadaşları bir araya getirip sorular soruyor.
0: Olayı bana anlatır mısın? Neler yaşadınız diyor. Sen anlat diyor. Sana ne duyguları yaşattı? Onu alıyor. Onu çerçeveliyor. Sonra empati kurduruyor. Masada müzakere yeteneğine sahip olmak çok önemli. Akran arabuluculuğun anlaşma oranı %94.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın da tavsiye ettiği bu yöntemle 15 bin öğrenci akran arabulucu sertifikası aldı.
0: Her sınıftan 6-8 aday seçiliyor. Onlara psikolojik danışman arkadaşımız arabuluculuk yeteneklerini, becerilerini anlatıyor 20 saatte. Bir üçgen masanın etrafında akran arabulucu gelen arkadaşlarını oturtuyor. Onların kolaylaştırıcılığında çocuklar sorunu müzakere ediyor.
1: Proje 300 okulda sürüyor.
0: İlçe müdürlüğünde diyoruz ki biz bunu hangi okullarda yapalım? Onlar da bakıyorlar ilk önce çatışmanın fazla olduğu, yani disiplin olaylarının fazla olduğu okulları seçmeye çalışıyorlar.
1: Akran zorbalığının çözümünde bir diğer beklenti de müfredata empati dersi girer mi? Uzmanlar aile faktörünü de es geçmiyor.
2: Maalesef ve maalesef anne baba iletişimsizlik. Çocukların akran zorbalığında arkadaşları yok. Önce aileler eğitilmeli bana göre. Yani önce aileler eğitimi, bu anaokulunda filan zorunlu çağrılmalı.
0: Çocuk bir şeyler elde etmek için zorba olmak zorunda. Yalan söylemek zorunda, arkadaşını sıkıştırmak zorunda. Aile ihmal etmiş. Müfredata zorunlu girmesi sadece farkındalık yaratır. Fakat bu bir yaşam becerisi. Yapa yapa öğrenilecek bir beceri.
4: ABD basını Rusya lideri Putin'in insan ömrünü uzatmak için devlet destekli bir proje başlattığını yazdı. Wall Street Journal'da yer alan habere göre 26 milyar dolarlık projenin başında Putin'in kızı var.
1: Wall Street Journal, Rus lider Putin'in ölümsüzlük arayışını yazdı. Habere göre Putin, insan ömrünü uzatmak adına devlet destekli bir proje başlattı. ...73 yaşındaki Rus lider Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi ile geçen sene yaptığı bir konuşma büyük ses getirmiş. Putin o konuşmada insan organları sürekli olarak nakledilebilir demişti. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Putin'in devlet desteğiyle bir sağlık girişimi başlattığını iddia etti. İddiaya göre Kremlin destekli girişimin adı Yeni Sağlık Koruma Teknolojileri. Bu projeye yaklaşık 26 milyar dolar kaynak ayrıldı. Rus bilim insanlarının hücre yaşlanmasını yavaşlatacak gen terapileri üzerinde çalıştığı ileri sürülüyor. İnsan ömrünü uzatmak için laboratuvar ortamında biyobaskı teknolojisiyle organ üretimine de odaklanılıyor. Böylece yaşlanmış organların laboratuvarda geliştirilen yeni organlarla değiştirilmesi hedefleniyor. Rus araştırmacıların domuzların vücudunda insan organı büyütmek üzerine çalıştığı da iddia ediliyor. Ayrıca insan kıkırdak dokusunu ve bir farenin tiroid bezini 3 boyutlu yazıcıda başarıyla ürettikleri de iddialar arasında.

0: İnsan ömrünü uzatmaya yönelik projenin başında Putin'in endokrinolog kızı Maria Vorontsova ile Kurchatov Enstitü Başkanı fizikçi Mikhail Kovalçuk bulunuyor. Rus bilim insanları 2030'a kadar laboratuvar ortamında insan organı değişimini ve naklini gerçekleştirebilmeyi hedefliyor.
1: Amerikan Başkanı Trump ülkesinin kuruluşunun 250. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin açılışına katılacağını açıkladı. Konser vermesi beklenen sanatçılar etkinlikten çekilmeye başladı. Duruma tepki gösteren Trump kendisinin sanatçılardan çok daha ilgi çekeceğini savundu.
0: Trump'ın etkinlik açılışına katılacağı açıklandı. Sanatçılar konserlerini iptal etmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. yıl kutlamalarında yeni bir kriz patlak verdi. ABD'nin kuruluş yıl dönümü için 25 Haziran-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında bir dizi konser planlanmıştı. ABD Başkanı Trump'ın da etkinliklerin açılışına katılacağı açıklandı. Ancak bu açıklamayla bazı müzisyenler programdan çekilmeye başladı. İptallere etkinliğin partiler üstü bir kutlama olmaması ve Trump'la ilişkilendirilmesi gerekçe gösterildi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sanatçıların çekilmeye devam etmesi halinde konserlere ihtiyaç kalmayabileceğini söyledi. Bunun yerine National Mall'da bir konuşma yapabileceğini belirten Trump, kendisinin müzik sanatçılarından daha çok ilgi çektiğini iddia etti. Birçok kişiye göre dünyanın herhangi bir yerindeki bir numaralı cazibe merkeziyim. En parlak dönemindeki Elvis'ten bile daha büyük kalabalıkları topluyorum ve bunu gitar çalmadan yapıyorum dedi. Temsilcilerine Amerika geri döndü mitingi düzenlenmesinin mümkün olup olmadığını inceleme talimatı verdiğini de söyledi. Haberlere göre şu ana kadar 9 sanatçıdan 5'i katılımını iptal etmiş durumda. Etkinliğin organizatörleri sanatçıların açıklamalarının aksine etkinliğin partiler üstü olduğunu savunuyor.
1: Evet, kendisi sanatçılardan daha fazla ilgi çekebilir hakikaten, özellikle o güzel danslarından birini yaparsa. Oral Ayn'le konuşacağız. Hem bunu ama asıl Kanye West'in İstanbul konseri de çok konuşuldu malum Oray. Bir konuşmak istedik. 118 bin bilet satıldı. Rekor deniyor. İlginin nedeni ne? Hani Türkiye'de bu kadar çok seviliyor mu Kanye West?
2: Ayşe, seviliyor mu? Bunu gördük bir kere. Ve Kanye'nin biliyorsun en zirve anında gelmedi Türkiye. Yani bir 10 sene önceki haliyle dünyadaki şöhreti, etkisi çok daha farklıydı. Şimdi 10-15 sene önce, hatta 20 sene önce hatırlıyorum ben. Mesela bir şey giyer, ertesi gün herkes sokakta onun gibi giyinmek isterdi. Bir albüm yapar, sonra pek çok rapçi onun gibi albüm yapmak isterdi. Ve biraz Kanye İstanbul'a geldiğinde aslında darbe yemiş bir Kanye olarak geldi. Pek çok başka ülkedeki konserleri iptal edilmişti. Hatta ben yıllardır Kanye'nin çok büyük hayranıyım. Onu 3 kere canlı dinledim ve bu konsere özellikle bilet almadım. Çünkü ben çıkmayabileceğini düşünüyordum. Hem akıl sağlığı, acaba bunu yeterli olacak mı? Mental sağlığı bunu yeterli olacak mı gibi endişelerim vardı. Hem de başka konserler iptal olunca sadece İstanbul'a gelir mi diye. Ama Kanye gerçekten herkesi ters köşeye yatırdı diyebilirim. Bir kere tarihinin en iyi performanslarından birini gösterdi. İkincisi seyirciye... Türk seyircisi ona iyi geldi. O da bize iyi geldi gibi gözüküyor. Çünkü yani sahnede gördüm, ben konserde olmasam da konseri izledim kaydından. Sahnede gördüğüm Kanye geçmiş yıllara kıyasla çok daha seyirciyle barışık. Hiçbir tırnak içinde kıllık yapmadı. O seyirciyi kucakladı. Herkesin aslında farkındaydı o dans eden insanların. O enerjiyi o da hissettirdi ve yani %150 oranında performans gösterdi diyebilirim. Bu da çok önemli tabii. Moda dünyasında çok etkin bir isim Kanye West. Şöhretler açısından önemli. Biliyorsunuz Kim Kardashian'dan 3 tane, 4 tane çocukları var. Onunla evliydi yakın zamana kadar. Ve hip hop da artık günümüzün ana akım müzik dalı. Özellikle internetle birlikte işte 90'ların ilk başında belki sadece Amerika'daki siyahlar dinlemeye başlarken... Geçtiğimiz yıllarda bütün dünyada en çok dinlenen müzik türü oldu. Ve şimdi bu kaçınılmaz bir şekilde Türk gençliğinde etkisini aldı. Türkler de çok fazla rap dinliyor. Zaten Türk rapçilerinden de biliyoruz. Bu ilgi şaşırtıcı değil de açıkçası.
1: Tabii belki biraz da mecburen de olabilir mi? Ne dersin sen, %150'lik oranda bir performans sergiledi dedin. Çünkü Kanye bazı ülkelerden veto yedi yaptığı açıklamalar yüzünden. Dolayısıyla hani Türkiye'ye geldi, iyi de oldu belki de. Ama hani biraz da böyle çok sevilen bir tip değil galiba.

0: batılı ülkeler tarafından.
1: Ayşe, son zamanlarda sevilen değil, neredeyse aforoz edilmek üzere ve burada da açıkçası kendi kendisine kuyusunu kazdı. Yani dünyanın zirvesindeyken, gerçekten şöhret olarak, etkinlik olarak dünyanın zirvesindeyken özellikle antisemitik açıklamalar yaptı. Şimdi İsrail'i eleştirmek bir yana, Yahudileri eleştirmek bir yana ama açık açık Heil Hitler diye şarkı yaptı. Hitler'e övgüler dizen açıklamalar yaptı. Ve burada da şöyle bir şey aslında denedi. Ben o kadar dokunulmaz bir şöhretim ki işte her istediğimi yapabilirim ve bütün yaptıklarım da benim yanıma kar kalır gibi bir düşüncesi var. Bir meydan okudu sisteme. Ama sistem de ona işte olmuyor dedi. İngiltere'de konsere çıkamadı. Fransa'daki konser iptal oldu. Benzer şekilde İtalya'da başka problemler yaşadı. Başka ülkeler Kanye'yi istemiyor güvenlik nedenleriyle. Ve Kanye biraz yalnız aslında herhalde kendisini hissetmişti. İşte bu antisemitik çıkışların arkasında aslında çok ciddi bir psikolojikte bir çöküş var. İşte kendisinin antidepresanlara bağımlı olduğunu defaatle söyledi. Kötü bir evlilik geçirdi. Ve bir kilosuyla ilgili problemler vardı. Defaatle yağ aldırma ameliyat olduğunu söyledi. Yani şöhretle ilgili pek çok aslında yükün altında biraz ezilerek akıl sağlığı kaybetti. Ama bu konserde de şöyle bir şey gördük. Biraz bayağı toparlamış, bayağı iyi birine dönmüş. Yani o işte otel önünde hayranlarla buluşmasından normal şartlarda hayatta böyle bir şey yapmaz. Yani ben ikinci kere dışarıda da gördüm o Los Angeles'ta ya da New York'ta.
0: Yani burnu biraz sürtülmüş gibi herhalde.
1: Evet ama bu enerji de ona iyi geldi gibi gözüküyor yani. Orada bir titreşim hani.
0: Sen belli çok seviyorsun
1: şey, anlatması
0: Oray.
1: Anlatması çok zor. Hayır ben şöyle yani ben çok seviyordum ve sonra çok nefret etme noktasına geldim. Dolayısıyla ki böyle şey gibi oldu. Hani eski bir dosta yeniden kavuşmuş gibi oldu. Buna da İstanbul'da görmek çok bence çok iyiydi.
0: Evet şeyi de soracağım. Şimdi bu kürenin üstüne çıktı 2 saat orada performans sergiledi. Yani toparlandı diyorsun da. Burada da biraz böyle bir narsisizm var mı acaba? Yani kendini tanrı olarak da ilan ediyor. Ben bir tanrıyım. I'm a God adlı bir şarkısı da var. Dolayısıyla dünyanın tepesinde yani hala kendini bir üst seviyede görüyor gibi de bir durum var. Belki de ben yanlış yorumluyorumdur. Bilmem.
1: Hayır, çok doğru yorumluyorsun. Zaten adı üstte gerçekten ben tanrıyım diye zamanında şarkı yaptı. O da neden işte Eddie Sliman diye bir moda tasarımcısı onu defile sadece benim defileme geleceksin başka hiçbir yere gelmeyeceksin yoksa benim defileme gelemezsin diye çok sinirlenmiş. Buna da gidince ya ben tanrıyım ben istediğim her yere giderim sen nasıl bana böyle meydan okursun diye çok sinirlenip bu şarkıyı yapmışlar. Fakat ego gerçekten ilk günden beri egosu hep doğrultudaydı. Kendisinin Einstein'la, Steve Jobs'la, Walt Disney'le eşit bir tırnak içinde bir yaratıcı dahi olarak görüyordu. Picasso ile kendisini defalarca kıyasladı. Yani bu ego her zaman tepesindeydi. Burada tabii de simgesel bir şey. Daha evvel şöyle şeyler de yaptığını tanık oldum. Yani burada hiç suratını görmeden konser verdiği oldu. Sadece maskeyle dolaştı. Seyircilerin sadece bir platformun altında yer aldığı ve onların tamamen tepesinden yani altta insanlar dans ederken sağ içinden Kanye'yi görmek bile mümkün değildi. Böyle biraz sanatla, performans sanatıyla çok ilgili olduğu için bu gibi konserlerini işte birer kişilik bir performans gösterisine dönüştürmek istiyor. Hem öyle bir taraf var hem de evet dünyanın tepesinde olduğunu da tekrar bütün dünyaya hatırlatmak istiyor. Kelimenin tam manasıyla dünyanın tepesinde olarak bunu yapıyor.
0: Trump'la da çok iyi ilişkileri var. Onu da bir yere...
1: Bir tepki de bu tabii. Yani. Bu iptal edilmesindeki sebeplerden bir tanesi de bu Trump'a gitmesi defalarca, MAGA şapkasını takması. Özellikle böyle yani hele Trump'ın ilk döneminde, Trump'ın böyle bir Amerikan tarihinde parantez olduğu düşünülürken onu böyle kucaklaması, özellikle siyahlar açısından bir hain damgası yemesine neden olmuş ve hala da pek çok kişi bundan dolayı Kanye'yi affetmiyor.
0: Pekala. Çok teşekkürler Oray Eğin.
1: Görüşmek üzere.
0: Sağ ol. Şimdi devam edelim. Biraz yurtla, Çorum'la devam edeceğiz. Çorum'da yamaç paraşütüyle uçuş yapan kişi paraşütün dolaşması sonucu dere yatağına düştü. Ekipler saatlerce süren operasyonla yaralıyı düştüğü yerden kurtardı.
2: Yamaç paraşütüyle havalandı. İpler dolaşınca kendini yerde buldu. Paraşütçüyü kurtarmak kolay olmadı. Çorum'da 33 yaşındaki sağlık personeli Radi Aktaş, Kösedağ mevkiinden yamaç paraşütüyle havalandı. Ancak kısa süre sonra paraşütün dolaşması sonucu irtifa kaybeden Aktaş, Çalyayla köyü yakınlarında dere yatağına düştü. Yaralanan paraşütçü cep telefonundan konum bilgisi paylaşarak yetkililerden yardım istedi.
3: Öne doğru.
2: İhbar üzerine gelen ekipler seferber oldu. Olumsuz arazi koşulları nedeniyle yaralıya ulaşmak kolay olmadı. Yaklaşık

0: 5 saatlik çalışmayla paraşütçüye ulaşan ekipler yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sedye ile dere yatağından çıkarılan radyak taş ambulansa kadar yaklaşık 1 kilometre taşındı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Aktaş hastaneye kaldırıldı.
1: 4 üniversitenin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmayla Marmara Denizi'nin kirlilik tarihi araştırılıyor. Elde edilen ilk bulgular çarpıcı. Bazı bölgelerde plastik kirliliği 3 katına çıkmış durumda.
0: Ahtapotla deniz tabanında örnekler toplandı. O örnekler laboratuvarlarda incelendi. Marmara Denizi'nin kirlilik tarihi gün yüzüne çıkmaya başladı.
2: 2000'li yılların başından itibaren artış var. İstasyondan istasyona değişiyor ama artış başlıyor. Sonra daha bir günümüze doğru yaklaştıkça bu artış çok da artıyor.
0: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü, Akdeniz, Ege ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversiteleri ortaklığında Marmara Denizi'nin kirlilik tarihi araştırılıyor. Geçen yıl başlayan çalışmalarda ODTÜ'nün Bilim 2 gemisi Ahtapot cihazıyla 14 kritik noktadan deniz tabanından örnekler topladı. İlk analiz sonuçlarına göre bazı bölgelerde mikroplastik kirlilik 3 katına çıktı.
2: Şu an için İzmit Körfezi özelinde çeşitlilik biraz daha artıyor ama genelde bir fiber kirliliği var. Yani fiber dediğimizde saç şeklinde olan ince plastik partiküller.
0: Bu kirliliğe neden olan unsurların başında günlük yaşamımızın parçası olan kıyafetler geliyor.
2: Tekstilleri yıkadığımız zaman bunların içerisinde kullanılan fiber destekleyici ürünler var. Bunlar çamaşır makinelerinden deşarj oluyor, arıtma tesislerine geçiyor ama herhangi bir mikrofiltrasyon olmadığı için büyük bir kısmı biyolojik arıtmadan sonra denize deşarj ediliyor.
0: İzmit Körfezi'nde ise özellikle kozmetik ürünlerde kullanılan mikro boncuklara rastlandı.
1: Ve hava durumunu konuşacağız Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özsel'le birlikte. Hüseyin, bugün artık 1 Haziran, İstanbul'da da oldukça sıcak bir hava var ama yine de böyle hafif sıkıntılı da bir hava var. Bu haftaki öngörüler, tahminler ne yöndedir? Seni dinleyelim.
3: Merhaba Ayşe Subaker. Gölgede hala ferah saatleri olan bir Marmara havası bizi ne bekliyor bu akşam? Hızlıca bakalım. Yağmur tamamen bitmedi demiştik, hatırlayacak izleyicilerimiz, ama artık çok dar ve daha kısa süreli yağacak dar alanlarda. Şu an ekranlara Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüsü geldi. Trakya ve Bulgaristan üzerinde Batı Trakya'da oluşan yeşil kütleleri görüyorsunuz. Gelecek saatlerde biraz daha fazla oluşup Edirne, Kırklareli çevresinde biraz yağış bırakabilir. İstanbul'da da bugün hava çoğunlukla güneşli ama yerel olarak bulutlar Avrupa yakasında artabilir. Zayıf ve orta kuvvette şöyle bir yağmur geçişi görebiliriz. Ancak kısa süreli yağışlar Salı günü de yarın da 2 Haziran'da İstanbul ve çevresinde kısa süreli yağmur geçişleri görülüyor. Gök gürültüleri duyabiliriz bugünlerde. Karalar epey ısındı ve gerçekten üzerimize bir serin hava geldiğinde hızlıca yağışa dönebiliyor. Biz de şu sıralarda Balkanlar ve Ukrayna çevresindeki mevsim normallerinden birkaç derece serin havanın etkisindeyiz aslında. Güney bölgelerde değil ama kuzeyde, Marmara'da, Karadeniz'de ve İç Anadolu'da. Gelecek 5 gün içerisinde şu haritadaki taralı alanlardaki kadar aşağı yukarı yağış bekliyoruz. Trakya'da, Batı Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da, bir de Karadeniz'de yağış var. Güneydoğu Anadolu'da, kıyı Akdeniz'de ve kıyı Ege'de ve aslında İstanbul'un da içinde bulunduğu Marmara'nın çoğu kentinde yağmursuz bir hafta. Ama tekrarlayalım, yerel olarak, lokal derler hani, bazı ilçelerde kısa süreli yağabilir, İstanbul'da buna dahil. Bunlar şimdilik sel ya da dolu gibi içerikleri olmayan yağışlara benziyor. Tahminlerimizde şiddetli bir konveksiyon, şiddetli bir bulut, işte o geceyi gündüzü karartan gibi böyle hadiseler şimdilik İstanbul'da beklemiyoruz. Ancak Trakya'da, işte Demirciköy, Demirköy, Kıyıköy çevresinde bu durumlar yaşanabilir. 1 Haziran tablosu şöyle bir özetlemem gerekirse hava durumunu. Gelecek haftadan itibaren 8-10 Haziran'dan sonra yeni bir sıcak hava dalgası görünmüyor. Bu hafta gelecek haftadan daha sıcak geçebilir. 8-9 Haziran'la 16-17 Haziran arasındaki dönemde termometreler Marmara'da 22-25 derece, Ege'de 28-32 derecelerde tutunabilecek gibi duruyor. İç Anadolu'da da öyle. Yani aşırı bir sıcak yok ama yaz havasını hissedeceğiz. Bana sorarsanız oldukça ideal bir durum. Dünya kavrulurken veya kavrulmaya hazırlanırken Ayşe, süper El Nino, El Nino konusu var. Ta Pasifik'te, Güney Amerika'daki ülkelerde, Brezilya'da buna dahil, Kolombiya, işte Meksika, Güney Amerika'daki pek çok eyalet, Amerikan eyaleti, Avustralya,

0: ve Hindistan muson yağmurlarının rejimini değiştirmesi sebebiyle çeşitli iklimsel değişiklikler yaşamayı bekliyor.
1: Evet.
0: Türkiye'de, Avrupa'da ise bu saydığım yerlerdeki kadar ayrıştırıcı bu olay bunlar olmuştur diyeceğimiz bir hava olayı yok. Ama epey bir sıcak dönem başlayabilir. Özellikle Eylül'den sonra dünya genelinde bunu da hatırlatmak isterim.
1: Pekala Hüseyin Öster, çok teşekkür ediyoruz. Tahminleri, beklentileri aktardı bizlere. Bugünlük haber hattının sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. Milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile bu akşam saat 20.30'da Çobani Stadı'nda karşılaşacak.
1: Milli takımda Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Milliler kupa öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Çobani Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Ay Yıldızlılar'da Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eski Eldaç'ın tedavileri sürüyor. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise takımdan ayrı çalışıyor. Bu isimlerin Kuzey Makedonya'ya karşı forma giymesi beklenmiyor. Milli takım uzun bir aradan sonra Kadıköy'de maça çıkacak. Ay Yıldızlılar Çobani Stadı'ndaki son maçını 8 Ekim 2021'de Norveç'e karşı oynamış ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Milli takım Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçındaysa 7 Haziran Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak olan milliler ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.
0: Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella Kuzey Makedonya maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu'nun hazır duruma geldiğini belirten İtalyan çalıştırıcı, ülkemize karşı sorumluluğumuz var, elimizden gelenin en iyisini yapacağız dedi.
2: Bizim için keyifli ve yoğun bir hafta oldu. Kerem Aktürkoğlu ile alakalı ufak bir korku yaşadık. Normale döndü şu an. Antrenmanlara başlayabilir ama hiçbir şekilde acele etmiyorum ve riske girmiyorum. Ufak bir sakatlık geçiren Mustafa da var. Onu da değerlendiriyoruz, durumunu takip ediyoruz. Kenan Yıldız ve Arda Güler çok iyi durumda. Açıkçası onları daha farklı bekliyordum. Ferdi'de ufak tefek sorunlar var. Takip ediyoruz, riske girmiyoruz. Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon. Her ülke farklı futbol kültürüne sahip. Kuzey Makedonya hazırlık maçını Avustralya'ya benzer oynadığı için seçtik. Venezuela maçını ise Güney Amerika takımı olduğu için seçtik. 10 yıldan fazla süredir Güney Amerika takımıyla oynamamıştık. İki buçuk sene önce gençtik. Şimdi yaşlar ilerledi. İki buçuk senede değişen bazı detaylar oldu. Biz Dünya Kupası'na ülkemizi temsil edeceğimiz bilinciyle hazırlanıyoruz. Bu herkesin çocukluk hayali. Duygusal anlamda hazırlığımız var. Ülkemize karşı sorumluluğumuz da var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
0: Milli futbol takımımızın Dünya Kupası'ndaki rakibi Amerika Birleşik Devletleri ilk hazırlık maçında Senegal'i 3-2 mağlup etti. Teknik direktör Pochettino maçın ardından performanstan memnun olduğunu söyledi.
3: Amerika Birleşik Devletleri 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına galibiyetle başladı. Milli takımın D grubundaki rakibi ilk hazırlık maçında Senegal'i konuk etti. Birleşik Devletlere galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Dest, 20. dakikada Pulisic ve 63. dakikada Balogun kaydetti. Senegal'in golleri ise 44 ve 52. dakikalarda Main.

0: Biden'den geldi. Karşılaşmanın ardından konuşan Amerika Birleşik Devletleri Teknik Direktörü Pochettino performanstan dolayı memnun olduğunu belirtti.
1: 90 dakikayı iyi bir performansla bitirmek ve tüm kadronun oynaması olumlu bir durumdu. Bence çok fazla olumlu şey var ama geliştirmemiz gereken noktalarda bulunuyor. Antrenmanların ilk haftasını Senegal gibi gerçekten iyi bir takımla mücadele ederek bitirdiğimiz için mutluyum. Her zaman kazanmak daha iyi. Bu resmi bir maç değildi ve puan almadık ama iyi hisler edinmek önemli. Hazırlıklarımızda hala biraz eksiklik var ama iyi bir yöne doğru ilerlediğimizi düşünüyorum.
0: Amerika Birleşik Devletleri Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçını 6 Haziran'da Almanya'ya karşı oynayacak.
2: Fenerbahçe'de seçime geri sayım sürerken başkan adaylarının transfer çalışmaları da devam ediyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin listesinde birçok isim var.
0: Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertli kulüpte özellikle hücum hattına yapılması planlanan takviyeler gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım iki oyuncuyla prensip anlaşmasına vardıklarını belirterek oyunculardan biri Almanya'da, diğeri İspanya'da forma giyiyor. Bu hafta sonu görüşmelerimizi tamamlayıp kulüpleriyle mali şartları konuşacağız. Amacımız transferleri sonuçlandırmak ifadelerini kullandı. Yıldırım'ın sözünü ettiği isimlerin Borussia Dortmund forması giyen Seru Gisari ile Mallorca'nın Kosovalı forveti Vedat Muriç olduğu öğrenildi. Savunma hattı içinse Manchester City'den Nathan Ake ve Nice'de oynayan Malang Sarr listede bulunuyor. Diğer başkan adayı Hakan Safi de yıldız oyuncu transferleri konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Safi son açıklamasında iki yerli milli oyuncu ve iki ya da üç dünya yıldızını Fenerbahçe'ye kazandıracağız dedi. Safi'nin Barcelona'dan ayrılan Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'nin yanı sıra Seru Gisari ve Marsilya forması giyen Mason Greenwood için temaslarda bulunduğu öğrenildi. Gisari transferi konusunda her iki başkan adayı da istekli. Öte yandan Hakan Safi'nin kadrosuna katmayı planladığı İki milli futbolcununsa Melih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'de gözler artık 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula çevrilmiş durumda. Başkan adaylarının seçim öncesindeki transfer hamleleri ise camiada büyük merakla takip ediliyor.
2: Böylelikle spor bültenimizi noktaladık. Az sonra HT360'la Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Siyasetin gündemi çok sıcak. Özgür Özel ve yönetimi olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlıyor. CHP'de Kılıçdaroğlu'na rağmen kurultay olacak mı? CHP'de yeni kriz, grup toplantısı. Özel partililere hitap edebilecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni hamleleri ne olacak? Trump-İran anlaşması yakın mı? Piyasaları ne bekliyor? Sena Alkan soruyor. CHP Parti Meclisi üyesi Müslüm Sarı, gazeteciler Alişer Delek, Mehmet Acet, Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca ve akademisyen Profesör Doktor Kerem Halkin yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
2: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
3: Seymen.
4: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolanmış

Efendim merhabalar, Habertürk'te HT360'tasınız. Ben Dilek Gül, Budil'inle beraber olacağız. Önce manşetlerle başlayacağız. Editörüm Seval Koç'la ilk üçü olarak neyi belirlemişiz yakından bakalım. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay yapılması için delegeler tarafından imza toplanmaya başlandığını söyledi. Ki en son açıklamasında bu imza toplama meselesini de çok kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını belirtmişti. Şöyle dedi, hiç kimsenin partiden istifasını doğru bulmuyoruz. Tüm Türkiye'den hızlı bir şekilde imzalar atılıyor. 550'nin biraz üzerinde imzaya ihtiyaç var. Daha fazlası için de haberimiz var, aktaracağız. Bu arada İzmir Buca Belediyesi'ne rüşvet, imar süreçlerinde usulsüzlük gibi iddialarla başlatılan soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında belediye başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 50 şüpheli bu arada gözaltında. Şüpheliler arasındaki önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç'la belediye başkan yardımcıları da var. Bu haberin detaylarına da bakacağız. Ve Trump'ın İran savaşına dair yeni açıklamaları var. Gerçekten anlaşmak istiyor Trump dedi İran için ve müzakerelerin de iyi sonuç vereceğini söyledi. Tahran'sa olası mutabakat zaptında kendi

değişikliklerini özellikle uygulayacağına dair açıklamalar var. Daha doğrusu iddialar var. Buna da bakacağız. Çünkü bir yandan müzakere savaşları devam ederken bir yandan da bölgeye baktığımızda ya da sahaya baktığımızda tansiyonun çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ne anlama geliyor? Yakın mıyız İran Savaşı'nın sonlanmasına ya da bir ateşkese? Bunu da HT360'da şöyle etraflıca bir bakacağız. Hadi başlayalım.

0: Kabine bayram tatili sonrasında Beştepe'de toplandı. Toplantıdaki öncelikli gündem için bir Emre Karaca'ya gidelim. Hangi başlıklar ele alınacak Emre? Kabinenin gündemini senden dinleyelim.
1: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı yaklaşık 15 dakika önce başladı. Tabii dış politika başlıkları kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor kabine toplantısında. Tabii ki öncelikle ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin bugün masaya yatırıldığını söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da son bir haftalık zaman diliminde önce ABD Başkanı Donald Trump'la ardından da İranlı mevkidaşı Pezeşkan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Türkiye konuyu yakından takip ediyor ve gelinen aşamanın bugün bir kez daha mercek altına alınacağını söyleyelim kabine toplantısında. Bununla birlikte İsrail'in saldırıları devam ediyor ve ihlalleri de devam ediyor. İsrail'in ateşkese uymadığı alanlar bulunuyor. Bunların başında şüphesiz ki Gazze geliyor. Özellikle Gazze şeridinin %70'ini fiili olarak İsrail'in işgal ettiği belirtiliyor. Bununla birlikte bu sabah saatlerinde de yine Lübnan'a yönelik olarak hava saldırısında bulunduğu İsrail ordusu tarafından duyurulmuştu. Türkiye bu ihlalleri, ateşkes ihlallerini yakından takip ediyor. Bugün bu konunun da yine kabine toplantısında ele alınacağını ifade edelim. Bir başka önemli başlık da Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin temin edilmesi. Geçtiğimiz hafta içerisinde Türk sahipli bir gemiye insansız hava aracı tarafından bir saldırı düzenlenmişti. Özellikle Ukrayna ile Rusya arasındaki 4 yılı geride bırakan savaşın Türkiye'yi en çok etkileyen boyutlarından biri de şüphesiz ki Karadeniz'deki güvenliğin sağlanması. Bu konuda yine önemli bir başlık olarak gündeme gelecek. Tabii iç siyasette de önemli başlıklar var. Bunların başında terörsüz Türkiye süreci geliyor. Özellikle önümüzdeki günlerle birlikte meclis tatile girmeden önce yasama faaliyetleri anlamda bazı somut gelişmeler beklentisi Ankara'da mevcut. Bu konuda özellikle yasal çerçevenin oluşturulması konusunda meclis çatısı altında atılabilecek adımların bugün kabine toplantısında değerlendirileceğini ifade edelim. Bununla birlikte bayram bilançosu da masaya yatırılacak. Özellikle trafik kazalarında birçok önlem tedbiri alınmıştı. Bunun bilançosu bugün bir kez daha ele alınacak. Son başlığımız ekonomi olacak. Ekonomi verileri de bugün masaya yatırılacak ki özellikle 5 Haziran'da gözler enflasyon rakamlarının açıklanmasına çevrilmişti. Enflasyonla mücadele konusunda gelinen aşamaya parantez açılacak. Kabine toplantısının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek kabinede alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.
0: Emre çok sağ olasın, teşekkür ederiz. Kabinenin gündemini Emre Karaca Ankara'dan aktardı bize. Ankara'da kalmaya devam edelim çünkü mutlak mutlan kararı sonrası CHP'de oldukça kritik bir haftaya başladık diyebiliriz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde konutundan ayrıldı. Genel merkeze geçti. Emre Aytekin de genel merkezde. Emre, programı merak ediyorum. Oradaki atmosferi de merak ediyorum ve aynı zamanda grup toplantısı yapılacak mı yarın? CHP Özgür Özel biliyorsun grup toplantısına başkanlık edecek diye bilgi var ama yarın bu gerçekleşecek mi? Bu da son sorum olsun.
2: Dilek Gül, buradaki ortamdan bahsedelim. Diğer günlere göre daha sakin bir ortam hakim. CHP Genel Merkezi'nde sabah saatlerinde geldi Kemal Kılıçdaroğlu buraya. Saat 11'de evinden ayrıldı ve CHP Genel Merkezi'ne gelerek kurmaylarıyla birlikte çalışmalarına başladı. İki gündemi var CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bir tanesi parti meclisi toplantısı. Diğeri ise tabii ki MYK parti meclis toplantısı için çalışmalarını sürdürüyor ki burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 dönemindeki yönetimdeki parti meclis üyelerine bir tebligatın yapılması gerekiyor. Mahkeme kararının tebliğ edilmesi gerekiyor. Bu tebliğin tamamlanmasıyla birlikte parti meclis toplantısı önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak. Diğer gündemi ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK ki bu konuda da bu hafta içerisinde 8-10 kişilik bir listenin açıklanacağı, duyurulacağını söyleyelim. Bu konuda da çalışmaları devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu tabii merak edilen sorulardan bir tanesi de yarın CHP grup toplantısı olacak mı? Bununla ilgili geçtiğimiz hafta peş peşe adımlar atmıştı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir yazı yazmıştı. Grup başkan seçilen Özgür Özel'in bu seçimin yok sayılması.

0: yönünde bir yazı yazmıştı. İşte buradan gelecek yanısı bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu talebe yazıya ne yanıt verecek? Tabii onun da bugün ve yarın açıklanacağını ifade ederim. Diğer yandan da milletvekillerine bir yazı göndermişti. Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısının kendisinin belirlediği günde ve saatte yapacağının altını çizmişti. Bu şekilde de mesaj vermişti. Dediğimiz gibi genel merkezde olacak Kemal Kılıçdaroğlu gün boyunca ve çalışmalarına burada devam edecek.
1: Emre, çok teşekkür ederiz. CHP Genel Merkezi'nden Emre Aytekin aktardı oradaki durumu bize. Bu arada CHP Grup Başkanı Özgür Özel olağanüstü kurultay yapılması için delegeler tarafından imza toplanmaya başlandığını söyledi. Grup toplantısı belirsizliği içinde onun da bir net bir ifadesi var. Şöyle dedi, toplantı yarın yapılacak.
2: Olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı. Sabah saat 8'i birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi. Siftahı Kayseri'den belgede Allah'tan notuyla.
3: Olağanüstü kurultay için sürecin başlatıldığını vurguladı. 550'nin üzerinde delege imzasına işaret etti.
2: İşte 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii. Çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısına katıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meclis çatısı altında grup toplantısı yapmak için bir engelleri olmadığını belirtti.
2: 110 arkadaşımızın açık desteğiyle seçildik. Burada Meclis Başkanlığı'na bu yollandı. Meclis Başkanlığı da durumu inceleyerek seçimi tescil etti. Bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk da yok. Olmaz da zaten. 13.30'da açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
3: Özel, hafta sonu düzenlenecek yenilenen belde seçimleri için de sahaya ineceğini ifade etti.
2: Oralara gidip Gümüşhane'de, Tokat'ta ve Ürgüp'te belde belediyelerimizin seçimleriyle ilgili partilerimize oy vermeye teşvik edeceğim. Biz partimizdeyiz, partimizin arkasındayız. Pazar günkü seçimde iki eli kanda olanı sandığa gidip oy kullanmaya davet ediyorum.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez mutlak butlan kararının ardından genel merkezdeki işten çıkarmalara ilişkin bir açıklama yaptı. Sönmez bu açıklamasında haklı fese ikna olmadığımız bir şey varsa geri döneriz, arkadaşların sözleşmelerini devam ettiririz açıklamasında bulunmuştu. Atakan Sönmez konuyla ilgili yeni paylaşımında personelin işten çıkarılmasının gerekçelerini anlattı. Parti yöneticilerine hakaret, mesaiyi aksatma ve talimatlara uymamanın gerekçeler arasında olduğunu ifade etti. Açıklamasında parti emekçilerimize yönelik hukuksuz bir işlem olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 9 günlük bayram tatilinde yaşanan kaza ve can kaybı sayısını paylaştı. Trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kaybettiğimiz her bir can yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır dedi.
3: 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen can kaybı sayısı belli oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
4: Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Kaybettiğimiz her bir can yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır.
3: Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet sayesinde 2026 yılı Kurban Bayramı, 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olmuştur dedi. Bakan Çiftçi, önceki 9 günlük Kurban Bayramlarının ortalamasıyla kıyaslandığında ölümlü trafik kazalarında %45,1, kaza yeri can kayıplarında ise %34,3 oranında düşüş kaydedilmiştir. Elbette bizim için hiçbir rakam teselli değildir ifadelerini kullandı.
1: Şimdi Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı. Buna göre Mayıs ayında açlık sınırı 35.174 lira olarak açıklandı. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 45.488 lira olarak hesaplandı.
3: Açlık sınırı 35.174 lira, yoksulluk sınırı 114.576 lira oldu.

0: Ülk İş Mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin gıda harcama tutarı Nisan ayında 34.587 liraydı. Bu rakam Mayıs ayında 35.174 lira oldu. Yoksulluk sınırı 112.660 liradan 114.576 liraya yükseldi. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 45.488 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %1,70 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış ise %40,58 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Et ve süt fiyatlarında artış, nohutla yeşil mercimek fiyatlarında ise düşüş görüldü. Meyve sebze fiyatlarındaki artışın sınırlı düzeyde kalmasının mutfak harcamalarına olumlu yansıdığı ifade edildi.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin bir görüşme yaptı. Hamas heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında MİT Başkanı Kalın'a bilgi verdi. Görüşmede İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için atılacak adımlar da yine değerlendirildi. Hiçbir oldu bittiye izin verilmeyeceği vurgusu yapıldı. Hamas heyeti Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için gösterdiği çabalar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti ve görüşmede Türkiye'nin Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için çabalarını yoğunlaştırmaya devam edeceğinin altı çizildi. İran'da yaşanan savaşa dair Trump'tan, ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar var. Şöyle diyor, İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor ve müzakereler iyi sonuç verecek minvalinde konuştu. Ama taraflar arasındaki tansiyonda gece saatlerindeki saldırılarla yeniden yükseldi.
0: İran gerçekten anlaşmak istiyor dedi. Müzakerelerin iyi bir sonuç verebileceğini söyledi. ABD ve İran arasındaki anlaşmaya ilişkin pazarlık sürerken ABD Başkanı Trump'tan yeni bir açıklama geldi.
2: Bu bizimle olanlar için iyi bir anlaşma olacak. Ancak demokratlar ve vatansever olmayan cumhuriyetçiler sürekli yorum yaparak müzakere yürütmemi çok daha zor hale getirdiklerini anlamıyor. Sadece arkanıza yaslanın ve rahat olun. Sonunda her şey iyi olacak, her zaman olduğu gibi.
0: Tahran'ın ise olası mutabakat zaptında kendi değişikliklerini uygulayacağı iddia edildi. Taslim Haber Ajansı'nın haberinde İran'la ABD arasındaki mesaj alışverişinin devam ettiği, ABD gibi İran'ın da mutabakat zaptı metninde yeni değişiklikler uygulayacağı belirtildi. Müzakere çabalarına rağmen bölgede tansiyon hala yüksek. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın ABD'ye ait MQ-1 insansız hava aracının düşürülmesini de içeren eylemlerine yanıt olarak Keşim ve Goruk adalarında füze rampalarının vurulduğunu duyurdu. İran'ın saldırılara yanıtı gecikmedi. Devrim muhafızları, Sirik adasındaki telekom kulesinin ABD tarafından vurulmasına misilleme olarak bir ABD üssünün hedef alındığını açıkladı. Kuveyt'teki ABD üsleri de İran'a ait füze ve dronlarla hedef alındı. Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahale ettiğini duyurdu. Ülke genelinde sirenler çaldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, ABD'nin düzenlediği saldırılarla ateşkesi ihlal ettiğini söyledi. İki ülke arasında mesaj alışverişi hala devam etmektedir, dedi. Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerde karşılıklı anlayışa varılan alanlar olsa da bazı ana başlıklarda anlaşmazlığın sürdüğü belirtiliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların nasıl kaldırılacağı da zorlu konular arasında yer alıyor.
1: Ve İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki işgalini genişletmeyi sürdürüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu bu kez Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesi için yeni bir saldırı talimatı verdiğini açıkladı. Burası önemli bir yer, Dahiye bölgesi. İran'dansa Lübnan'da ateşkes nihai anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır açıklaması geldi. Ki en başından beri biliyorsunuz İran Lübnan'daki ateşkesinde genel savaşı etkileyeceğini açıklıyordu.
0: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki işgali genişletti. Başbakan Netanyahu.

0: Bu Beyrut'un Dahiye bölgesi için yeni saldırı talimatı verdi. Netanyahu, İsrail ordusunun Litani nehrini geçtiğini söylemiş, stratejik Şakif Kalesi İsrail askerleri tarafından işgal edilerek 900 yıllık kaleye İsrail bayrağı asılmıştı. Netanyahu bu kez Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlenmesi için talimat verdi. Saldırılarda Hizbullah hedeflerinin vurulacağını iddia etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ateşkese rağmen Lübnan'da düzenlenen saldırılara tepki gösterdi. İran ve ABD arasındaki ateşkes, Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkestir diyerek bir cephedeki ihlalin tüm cephelerde ateşkes ihlali sayılacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekaide, Lübnan'da ateşkes ABD ile savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçası dedi. Netanyahu'nun hafta sonunda ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştüğü, Beyrut'u hava saldırıları ile hedef almak için Washington yönetiminden izin istediği öne sürülüyordu. Reuters haber ajansına göre Rubio, hem Netanyahu ile hem de Lübnan Cumhurbaşkanı Al'la görüştü. İki ülke arasındaki gerilimin kademeli olarak azaltılmasını öngören yeni bir plan önerisi sundu. Habere göre ABD, ilk adım olarak Hizbullah'ın İsrail'e yönelik tüm saldırılarını durdurmasını, karşılığında İsrail'in gerilimi tırmandırmaktan kaçınmasını teklif etti. Avn'ın öneriye sıcak baktığı, İsrail'le bir anlaşma sağlamaya çalıştığı iddia edildi. Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da ateşkes ilan edilmiş, ateşkesin 24 Nisan'da 3 hafta uzatıldığı açıklanmıştı. ABD arabuluculuğundaki görüşmeler 2-3 Haziran'da Washington'da devam edecek.
1: Şimdi İsrail bu kez Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesi için yeni bir saldırı talimatı verdi. Burası çok önemli çünkü Dahiye aslında bir anlamda Hizbullah'ın kalesi diyebileceğimiz önemli bir yer. Buraya yani biz ateşkesi konuştuğumuz şu süreçte artık Lübnan'daki bu saldırıların da durmasını isterken İran en azından bunu ateşkes maddeleri arasında koymuşken buradaki alanın yayılması özellikle Dahiye bölgesine bu talimatın verilmesi ne anlama geliyor? Biraz bunu konuşacağız ve son olarak da Trump'ın yapmış olduğu açıklamaları değerlendireceğim. Stüdyo konuğum var. İTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Umut Uzer. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Hoş bulduk.
1: Ve uzaktan bağlantıyla da Haydar Hocam bize destek verecek. Haydar Bey selamlar. Merhabalar.
3: Merhabalar Dilek Hanım. Kolay
1: çok
3: gelsin. Umut Hocam'a da merhabalar.
1: İzniniz olursa her zamanki gibi stüdyodan başlayacağım. Sonra hızla size döneceğim. Şimdi Dahiye bölgesi önemli dedik. Hizbullah'ın kalesi dedik. Tam da böyle ateşkes müzakere süreçlerini konuşurken neden böyle bir talimat verildiği önemli bir soru. Bir de ne yapıldığına dair şöyle bir baktım. Mesela Amerika Birleşik Devletleri hafta sonu İran'daki askeri hedefleri vurduğunu açıkladı. CENTCOM hatta İran'a karşı İran'ın saldırıları karşılık verildi denildi. Daha sonrasında da İran devrim muhafızları da Kuveyt'teki ABD üssünü hedef aldığını duyurdu. Peş peşe yaşanan şu gelişmeleri böyle alt alta sıraladığımızda bir yandan da müzakereye konuşuyoruz. Biz müzakereye ya da ateşkese yakın mıyız değil miyiz İran savaşı anlamında merak ediyorum.
2: Evet yani son derece meşru bir soru gerçekten. Bir yandan çatışmalar yavaş yavaş da olsa devam ediyor. Öbür taraftan müzakereler var. Şimdi mesele tabii Lübnan açısından baktığımızda ilk önce Lübnan'da Hizbullah'ın tasfiyesini istiyor İsrail. Çünkü aynı zamanda bir siyasi örgüt, mecliste efendim milletvekilleri var ve özellikle vurguladığınız Dahiye mahallesi Hizbullah'ın merkezi olarak görülüyor ama geçmiş aylarda Dahiye'nin çok ötesinde Batı Beyrut olsun, Doğu Beyrut olsun oralarda da çeşitli yerleri vurdu İsrail. Dolayısıyla Lübnan'da yaşam gerçekten zorlaştı başkent Beyrut'ta. Dolayısıyla bunu istiyor. Aslında Lübnan Cumhurbaşkanı da bunu istiyor. Michel Aoun ve birçok Lübnanlı unsur aslında Hizbullah'ın tasfiyesini, en azından askeri gücünün tasfiyesini istiyor. Hatırlıyorum 2 yıl önceki Lübnan ziyaretimde orada mesela Lübnan'ın, Beyrut'un birçok sokaklarında İran dışarı İngilizce olarak evet. yazılmıştı. Yani dolayısıyla Hizbullah'ı da öyle görüyorlar. Ama Hizbullah'ı sadece İran'ın bir aracı olarak görmek de yanlış. Çünkü ciddi bir şeyi var. Tabanı var. O tabanda Şii Lübnanlılar. Bunu da unutmamak lazım. Dolayısıyla çok zor bir denge. Tasfiye etmek istiyor. Evet askeri gücün ama Hizbullah bunu istemiyor. Direniş gücü olarak görüyor kendisi de. Aynı zamanda siyasi parti. O manada İsrail barış yapabileceği bir Lübnan yaratmak istiyor.
1: Mümkün mü? Konjonktürde. Yani bunları sıralıyorsunuz. Çok zor diyorsunuz. Çünkü sosyolojik bir yapısı da var haliyle.
2: Tabii.
1: Hizbullah'ın o bölgede. Yani orayı zayıflattığında geriye kalacak olan Lübnan'la anlaşmak daha mı kolay olacak İsrail açısından?
2: Tabii yani diğer gruplar yani Sünni

0: Dinler olsun, Hristiyanlar olsun, onlar da İsrail'e bayılıyor diye bir şey yok tabii ki. Ama Şiiler kadar düşman dinler daha barışçı bir Lübnan yaratmaya çalışıyorlar aslında. Çok güzel bir ülke, çok imkanlar var. Ama maalesef bankacılık sistemi çökmüş savaştan önce de. Daha önce iç savaş yaşamış. Yani ekonomik gerçekten olarak. Yani ben de hayran oldum o ülkeye. Ama bir yandan da sistem yürümüyor. Bankacılık işte çökmüş dediğim gibi. Bazı yerlere Amerika gibi, bazı yerlere Avrupa gibi. Yani ciddi üniversiteler var. Mesela Amerikan Üniversitesi, Beyrut Amerikan Üniversitesi hala dünya sıralamalarında çok yüksek. Bütün bu zorluklara rağmen ve başarısız olan bir devlet olmasına rağmen bu imkanlar mümkün. Ama Hizbullah'ı da yok saymak mümkün. Çünkü dediğim gibi toplumsal tabanı var. Ama bir askeri gücü olarak devam etmesinin çok da doğru olmayacağını söylemek lazım. Ama işte bu mümkün mü? Çatışma getirebilir. İç savaş korkusu var gene.
1: Bu arada tabii biz bunu konuşurken Taslim'in bir son dakikası da geldi efendim. Aktaralım sizlere. İran'ın Lübnan ve Gazze'deki İsrail faaliyetlerinin sonlandırılmasına ilişkin talepleri karşılanana kadar hiçbir görüşme yapılmayacaktır. Tam da müzakereyi, ateşkesi konuştuğumuz anda böyle bir son dakika var. İran müzakere ekibi Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle ABD ile arabulucular aracılığıyla yapılan mesaj alışverişini de durdurdu. Buyurun.
0: Hepsi birbirine bağlı gördüğünüz gibi. Evet, Hizbullah belki İran'ın bir kuklası. Belki onu demek abartılı olur ama İran'la çok yakın ilişkide ideolojik ve teolojik işbirliği var. Tabii askeri işbirliği var. Dolayısıyla yani ama bu olmasına rağmen, birbirine bağlı olmasına rağmen işte dediğim gibi yani tamamen de bir kukla görmek olarak görmek de sorunlu olabilir. Ama İran açısından önceliği Hizbullah ve Lübnan'daki Şiiler tabii ki. Dolayısıyla ya ben maalesef hiçbir zaman son aylarda pek de umutlu olamadım. Evet. Umarım yanılıyorum dedim her zaman ama yanılmadım maalesef.
1: Bir sorum daha var, sonra Haydar Bey'e döneceğim. İran'ın bu yanıtı sert mi sizce müzakerelerin devam ettiği bir aşamada? Yani tamamen alışverişi durduruyoruz demeleri. Sert bir tavır mı?
0: Sert tabii. Yani Hizbullah çok önemli onlar için. Yani Lübnan Şiileri çok önemli. Çünkü büyüten, geliştiren ülke zaten İran.
1: Peki Haydar Bey, son dakika gelişmesi ortada duruyor. Lübnan'ı hedef gösteriyor İran ve diyor ki orada işler yoluna girene kadar, silahlar susana kadar herhangi bir görüşme olmayacak. İran'ın bu tavrını nasıl yorumlarsınız ki Trump'ta yakın zamandaki açıklaması şuydu, işler iyi ilerliyor ve İran'la anlaşmaya çok yakınız demişti. Ne dersiniz?
2: Ya, Dilek Hanım, aslında Taslim'in vermiş olduğu haberin içeriğini yaklaşık bir saat önce Arakçı paylaştı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları bu anlaşmanın, bu müzakerelerin ayrılmaz bir parçasıdır. Dolayısıyla Lübnan'a yönelik saldırılar devam ettiği sürece biz müzakereler konusunda istekli olmayacağız diye bir paylaşım yapmıştı. Dolayısıyla aslında Taslim'in yapmış olduğu haberde zannediyorum Arakçı'nın sözlerinin geçilmesi şeklinde. Ya aslında bu müzakerelerin başlamasının da bir ön koşuluydu biliyorsunuz. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmasını istiyordu İran. Hatta bu konuda Amerika devreye girmişti. O zaman İsrail ile Lübnan arasında müzakereler başlamıştı ve İran'la Amerika arasındaki müzakereler de bundan sonra başlamıştı, öne açılmıştı. Ancak bu arada sözde ateşkesin yürürlükte olmasına rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları Hizbullah bahanesiyle devam ettiği için de özellikle dün itibariyle Netanyahu'nun dahiyeyi vurun emrini verdim, işte Netanyahu güneyini işgal edeceğiz, Belfort Kalesi'ne bayrak diktik şeklindeki çok mütecaviz açıklamaları nedeniyle İran'da doğal olarak bu şekilde bir açıklama yaptı. Ancak bu görüşmelerin devam etmeyeceği anlamına gelmez. Çünkü biliyorsunuz İran'la ABD arasındaki ateşkes de defalarca iki taraf tarafından da ihlal edilmiş olmasına rağmen iki taraf da resmen ateşkes bittiğini söylemedi. Hala ateşkes süreci devam ediyor ve müzakereler devam ediyor. Bunu ben aşılabileceği kanaatindeyim. Amerika eğer İsrail üzerine baskı yaparsa ben az önce Umut Hocam konuşurken Hizbullah konusunda oraya bir ekleme yapmak isterim müsaadenizle. Çünkü evet biz Lübnan'daki Yelpaze'yi bahsederken tabii Hizbullah'ı bunu dışlayamayız. İsrail'in de neden Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve denklemin dışına çıkartılmasını istediğini de çok iyi belirtmemiz lazım. Çünkü Hizbullah İsrail'in işgaline karşı kurulmuş bir örgüttür. Yani bunun altını çizmemiz gerekiyor. Evet. Hizbullah kendiliğinden ortaya çıkmadığı bir halk tabanı var. Ama bu aynen Gazze'de Hamas'ın ortaya çıkması gibi Lübnan'da da eğer Hizbullah çıktıysa bu İsrail işgalini sonlandırmak için ortaya çıktığını da söylememiz lazım. Bugün İsrail Hizbullah'ın silahsızlandırmasını niye istiyor? Çünkü Lübnan ordusu İsrail'e karşı koyacak, İsrail işgalini engelleyecek bir kuvveti yok. Yani

0: Lübnan'daki yegane güç, askeri güç şu anda Hizbullah. Biz bunu kabul edersiniz ya da etmezsiniz, seversiniz ya da sevmezsiniz. Aynı 2006 savaşında olduğu gibi İsrail'i durduran ve bu nedenle de Lübnan halkı tarafından teveccühle karşılanan bir örgütten bahsediyoruz. Ama ondan sonra özellikle Suriye coğrafyasında tam da hocamın dediği gibi İran'ın bir vekil aktörü haline geldiği için Lübnan'ı ikinci plana düşürdüğü için Hizbullah eleştirildi. Bugün de Lübnan halkı o konuda tereddüt ediyor. Gerçekten Lübnan'ı İsrail'e karşı mı koruyor Hizbullah, yoksa İran'ın çıkarlarını mı savunuyor? O konuda Hizbullah'ın bir samimiyet testinden geçmesi gerekiyor. Ama eğer Hizbullah'ı da ortadan kaldırırsanız Lübnan'da İsrail'i durduracak, önleyecek hiçbir güç kalmaz.
1: Tam bir işgale dönmez mi o zaman Haydar Bey? Zaten işte, tam bir İsrail
0: zaten
1: işgali.
0: Zaten 82-2000 arasında 18 yıllık çok uzun bir işgal vardı ve burada İsrail'in bir karşılığı var. Güney Lübnan ordusu diye bir ordu kurdular ve bu ordu da Lübnan güçlerinden işte çoğu Maruni ve diğer güçlerden oluşuyordu. Aslında İsrail'in yaratmaya çalıştığı şey bu. Kendisi çok da fazla müdahil olmadan bir iç savaşı tetiklemek ve Lübnan'daki o kaotik süreçten mümkün mertebe güney kısmını elinde tutmak. Zaten şu an itibariyle %10'unu elinde tutuyor. Yani bu Litani'nin güneyi dediğimiz yerde bir tampon bölge oluşturdu. Bu 8-10 kilometreydi, bunu ilerletti. Ya düşünün, Benford Kalesi'nin Litani nehrinden daha batıda. Aslında Litani bir sınır olarak söylemişti biliyorsunuz Simotrich. Doğal sınır bu olması lazım demişti. Ama onun da içine kadar gittiler ve gidip Belfort Kalesi'ne bayrak çekmek nedir yani? Biz burada kalıcı değiliz, güvenlik için tampon bölge kurmak istiyoruz diyen İsrail aslında oraya bir bayrak çekerek burada kalıcı olmak istediklerini bence resmen fiilen göstermiş durumdalar. Ama bu ancak Amerika'nın gerçekten müdahil olmasıyla, yani Trump'ın bir retorik olarak ben yasaklıyorum İsrail'in Lübnan'ı vurmasını, saldırmasını diyerek değil, gerçekten bu konuda İsrail'in silahlarını durdurarak, silah vermeyerek ya da yaptırım yaparak ancak bunu yapabilir. Yoksa İsrail'le müzakere ederek İsrail'i ikna edemezsiniz ya da caydıramazsınız. Ancak güç koyarsınız karşısına, İsrail geri adım atar. Onun dışında başka bir ihtimal yok. Görmüyorum yani.
1: Onu soracağım. Bu arada Taslim'in geçmiş olduğu haberde, bilgilerde şu da var efendim. Direniş cephesi ve İran Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmak ve Babül Mendeb Boğazı dahil diğer cepheleri etkinleştirmek için gündemini belirledi diyor. Yani bu açıklama Umut Bey şuna mı geliyor? Daha geniş cephelerde, daha farklı cephelerde Hizbullah ve İran'ı göreceğiz. Savaşın Orta Doğu'ya yayılması ihtimali hep riski konuşuluyordu. Şu an o aşamanın tehdidi mi ya da işte kozu mu kullanılıyor? Bir de İsrail'i durdurmaktan bahsetti Haydar Bey. O nasıl mümkün olabilir? Şu aşamada ABD İsrail'i durdurmalı, bir güç kullanmalı dedi. Nasıl mümkün olabilir?
2: Öncelikle evet, bir tırmanmanın habercisi olduğu gibi önce tırmanıp tekrar yumuşama da olabilir. Bu zaman zaman yükseliyor ve iniyor, gördüğünüz gibi savaşta tırmanıyor. Ondan sonra eşikten dönüyoruz tekrar daha büyük şeylerin. Tabii Husiler daha topyekün bu işe girerse çok daha, Badr Mendeb'de çok daha vahim bir hal alacaktır, alabilir. Bütün bunlar imkan dahilinde. Tabii dünya ekonomisinin bunu taşıması çok çok zor, pek mümkün değil. Ciddi bir kriz getirebilir. Öbür tarafta tabii İsrail üzerinde Amerika baskı yapabilir. Yani herkesin düşündüğü gibi İsrail Amerika'yı kontrol etmiyor. Amerika isterse bastır, ama isterse, o da başkan, öyle bir arzu ve irade gösterirse. Geçmişte bunun örneklerini gördük. Mesela 80'li yıllarda Ronald Reagan başardı, ama lobiye karşı mücadele etmek zor. Kazanabilir, kazandı. AWACS silahlarının satımında Ronald Reagan kazandı bunu. Kolay değil ama, çünkü Demokrat Parti'de de tabii destekçileri var, ama bir yandan da tabii çok ciddi Filistin yanlılığı da yükseliyor, görüyoruz. Dolayısıyla öbür Arap-İsrail savaşı aslında Amerika'da oluyor uzun yıllardır. Güçlü bir Arap lobisi de var, unutmayın, hep İsrail lobisi değil. Dolayısıyla karşılıklı. Kesinlikle. Ve bu sadece petrol lobisi değil, aynı zamanda Filistinlilerin de en azından entelektüel camiada çok güçlü bir etkileri var. Dolayısıyla işte en son İsrail günü yürüyüşüne belediye başkanı katılmadı. Hı hı. Tamam, diğer birçok herkes katıldı ama kendisi katılmadı. Yani o da önemli bir şeydir, New York belediye başkanı katılmaması. Dolayısıyla bu mücadele orada da devam edecektir. Bastırırsa Trump, ama öyle bir iradesi olduğunu sanmıyorum, İsrail'i durdurabilir. Ama çok zor. Yani çünkü ilişkiler hepsi birbirine bağlı, görüyoruz. Amerika, İsrail, Lübnan, İran birbiriyle karşı cepheler. Dolayısıyla bu mümkün olabilecektir, ama her şey ihtimal dahilinde. Amerika'da bir bıkkınlık var savaşa karşı. Zaten baştan beri güçlü bir destek yoktu. Ekonominin kötüye gidişi zaten, o da ve sağ kesimden bu savaşı desteklemeyen, yani muhafazakarlar arasında Cumhuriyetçi Parti içinde de desteklenmediği büyük ölçüde görünüyor. Dolayısıyla Trump'ın da işi zor.

0: Ama işler iyileşmeden daha kötü bir noktaya varabiliriz maalesef.
1: Trump'ın yani bu savaşı durdurmak için acilen atması gereken adımlar söz konusu değil mi? Çünkü bir zaman var. Temmuz'da 4 Temmuz var. Yani orada bir kazanım. Kendisi açısından da bir zaman olduğu için soruyorum. O gücü nasıl sağlayabilir? Şu hamlelerle mümkün mü?
0: Hakikat sonrası
1: diye... Kim duracak yanında yani? Onu merak ediyorum biraz da.
0: Doğru. Evet yani çünkü birçok insanı da kaybetti gerçekten kendi cephesinden de. Ama işte hakikat sonrası diye bir kavram var ya post-truth, işte ben ne dediysem o doğrudur diye bir söylem yaratabilir gene. Biz kazandık bunu, bitti diyebilir ama o da kolay gözükmüyor. Çok farklı. Yani çünkü savaşın psikolojik boyutunu da düşünmek lazım. Bir zafer olarak ilan edebilmek için de elinizde bazı emarelerin olması lazım. O da henüz gözükmüyor ve Amerikan entelektüel camiada çok eleştiriliyor zaten. Eskiden beri Trump fazla destekçisi yoktu üniversitelerde vesaire. Şimdi daha da az bir şekilde. Dolayısıyla çok büyük bir mücadele ama ne yapması gerek onu işte şeyi açarsa Hürmüz Boğazı'na o da ikna etmeyecektir insanları. Çünkü diyor ki insanlar zaten açıktı bu yani şimdi onu açmanın neresi başarı vesaire. Ama İran'da bu işi daha fazla tırmandırma potansiyeline sahip aslında.
1: Önümüzdeki süreç için yakın vadede ya da orta vadede siz aslında bir ateşkesten ziyade biraz daha karışıklığı mı görüyorsunuz bölge için ya da İran için?
0: Evet yani biraz daha bunun devam edeceğini görüyorum ama çok da sürdürülebilir bir şey değil. Yani biz hep konuşuyoruz bu ekranlarda da. Yani ekonomik kriz vuruyor bizim de ekonomimiz hakkında değil mi? Olumsuz bugün haberler aldık vesaire. Ama Amerika'da bile yani o kadar uzak bir yerde bile ve petrol pek de almamasına rağmen Körfez'den. Ona rağmen orada da olumsuzluk hem petrol fiyatlarında hem diğer bazı unsurlarda işte gübre fiyatlarında vesaire. Dolayısıyla çok da sürdürülebilir bir durum değil ama zafere ihtiyacı var. Hem İran'ın hem Amerika'nın en azından işte dediğim gibi psikolojik boyutu dediğim kazanmasa bile kazanmış gibi gösteren ki bunu geçmişte Orta Doğu Savaşları'nda da gördük. Arapların aslında kazanmayıp da mesela işte Oktober Ekim Savaşı dediğimiz Yom Kipur Savaşı 1973 aslında Mısır kazanmadı ama kazandı gibi psikolojik bir eşiği atladılar Süveyş Kanalı'nı geçerek. Dolayısıyla bugün de bazı unsurlar gerekiyor. Herkes kaybetti aslında işin doğrusu. Özellikle halklar kaybetti. İranlılar olsun, diğer milletler olsun, Amerikalılar bile. Ama öbür tarafta tabii nasıl bir sonuca varacak? Bu devam edecek mi, yıllarca sürecek mi Ukrayna Savaşı gibi? Ama çok sürdürülebilir gibi gözükmüyor özellikle o petrol konusu sebebiyle.
1: O kadar Ukrayna, dağıtılabilecek bir yer değil aslında.
0: Evet yani Ukrayna sürüyor bir şekilde. O da tabii çok acı bir olay ama o kadar dünya ekonomisini bu ölçüde etkileyecek bir potansiyeli yok yani.
1: Peki Haydar Bey şunu merak ediyorum. Şimdi özellikle Dahiye bölgesine bu saldırı emrinin verilmesi, Taslim'deki bu işte açıklamayla denk gelen bir sorum olacak. Direniş cephesi ve İran Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmak, Babülmendeb Boğazı dahil diğer cepheleri etkinleştirmek için gündemini belirledi diyor. Ve aynı zamanda Dahiye bölgesine verilen bu saldırı emri. Tüm bu başlıkları yan yana koyduğumuzda siz önümüzdeki süreçte yakın vadede bir ateşkes görüyor musunuz? Yoksa bu tehditlerin gerçekleşme olasılığı daha mı yüksek bölge açısından? Zira ben biraz ürküyorum özellikle Dahiye'deki bu saldırı sonrasında ve yapılan bu açıklamalar sonrasında.
2: Ya şöyle Dilek Hanım, ateşkes durumu biliyorsunuz devam ediyor. Yani bir anlaşma bekliyoruz ateşkesten ziyade. Nihai bir anlaşma ya da bir müzakere kapısının açılmasını bekliyoruz. Şimdi İsrail'in Dahiye'ye saldırması bence... Amerika ile İran arasında devam eden müzakerede İran'ın elini biraz zayıflatmak, İran'ı ikna etmek, daha doğrusu bileğini bükmek için yapılan bir hamleydi. Çünkü bu son iki gündür bu yazılıyordu hem İsrail basını hem de Amerikan basını. Lübnan kozunun İran'ı ikna etmek için önemli bir araç olabileceği söyleniyordu. Ve bu da Netanyahu'nun açıklamasıyla bu şekilde ortaya çıkmıştı. Hatta Trump'ın da resmi olması da bu konuda yeşil ışık yaktığını, bu saldırılara göz yumduğu söyleniyordu. Ben bugün İran'dan gelen açıklamayı açıkçası bu İsrail'in hamlesini görüyorum ve buna karşı ben de bir hamle yapıyorum. Yani restine rest diye isimlendireceğimiz bir hamle olarak okuyorum. Bu toplamda genel müzakereleri ortadan kaldırmıyor. Ancak müzakerelerde tarafların birbirlerine üstünlük sağlamalarına yönelik manevralar olarak okumak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü az önce söyledim. İki tarafta münferit ateşkes ihlallerine rağmen ateşkesin devam ettiğini söylüyorlar ve müzakere kapısını kesintiler yaşanmakla birlikte devam ettiriyorlar. Hala Pakistan üzerinden, Katar üzerinden görüşmeler devam ediyor. Dolayısıyla bu hamleler bu süreç içerisinde devam edecek. Tarafların süreyle ilgili sınırlılıkları var. İran'ın bu sürece daha ne kadar katlanacağı ile ilgili bir sorunu var. Amerika'nın yaklaşan işte ara seçimleri var.

0: Bunlar ve küresel anlamda ekonominin yaşamış olduğu fırtına var. Bunlar taraflar üzerinde, iki taraf üzerinde bir baskı oluşturuyor. Tabii şeyi de hatırlatmak lazım. Bu hafta sonu özellikle Hürmüz'den resmi ya da gayri resmi olarak gemilerin çıkış yaptığı haberlerini
1: Evet.
0: takip ettim ben. İran tarafı da, Amerikan tarafı da işte Amerika görmedi, İran görmedi şeklinde. Aslında bir şekilde oradaki mekanizma çalışmaya
1: İşliyor.
0: başlamış. Ya yani ben müzakerelerin kopacağını düşünmüyorum açıkçası. Hocamın dediği gibi bir yükseltiyorlar, tansiyonu arttırıyorlar. Ondan sonra herkes yeniden saldırıların başlayacağını beklerken tam müzakere kapısı ya da bir anlaşma, bir açıklama geliyor ve bütün o umutsuzluğu dağıtıyor. Ben bu son gelişmeleri de bu kapsamda okuyorum açıkçası. Çünkü bu ateşkesin başlamasından öncesini hatırlarsanız Trump İran medeniyetini ortadan kaldırmaktan bahsediyordu. Ondan
1: Evet.
0: sonra ateşkes açıklaması yaptı. Tekrar bir tehdit savurduktan sonra da ateşkesi süresiz uzattığını gördük. Dolayısıyla iki tarafında bence savaşı devam etme konusunda mecelleri kalmadı. Bu konuda da sınırlılıkları var. Hem Amerika'nın sınırlılığı var. Hatta İran Amerika'ya göre biraz avantajlı gözüküyor. İşte bunu Amerika istihbarat raporları da ortaya koydu. Hem füze stoklarının yeterliliği anlamında hem de askeri güç ve kapasite anlamında karşı koyma gücünün arttırdığını takip ediyoruz. Dolayısıyla Amerika bir tercih yapması lazım. Umut Hocama katılıyorum. Trump'ın oturup bir tercih yapması lazım. Gerçekten seçim döneminde vaat ettiği gibi Amerika first mi diyecek yoksa İsrail'in şantajlarına boyun eğip Amerika'yı bir bataklığa sokup burada bir patinaja mı devam edecek? Ben o yüzden çok daha bu süreci uzun süreceye kanaatli değilim. Şu yaşadığımız birkaç günlük süreç tam İsrail'in istediği gibi. Yani ne anlaşma var ne anlaşmasızlık var.
1: Evet.
0: İsrail bu arada Lübnan'da defakto olarak işgalini devam ediyor.
1: Devam
0: Gazze'deki
1: ediyor.
0: durum zaten biliyorsunuz hiç iyileşmiyor. Oradaki durum devam ediyor. Batı Şeria'daki ilhak devam ediyor. Bu puslu dönemler İsrail'in işine yarıyor. İsrail defakto olarak bu kazanımlarını sabitleştiriyor ve yoluna devam ediyor. Yani
1: Peki.
0: İran'dan bağımsız olarak söylüyorum ama İran buna müsaade etmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü az önce söyledim hem Hizbullah konusunda bir tavır ortaya koydu, bunu devam ettirmek zorunda ve açıklamayla da olduğu gibi eğer bu İsrail ve Amerika bu oyunu oynamak isterse Babil Mendeb ve Husiler de işin içine girecek. O zaman iş
1: Peki.
0: daha içinden çıkılmaz bir hale gelecek. Buraya kadar gideceğini tahminde değilim ben.
1: Çok teşekkür ederim Haydar Oruç ve Profesör Doktor Umut Uzer. Değerli katkılarınız için ET360'a süren bu kadardı maalesef. Sağ olun, teşekkür
0: Kolay
1: ederim.
0: gelsin.
1: Devam edelim. Türkiye 7-8 Temmuz'da NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Öncesinde tabii ittifak içerisinde tartışmalar var. Uzun yıllardır var. Hatırlayacaksınız NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir denilen bir yerden Rusya-Ukrayna Savaşı patlak verince NATO'nun varlığı da tartışma konusu oldu. Dolayısıyla önemli. ABD Başkanı Donald Trump NATO'yu kağıttan kaplana benzetmişti. O ifadeler devam etmişti yıllar içerisinde. Haliyle Avrupa'da güvenlik mimarisi tartışmaları söz konusu. Peki Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da neler konuşuluyor? Habertürk muhabiri Emre Karaca Berlin'e gitti. Çok güzel izlenimleri var. İzleyelim.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO kağıttan kaplan benzetmesi, Avrupa'da köklü değişime uğrayan güvenlik mimarisi. Bu iki tartışma başlığı Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi Almanya'da gündemin üst sıralarında. Yeni güvenlik stratejilerine yönelik tartışmalar sürerken gözler bir yandan 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde.
3: Türkiye'de düzenlenecek tarihi NATO zirvesi öncesinde ABD ile Avrupa arasındaki gerilim gittikçe yükseliyor. Artan tansiyonun en çok hissedildiği ülkelerin başında Almanya geliyor. Almanya'da soğuk savaş döneminde kaldığı düşünülen uygulamaların yeniden devreye girmesi gündemde. Almanya 2029'a kadar savunma bütçesini iki katına çıkarmayı, savunma sanayi alanında atılımlar yapmayı ve artık kullanılmayan sığınakların restore edilmesini planlıyor.
2: Almanya 2. Dünya Savaşı sonrasında kıtada tesis edilen NATO eksenli güvenlik anlayışının en güçlü temsilcisiydi. Batı ve Doğu Almanya arasında örülen duvar simgeydi. Sovyetler Birliği'nin yıkıldığı 90'lı yıllara kadar Batı Almanya özgürlüğün kalesi, Doğu Almanya ise despotizmin temsilcisi olarak kabul edildi.
3: Alexanderplatz Meydanı Berlin'in en sembol alanlarından. Bu alanda 60'lı yıllarda Doğu Almanya tarafından inşa edilen kule adeta bir dönemin simgesiydi. 90'lı yıllarla birlikte Sovyetler Birliği çöktü. Doğu ve Batı Almanya birleşti. Birleşen Almanya'da barış ve istikrar gittikçe artıyordu. Ancak 2022 yılında Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş

0: baş denklemi değiştirdi. Yeni dönemde Almanya daha güvenlikçi politikalar izliyor ve NATO'da daha önemli bir hale gelmiş durumda.
1: Bu kırılgan zeminde ABD artık Avrupa için eskisi gibi güvenlik şemsiyesinin güçlü bir ortağı olarak görülmüyor. Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye verilmeyen destekte kırılma aşamalarından biri olarak görülüyor. Pentagon, Almanya'da konuşlu yaklaşık 5000 Amerikan askerini bir yıl içinde geri çekeceğini ilan etti. Uzun menzilli füzelerin konuşlandırılması planları askıya alındı. ABD Başkanı Trump'ın Almanya Şansölyesi Merz'e bölünmüş ülkesiyle ilgilenmesi tavsiyesi de dikkat çekici çıkışlardan biriydi. Almanya, yedek askerlerin Alman ordusunun tatbikatlarına katılımını yeniden zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Kriz ya da savaş halinde ise yedek askerler 60 yaşına kadar zorunlu olarak orduya katılacak.
0: Bir başka merak edilen unsur da Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler. Bu konuda olumlu işaretler var. Alman Şansölyesi Merz önce ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri ziyaret etti. Ardından ilk durak olarak Türkiye'yi seçti. Ülkeler arasındaki stratejik düzeyli diyalog mekanizması da 12 yıllık bir aranın ardından Berlin'de toplantı. NATO'ya giden kritik süreçte özellikle ivmelenen ilişkilerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklentisi mevcut.
1: Tüm gelişmeler yeni güvenlik mimarisinin ortaya çıkması tartışmalarını güçlendiriyor. Almanya'nın Türkiye'ye ek Patriot hava savunma sistemi ve 150 asker göndermesi sembolik olarak güçlü bir mesaj olarak yorumlanıyor.
2: Orta Doğu'da savaşın ortasında hayatları bir anda değişen iki kadın. Biri İsrail'in Gazze saldırılarından kurtuldu, kurtulmayı başardı ve İstanbul'a geldi. Diğeri de Güney Lübnan'da hayatta kalmaya çalışıyor. İki kadın bölgede yaşanan insanlık dramını Habertürk'ten İrem Şimşek'e anlattı.
3: Sokağa çıkmak, yürümek, araba kullanmak hiçbiri güvenli değil. İsrail çevrendeki herhangi bir arabayı vurabilir.
4: Akla gelebilecek, hatta bazen hayal bile edilemeyecek her türlü acıya ve zoruna şahit oldu.
1: Peş peşe düşen füzeler, kent merkezlerinde bombalanan araçlar ve hedef alınan apartman daireleri. Bu görüntüler onlar için artık neredeyse sıradan.
3: Geceleri uyku konusunda sorun yaşıyoruz çünkü İsrail ordusunun dronları ve savaş uçaklarının sesinden dolayı en basit hakkımız yani dinlenmek, uyumak imkansız oluyor.
5: Savaşın ve soykırımın gölgesinde hayatlar. İsrail'in saldırılarına rağmen hayata tutunan iki genç kadın. Gazze'li Hint ve Lübnanlı İkbal savaşın gerçek yüzünü gözler önüne seriyor.
3: İsrail Litani Köprüsü'nü bombaladığında Güney Lübnanlılar izolasyon içinde yaşıyorlardı. Yakıt, elektrik, gıda, tıbbi malzeme eksikliği ya da yokluğu yüzünden korku içindeydik.
4: Biz de herkes gibi, biz de ölmek istemiyoruz, biz de hayatta kalmak istiyoruz. Bizim de bir hayallerimiz var.
1: Gazze'li Hint 24 yaşında. İsrail bombalarından kaçıp Türkiye'ye geldi. Ama orada yaşananları bir an olsun unutmuyor.
4: Sabah erken uyandık. Okula ve iş için hazırlanıyorduk. Bir anda füze ve patlama sesler başladı. Tabii ki Gazze'de yaşayan bir insanlar olarak daha önce de savaşlar yaşadık. Bu sesleri çok iyi tanırdık maalesef. Ama yine de kimse olayların o kadar ağırlaşacağına hiç düşünmedi.
1: Lübnan'da Ekbal'in durumu Hint'ten farklı değil. İki genç kadın Gazze'lilerin ve Lübnanlıların duygularına tercüman oluyor.
3: Çalışmak, hayat kurmak ve aile kurmak isteyen bir genç olarak hayatımı normal kılabilmek için sürekli bir hayat mücadelesi içinde olduğumu hissediyorum.
2: İngiltere ve Türk kökenli ABD'li yayıncılar Cenk Uygur ve Hasan Piker'in elektronik seyahat izinlerini iptal etti. İçişleri Bakanlığı sık sık İsrail'i ve Gazze'deki soykırımı eleştiren iki ismin kamu düzeni için ciddi risk oluşturduğunu iddia etti.
6: Disgusting, they are deeply immoral people.
1: İngiltere, ABD'li yayıncılar Cenk Uygur ve Hasan Piker'in ülkeye girişlerini engelledi. Türk kökenli ABD'li yayıncı Cenk Uygur, gelişmeyi

sosyal medyadan duyurdu. Londra'ya gitmek için havalimanına gittiği sırada kararın kendisine bildirildiğini söyledi. Uygur, Londra'daki bir konferansa katılacağını ve Oxford Üniversitesi'nde bir konuşma yapacağını duyurmuştu. İngiltere'yi eleştirdiğim için değil, İsrail'i eleştirdiğim için engellendim diyerek

0: hattı liberal değerleri soykırımcı ve faşist bir yabancı hükümet uğruna terk ediyor dedi.
1: It's a 40-minute flight is what I meant. Politicians fly over there all the time for press stuff. Dude, what are you talking about?
0: Uygur ve Piker, elektronik seyahat izni sayesinde İngiltere'ye 6 ay süreyle vizesiz gitme hakkına sahipti. İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ikilinin İngiltere'de bulunmasının kamu yararına uygun olmayabileceği gerekçesiyle vizesiz seyahat izinlerinin iptal edildiği, vize başvurusu yapabilecekleri belirtildi. Yayınları milyonlarca kez izlenen Piker, Gazze'de yaşanan soykırıma ABD'de en sert tepki gösteren yayıncılardan biri. Genç Türkler adlı platformun kurucusu olan Uygur da İsrail'i eleştiren yayınlarıyla biliniyor. İngiltere'de İşçi Partisi milletvekili David Taylor, geçen hafta Sam Piker'in konuşmasının engellenmesi çağrısında bulunmuştu.
1: As it stands currently, I don't believe that I'll be able to go to the...
2: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Paris Saint-Germain takımını Elize Sarayı'nda ağırladı. Şampiyonluğun ardından ülke genelinde yaşanan olaylara da değindi Macron. Şiddet sahnelerinin kabul edilemez olduğunu söyledi ve ekledi, bıktık yeter.
3: C'est pas le foot ça.
4: Yaşanan olaylar futbol değil, spor değil. Polis ve jandarma ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yakalananlara karşı tavizsiz olacağız. Artık bunu görmek istemiyoruz. Bıktık. Yeter.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris Saint-Germain oyuncularını ağırladı. Şampiyonlar Ligi zaferinden sonra yaşanan olaylara bıktık diyerek tepki gösteren Macron, yaşanan olaylara alışmak istemediklerini vurguladı. Futbolcular ve yöneticiler Elize Sarayı'na Şampiyonlar Ligi kupasını da götürdü. Kupayı üst üste ikinci kez kazanan kulübü tebrik eden Macron, üçüncü şampiyonluğu da görmek istediğini söyledi. Macron'u ziyaret eden oyunculara kulübün başkanı Nasser El Halifi de eşlik etti. Paris Saint-Germain'in kutlamaları Elize Sarayı'nın yanı sıra Eiffel Kulesi önünde de yapıldı. Binlerce taraftarın arasında yürüyen futbolcular zaferi doyasıya kutladı. Şampiyon takım için Eiffel Kulesi'ne kadar kulübün renkleriyle boyanmış özel bir halı serildi. Kutlamaların son adresi ise Paris'in ünlü stadı Parc des Princes oldu. 48.583 kişilik stadyumu dolduran taraftarlar takımın sevincine yaktıkları meşalelerle ortak oldu. Stadda havai fişek gösterisi de düzenlendi. Kutlamalar bir önceki kutlamalara göre sakin geçti. Şampiyonlar Ligi zaferinin yaşandığı gece Fransa genelinde olaylar çıkmış. Bazı taraftarlar çöp bidonları ve kiralık bisikletleri yakmış, güvenlik güçlerine havai fişek atmıştı. Polis de farklı noktalarda oluşan kalabalık taraftar gruplarına biber gazıyla müdahale etmiş, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.
2: Fransa'da sergilenen 6.2 milyon dolar değerindeki duvara bantlanmış muz sanat eseri müzeden çalındı ve olayla ilgili de inceleme başlatıldı.
0: Duvara bantlı muz çalındı. Muzun yenisiyle değiştirileceği açıklandı. Milyon dolarlık sanat eseri duvara bantlanmış muz bu kez hırsızlıkla gündemde. Fransa'nın güneyindeki Pompidou Metz Müzesi'nde sergilenen muz çalındı. Olay güvenlik görevlisinin muzun yerinde olmadığını fark etmesiyle ortaya çıktı. Polis ekipleri inceleme başlatırken müze yönetimi kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Çalınan muzun yerine ise yeni bir muz yerleştirileceği açıklandı. Eserin merkezindeki çabuk bozulan muz, güncelliğini koruması için zaten her üç günde bir yenisiyle değiştiriliyordu. Geçen yıl Temmuz ayında da bir müze ziyaretçisi muzu yemiş, güvenlik görevlileri hızla müdahale ederek yerine yeni bir muz yerleştirmişti. İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın provokatif çalışma olarak tanımlanan Comedian adlı bu eseri, sanatın ne olduğu ve değerinin nasıl belirlendiği sorularını gündeme getirmeyi amaçlıyor. 2019'da Art Basel Miami Beach'te 120 bin dolarlık fiyatla sergilenen eserin değeri her geçen yıl arttı. Çin doğumlu kripto girişimcisi Justin Sun, 2024 yılında eserin bir versiyonu için 6,2 milyon dolar ödemiş, ardından satın aldığı eseri Hong Kong'da kameralar önünde yemişti.
2: İstanbul'da deniz sezonu açıldı. Yüzebilecek 95 plaj da bu arada belirlendi. O plajları nereden öğrenebilirsiniz? İzleyelim.

0: Hava ısındı, deniz sezonu başladı. İstanbul'da yüzülebilecek alanlar belirlendi, denetimler de artırıldı.
1: 1 Haziran'a itibaren biz çalışmalarımıza başlamış durumdayız. Bu seneki yüzme alan tespit komisyonumuzda 95 tane alanımız yüzme alanı olarak belirlendi.
0: İstanbul Valiliği ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda yüzme sezonu hazırlıkları tamamlandı. Yüzülebilecek 95 alan belirlendi. Sadece su temizliği değil, can kurtaran hizmetleri, güvenlik önlemleri ve sosyal donatılar da tek tek değerlendirildi.
1: İhtiyaç olduğunda periyotlar sıklaştırılıp 15 günde bir denetimlerimizi bütün 95 yüzme alanımızda devam edeceğiz.
0: Peki yüzülebilecek 95 alanı ve yapılan analizler hangi siteden öğrenilebilecek?
1: Vatandaşlarımız yüzme.sağlık.gov.tr adresimizden istedikleri anda online bir şekilde laboratuvarlarımızda entegre bir sistem bu. Bu sistemden yüzme suyunun kalitesine, yüzme alanının yasaklı olup olmadığına, izin verilmediğini takip edebilirler.
0: İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, denetim olmayan alanlar için uyardı.
1: Vatandaşımız birebir takip etsin ve yüzme alanı olan izin verilenlerin dışında, yani valimiz tarafından yasaklanan yerlerde denize girmemelerini biz vatandaşımıza istirham ediyoruz.
2: Ve HT360'ın sonuna geldik efendim. Ben Dilek Gül noktalıyorum. Benden sonra sizlerle Zülfikar Ali Aydın manşet programıyla beraber olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: bu takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk Manşet'le karşınızdayız. Bugün bir ihbarla başlayan bir uyuşturucu operasyonunun perde arkasına bakacağız. Uyuşturucu satıcıları kimsenin aklına gelmeyecek türde bazı iş yerlerini satış için kullandığı bir operasyonun ayrıntıları. Sadece oraları değil, eğlence mekanları içinde nasıl uyuşturucu satışının tespit edildiğine de bakacağız. O iş yerleri ve mekanlar mühürlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gizli soruşturmacı kullandığı uyuşturucu operasyonunun çok dikkat çeken sonuçları var. Gizli soruşturmacı uyuşturucunun şifreli yöntemlerle nasıl, nerede satıldığını, uyuşturucunun nasıl taşındığını, o mekanlarda nasıl satıldığını tek tek ortaya çıkardı. Savcılık ve narkotik polisinin belgelediği trafiği tüm yönleriyle birazdan anlatacağız. Gündemin öne çıkan başlıklarına da elbette bakacağız. Nedir? Ankara siyasette gündemdeki konu mutlak mutlan sonrası CHP. CHP'de gündem, arınma ve yeni kurultay tartışması etrafında şekilleniyor. Bunu da hatırlatalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde genel merkeze gitti. Çalışmalarını sürdürüyor. Emre Aytekin de genel merkezde nöbette. Emre'ye hemen dönelim. Emre, hafta sonu Kemal Kılıçdaroğlu çok sert açıklamalar yaptı. Özgür Özel ve yönetimiyle ilgili ve bazı belediye başkanları ile ilgili yolsuzluk yapan belediye başkanlarını görevden almadığı için özür diledi. Ve özellikle de CHP'nin mirasının pavyon masalarında meze yapıldığını söyledi. Bugün yeni bir açıklama var mı? Nedir Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde son durum? Seni dinliyoruz.
1: Zülfikar Ali Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün genel merkezde mesaisine devam ediyor. Bugün yeni bir açıklama yapmadı. A takımını, MYK'yı belirlemek üzere burada toplandı ve kurmaylarıyla birlikte 12. kattaki makamında çalışmalarını sürdürüyor ki son gelen bir bilgi var elimize ulaşan. Bugün içerisinde MYK listesinin paylaşılması bekleniyor. 8 kişilik bir listeden bahsediyoruz. A takımı Kılıçdaroğlu'nun bugün belli olacak akşam saatlerinde bu listenin paylaşılacağını ifade edin. Bir diğer gündemi ise tabii ki parti meclisi toplantısı. Kılıçdaroğlu dönemindeki üyelere mahkeme kararının tebliğ edilmesi gerekiyordu parti meclis toplantısının yapılabilmesi için. O tebliğlerinde başladığını ifade edelim. Tebliğlerin tamamlanmasıyla birlikte mahkeme kararının o üyelere gönderilmesiyle birlikte de ilerleyen günlerde, önümüzdeki günlerde de parti meclis toplantısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yapılacak ve bundan sonraki yol haritası belirlenmiş olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dediğimiz gibi bugün MYK'nın açıklanması bekleniyor. Onun da akşam saatlerde paylaşılacağını ifade edelim. 8 kişilik bir listeden bahsediliyor.

0: yeni A takımının Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bizler de burada haber nöbetimizi sürdürüyoruz, yine gelişmeleri aktaracağız.
1: Emre Aytekin, teşekkürler. CHP'deki son dakika bilgilerini aktardı. CHP Parti Meclis Üyesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmay kadrosu şekillenecek. Gün içinde gelişme olursa biz de aktaracağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez bir açıklama yaptı. Mutlak butlan kararının arkasından hemen genel merkezde bazı işten çıkarmalar oldu. Takip etmişsinizdir. Tartışma yaratan o çıkarmalarla ilgili bir açıklama yaptı Atakan Sönmez. Atakan Sönmez'in konuyla ilgili paylaşımında personelin işten çıkarılmasının gerekçeleri vardı. İşten çıkarılanların parti yöneticilerine sosyal medyada hakaret, mesaiyi aksatma ve talimatlara uymama gibi gerekçeler olduğunu ifade etti Atakan Sönmez. Parti emekçilerimize yönelik bir işlem yoktur, bir işten çıkarma yoktur. Bundan sonra da olmayacaktır dedi. Evet, mutlak butlan tartışması Ankara siyasetinin gündeminde dedik. CHP Genel Başkanlığı sona eren CHP Grup Başkanı Özgür Özel kurultay için imza toplamaya başladıklarını açıkladı. CHP'de grup toplantısı ile ilgili belirsizlik içinde konuştu. Özel'e göre toplantı yarın yapılacak.
2: Olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı. Sabah saat 8'i birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi. Siftahı Kayseri'den belgede Allah'tan notuyla.
3: Olağanüstü kurultay için sürecin başlatıldığını vurguladı. 550'nin üzerinde delege imzasına işaret etti.
2: İşte 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii. Çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısına katıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meclis çatısı altında grup toplantısı yapmak için bir engelleri olmadığını belirtti.
2: 110 arkadaşımızın açık desteğiyle seçildik. Burada meclis başkanlığına bu yollandı. Meclis Başkanlığı da durumu inceleyerek seçimi tescil etti. Bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk da yok. Olmaz da zaten. 13.30'da açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
3: Özel, hafta sonu düzenlenecek yenilenen belde seçimleri için de sahaya ineceğini ifade etti.
2: Oralara gidip Gümüşhane'de, Tokat'ta ve Ürgüp'te belde belediyelerimizin seçimleriyle ilgili partilerimize oy vermeye teşvik edeceğim. Biz partimizdeyiz, partimizin arkasındayız. Pazar günkü seçimde iki eli kanda olanı sandığa gidip oy kullanmaya davet ediyorum.
1: Evet, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı kabinesi bayram tatili sonrasında Beştepe'de toplandı. Gündemde ABD ile İran arasında devam eden müzakereler ve terörsüz Türkiye süreci var. Toplantıda İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen son duruma mercek tutulacak. Ateşkes süresinin kalıcı bir şekilde işletilmesi ve savaşın sonlandırılması için taraflarla yapılan görüşmelerde kabine gündeminde olacak. Gazze'de devam eden İsrail ihlalleri de toplantının gündemindeki bir başka başlık. İsrail'in Gazze şeridinde işgali genişleterek bölgenin %70'ini kontrol altına alması değerlendirilecek kabine toplantısında. 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin teknik detayları da yine gündemdeki başlıklar arasında ve terörsüz Türkiye süreci, bayramdan sonra hız kazanması beklenen sürece dair son durumda masaya yatırılacak yasal ve hukuki adımlar da değerlendirilecek. Evet, Selçuk Sports isimli kaçak maç yayın platformunun sahibi Denizli'de gözaltına alındı. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'nın çalışmasıyla yapıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Selçuk Sports sitesinden Süper Lig maçlarının kaçak yayınlandığı belirtildi. Ayrıca yasa dışı bahis sitelerine teşvik eden paylaşımların da bu siteden yapıldığı vurgulandı. Siteyi yöneten kişinin Selçuk Yılmaz olduğu bilgisine ulaştı savcılık. Denizli'de yakalandı ve İstanbul'a sevk edilecek. CHP grup toplantısı tartışması vardı. Onunla ilgili bir son dakika gelişmesi var. Onunla ilgili ayrıntıları aktaracağız. Bir telefon bağlantımız olacak ama birazdan olacak herhalde arkadaşlar, değil mi? Evet, İzmir'de Buca Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonuyla devam edelim. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu 53 şüpheli gözaltında. Telefon bağlantısı hazır mı arkadaşlar? Evet, Numan Kurtulmuş'un yaptığı bir açıklama var. Hemen Ankara'ya dönelim. CHP'nin bu sorunu kendi içinde çözmesi gerekir diye bir açıklama var. Telefondaki isim Ankara Büro'dan Emre Karaca. Emre'yi bir dinleyelim.
4: Evet, çok merak edilen bir konu var. Cumhuriyet Halk Partisi yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında grup toplantısı gerçekleştirecek mi? Konuya ilişkin olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Finlandiya'daki temasları sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş konuya ilişkin olarak Meclis Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatifin söz konusu olmadığını belirtti. Meclis Başkanlığı tüm grupların yönetimiyle ilgili olarak sadece gruplardan gelen bilgiye göre hareket eder. Meclis kurulduğundan beri böyledir. Meclis Başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Görevi bu değildir, vazifesi bu değildir ifadesini kullandı. Meclis Başkanlığı'nın tarafsızlık ilkesi gereği de bunu hassasiyetle korumaya devam edeceğini belirtti. Meclis Başkanlığı'nın herhangi bir şekilde taraf olmayacağının altını çok net olarak çizdi Numan Kurtulmuş. Bununla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendini mahkeme yerine koyamayacağını belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu meseleyi kendi iş dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmesi gerektiğine işaret etti ve sorunun ortadan kalkmasını gerektiğini söyledi. Bununla birlikte terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak da bir parantez açtı Kurtulmuş. Ortada böylesine önemli bir kazanım varken bunu kaybetmemek, partilerin oluşturduğu geniş mutabakatın gerisine düşmemek lazım şeklinde bir değerlendirme de yapmış oldu. Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şüphesiz ki önemli. Özellikle yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir grup toplantısı yapılıp yapılmayacağı sorusu henüz yanıtını bulmuş değil. Kurtulmuş bu konunun Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kendi içerisindeki denklemle çözülmesi gerektiğine işaret etmiş oldu.
1: Karaca'ya ayrıntılar için teşekkür edelim. Evet, İzmir'de Buca Belediyesi'ne bu sabah bir yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 53 şüpheli gözaltında. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Buca Belediyesi ve bağlı şirketlere yolsuzluk operasyonu düzenledi. Rüşvet, imar süreçlerinde usulsüzlük, fiilen çalışmayanlara maaş ödenmesi gibi iddialarla başlatıldı soruşturma ve bu kapsamda savcılık 62 kişinin gözaltına alınmasına karar verdi. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile belediye başkan yardımcıları da var. Bazı müteahhitler de gözaltında. Şüphelilerden 3'ü, yani o 63 kişiden 3'ü zaten cezaevinde, 4'ü yurt dışında olduğu tespit edildi. Şüpheliler aranıyor. Evet, İsrail'in Lübnan'daki ateşkesi bozduğuna dair yeni bilgiler, yeni emareler var. Lübnan'a yönelik saldırıları da sürdürmesinin ardından İran basınından bir yeni iddia daha geldi. Tasnim Haber Ajansı İran'ın ABD ile yaptığı görüşmeleri durdurduğunu öne sürdü. Haberde İran'ın müzakere ekibinin arabulucular aracılığıyla ABD ile yapılan mesaj alışverişini durdurduğu belirtildi. Lübnan ve Gazze'deki İsrail faaliyetlerinin sonlandırılmasına ilişkin talepler karşılanana kadar İran'ın hiçbir görüşme yapmayacağı vurgulandı. Direniş cephesi ve İran Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmak ve Babil Mendeb Boğazı dahil diğer cepheleri etkinleştirmek için gündemini belirledi ifadelerini kullandı. Haber, İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın yaptığı açıklamanın ardından geldi. Arakçı, İran ve ABD arasındaki ateşkes Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkestir demiş. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekay'da Lübnan'da ateşkes ABD ile savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçası ifadelerini kullanmıştı. Evet. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki işgalini genişletmeyi sürdürüyor. İsrail Başbakanı Netanyahu bu kez Lübnan'ın başkenti Beyrut'un ki

0: Hizbullah'ın olduğu bölge olarak biliniyor. Dahiye bölgesi için yeni bir saldırı talimatı verdi.
1: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki işgali genişletti. Başbakan Netanyahu, Beyrut'un Dahiye bölgesi için yeni saldırı talimatı verdi. Netanyahu, İsrail ordusunun Litani Nehri'ni geçtiğini söylemiş, stratejik Şakif Kalesi İsrail askerleri tarafından işgal edilerek 900 yıllık kaleye İsrail bayrağı asılmıştı. Netanyahu bu kez Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlenmesi için talimat verdi. Saldırılarda Hizbullah hedeflerinin vurulacağını iddia etti. Netanyahu'nun hafta sonunda ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştüğü, Beyrut'u hava saldırılarıyla hedef almak için Washington yönetiminden izin istediği öne sürülüyordu. Reuters haber ajansına göre Rubio, hem Netanyahu ile hem de Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'la görüştü. İki ülke arasındaki gerilimin kademeli olarak azaltılmasını öngören yeni bir plan önerisi sundu. Habere göre ABD, ilk adım olarak Hizbullah'ın İsrail'e yönelik tüm saldırılarını durdurmasını, karşılığında İsrail'in gerilimi tırmandırmaktan kaçınmasını teklif etti. Avn'ın öneriye sıcak baktığı, İsrail'le bir anlaşma sağlamaya çalıştığı iddia edildi. Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da ateşkes ilan edilmiş, ateşkesin 24 Nisan'da 3 hafta uzatıldığı açıklanmıştı. ABD arabuluculuğundaki görüşmeler 2-3 Haziran'da Washington'da devam edecek.
0: Evet, tatil bitti. Bugün itibariyle piyasalar açıldı. Tam 9 günlük tatilden sonra herkes neyi merak ediyordu? Altın. Altında ne olacak diye. Altın haftaya düşüşle başladı. Piyasalar kapanırken tam da bu saatlerde bir kapalı çarşıya gidelim. Gizem Türemen piyasanın nabzını bize kapalı çarşıdan bir anlatsın Gizem.
2: Zülfikar Ali Aydın, Kurban Bayramı'nın bitmesi ve ilk işlem gününün artık bugün açılmasıyla beraber altında düşüşü gördük. Evet, ama Tahran'dan gelen açıklama tam da piyasaların kapanmasına dakikalar kala piyasaları vurdu desek yeridir. Okan Bıdıklı hemen tabelaları getirsin. Kapalı çarşıdayız. Adeta piyasaların nabzının, kalbinin attığı noktadayız. Ve sabahtan bu yana düşüş çok ciddi boyuta ulaşmış durumda. Yani bir günde gramda yaklaşık 70-80 lirayı varan ya da ons'ta 80 doları varan düşüşleri gözlemliyoruz. Şimdi öncelikle şöyle aktaralım. Ons altına bakalım. Bakın, altının ons'u 4461 dolar an itibariyle kapalı çarşıda. Pazartesi günü, yani bayramın bir gün öncesinde, piyasaların son işlem gününde 4580 dolarlardayken bugün 4460 dolarlarda. Yani çok ciddi bir düşüş var. Bu sabah 4539 dolardan açıldı altının onsu. Şimdi ise 4460 dolar bandında seyrediyor. Yani aradaki bu 100 dolar civarındaki bu fark gram altını, çeyreği, yastık altı birikim yapan vatandaşı da elbette etkiledi. Peki neydi, ne oldu? Okan Bıdıklı ile beraber başka bir tabelada, daha detaylı yazan bir tabelada gösterelim sizlere. Gram altın pazartesi günü, bayramdan bir gün önce bu noktadaydım, yayın yapıyordum, 6790 TL'ye dayanmıştı. An itibariyle 6631 liraya şu anda düşmüş, gerilemiş durumda. Bugün 6695 liradan açıldı. Gün içinde düştü ve 6630'lara kadar geldi. Yani gramdaki değer kaybı 170 liraya ulaşmış durumda. Sabah saatlerinde bu kadar ciddi düşüş yoktu, ancak Tahran'ın kararı piyasaları etkiledi. Tasnim Haber Ajansı açıkladı. Siz de Zülfikar Ali Aydın az önce anlattığınız detaylarını, İran müzakere ekibinin Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle ABD ile arabulucular aracılığıyla yapılan mesaj alışverişini durdurduğunu açıklaması piyasaları hemen etkiledi. Brent petrol yükseldi. Ben iki saat önce burada yayın yaparken Brent petrol 93 dolar diye anlatıyordum. Şu anda 96,72 dolara kadar çıktı. Bir yandan dolar yükseliyor, Brent petrol yükseliyor, altın üzerindeki baskı artıyor. Hürmüz Boğazı'ndan beklenen ABD-İran barış görüşmeleri ya da barış anlaşmasının seyrine yönelik ılımlı beklediğimiz o haberler gelmeyip bunun tam tersi olunca petrol yükseldi, altın baskılandı ve gram altın şu anda 6626 lira seviyesinde. Hemen bir tepki verdi Tahran'dan gelen açıklamalar sonrası. Zaten gözlerimiz aylardır diyebilirim ki ABD'deydi, Trump'ın açıklamalarındaydı. Fakat şunu da biliyoruz.

0: Nisan'da, 17 Nisan'da başlayan ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a girmesi, Litani Nehri'nin ilerisine kara harekatını devam ettirmesi, hatta ve hatta başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine saldırı düzenlemesi, tüm bu açıklamalar aslında beklenen o Hürmüz rahatlamasını, o iyimserliği ortadan kaldırmış, Brent petrol yükseltmişti. Ama dakikalar önce gelen bu gelişmeler altını daha çok baskıladı. 170 lira geçen pazartesiden bu pazartesine 1 gramda altın değer kaybetti. Bakalım bundan sonra ne olacak, takip edeceğiz, aktaracağız.
1: Gizem Türemen Kapalı Çarşı'dan aktardı. Herkes piyasanın nabzını merak ediyor. Geçim derdi önemli. Bir de o kısma bakalım. Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı. Araştırmaya göre Mayıs ayında açlık sınırı 35.174 lira. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti de 45 bin lira.
2: Açlık sınırı 35.174 lira, yoksulluk sınırı 114.576 lira oldu. Türk İş Mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin gıda harcama tutarı Nisan ayında 34.587 liraydı. Bu rakam Mayıs ayında 35.174 lira oldu. Yoksulluk sınırı 112.660 liradan 114.576 liraya yükseldi. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 45.488 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %1,70 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış ise %40,58 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Et ve süt fiyatlarında artış, nohutla yeşil mercimek fiyatlarında ise düşüş görüldü. Meyve sebze fiyatlarındaki artışın sınırlı düzeyde kalmasının mutfak harcamalarına olumlu yansıdığı ifade edildi.

0: Evet, bir uyuşturucu operasyonunun perde arkasına, hiç konuşulmayan kısımlarına bakacağız özel bilgilerle. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı çok önemli bir operasyon yaptı. Nerede yaptı? Kadıköy'de yaptı. 700 işletmenin olduğu yerde, bazı iş yerlerinde ve bazı eğlence mekanlarında, bunun altını çizerek söyleyelim, bir uyuşturucu operasyonu yapıldı. Çok ciddi ihbarlar var. Bu ihbarlar üzerine yapılmış araştırmalar var ve gizli soruşturmacının kullanıldığı bir operasyon. Tabii bu konuyu anlatmaya başlarken şunun altını çizelim. Kadıköy'de biraz önce söylediğim gibi 700 işletme var ve bunların içinde az sayıda işletmeye bir operasyon yapıldı. Kadıköy esnafını, işini onuruyla, haysiyetiyle yapan esnafı bu iddiaların dışında tutarak bu konuyu işleyeceğimizi de hatırlatalım. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı bu operasyonun ayrıntılarını Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir ve Habertürk muhabiri Arzu Kaya ile birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz. Şimdi pilav üstü zehir başlığıyla verdiğimiz, işte muhtelif işletmelerin kullanıldığı ve uzun süre polisin gizli soruşturmacı kullanarak yaptığı bir operasyon. Hemen Arzu ile başlamak istiyorum çünkü operasyonun önemli ayrıntıları Arzu'da. Arzu, 90 tutuklu var. Bu çok yüksek bir sayı aslında operasyonlarda, tutuklama sayısı açısından baktığınızda.
1: Kesinlikle.
0: 90 tutuklu
1: zaten
0: var.
1: Zaten 119 şüpheli var dosya kapsamında. Bunlardan 4'ü suça sürüklenen çocuk ve 119 şüpheliden 90'ının tutuklanması gerçekten çok ciddi bir oran. Evet. Ve tutuklamaya sevk edilen tüm şüphelilerin tutuklandığını da altını çizelim.
0: Toplam sevk tamamı tutuklandı.
1: Tamamı tutuklandı. Evet.
0: Şimdi bunların arasında işletme sahibi var, mesul müdürler var ve iş yeri çalışanları.
1: Çalışanları ve torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları söz konusu.
0: Evet, o sistemin ayrıntılarına bakacağız. Bize şimdi 3 aylık bir araştırma ve gizli soruşturmacı kullanılması süreci var. O süreci nasıl işlediğini, soruşturmanın nasıl başladığını, ihbarlama başladığı, üstüne yapılan tespitlerle mi, seninle başlayalım.
1: Aslında soruşturma bir ihbarla başladı diyebiliriz ama savcılığın oradaki titizliğiyle de başladığının altını çizmek lazım. Çünkü başka bir soruşturmanın şüphelisinin cep telefonu analizi yapılırken

0: savcılık aslında şeyi fark ediyor. Diyor ki yani bu rehberde kayıtlı isimler çok ilginç bir şekilde kaydedilmiş. İşte mesela Zülfikar Ali Aydın yazıyor. Yanında mekanın ismi, yanında başka bir isim daha. Yine Arzu Kaya yazıyor. Yanında bir mekan ismi, yanında Haydar Özdemir yazıyor. Yani bir referans ve bir işletme ismi zinciri orada dikkati çekiyor ve şüpheli aslında tutuklandığı dosya kapsamında değil, sonrasında bu dosya kapsamında ifadeye çağrılıyor.
1: Peki o şüpheli o sırada cezaevinde o zaman?
0: Cezaevinde. Bir müddet cezaevinde, çünkü üzerinde 2 kilo uyuşturucu ele geçiriliyor. O suçtan tutuklanıyor.
1: Sentetik uyuşturucu mu yoksa?
0: Evet. Cep telefonu analizinde bu çıkınca savcılık şüphelenip şüpheliyi cezaevinden tekrar çağırıyor. Bunlar nedir diye soruyor. Aslında şüpheli de orada ikrar ediyor. Diyor ki bazı mekanlar Kadıköy'de benden uyuşturucu temin ediyor. Soruşturma tamamen bununla başlıyor. Ve verdiği mekan isimlerinden sonrasında da soruşturma dalga dalga genişlemiş oluyor.
1: O sırada cezaevinde olması da savcılık açısından bir avantaja dönüşüyor galiba. Çünkü 2-3 ay yattıktan sonra...
0: Tabii. Evet. Evet, yani aslında orada cezaevi ortamını da gördükten sonra belki biraz da çözülmüş de olabilir yani oradaki, evet, ortamı da gördükten sonra.
1: Peki 3 aylık bir inceleme ve gizli soruşturmacı kullanılıyor. Şimdi cezaevinden geldi, ifadeyi verdi. Sonra savcılık burada başka bir durum olduğunu tespit ediyor ve hakim kararı alıyor galiba anladığım,
0: evet,
1: kadarıyla.
0: Yani o mekanları takibe mi alıyor? Yeni bir soruşturma doğuyor ve sonrasında savcılık gizli soruşturmacılar görevlendirerek, yani polis memurlarını görevlendirerek bir güven alımı işlemi yaptırıyor. Güven alımı işlemi de uyuşturucu sevkiyatının sağlandığı o dakikalarda, evet, müdürüm nasıl, daha iyi açıklar.
1: O tam orada sözünü unutma lütfen, nasıl yürüyor o süreç onu da bir konuşalım.
2: Savcılık makamı burada ilgili maddeleri kullanıyor. Hangi maddeleri kullanıyor? Şimdi gizli soruşturma görevlendirilmesi ceza muhakemeleri usul kanununa göre yapılır. Evet. Ama bunun şartları vardır. Bu şartların birincisi suçun nevi. Yani siz her suçla ilgili olarak gizli soruşturmacı kullanamıyorsunuz. Örnek olayımızdaki uyuşturucu ticaretinde kullanabiliyorsunuz. Hı hı. Örgütlü suçlarda kullanabiliyorsunuz. Yanı sıra silah ticaretinde kullanabiliyorsunuz. Bir kere katalog suçunu görüyor savcı. Daha sonra bu şüphesini üst seviyede, yani kuvvetli şüphe diye adlandırdığımız şüphe seviyesindeyken bunu alabiliyorsunuz, evet, bu kararı alabiliyorsunuz.
1: Çünkü elinde bunu, maddi deliller tabii, var, cezaevinden gelen itiraf var vesaire, evet.
2: Başka türlü de bu organizasyonu çözemeyeceğinize inanıyorsunuz. Bununla birlikte Cumhuriyet Savcısı olarak ilgili kolluktan almış olduğunuz görevlilerle ilgili Sulh Ceza Mahkemesi'ne müracaat ediyorsunuz. Gizli kolluk görevlendirilmesiyle ilgili. Evet. İşte o Sulh Ceza Mahkemesi'nden çıkan kararla kolluk artık faaliyetlerine başlıyor. Benzeri olayımızda olduğu gibi.
1: Evet,
2: ne yapıyor? Aslında güvenli alımlar yapıyor. Yani buradaki konu ne? Uyuşturucu ticareti ve bunun deşifre edilmesi. Bununla ilgili olarak teknik cihazlar kullanılarak gizli soruşturmacı olarak görev yapan arkadaşlarımız bizzat torbacılarla irtibata geçip bu alımları gerçekleştiriyor.
1: Teknik cihazlar nedir?
2: Kamera, ses kayıt, uzaktan kayıt, güvenlik kameralarının incelenmesi ve bunların hepsinin bir araya getirilmesi.
1: Evet. Yani gizli kamera da dahil.
2: Dahil.
1: Normalde gizli kamera işte bundan 8-10 yıl öncesine kadar gazeteciler dahil kullanılabiliyordu ama yasak. Sonuçta hakim
2: ama
1: kararı
2: hakim
1: olduğu için...
2: Ama hakim kararıyla olduğu hakim için kararı siz her türlü teknik takip cihazını kullanabiliyorsunuz. Evet. Hani fiziki ve teknik takip diyoruz ya, fiziki ve teknik takibin uygulamadaki karşılığı.
1: Evet. Şimdi fiziki ve teknik takibin uygulamadaki karşılığı nedir o? Onun elde edilmiş gizli soruşturmacının elde ettiği görüntülere hep birlikte bakacağız. Nasıl tespitler yapmış? Hemen Arzu'yu buraya alalım. Şimdi saha çalışması yapılıyor değil mi? Önce.
0: Evet, saat çalışması yapılıyor. Şüphelinin verdiği mekanlar doğrultusunda aslında soruşturmaya başlanıyor ama polis ekiplerinin tespitiyle de dalga dalga mekanların fazlalığı da artmış oluyor. Evet. Toplamda 12 mekan var. Bunlar hem eğlence mekanı, hem aynı zamanda takıcı, işte pilavcı dükkanı, çeşitli birçok işletme, kuaför vesaire noktasında böyle birçok işletmede uyuşturucu satışının yapıldığı tespit ediliyor. Görüntülere de yansıyor zaten.
1: Hemen bunu bize göstererek istersen bir anlat.
0: Ki.
1: Bu Haydar Özdemir'in de bahsettiği teknik cihazları kullanarak,
0: evet,
1: yapılmış birebir konuşma ve görüşmeler var.
0: Yakalarına, bizim şu mikrofonların bulunduğu noktaya işte gizli güvenlik kameralarını yerleştiriyorlar. Polis ekiplerini de aslında torbacılar gelip buluyor. Yani siz burada çok beklediniz mekanın önünde, neyi bekliyorsunuz diyorlar mesela. O şekilde diyalog başlıyor. Ya da ateş ister misin? Ya da istediğin bir alkollü içecek var mı diye mekanda soruyorlar. Hı hı. Polis ekipleri de işte hani çakmak varsa vereyim. İşte biz bir arkadaşı bekliyoruz, bir işimiz var, bir görüşme yapacağız diyorlar. Ne işiniz var? Eşya işi mi diyorlar mesela. Orada evet. da çeşitli kodları kullanıyorlar ve görüntüleri de işte bu şekilde yansıyor. Yaklaşık 2,5-3 aylık inceleme sonucunda polisin ekranındaki bu güvenlik kamerasından alınmış görüntüler hemen yaka kamerasında çekildiği anda işte burada uyuşturucu maddeyi veriyor. Aynı zamanda hemen sizin arkanızda bulunan noktada da para trafiğini görebiliyorsunuz. Referanslarla da satışlar gerçekleştiriyor. Bu da işte şüphelinin polise şimdi parayı uzattığı anlar.
1: Çok hızlı gitmeyelim. Referansla satışın bir anlamı var. Referansla satış nasıl oluyor? Onu da bir anlatalım. Emekli Emniyet Müdürü Aydar Özdemir'den bir değerlendirme alalım. Çünkü benim okuduğum tutanaklarda gizli soruşturmacı işte NG-232 ismiyle kodlandırılmış. Diyelim
2: aslında
1: ki
2: bir kamu görevlisi.
0: Evet.
2: Yani polis olan arkadaşımız. Onun yeni bir kimliği oluşuyor. Tutanaklara geçsin diye. Evet. İşte o mahkeme kararıyla onaylanmış olan görevli arkadaşımız herhangi bir alışverişe girdiği zaman veya herhangi bir temasa girdiği zaman tutanaklar da bu şekilde anılıyor.
1: Aynen öyle oluyor. Kamera kaydı çözüldüğünde mesela Arzu da söyledi. Diyor ki selam nasılsınız diye ilk iletişimi kuran uyuşturucu satıcısı torbacı. Sonrasını bir detaylandıralım istersen çünkü önemli. Yani o kadar rahat geliyor ki mekanda. Polis olduğundan şüphe etmiyor ki gizli soruşturmayı zaten etmemesi
0: hatta
1: lazım.
0: Hatta kendi aralarındaki diyaloglarda da işte uyuşturucu teminatını yaptıkları sırada ya biraz daha kuytuda yapalım polisler vardır vesaire diyor. Ama o diyaloglardan biraz bahsedelim isterseniz. Evet. X bir mekanda Kadıköy'deki X bir mekanda işte 14 tane şüpheli adres var. O mekanlardan bir tanesinde gizli polisin yanında, gizli soruşturmacının yanında bir polis memuru daha var. İki kişi genelde eylemlerini gerçekleştiriyorlar o noktada. Arkadaşıyla sanki bir mekanda eğlenmeye çıkmış gibi bir hava veriyorlar aslında. Evet. Sonrasında onlar sohbet ederken şüpheliler geliyor. Bunlar genelde mekan çalışanları oluyor ya da Kadıköy bölgesinde o mıntıkada dolanan torbacı dediğimiz isimler oluyor. Geliyor soruyor işte bir şey içer misin de içersin. Bir şey mi arıyorsun, eşya mı arıyorsun, amca mı lazım, burun mu lazım? Bu arada
1: birçok
0: kodlamalar var yani.
2: Şifrelerde en önemlimiz eşya genel anlamıyla uyuşturucuyu tarif ediyor. İşte amcaydı, diğer isimlerdi. Onlar uyuşturucunun çeşitini tarif ediyor.
0: Sürleri değil mi biliyorum? Evet.
2: Yani şu uyuşturucu anlamında kullandı. İsim vermiyoruz burada tabii.
1: Yani işte şeker var, burun var.
0: Şeker var, burun var, peçete var, ilaç var. Kendi aralarında aslında bir sokak jargonu oluşturmuşlar bu noktada.
2: Evet. Aslında bu jargonu bilen arkadaşlarımız görevlendiriliyor. Hani tabii, biraz önce söylendi ya polis olduğu anlaşılmasın. Kılıyla, kıyafetiyle aynı o ortamın içerisine rahatlıkla girebilecek, o sokak jargonunu ve dilini öğrenmiş, işte bir şey söylediği zaman böyle bakmayan, hemen
0: tabii,
2: ona cevap verip
0: için,
2: aynı jargonda evet. kelimelerle birlikte destekleyebilecek tarzdaki arkadaşlarımız
1: yani
2: görevlendiriyor.
1: Bu işin profesyonel olan narkotik ekiplerinde uzun
2: süre zaten arkadaşlar
1: gibi.
2: Müthiş bir operasyon yapmışlar. Yani Cumhuriyet Savcılığımızın o ayrıntıyı yakalayıp bu şekilde kararların çıkartılıp gizli görevlinin kullanılması ve birçok mekana yönelik yapılan operasyonda Kadıköy'de neredeyse birçok eğlence mekanında uyuşturucu satışının bizzat yapıldığına dair tespitler var burada da. Evet. Ve müthiş bir operasyon olmuş. Emeği geçen bütün arkadaşlara evet. sağ olsunlar.
1: Şimdi çok önemli detaylar var. O detaylardan birkaçını aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi bu uyuşturucu evet mekanda iletişim kuruyor gizli soruşturmacı polisle ama bazı alışverişi yani torbacıyla alışverişi torbacı bir tedbir olarak mekanın dışına çıkarıyor. Neden? Neden çıkarıyor?
0: Aslında mekandaki kameralara ve dışarıdaki civardaki güvenlik kameralarına yansınmamak için polis kontrolünden kaçmak için ama işte polislerle beraber bu alışveriş yapıyorlar. Tabii onun farkında da değiller o noktada. Oradaki gizliliği sağlamak için dışarıda alışverişlerini yapıyorlar. Mekandan çıkarıyorlar.
1: Kör bir noktaya mı götürüyorlar yani hiç kameranın
0: evet,
1: görmediği
0: gözükmeyelim. Buralarda nerede kamera olduğunu da biliyorlar. Nerede polis denetimi olduğunu da biliyorlar aslında. O kendi içlerinde de o trafiği sağlamış vaziyetteler ve hani dediğiniz gibi kör bir noktada o alışverişi gerçekleştirmeye çalışıyorlar.
1: Evet. Şimdi bu dosyada birkaç dosya var gerçi ama Kadıköy özellikle de Anadolu yakasındaki uyuşturucu operasyonları ile ilgili. Şimdi uyuşturucunun satıldığı sokaklar, mesela metro girişi, otobüs durağı, eğlence mekanı gibi yerler de var değil mi Arzu?
0: Birçok noktada evet, evet. Yani gerçekten Kadıköy'ün hemen her noktasında bu satış işlemini gerçekleştirmişler. Restoranından tutun pilavcısına kadar, otobüs duraklarından parklara kadar, ki parklar çocuklar, ailelerin geldiği bir nokta. Gerçekten evet. Akıllara ziyan, kuaförde, bijuteri dükkanı.

0: Yani şimdi daha önce ben uyuşturucu haberi yaparken mesela park, işte sokak bunlar normal ama otobüs durağı çok sık rastlanan bir şey midir bilmiyorum. Şu anda trend olarak belki hani uyuşturucu satışı yapanlar güvenlik açısından mı yapıyorlar? Kendi güvenlikleri açısından neden otobüs durağı mesela?
1: Uyuşturucunun yaygınlaşmasıyla birlikte artık yer mefhumu kalmadı gibi. Bakın Türk Ceza Kanunu yer mefhumuyla ilgili şöyle bir ağırlaştırıcı hükümleri de vardır. Okul, yurt, hastane, kışla ve ibadethaneler ve bunların kendi alanlarının 200 metre civarındaki tüm yerler. Hı hı. Yani 200 metre yakında diye tutanak tutarsanız filanca camiye veya filanca hastaneye ağırlaştırıcı sebebe girer. Ama yaygınlaşmasıyla birlikte artık yer mefhumu da kalmadı. Yani bu otobüs durağında da oluyor, metroda da oluyor, umuma açık yerlerde de oluyor ve ağırlıklı olarak da baktığınızda eğlence mekanları hedef haline geldi. Şimdi önümüzdeki süreç yaz. Yani bütün neredeyse işte o Ege bölgesindeki, Akdeniz bölgesindeki beach club'larda benzeri hadiseler yaşanıyor. Bakıyorsunuz işte elde etmiş olduğunuz bilgiler veya silahlı olaylara dönüşüyor bunlar. Gruplar arasındaki çatışmalarda sebebine baktığınız zaman hep yine bu uyuşturucu rantından gelecek olan para, onun ticaretiyle ilgili savaşlar, kendi grupların içerisindeki savaşlardan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Yani artık bu ağırlaştırıcı sebeplerin yerleriyle ilgili de belki bir yasal düzenleme yapılabilir mi? Evet, yapılabilir.
0: Evet, şimdi hemen Arzu arkada bir WhatsApp grubu görüyoruz. Adı isterseniz ben de şöyle hemen hareket edip bir göstereyim. Kırmızı alarm diye görünüyor burada. Nedir bu kırmızı alarm? Nasıl, neden kurulmuş bu grup? Suçla bağı nedir?
2: Şimdi şüphelilerin tabii imajları da, cep telefonu imajları da alındıktan sonra tabii ki suç donesi olabilecek tüm verilere el konuluyor. Bu evet. Da bir şüphelinin WhatsApp grubuna kayıtlı olduğuna dair Kırmızı Alarm diye bir gruba kayıtlı. Toplamda 399 üyesi var ve bu grupta çeşitli yazışmalar yapılıyor ve savcılık da bunu suçla delillendiriyor. Nasıl delillendiriliyor diye soracak olursanız çeşitli polis asayiş olaylarında birbirlerine haber verdikleri noktasında böyle bir grubun kurulduğu, polis tedbirlerinden de kaçmak için orada ilgili yazışmaların yapıldığı ve dolayısıyla da bunun bir suç unsuru olarak savcılık evet. dosyasında yerini
0: Şimdi
2: aldığını
0: dosyada
2: söyleyelim.
0: Dosyada bazı bilgiler var. Tabii suçlamalara karşılık bazı işletme sahiplerinin ya da muhatapların verdiği bazı cevaplar var. Şimdi böyle bir grup normalde esnaf arasında haberleşme için kullanıldığı düşünülebilir. Ama burada kritik bir, daha doğrusu savcılığın suç olarak gördüğü bir şey var. Suçun önlenmesi için çalışan polisler denetime çıktığında birbirlerine haber veriyorlar.
2: Kendi aralarında iletişime evet. giriyorlar. Zaten grubun ismi de olayla müsemma gibi yani biraz kırmızı alarm. Birbirlerine evet. orada haber verdiklerini de açıkça gözler önüne seriyor.
0: Belki bunun altını çizmek lazım. Yani bir WhatsApp grubunda normal konuşmalar yapılır ama suç için, suçun engellenmesi için çalışan insanları engellemek...
1: Suçluların evet yakalanmasıyla ilgili yapılan çalışmaları sabote ediyorsanız bu trafikte dahil. Çok rastlarız uzun yolda. İşte radar kişiler radarla vesaire. İlgili olarak selektör yaparlar. Bunun karşılığı vardır. Cezai işlem görürsünüz. Benzeri hadisede de yine gelen görevlileri yanıltacak veya suç unsuru olan malzemelerin ortadan kalkmasını veya kişilerin kaçmasını sağlayacak şekilde bir düzen kurduysanız bunun da mutlaka bir karşılığı vardır ki örnek olayımızda da benzeri bir mesajlaşma grubunu evet. net bir şekilde görüyoruz. Aralarında yaptığı mesajlaşmadan da birbirlerinin polis baskınından haberdar edildiğini
0: evet.
1: Okuyoruz mesajlarında.
0: Mesela mali şube zannediyorlar ama narkotik geliyor herhalde. Narkotik niye geldi diyen
2: evet,
0: olayla ilgili bilgisi olmayan var ama
2: anlamaya çalışıyorlar ama bilen de
1: aslında operasyon yapılırken biraz daha kuvvete ihtiyacınız var. Çeşitli birimler bir arada geliyorlar.
0: Evet.
1: O onun üzerindeki yeri okuduğu için benzeri şey yazışma geçiyor. Normal şartlar altında zaten polis tespitlerini yapmış. Kimi alacağını biliyor. Nereye arayacağını biliyor. Bunun arama kararları çıkmış. İşi operasyona çevirdiği zaman biraz daha güce ihtiyacı olduğu için çeşitli birimlerden arkadaşlarımızla birlikte yapıyorlar operasyonu.
0: Evet. Şimdi Arzu, hoş geldin bebek 1500 TL. Bu nedir? Hı. Bunu bize bir anlat.
2: Bu
0: Çünkü
2: dosyanın...
0: bu direkt uyuşturucu satışıyla ilgili bir
2: evet,
0: konu.
2: Evet. Bence dosyanın en kritik detaylarından bir tanesi. Birçok uyuşturucu madde torbacılar tarafından güven alımı esnasında polis memurlarına poşetler içerisinde veriliyor. Birçok torbacının poşetleri

0: içerisinde dağıtım yaptığını bizler de duyuyoruz.
1: Evet.
0: Ancak bir soruşturmada güven alımı işleminde polise verilen uyuşturucu maddenin hoş geldin bebek yazılı, üzerinde hayvan figürleri de bulunan, işte çocukları tatlı bir şekilde sembolize edilen bir kutunun içerisinde veriliyor 1500 TL karşılığında. Bu kutu o yüzden çok dikkat çekici. Polisin aslında orada radarına takılmamak için belki de üzerinde arama yapıldığı zaman bu kişinin bir bakacaklar, hoş geldin bebek kutusu yazıyor. Belki de arama
1: birine
0: yapmayacaklar.
1: Birine hediye aldı. Yani yaptığı işi maskelemek için yaptığı bir şeydi.
2: Kesinlikle. Yani evet. Siz şimdi bir aramaya girdiniz. Aramaya girdiğinizde böyle bir hediye kutusuyla karşıya kalsanız, onu açmak istemezsiniz. Kişi hediye götürüyor diye vesaire. Onun için böyle bir kamuflaj yöntemi uygulamışlar. Ama tabii bizim uzman olan arkadaşlarımız bu konularla ilgili olarak özellikle kişilerin hal ve hareketleri durdurduğunuzda tecrübeye dayalı olarak tabii bunların hepsi, bunlar da açılıyor mu? Evet açılıyor. İşte operasyonda da karşısına çıkmış örnek olay olarak mutlaka arkadaşlarımıza anlatılacaktır. Şu anda biz de ekranlarımızdan yine meslektaşlarımıza bunu örnek olarak anlatıyoruz
1: yani
2: aslında.
1: Yani genel bir asayiş operasyonundan belki kurtarabilirsiniz bu kutuyla ama narkotikçiye denk gelirseniz, uzmanına denk gelirseniz,
2: uzmanına
1: hani
2: denk
1: buna zaten bakacağını bilir o, değil mi?
2: Kurtaramazsınız. Özellikle bizim yunuslara vesaire bu tip konulara, evet, ve özellikle zulalara karşı arkadaşlarımız çok duyarlıdırlar.
1: Evet.
2: Yani onlar bir de kendi aralarında sürekli haberleşiyorlar. Her türlü yeni zula diye adlandırdığımız alan veya kamuflaj malzemeleriyle ilgili arkadaşlar birbirlerini bilgilendiriyorlar.
0: Evet. Hizmet içi eğitim diyelim. Bu da zaten polisin eline verilen bir kutu oluyor. Bu hoş geldin bebek yazılı kutuda. Polise teslim edilmiş, içinde uyuşturucu madde bulunan bir kutu.
1: Şimdi çünkü çok hassas aslında görünmez tedbirler var. İşte narkotik İstanbul Emniyeti, hı, savcılığın verdiği işte hakim kararıyla alınmış uygulamalar yapılıyor birçok yerde. Kadıköy'de o anlamda hassas bir yer. Bu uyuşturucunun Kadıköy'ün içine ya da atıyorum örnek olsun düzeltiyorum, örnek olsun diye söylüyorum ki Beşiktaş'ta da var, işte lüks mekanlarda da oldu çok yakın zamanda. Birçok kalburüstü mekanın olduğu, öyle düşünülen mekanlarda uyuşturucu satışı yapıldığı da ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyonları yapıldı. Bu uyuşturucunun nasıl bu mekanlara sokulduğu da önemli bir soru. Nasıl sokuluyor? Yani nasıl taşınıyor oraya?
0: Yani özellikle torbacıların ana şüphelimiz şu anda belli değil. Birçok şüphelimiz var ama bunlar torbacı. Uyuşturucuyu nereden temin ettiği açıkçası o noktada soruşturma dosyasında delillendirilmiş vaziyette değil.
1: Bu torbacı... Devam eden bir soruşturma var onunla
0: ilgili. Tabii tabii. Evet. Ama torbacıların bir şekilde ceplerinde bulundurduğu eşyaları verdiği, işte uyuşturucu maddeyi verdiği. Ancak yine bu soruşturma kapsamına dikkat çeken bir detay daha var. O da ring sistemi. Savcılığın belirlediği, bulgusuna rastladığı bir ring sisteminden bahsediyoruz.
1: Nasıl işliyor?
0: Ring sistemi şöyle, Kadıköy'ün etrafında bir yuvarlak çiziyor araçlar ve motosikletliler özellikle. Onlar gün içerisinde hareket halindeler. Şüpheliler, yani torbacılar satış yapmak istediği zaman müşterisine, tırnak içinde satış yapmak istediği zaman telefonla arıyor, ring yapan kişiyi arıyor ve diyor ki işte bana şu malzeme lazım, bana şu eşya lazım, bana şu amcadan lazım, bana getir
1: dinlemeye
0: diyor.
1: Dinlemeye takılmamak için.
0: Evet tabii, evet. Ki orada yine kodlamaları kullanıyor, işte peçete getir, bana burun getir diyor. Onunla buluşuyor bir noktada ya da mekanın yakın bir bölgesinde, eğlence mekanının yakın bir bölgesinde buluşuyor. O şekilde de uyuşturucu maddeyi içeride sokmuş oluyor, müşteriye de vermiş oluyor. Evet. Yani bu soruşturmada yine birçok güven alım soruşturmasının detayları da bu yazılı şekilde.
1: Buraya geçmeden önce, şimdi orada üstte başlıklar var, onları anlatacağız. Çünkü bunlar 3 ay süren, belki 5 ay, 6 ay süren takip, teknik takip, izleme, dinleme, gizli soruşturmacının elde ettiği deliller. Bunların çok küçük bir bölümünü görüyorsunuz. Çok büyük bir emek var, onu söyleyelim. Ama ring sistemi dedin ya, 7-24 işleyen bir sistem mi bu? Çünkü enteresan, yani sadece motorlu torbacılar var galiba, anladım.
0: Motorlu ve araç içerisinde gezinen.
1: Araç da kullanıyorlar.
0: Araç da kullanıyorlar. Kimi zaman zaten alışverişi arabanın içerisinde de gerçekleştiriyorlar. Ya da sen gelme, ben ondan alıp sana getireceğim deyip bir konum söylüyor, o konuma gidiyorlar. İşte bazen yabancı hatların kullanıldığı cep telefonlarının da bu soruşturma içerisinde olduğunu biliyoruz. Kendi numarasının deşifre olmaması için +44'lü, +70 gibi numaraların kullanıldığı WhatsApp üzerinden de o işte ring yapan kişilerle konuşuyorlar.
1: Bunlar daha önce bu stüdyoda konuştuğumuz suçtan kaçma yöntemlerinin başına giriyor. Yabancı hat kullanmak.
2: Aynen. Bir de burada şu var tabii.

0: hani bu mekanlar derken de biz mekanların hepsi anlamında söylemiyoruz ama benzeri tespitlerin içerisinde savcının çok önemli bir vurguladığı nokta var. Bunu atlamadan geçmeyelim. Evet. Diyor ki bu mekanların sahipleri bu alışverişlerin yapıldığını kendi mekanları içerisinde, kendi kontrol alanlarının içerisinde eğer sezemiyorlarsa, anlamıyorlarsa bu hayatın doğal akışına uygun değildir diyor.
1: Evet, onunla ilgili bir grafiğimiz var. Onu vereceğiz, üzerine konuşacağız. Arzu, hediyelik eşyalara bakmak ister misiniz? Şifre böyle bir şey mi mesela?
2: Evet, zaten
1: yani uyuşturucu satışında kullandıkları.
2: Açıkçası karşısındakinin uyuşturucu maddeyi temin edip etmek istemediğini bilmiyor. Bir kişi geliyor bir dükkana, hediyelik eşya dükkanı. Ben mesela gittim. Bana evet. diyor ki hediyelik eşya bakmak ister misin? Bu bir şifre. Ben bunu anlarsam zaten o eşyayı temin etmeye gitmişim
1: oraya. Daha önce
2: oraya.
1: Kullanmışsanız anlıyorsunuz.
2: Evet. Anlamazsam da normal işimi yapıp oradan çıkıyorum. O evet. bir zarflama yöntemi aslında. Hediyelik eşyalara bakmak ister misiniz diye başlayıp işte tütsüler var, sigara kokusunu gideriyor vesaire. Sonra nasıl kokuyor diye bir soru var orada. O da diyor ki dolu mu boş mu her türlü sigara kokusunu bastırır diyor. Yani ben dolu kullanıyorum diye orada muhabbet ilerleyebilir ve onun üzerine aslında uyuşturucu yani ticaretine başlayabilir.
1: Aslında,
2: biraz muhabbetin gidişatına göre başlıyor ama zarflama yöntemleri de var. Evet. Herkese dağıtmıyorum diyor. Ben işte zengin müşterilerle uğraşıyorum, fakirlerle uğraşmıyorum. Aslında şeyi de seçiyorlar yani.
1: Müşteri orada de seçiyor.
2: Müşteri de seçiyorlar. Hani evet. fakir midir, zengin midir o ayrımı da yapabiliyorlar.
0: Bir de aynı uyuşturucu farklı fiyatlarda satıldığını da görüyoruz.
1: Evet, dosyada öyle bir şey var. Evet.
0: Var.
1: Yani kime
0: aynı
1: ne tutturursa
0: çeşidi, evet kime tutturursa gibilerini artık kılığına, kıyafetine... yaklaşma şekline ilk defa muhataplığına bağlı olarak evet. fiyatta da bir anormallik var. Bazen
1: var,
0: 1000 lira
1: evet,
0: istedikleri uyuşturucuya evet. bazen 2500 lira istiyorlar.
1: Evet. Şimdi yine bütün kuaförleri tenzih ederek sadece bu soruşturma dosyasında kullanılan bir kuaför var. Biri kapatıldı. Çünkü Kadıköy'de belki 150-200 tane kuaför vardır.
2: Tabii ki.
1: Yine onları tenzih ederek şimdi fön için bekliyor musunuz diye bir şey var, bir ifade var. Orada nasıl bir süreç işliyor?
2: Aslında biz bugün kameraman arkadaşım Erdi Demir'le de Kadıköy'deki birçok mekanı gezdik ve bu kuaför dükkanının önüne de gittik. Hı-hı. Hemen yanında farklı işletmeler vardı. Onlar da dediler ki uyuşturucu olayı için mi geldiniz? Biz dedik ya evet böyle bir satış işlemi gerçekleştirilmiş ve şahıs tutuklanmış. Ya dedi biz ona çok söyledik. Daha önce 2-3 defa daha bu iş eylemden ötürü cezaevine girip çıktı. Şimdi de
1: ona
2: başına...
1: rağmen devam ediyor yani.
2: Tabii öyle de kritik bir detay var. Daha önce iki kez böyle bir suçtan cezaevine girip çıkıyorsunuz. Ona rağmen devam ediyorsunuz. Oradaki savcının tespiti de ilginç. Çünkü burası bir kadın kuaförü. Evet. Ama çok sayıda erkek müşterinin içeri girip çıktığı tespit ediliyor. Polis ekipleri de bunu tespit
1: oradan
2: ediyor.
1: Oradan mı takibe yani şüphe artıyor daha doğrusu?
2: Şöyle zaten mimli bir dükkan. Ama acaba devam ediyor mu etmiyor mu artık Kadıköy genelinde böyle bir eylemin gerçekleştirilip gerçekleşmediği noktasında polis ekipler mekanlardan artık çeşitli iş yerlerine de soruşturmayı genişletmiş oluyor. Hı hı. Soruşturmayı genişletirken burası da mimli bir dükkan ama bakıyorlar ki polis memurları kameralarla zaten gidiyorlar oraya. Çok fazla erkek müşteri içeri giriyor kadın dükkanına. Bu hayatın olağan akışına da aykırı bir durum ve hızlıca girdikten sonra da hemen çıkıyorlar. Orada da parola fön için mi bekliyorsunuz?
1: Evet. Yani normal bir erkeğin sürekli sadece fön için kuaföre gitme ihtimali daha azdır.
2: İşte bir şey mi lazım diyor. Buralar çok bakılacak
0: bir de
2: yerler değil.
0: Kadın kuaförü herhalde o.
1: Evet evet kadın yani kuaförü.
2: Kadın kuaförü evet. Yani diyor ki yok ya bakıyoruz öyle
1: şifre
2: diyor.
1: Şifre sözcük hani fön için mi bekliyorsunuz? Erkeğe söyleniyor. Kadına söylese
2: i̇şte
1: anormal
2: o da
1: olmaz.
2: Ki, buralar çok kalabalık bakılacak yerler değil. Bir şey mi lazım? Buraya genelde eşya için gelirler diyor. Yani zaten kendi dükkanına eşya yani uyuşturucu için gelindiğini burada da söylemiş oluyor. Bu polis ekipleriyle
0: burada kritik
2: yapılan...
0: kelime eşya.
2: Evet, eşya.
0: Taşınacak eşya var mı? Alınacak eşya var mı? Eşya için mi geldiniz? Gibi baktığınız zaman bütün tapeleri okuduğunuzda karşınıza ilk girişte, ilk hani alışverişin başlayacağı zaman kullanılan kelime... Araya mutlaka bir eşya sıkıştırılıyor. Evet. Demek ki artık bu işin jargonunda bu tamamen kelime olarak oturmuş. Hangi dili konuştuğunuz, hangi semtin insanı olduğunuzun önemi yok.
2: O direkt bir kod olmuş.
0: Bir kod olmuş. O artık tamamen yaygınlaşmış. İnsanlar onu sorduğu zaman tamam bu uyuşturucuyla ilgili deniyor ve artık diyalog başlıyor. Başladıktan sonra da alışveriş bir şekilde
1: şimdi
0: gerçekleşiyor.
1: Savcılığın önemli tespitleri var. O grafikle devam edelim arkadaşlar.

Çünkü burada da yani çok çarpıcı ifadeler var. Biraz önce Haydar Özdemir de söyledi. Şimdi bir işletme, bu işletmelerin çoğu bir ay süreyle kapatılmış vaziyette. Bunlarla ilgili cezai soruşturma ayrıca devam ediyor. Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanan 90 isim var ve çok sayıda yüksek bir tutuklama oranı görüyoruz. Savcılığın tespitleri var dosyada. Biraz önce Haydar Özdemir de söyledi. Şimdi bu iş

0: Ama savcının tespitinde şu kısım önemli. Diyor ki bir işletmede işletmenin düzeni, işletmenin sahibi ve mesul müdürü tarafından yürütülür. Yani burada bir uyuşturucu satışı varsa onun bilgisi olmadan bunun yapılması mümkün değildir diyor. Doğru mu?
1: Evet. Bu işlemlerin hepsine müdahale edebilirdi, gözlemleyebilirdi. Oranın asayişi işletme müdüründen sorumludur. Evet. Yani hayatın olağan akışına aykırı onun bu içeride olup bitenleri bilmemesi noktasında diyor. Oradaki güvenliği ve asayişi sen sağlamalısın. İşte alacağın personele de sen karar veriyorsun. Çünkü birçok personel uyuşturucu satıcılığı yapıyor yani. Kendi mekanında yani oluyor.
0: Tutuklular bunlar. Arasında işletme personeli var.
1: Personel yani var. Sen bunları bilgisi... işe aldın diyor yani. Evet.
0: Yani 10 tane personelin çalıştığı bir işletmede 4 kişi uyuşturucudan tutuklanıyorsa demek ki bir problem var orada diyor savcılık.
2: Tabii burada şimdi işletmeyle bu işi ilişkilendirdiğinizde şöyle bir şey de oluyor. Yani siz eğer uyuşturucu arıyorsanız ve nerede bulacağınızı biliyorsanız orası da sizin için bir cazibe merkezi haline geliyor artık.
1: Evet, yani eğlenecekseniz, öyle bir tespiti de var.
2: Eğlenecekseniz o mekanı tercih ediyorsunuz. Çünkü evet. Sonunda amacınıza da ulaşıyorsunuz gittiğiniz yerde. Bu tarafı da tabii altı çizilmesi gereken hususlardan evet. Bir tanesi.
0: Onunla ilgili tespit şöyle. Müşteri çekme unsuru olarak kullanılmıştır diyor. İşletme içerisinde uyuşturucu madde satışının yapılması müşteri çekme unsuru olarak görülebileceğinden gerekli denetimi yapmadıkları. Yani fiilen
1: göz yumdum gibi bir evet. Çıkarımda da bulunabiliyorlar yani. Onlara rahat diğer, hareket edecekleri alan
2: tabii,
1: diyor.
2: Mekanların tamamını tenzih ediyoruz. Bizzat işlem yapılanlar için
0: diğerler
2: söylüyoruz.
0: Için.
2: Bizzat çalışanının karışmış olduğunu da varsaydığımızda ki iddia o yönde artık mekanın benim haberim yok deme gibi bir lüks yok. Bir de şöyle bir şey var Zülfikar Bey, sonuç itibariyle bu eğlence mekanlarının hepsinde güvenlik kamerası var. Siz bunları izlettiriyorsunuz. Hepsinin kapısında kendilerine göre bir güvenlik tedbiri var. Ve bu insanların birçoğunluğu, bakın kolluk bilmeyebilir. Biraz önce örneğini verdiniz ya, fön çekmeyle ilgili olarak. İşte oradaki vatandaş hepsi biliyordu diye. Vatandaş her şeyin farkında. Vatandaş her şeyi biliyor. İhbarların karşılığına bakıyor vatandaş. Eğer şimdi bu ihbarı aldı, buralarda bu işlerin üzerine giden kolluk görevlisini gördüğünde vatandaş ihbarlara boğar sizi.
0: Evet, zaten
2: hemen hızlı bir şekilde de bunun arkasından diğer operasyonlar gelecektir. Bakın ben hemen söylüyorum. Adım gibi eminim. Burada 90 kişinin tutuklandığı bu operasyonun ardından yeni bir operasyon daha gelecek Kadıköy'de. İddia ediyorum yani bunu. Çünkü vatandaş artık öğrendi. Yolu öğrendi. Gazetecinin bu konuyu önemsediğini öğrendi. Polisin bu konuyu önemsediğini öğrendi. Cumhuriyet Savcısının bu konuyu önemsediğini öğrendi. İhbarını verecek. Çok da çeşitli mekanizmalar kuruldu. En son bir acil 112 diye bir uygulama geldi biliyorsunuz. Application'ı var. İndiriyorsunuz ve bunun üzerinden ihbarlarda bulunuyorsunuz.
0: Evet.
2: O ihbarlarla birlikte ben yeni operasyonların geleceğini düşünüyorum.
0: Zaten sosyal medyaya bile girseniz öyle değil mi Arzu? Girdiğinizde daha bu operasyon olmadan önce zaten Kadıköy'de belirli bölgeler ve bazı işletmelerle ilgili işte sentetik uyuşturucu, işte ot benzeri şeylerin satıldığına dair iddialar sesli olarak
1: yazıyordu,
0: yani bizzat
1: evet.
0: isim verilerek dillendiriliyordu. Dolayısıyla burada savcılığın operasyonu biraz oralara bakınca da geleceği belliydi. Öyle
1: belliydi. Hatta bugünden şöyle bir örnek verebilirim. Pilavcıya gittiğimizde pilavcı mühürlenmişti. İşte eşyalarını da zincirlemişlerdi kapıdaki sandalyelerini. İçeriden bir eşyanın alınması gerekiyormuş. Bir buzdolabının alınması gerekiyormuş. Buzdolabı firması demiş ki ya bunu alıp başka bir firmaya nakletmeniz lazım. Çünkü burası kapalı artık. Buzdolabını almaya gelen işçiyle konuştuğumuzda işçi şey dedi, yani Kadıköy'de böyle şeyler çok oluyor. Aslında kanıksanmış bir durum da var.
0: Evet.
1: Ama
0: bir
1: tabii
0: önceki grafiği tekrar verebilir miyiz arkadaşlar? Savcılığın tespitleri önemli. Şundan dolayı, çünkü işletmelerle ilgili yapılan tespitler tevessül edebilecek, daha sonra bu işlere tevessül edebilecek kişiler açısından da caydırıcılık oluşturuyor. Onu söyleyelim. İstersen seni şöyle alalım hemen Arzu, şu tespitlerle devam edelim. İşletme sahibi ve mesul müdürün doğrudan satan kişiler olmasa bile diyor işletmenin kontrolünü elinde bulundurması.
1: Evet.
0: Bu diyor sıkıntı. Hı hı. Ne diyor devamında, seninle devam edelim.
1: Çünkü satıcılara rahat hareket edebilecekleri bir alan sundukları için de diyor suça iştirak ettiler diyor. Çünkü nasıl rahat bir alan sunuyorlar? Bir tane satıcı 5-6 kez aynı mekanın içerisinde uyuşturucu maddeyi satabiliyorsa sen buna alan aç.

0: mısındır? Rahatça burada tabiri caizse cirit atıyor bu adam diyor.
1: Evet, yani. Gizli soruşturmacının tespitinde de var. Diyor ki içeriye giriş kolaylığı var. Savcılık da o tespitleri olduğu gibi fezlekesine koymuş.
0: Evet. Aynı zamanda satıcı ve işletme sahipleri arasında üstü kapalı onaya dayalı. Yani çünkü verdiği bir rıza söz konusu değil işletme sahibinin baktığımızda ama üstü kapalı onaya dayalı toplu halde gerçekleştirilen iştirak halinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçu işlendi diyor. Sen de diyor bu suça artık ortaksın. Sen de iştirak etmiş pozisyondasın. Bizzat birebir sen satmış olmasan da senin orada çalışanın bunu yapıyorsa ve sen buna alan açıyorsan denetimlerini yapmıyorsan.
1: Evet. Aslında her şey yerli yerine oturtulmuş görünüyor. Yani soruşturmanın
2: bakın,
1: mantığı
2: çok açısından. Güzel bir soruşturma.
0: Kesinlikle.
2: Yani hem Cumhuriyet Savcımızın hem görev alan arkadaşlarımızın eline sağlık. Çok güzel bir soruşturma. Yani burada bütün görev alanları işte İstanbul Emniyeti adına Sayın Selami Yıldız Müdürümü hepsini tebrik ediyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir soruşturma yapılmış. Sayın Cumhuriyet Savcımızın önderliğinde müthiş bir soruşturma yapılarak tamamı derdest edilmiş. Ve bunun İnşallah devamı da gelecek. Bakın uyuşturucu sadece İstanbul'un sorunu değil.
1: Ben Türkiye'nin problemi.
2: Bayram tatilinde Samsun'daydım. Benzeri şeylerin hepsini orada da duyuyorsunuz. İnsanlar biraz sizi ekrandan görüyor. Nereye giderseniz gidin hemen bir şeyler anlatmaya başlıyorlar. Bakın vatandaş biliyor. Biz de vatandaşa hangi yolları izlemesi gerektiğini anlatıyoruz. Dilimizin döndüğünce. Diyoruz ki bakın şu yolları izleyerek ihbarlarda bulunun. Tanıdığımız arkadaşlarımız varsa biz zaten onlarla görüştürüyoruz. Ve yeni operasyonların yapılmasını sağlıyoruz. Ama şöyle bir şey de var. Bununla sadece sokakta yaptığınız polisiye mücadeleyle mücadele edemezsiniz. İnsanların uyuşturucuyu kafasında bitirmesi lazım. Uyuşturucunun zararlı bir madde olduğunu bizim çocuklarımıza anlatıyor olmamız lazım.
1: Evet.
2: Çocuk yaşlardan itibaren kişi uyuşturucudan uzak kalacağını bilirse uyuşturucuya dokunmaması gerektiğini, denememesi gerektiğini bakın denemeyen neredeyse yok gibi gençlerin içerisinde.
1: Evet, biraz
2: denememesi dahi gerektiğini öğretemezsek biz daha bu operasyonları çok yaparız.
1: Ya zaten devletin aslında bu işe bu seviyede sürekli uyuşturucu operasyonlarıyla her güne uyanmamız çok önemli. Ve tabii. Bu söylediğiniz şeye devletin bizzat müdahale etmesi, her türlü ihbarı değerlendirmesi olarak bunu adlandırabiliriz. Tespiti de böyle yapabiliriz. Tabii Kadıköy'de Kadıköy Esnaf Derneği'ne bağlı kayıtlı 700'den fazla esnaf var. Onların da yaptığı açıklama var. Kadıköy esnafı uyuşturucu ve benzeri her türlü yasa dışı faaliyetin karşısında dün olduğu gibi bugün de kararlı bir şekilde durmaktadır. Bu yapılanlar işletme sahibinin ahlakını bağlar diyorlar. Suçu işleyen kişiyi bağlar, bütün esnafı bağlamaz. Onun da altını çizelim. Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir ve Habertürk muhabiri Arzu Kaya'ya bu operasyonun perde arkasında, arka planında kalmış bilgileri için, ortaya çıkardığı için de teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Siyasetin gündemi çok sıcak. Özgür Özel ve yönetimi olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlıyor. CHP'de Kılıçdaroğlu'na rağmen kurultay olacak mı? CHP'de yeni kriz, grup toplantısı. Özel partililere hitap edebilecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni hamleleri ne olacak? Trump-İran anlaşması yakın mı? Piyasaları ne bekliyor? Sena Alkan soruyor. CHP Parti Meclis Üyesi Müslüm Sarı. Gazeteciler Alişer Delek, Mehmet Acet, Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca ve akademisyen Profesör Doktor Kerem Halkin yanıtlıyor. Açık ve net bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne yağmurlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Denizli yağmurlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 27, Isparta yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 22, Trabzon güneşli 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Konya yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Kars yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 32, Mardin 24 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Efendim akşam haberlerindeyiz. Hülya Hökenek ben. Başlayalım. Bu arada önemli gündem maddeleri var. CHP Grup Başkanı Özgür Özel biliyorsunuz tedbir kararının kurultay için engel olmadığını söylüyor ve grup toplantısını yapacaklarını ifade de etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da bir açıklama var. Kurtulmuş CHP yazı yazarak çelişkiyi bir an önce gidermelerini isteyeceklerini söyledi. CHP'deki mutlak butlan sürecine elbette bakacağız. Hemen ikinci gündem maddesine geçmek istiyorum. Ve savaş gündemi biliyorsunuz son dakika gelişmeleri var. Yani İsrail Başbakanı Netanyahu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesi için yeni saldırı talimatı verdi. İran'dan da Lübnan'da ateşkes nihai anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır açıklaması geldi. Bakalım ne olacak? O cepheye bakacağız. Bir konuğum var, konuşacağız elbette. Üçüncü gündem maddemiz fiziki gram altında biliyorsunuz yıllık getiri altın fonlarını geride bıraktı. Yani 8 altın fonundan sadece bir tanesi fiziki altının getirisine yaklaşmış durumda. Yatırımcı açısından fiziki altının avantajları ve dezavantajları neler? Onu da uzman konuyla değerlendireceğiz. Bakalım başlasın mı akşam haberleri? Ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı tartışmasına yönelik bir açıklama yaptı. Son durum olarak veriyoruz. Emre'yi de gördük. CHP'nin sorunu kendi içinde çözmesi gerektiğini söylüyor. Açıklamada başka detaylar ya da başka başlıklar var mı? Üzerine konuşabileceğimiz Emre Karaca'dan alalım. Emre.
1: Hülya Hökenek, gün boyunca aslında yaptığımız yayınlarda altını çizdiğimiz bir soru vardı. O da yarın grup toplantısı meclis çatısı altında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılacak mı? Bu soruya ilişkin olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş önemli açıklamalarda bulundu. Kendisi şu anda resmi temaslarda bulunmak üzere Finlandiya'da. Burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şimdi önce onun açıklamalarını sıcağı sıcağına sizlere aktaralım. Daha sonra yine bazı detayları vermeye devam edeceğiz. Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatifin söz konusu olmadığını belirtti. Meclis Başkanlığı tüm grupların yönetimiyle ilgili olarak sadece gruplardan gelen bilgiye göre hareket eder dedi ve Meclis Başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir, görevi bu değildir, vazifesi bu değildir vurgusuyla bu soruyu yanıtlamış oldu. Şimdi Meclis Başkanlığı olarak Numan Kurtulmuş'un ifadesinde bize gelen yazılar çerçevesinde hareket etmek durumdayız. Eğer bu yazılarda bir çelişki varsa ki öyle görülüyor, bu çelişkinin giderilme yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleyi kendi iş dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır ifadesini kullandı. Kendisine bir soru soruldu. Şimdi Meclis Başkanlığı nasıl bir formülle hareket edilecek şeklinde. Kendisi bir yazı yollayacaklarını belirtti Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Peki Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin bu yazıyı yollayacak yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubuna mı, yani meclis çatısı altında bulunan grubuna mı bu yazıyı yollayacak şeklinde bir soru yöneltildi. Kendisi de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na bir yazı yollanacağını söyledi. Grup başkanlığında bir

0: yazının gitmeyeceğini ifade etti. Şimdi aslında 3 farklı bloğun açıklamalarını gün boyunca takip ettik. Bir yanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi var. Bu konuda geçtiğimiz günlerde mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir adım atmıştı ve mevcut Grup Başkanı Özgür Özel'in grup başkanlığının aslında konusunda itirazını dile getirmişti. Şimdi bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis içerisinde bulunan grubu yarın grup toplantısı yapılacağı iddiasında bulunmuştu. Farklı yazılar meclis başkanlığına gitmiş durumda. Bizler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesi üzerinden orada bir program akışı var. O akışta henüz grup toplantısının yarın Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılacağı duyurusu yer almadı. Yarın Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Partisi'nin grup toplantısı yapılacağı duyurusu var. Çarşamba günü İYİ Parti'nin grup toplantısı yapacağı internet sitesinde yazıyor. Ancak henüz Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik olarak böyle bir duyuru yer almadı. Gözler artık biraz meclis başkanına çevrilmiş durumda. Ancak meclis başkanı Numan Kurtulmuş da az önce aktardığım açıklamalarla birlikte sorunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi bünyesinde çözülmesi gerektiğine işaret etmiş oldu. İlerleyen dakikalarda bizler yine güncel gelişmeleri aktarmaya ve bu muammanın çözümünü takip etmeye devam edeceğiz.
1: Emre, ben çok teşekkür ediyorum. Oysa grup toplantıları noktasında hiçbir sıkıntı olmaz demişti. Mesela Murat Emir en son böyle bir açıklama yapmıştı. Ama tabii içeride çok ciddi bir sıkıntı var. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mesela olağanüstü kurultay yapılması için delegeler tarafından imza toplanmaya başlandığını söyledi. Bu arada grup toplantısı belirsizliği içinde dediğim gibi yani toplantı yarın yapılacak dedi Özgür Özel. Bir ses açalım.
2: Olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı. Sabah saat 8'i birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi. Siftahı Kayseri'den belgede Allah'tan notuyla.
3: Olağanüstü kurultay için sürecin başlatıldığını vurguladı. 550'nin üzerinde delege imzasına işaret etti.
2: İşte 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii. Çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısına katıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meclis çatısı altında grup toplantısı yapmak için bir engelleri olmadığını belirtti.
2: 110 arkadaşımızın açık desteğiyle seçildik. Burada meclis başkanlığına bu yollandı. Meclis başkanlığı da durumu inceleyerek seçimi tescil etti. Bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk da yok. Olmaz da zaten. 13.30'da açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
3: Özel, hafta sonu düzenlenecek yenilenen belde seçimleri için de sahaya ineceğini ifade etti.
2: Oralara gidip Gümüşhane'de, Tokat'ta ve Ürgüp'te belde belediyelerimizin seçimleriyle ilgili partilerimize oy vermeye teşvik edeceğim. Biz partimizdeyiz, partimizin arkasındayız. Pazar günkü seçimde iki eli kanda olanı sandığa gidip oy kullanmaya davet ediyorum.
1: Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel. Yani yarın ne olacak gerçekten herkes onu merak ediyor. İşte en son Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da bir açıklaması var. O açıklamayı da aktardık. Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde konutundan çıktı. Genel merkeze geçti. Akşam saatlerinde Faik Öztrak genel merkeze gelen isimlerden biriydi. CHP genel merkezindeki gelişmeleri takip ediyor Emre. Emre'nin de bugüne dair notları var. Neler yaşanıyor ve neler konuşuluyor Emre?
4: Evet Hülya Ükenek, siz de ifade ettiniz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde 11 sıralarında konusundan ayrıldı ve ikinci kez bayramlaşma programının sonrasında bugün de ikinci kez genel merkeze geldi ve çalışmalarına başladı. Tabii Kılıçdaroğlu'nun bugünkü gündemi MYK yani yeni A takımına ilişkin çalışmalarını yürütüyor ki kurmaylarıyla çalışmaları devam ediyor. Son aldığımız bilgiye göre de bugün akşam saatlerinde Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı A takımını açıklaması bekleniyor. Yaklaşık 8 kişilik bir listeden bahsediyoruz. Genel Başkan Yardımcıları Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün belli olacak. Bir diğer gündemi Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi toplantısı. Tabii 2023 yılındaki parti meclisi üyelerine bir tebligatın gitmesi gerekiyor. Yani mahkeme kararının tebliğ edilmesi lazım. İşte bu tebligat da bugün başladı ve bu haftada tamamlanması bekleniyor. Tebligatın tamamlanmasıyla birlikte de yine parti meclisi üyeleri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir toplantı yapacak ve CHP'nin bunu

0: Bundan sonraki yol haritası da burada belirlenmiş olacak. Dediğimiz gibi Kılıçdaroğlu'nun A takımı bugün belli oluyor. Sabah saatlerinde başladı çalışmalar kurmaylarıyla birlikte genel merkezde 12. kattaki makam odasında çalışmalarına devam ediyor Kemal Kılıçdaroğlu ve ilerleyen saatlerde de yeni MYK A takımı belli olacak. 8 kişilik bir isimden bahsediyoruz, listeden bahsediyoruz. Genel başkan yardımcılarının çerçevesi çizilecek. Bizler de CHP genel merkezindeyiz. Buradaki gelişmeler oldukça yine aktarmaya devam edeceğiz.
1: İnternet sitesine de bu arada konulmuş. Ben Emre çok teşekkür ediyorum. Emre Aytekin, CHP grubu yarın toplanacak bilmiyorum ama CHP grup toplantısı yapılacağı bilgisi de internet sitesine de konmuş. Saat saat kimler grup toplantısı yapacak, kimler konuşacak, hangi binada diye bakalım. Yarın önemli gerçekten. Bu arada İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Buca Belediyesi'ne operasyon başlığıyla veriyoruz. Aralarında belediye başkanı da var, Görkem Duman. Onun da bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Buca Belediyesi ve bağlı şirketlere yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı. Rüşvet, imar süreçlerinde usulsüzlük, fiilen çalışmayanlara maaş ödemesi gibi iddialarla başlatılan bir soruşturma bu. İşte bu soruşturma kapsamında tam 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Aralarında belediye başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç'ta belediye başkan yardımcıları da var. Ayrıca bazı müteahhitler de gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde bulunduğu, 4'ünün yurt dışında olduğu, 5 şüphelinin arandığı öğrenilen bilgiler arasında diyelim. Devam edelim. O da şu: Cumhurbaşkanlığı kabinesi de bayram tatili sonrasında Beştepe'de toplandı ve gündemde Amerika ile İran arasında devam eden müzakereler, terörsüz Türkiye süreci var. Toplantıda İran ve Amerika arasındaki müzakerelerde gelinen son duruma elbette bakılacak ve ateşkes süresinin kalıcı bir şekilde işletilmesi, savaşın sonlandırılması için taraflarla yapılan görüşmeler ele alınacak. Gazze'de devam eden İsrail ihlalleri var. Bu da toplantının elbette gündeminde olacak. İsrail'in Gazze şeridinde işgali genişleterek bölgenin %70'lik kontrol altına alması, bu da değerlendirilecek. Ayrıca 7-8 Temmuz'da biliyorsunuz Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi var. Onun da teknik detayları kabinede gözden geçirilecek ve en önemlisi belki de terörsüz Türkiye süreci. Bayramdan sonra hız kazanması beklenen sürece dair son durum kabinede masaya yatırılacak. Çünkü yasal ve hukuki adımlar bekleniyor biliyorsunuz. Onlar da elbette değerlendirilecek diyelim. Emre ile hemen konuşalım. Emre, ben o notu aktardım. Zaten gruba, bizim koordinasyon grubumuza sen bilgilendirdin. Biraz da detaylandırsan sevinirim bu bilgiyi.
2: Evet, şimdi en çok merak edilen konu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni grup başkanı olan Özgür Özel'in yarın grup toplantısına başkanlık edip etmeyeceğiydi. Bu konuda şu anda en azından Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanlığı'nın kontrolünde olan internet sitesinde bir duyuru yayınlandı. Buna göre yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı gerçekleşecek. Önemliydi çünkü resmiyet kazanmış oldu bu bağlamda. Tabii daha önceki 5-6 dakika önce yaptığımız yayında da aslında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarını aktarmıştık. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi bünyesinde bu sorunun çözülmesi gerektiğini işaret etmişti. Ve muhataplarının da aslında grup başkanlığı olduğunu ifade etmişti Meclis Başkanlığı çatısı altında. Bu bağlamda yarın artık grup toplantısı yapılacağını söyleyebiliriz. Saatler 13.30'u gösterdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bu grup toplantısı gerçekleşmiş olacak.
1: Peki, Emre'ye çok teşekkür edelim ama yarın grup toplantısı var. Bu önemli bir son dakika gelişmesi olarak toplantı saatini ve yeri de hepsi de sisteme girmiş durumda diyelim. Şimdi şöyle devam edelim. İsrail dedik, savaş dedik ve kabinenin en temel gündemlerinden bir tanesi de bu. Ama ateşkese rağmen Lübnan'daki işgalini genişletmeyi de sürdürüyor İsrail ve İsrail Başbakanı Netanyahu bu kez Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesi için yeni saldırı talimatı verdi.
3: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'daki işgali genişletti. Başbakan Netanyahu Beyrut'un Dahiye bölgesi için yeni saldırı talimatı verdi. Netanyahu, İsrail ordusunun Litani Nehri'ni geçtiğini söylemiş, stratejik Şakif Kalesi İsrail askerleri tarafından işgal

0: işgal edilerek 900 yıllık kaleye İsrail bayrağı asılmıştı. Netanyahu bu kez Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlenmesi için talimat verdi. Saldırılarda Hizbullah hedeflerinin vurulacağını iddia etti. Netanyahu'nun hafta sonunda ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştüğü, Beyrut'u hava saldırılarıyla hedef almak için Washington yönetiminden izin istediği öne sürülüyordu. Reuters haber ajansına göre Rubio, hem Netanyahu ile hem de Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'la görüştü. İki ülke arasındaki gerilimin kademeli olarak azaltılmasını öngören yeni bir plan önerisi sundu. Habere göre ABD, ilk adım olarak Hizbullah'ın İsrail'e yönelik tüm saldırılarını durdurmasını, karşılığında İsrail'in gerilimi tırmandırmaktan kaçınmasını teklif etti. Avn'ın öneriye sıcak baktığı, İsrail'le bir anlaşma sağlamaya çalıştığı iddia edildi. Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da ateşkes ilan edilmiş, ateşkesin 24 Nisan'da 3 hafta uzatıldığı açıklanmıştı. ABD arabuluculuğundaki görüşmeler 2-3 Haziran'da Washington'da devam edecek.
1: Şimdi şöyle bir şey oldu. İsrail böyle bir açıklama yaptı ve ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırıları sürdürüyor. Ve daha da sürdüreceği yönde yaptığı açıklamaların ardından İran basından yeni bir iddia geldi. Tasnim Haber Ajansı İran'ın Amerika ile yaptığı görüşmeleri durdurduğunu belirtti. Haberde de İran'ın müzakere ekibinin arabulucular aracılığıyla Amerika ile yapılan mesaj alışverişini durdurduğu belirtiliyor. Lübnan ve Gazze'deki İsrail faaliyetlerinin sonlandırılmasına ilişkin talepler karşılanana kadar İran'ın hiçbir görüşme yapmayacağı vurgulandı ve direniş cephesi ve İran, Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmak ve Babül Mendeb Boğazı dahil diğer cepheleri etkinleştirmek için gündemini belirlediği ifadeleri kullanıldı. Ve bu haber İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın yaptığı açıklamanın hemen ardından geldi. Arakçı, İran ve Amerika arasındaki ateşkes, Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkestir demiş. Biliyorsunuz. Ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekay de Lübnan'da ateşkes Amerika ile savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçası ifadelerini kullandı. Ben konuğumu göreyim. Yani Lübnan meselesi olmazsa olmaz bu ateşkes içinde, ateşkes dahilinde İran için. Doktor Barış Adıbelli konuğum, Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi, İran-Amerika müzakereleri askıda başlığıyla veriyoruz. Hoş geldiniz akşam haberlerine, iyi akşamlar.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar.
1: Ya şöyle hocam, yine çıkmaza girdi yani gerçekten, yani İran'la Amerika arasındaki bu müzakereler, bu İsrail'in de elbette işine geliyor. Yani İsrail'in de istediği buydu galiba. Şimdi İran tabii Lübnan'a saldırılar bitene kadar müzakereleri askıya aldığını duyurdu. Ne olur ne biter yani, onu biraz konuşalım. Yani bu nedir, tamamen bittiği anlamına gelmiyor herhalde. Arka planda belki yine de bu açıklamadan sonra bile bir diplomasi devam ediyordur. Ama bütün bu yaşananlar bir taraftan İsrail'in de işine geliyor. Ne kadar sürdürülebilir böyle bir gerilim ve ne yaşanıyordur sizce perde arkasında?
2: Şimdi zaten çıkmazdaydı. Bana göre çıkmazdan kurtulmuş bir süreç yoktu. Hı-hı. Bu süreç İsrail'in her zaman tehdidi ve şantajı altındaydı. Bakın günlerdir bu konuda yani yorumluyoruz. Hep söylediğimiz şey şuydu. İsrail'in, Amerikan tarafının talepleri bitti. O konuda uzlaştılar. Hı-hı. Şimdi ABD yani Trump yönetimi İsrail'in talepleri konusunda İran'la şu anda bir müzakere yürütüyor demiştik. Dün mesela yine sizin kanalınıza bunu söyledik. Yani bugün de aslında beni teyit eden açıklamayı İran yaptı. Yani burada İsrail'in tamamen talepleri önümüze getiriliyor dendi. Evet, Amerika Birleşik Devletleri kendi konusunda uzlaştı. Şimdi İsrail'in talepleri neydi? Bu işte nükleer silahla ilgili, o programla ilgili, işte uranyumla ilgili meseleler. En çok da orada takıldılar. Fakat İsrail basını son bir haftadan beri yorumlar okuduğumuzda çok ilginç şeyler yazdılar. Ben bugünkü yazımda da o başlığı aldım.
1: Kabine yani sonrası, çok özür diliyorum hocam, kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor. Bir oraya dönelim, ardından devam ederiz.
3: Selamlıyorum. Buradan ekranları başında bizleri takip eden vatandaşlarıma, yurt dışında yaşayan kardeşlerime, gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir köşesindeki dostlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bölgesel gelişmeleri, trafik güvenliğini, güncel ekonomik durumu ve terörsüz Türkiye sürecini mütalaa ettiğimiz 65. kabine toplantımızı az önce tamamladık. Toplantımızda ülkemiz

Bizim kalkınma, adalet ve demokrasi yolculuğuna ivme kazandıracak kararlar aldık. Bunlara geçmeden evvel sizlerle birlikte tüm milletimizin geçmiş Kurban Bayramı'nı bir kere daha yürekten tebrik ediyor. Ülkemize, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bizi bölmeye çalışanlara verdiğimiz en anlamlı cevaplardan biri, kuşkusuz hakkıyla idrak ettiğimiz bayramlarımızdır. Bayramlar, mahzun gönüllerin aydınlandığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, bizi biz yapan değerlerin yeniden hatırlandığı, 86 milyonun ve tüm Müslümanların aynı duada buluştuğu müstesna zaman dilimleridir. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da milletimizin farklılıklarını bir tarafa bırakıp kenetlendiğini, kucaklaştığını, hem kendi içinde hem de dünyanın farklı yerlerindeki ihtiyaç sahipleriyle dayanışma sergilediğini görmekten büyük bir memnuniyet duydum. İdari izinle toplam 9 güne çıkardığımız bayram tatilinde vatandaşlarımız memleketlerini ziyaret ettiler, sıla-i rahimde bulundular. Dinlenmek isteyen kardeşlerimiz bu 9 günlük süreyi aileleriyle birlikte dolu dolu geçirdiler. Hac farizasını mukaddes topraklarda bulunan kardeşlerimizle birlikte özellikle bir nevi kıyamet provası olan ibadetlerini yerine getirdiler. Rabbim tüm kardeşlerimizin haclarını makbul ve mebrur eylesin diyorum. Bayram vesilesiyle yaşadığımız bu güzelliklerin daim olmasını, milletçe birbirimize ve ülkemize olan muhabbetimizi artırmasını temenni ediyorum. Tabii bir taraftan bayramın neşesi gönüllerimizi sarıp sarmalarken, diğer taraftan trafik kazalarında kaybettiğimiz 70 vatandaşımızın acısı milletçe hepimizin yüreğini dağlamıştır. Trafik kazalarında yitirdiğimiz tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Tedavileri devam eden vatandaşlarımıza aynı şekilde Yüce Mevla'dan acil şifalar niyaz ediyorum. Tek bir insanımızın dahi burnunun kanamasına tahammülümüz olmasa da gerek ölümlü kaza sayısı, gerekse vefat ve yaralı sayısı geçmiş yıllara göre bu sene azalmıştır. Yeni yollar, yoğun trafik tedbirleri, hava destekli denetimlerle ağır vasıta kısıtlamaları gibi önlemler neticesinde trafik güvenliğinde gayda değer iyileşmeler sağlanmıştır. Araç ve insan hareketliliğinin zirveye çıktığı 9 günlük bayram tatili boyunca vatandaşlarımızın güvenli seyahat edebilmeleri için fedakarca çalışan kolluk kuvvetlerimize ve karayolları personelimize teşekkür ediyorum. Sevgili vatandaşlarım, göreve geldiğimizde Türkiye'nin dört bir yanını birbirine bağlayan güçlü bir ulaşım ağımız yoktu. Bugün ise ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan dev bir ulaşım altyapısına sahibiz. Yol medeniyettir şiarıyla son 23 yılda ülkemizin ulaşım altyapısına devasa nitelikte yatırımlar yaptık. Karayollarında 206 milyar dolar, demir yollarında 80 milyar dolar, hava yollarında 35,5 milyar dolar tutarında yatırıma imza attık. Yatırımlarımız sayesinde 2002'de 6101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuz bugün 30.051 kilometreye çıktı. Ülkemizde sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlı iken bugün 77 ilimiz
duble yollarla birbirine bağlanmış durumda. Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 2002 yılında ülkemizdeki toplam araç sayısı 8,5 milyonken şehirler arası ortalama hızımız saatte yalnızca 40 kilometreydi. Bugün ülkemizdeki araç sayısı 33,6 milyonu geçmesine rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye yükseldi. Bölünmüş yol yatırımlarıyla trafik güvenliğini, seyahat hızını ve konforunu önemli ölçüde artırdık. Bilhassa kafa kafaya çarpışmalardan kaynaklı trafik kazalarında Allah'a hamdolsun büyük bir düşüş yaşandı. Bölünmüş yollarla birlikte otoyol uzunluğumuzu da iki kattan fazla artırdık. Otoyollarımızı 1714 kilometreden aldık, 3796 kilometreye çıkardık. Dağları tünellerle, vadileri ve akarsuları köprüler ve viyadüklerle geçtik. 311 kilometre olan köprü viyadük uzunluğumuzu 821 kilometre, sadece 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 856 kilometreye yükselttik. Demiryolu önem ve öncelik verdiğimiz bir diğer alandır. Türkiye hızlı trenin konforuyla ilk defa bizim dönemimizde tanışmıştır. 2251 kilometreye ulaşan hızlı tren hatlarımızı bayram boyunca 322 bin yolcumuz kullandı. Hava yolunu halkın yolunu haline getirerek bir zamanlar yalnızca elitlerin faydalandığı imkanları milletimizin istifadesine sunduk. 2002'de 26 havalimanımız varken şimdi 58 havalimanımızla yıllık yaklaşık 250 milyon yolcuya hizmet veriyoruz. Bundan 13 sene evvel gezici vandalların yapılmasın diye ortalığı yakıp yıktığı İstanbul Havalimanımız bugün dünyanın en prestijli havalimanları arasında gösteriliyor. Gezicilerin buraya uçak inmez dedikleri havalimanımız dün 1730 uçak trafiğiyle rekor kırdı. Bayram tatili süresince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 8170 uçak trafiğiyle 1 milyon 402 bin yolcuya, Antalya Havalimanı'nda 8408 uçak trafiğiyle 1 milyon 456 bin yolcuya, Esenboğa Havalimanı'nda 2557 uçak trafiği ile 382 bin yolcuya, Adnan Menderes Havalimanı'nda 2557 uçak trafiği ile 398 bin yolcuya hizmet verilmiştir. Birileri sadece laf üretirken biz 23 yıl boyunca iş ürettik, hizmet ürettik, Türkiye'nin çehresini değiştirecek vizyon projelerini hayata geçirdik. Ulaştırma yatırımlarımızın üretime etkisi 2 trilyon doları bulmaktadır. Bu yatırımların yıllık ortalama istihdama etkisi ise 1 milyon 200 bin civarındadır. Ekonomideki katkılarının yanı sıra bu yatırımlar sayesinde vakit ve yakıt israfı önlenmiş, çevre kirliliği azaltılmış, turizmden tarıma birçok sektörde ilave katma değer üretilmesi sağlanmıştır. Ulaştırma alanındaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2025 yılında aralarında
Aydın Denizli Otoyolu, Konya ve Malatya Çevre Yolu ikinci etapları ile Antalya Havalimanı iç ve dış terminal binalarının olduğu 55 projemizi hizmete açmıştık. 2026 yılı için hedefimiz 144'ü karayolu olmak üzere toplam 188 projeyi halkımızın istifadesine sunmaktır. Özellikle 42 şehrimizi birbirine bağlayacak olan Ankara, Kırıkkale, Delice otoyoluyla ilgili çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız. 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 22 kavşak köprüsünün yer aldığı toplam 120 kilometre uzunluğundaki bu projeyi inşallah gelecek yıl hizmete alacağız. Aziz milletim, değerli basın mensupları, Kurban Bayramı'nın 3. günü tarihimizin en muhteşem zaferi olan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü milletçe gururla kutladık. Biz de Haliç Kongre Merkezi'nin bahçesini dolduran binlerce kardeşimizle fetih coşkusunu hep beraber idrak ettik. Merhum Nurettin Topçu, İstanbul'un fethinin esas manasını bakınız nasıl ifade ediyordu. İstanbul'un kahraman Fatih'i hakkında bugüne kadar çok güzel sözler söylendi. Hepsinden ziyade Hazreti Peygamber'in onu övmesi yeterdi. Ancak bu Osmanlı padişahının yaptığı yalnız bir şehrin alınması mıydı? Biz buna inanmıyoruz. Olayı bu kadar küçültmek istemiyoruz. Bir şehrin alınmasıyla tarihte yeni bir devir açılmaz. Gerçekte yapılan bir şehrin fethiyle beraber ruhların fethi, kalplerin fethidir. Evet, İstanbul'un Bizans işgalinden kurtulmasıyla asıl kalpler fetholunmuş, harap bir şehir olarak Bizans'tan alınan Konstantiniyye, Sultan Fatih'in vakıflara dayanan imar seferberliğiyle Yahya Kemal'in Türk İstanbul dediği muhteşem bir Türk İslam şehrine dönüşmüştür. Minarelerinden ezan-ı Muhammediler yükselen Ayasofya aynı zamanda Fethi Mübin'in de sembolü olmuştur. Ancak bu sembol uzun yıllar mahzun ve boynu bükük bırakılmıştır. 86 yıllık hicranın ardından Fatih'in emaneti Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri kırarak fethin bağrında açılan bu yarayı hamdolsun biz kapattık. Yıllarca gözü yaşlı ve gönlü yaslı olan Ayasofya artık kubbesinde inleyen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle minarelerini süsleyen ezan-ı Muhammedilerle İstanbul'un bağrından yükselen kutlu bir sancak olarak medeniyetimizdeki mümtaz makamına tekrar kavuşmuştur. İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türktür, Müslümandır, Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacaktır. Şunu altını çizerek bir kere daha ifade etmek isterim ki İstanbul'un fethi ve Fatih ruhundan koparılmasına asla göz yummayacağız. Bu aziz şehri iş bilmez, tarih bilmez, kadru kıymet bilmez kifayetsizlerin insafına bırakmayacak,
İstanbul'a hizmet etmeyi

bu güzel şehre yatırım yapmayı İstanbul'a yakışan dev projelere imza atmayı sürdüreceğiz. Peygamber Efendimizin müjdesine nail olan Sultan Fatih'i, o büyük kumandanın, kahraman ordusunun tüm neferlerini rahmetle yad ediyorum. İlk fetih hareketinden günümüze kadar bu toprakları mübarek kanlarıyla şereflendiren tüm kahramanların aziz ruhları şad olsun diyorum. Sevgili vatandaşlarım, dünyada ve bölgemizde gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşanıyor. Coğrafyamızda sınırların yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek istendiğini görüyoruz. Gazze'den Lübnan'a, Yemen'den Sudan'a yönümüzü nereye çevirsek aynı oyunun farklı sahneleriyle karşılaşıyoruz. Türkiye olarak bir yandan bu oyunları bozmaya çalışırken diğer yandan da 23 yıllık kazanımlarımızı güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugün hamdolsun diplomaside güçlü bir Türkiye var. Savunma sanayinde destan yazan bir Türkiye var. Ekonomide, enerjide, ticarette söz ve etki sahibi bir Türkiye vardır. Bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası olan bir Türkiye vardır. Bunların gerisinde de milletimizin duası ve desteğinin yanı sıra tecrübeli, dirayetli, vizyoner kadroların Türkiye'de 23 yıldır iş başında olması vardır. Bunun kıymetini sınırlarımızın hemen ötesinde her gün bir yenisi patlak veren krizlere baktığımızda hepimiz çok net anlayabiliyoruz. Birileri kafalarını kuma gömmüş olsalar da takip eden her bir vatandaşımız Türkiye'nin hangi kritik eşiklerden geçtiğini görüyor. Şunun bilinmesinde fayda olduğuna inanıyorum. İktidar ve ittifak olarak tarihi değişimlerin yaşandığı bir dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendiğimizin gayet idrakindeyiz. Dolayısıyla bizim öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Biz her sataşana cevap vermek gibi bir lükse de sahip değiliz. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir. Türkiye yüzyılının inşasıdır. Biz birileriyle laf yarıştırmanın değil, kutsal emanetini taşıdığımız aziz milletimize daha parlak bir gelecek hazırlamanın yarışı içindeyiz. Sadece buna odaklanıyor, zihnimizi sadece bununla meşgul ediyoruz. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası şiddete, numayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz. Böylesi hassas bir dönemde Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olmaz. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu

0: ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz. Bunu yaparken milletimizin çıkarlarını önceleyecek, Türkiye'nin istikbalini her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutmaya devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, bunun içinde bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyerek yolumuza devam edeceğiz. Sağ olun, var olun.
1: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Canlı olarak getirdik ekranlara. Biz devam edelim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 9 günlük bayram tatilinde yaşanan kaza ve can kaybı sayısını paylaştı. Trafik kazalarında 70 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı. Kaybettiğimiz her bir can yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır dedi.
2: 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen can kaybı sayısı belli oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
3: Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Kaybettiğimiz her bir can yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır.
2: Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet sayesinde 2026 yılı Kurban Bayramı, 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olmuştur dedi. Bakan Çiftçi, önceki 9 günlük Kurban Bayramlarının ortalamasıyla kıyaslandığında ölümlü trafik kazalarında %45,1, kaza yeri can kayıplarında ise %34,3 oranında düşüş kaydedilmiştir. Elbette bizim için hiçbir rakam teselli değildir ifadelerini kullandı.
1: Bu arada Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı. Buna göre Mayıs ayında açlık sınırı 35.174 lira olarak açıklandı. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 45.488 lira olarak hesaplandı.
2: Açlık sınırı 35.174 lira, yoksulluk sınırı 114.576 lira oldu. Türk İş Mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin gıda harcama tutarı Nisan ayında 34.587 liraydı. Bu rakam Mayıs ayında 35.174 lira oldu. Yoksulluk sınırı 112.660 liradan 114.576 liraya yükseldi. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 45.488 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %1,70 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış ise %40,58 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Et ve süt fiyatlarında artış, nohutla yeşil mercimek fiyatlarında ise düşüş görüldü. Meyve sebze fiyatlarındaki artışın sınırlı düzeyde kalmasının mutfak harcamalarına olumlu yansıdığı ifade edildi.
1: Şimdi 4 üniversitenin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmayla Marmara Denizi'nin kirlilik tarihi araştırılıyor. Elde edilen bulgular var ama ilk bulgular çok çarpıcı. Bazı bölgelerde plastik kirliliği 3 katına çıkmış durumda.
2: Müzik Ahtapot'la deniz tabanında örnekler toplandı. O örnekler laboratuvarlarda incelendi. Marmara Denizi'nin kirlilik tarihi gün yüzüne çıkmaya başladı.
4: 2000'li yılların başından itibaren artış var. İstasyondan istasyona değişiyor ama artış başlıyor. Sonra daha bir günümüze doğru yaklaştıkça bu artış çok da artıyor.
2: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü, Akdeniz, Ege ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversiteleri ortaklığında Marmara Denizi'nin kirlilik tarihi araştırdı.

0: duruluyor. Geçen yıl başlayan çalışmalarda ODTÜ'nün Bilim 2 gemisi Ahtapot cihazıyla 14 kritik noktadan deniz tabanından örnekler topladı. İlk analiz sonuçlarına göre bazı bölgelerde mikroplastik kirlilik 3 katına çıktı.
1: Şu an için İzmit Körfezi özelinde çeşitlilik biraz daha artıyor ama genelde bir fiber kirliliği var. Yani fiber dediğimizde saç şeklinde olan ince plastik partiküller.
0: Bu kirliliğe neden olan unsurların başında günlük yaşamımızın parçası olan kıyafetler geliyor.
1: Tekstilleri yıkadığımız zaman bunların içerisinde kullanılan fiber destekleyici ürünler var. Bunlar çamaşır makinelerinden deşarj oluyor, arıtma tesislerine geçiyor ama herhangi bir mikrofiltrasyon olmadığı için büyük bir kısmı biyolojik arıtmadan sonra denize deşarj ediliyor.
0: İzmit Körfezi'nde ise özellikle kozmetik ürünlerde kullanılan mikro boncuklara rastlandı.
2: İstanbul'da da deniz sezonu açıldı. Yüzülebilecek 95 tane plaj var. Bunlar belirlendi. O plajları nereden öğrenebilirsiniz? Birlikte bakalım detaylara.
0: Hava ısındı, deniz sezonu başladı. İstanbul'da yüzülebilecek alanlar belirlendi, denetimler de artırıldı.
3: 1 Haziran'a itibaren biz çalışmalarımıza başlamış durumdayız. Bu seneki yüzme alan tespit komisyonumuzda 95 tane alanımız yüzme alanı olarak belirlendi.
0: İstanbul Valiliği ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda yüzme sezonu hazırlıkları tamamlandı. Yüzülebilecek 95 alan belirlendi. Sadece su temizliği değil, can kurtaran hizmetleri, güvenlik önlemleri ve sosyal donatılar da tek tek değerlendirildi.
3: İhtiyaç olduğunda periyotlar sıklaştırılıp 15 günde bir denetimlerimizi bütün 95 yüzme alanımızda devam edeceğiz.
0: Peki yüzülebilecek 95 alanı ve yapılan analizler hangi siteden öğrenilebilecek?
3: Vatandaşlarımız yüzme.sağlık.gov.tr adresimizden istedikleri anda online bir şekilde laboratuvarlarımızda entegre bir sistem bu. Bu sistemden yüzme suyunun kalitesine, yüzme alanının yasaklı olup olmadığına, izin verilmediğini takip edebilirler.
0: İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, denetim olmayan alanlar için uyardı.
3: Vatandaşımız birebir takip etsin ve yüzme alanı olan izin verilenlerin dışında, yani valimiz tarafından yasaklanan yerlerde denize girmemelerini biz vatandaşımıza istirham ediyoruz.
2: Kısa bir reklam arası verelim.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Siyasetin gündemi çok sıcak. Özgür Özel ve yönetimi olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlıyor. CHP'de Kılıçdaroğlu'na rağmen kurultay olacak mı? CHP'de yeni kriz, grup toplantısı. Özel partililere hitap edebilecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni hamleleri ne olacak? Trump-İran anlaşması yakın mı? Piyasaları ne bekliyor? Sena Alkan soruyor. CHP Parti Meclisi üyesi Müslüm Sarı, gazeteciler Alişer Delek, Mehmet Acet, Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca ve akademisyen Profesör Doktor Kerem Halkin yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
4: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
5: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.
6: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne yağmurlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Denizli yağmurlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 27, Isparta yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 22, Trabzon güneşli 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Konya yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Kars yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 32, Mardin 24 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı?

0: Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 1 Haziran Pazartesi. Yeni bir hafta, yeni bir mevsim. Yaz başlıyor. Yazın ilk gününde, haftanın ilk gününde, Haziran'ın ilk gününde Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Emre Karaca takip etti. Erdoğan ne mesajlar verdi? Özellikle mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili neler söyledi? En çok bunu merak ediyorum Emre. Cumhurbaşkanının açıklamalarını derleyip toparlayıp bizimle paylaşır mısın lütfen?
1: Faruk Aksoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesine başkanlık etti. 2,5 saat süren toplantı sonrasında da önemli mesajlar verdi. 3 farklı grupta aslında bu mesajları kümelendirebiliriz. Önce diplomatik anlamda altın çizdiği mesajları hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan coğrafyada yaşanan olaylara dikkat çekti. Lübnan, Yemen, Sudan'a nereye yönümüzü çevirirsek çevirelim aynı oyunu farklı sahnelerle karşılaşıyoruz dedi. Türkiye'nin diplomaside güçlü olduğunu söyledi. Savunma sanayinde, ekonomide, enerjide, ticarette söz sahibi bir ülke olduğunun altını çizdi ve yaşanan kritik süreçlerden Türkiye'nin emin bir şekilde bu süreci atlatacağını da altını çizmiş oldu. Şimdi tabii ki iç politikada da önemli mesajlar verdi. Özellikle mutlak butlan kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmelere değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bizim tek derdimiz vardır, o da Türkiye'dir, Türkiye yüzyılının inşasıdır dedi. Biz birileriyle laf yarıştırmanın değil, kutsal emanetin taşıdığımız aziz milletimize daha parlak bir gelecekle karşılaşmanın yarışı içerisindeyiz dedi. Sadece buna odaklanıyor. Zihnimizi sadece bununla meşgul ediyoruz. Ana muhalefet partisi içerisindeki tartışmaların hiçbirisi bizi ilgilendirmiyor açıklamasında bulundu. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşınan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz. Olmadık ve olmayacağız ifadesini kullandı. Siyasi anlamda huzursuzluk üretmek isteyenlerin, çalışanların unutmaması gerektiğini söyledi. Bu toprakların mayası şiddete, nümayişe, sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez ifadesini kullandı. Hangi bahaneyle olursa olsun sokakların karıştırılmasına, milletin kutuplaştırılmasına, halkımızın güvenlik görevlilerimizle karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyeceğiz ifadesinde kullandı. Ve bir terörsüz Türkiye parantezi de açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hassas bir dönemde Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletin ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur, olamaz ifadesini kullandı. Açıklamasında hem iktidar hem ittifak vurgusu da yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarında samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir hatırlatmasında bulundu. Biz iktidar ve ittifak olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı olmaya, kucaklayıcı olmaya, birleştirici olmaya özen göstereceğiz dedi. Bunu yaparken de milletimizin çıkarlarını inceleyecek, Türkiye'nin istikbalini her türlü siyasi mülahazanın üstünde tutmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Dediğim gibi 3 ana grupta aslında bugünkü kabine toplantısı sonrasında açıklamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan ayırdı. Şüphesiz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeleri

0: ilişkin olarak yaptığı değerlendirmeler belki de bugünkü toplantının en önemli satır başlarıydı.
1: Emre çok çok teşekkürler, kolay gelsin. Emre Karaca bize Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının hemen ardından yaptığı açıklamayı özetledi. Sayın seyirciler, bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli saatler yaşanıyor. Bırakın saatleri, günler, haftalar. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde, kurmaylarıyla toplantıda. Genel Başkan Kılıçdaroğlu dönünce kurmayları da etrafına toplandı. MYK'nın açıklaması bekleniyor. Peki yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir grup toplantısı tartışmasıdır devam ediyor. O toplantı, yani grup toplantısı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Yapılacaksa toplantıda kim konuşacak? Kim genel başkan, kim grup başkan vekili, ne oluyor? Bir Emre'den öteki Emre'ye gidelim. Emre Aytekin de CHP Genel Merkezi'nde. Emre, bir sürü soru sordum. Bir kere yarın eğer grup toplantısı yapılacaksa o grup toplantısında grup başkanı kim olur? Grup başkan vekili kim? O kürsüde kim oturacak? Genel başkan kim? Kemal Kılıçdaroğlu. O gelip konuşabilecek mi? Ne olacak? Gerçekten CHP'nin yarınına dair bir şeyler biliyor musun?
2: Evet Faruk Aksoy, o toplantının yarın yapılacağını söyleyelim. Aslında gün içerisinde yanıtı en çok merak edilen konuydu. CHP grubunun salı günü yapılıp yapılmayacağı, ki o da netleşti. Toplantı yarın saat 13.30 sıralarında yapılacak ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel meclisten partililere seslenecek. Bu toplantının yapılacağı bilgisi de Meclis Başkanlığı'nın internet sitesine de konuldu. Böylece yarın CHP grubunun mecliste toplanacağı da kesinleşmiş oldu. Bir de genel merkezdeki son duruma bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde genel merkeze geldi ve burada çalışmalarına başladı. Yine kurmaylarıyla birlikte 12. kattaki makam odasında çalışmalarına devam ediyor. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde MYK çalışması var. Bugün de 8 kişilik bir MYK listesini açıklamasını bekliyoruz. Yani partinin A takımı bugün netleşmiş olacak. Bir diğer gündemi ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi toplantısı. Bu toplantının yapılabilmesi için Kılıçdaroğlu'nun 2023'teki parti meclisi üyelerine bir tebligatın yapılması gerekiyor. Mahkeme kararının o üyelere gönderilmesi ve bu tebligatın tamamlanmasıyla birlikte de parti meclisi üyeleri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önümüzdeki günlerde toplanmış olacak ve partinin bundan sonraki yol haritası da bu şekilde şekillenmiş olacak. Dediğimiz gibi yarın grup toplantısı olacak mıydı? Aslında günün en çok merak edilen sorusu buydu. Bu da yanıt buldu ve kesinleşmiş oldu. Yarın CHP grubu toplanacak. Özgür Özel başkanlığında, grup başkanı Özgür Özel başkanlığında mecliste saat 13.30'da Özgür Özel önemli mesajlar verecek. Tabii grup toplantısı olacak mı tartışmaları sürerken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da önemli açıklamalar geldi. Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır dedi. Usul bellidir. Vekiller talep ederse grup toplantısı yapılır ifadelerini kullandı. İki taraf arasındaki bu usulsüzlüğün, çelişkinin giderilmesi için de CHP Genel Merkezi'ne bir yazı gönderileceğini de ifade etti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Dediğimiz gibi bugün en çok merak edilen soru CHP grubunun yarın yapılıp yapılmayacağıydı. İşte bu da kesinleşmiş oldu. Yarın CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste 13.30'da grup toplantısında konuşacak diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
1: Emre Aytekin, teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeydi Emre. Bize yarın grup toplantısının yapılacağını söyledi. Bunu anladık. Fakat hala bazı soru işaretleri var. Yani milletvekilleri isterse, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı diyor ki, milletvekilleri isterse, talep ederse grup toplantısı yapılır. Hatta CHP Genel Merkezi'ne CHP'lilere bir yazı gönderiyor Meclis Başkanı. Yani bir arbede kötü bir görüntü ortaya çıkmasın. Grup toplantısı yapmak istiyorsanız buyurun yapın. Milletvekilleriniz istiyorsa bunu yapmak hakkınız diyor. Fakat Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yetki kargaşası, yani bizim bildiğimiz grup toplantılarında kim konuşur? partinin genel başkanı konuşur.

0: AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelir, kendisi takdim edilir, o da kürsüye çıkar ve konuşmasını yapar. MHP grup toplantısında Genel Başkan Devlet Bahçeli gelip konuşmasını yapar. Şimdi grup toplantısı yapacak CHP ama anladığım kadarıyla herhalde genel başkan konuşmayacak. Yani eski genel başkan Özgür Özel konuşacak. Bu arada sayın seyirciler, CHP grup başkanı Özgür Özel olağanüstü kurultay yapılması için delegeler tarafından imza toplanmaya başlandığını söyledi. Çok da gecikmeden bir an önce başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz. Biz bir an önce ivedilikte hemen kurultay istiyoruz dedi.
1: Olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı. Sabah saat 8'i birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi. Siftahı Kayseri'den belgede Allah'tan notuyla.
2: Olağanüstü kurultay için sürecin başlatıldığını vurguladı. 550'nin üzerinde delege imzasına işaret etti.
1: İşte 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii. Çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısına katıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meclis çatısı altında grup toplantısı yapmak için bir engelleri olmadığını belirtti.
1: 110 arkadaşımızın açık desteğiyle seçildik. Burada meclis başkanlığına bu yollandı. Meclis başkanlığı da durumu inceleyerek seçimi tescil etti. Bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk da yok. Olmaz da zaten. 13.30'da açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
2: Özel, hafta sonu düzenlenecek yenilenen belde seçimleri için de sahaya ineceğini ifade etti.
1: Oralara gidip Gümüşhane'de, Tokat'ta ve Ürgüp'te belde belediyelerimizin seçimleriyle ilgili partilerimize oy vermeye teşvik edeceğim. Biz partimizdeyiz, partimizin arkasındayız. Pazar günkü seçimde iki eli kanda olanı sandığa gidip oy kullanmaya davet ediyorum.
0: Şimdi eski genel başkan Özgür Özel bunları söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu bambaşka şeyler söylüyor. Hele hele genel merkezin avlusunda yaptığı konuşma yenilir yutulur cinsten değildi. CHP'lilerin Özgür Özel'i destekleyen kesimi o konuşmanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu tam anlamıyla hedefe koydular. Ve bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, mutlak kararının ardından genel merkezdeki işten çıkarmalara ilişkin açıklama yaptı. Şunları söyledi Atakan Sönmez: haklı feshe ikna olmadığımız bir şey varsa geri döneriz. Arkadaşların sözleşmelerini devam ettiririz. Atakan Sönmez konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Personelin işten çıkarılmasının gerekçelerini anlattı. Parti yöneticilerine hakaret, mesaiyi aksatma ve talimatlara uymamanın gerekçeler arasında olduğunu ifade etti. Atakan Sönmez, parti emekçilerimize yönelik hukuksuz bir işlem olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır dedi.
3: Türkiye'nin sorunlarına dair, toplumun sorunlarına dair yazdı, söyledi.
0: Evet, gerçekten her iki kesim de birbirine acımasızca saldırıyor. Şimdi Kılıçdaroğlu cephesi, Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı, parti genel merkezinde bazı isimler işten çıkarıldı. Orada çalışan personel. Onlarla ilgili diyor ki yöneticilere, partinin eski genel başkanına yani Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret etme, işi aksatma, mesai saatlerine uymama. Yani aslında gerekçe aradığınızda zaten birçok gerekçe bulursunuz. Biz şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki cephenin kıyasıya birbiriyle savaşını izliyoruz. Onun altındaki gelişmeler ayrıntı. Tepede büyük bir kavga var. Sayın seyirciler, bu arada İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu yapıldı. Belediye Başkanı Görkem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu 53 şüpheli gözaltında. Ayrıntılara bakalım. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Buca Belediyesi ve Buca Belediyesi'ne bağlı şirketlere yolsuzluk operasyonu düzenledi. Rüşvet, imar süreçlerinde usulsüzlük, fiilen çalışmayanlara maaş ödenmesi gibi iddialarla başlatılan soruşturma kapsamında 62 gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Görkem Dumanlı'nın da bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında önceki dönem belediye başkanı

0: Başkanı Erhan Kılıç da belediye başkan yardımcıları da var. Bazı müteahhitler de gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü cezaevinde, 4'ünün yurt dışında olduğu tespit edildi. 5 şüpheli ise aranıyor. Doğrusu bugünlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. CHP'li belediyeler, yolsuzluk iddiaları, genel merkezdeki kavgalar, genel başkanın birinin gitmesi, diğerinin gelmesi. Gelenin giden hakkında söyledikleri, gidenin gelen hakkında söyledikleri. Sahiden Cumhuriyet Halk Partisi şu anda ciddi anlamda kaynıyor. 103 yıllık tarihi parti buradan nereye gidecek, ne olacak? Çatlayacak mı, bölünecek mi, yeni bir parti mi çıkacak, yoksa birleşecekler, bir yolunu bulup yola devam mı edecekler, hepsini göreceğiz. İBB'ye bakalım sayın seyirciler. İBB yolsuzluk davası bayram arasının ardından yeniden başladı. Duruşma sanık savunmalarıyla devam ediyor. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı davanın 42. duruşması görülüyor. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı. Sanıkların yakınlarıyla CHP milletvekilleri de duruşma salonunda yerini aldı. Duruşma tutuklu sanık iş insanı Vedat Şahin'in savunmasıyla başladı. Şahin savunmasında hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu söyledi. Vedat Şahin bazı sanıkların ifadeleriyle mağdur edildiğini iddia etti. Bu arada Düzce'nin Akçakoca ilçe belediye başkanı Fikret Albayrak tutuklandı, görevden alındı, tutuklandı. Ve tutuklanmasının ardından belediyede seçim yapıldı. AK Partili meclis üyesi Alev Ünal belediye başkan vekilliği görevine getirildi. Seçim bitti, Alev Ünal başkan vekilliği görevine getirildi, ortalık karıştı sayın seyirciler. Seçime 15 belediye meclis üyesi katıldı. AK Parti'nin adayı Alev Ünal, CHP'nin adayı Naim Top oldu. 3. turda 9 oy alan Alev Ünal, Akçakoca belediye başkan vekili seçildi. Sonucun açıklanmasının ardından AK Partililerle CHP'liler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine polis ve zabıta ekiplerinin desteğiyle salon boşaltıldı. Gerginlik tarafların dağılmasının ardından son buldu. Belediye Başkanı Fikret Albayrak, icbar suretiyle irtikap suçlamasıyla tutuklandığı için İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Şimdi bütün bu gelişmelerin üstüne başka bir başlık açalım, başka bir parantez. Türkiye ekonomisi ne durumda, ne oluyor? TÜİK verilerine bakacağız. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü sayın seyirciler. Ocak-Mart dönemine ait verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Tüketim harcamalarındaki artış dikkat çekti.
1: Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verileri açıklandı. Türkiye ekonomisi Ocak-Mart döneminde %2,5 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 ilk çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verilerini paylaştı. Gayri safi yurt içi hasıla tahmini 2026'nın birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %35,7 arttı. 16 trilyon 999 milyar 977 milyon lira oldu. Dolar bazında ise 389 milyar 598 milyon olarak gerçekleşti. Sektörlere göre incelendiğinde bilgi ve iletişim %9,5, diğer hizmet faaliyetleri %5,2, tarım sektörü ise %4,6 artış gösterdi. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %3,7 artış yaşandı. Sanayi sektörü ise %0,8 azaldı. Hane halkının tüketim harcamaları %4,8, kamu harcamaları %2,1, gayri safi sabit sermaye oluşumu da %3 artış kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de büyüme verilerine ilişkin değerlendirme geldi. Vatandaşlarımızın refah seviyesini kalıcı olarak artıracak politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz dedi.
2: Yakın coğrafyamızdaki savaşın kısa vadeli etkilerinin görüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Bu etkileri sınırlamak ve reel sektörümüzü desteklemek amacıyla gerekli adımları atarken bütçede disiplinli duruşumuzu koruyoruz. makroekonomik istikrarı güçlendirerek dayanıklılığımızı

0: sorunlarımızı pekiştirecek, vatandaşlarımızın refah seviyesini kalıcı olarak artıracak politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz.
1: Evet, Mehmet Şimşek bunları söyledi. Veriler bunlar, rakamlar bunlar. Bir de işin Türk İş tarafı var. Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması da bir yanda duruyor. Şimdi rakamları size gösterelim. Bu da Türk İş'in rakamları. 4 kişilik ailenin açlık ve yoksulluk sınırı. Açlık ve yoksulluk sınırında 4 kişilik bir ailenin şu an itibarıyla rakamsal dökümanı nedir? Açlık sınırı Nisan ayında 34.587 liraydı sayın seyirciler. Bu Mayıs ayında 35.174 liraya çıktı. Yani aradaki farkı hesaplayın. Belki virgüllü farklar ama Mayıs'ta bir artış var. Yani açlık sınırı 35.174 lira. Bu 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı. Yoksulluk sınırı ise Nisan ayında 112.660 liraydı. 112.660 liranın altında bir geliriniz varsa Türk İş'e göre yoksul bir ailesiniz. Bu Mayıs ayında 114.576 liraya çıktı. Peki bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti nedir? 45.488 lira. Belki asgari ücretle kıyaslandığında, belki Türkiye'de asgari ücretin ne olması gerektiği konusunda bize bilgi verebilir. Bu konuda bütün vatandaşlarımızın serzenişlerini, taleplerini, isteklerini gazeteciler olarak dinliyoruz. Emeklilerin elbette hükümet de duyuyor, yetkililer de çalışıyor. Ama genel anlamda Türk İş bize şunu söylüyor. Diyor ki, bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti Türkiye'de 45.488 lira. Peki gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış ne kadar? Gıda enflasyonu %40,58. Kaynak Türk İş. Bütün bunların üstüne, yani şu rakamların üstüne söylenebilecek en net cümle şu. Türkiye'de aslında bütün hikaye gıda enflasyonuyla daha fazla göz önüne geliyor. Gıda enflasyonu, yiyecek içecek, mutfak, çarşı pazar, bütün bunlar toparlanabilirse bu rakamlarda ciddi anlamda düşüş olacak. Mesele şu anda Türkiye'nin önünde özellikle gıda enflasyonu. Ana habere devam edelim. Bu arada son dakika notu ekrana düştü. Savcılıktan 38. CHP kurultayı yazısı. Yüksek Seçim Kurulu, MASAK ve SGK'ya yazı gönderildi diyor sayın seyirciler. Yüksek Seçim Kurulu, MASAK ve SGK'ya yazı gönderildi. Savcılıktan 38. CHP kurultayı yazısı. Böyle bir yazı çıktı. Emre Aytekin telefon attığımızda mı? Emre merhabalar, tekrar sendeyiz. Bir yazı çıktı diyor savcılıktan, 38. CHP kurultayı yazısı. Nedir bu yazının içeriği? Kısaca anlatır mısın bize?
2: Tabii Faruk Aksoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. CHP olan kurultayına için Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na, MASAK Başkanlığı'na ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir yazı yazdı. Aynı zamanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aynı büro, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. CHP olan kurultayında oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporlarını, banka hesap hareketlerini ve Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında ilgili kurumlardan talep etti. Önemli bir gelişme geçtiğimiz haftalarda başlatılmıştı. CHP'nin 38. olan kurultayına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmıştı. 7 ilde 13 kişi gözaltına alınmıştı bu soruşturma kapsamında ve 9 şüpheli de tutuklanmıştı. Bu soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hem Yüksek Seçim Kurulu'na hem MASAK Başkanlığı'na hem de Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir yazı yazdı. Buradaki yazıda kurultayda oy kullanan tüm delegelerin birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları talep edildi.
1: Peki. Çok çok teşekkürler. Kolay gelsin Emre. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Dakikası dakikasına uymayan yeni hamleler, yeni gelişmeler, bir tarafta yargı süreci, bir tarafta hemen ivedilikle 45 gün içinde kurultay isteyen şu andaki muhalifler. Yani

0: Yani genel merkez, genel başkan Kılıçdaroğlu olduğuna göre onun karşısındaki muhalifler. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun yaptığı o konuşma neredeyse Cumhuriyet Halk Partili Özgür Özel dönemindeki herkesi kapsayan ve bu döneme dair çok ağır eleştirilerle dolu o konuşma. Bir yandan kurultay isteği, diğer yandan CHP'li delegelerin hesaplarına bakılacak olması, yargı sürecinin işlemesi gerçekten yani CHP'nin işi bugünlerde çok zor. Daha doğrusu bir partinin başına bunlar gelince bu şekilde yol alması, devam etmesi çok zor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bundan sonraki süreci hepimiz merak ediyoruz. Çünkü kimsenin yarına yönelik bir tahmini, tam olarak yerine oturan sağlıklı bir analizi mümkün değil. Çünkü yarın bambaşka şeyler söylüyorlar. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Bu arada başlığı ve gündemi değiştirelim. Biraz dışarıya bakalım. Sayın seyirciler, İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırıları sürdürmesi Tahran yönetiminin tepkisini çekti. Açıklamalar peş peşe gelirken İran basını saldırılar nedeniyle Amerika ile mesaj alışverişinin durdurulduğunu bildirdi. Yani işin özeti, İran dedi ki bir taraftan biz Amerika ile barış, ateşkes, anlaşma için görüşmeler yaparken İsrail Lübnan'ı vuruyor ve topraklarına toprak katıyor. Bu bizim işimize gelmez. İstediğimiz bir şey değil. O zaman mesaj alışverişini bu şartlar altında durduruyoruz dedi İran.
1: İran, İsrail'in Lübnan işgalini genişletmesi üzerine harekete geçti. Tahran'ın Washington'a yapılan mesaj alışverişini durdurduğu iddia edildi. İddia İran'ın yarı resmi Taslim Ajansı'ndan geldi. Haberde İran'ın müzakere ekibinin arabulucular aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan mesaj alışverişini durdurduğu belirtildi. Görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğu ifade edildi. İran'ın ayrıca Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı ve Babül Mendeb Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı dile getirildi. Taslim'in haberi Tahran yönetiminin sert açıklamalarının ardından geldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının ateşkesin ihlal edildiğinin açık bir kanıtı olduğunu söyledi. Her seçimin bir bedeli vardır ve fatura ödenir dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ateşkesin Lübnan dahil tüm cephelerde geçerli olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise Lübnan'da ateşkes Amerika Birleşik Devletleri ile savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçası ifadelerini kullandı. Hafta sonunda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yükselmiş, Amerika Birleşik Devletleri İran'ın askeri hedeflerine saldırı düzenlediğini açıklarken Tahran bir Amerikan üssünü hedef alarak karşılık verdiğini belirtmişti. Karşılıklı saldırıların ardından Kuveyt'te hava savunma sisteminin düşmanca füzeler ve insansız hava araçlarıyla karşı karşıya geldiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump saldırıların ardından yaptığı son açıklamada İran'a yönelik tutumunu eleştirenlere arkalarına yaslanıp rahatlamalarını söylemiş, sonunda her şeyin yoluna gireceğini belirtmişti. Trump İran'ın gerçekten bir anlaşma yapmak istediğini ve bunun Amerika Birleşik Devletleri için iyi bir anlaşma olacağını savunmuştu.
0: Şu tepkiler acayip. Arkanıza yaslanın ve işin keyfini çıkarın diyor Donald Trump. Bir taraftan da savaşın tekrar başlama ihtimalini de sürekli olarak gündemde tutuyor. Ama İran bir anlaşma yapmak istiyor, bundan eminim. Bizimle mutlaka anlaşmak istiyorlar diyor. Bunu da koz olarak kullanıyor. Sayın seyirciler, bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile ABD-İran arasındaki müzakere sürecinde gelinen noktayı ele aldı. Fidan ve Arakçı görüşmede bölgedeki son gelişmeleri de değerlendirdi. Şimdi Fransa Cumhurbaşkanı Macron özellikle Amerika'nın ve İsrail'in İran'a saldırısını en başından itibaren reddeden isimlerdendi. Tam olarak etmese de yarım ağızla bunun yanlış olduğunu söylüyordu. İspanya Başbakanı Sanchez gibi değildi ama Fransa'nın da şerhleri vardı, itirazları vardı. İşte Macron ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda Hürmüz Boğazı'nı görüştü. Baktı ki bir

0: anlaşmaya gidiliyor. Fransa denklemin dışında kalmak istemedi. Hemen yetkililerle, gerekli mercilerle görüşmelere başladı. Başta Trump. Boğaz'dan geçişlerin güvence altına alınmasına katkı sunabileceklerini belirtti Macron. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedi. İran devrim muhafızları ise son 24 saatte 15 geminin Boğaz'dan geçişine izin verildiğini açıkladı. Yani Fransa bir şekilde madem herkes artık kendi karına, kendi çıkarına, kendi işine bakıyor, biz de varız, desteği sunabiliriz. Biz de Hürmüz'deki olağanüstü durumdan çıkmak için elimizden geleni yapmaya hazırız dedi.
1: Macron ve Trump telefonda Hürmüz Boğazı'nı görüştü. Fransa Cumhurbaşkanı üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedi. Telefon konuşmasının detaylarını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la anlaşmaya varılması için kararlılıkla çaba göstermesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bu çabaların uygulanması konusunda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ilettim diyen Macron, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin güvence altına alınmasına katkı sunabileceklerini ifade etti. Macron ayrıca Trump'ın Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığını da memnuniyetle karşıladığını vurguladı. Hürmüz'de ise hareketli saatler yaşandı. İran devrim muhafızları ordusu son 24 saatte 4'ü petrol gemisi olmak üzere 15 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verildiğini açıkladı. Gemilerin devrim muhafızları ordusuyla iletişime geçtikten sonra izin aldığı, düşman güçlerle herhangi bir işbirliğine gitmeleri halinde ise müdahale edileceği konusunda uyarıldığı belirtildi. İran devlet medyası da devrim muhafızlarına ait saldırı botlarının Hürmüz Boğazı'nda devriye gezdiği görüntüleri yayınladı. İran, geçtiğimiz haftalarda Hürmüz'den geçen trafiği düzenlemek için Fars Körfezi Su Yolu İdaresi adlı bir yapı kurduğunu açıklamış, yasa tasarısının kısa sürede İran Meclisi'nin gündemine geleceği belirtilmişti.
0: Ya bu iş bitti gibi, sanki bir anlaşma var ortada. Artık küçük pürüzler var. Onların giderilmesine bakılıyor. Herkes 3 aşağı 5 yukarı kendine göre bir anlaşma metni hazırladı. Karşılıklı olarak o metinler denkleştirildi. Eksikler, fazlalıklar törpüleniyor. Ve muhtemelen Fransa da bunu çok iyi gördüğü için ben de varım diye elini kaldırdı. Sayın seyirciler, İstanbul'a ünlü rapçi Travis Scott'ın konserine gelen ABD'li bir internet yayıncısı dolandırıldı. Konser dönüşünde bindiği takside sürücü kısa mesafe için bakın ne kadar ücret talep etti.
2: Thank you. €7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
1: Taksi şoförü taksimetreyi açmadı. Turistten kısa mesafe için fahiş ücret istedi. Üstelik istediği ücretin yaklaşık 3 katını kredi kartından çekti. Turist kartından çekilen tutarı araçtan indiğinde fark edince şoke oldu.
2: Wait. Lira to USD. I'm a look.
1: Rüya Cönü rapçi Travis Scott konser için Türkiye'ye geldi. İstanbul konserini izleyenler arasında Amerikalı Twitch yayıncısı Auger de vardı. Konser bitimi otele dönmek isteyen yayıncı taksi durdurdu.
2: Taxi.
3: You're working 50 euro. Okay.
1: Taksici 10 dakikalık mesafe için 50 euro istedi. Müşteriyi istediği yere getirince 50 euro yerine karttan 136 euro. Yani 7300 lira çekti.
2: Did you say 50 euro?
3: Yes. This one.
2: For 10 minute?
3: Yes, I am speaking 50 euro. You okay? I am come back.
2: Okay.
1: Tutarı görünce şaşıran ünlü yayıncı o anları sosyal medyada paylaştı.
3: Thank you.
2: €7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like.
1: Amerikalı fenomenin yayını kısa sürede birçok kez paylaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de bu paylaşımlar üzerine harekete geçti. 43 yaşındaki taksici gözaltına alındı. Taksiciye çeşitli suçlardan toplam 95.500 lira ceza uygulandı.
0: Bu takibatın, daha doğrusu bu incelemenin, araştırmanın devam etmesi gerekiyor. Gerçekten devam etmesi gerekiyor.

0: Hele akşam gece vakti Taksim civarında. Sayın seyirciler, ha bu arada dürüst esnaf, doğru düzgün işini yapan taksiciler, onlar baş tacı. Farklı bir şey. Ama gelin görün işin enteresan taraflarını burada gözlerinizle görebilirsiniz. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da aynı büroda avukatlık ve mali müşavirlik yapan iki kardeşe silahlı saldırı düzenlendi. Yaralanan kardeşler hastaneye kaldırıldı.
1: Biri avukat, diğeri mali müşaviri. İki kardeş silahlı saldırının hedefi oldu. Yaralanan kardeşler hastaneye kaldırıldı. Olay Şanlıurfa'nın Halidiye ilçesinde yaşandı. Avukat Rıfat Tokdemir ve mali müşavir olan kardeşi Übeydullah Tokdemir ortaklaşa kullandıkları büroda çalışıyordu. İki kardeş büroya gelen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı iki kardeş ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: Memleketten haberler vermeye devam ediyoruz. Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen iki genç maalesef bulunamadı. Ekipler bölgeyi karış karış taramaya devam ediyor. Ama şu dakika itibarıyla o iki gençten iz yok.
2: Bayram gezisi faciayla bitti. Çaya düşen dört gençten ikisinden hala bir iz bulunamadı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde akraba olan dört genç bayramın ikinci günü Kelkit Çayı kenarına gitti. Üç tekerlekli elektrikli motorlu araçla çayın yanındaki sette gezintiye çıktılar. Bir süre sonra fotoğraf çekmek için su kenarına yaklaşan gençler araçla birlikte suya düştü. 18 yaşındaki Atakan ve Furkan Kale kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ekipleri geldi. Kurtulan iki genç botla kıyıya getirildi. Kaybolan 22 yaşındaki İlker Parlak ve 26 yaşındaki Oğuz Kale için ekipler arama çalışması başlattı. 216 kişilik ekip 4 gündür bölgede. Çalışmalara drone kameralarda destek veriyor. Kelkit Çayı'nın su seviyesini düşürmek için Sanko Barajı'ndan su akışı kesildi. Ancak arama çalışmalarından şimdiye kadar bir sonuç çıkmadı.
0: Geldik ana haberin en keyifli anına. Anadolu görüntüleri, Anadolu'dan manzaralar, olaylar ve güzellikler. Muş'ta hayvancılıkla geçimini sağlayan besicilerin yayla mesaisi başladı. İlk görüntüler Muş'tan. Kış aylarını daha elverişli iklim şartlarına sahip çevre illerde geçiren besiciler, havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvanlarını yeniden kentin yüksek rakımlı yaylalarına götürmek üzere yola çıktı. Kilometrelerce yol kat eden besiciler gün boyunca sürülerine eşlik ederken akşam saatlerinde belirledikleri noktalarda konaklıyor. Zorlu yolculuğun ardından besiciler küçükbaş hayvanlarını yaz boyunca otlatacakları yaylalara çıkarıyor. Muş'un geniş mera alanları ve zengin bitki örtüsü yaz aylarında küçükbaş hayvancılık yapan besiciler için çok önemli bir geçim kaynağını oluşturuyor. Besiciler yaylalarda yaklaşık 6 ay boyunca konaklayarak hayvanlarını otlatıyor. Sayın seyirciler, bu kez Çankırı'daki 1700 rakımlı yapraklı yaylasında açan düğün çiçeklerine bakacağız. Ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunan işte o çiçekler, düğün çiçekleri. Yapraklı ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan yayla düğün çiçeklerinin açmasıyla sarıya, sapsarıya boyandı. Yemyeşil yaylalarda her yıl Mayıs ayında açan sarı çiçekler seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu. Yaylaya gelen ziyaretçiler sarı düğün çiçekleri arasında gezerek bol bol fotoğraf çektirdi. Tabii bu fotoğrafların bir de özellikle ayçiçek tarlalarında çekilenleri var ki onun da görüntüsüne, keyfine doyum olmaz. Ve Osmaniye'den, görüntülerimiz Osmaniye'den. Anadolu'nun birçok noktası gibi Osmaniye'de bu bahar aylarında yoğun yağış aldı. Bahçe ilçesinde etkili olan sağanak sonrası

0: doğada kendiliğinden şelaleler oluştu. Görsel şölen sunan şelaleler seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Son derece özel ve güzel görüntüler Anadolu'nun birçok noktasından. Sayın seyirciler, Sakarya Irmağı Havzası'nda bulunan mikrolima iklime sahip Bilecik'in merkez Dere Sakarı köyünden kiraz hasadı başladı. Bu bilgiyi verelim. İlk kirazlar yapılan kiraz açık artırmayla satıldı. Dere Kasarı köyünde üretilen Karabodur, Seyfettin, Napolyon ve Vix cinsi kirazların satışı yoğun ilgi dolayısıyla çiftçiler tarafından yıllardır açık artırma usulüyle yapılıyor. Yani ürün kaliteli olunca elbette açık artırmaya çıkıyor. Şehir merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Dere Sakarı köyünde yetiştirilen kirazlar Marmara bölgesi başta olmak üzere yurdun birçok noktasına gönderiliyor. Açık artırmalarda şu ana kadar kirazın kilogramı 40 liradan 330 liraya kadar alıcı buldu. Bu da ne kadar bereketli ve özellikle bu yıl kirazın bol olduğunu gösteriyor. Geçen yıl kiraz konusunda Türkiye epey bir sıkıntı yaşadı. Birçok insan kirazı tatmadan mevsimi kışa devirmişti. Peki başka neler oluyor? Onlara bakalım. Dünyaca ünlü Çingene Kızı mozaiği başta olmak üzere birçok önemli eserin sergilendiği Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde adeta ziyaretçi akınına uğradı. Peki bir tahmin edin bakalım, bu müzeyi kaç kişi gezmiştir? Kaç kişi 9 günde?
1: Samsun'dan geliyorum. Müzeleri gezmek için geldim ve çok memnun kaldım ama çok aşırı yoğunluk var.
2: Hem yurt içinden hem de yurt dışından geldiler. Zeugma Mozaik Müzesi bayram tatili boyunca doldu, taştı. Çingene Kızı, Mars heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler ve birbirinden farklı mozaikler. Birçok eseri bünyesinde barındıran Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi bu bayramda da ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Müzeyi tatil boyunca 49.733 kişi ziyaret etti.
3: Özellikle çocukları getirdik arkadaşlarla. Tarihi yerleri girsinler, görsünler diye gezmeye başladık. Buraya da girelim dedik. Buraya da geziyoruz. Güzel.
2: Müzenin yaz boyunca da binlerce kişiyi ağırlaması bekleniyor.
0: 50 bin. Sayın seyirciler, Dünya Kupası başladı başlıyor. Hazırlık maçları devam ediyor. Kuzey Makedonya ile karşılaşacak milli takım. Nerede? Kadıköy'de Çobani Stadyumunda. Uğur Yapıcı karşımda. Uğur, bu karşılaşma bize Dünya Kupası için bazı veriler sunabilir mi? Bu maçı izleyip takımın Dünya Kupası'ndaki performansını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebilir miyiz?
4: Faruk Aksoy, iyi yayınlar diliyorum. Kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la beraber Fenerbahçe Şükrü Sarıçoğlu Spor Kompleksi'ndeyiz. Sorunuza gelecek olursak, aslında A milli takımın seçtiği hazırlık maçları grup maçları öncesindeki birer prova örneği taşıyor. Çünkü Vincenzo Montella geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda özellikle rakiplerimizi grup maçlarındaki rakiplere göre seçmeye çalışıyoruz demişti ve Kuzey Makedonya ile Avustralya'nın takım kimyasının çok benzer olduğuna vurgu yapmıştı. Keza Türkiye takvimiyle 7 Haziran'da oynanacak olan Venezuela karşılaşmasıyla da Paraguay maçını bir anlamda eşleştirmişti. Tabii ki de bizler için önemli bir test karşılaşması olacak. Ancak dakikalar önce 11'lerde netleşti. A milli takımın biraz daha rotasyon ağırlıklı yedek kadroyla sahaya çıkacağını belirtelim. Montella biraz daha B planındaki oyuncuları görmek isteyecek. Bugün taraftarı önünde İstanbul'da ve tabii ki Kadıköy'de 40 bini aşkın Türk futbol severin de bu karşılaşmayı takip edeceği bilgisini vererekten özellikle ilk 11'leri de paylaşmak isterim. A milli takımımızda kalede Altay Bayındır eldivenleri koruyacak. Savunma anlayışında Mert Müldür, Ozan Çağlar ve Eren Elmalı olacak. Orta sahada Salih Özcan, Orkun ve Can Uzun. Kanatlarda Yunus Akgün ile Oğuz Aydın ve forvette de Deniz Gül şeklinde A milli takımımız sahaya çıkıyor yaklaşık 50 dakika sonra. Diğer taraftan Kuzey Makedonya'ya baktığımız zamansa kalede Dimitrievski, savunmada Zaykov, Velovski ve Fesai, orta sahada Despotovski, Elezi, Atanasov ve Alioski ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Elif Elmas ve forvette de Omer Agic ile

0: Miyoski forma giyecek Kuzey Makedonya 11 olarak baktığımızda. Ancak tabii ki A milli takımın Dünya Kupası öncesindeki hareket planı çok fazla merak ediliyor. Kadro bugün 35 kişilik geniş aday kadrodan 26'ya düşecek. A milli takım bugünkü karşılaşmadan sonra yarın 13.30'da Amerika'daki Florida eyaletinin Fort Lauderdale şehrine hareket edecek ve 7 Haziran'da da son kez Venezuela ile bir hazırlık karşılaşmasına çıkıp 14 Haziran'da Avustralya maçıyla 24 yıldır özlemini tuttuğumuz Dünya Kupası'na başlangıcını yapacak diyelim ve herhangi bir sorunuz yoksa sözü tekrar sizlere bırakalım Faruk Aksoy.
1: Çok teşekkürler Uğur. Kolay gelsin. Milli takıma da başarılar. Hem bu hazırlık maçında hem de Amerika'da. Aslında takım Dünya Kupası'na hazır. Dünya Kupası başlayacak. Şimdi eleştirinin zamanı değil ama garip bir şeyle karşılaştık. Berke Özer Lig 1'de Fransa'da yılın kalecisi seçildi. Bütün kaleciler çok iyi ama Paris Saint-Germain'in özellikle Şampiyonlar Ligi'ni alması, Paris Saint-Germain'in olduğu bir ligde Lille forması giyiyor Berke ve o ligin en iyi kalecisi seçiliyor. Yani Avrupa'nın 3-4 büyük liginden biri Fransa Ligi. Milli takımda yok. Bu futbol severler tarafından sorgulanan bir konu. Neden yok, niçin yok? Fransızlar bu işi bilmiyor mu gibi eleştiriler var. Ama şimdi artık takım sahaya çıkacak. Şimdi eleştiri zamanı değil, destek zamanı. Reklam vakti.

Ana haberin sonundayız. Biraz sonra Sena Alkan açık ve netle karşınızda olacak. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarın bir grup toplantısı yapılacak mı yapılmayacak mı, başta bu konu olmak üzere önemli meseleler tartışılacak. Yarın akşam 19'da ana haberde Habertürk'te görüşmek üzere. İyi geceler, iyi akşamlar Türkiye.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Pirantek Panda elektrikli süpürge sunar. Pirantek, benimle hep.

0: Açık ve Net'ten iyi akşamlar değerli izleyenler. 1 Haziran Pazartesi bugün günlerden, ben Sena Alkan. Yeni bir aya, yeni bir haftaya başlıyoruz. İç siyasetteki yoğun gelişmelerle, CHP'deki yoğun gelişmelerle. Bir grup toplantısıdır. Geçtiğimiz haftadan bu yana konuşuyorduk. Grup toplantısını kim yapacak diye CHP'de. 13.30'da olacak yarın. Ve Meclis Başkanlığı'nın sitesine gelen, orada gördüğümüz son bilgiyle CHP'nin grup toplantısı yarın 13.30'da gerçekleşecek. Hatırlıyorsanız Kemal Kılıçdaroğlu kendi talimatının beklenmesini istemişti. Meclis Başkanlığı'na da bir yazı, bir dilekçe gönderilmişti. Şimdi son gelen görüntü, bilgi, yarın 13.30'da mecliste CHP grup toplantısının yapılacağı yönünde. Öte yandan çok sıcak bir gelişme akşam saatlerinde geldi. MASAK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 38. CHP olağan kurultayına ilişkin YSK Başkanlığı, MASAK Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazı yazdı ve bu yazıda da oy kullanan tüm delegelerin, birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri, SGK kayıtları istendiği bu ilgili kurullardan. Bir yandan da kurultay savaşı, imza toplama mücadelesi devam ediyor. Bütün bunları konuşacağız. Konuklarımız kimler? Bir hoş geldiniz diyelim. Nihal Bengüsü Karaca, Habertürk yazarı, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Çok teşekkürler katıldığınız için. Gazeteci Alişer Delek, hoş geldin Alişer.
2: Merhabalar.
0: Çok teşekkürler. Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet, hoş geldiniz.
2: Hoş,
0: çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Kerem Alkin, emekli Büyükelçi, İstanbul Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı. Hoş geldiniz hocam. Çok
2: hoş
0: teşekkür
2: bulduk.
0: Ederiz. Ve Ankara'da CHP 24. dönem milletvekili, parti meclisi üyesi Müslim Sarı bizimle. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Ankara'dan kucak dolu selamlar.
0: Çok teşekkür ederiz. İstanbul'dan da Ankara'ya selamlar. Şöyle çok kısa bir reklamımız var. Önce bir reklama gidelim. O reklamı aradan çıkaralım. Sonra uzun uzun konuşarak başlarız.

0: Prentek buharlı temizlik makinesiyle devam ediyor.
1: Şimdi kısa bir reklamın ardından Açık ve Net'e başlıyoruz. Başlarken bir parça bahsetmiştim. Son gelen en sıcak bilgi neydi o? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. CHP olağan kurultayında oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarına ilişkin kurumlardan bilgileri talep etti. Bütün hesaplar CHP'li delegelerin incelenecek. Mutlak kararının arkasında CHP'li delegenin iradesinin fesada uğratıldığına ilişkin haberler, iddialar vardı. Böyle bir açıklama, böyle bir karar da gelmiş oldu. Bir bununla başlayalım. Alişer, senin elinde başka bilgiler varsa lütfen onu da paylaş. Şimdi bu karar ne anlama geliyor? Bu bilgileri alıp bunları süzmesi, incelemesi nasıl olacak, ne kadar sürecek? Bir de her şeyden önce daha erken istenebilir miydi? Neden şimdi?
2: Bu karar şöyle önemli. Evet, bence daha erken istenebilirdi. Çünkü biz bu 38. kurultayla ilgili tartışmaları bir yıldan fazladır tabii yapıyoruz. Ve gündemde, mahkemeye konu olmuş bir şekilde de uzun bir şekilde gündemde. İşte iddialar vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki bazı üyelerinin taşıdığı. Artık kamuoyuna da çok fazla konuşulduğu için ben de hatırlansın diye bu ifadeleri kullanmak zorundayım. Ama işte pavyonda delege satın aldığı iddialarına kadar çıkın, para verildi, delegelerin akrabaları, yakınları işe alındı gibi iddialar çok konuşuldu. Hep bunlar üzerinden devam eden bir mahkeme süreci de vardı. 38. kurultay öyle önemli. Bir kere oradan başlayalım. Hani herkes bilmiyor olabilir. Baştan şunu söylemek lazım izleyiciye. Bu kurultay Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında kazandığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna çok açık olmasa da bu cumartesi günü hariç kapalı kapılar ardında defalarca o kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmayan şeyler oldu dediği kurultay. Yani belki de Cumhuriyet Halk Partisi bugün de 3 saat boyunca konuşacağımız parti içerisindeki kavganın başladığı nokta. Öncesinde bir soğuk savaş vardı ama işte hani birebir vücut olarak mahkemeye de sunulmuş hali bu. Önemli olan bir ayrıntı şu. Bence az önce senin okuduğun mahkeme kararında, İstanbul Cumhuriyet Mahkeme kararı değil pardon, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararında oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının, yani sadece delegelerin değil de birinci derece yakınlarının da MASAK, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları. SGK kayıtları üzerinden az önce hocamın da söylediği şey oradan doğru bir yere oturuyor. SGK kayıtları ne alaka diye düşünülebilir. İşe alımlar, hani bu kurultayla ilgili hep bu konuşulmuştu. Kendilerinin ya da yakınlarının işe alımı üzerinden bir işte üst kapalı bir rüşvet olarak delegelerin satın alındığı, delegelerinin oylarının değiştirildiği iddiaları da vardı. Neden şimdi yapıldığını hukukçuların daha iyi cevap verebilecek bir şeydir ama ben açıkçası biraz siyasi bir analizle bu işin gidişatını şuraya gitme ihtimali olduğunu görüyorum. Ne o? Mevcut delegelerin böyle bir soruşturmanın başlamasıyla birlikte belki de bir mahkeme kararıyla yine mevcut delegelerin yeniden oy kullanmasının bu iddialar mahkeme sonuçlanana kadar askıya alınması. Demek istediğimi bilmiyorum, anlatabildim mi? Yani
1: o 38. kurultayda oy kullananlar
2: yapılacak olan olası önümüzdeki bir kurultayda
1: oy kullanmasın,
2: oy kullanamaz gibi bir mahkeme kararıyla karşı karşıya kalabiliriz.
1: Böyle bir mahkeme kararı çıkartılabilir mi? Çıkabilir
2: İşte
1: mi?
2: Hukukçu, orasını hukukçu, yani ben bir siyasi okuma yaparak eğer böyle bir şey çıkarsa bu ne demek? Siyasi şeyini beraberinde okuyayım. Bu aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da istediği delegelerin değişerek kurultaya gitmesi demek. Yani mevcut delegeyle değil, yeni delegelerle kurultaya gidilmesi demek. Bu aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde bence mevcut kavganın şu an pek çok noktada gördüğümüz yarım grup başkanlık toplantısında kim yapacağı üzerinden bile devam eden kavganın kurultayın ne zaman olacağını da bize belirleyecek. Şöyle hatırlatayım, Kemal Kılıçdaroğlu aslında mevcut delegelerin değişmesini isteyerek bir kurultaya giderek minimum 7 ay, maksimum isterse 2 yıla kadar uzatabileceği bir sürede kurultayı yapabilir. Ama Özgür Özel yönetiminin ani ve hızlı bir an evvel kurultaydan kastı mevcut delegelerle bir kurultaya gitmekte. Hatta bugün toplanan delegeler arasında bu mevzu bahis delegelerin topladığı imza sayısının yayına girmeden önce sordum Özgür Özel yakınındaki isimlere. 800'den fazla imza topladıklarını, dolayısıyla mevcut sayının üzerinde bir imza
1: topladıklarını. Kaç sayı, ne kadar gerekiyordu?
2: İşte o şey şu an kaç delegesi var biraz orada da bir şaibe var ama 1200'e yakın delege vardı. 600'ün üzerindeki bir rakam
1: imza gerekiyor.
2: Olağanüstü kurultay için yeterliydi.
1: Kendini yani yeterli imzayı topladığını söylüyor.
2: Söyledikleri o Özgür Özel'in. Dolayısıyla hani 45 gün içerisinde 40 gün gibi bir süre zarfında kurultaya gidilmesi lazım diyor. Ama bu istenen yani savcılığın istediği bununla beraber bir mahkeme kararıyla belki de şunu görebiliriz biz. Bir dakika devam eden bir süreç var. Bu delegelerin yeniden bir kurultay yapmasını şimdilik askıya alabilecek bir kararla da karşı karşıya kalabiliriz.
1: Ama şuraya gidebilir. Siz imzayı topladınız. 600 imzayı da geçti. Yeter sayıya ulaştı ama burada böyle bir süreç var. Bu süreç neticelerine kadar...
2: Bu delegelerin bir şeylerine bakıyor. Evrakları inceleniyor. Belgeleri inceleniyor. Bunlar incelenirken şimdi bu delegeler oy kullanamaz diye bir kararla karşı karşıya kalabiliriz. Bu siyasi bir okuma. Hukuki olarak hani şey dediğim gibi orası ne zaman verilir bilmiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mevcut bütün kavganın kurultay ne zaman olacak ve hangi delegeyle olacak seyrini değiştirebilecek bir inceleme.
1: Siyasi açıdan öyle de bir önemi var. Bu arada CHP MYK listesinin bugün açıklanması bekleniyordu. Yarın açıklanacağına ilişkin bir son dakika bilgisi ekranda. Başka detaylar da var grup toplantısına dair.

0: Birazdan bağlanırız. CHP Genel Merkezi'nde Emre Aytekin var. Bize tüm notları aktaracak. Genel Merkez'den gelen bazı açıklamalar var CHP Genel Merkezi'nden. Onların hepsini sorarız Emre Aytekin'e. Mehmet Acet, size geçmeden önce bir Kerem Hocam'a şunu sorayım. Bu bilgileri, belgeleri aldılar. Neye nasıl bakacaklar ve ne kadar sürer sizce bu süreç hocam?
1: Yani bu ilgili kendilerinden bilgi istenen kurumların tüm bu bilgileri, verileri ne kadar hızla topladıklarıyla doğrudan bağlantılı bir konu. Çünkü söz konusu delegelerin TC kimlikleriyle birlikte esasen sosyal güvenlik numaraları da var. Bu sosyal güvenlik numaraları ve TC kimlik numaraları ile birlikte aynı zamanda birinci derecede akrabalarının da TC kimlik bilgileri çerçevesinde sosyal güvenlik kurumundan söz konusu 38. şu anda tartışma konusu olan 38. kurultayın hangi tarihte yapıldığı belli. Hı hı. Dolayısıyla söz konusu 38. kurultayın gerçekleştiği tarihten çok yakın bir gün önce, yani böyle 1-2 gün önce veya onu takip eden 1-2 hafta içerisinde söz konusu delegelerden veya onların birinci derece akrabalarından çeşitli kurumlara işe alınmış insanlar varsa SGK o söz konusu tüzel kişilik olarak kurumların kendi kod numaralarıyla birlikte bu bilgileri ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'yla paylaşacak. Keza aynı şey MASAK için de söz konusu. Yani söz konusu delegeler ve o delegelerin birinci dereceden akrabalarının arasında söz konusu 38. kurultayın gerçekleştiği tarihten kısa bir süre önce veya onu takip eden 2 ya da 3 hafta içerisinde o söz konusu ailelerin ortalama gelir durumuna göre aniden açıklanması pek de mümkün olmayan bir mevduatlarında, vadeli, vadesiz mevduatlarında birdenbire önemli bir sıçrama varsa, bir artış varsa o hesaplara birdenbire ailenin normal gelir durumundan, çünkü onlar da görülüyor, normal gelir durumundan daha yüksek miktarda ani bir sıçrama, bir yerden bir mevduat yatırıma söz konusu olmuşsa ya da atıyorum bankaya gidilip elden döviz yatırılmış, TL yatırılmış, onlar da
0: peki bunu
1: görülecek.
0: MASAK nasıl takip edebilir ki tam olarak?
1: MASAK'ın elinde tüm bu veriler
0: yani
1: bu, var.
0: Mesela benim işte dayımın oğlunun bana borcu vardı, ödedi dedi. Ya da benim şurada
1: bunlar,
0: varlığım vardı,
1: bunlar,
0: sattım onun parasını.
1: Bunlar veri. Sonra bu veriler çerçevesinde ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı örneğin dediğiniz gibi delegeye dönüp soracak. Diyecek ki siz veya işte eşiniz veya oğlunuz veya kardeşiniz veya kızınızın hesabında böyle bir şey olmuş. O da diyecek ki evet, o tarihte, çünkü ondan sonra işte eşime ait olan kendi ailesinden kalma bir gayrimenkul vardı, onu sattık falan filan. Yani dolayısıyla onları zaten kanıtlamak mümkün. O zaman o para artışının neden kaynaklandığı çok net görülür. Ancak işte ilgili delege veya birinci derecede akrabası oradaki ani bankadaki artışı açıklamakta zorlanıyorsa, yani o tarihlerde herhangi bir ticari aktivite olmamış, bir gayrimenkul satılmamış, bir menkul satılmamış, herhangi bir şey olmamış, ani bir para artışı olmuş. O zaman eğer hani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tatminkar bir tatminkar bir gerekçe elde edemediğini düşünüyorsa belki bununla ilgili olarak süreç biraz daha derinleşecektir diye öngörülebilir.
0: Ne kadar sürer takribi süreç? Böyle
1: bunlar
0: tabii
1: yani kolay iş değil. Epey bir delege sayısından söz ediyoruz. Yani hani Cumhuriyet Başsavcılığımızın çalışma temposuna göre herhalde 1-2 ayı bulabilir minimum. Yani ben çok komik bir rakam bile söylemiş olabilirim. Yani hani hukukçular ve Cumhuriyet Başsavcılığımız, hocam çok da iyi niyetlisin, yani hani sadece bu konuya bakmıyoruz anlamında. Dolayısıyla bundan daha uzun sürebilecek bir süreçten bahsediyor olabiliriz. Bu nedenle hani bir iktisat akademisyeni olarak takip ettiğim kadarıyla zaten bütün bu gelişmeler ışığında aslında şu anda hem Kılıçdaroğlu hem de özel tarafında hızla imza toplanmak suretiyle yeni bir kurultay yapılması ile ilgili mevcut çalışmaların da aslında yani şu an için yapılmaması gerektiği, çünkü

0: Bir yandan Yargıtay'da söz konusu mutlak butlan kararının gözden geçirildiği bir süreç var. Onun beklenmesi gerektiği söyleniyor. Bir yandan da 38. kurultayda oy kullanmış olan delegelerle ilgili olarak da bir resmi hukuk süreci başlarsa, o zaman hukuk süreci ve araştırma süreci başlamış olan delegeler nasıl oy kullanabilecekler? Sonra bu delegelerin yarısından fazlasıyla ilgili bir hukuki karar ortaya çıkarsa, o zaman bu 38. kurultay yerine yapılacak olan olağanüstü kurultay da iptal mi olacak gibi giderek daha da içinden çıkılamaz bir kargaşa ortaya çıkabilir. Yani benim genel manada teknik olarak ifade edilebilecek olanlar bunlar.
1: Mehmet Hacı, bir neden şimdi ve bu süreç bu kadar uzun sürerse, az önce Alişer dedi ya, işte delegelerle ilgili bir araştırma süreci var, kurultaya gidilemez gibi bir yere gider mi? Nedir bu iddialar ki bu kadar masak devreye girdi?
2: Şimdi tabii bir öncesi var bu işin. Yani daha önce biliyorsunuz ağır ceza mahkemelerinde halen devam eden ceza kovuşturmaları var. Burada seçim kanunu 112. madde, yani oylamaya hile karıştırma suçlamasında pek çok isimle alakalı davalar açıldı, iddianameler hazırlandı. Yanılmıyorsam 9 milletvekiliyle alakalı dosya ayrıldı ve onların fezlekesi meclise gönderildi. Dolayısıyla bu anlamda, yani o 4-5 Kasım 2023 kurultayıyla alakalı zaten yargıya intikal etmiş ceza soruşturmaları söz konusu idi. Dolayısıyla hani yeni sıfırdan bir durum veya burada delegelerle alakalı ortaya atılan iddialarla ilgili yeni bir durum söz konusu değil. Devam eden bir sürecin yeni bir faza geçmesi olarak belki değerlendirmek mümkün. Niçin şimdi zamanlama diye sordunuz. Bunu da şöyle ilişkilendirmek herhalde mümkün. Yani bu Bölge İdare Mahkemesi'nin tedbirli butlan, mutlak butlan kararı vermesi sonrası yeni bir fiili durum ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yönetim değişti. Eski yönetim gitti. Cumartesi günü yeni yönetim geldi. Biz 2,5 sene sonra Kemal Bey'i tekrar görmeye başladık. Sık sık ekranlarda, basın karşısında. Dolayısıyla bu kararın üzerine bu yeni durum muacihesinde bir değerlendirme yapıp ilgili mahkeme daha da genişletme ve orada bütün delegeler üzerinden bu oylamaya hile karıştırma suçlamasına bu maddenin içine girebilecek hususlar, unsurlar nedir? Somut kanıtlara ulaşma anlamında böyle bir talepte bulunduğu tahmin edilebilir, düşünülebilir. Ben neden şimdi ve niçin böyle bir karar sorusunu biraz bu yeni gelişmelere binaen alınmış yeni bir karar olarak nitelendiriyorum.
1: Yani az önce sorduğum sorudan sizin görüşünüzü merak ettim. Şimdi MASAK diyelim ki hesaplara baktı. Yani 20 bin, 30 bin neyse artık böyle bir şey. Bunun açıklaması, bu kadar zor meblağlar mı var ortada ki MASAK devreye girip bakıyor? Yani nedir bu iddialar? MASAK'ı, SGK'yı devreye şimdi sokacak kadar.
2: Şimdi tabii biraz önce değerli hocam da ifade etti. Mutlak anlamda oradaki hesap hareketliliği mutlak delil anlamına gelmeyebilir. Yani bu anlamda oradaki hareketlilikler bir veri sunacaktır. O veriler başka verilerle yer, diyelim işte ifade verenler mahkemede bu süreç içerisinde dava açanlar oldu biliyorsunuz. Onların verdikleri ifadeler var. Şüphelilerin verdikleri ifadeler var. Birbirini tamamlayan bir takım verilerle eğer desteklenirse buradan gelecek olan veriler, o zaman daha güçlü, somut bir veriye dönüşmüş olabilir. Ama 20 bin, 30 bin dediniz, yani buradaki suçlamalara...
1: Ya farazi konuşuyorum, tamamen varsayımsal.
2: Evet, yani çok daha ileri boyutlarda bir takım burada gerek maddi bir şeyde bulunmak, rüşvet vermek anlamında, gerekse işte SGK verilerinden de orada işte o işe yerleştirme belediyelerde gibi bir takım taahhütlerle orada delegelerin oyunun sakatlandığı iddiası burada söz konusu. Dolayısıyla burada o hareketlilik üzerinden bu rakamlara doğru bir ilerleme durumu söz konusu olacaktır. Başlı başına bir delil olarak belki kabul etmek dediğim gibi mümkün olmayabilir. Ama tabii çok vahim orada, yani bu şaibe iddialarını destekleyen hususlar var. Bunları Sayın Kılıçdaroğlu zikrediyor. Yani rüşvetçileri hırsızlardan arındıracağız derken işte orada...

0: bu rüşvet olarak delegeye verilen paraların nerelere verildiğine dair bir takım yerler de zikrediyor kendisi. İşte alışveriş çeklerine kadar o süreç içerisinde bir takım delegelere rüşvet verildiği iddiası var. Bir de şu da var, şimdi 196 delege, İstanbul delegesi, tedbir uygulanmış. 44 delege değil mi hocam? Aynen. Tutuklu şu anda, yani o kurultay, şu izlediğimiz kurultaydaki oy kullanan delegelerden 44'ü tutuklu. Yani bu 44 kişiyle alakalı tahminen, ya da oradaki açıklamaya bakmak lazım, kuvvetli suç şüphesi ötürü tutuklama tedbiri uygulanmış. 21 kişi AK Parti'ye geçmiş bu delegelerden. 14 tanesi ihraç edilmiş. Ve 163 kişiyle alakalı da bu isimler soruşturma dosyasında yer alıyor. Şimdi bu tabloya
1: bakınca... Çok özür dilerim. 196 delege oy kullanmış mı
0: İstanbul,
1: dediniz?
0: İstanbul delegesi, İstanbul'la alakalı.
2: Hı hı. Ürsel Tekin bunu dün bütün rakamları açıkladı. Hı hı. Aynen Mehmet Bey'in ifade ettikleri gibi. Diyor ki aynen ortada böylesine ağır bir tablo varken, üstelik de İstanbul delegelerinin genel kurultaydaki ağırlığı dikkate alındığında, böyle bir ağır tablo varken delegasyonun, yani İstanbul'u temsil eden bu delegelerden oluşan delegasyonun meşruiyeti ve temsiliyet gücü ciddi şekilde tartışılır hale gelmiştir. Soruyorum, bu şartlarda yapılacak bir kurultay ne kadar sağlıklı, ne kadar kapsayıcı ve ne kadar tartışmasız olabilir diyor.
1: Bir de tabii İstanbul delegesi için soruyor.
2: İstanbul, evet, ama onlar o
0: kurultayda da, genel kurultayda Ankara'da da gerekiyor. Orada da şöyle bir hukuki tartışma başladı biliyorsunuz. Eğer kurultayı yapmazsa, olağanüstü kurultayı yapmazsa CHP seçimlere giremez diyor. Özgür Özel cephesinden de böyle bir iddia ortaya atıldı. Yani 3 sene içerisinde en fazla kurultayını yapmadığı takdirde bir parti seçimlere giremez diyor. Ve yine onların iddiası, 2020'den itibaren bu kararla birlikte CHP kurultaysız kalmış oldu. Dolayısıyla hızlı bir şekilde belli bir takvim içerisinde bu kurultay yapılmazsa CHP seçime giremez diyor. Onların da bir karşı bir iddiası var.
3: Bu kararla ilgili bir şeyi dikkatli çekmek istiyorum. Çok pardon.
1: Hemen geleceğim.
3: İki cümle söyleyeyim. Bu son karar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı. Doğrudan mutlak kararı ile ilgili olmama ihtimali de o açıdan çok yüksek. Dolaylı olarak etkileyecektir. Delegelerin, eğer demin söylediğim gibi delegelerle ilgili bir karar verirse, ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aynı zamanda Ekrem İmamoğlu ve Aziz İhsan Aktaş suç örgütleri iddianamesini hazırlayan yer olduğu için bu delegelerin böyle bir hani örgütsel yapı ya da faaliyet içerisinde olup olmadığına da bakacak olabilir. Doğrudan mutlak buttan kararını alan mahkemenin ya da savcılığın kararı değil. Onu da bir göz önüne bulundurmak
1: İstanbul
3: lazım.
1: Özelinde İstanbul'da de bakılacak olabilir diyorsunuz. Buyurun.
4: Ali Bey'in son eklediği kısım önemli.
3: Lafınızı kestime değmiş yok, yok. Yani değil mi?
4: Aynen değmiş. Çünkü eğer bu diğer operasyonla, İBB operasyonuyla bağlantılı bir talepse bir mantığı var. Ama mutlak butlan davasıyla ilgili çok oldu başlayalı çünkü. İddialar, davacılar. 5 davacı var. Biri Lütfi Savaş sadece. Ta ne zaman açıldı o dava? Ondan sonra işte Asliye Mahkemesi, Ankara Asliye Mahkemesi karar verdi. Ortada konu yok dedi. O öyle beklerken neden sonra istinafa gitti? İstinaf tedbirli kabul etti mutlak butlanı filan derken, bu kadar süre içerisinde mantıklı olan çok daha önce başvurulmasıdır MASAK'a. Yani bu delegelerin iradesi, hep işte söylenen menfaat temini suretiyle iradelerinin sakatlanması meselesi sürekli ortada dolaşıyor. Sürekli iddianamelere giriyor, dava konusu oluyor vesaire. MASAK'a çok daha önce o zaman başvurulması gerekiyor. Yani bu kadar, yani şu gün başvurulması, eğer sadece mutlak butlan meselesi ise, yani klasik bir CHP seçmeni bunda art niyet arar ve bunun da önüne geçemezsiniz. Yani acaba mevzu sündürmek mi? Acaba böyle uzatmak mı süreçleri? Yani haydi şimdi delegenin de tekrar hani, çünkü Özgür Özel tarafı bir an önce şu kurultayı yapalım diyor. Bu mesele de doğru. 2023'teki kurultayı siz iptal ettiyseniz son geçerli meşru kurultay 2020 oluyor. Aradan 6 yıl geçmiş. Birdenbire partinin birileri, yine bazı hukukçuların çıkıp ya bu partinin seçime girme şeyi yok ki, artık durumu yok çünkü 3 yıl kuralı geçilmiş diyebilir. Ve bu söylem birden

0: ön alabilir. Bu söylem birden güç kazanabilir çeşitli süreçler aracılığıyla. Şimdi bu kurultayın çabuk yapılması konusundaki gerekçeler sağlam gerekçeler. Ama eğer mevzu yani ve delegelerle ilgili şimdi böyle bir şey çıkıyorsa, MASAK'a şimdi başvuruluyorsa ne kadar süreceği belli değil. Bu kurultayın yapılmasını geciktiriyor. Kurultayın yapılması CHP'nin seçimlere girmesiyle ilgili meseleyi zorlaştırıyor. Ya da en azından bir şüphe oluşturuyor. Ve bu da CHP'nin seçmen kitlesindeki bu şüpheyi artık yani bir kısmı öfke olan, bir kısmı şaşkınlık olan, bir kısmı şoka girmek olan o haleti ruhiyeyi daha da derinleştiriyor. Ve açıkçası ben hani bunun bir an önce son bulması ve takvimin doğru uygulanması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani bu türden takvime ayarlı, zaman ayarlı operasyonlarla
1: ne demek istediniz takvime ayarlı?
0: İkili bir yargı rejimi var. Bir kere en baştan. İki, yargı rejiminin birbiriyle çekişmesini görüyoruz biz bu süreçte. Başından beri bunu görüyoruz. Yani ben kendi tespitimi söylüyorum, bir sürü hukukçu okuyorum. Kendim hukuk mezunuyum zaten. Yani şu anlaşılıyor. Yani insan mesela siyasi partiler yasası niye çıkmış diye bir tarihine bakar mesela, değil mi? Özellikle bu mutlak putlan davasından sonra biraz aklı başında olan herkes siyasi partiler yasası diye bir yasa niye çıkmış diye bakar. Çünkü böyle siyasi partilerin iç işlerini hemen böyle asliye mahkemelerine taşıyıp, adli mahkemelere taşıyıp onu orada böyle karar vermek ve o davalara başka süreçlerin ziyadesiyle siyasi süreçlerin tesiri bu 60'lı yıllarda çok fazla partinin kanına girdi. Ve dolayısıyla dernek muamelesi yapmayalım. Bunlar milletin iradesini temsil ediyor. Dernek gibi basit olmamalı siyasi partilerin iç işleri yüzünden parti kapatmaya kadar giden meseleler de oluyordu ve siyasi partiler yasası çıktı. Ve siyasi partiler yasası madde 21 çok açık bir biçimde işte YSK'ya yetki veriyor. Siyasi partiler için özel bir yargı rejimi öngörüyor. Ve süreleri de kısa tutuyor. Siz bir partinin kurultayını tabii ki iptal edebilirsiniz. Delegenin iradesi fesada uğratıldıysa. Ama süreleri var. Şikayet süreleri belli. İtiraz süreleri belli. Ve görecek olan YSK bünyesinde ayrı bir yargı heyeti var. O şikayetleri karara bağlı. Niye kısa tutulmuş bunlar? Siyasi partiler işlerine devam edebilsin. Sürekli bloke olmasın. Çünkü bloke olurlarsa bu çok partili siyaset denilen, çok partili demokrasi denilen iş yürümez diye. Yani iptal edebilirsiniz siz kurultayları, kongreleri. Fakat işte asliye mahkemesine dava açılıp bir de mutlak butlan gibi bir meseleyle bunu formüle ettiğinizde geriye doğru birçok işlemi iptal eden, yok sayan, yok hükmüne yapıştıran, damgalayan bir süreç ortaya çıkıyor. Ve yakınlarda hatırlarsanız şöyle bir başvuru olmuştu yahu. Yerel seçimlerin iptali başvurusu. 2024 yerel seçimlerini bu heyet yaptı. İşte o sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'di ve iradesine fesat bulaştırılmış bir kurultay tarafından seçilmiş bir genel başkandı. Dolayısıyla öyle bir CHP'nin yürüttüğü yerel seçim...
1: Oraya kadar gidebilir için söylüyorsun.
0: Oraya kadar gitti, bu başvuru yapıldı da Allah'tan reddedildi. Yani YSK reddetti. Hadi reddedilmediğini varsayın. Yani geriye doğru daha neleri değiştirebilirsiniz? Yani burada ikili bir yargı rejimi ortaya çıktı ve ikisi arasında çekişme ve çelişki var dediğim şey bu. Bu olduğu sürece maalesef bazı şeylerin süreleriyle, bazı şeylerin zamana yayılmasıyla, sonra bazı şeylerin birden hallediverilmesiyle bir siyasete müdahale sonucu doğar. En azından algısı doğar ve siz bu algıyı, ya bu algınız yanlışı ne yaparsanız yapın insanları ikna etmekte zorlanırsınız. Bu konuda yani daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Şöyle Ankara'ya gideceğiz. Müslim Sarı'ya gideceğim ama önce bir genel merkeze gideceğiz. Çünkü bazı sıcak bilgiler var Emre Aytekin'de. Birincisi MYK ile ilgili. Şimdi bugün açıklanacak dendi, yarın açıklanacak dendi. Ama acaba ne zaman açıklanacak? Bugün mü, yarın mı? Ve kulislerde bazen sızar ya, MYK'da şu isim yer alacak, bu isim yer alacak gibi. Adı geçen isimler var mı? Kimler?

0: Bir de grup başkan, yani bu grup toplantısında Özgür Özel olacak mı yarın Emre?
1: Evet, Sena Alkan, MYK'nın yarın açıklanacağı yönünde bir bilgi geldi. Yüksek ihtimalle de yarın MYK açıklanacak. Sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 11 sıralarında ve gün boyu da genel merkezde çalışmalarını devam ettirdi. Yaklaşık 8 saatlik bir çalışmanın ardından da genel merkezden ayrıldı. MYK çalışmaları bugünlük tamamlanmış oldu. Dediğimiz gibi yarın da devam edecek bu çalışmalar ve yarın da yüksek ihtimalle yeni MYK'nın genel başkan yardımcılarının açıklanması bekleniyor. 8 kişilik bir liste kısa tutuldu bu liste. 8 kişilik bir listeden bahsediyoruz. Tabii isimler şu an için net değil ama kısa tutulduğunu söyleyebiliriz. Tabii bir yandan da CHP grubu yarın yapılacak mı? Aslında bugün bu soru çok merak ediliyordu. Yanıtı en çok merak edilen soruydu. Bunun da cevabı belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel yarın 13.30'da meclis kürsüsünde olacak. Partililere seslenecek. Bu grup toplantısının yapılacağı bilgi de meclis başkanlığının internet sitesine yüklendi ve bu şekilde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grubunun toplantısının yarın yapılacağı da kesinleşmiş oldu. Dediğimiz gibi CHP Genel Başkanı gün boyu buradaydı, çalışmalarını sürdürdü ve 8 saatlik aranın ardından da ayrıldı. Yarın da MYK çalışmaları devam edecek ve yüksek ihtimalle de yarın yeni MYK'nın açıklanmasını bekliyor olacağız.
0: Pekala, Emre Aytekin aktardı. CHP Genel Merkezi'ndeki durumu da görmüş olduk. Ankara'da kalalım. CHP 24. dönem milletvekili ve parti meclisi üyesi Müslüm Sarı da bizimle beraber. Bir bu MYK'ya ilişkin beklentiler, adı geçenler var. Bilmiyorum, sizin de adınızın dolaştığı bazı listeler, isimler, kulis bilgileri var. Ne dersiniz? Onunla beraber MASAK raporları ve MASAK'ın yapacağı çalışmaya dair de ne diyeceğinizi merak ederim. Buyurunuz.
2: Evet, tekrar Ankara'dan iyi akşamlar diliyorum bütün konuklarınıza ve size. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Biraz önce tartıştığımız konuyla ilgili bir iki ek bilgi vereyim. Belki konuklarımızı biraz daha aydınlatma şansım olabilir. Bazı şeyleri biraz farklı tartışıyoruz gibi geldi. Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi iki tane dava var. Bu davaların biri ceza davası. Biraz önce Sayın Acet bunu ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Yani iradenin fesada uğraması ile ilgili bir cezai sorumluluğun olup olmadığına ilişkin sürdürülen bir dava var. Bu dava 1 Temmuz'da görülecek. Bunun galiba 5. duruşması karara doğru gidiyor. Orada yargılanan arkadaşlarımız var. Bir de tabii iradenin fesada uğramış olmasından yola çıkarak partimize açılmış olan bir mutlak butlan davası vardı. Bu mutlak butlan davasının ilk derece mahkemesi geçtiğimiz Ekim ayında çok esasa ilişkin bir inceleme yapmadan, daha çok usule ilişkin bir takım mülahazalarla bunu reddetmişti. Daha sonra istinaf aşaması başladı ve istinaf aşaması da en son 21 Mayıs'ta hepinizin bildiği üzere mutlak butlanla sonuçlandı. Şimdi bu ceza süreçleri devam ederken sürekli yeni ifadeler ortaya çıkıyor. Aslında biraz önce sizin sorduğunuz ve sorguladığınız neden şimdi böyle bir tartışma başladı? Niye şimdi savcılık bunların cevabını istiyor, MASAK raporlarını istiyor, kamu kurumlarına yazıyor sorusunun cevabı? Aslında yeni çıkan ifadelerle ilgili. Mesela bunlardan biri Turgut Koç'un ifadesi. Dolayısıyla sürekli yeni ifadeler ortaya çıktığından savcının da sürekli bu ifadeler çerçevesinde bir takım işlemler tahsis ettiğini görüyoruz. Şimdi bunun 39. kurultayda oluşmuş delegelerin bir daha oy kullanmamasını sağlayacak bir siyasal sonuç doğurması mümkün değil. Çünkü zaten şu anda Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir kurultay yapmak mümkün değil. Yani ister imzalar toplansın, ister parti meclisiyle ilgili bir düzen bir karar alınsın, yani parti meclisi toplandığında bir karar alınsın. Tedbir kararı devam ettiği sürece meri hukuk çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kurultay yapmış olmasının olanağı yok. Yani dolayısıyla ayrıca toplanan imzalar şu andaki mevcut delegeler için değil, 38. dönem kurultay delegeleri için toplanıyor. Dolayısıyla o imzalar toplanmış olsa bile o imzalarla üzerinden

0: bir kurultay yapmamız hukuken mümkün değil. Çünkü tedbir kararı var partinin üzerinde. Yani kesinleşmemiş bir karar var. Şimdi biliyorsunuz mutlak butlan kararını verdikten sonra İstinaf Mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemesi karar henüz kesinleşmiş olmuyor. Kararın kesinleşebilmesi için bir üst merciye yani Yargıtay'a başvurmuş olması gerekiyor veya Yargıtay'a eğer başvurulmuşsa tabii. Başvurulmamışsa kesinleşmiş olacaktı 15 gün içinde. Ama başvurulduğu için özellikle Sayın Özgür Özel bu başvuruyu yaptığı için Yargıtay aşaması beklenecek. Dolayısıyla aslında bir yandan arkadaşlarımız kurultay isterlerken yani imza toplayarak ya da başka yollarla partiyi kurultaya götürmeyi talep ederlerken öte yandan aslında temyize başvurarak kurultayı engellemiş oldular. Eğer temyize hiç başvuru yapmamış olsalardı 15 gün içinde karar kesinleşmiş olacağından ve biz 45 gün içinde kurultay yapabilir hale gelebilecektik. Dolayısıyla ne kadar imza toplanırsa toplansın mevcut delegeyle ya da önceki delegeyle çünkü önceki delegenin açısından da iradenin fesada uğraması yani tedbir kararı önceki delegeyi de kapsıyor. Sadece kurultay günüyle ilgili bir şey değil bu. Kurultayın iradesiyle ilgili yani mevcut delegelerle ilgili bir kapsamı var sorunun. Ve bu sebepten dolayı da bizim herhangi bir biçimde kurultay yapmamız mevcut koşullarda mümkün değil. Dolayısıyla burada MASAK raporlarının istenmesi, bununla ilgili işlenen bir takım süreçler, kamu kurumlarından bu konuyla ilgili bilgi ve belgelerin istenmesi yeni tanıkların ifadeleriyle ilgili bir durumdur. Yeni yani, bir durumdur.
1: Az
0: yeni
1: önce dediniz ki Turgut Koç'un
0: soruşturmayla ilgili.
1: Özür dilerim. Turgut Koç'un ifadesi. Evet. Yani bir Turgut Koç ifadesinde ne diyor ki şimdi yeni bir durum oluşturup bu süreci tetikliyor?
0: Orada yeni ifadeler var, yeni iddialar var. Yani çok vahim iddialar var. Bu çok vahim iddialar üzerine savcılığın harekete geçtiğini görüyoruz ve bu iddialar çerçevesinde de soruşturmayı derinleştirdiğini, genişlettiğini, kapsamı genişlettiğini görüyoruz. Yani burada yani devam ede gelen canlı bir soruşturmanın içinde yeni bir merhale söz konusu, yeni iddialarla. Yani dolayısıyla kurultay delegelerimizin imzalarının artık hiç kurultay yapılamaz hale getirmesiyle ilgili bir süreç yoktur yani hukuken. Şimdi bir başka nokta daha, yani belirli bir süre sonra işte 3 yılını tamamlayamadığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay yapamaması ve bu çerçevede de seçime girememesi gibi iddialar da doğru değil. Çünkü burada bir mücbir sebep var hukuken. Dolayısıyla zaten biz istesek de kurultay yapamıyoruz. Yani şu anda biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak hadi arkadaşlar kurultaya gidiyoruz dediğimiz zaman da kurultay yapamıyoruz. İmza topladığımız zaman da kurultay yapamıyoruz. Parti meclisinden kurultay kararı alsak da kurultay yapamıyoruz. Dolayısıyla zaten hukuken mücbir sebep dolayısıyla bir kurultay yapamama durumuyla karşı karşıyayız. O yüzden hani bu mülahazalar, yani bunlar aynı zamanda biliyorsunuz politik argümanlar. Ya işte biz imza topladık ama imzayı getirdik koyduk bir kurultay iradesi var ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi kurultay yapmıyor demek için. Ya da parti meclisini topladık ama parti meclisinde bu konuyla ilgili bir karar aldık ama buna rağmen kurultaydan kaçıyorsunuz demek için oluşturulmuş mülahazalar bunlar. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay yapmasının önünü tıkayan Sayın Özgür Özel'in yapmuş olduğu temyiz başvurusudur. Buradan ilan
2: Peki,
0: ediyorum.
2: Peki Müslüm Bey bu temyizi geri çekerse duysunlar. 15 günlük daha 15 gün dolmadı.
0: Çeksinler.
2: O zaman yapılabiliyor mu olağanüstü kurultay?
0: Çeksinler. Temyizi çeksinler. Bunu hep beraber oturalım konuşalım. Nasıl bir kurultay yapacağımızı değerlendirelim. Ancak mevcut durumda
1: yani temyizi çekerlerse kurultayın yolu açık diyorsunuz. Öyle anlıyorum.
0: Elbette konuşulabilir. Konuşulabilir. Bunu konuşabiliriz. Konuşulabilir. Bakın biz kurultay yapmayız demiyoruz ki. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu mevcut zorunlu hukuki durumla iktidara gelmiş yapısı 37. kurultayın parti meclis üyeleri ve 3-4 Kasım kurultayından önceki Sayın Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kurultay yapmayız demiyor ki. Böyle bir şeyimiz yok ki. Biz zaten makul bir sürede kurultay yapacağımızı söyledik ama biz şu anda hukuken bir kurultay yapamıyoruz. Yani kurultay yapamamamızın önündeki engel de bu başvuru örneğin. Yani şimdi bir yandan bunu söylemek yani o başvuruyu orada tutup öte yandan da hadi imza topluyoruz bu imzalarımızın gereğini yerine getirin demek bir siyasi polemik konusu. Bu doğru değil. Dolayısıyla Burada ortaya çıkan bu yeni değer

0: değerlendirmelerin, masraf raporları ile ilgili bilgilerin, kamu kurumları ile ilgili bilgilerin de bu işi sündürmekle ilgisi yok. Yani bu yeni ifadeler çerçevesinde görülmekte olan, derdest olan bir davanın yeni merhaleleri bunlar. Yani önümüzde belki daha başka ifadeler de gelecek. Bu ifadeler çerçevesinde yeni durumlar da ortaya çıkabilir. Bu savcının takdirinde olan bir şey. Bunlar hukuki değerlendirmeler. Ama siyasi boyutu meselenin bu.
1: Bir şey onu söyleyeyim.
0: MYK ile ilgili de...
1: Müslüm Bey, gerçekten öğrenmek için soruyorum.
0: Buyurun.
1: Tedbirli karar verdi ya İstinaf Mahkemesi. Sadece mutlak mutlan demedi, tedbir kararı da verdi. Ve bildiğim tabii ki Özgür Özel tarafı o tedbire itiraz etti. Galiba Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları da o itiraza karşı bir ret başvurusunda bulundu. Doğru mu? Böyle bir şey oldu mu?
0: Hayır,
1: buna dair bir şey edildi, okudum ya da dinledim. Gerçekten teyit etmek için soruyorum.
0: İtiraz edildi, yani tedbire itiraz edildi. Bölge İdare Mahkemesi itirazı reddetti. Bunun üzerine Sayın Özgür Özel ve arkadaşları Yargıtay'a temyiz için başvurdu. Başvurduğu için karar artık kesinleşemiyor. Eğer bu temyiz başvurusu yapılmamış olsaydı bu karar kesinleşmiş olacaktı. Kesinleşen bir karar çerçevesinde de kurultayı konuşabilir hale gelecektik. Ancak şu anda kesinleşmemiş bir karar olduğu için ve tedbir de devam ettiği için...
1: Bu tedbir kararı ile ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının bir girişim oldu mu?
2: Bu size ne söyleyecek? Neden merak ediyorsunuz?
1: Yani çünkü her iki taraf da eğer ortada buluşsun diyeceksek...
2: Hani o taraf da çeksin itirazını diyorsun.
1: Bir taraf Yargıtay'daki temizi geri alabilir. Bir tarafta tedbir kararına karşı diğer tarafın yaptığı itirazı, yaptığı ret varsa eğer gerçekten öyle bir prosedür varsa o prosedürle ilgili bir kapı aralayabilir ve hem Özgür Özel'in hem Kılıçdaroğlu'nun aynı zeminde bir araya gelmesinin yolu açılır belki.
2: Ali sen niye gülüyorsun Alişan?
3: Doğru ama çok iyi niyetli. Mesele o değil ki yani hani sanki birbirlerinden haberi yokmuş da bakın ya haberiniz var mı? Ya şöyle ama, bir şey var oturun konuşun derdiniz. Haklısınız.
1: Işte, ya ne
3: siyasetin
1: diyeyim,
3: ve
1: ne
3: demokrasinin
1: yani.
3: Bence de ihtiyacı var. Ben de tam Müslüm Bey'e onu soracaktım. Yani.
1: Bakın
3: mesela,
1: ikinci ihtimal o zaman Özgür Özel'in ayrılıp gidip yeni parti kurması.
3: Zaten
1: ama bir taraftan da diyorlar ki bu parti ana muhalefet partisi olarak bir kalmalı. Geniş olabildiğince genişlemeli değil bölünmek. Olabildiğince genişlemeli fikri savunuluyor ve bu fikir de çok mantıksız değil. Ama yani tarafları bir şekilde ya bir arada buluşturmanın, düello ortamından çıkarmanın bir yolu olabilir mi acaba böyle
3: işte ben
1: karşılıklı jestler? Bu açıdan sordum.
3: Anladım. Bana göre bu arada hani şeyi söyleyeyim de anlaşılsın benim de ne diye soracağım. Bana göre taraflardan bir tanesi ayrılan değil kovulan, bir tarafı da kovan değil kendileri ayrıldı diyen taraf olmak istiyor. Biraz mesele oraya gidiyor. Yani hani Müslüm Bey'in de söylediğinden biraz onu anladım ama onun için ben de şu soruyu yönelteceğim. Yani Müslüm Bey mesela konuşulabilir, oturup konuşabiliriz diyoruz ve artık siz genel merkezsiniz. Yani sonuçta konumlandığınız yerde, artık çalıştığınız yerde o bir girişim oldu mu? Karşı tarafa gelin bir konuşalım diye bir herhangi bir sizden yana yahut da o taraftan bir oturalım konuşalım, bu iş doğru bir yere gitmiyor. Çünkü sizin konuştuğunuz her şeyi eminim her iki taraf da biliyor.
0: Şimdi biz arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Yani biz aynı partinin içinde arkadaşlarımız, bizim dostlarımız, yoldaşlarımız, beraber AKP'ye karşı siyasal mücadele yürüttüğümüz arkadaşlarımız. Bizler düşman değiliz. Farklı partinin kamplarında bulunan arkadaşlar değiliz. Bir hukukumuz var. Sürekli konuşuyoruz. Yani biz o gün, pazar günü, 24 Mayıs pazar günü olan orada da bir grup arkadaşla beraber içeri girip konuşmak istedik. Bir yol bulmak istedik, bir sentez oluşturmak istedik, bir konsensüs kurmak istedik. Şimdi biz yine konuşuyoruz arkadaşlarımıza, bizim kapımız açık herkese. Şimdi burada hukukun bir gereği yerine gelmiş oldu. Bu bir hukuki mecburiyetti. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve 37. dönem parti meclisi üyesi arkadaşlarımızın bulunuyor olması bir hukuki zorunluluk. Şimdi biz diyoruz ki buradan bir çözüm bulmak mümkün. Burada bir çözüm bulmak mümkün. Biz konuşuyoruz arkadaşlarımızla, konuşalım, kapımız açık. Biz şöyle bir noktada değiliz. Yani buraya geldik, oturduk, böyle bir durum ortaya çıktı. Artık biz kurultay yapmayacağız, yapmıyoruz. Böyle bir noktada değiliz. Biz konuşalım, diyaloğu açığız, gelin bir yol bulalım, oturalım. Bir takım hukuki zorlamalara gerek yok. Yani mesela bir takım siyasal manevralara da gerek yok. Örneğin imza toplayan arkadaşlarımız imzayla bir kurultay yapılmayacağını...

0: kendileri de biliyor. Yani bu bilgi onlarda da var. Ama şunu yapmaya çalışıyorlar. Yani biz imza topladık ama siz kurultay yapmıyorsunuz. Ya da işte parti meclisinden biz bir kurultay kararı aldıralım. Biliyorlar ki aslında parti meclisinden de bir kurultay yapmak mümkün değil. Şimdi bunu bir siyasi polemik konusu ve
1: Şunu bir
0: siyasi
1: düzeltebilir miyiz?
0: Atraksiyon
1: Şimdi
0: konusu
1: çok
0: haline
1: konuşulduğu için
0: getirmeye
1: size soracağım
0: gerek yok.
1: burada. Mesela benim de Özgür Özel'in

0: dinlediğim zaman bende de şöyle bir bilgi artık oluşmuştu. O kadar çok söylediler ki. Delegenin belli bir sayıda işte galiba %50 artı 1 gibi bir şey. Belli bir sayıda imza toplaması sonucunda genel başkanın bu kararı yok etme, hasır altı etme yetkisi yok. Delegenin belli bir çoğunluğu isterse kurultaya gitmek zorundadır gibi bir ifade sürekli kullanılıyor. Bu
1: ama işte tedbir kararı var diyor Müslüm
0: bu,
1: Bey.
0: Bu tedbire takılan bir şey mi?
1: Tedbire bakın, mi takılıyor?
2: Şöyle elbette Ali Şer Bey, bakın normal süreçte bu doğru yazılıyor mu? Diyelim ki 1200 kurultay delegemizin ki imza toplanacak kurultay delegemiz bunun çok altındadır. Yani biraz önce rakamlar verildi.
0: Toplanabilecek yani sayı o kadar değil. 850-900 falan herhalde.
2: Evet yani tedbir kararı verilen işte İstanbul ili, başka ili ya da işte istifa etmiş ölmüş delegelerimiz var. Yani kabaca 800-850 civarında delegemiz var bizim. Yani imza toplanabilecek. Varsayın ki 800 imzayı topladınız, getirdiniz. Biz bunu aldık götürdük seçim kuruluna, dedik ki kurultay yapıyoruz. Yapamazsınız diyecekler. Yani tedbir kararı kurultay yapmaya engel. Şimdi bu çok açık bir hukuki durum. Şimdi bunu arkadaşlarımız da biliyorlar. Yani bu sadece bu bilgi bende değil ki. Yani bu imzayı toplama organizasyonu yapan arkadaşlarımız da bunu biliyor.
1: Peki Müslüm Bey, çok özür dilerim. Bir soru sorabilir miyim?
2: Buyurun
1: tamamlayın, sonra ben bir soru sormak isterim. Diyelim ki hakikaten...
2: Yani
1: affedin, buyurun.
2: Tamam, dinliyorum.
1: Estağfurullah, lütfen tamamlayın. Kusura bakmayın, ses geç geliyor. Bu Ankara ile çözemiyoruz bu sorunu, buyurunuz. Teknik bir sorun yaşıyoruz.
2: Yani özet olarak şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlarımız da bunun farkındalar. Şimdi bunu gereksiz bir şekilde zorlamanın Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir faydası yok. Beğenelim beğenmeyelim ortada bir yargı kararı var. Şimdi bizim bu yargı kararına uygun bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü bu durumdan çıkartmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuz hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için var, hem Sayın Özgür Özel için var, hem Müslüm Sarı için var. Yani bizim bir araya gelip bu hukuki durum üzerinden bir yol haritası üretmeye ihtiyacımız var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir genel başkan var şu anda. Yani o hukuki durumun gereği olarak ortaya çıkmış. Oranın organları var. İşte MYK açıklanacak. Yani siz yarın dediniz ama ben bu gecede bekliyorum bu arada MYK'yı. Yani yarın açıklanacak diye bir karar almış değil Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Dolayısıyla her an olabilir.
1: Bu önemli. Her an MYK'yı duyabiliriz o halde.
2: Bunu altyazı... Evet, altyazı olarak bunu da geçebilirsiniz, görebilirsiniz. Hı hı. Yani organlar var burada oluşuyor. Şimdi parti meclisi var. Şimdi parti meclisi bu arkadaşlarımız da var. E şimdi biz parti meclisini toplantıya çağıracağımızda bu arkadaşlarımız da gelecekler. Şimdi biz bu kararı tanımıyoruz, yok sayıyoruz deyip aynı zamanda parti meclisine gelmeleri büyük bir çelişki oluşturacak. Ya da işte ben genel başkanım, genel başkanlar devam edeceğim, bu kararı devam etmiyorum deyip ertesi gün kendisini grup başkanı olarak seçtiren Sayın Özgür Özel aslında zımmen bu kararı kabul etmiş oluyor. Yani kararı kabul etmiyoruz diyerek bir yere varamayız. Bu parti içinde gerginliği arttırıyor. Partiyi ayrıştırıyor, partiyi kamplaştırıyor. Bunların hiçbirisine gerek yok. Biz bu hukuki durum üzerinden, yani oluşmuş bir hukuki durum üzerinden, bunu biz yok saysak da var. Bu hukuki durum üzerinden oturalım bir yol bulalım derdindeyiz. Ben şahsen böyle düşünüyorum, arkadaşlarımız böyle düşünüyor. Ben karşıda bulunan arkadaşlarımızın da böyle değerlendirmeler yapan arkadaşlarımızın olduğunu biliyorum. Yani dolayısıyla bir yol bulmak mümkün, hiçbir şey için geç değil.
1: Aynen. Az önce Nihal Bengüsü Karaca dedi ki, diyelim ki yani bu 6 yıl mıydı? 3 yıl
3: içinde kurultay yapmazsa seçime giremez diyor. Ha.
1: Diyelim ki 3 yıl içinde...
0: Bu Temmuz'da da doluyor o süre.
1: Bu Temmuz'da o süre doluyor. Şimdi şu anda şu konuşuluyor. CHP'nin seçime girip giremeyeceği, seçimde CHP'nin o oy pusulasında olup olmayacağı. Böyle bir durumda Temmuz'da da bu süre doluyorsa şöyle bir görüntü olacak. Kemal Kılıçdaroğlu geldi, kurultay yapılmadı, CHP seçimlere giremiyor.
2: Şimdi Sena Hanım, bu doğru değil. Yani tam olarak bunu söylemeye çalışıyorum. Bu bir...
4: Sizin mücbir sebep gerekçeniz tanınırsa doğru değil.
2: Bir...
4: Mahkemelerin...
2: Ya ama öyle zaten tedbir kararı olduğu anda... Verir efendim. Bakın biz istesek de yapamadığımız bir kurultay var. Nasıl kurultay yapabiliriz? Yani yok ki, bu bir hukuki zorunluluk. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız bunu bir hukuki mülahat...

0: Bazı olarak kullanıyorlar. Aslında onlar da biliyorlar bu böyle değil. Yani
1: Peki bu nasıl
0: partinin
1: böyle değil? Çok özür dilerim.
0: Kapanmasıyla ilgili tartışmalar,
1: şöyle CHP'li Zeynel Emri diyor ki 2023 Kasım sonrasındaki tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden CHP'nin geçerli kurultayı Temmuz 2020 tarihidir. Gerek siyasi partiler yasası gerek buna dayanarak hazırlanan tüzüklere göre 2 yıl artı 1 yıl uzatmalı olmak üzere 3 yılda bir kurultay yapılmak zorunda. Hele hele bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez.
0: Hanımefendi ben herhalde anlatamıyorum.
1: Yok, daha şimdi, iyi anlatmanız için soruyorum. Tam olarak bunun neresinin doğru olmadığını söylüyorsunuz. Buyurunuz.
0: Tüzüğün ilgili hükmü bu. Ama bakın hukukta mücbir sebep diye bir şey var. Yani biz şu anda istediğimiz istesek bile kurultay yapamayacağımızı anlatmaya çalışıyorum size. Yani bir fiili imkansızlık hali var. Bu fiili imkansızlık hali buradaki bütün süreleri ortadan kaldırır. Yani hukuktaki bu mücbir sebep yönetmeliklerinde, tüzüklerinde hepsinin üstündedir. Bütün hukuk kurallarının üstündedir. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu değil. Böyle bir şey sıfır ihtimal. Ya böyle bir ihtimal yok. Partinin kapanması gibi, partinin seçime girememesi gibi ihtimal söz konusu değil. Şimdi gerçek olan şu, yani bir algı, arkadaşlarımız bir algı yaratmaya çalışıyor ama gerçek olan durum şu. Özgür Özel ve arkadaşlarının bu karar karşısında yapmış oldukları temyiz başvurusu sebebiyle, kesinleşmemiş bir karar sebebiyle biz bir kurultay yapamayacak durumdayız. Bu ister imza toplanarak olsun, ister genel başkanın rızası ve isteğiyle olsun, ister parti meclisinde olsun, hangi yolu kullanırsak kullanalım, bugün bir kurultay yapamayacak durumdayız. Bunu arkadaşlarımız da biliyor. Ama arkadaşlarımız bunu bir siyasi manevraya çevirmeye çalışıyor. Bu doğru değil. Bunun kimseye bir faydası yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç faydası yok. Şimdi dolayısıyla bu hukuki durum karşısında benim söylediğim şey şu. Ya gelin konuşalım, konuşabiliriz. Yani bunu medya üzerinden konuşmaya, karşılıklı birbirimize mesaj vermeye de gerek yok. Bunların hepsi bizim arkadaşlarımız, dostlarımız, kurullarımızda bu arkadaşlarımız. Bakın grup başkan vekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, önceki dönem yönetimde bulunan... Şimdi parti meclisi toplanacak bu hafta diyelim. E bu arkadaşlar gelecekler parti meclisine. Oturacağız, konuşacağız. Partinin organlarının çalışmaya başlaması lazım. Yani süreçlerin işleyebilmesi için partinin organlarının çalışmaya başlaması lazım. Bu organlar ne? İşte parti meclisi, disiplin kurulu, işte MYK'nın oluşması. Oturacağız, konuşacağız bunları. Şimdi dolayısıyla bunları konuşmadan, bunları tartışmadan ya hadi 15 gün sonra kurultaya gidelimin fiili olarak imkansız olduğunu arkadaşlarımız da biliyorlar. Bunların hiçbirisine gerek yok. Bu hukuki zorlamalara gerek yok. Buradan bir sonuç alınması da mümkün değil. Bakın iki tane daha olağanüstü kurultay yaptık geçmişte. Ne oldu? Sonuç değişti mi? Değiştirebildik mi? Değiştiremedik. Yani dolayısıyla yani daha aklı selim olmaya davet ediyorum ben bütün parti dostlarımı, yoldaşlarımı. Daha diyalog içinde, daha aklı selim. Beğenip beğenmediğimiz, beğenmemiş olsak bile bu kararın üzerine ne yapmamız gerektiğini, partiyi bu çıkmazdan nasıl çıkartmamız gerektiğini, nasıl bir kurultay, nasıl bir yol haritası inşa etmemiz gerektiğini oturup konuşmalıyız. Bizim yapmamız gereken şey bu şu anda.
1: Hiç iletişime geçtiniz mi? Az önce Alişer'in sorusunu sürekli konuşuyoruz dediniz. Peki bu kurultay konusunu konuştunuz mu? Ya gelin bakın bu durum böyle böyle hukuki olarak hakikaten mücbir sebep var. Bizim elimiz kolumuz bağlı bu sebeple yapamıyoruz. İşte siz tedbir kararınızı geri çekin kurultaya gidelim 15 gün içerisinde gidebiliriz gibi bir girişim oldu mu sizin ya da çevrenizin tarafından, Özgür Özel tarafından?
0: Biz konuşuyoruz arkadaşlarımızla, arkadaşlarımızın hepsiyle konuşuyoruz. Bakın şimdi partinin yetkili organları henüz kurulamadığı için, bu arkadaşlarımızla bizim hani kurumsal bir ilişki, yani bir merkez yürütme kurulu kararı çerçevesinde bir ilişki oluşturmamız henüz söz konusu olmadı. Bakın hala MYK yok. Şimdi MYK oluşacak ama biz bireysel olarak yani şu anda parti meclisinde bulunan arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız kendi aralarında konuşuyor. Yani Özgür Özel Bey'in etrafındaki arkadaşlarla konuşuyoruz. Biz temassız değiliz. Yani temaslarımızı koparmış iki farklı kamp gibi birbirini hiç dinlemeyen, duymayan insanlar değiliz. Bizim bir hukukumuz var. Yani konuşuyoruz biz bunları. Biz bir yol bulacağız. Bulmak için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Hazırız buna. Yani bu verili durum, yani hani iktisatta da vardır hocam, çok iyi bilir Kerem hocam. Yani veri durum diye bir şey var. Ve bu veri durumu bir yok saydığımız zaman bu yok olmuyor. Yani kafamızı gömdüğümüzde bu ortadan kalkmış olmuyor. Bu veri durumu...

0: üzerine bir nesnel yol haritası üretme zorunluluğumuz var. Yani arkadaşlarımız da bu olgunluğa gelirlerse eğer, yani parti içinde bir parti, paralel bir yapı, partinin kurumsal kimliğini zedeleyen yaklaşımlar, partinin hiyerarşisini yok eden, yani ben bunu tanımıyorum, orayı tanımıyorum, burayı tanımıyorum biçimdeki anlayışlar sadece ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar veriyor. Dolayısıyla bunu konuşabiliriz. Benim yani ve arkadaşlarımızın da bunu açık olmasını temenni ediyorum.
1: Takribi, hemen siz de sorun elbette. Takribi bir takvim var mı zihninizde? CHP ne zaman kurultaya gidebilir sizce?
2: Yargıtay karar vermeden olmaz diyor.
1: Yani Yargıtay'ın süreci de beklenecek.
2: Yargıtay peki seçime kadar karar vermezse
1: tam onu
2: ne olacak? Kurultay hiç mi yapılamayacak? Müslüm Bey.
0: Şimdi şöyle bakın. Mehmet Bey şöyle, şimdi neticede Yargıtay'a temyiz için başvurulmuş. Dolayısıyla temyiz başvurusu geri alınabilir. Alsınlar arkadaşlarımız temyiz başvurusunu geriye. Alsınlar gelip konuşalım ama buradaki dert o değil biraz. Yani buradaki dert yani germek, bir mağduriyet üretmeye çalışmak. Ya işte biz kurultay toplamaya çalışıyoruz ama kurultayı engelliyorsunuz. İmza topladık koyduk ama yapmıyorsunuz. Bakın kurultaydan kaçıyorsunuz demek. Bunlara gerek yok. Bunu yapan arkadaşlarımız da bunun farkında. Bunlara hiç gerek yok. Şimdi iyi niyetli bir biçimde, yani iyi niyetli bir biçimde gelsinler arkadaşlarımız oturup konuşalım. Partimiz hepimizin partisi. Kapımız açık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi orada. Buyursunlar. Biz kapıları kapatmıyoruz. Buyursunlar konuşalım, gelsinler arkadaşlarımız.
1: Ne diyecektiniz Nihal Bengüsü Hanım? Buyurun.
3: Yani şimdi Kılıçdaroğlu biliyorsunuz CHP önceki mi demek lazım artık bilmiyorum. Çünkü mazbata resmi olarak hala Özgür Özel'de. Onu da hatırlayalım. Önceki yönetimin avukatlarını azletti. Ve yeni hukuk ekibi ilk iş olarak işte istinafa yapılan tedbirin kaldırılması başvurusunu geri çekti. Anlatabiliyor muyum? Tedbirin kaldırılması için yapılan başvuruyu geri çekti. Eğer hani bir araya gelebiliriz, oturabiliriz, konuşabiliriz, gerek yok. Yargıtay'a temyiz, asıl Yargıtay'a gitmek, asıl temyiz başvurusu kurultayın önünü
2: O
3: tutuyor
2: zaman
3: ise...
2: zaten hiçbir şey değişmemiş olacaktı yani. Eğer istinaf bu kararı verdiği için mutlak kıplan kararını Kılıçdaroğlu
3: Açıkçası
2: cephesi
3: istinaf, bir şey söyleyebilir miyim?
2: Onu
3: Açıkçası
2: çekmediği
3: istinaf,
2: takdirde kendi mevcut durumunu reddetmiş oluyor zaten.
3: Hiçbir ihtiyati tedbir kararı kesin hükümle aynı hukuki sonuçları verecek şekilde verilemez.
2: Yok ben onu...
3: Birçok büyük hukukçunun da söylediği istinafın verdiği tedbir kararının yanlış
2: olduğunu. Bunu yapmamış olsaydı kendi lehlerine verilen kararı Kılıçdaroğlu cephesi, kendi lehlerine verilen kararın kendi aleyhlerine dönmesine dönük bir tutum sergilemiş olurlardı. Onu kastediyorum yani.
3: Tamam işte
2: BAM'a yapılan
3: o kara mesela o
2: başvuru
3: olmasa
2: reddinin geri çekilmesiyle ilgili
3: o başvuru olmasaydı siz de temize götürmeyin kararı denilebilirdi ve daha kolay bir ortak nokta bulunabilirdi.
2: Temize götürülmesi genel başkanlıkla ilgili kurultayın iptaliyle alakalı olduğu için orada kendi pozisyonunu korumaya çalışıyor.
3: Özgür Özel için diyorsunuz. Özgür Özel için mi?
2: Hayır hayır Kılıçdaroğlu cephesi açısından da eğer yani evet Özgür Özel onlar başvurdular Yargıtay'a. Şimdi oradaki Yargıtay'daki bu talebi temyizi geri çekmeleri halinde o zaman kurultay yolu açılacak. Ama sizin dediğiniz o istinafla alakalı başvuruyu Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları geri çekmemiş olsalardı.
3: O zaman genel başkan olamayacak diyorsunuz.
2: Kendi pozisyonlarının aleyhine bir pozisyon olmuş olacak.
3: Genel başkan olamayacak o zaman. Ya
2: tabii
3: da genel
2: diyorum,
3: başkan
2: evet.
3: olarak bir önce CHP genel başkanlığı koltuğuna otursun anlamına gelen tedbir kararını neden şey yapsın diyorsunuz?
2: Yani BAM kararı evet, verdi. Ben şimdi onların baktığı
3: hani,
2: yerden bakarak
3: hani
2: söylüyorum.
3: Bağcıdı, mevzu
2: şimdi
3: üzüm
2: BAM
3: yemek
2: kararı
3: seviyorum.
2: Verdi, bölge adliye
3: mevzu
2: mahkemesi.
3: Mevzu üzüm yemek seviyorum. Şimdi o yeni avukatlar gidip o başvuruya yapınca yani daha doğrusu tedbir kararının reddedilmesi için yapılmış başvuruyu geri çekince o zaman diğer tarafın elinde de tabii ki kararı temiz etmek kalıyor.
4: Bir küçük hatırlatma.
3: Gerçi bir şey söyleyeyim mi? Bu hukuki mülazaların da
2: Müslüm Bey
3: cumartesi
2: önemli bence
3: günü yapılmış konuşmadan sonra Hani gerçekten çok tamam, fazla önemi kalıyor
4: artık
3: mu?
4: Artık siyasi yani.
3: Biz artık niye acaba bu kadar hukuk konuşuyoruz?
4: Artık taraflarımı
3: bence çok sert
2: haber
3: bir
2: niteliği güçlü
3: çok
2: bir şey
3: sert bir konuşma
2: şimdi
3: yaptı Kılıçdaroğlu. Belki o konuya da gelmemiz gelecek lazım. Hani
2: buyurun yani
3: bir araya geliriz,
2: çekin,
3: buluşuruz.
2: Diyor. Çok açık.
3: Bence bir çay içemeyecek hale geldi.
2: Doğru,
3: partililer.
2: Tabii.
3: Her iki taraf
2: artık
3: bir çay içemeyecek
2: yani
3: hale geldi.
2: Sonra.
3: Ve bunun nedeni şu an itibariyle sadece
2: bence şeyi önemli, bir haber cümle niteliği güçlü o sözlerini. Temizden çekin başvurunuzu.
1: Kurultaya gidelim,
2: gidelim demiş oluyor aslında. Ben öyle algıladım.
4: Öyle ama ne zaman? Kurultaya gidelim de sorun orada başlıyor. Yani ne zaman gidelim? Bu delegeyle mi gidelim, başka delegeyle mi gidelim?
0: Şimdi,
4: mesela aslında
0: yani
4: biraz onun üzerinde şey
0: dedim. Mehmet Bey en azından konuyu konuşabilecek hale getirelim. Yani oturalım, bir yol haritası çıkaralım. Yani bizim arkadaşlarımız, bunların hepsi bizim arkadaşlarımız. Neticede bu siyasi, bu cendereden Cumhuriyet Halk Partisi'ni çıkartacak olan şey yine kurultayın kendisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi. Dolayısıyla ama bunu konuşabilir hale getirelim. Bakın bu kutuplaşma, kamplaşma, siyasi tavırlar meseleyi daha kötü bir yere doğru götürüyor. Yani bunlara gerek yok. Yani bu tür zorlamalara gerek yok. Çünkü bunlar beyhude davranışlar zaten. Yani mesela ben imza topladım, getirdim, kurultay yapın. Ama biliyorlar olmayacağını. Böyle bir şey olmayacak. Böyle bir şey mümkün değil. Ama niye yapıyoruz bunu o zaman? Yani kendi tabanımızı tutalım. Kendi pozisyonumuzu güçlendirelim. Ya zaten oturup konuşalım. Bakın Özgür Özel'e Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegasyonu içinden güçlü bir destek varsa zaten kurultay yaptığımızda bu desteği alacaktır. Yani bunu bir daha zorlamaya gerek yok ki ama bir hukuki verili durum var. Şimdi bu verili durumu önce bir kabul etmek lazım. Yani ben bunu kabul etmiyorum deyince zaten bir yere gitme şansı olmuyor. Yani bu durumu bir kabul edelim ve gelin buradan nasıl çıkalım diye bir yol haritası konuşalım. Yani şu anda yapmamız gereken şey bu. Peki. Öbür türlüsü kör dövüşe dönüşüyor.
4: Dönüştü bile. Yani zaten bence hukuki açıdan tartışmaya girdiğimiz zaman bir yere çıkamıyoruz. Çünkü hani şöyle mesela ben bugün gelmeden önce Özgür Özel'e yakın ya da işte CHP'ye seçmenine hitap eden iki kanalı izledim. Gerçekten mesela şöyle bir şey, onların hukukçularını dinleyince şöyle bir şeye karar verdim. Mahkeme yanlış karar vermiş. Keşke Kemal Kılıçdaroğlu'nu grup başkanı yapsaymış. Yani partinin başındakinin hiçbir yetkisi yok gibi bir yere çıkıyor. Onu yapamaz, bunu yapamaz, her şeyi biz yaparız. Yani hukuki yoruma açıldığı zaman kör dövüşün ötesine gidiyor. Ama hani ben ortada şu gerçeği görüyorum. Yani tabii ki işim Müslüm Bey yahut da herhangi bir siyasetçiye siyaset öğretmek değil ama yani hem de geçen cumartesi itibariyle diyelim ki soğuk savaşı geride bırakalım ama sıcak savaş haline gelmiş.
3: Bence
4: bir
3: kırılma
4: durumda,
3: noktası cumartesi,
4: cumartesi günü her iki
3: yani
4: tarafında yaptığıyla beraber
3: çok anlamı kalmadı.
4: Özgür Özel ve ekibi ayrı bir parti kurmak üzere bu partiden ayrılıyor. Yani eğer gerçekten bütünleyici ve şey yapılacaksa bence hiç o, şu mahkeme kararını geri çekin, başvurunuzu geri çekinden öte genel merkez
3: çok yumuşatıyor
4: bu niyet buysa Bey bir an önce şey yapması lazım, müdahale etmesi lazım. Parti
0: sen
4: bölünüyor çünkü.
0: Hiçbir yani şey Alişer Bey, Alişer Bey hiçbir şey için geç değil. Bakın yani
3: abi,
0: neticede
3: FETÖ'cülük
0: bir süreç
3: falandan
0: yaşıyoruz.
3: Yani FETÖ artıklarıyla iş yapmak
0: yaşadık,
3: falan denildi.
0: Yaşadık,
3: o konuşma
0: yaşadık,
3: çok sertti gerçekten. Hani nasıl toparlanacak
0: şimdi
3: bu?
0: Şimdi şöyle yani bir bakın bir süreç yaşadık, yaşıyoruz. Şimdi yangına körükle gitmeye gerek yok bu aşamadan sonra. Şimdi bizim bir şekilde bir araya gelip konuşmaya ihtiyacımız var. Diyaloğa ihtiyacımız var. Birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var. Benim buradaki en büyük şeyim Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği. Bunu zedelememek, ayrışmamak, parçalanmamak. Bunun için bence fırsatlar tüketilmiş değil, kapılar kapanmış değil. Yani böyle köprüler atılmış değil. Hala fırsatlar var.
1: Ama
0: elbette
1: hakikaten
0: Cumhuriyet
1: Müslüm
0: Halk
1: Bey,
0: Partisi
1: af
0: içinde
1: buyurun izninizle. Peki bu mesela Nihal Hanım'ın işaret ettiği söylemler. Bunlar üst perdeden tonu yüksek ve sert söylemler. Bu, yani eğer hani ayrışma değil de birleşme, bütünleşme ise burada amaç ve hedef. Neden bu kadar üst perdeden bir söylem benim sende?
4: Tek taraflı değil bu arada, onu da söyleyeyim.
1: Tabii karşı taraf için de
4: hakikaten.
3: Çok taraflı, bir kere Kemal Bey
4: yani
3: çok
4: iki taraf için de söylemek lazım.
3: Ben Senal, sizin bıraktığınız yerden biraz daha derinleştirerek Müslüm Bey'e hani kendi kaygımı ve sizin sorunuzu biraz
1: buyurun,
3: daha genişletebilir
1: buyurun
3: miyim?
1: Tabii,
3: gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu sustuğu dönemde bile linç yedi. Bunlar engellenebilirdi. Parti genel merkez tarafından o dönem engellenmedi. Haksızlığa uğradığını düşünüyor muyum? Düşünüyorum Kemal Bey'in çok. Hani onda bir öfke birikmesi olmuşsa bunu insani olarak, insani refleks olarak ben anlarım. Fakat bugün itibariyle devletin, mahkemelerinin kendisine CHP Genel Başkanlığı makamını geri vermiş olduğunu düşünen bir kişi olarak ben öz eleştiri yapacağını biliyordum o konuşmada. Ama açıkçası şöyle bir öz eleştiri bekliyordum. Yani ben arkadaşlar bürokrasiden geldiğim için hani örgütle çok ilgilenmedim. Örgütle bağlarımı yeterince iyi düzeyde tutmadım. O yüzden küçük derebeylikleri oluştu. İşte İzmir mi, Akdeniz mi, orası bundan sorulur, diğer taraf şundan sorulur gibi bazı kişilere, CHP içindeki bazı profillere fazla anlam yüklenmesine neden olan ve onları küçük derebeyleri haline getiren bir siyaset tarzı uygulamış oldum. Ben bundan dolayı kusurlu yaptım bu işi ama bundan sonra böyle olmayacak gibi. Hani daha steril, daha hijyenik, daha kendi siyaset yapma tarzına ilişkin
1: cumartesi günü konuşması
3: evet,
1: için
3: öz eleştiriler yapmasını
1: ama
3: bekliyordum.
1: Ama bayramın ilk günü gazetecilere ama, çok açık söyledi.
3: Şu şeyi beklemiyordum açıkçası. İşte Müslüm Bey'e de onu soruyorum. Kendisinin de iyi niyetli olduğunun, yani gerçekten parti bölünmesin niyeti ve kaygısıyla burada biz bir araya geliriz, hı-hı, konuşuruz. Aramızda şey olmaz, biz aynı geleneğin, aynı davanın insanları sonuçta söylemini anlıyorum niye bu cümleleri kurduğunu. Fakat yani yapılan konuşmada FETÖ'cüler aramıza sızmış, bu FETÖ'cüler FETÖ artıklarıyla iş tutmuşuz. Bundan dolayı Allah affetsin işte kandırıldık söylemini hatırlatan 15 Temmuz darbesi sonrasında. Bu tür bir FETÖ söylemine girmesi kendi partili arkadaşlarına, çalışma arkadaşlarına karşı çok derin ve keskin bir mesafe koymadı mı? Hani bunu nasıl toparlayabilir tekrar Kemal Bey ve ekibi? Biz onu kastetmedik, şunları kastettik noktasına daha nasıl getirebilir?
1: Müslüm Bey buyurun.
0: Bana mı soruyorsunuz?
1: Evet, size sormak
0: şimdi,
1: istedim.
0: Şöyle, biraz önce Nihal Hanım yine açıkladı çerçeveyi. Bakın tek taraflı değil bu. Yani 2,5 yıl susan bir Sayın Kılıçdaroğlu var. Ve 2,5 yıl boyunca hainlikten tutun AKP yandaşlığına kadar daha Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğiniz bir kişiyi etrafınızda hepsi bakan olarak sıraya giren, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapalım ve hepimiz de bir şekilde şuralarda yer alalım, konumlanalım diyen arkadaşlarımız bu 2,5 yıl içerisinde
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemediği
0: şeyi bırakmadı.
3: Dolayısıyla
0: bu mesele tek taraflı değil. Yani burada çok ciddi bir linç kampanyası var ve bu zamana yayılı bir kampanya. Bu devam etti. Yani siyasal, bu arkadaşlarımız kendi siyasal çerçeveleri için Sayın Kılıçdaroğlu'nu linç ettiler bu dönemde. Şimdi
3: ama
0: bunların hepsi burada duruyor, insanların toplumdan aldığı.
3: Çünkü FETÖ dediğiniz zaman bakın, bir milli güvenlik sorunu, bir terör sorunu, hani çok ağır bir itham. Bu neden tercih edildi? Gerçekten anlamak için soruyorum.
0: Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinde bu konuyla ilgili bilgi ve belgeler var ki bunu söylüyor.
3: Açıklayacak mı belgeleri?
0: Bilgi ve belge olmadan böyle bir ithamda bulunmasını düşünmek istemem. Şimdi bu kendisinin tercihi, Sayın Genel Başkan'ın kendi tasarrufunda. Açıklar, açıklamaz, zamanı geldiğinde açıklar, hemen açıklar, onu bilmiyorum. Ama neticede böyle bir bilgi demeti olduğunu düşünüyorum. Yani ya da elinde bu konuyla ilgili bir takım belgeler olduğunu düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla böyle şeyler varsa ve bunları açıklayacaksa o zaman söylediklerimizi farklı şekilde konuşmamız ve düşünmemiz lazım. Ama öyle de olsa bakın biz toptan buradaki bütün arkadaşlarımızı itham etmiyoruz ki. Yani buradaki arkadaşlarımız da toptan hepimizi itham etmiyor ki. Neticede Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde çürük yumurtalar varsa arınacak, ayıtlanacak. Partinin kurumsal kimliğini bundan sıyıracağız. Yani yolsuzluğa karışanlar varsa arınacak. Başka bir takım ilişkiler içine girmiş olanlar varsa arınacak. Bunları biz yok mu sayacağız? Yani bu dönem bu açıdan bir arınma dönemi. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu da yani bunu biraz anlatmaya çalıştı. Yani elinde bir takım bilgi ve belgeler vardır. Yani bilgi ve belgeler yokken konuşmaz. Dolayısıyla o kendi takdirinde. Şimdi neticede böyle de olsa bakın toptan bir reddiye, toptan bir yok sayma, toptan bir karşıya alma durumu yok. Demek istediğim şey şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı, yani bu partiye 103 yıldır bayrağını dalgalandıran insanlar Türkiye'nin her yerinde, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyan arkadaşlarımız, bakın bize yüzlerce telefon geliyor her gün. Yani ben parti meclisi olarak geldim şimdi buraya. O kadar çok telefon alıyorum ki ya bu işi çözün, bir araya gelin, birlik ve beraberlik içinde olun. Üzülüyoruz, ağlayanlar oluyor. Şimdi bu duyguyu anlamak

0: lazım. Yani bu duyguyu kendi siyasal mülahazalarımızın üstüne çıkartmamız lazım. Ben bu karşıda konumlanmış arkadaşlarım için de aynı şeyi söylüyorum. Hiçbir şey için geç değil. Yani evet yaralar oldu, evet sert bir tartışma yürüyor ama bu kucaklaşmamızı engel değil. Bir şey için geç kalmış değiliz. Bizim sadece
1: Hemen geliyorum
0: oturup
1: yani.
0: konuşmaya ve diyalog kapılarını açık
1: Pekala.
0: tutmaya ihtiyacımız var.
1: Teşekkür
0: Bunu
1: ediyorum.
0: başarabiliriz. Bölünmeden, parçalanmadan ama hukuki durumu veri kabul etmek zorundayız. Bundan başka şansımız yok. Ama bunu yok saydığımızda hiçbir yere gitme şansımız yok. Söylemek istediğim bu.
1: Teşekkür ediyorum. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi 28. dönem milletvekillerinden bir ortak açıklama var. Emre hazır mı arkadaşlar? Açıklamada şöyle söyleniyor. Çok hızlıca o kısmını söyleyeyim. Telefon da hazır. Olağanüstü kurultayı 12 Temmuz Pazar günü yapalım diyor. Kim söylüyor ve metnin devamında ne var? O 111 vekil kurultay çağrısı yapmış oluyor böylece. Bu ne demek Emre? Alalım notlarını hemen.
2: Sayın Alkan, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin ortak bir açıklaması geldi. 28. dönem seçilmiş milletvekilleri olarak senin de bahsettiğin gibi 12 Temmuz 2026 Pazar günü olağanüstü kurultayın toplanması çağrısında bulundular. Bu ortak metinde şu ifadelere yer verildi. Partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek olan yegane güç üyelerimizin arasından seçimlerle süzülerek gelen delegelerimizdir. Yaşanan krizin ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekliliğine dikkat çekildi ve partinin 25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle karşı karşıya olduğu tespitinde bulunuyor milletvekilleri ve son olarak da kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet'e, demokrasiye ve partimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz şeklinde bir ifadeye yer veriyorlar bu metinde. İmza veren vekil sayısı da en azından 111 olarak bu metnin içerisinde tespit ediliyor, görebiliyorum. Bir numarada Özgür Özel var. Geri kalan kısımda milletvekilleri ortak tema, ortak istekleri 12 Temmuz 2026 Pazar günü olağanüstü kurultayın düzenlenmesi.
1: Teşekkürler. Emre Karaca aktardı. Hemen hızlıca Ankara'da kalayım. Geleceğim değerli hocam. Beni affedin ne olur. 25 Temmuz'a kadar kurultay yapamazsak seçimlere girme riskimiz var diyen 111 milletvekili var. 12 Temmuz'da olağanüstü kurultay yapalım diyorlar. Müslüm Bey, ilk tepkiniz nedir?
0: Ya arkadaşların düşüncelerine saygı duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi için bir şeyler söylemek istemişler. Ama az önceki durumdan farklı bir yerde değiliz. Yani bunu 111 değil de 500 milletvekili söylese de yine aynı şey olacak. Yani mevcut hukuki durum karşısında bizim teknik olarak kurultay yapma şansımız yok. Aynı yerdeyiz. Yani delegeler imza toplasa da, parti meclisinden gitse de, genel başkan gitse de, bütün milletvekili arkadaşlarımız istese de, hepimiz bir araya gelip bir metne imza atsak da, şu anda böyle bir hukuki durum ile kurultay yapma şansımız yok.
1: Yani bütün dünya bir araya gelse şu an CHP kurultaya götüremez yani dercesine konuştunuz. O kadar zor şu anda kurultaya gitmesi CHP.
3: Mahkemeler söz söyler gibi oluyor.
1: Pardon?
3: Yani milleti temsil ediyor ya sonuçta, CHP'ye oy veren halkı temsil ediyor o milletvekilleri. Onların sözünün bir değeri yok. Sadece ve sadece İstinaf Mahkemesi'nin sözünün bir değeri var gibi oluyor bu da.
1: 111 milletvekilinin imza... Buyurun.
0: Yani bakın tekrar ediyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bu sabah kalksa, gitse, bir dilekçe yazsa ve dese ki biz işte Temmuz ayının ilk haftası kurultay yapacağız dese, bunu yapamıyor. Yani hukuki durum bu maalesef. Yani çok üzgünüm ama 15... tablo bu.
3: Neyse ya,
0: yani şimdi bu istinaf, yani bu ihtiyati tedbir kararı devam ettiği sürece bunu yapabilme şansı yok. Yani öncelikle bu durumu bir kabul edip bir oturup konuşmaya ihtiyacımız olduğunu söylemeye çalışıyorum yani. Ya bu
4: Müslüm Bey, benim bir teklifim
0: doğurmaz.
4: Var. Yarın hatta Kemal Bey'i de arayıp bunu teklif edeceğim. Kemal Bey gitsin bu başvuruyu yapsın, mahkeme reddetsin. Ondan sonra siz de bunu ispatlamış olun. Çünkü 111 vekilin de bunu bilmediğini söyleyerek yani bence durumu anlatamıyorsunuz.
0: Bunu ispatlamak için bunu yapmama gerek yok ama Sayın Genel Başkan bunu yapabilir kendi takdirinde. Yani o yapar yapmaz ama hukuki durum bu. Yani bu arkadaşlarımız da bunu biliyor ayrıca. Bakın hep beraber yaşayıp göreceğiz süreci.
1: Peki o zaman siz hep hakikaten yani az önce Alişer'in dediği önemli bir soru olarak olsun. 111 milletvekili imza vermiş, 27 milletvekili imza vermemiş. Erdem yazdı bana. 111 milletvekili bu imzayı verirken, bu çağrıyı yaparken bunun olacağını, olamayacağını teknik olarak...
5: Hukuken olamayacağını
1: bilerek yani bu imzayı vermiş
5: diyorsunuz. Hukuken babamın aldığı karar eleştiriliyorsa, elbette. Burada da hukuken bir engel varsa bunu zikretmekte bence gayet makul yani burada hani sayısal olarak şu kadar sayı var, o zaman bu hukuk kuralını ihlal edelim.
3: KSK bilmiyor mu? Siyasete niye müzek gereği reddediyor?
5: 130'muş şu anda milletvekili sayısı. Yani çok ciddi bir milletvekili çoğunluğu. Eğer kurultay talebiyle bir tarihin de zikrederek 12 Temmuz olarak bir metni imza atmışsa bunun siyasetin güçlü bir anlamı vardır.
1: Tam oraya getirecektim.
5: Ama hukuken de eğer yani hepsi imza atsa bile hukuken olmuyor diyorsa da...
3: Hukuk tek değil burada
5: tabii
3: işte.
5: Yani şimdi
3: çatışan iki yargı rejimi var diye
5: başka kararları
3: başladım ben sözlerimi
5: hatırlarsanız.
1: Burada
5: da
1: bu kadar milletvekili imza atmışsa
3: hukuken tek değil bu. Çatışan iki yargı rejimi var. YSK bilmiyor mu hukuku? YSK neden istinaftan gelen mazbatayı al Kılıçdaroğlu'na ver şeklinde o mealdeki kararı... Bu konu benim konum değil deyip niye reddetti? Niye reddetti? Ben verdiğim mazbatanın arkasındayım demek için reddetti. Müzekkereyi geri gönderdi. YSK hukuku bilmiyor mu? Burada hukuk tek değil artık. İki farklı hukuk yorumu, iki farklı yargı anlayışı sürekli olarak bu
1: siz
3: konularda, özellikle bu konularda karşılıklı geliyor.
1: Yani bir anlam, bir alt metin mi olduğunu söylüyorsunuz?
3: Tabii ki. Yani birçok kişi, birçok yani, hukukçu bu alt metnin olduğunu düşünmüyor. Bu alt metni okuyor. Pek çok insan aynı şekilde. Yani yargıta bu ya mutlak karar çıktıktan 4 gün falan sonraydı. Hala Yargıtay Yargıtay Başsavcılığının sayfasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel olarak görünüyordu olarak sitede. Şu ankini bilmiyorum, kontrol etmedim yani.
1: Bakar arkadaşlar.
3: Ama hani hukuka bakalım, hukuka bakalım diyoruz da işte burada siyasi partiler yasası bypass edilince ve mutlak butlan karar gibi çok tehlikeli bir uygulama yürürlüğe sokulup emsal teşkil edecek şekilde uygulanınca biz ya bundan sonra her parti seçilmek bir yıl kala her partinin bir önceki kongresi iptal edilebilir, o parti destabilize edilebilir ve seçime girmesi engellenebilir. Bakın ben işin orasındayım. Ben CHP içi kavgadır, o ona bunu demiş. Yani ikisinin de çok hataları olduğunu dün köşe yazımda yazdım. Habertürk.com'a girenler okuyabilir. Evet. Yani iki tarafta da hata görüyorum. Ben Özgür Özel savuncusu değilim yani o anlamda. Ama benim derdim bir ana muhalefet partisi olmalı ki iktidarı denetleyebilsin. Bir ana muhalefet partisi bu kadar bölük pörçük kavgalı birlikte bir araya gelemez hale geldiğinde... Muhalefeti çok zayıf, asla yani güçler dengesi, check and balance sistemimiz zaten iyi durumda değildi. Daha kötüleşecek. Benim meselem o. Peki. Mutlak buttan geriye doğru bütün partilerin kongrelerini iptal edebilme, seçimden önce hatta bunu yapabilme ve bu partilerin seçimlere girmesini engelleyebilecek zemin ortaya çıkarıyor. O yüzden ben şahsen bir vatandaş olarak bu kararın istinaf Peki. tarafından... Hiç verilmemesini dilerdim.
1: Peki. Buyurun değerli hocam. Aferin biraz.
6: Estağfurullah. Bekledim. Şimdi bu konu Amerikan siyasetinde Al Gore'la Bush arasındaki seçim sürecinde Amerikan siyaset tarihinin en karmaşık konusuna dönüşmüştü. Al Gore seçimleri kazandığını zannederken açıklanan konu Bush'un seçimleri kazandığı yönünde oldu. Ve Al Gore'un ekibi sonradan bir filme de konu oldu. Büyük bir hukuk mücadelesi verdiler. Belli yerlerde sonuç dağıttılar. Fakat günün sonunda Amerikan hukuk sisteminde o kadar derinlemesine bir tartışmayı beraberinde getirdi ki iki tarafın ortaya koyduğu hukuki argümanlar nedeniyle sonunda Amerikan hukuk sistemi sıkıştı. Ve bunun üzerine yani şöyle Amerika açısından oldukça tartışmalı bir konu gündeme geldi. Çünkü Amerika demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden, bu konuda seçimlerle ilgili halkın hür iradesiyle ilgili iddiası olan bir ülke. Rusya şöyle espriler yapmaya başladı. Ya hakikaten bu kadar zorlanıyorsanız biz Rusya'dan seçim sandıklarına gözetmen gönderelim diye. Yani bazı ülkelerde seçimler olduğu zaman Avrupa Birliği şey gönderiyor ya, gözetmen gönderiyor. Türkiye'den de bazen milletvekillerimiz seçim görev alıyorlar vesaire. Yani iş böyle. Sonunda filmde de zaten, filmin sonunda da aynı şey anlatılır. Al Gore, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya siyasetindeki algısı ile ilgili olarak konunun artık yıpratıcı bir noktaya geldiğini fark etmesi nedeniyle belki seçimleri kazanmış olsa bile dedi ki ben Bush'u başkan olarak kabul ediyorum dedi. Ve Amerika'da bu konu, yani şunu demek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri, Amerika efendim,
5: Clinton'ı başkan olarak kabul
6: ediyor. Yok yok, Bush'u.
5: Daha sonra devamında.
6: Hayır, Bush'u. Zaten Al Gore Clinton'ın başkan yardımcısıydı. Clinton'ın iki dönemi bittikten sonra Al Gore aday olmuştu.
5: Bush'ta, tamam, doğru, özür dilerim.
6: Ondan sonra ve dolayısıyla da ben dedi Bush'u kabul ediyorum. Şimdi
1: sırf hani, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki görüntüsünü yıpratmamak için.
6: İmajını daha da bozulmaması
5: 2000
6: için.
5: 2000 yılı seçimiydi değil mi hocam?
6: Aynen öyle. Şimdi orada, sonra da zaten 11 Eylül'ler oldu. Başka bir hikaye yaşandı. Şimdi bu noktada yani demek ki dünyada seçim ve demokrasinin en oturmuş olduğu ülkelerde bile bazen iki başkan arasındaki seçim sonuçları ile ilgili olarak hukukçuların ayrıştığı bu tür tartışmalar olabiliyor. Şimdi CHP noktasına gelirsek bu yayın esnasında akademisyen olarak okudum. Hani neticede iktisatçı olmam nedeniyle ben de anlamaya çalışıyorum konuyu. Gözlemlediğim şey şu. İstinaf Mahkemesi'nin kararı şu anda şu gün itibariyle 38. kurultayda seçilmiş olan CHP yönetiminin şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetemeyeceğine karar vermiş durumda. Bu nedenle de 37. kurultayda seçilmiş olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte o dönemde CHP yönetimine seçilmiş olan kimler ise onlar şu anda CHP'nin yönetimine bir sonraki kurultaya kadar ne dediler? Sorumluluk almış durumdalar. Şimdi bu noktada mevcut Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve 37. kurultayda, yani 38'den önce seçilmiş olan eski CHP yönetimi, ya da 37. kurultay CHP yönetimi bu noktada mutlak mutlak kararı ortadayken acaba Cumhuriyet Halk Partisi bir genel kurultaya gidebilir mi, gidemez mi noktasında hukuki görüş isteyebilir. Yani bu konuyla ilgili olarak bir girişimde bulunabilir. Yapılacak olan öyle gözüküyor. Dolayısıyla yani buradaki Özgür Özel, Sayın Özgür Özel ve 38. kurultayda, şu anda tartışmalı olan 38. kurultayda seçilmiş olan yönetiminin, yönetimin içinde bulunduğu hukuki açmaz şu. Kendilerinin CHP adına, CHP'nin bir an önce yeniden bir genel kurultaya gitmesi adına yapabilecekleri tüm girişimler şu anda hukuken mümkün değil. Yani bunu şu anda İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve 37. kurultayda seçilmiş olan CHP yönetiminin yapması gerekiyor. Bu noktada da Sayın Kılıçdaroğlu ve 37. kurultayda seçilmiş olan CHP yönetimi eğer Türkiye'nin ilgili yargı sistemindeki kurumlarından, İstinaf Mahkemesi'nden, efendime söyleyeyim ne bileyim Yargıtay'dan, Yüksek Seçim Kurulu'ndan bu karar olmasına rağmen biz şu anda İstinaf Mahkemesi tarafından CHP'nin bir sonraki kurultaya taşınması için bir nevi tekrar göreve getirilmiş olan yönetim olarak bir kurultay süreci başlatabilir miyiz diye sorduklarında hayır, mutlak mutlak kararı ile ilgili olarak Yargıtay kararı çıkana kadar siz Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeni bir kurultaya taşıyamazsınız diye bir görüş çıkabilir. Ya da yo, yani Yargıtay'dan karar çıkmayı beklemeden siz aslında isterseniz kurultay yapabilirsiniz. Yani burada şunu demek istiyorum. O Amerika'nın o zaman yaşadığı

0: kadar son derece karmaşık, hukukçuların çok rahatlıkla ikiye bölünebileceği ve dolayısıyla da yani açıkçasını söylemek gerekirse hukuk felsefesi açısından kimin sonuna kadar haklı olduğunu söylemenizin mümkün olmadığı gerçekten hani Türk siyaset tarihi açısından da herhalde bir önemli yani fakültelerde belki daha sonra bir vaka olarak bir case olarak okunabilecek bir durumla karşı karşıyayız.
1: Çok önemli bir şey söylediniz. Yani acaba bir hukuki görüş böylece alınsa bunu dönüp bakın yapamıyoruz gerekçesi bu. Ya da yapabiliyormuşuz şu tarihte gidebiliriz gibi bir sürecin de belki önünü açık. Ya da keza aynı şey CHP'nin işte kurultayının 2020'den bu yana kurultay yapmamış olmasıyla beraber seçime girip giremeyeceği ile ilgili belki bilmiyorum aynı süreç nerede yürütülür. YSK mıdır orada hukuken bunun danışılacağı mecra ama bu yapılabilirdi. Hiç böyle bir girişiminiz olacak mı Müslüm Bey? Yani hukuki görüş alalım. Gidiyor muyuz, gidemiyor muyuz? En azından bu 111 vekil arkadaşımıza gidemiyoruz şu sebeple ya da gidebiliriz bu sebeple. Bu zaman, bu tarihte böyle bir girişim olacak mı tarafınızdan? Var mı ya da oldu mu?
2: Olabilir elbette. Elbette bu çok değerli bir fikir, değerlendirilebilecek bir fikir. Hocama teşekkür ederim. Yani biz böyle bir başvuru da yapabiliriz önümüzdeki günlerde. Ya MYK oluştuktan sonra ya biz kurultay yapabiliyor muyuz bu karar karşısında deyip resmi makamlardan eğer böyle bir mekanizma varsa tabii hukuki altyapısını bilmiyorum ben onun hani böyle bir görüş sorulabiliyor mu? Eğer böyle bir şey yapılabiliyorsa böyle bir şey değerlendirme de yapılabilir. Ama tabii şöyle olabilir hani o mahkemenin kararını önceden açıklaması gibi ihsası rey mi diyoruz ona? Bu sürecin içinde değilse eğer yani o konu içinde değerlendirilmeyecekse yapılabilir. Ama biz bunun fiili örneğini İstanbul'da gördük Sena Hanım. Yani İstanbul'da ihtiyati tedbir kararına rağmen yapılmış ilk kongresi geçerli sayılmadı. Gürsel Tekin devam etti. Dolayısıyla bir prototipini İstanbul'da yaşadık. Yani meri hukuk karşısında bunun mümkün olamadığının fiili bir ispatı var. Ama bu öneriler değerlendirilebilir. Yani elbette sorabiliriz. Yani yapamıyorsak da ama mesela arkadaşlarımızın şunu demesi lazım. Yani tamam bunu götürelim. Yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? Eğer yapamıyorsak da arkadaşlarımız kurumsal işlerinden vazgeçecek mi mesela? Yoksa onlar da ya buna rağmen işte bu yargı kararı doğru değildir. Biz bu yargı kararını tanımıyoruz. Zaten böyle bir karar vermişler deyip kendi ısrarlarını sürdürecekler mi? Mesela biz gelin bunu yapalım. Ama arkadaşlarımız da böyle bir karar ortaya çıktığında bu ısrarlardan vazgeçeceklerini bize taahhüt etsinler. Gelin onu konuşalım mesela. Bu çok değerli bir öneri. Konuşalım hep beraber. Bu da bir öneri. Bu da değerlendirilebilir bir öneri. Yani burada önemli olan niyet. Yani bizim niyetimiz gerçekten partinin içine düştüğü bu cendereden kurtarmak. Yani bu bir hukuki zorunluluk olarak önümüze geldi. Şimdi ben
1: hocam,
2: hukuki
1: vallahi,
2: olarak
1: durdunuz,
2: zorunlu
1: durdunuz,
2: olduğum için
1: muazzam bir öneri yaptınız
2: parti
1: gibi.
2: Parti meclis üyesi oldum.
1: Çözerse
2: yani,
1: bu Kerem Alkin
2: ben
1: şimdi, dönecek.
2: Ben yani zorunlu bir biçimde parti meclis üyeliğini devam ettiriyorum. Yani dolayısıyla hani bir görev düştü bize. Bu bir zorlu görev Sena Hanım. Bakın yani bizim bize çok fazla tepki de oluyor, destek de oluyor. Parti yani zor bir görev yapıyoruz. Ama ben istiyorum ki bu zor görevin içinden bir çözüm üretelim. Yani partinin içine düştüğü bu durumu, bu durumdan, bu cendereden çıkartalım. Her türlü öneriye açığız. Ama önce bir uzlaşı zeminini oluşturmaya ihtiyacımız var ki konuşabilelim bunların hepsini. Yani ben tanımıyorum,
3: tespit
2: yok sayıyorum, toptan bir reddiyeyle gidiyorum.
3: Biçimindeki
2: düşünce bizi bir yere götüremez, götürmüyor. Ya yani hocamın önerisini ben de çok önemsediğimi belirtmek isterim bir kere daha.
1: Teşekkürler.
4: Bu 111 milletvekilinin imzalı açıklaması demin de verdiniz ekrana. Hı hı. Önemli. Bu
1: edin.
4: Siyasette çok kolay gördüğümüz bir şey değil. Az uz bir rakam değil. Yani 138 milletvekilinin 111'i bir şeye imza atıyor ve 12 Temmuz mu? Bir kurultay
1: 12 Temmuz'da gidelim.
4: Yani.
1: 25 Temmuz'a kadar kurultay yapmamız gerekiyor. Yapamazsak seçime girmemiz
4: için. Hukuki şeyini bir kenara bırakıyorum artık. Yani hani çünkü o gerçekten işin içinden çıkılması çok zor. Hani hocamın önerisi çok makul, varsa hukukta karşılığı mantıklı. Eski ama bu saatten sonra Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu tarafının bu argümanı ya da herhangi bir argümanını anlatmak için ekstra bir efor sarf etmesi lazım. Bir gerçeği var. Zaten uzun bir süreden beri söylediğim bir şeyi yenileyim. Bu 111 vekile bağlayacağım. sustuğu zamanlarda bile Kemal Bey, önemli anlarda sustuğu zamanlarda bile karşısından esen bir rüzgar vardı. Pazar sabahı mahkeme kararı ile ve polis eşliğinde genel merkeze girilme görüntüsünün ortaya çıkması. Kim yaptıysa, nasıl olduysa oldu. O görüntü ve benzeri şeyler yahut da mitinglerdeki kalabalıklardan, meydanda toplananlardan anlıyorum ki rüzgar karşısında esiyor Kemal Kılıçdaroğlu.
3: Ekleyebilir miyim yani şimdi?
1: Şöyle yapalım, çok hızlı bir reklama gitmem gerekiyormuş. Çok marjım kalmamış bu dilimde. Hızlıca bir reklama gideyim, dönüşte konuşalım.

0: Prentec buharlı temizlik makinesiyle devam ediyor.
1: Açık ve net devam ediyor. Şimdi bir uzun uzun kurultay sürecini, bunun hukuki boyutunu da konuştuk ama elbette bunun kaçınılmaz bir siyasi boyutu var. Günlerdir o tarafıyla da konuşuyoruz. Bir yandan da MYK'nın yavaş yavaş oluşacağı, 8 kişilik bir MYK olacağı yazılıyor, çiziliyor. Çetin, Alişer Delek'te bazı sıcak bilgiler var, bizimle paylaşacak Alişer.
2: Şeyi sordum, bu akşam gelecek mi MYK, ne zaman gelecek diye. Yarın açıklanacak bilgisini aldım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde.
1: Yarın açıklanacak.
2: Yarın açıklanacağını bilgisini aldım. Kemal Bey'in kendisi mi açıklayacak diye sordum. Hı hı. Muhtemelen MYK listesinde olan Sözcü. Yani yeni Sözcü açıklar diye.
1: Kim olacak yeni Sözcü?
2: Onu da sordum da soru alamadım. Doğru soru bu. Hatta ben konuştuğum kişiye sen mi açıklayacaksın dedim. O da gülerek cevap verdi. İşte MYK'da Sözcü dedi artık. Evet, demek ki bir Sözcüsü de olacak ve yarın...
1: Çok isim geçiyordu da o açıdan soruyorum.
2: Biraz aslında şunu da söyleyeyim. Kemal Bey'in tarafı, birkaç gündür görüştüğüm hem ofisinde bulunduğu kişilerle biraz şeyden de rahatsız. Bunun bir lotoya dönmesinden de rahatsızlar. Yani bu böyle isimler üzerinden konuşuluyor, tartışılıyor. Başka şeylerin konuşulması gerektiği, siyaseten bu işin gittiği yerin konuşulması gerektiğinde de bir görüşleri de var. Ama artık yarın itibariyle MYK'sını öğreneceğimizi anlıyorum. Yarın herhalde sabah saatlerinde öğleden önce... gelecektir. Biraz da gündeme de oturabilir. Yarın bir grup toplantısı da var malum. Özgür Özel tarafının da bir hamlesi o olacak.
1: Peki onlar buna grup bir şey diyor mu Kemal yapıyor. Kılıçdaroğlu tarafı? Meclise dilekçe vermişti Kemal Kılıçdaroğlu ama şimdi mesela yarın mecliste grup toplantısı olacak.
2: Yani hani benim gördüğüm kadarıyla Müslüm Bey daha net söyleyecektir ama benim gördüğüm kadarıyla zaten grup başkanı olmasında bile bir sorun olduğunu işaret ediyor Kemal Kılıçdaroğlu tarafı. Yani Özgür Özel'in kendisini grup başkanı seçtirmesinde bile bir sorun var. Bu da çok doğru değil. Diye bir şeyleri var. Hatta grup, bu yarınki grup toplantısında yapılmayacağını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazılı bir açıklamasıyla görmüştük ama gene de meclisin de saatini belirlemesiyle yarın bir grup toplantısı olacağını göreceğiz. Bütün bu hamlelerin hepsini artık bir işin siyasi tarafına şey yapacağım, getireceğim. Aslında bunların hepsi karşılıklı atılan hamleler, karşılıklı yapılan hamleler. Biraz kaba bir tabirle ben düelloya da benzetiyorum. Yani cumartesi günü bayramlaşmanın aynı saatte iki yere konulması, açıklamaların sertliği,
3: restleşme.
2: Resteşme var. Atılan sloganlar, bugün Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilk defa hedefe aldı ve artık eski genel başkan diye demek yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emir eri gibi, böyle çok ağır bir, onun emirlerini uyguluyor gibi bir ifade kullandı. Yani artık bu çok sürdürülebilir bir şey değil. Meselenin hukuki boyutu hep ayrı. Tartışmaları çok götürülecek belli. Hukukun içerisinde de farklı görüşler var. Hangi tarafın avukatını dinleseniz böyle doğru söylüyormuş noktasına geliyorsunuz. Ama işin geldiği yer artık bence bir ayrışma. Yani artık değil, ben bunu uzun zamandır zaten görebiliyordum. Taraflarla konuşarak da bunu görebiliyordum. Yani ben Özgür Özel ve ekibinin ayrı bir parti için yavaş yavaş yol aldıklarını ve bunun da siyasi zeminini, altyapısını oluşturduklarını düşünüyorum.
1: Ama yeni bir parti yok demişti Özgür Özel.
2: Efendim?
1: Yeni bir parti yok, yeni bir parti olmayacak demişti.
3: Onu sonra dedi. Onu sonra. Aynı gün.
2: Ama daha önce de aslında bir parti olduğunu...
3: Parti duruyor orada dedi.
1: Evet,
3: parti
2: onu şöyle formülize etti. Kapatma davası olursa Türkiye'deki her siyasi parti olduğu gibi yapıyoruz dedi. Ama ben bir bilgi olarak, bir hafta 10 gün öncesinden edindiğim bir bilgi olarak... yeni partinin ismi üzerine dar bir kadroyla konuşulduğunu... sosyal medya hesaplarının ve parti isimlerinin işte domainlerinin alındığını falan biliyoruz. Yani bunlar var, yok değil. 4-5 isim üzerinde konuşmaların yapıldığında ama son olarak da... gene Özgür Özel'in kapalı toplantıda, bu kendisinin grup başkanı seçildiği toplantıda şeyi söylemiş, söyledi yani. Bunu artık şimdi biz konuşmayalım, konuşan taraf biz olmayalım, yeni partiyi unutun, parti içerisindeki mücadelemize devam ediyoruz. Yani bu bir siyasi bir hamle, siyasi bir strateji.
1: Ama yeni parti kurulmaya gidiyor, gidiş.
2: Benim siyasi okumam o yönde, yani yeni bir parti kurulacak, bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani taraflardan bir tanesi diğerine hain Kılıçdaroğlu diye slogan attırıyor. İşte bugün İmamoğlu'nun açıklamaları yahut da cumartesi günü Kemal Bey'in açıklamaları. Yani doğrudan FETÖ'cü demedi ama artık yani karşılıklı bu kılıçlar çekildi. İşin gidişatı bir arada, yaşamı bir arada sürdürülebilecek konumda değil. İki taraftan bir tanesinin bu partiden bana göre ayrılmasını gerektirecek bir süreç. Yani bu kadar laf edip sonra tekrar birbirinin yüzüne bakılacak durumda değil. Gidişatın oraya gittiğini çok net görebiliyorum.
1: İsmi ama belli şurada... miymiş partinin?
2: Yok, hayır, daha öyle adı konulmuş.
1: Ama domain alınmış falan dedi.
2: 4-5 tane farklı ismin domaini alınmış durumda.
3: Ekim Partisi diyorlar ya.
2: Ekim en çok konuşulan ama galiba ondan hani bir vazgeçildi diye tahmin ediyorum. Çünkü adının hani Ekrem İmamoğlu'nun kısaltmaları olduğu için doğrudan bir referans olması bir partiye yakışmaz.
1: Ekim Partisi konuşuluyordu o zaman. O 4
2: parti. O da vardı. Evet. Bir dönem o da çok
4: Türkiye konuşuldu. Türkiye İttifakı Partisi diye de bir şey duydum ben.
1: Türkiye İttifakı Partisi.
2: Burada denklemi var değiştiren mı? Pek çok şey var içinde. Bu da olasılıklardan bir tanesi, doğru söylüyor Nihal Hanım. Çünkü yani Türkiye İttifakı Partisi, böyle bir parti ismi, bir ittifak arayışı ve tepesinde ya da yanında ya da Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ın da olma ihtimalini de beraberinde getiren bir ittifak, aslında diğer muhalefet partilerinin de oluşması, bunların hepsi konuşuluyor, tartışılıyor. Gidişat o yönde. Atılan hamleleri de o yönde olduğunu görebiliyorum. Onun için hani aslında en baştan da Müslüm Bey'e söylediğim, evet tamam hukuken bu iş böyle ama parti genel merkezinde bence gördüğü bir şekilde bir bölünmeye ve bir ayrışmaya gidiyor. Buna siyasi olarak bir müdahale, bir kucaklayıcı olarak ne yapılabilir? Belli ki mesele de orada gene kurultaya kilitlenmiş durumda. Son meseleyi de iki cümleyle söyleyeyim. 111 milletvekilinin imzası az bir şey değil. 138 tane milletvekili var, %85 gibi kabaca matematik hesapladığında rakama tekabül eder. 111 milletvekili 12 Temmuz'da kurultay diyor. Bakın şeyi kabul ediyorum. Aralarında Müslüm Bey'in söylediği gibi hukuki bir karşılığı olmadığını bilerek siyasi bir hamle olarak da bunu yapıyor olabilirler. Ama bugün itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahasına, yani o cepheye atılmış bir top var. Bunun bir siyasi bir açıklamasının bir karşılığının olması lazım. Kemal Bey'in buna bir yanıt vermesi lazım ve tatmin etmesi gereken kitle sadece 111 vekil değil. Kalabalıklarından, arkalarındaki destekten de görüyoruz ki iknası zor ama ikna edilmesi gereken bir Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ve kitlesi de var. Yani bunu mitinglerdeki kalabalıklardan da görüyoruz. Rüzgar Özgür Özel'in tarafında yana esiyor. Kemal Bey'in çok susan, biraz daha naif davranan bir isim ama artık bence daha fazla konuşup daha fazla derdini, meramını anlatması gerekiyor. Siyasette kilitlenilen nokta o noktada. Böyle olursa bu partinin bölünmesinde Kemal Bey eli çok zayıf kalacak.
3: Şimdi ya katılıyorum bu yapılan analize ama diye bazı şeyleri de hatırlatmak lazım. Mesela tersinden bir örnek benim hemen aklıma geldi. Özgür Özel genel başkan olduktan sonra meclis idari amirliği seçimi vardı mecliste. Müslüm Bey daha iyi bilir. Orada Özgür Özel bir aday çıkardı ve milletvekillerine dedi ki bu adayı seçiyoruz diye. Tam tersi oldu orada. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın, onun desteklediği bir ismi milletvekilleri kendi aralarında örgütlendiler ve Özgür Özel'e rağmen gittiler onu seçtiler. Bu sanıyorum işte o kurultaydan çok kısa bir süre sonra olmuştu. Hatta Özgür Bey de o zaman bir telaşla hemen randevu istedi. Tunceli'ye gitti. Sonra geldiler Çankaya'da Kemal Kılıçdaroğlu'yla oturdular, konuştular. Dolayısıyla bu gidiş gelişler oluyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi grubunda oluyor. Ona bakarsak tabii 14 Mayıs'ta bu meclis grubunu belirleyen isim de Kemal Kılıçdaroğlu idi. Bunu da tabii hatırlatmak lazım. İlk dönemde aşağı yukarı yarı yarıya, yani kurultaydan sonra da aşağı yukarı yarısı.

Bir, o zaman Ankara'daydım ben. 60'tan fazla milletvekili Kılıçdaroğlu'na sadakatini koruyor diye kulis bilgilerine biz sahiptik. Hatta bir bildiri, bu iş böyle olmuyor diye bir bildiri hazırlık süreci de oldu o süreç içerisinde. Ama şey olmadı. Yani istenilen sayıya ulaşılamayınca o bildiriyi imzalayamadılar. Ama her durumda 111 milletvekilinin yani %80'e yakın bir orana tekabül ediyor.

0: tercih ortaya koydu ama diğer başka başkanlar işte Mersin, Antalya, Adana, Antalya cezaevinde, Adana, yani Balıkesir, buralar, Bursa'da gerçi şimdi cezaevinde. Buralardaki tercihler, yönelimler de bence etkili olacaktır. Diğer bir şeyle alakalı şunu da ben birkaç şey söylemek isterim Sena Hanım. Yani bu tabii yeni, hani şu son bir hafta ya da son birkaç ayın mevzusu değil. Bu ayrışma, ben 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesiyle başlayan bir ayrışma olarak görüyorum. 7 yıllık bir tarihi var bunun. Dolayısıyla o nedenle bu artık kemikleşmiş bir ayrışma. Siyaseten bu son geldiğimiz nokta birden sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Yok, ve
1: uzun süredir oturulup, devam eden bir soğuk savaş var.
0: Yani hani bir şekilde tatsızlıkları oldu, bir unutalım, gelin üzerine bir sünger çekelim, oturalım konuşalım. Eğer son birkaç ayın mevzu ayrışması olsaydı bu, o zaman başka türlü olabilirdi.
2: Peki bu neyin ayrışması? Yani bunun temel kor nedeni, çekirdek nedeni ne?
0: Çekirdek nedeni İstanbul seçimlerini aldıktan sonra Ekrem İmamoğlu ikinci gün, yani 23 Haziran'dı değil mi? 19 Haziran mıydı? Bir gün sonra ben Cumhurbaşkanı adayım, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyım pozisyonuna geçti fiili olarak. O dönemde de şimdi bir 2023-2026 3 yıllık bir dönem var. Çok daha sert ve net bir ayrışma. Yani 29 Mayıs sabahı İmamoğlu'nun kolları beyaz, gömlek kolları sıvalı değişim çağrısıyla başlayan daha artık alenileşmiş bir ayrışma var. Ama bir de onun öncesi var. Onun öncesinde yine Ekrem İmamoğlu'nun esas aday benim, Cumhurbaşkanı adayı benim. Yani kim CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusunun tartışıldığı bir ortamda müstakil mitingler yaptı o dönemde. Kimse, ya yani altılı masa kurulduktan sonra bile kendisine Cumhurbaşkanı yardımcılığı, adaylığı, payesi diğer isimlerle birlikte verildikten sonra bile İmamoğlu hani asıl şey benim burada, asıl aktör benim. Bu seçimde Kemal Bey seçilse bile sonra yine muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı ben olacağım edasıyla siyaset yaptı. Buna göre pozisyon aldı. Buna göre işte dediğim gibi müstakil mitingler yaptı. Daha bir tık gerisinde ben niye 2019'a kadar götürüyorum? Bu gerilimlerin çeşitli yansımaları oldu. İstanbul'da açılışlar oluyordu. O dönemde Meral Akşener açılışa davet ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu davet edilmiyor. Bu daha erken dönemler, yani 2022 öncesine de ait dönemlerde bu tür hadiseler de söz konusu oldu. Dolayısıyla bu derinleşmiş ve kemikleşmiş bir ayrışma olarak
2: yani
0: geldi.
2: Yani bu aslında Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ayrışmasının bir yansıması bugün.
0: Tabii tabii. Onun yani iki ana aktör olarak bir tarafında Kemal Kılıçdaroğlu, bir tarafında Ekrem İmamoğlu var. Sonuçta Özgür Özel de bir paydaş olarak 2023'ten itibaren sahneye aldı. O da kendi tercihine göre bir pozisyon aldı. Ama sonuçta o kurultay işte bugün şaibeli bir şekilde anılan bu mahkeme kararlarına konu olan...
2: Mesela İmamoğlu bir açıklama yaptı.
0: O kurultayı da Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle Özgür Özel aldı.
2: Kemal Kılıç...
0: Oradaki başarısını da İmamoğlu'na borçlu olarak kaldı. Evet.
2: Mesela İmamoğlu bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emir aldığını ve koşa koşa yaptığını söylüyor.
0: Ya işte bu artık çok alenileşmiş bir kavga. Hani kavgada yumruklar sayılmaz cümlesiyle ben bunu izah edebilirim. Böyle bir açıklamayı. Şimdi cumartesi günü o gün çok konuşuldu ama bu ileride böyle 10 yıl sonra da tarihiyle hatırlanacak bir gün olacaktır. 30 Mayıs'ta değil mi? 30 Mayıs 2026. Yani burada işte Kemal Bey çıktı dedi, rüşvetçileri, hırsızlarımdan arındıracağım partimi dedi. Burada bu sözlerin birinci derece FETÖ suçlamasının birinci derecedeki muhatabı algı olarak en azından Özgür Özel'den bir de önce Ekrem İmamoğlu. Kamuoyu algısı açısından bu böyle oluştu. Dolayısıyla onun bu şekilde bir cevap vermesini ben bir siyasi analizin ötesinde kavgada yumruklar sayılmaz klişesiyle izah edebilirim.
2: FETÖ söylemiyle de yine Ekrem İmamoğlu'nu kastettiğini mi düşünüyorsunuz?
0: Doğrudan algı olarak en azından isim zikretmedi.
2: Evet.
0: Ama algı olarak yani FETÖ'cülerle işbirliği yapanlardan bahsetmesi, rüşvetçiler, hırsızlar bu tabirleri kullanırken birinci derecede bu sözlerin muhatabı kimdir? Yani birinci derecede Özgür

0: güzelse ikinci derecede Ekrem İmamoğlu'dur. Ya da bunu tersine çevirirsiniz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp böyle bu kadar ağır tonda bu lafları etmişse ve isim zikretmeden eğer onları ayırmadan eğer zikretmişse burada herkesin doğal olarak görüşü kimi kastettiğin belli biçiminde ortaya çıkar.
1: Şimdi Müslüm Bey'e de sorarız kimi kastetti diye. Ama buyurun hocam, sizin ekleyeceğiniz bir şey
2: varsa
1: alayım.
2: Şimdi bir süreden beri İzak Asimov'un, dünyaca meşhur bilim kurgu yazarının birkaç tane kitabını bir araya getirerek oynamakta olan, benim de keyifle takip ettiğim Foundation, Vakıf diye bir dizi var. Dizinin özü esasen galaksideki bir imparatorluğun yok olması ile ilgili bir bilim adamı bir matematiksel denklemle çıkıyor. Galaksiyi yöneten imparatorluk da adamın matematiksel denklemle ifade ettiği yok olma iddiasından memnun olmadıklarından dolayı bununla ilgili olarak adamı öldürmeye karar veriyorlar. Sonra öldürmekten vazgeçiyorlar, başka bir galaksiye gönderiyorlar gibi hikayeler. Orada enteresan bir şey var. O matematik denklemi böyle 6-7 boyutlu bir şey. Enteresan bir şey ve aslında orada geçmişten gelip geleceğe doğru akmakta olan çeşitli süreçlerle ilgili meseleler gelip bir yerde DNA zinciri gibi birleşmek suretiyle imparatorluğun bundan 1000 sene sonra niçin yıkılacağını izah ediyor. Bunu kabullenmekte zorlanıyorlar. Şimdi açıkçası söylemek gerekirse ben olaylara bir parça parça bakmam. 98'den beri iktisat alanında biz artık ekonomi politik çalışmaya başladık. Çünkü başka çare yok. Yani dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri uluslararası siyaset alanındaki gelişmelerden, jeopolitik ve jeoekonomik gelişmelerden koparmanız mümkün değil. Ta
1: öyle değil de her şey ekonomi seni aptal diye bir söylem vardı.
2: Obama'nın 8 yıllık başkanlık dönemi, üstüne Trump'ın dönemi, üstüne Biden dönemi, şimdiki Trump dönemini ekleyin, oradan bir şey gidiyor. Bu tarafta Avrupa Birliği'nin içinden geçtiği zorlu süreç var. Buna rağmen Ursula von der Leyen'in bilinçli olarak ve zorla bir kez daha AB Komisyonu Başkanı yapılması var. Ortada, dünyada şu anda bu söylemiş olduğum hareketler birbirinin içine geçerken aslında 2010'dan bu yana derinleşen bir şekilde Atlantik tarafındaki yeni sağla Atlantik tarafında 1980'den bu yana sisteme hakim olduğunu düşünen fakat şu anda sistemin ayaklarının altından kaydığının farkında olup biraz saldırganlaşmış olan bir neoliberal grup var. Ve bu neoliberal grup çok tehlikeli bir şekilde Siyonistlerle çok tehlikeli bir takım ilişkilere de girdiler ve İsrail'i sonunda gerçekten hani Orta Doğu coğrafyası için büyük bir felaket noktasına getirdiler. Yani İsrail şu anda büyük bir coğrafyayı adeta zehirliyor. Buradaki bütün istikrarı ve barışı yok ediyor. Böyle bir süreç var. Ve bunlar giderek iç içe girerek yürüyorlar. Şimdi bütün bu gelişmeler yaşanırken Türk siyasetinde bir takım aktörlerin ortaya çıkışlarını, siyasette öne çıkış süreçlerini...
0: İmamoğlu'nu kastediyorsunuz.
2: Dünyada açıkçası söylemek gerekirse bu ifade etmiş olduğum birbirinin içine giren senaryolardan tamamıyla bağımsızlaştırırsak yani biraz şey duruma düşeriz. Yani, çok iyimser, çok polyanacılık olur. O yönüyle bakıldığı zaman süreçleri çok çok iyi okumak gerekiyor. İşte bir tarafta Arjantin Devlet Başkanı Milei, öbür tarafta Macaristan'da 14 yıl sonra seçimleri kaybetmiş bir Viktor Orban vesaire falan. Ya büyük bir kavga var.
1: Siz şunu söyle, yani şöyle mi anlayalım değerli hocam? Biz biraz burada kendimiz iç siyaset bağlamında bakıyoruz. Ama siz bunun bir de daha büyük bir resmin parçası yani olduğunu mu söylüyorsunuz?
2: Bu bir buzdağı. Dünyada, dünyadaki küresel sistemin, küresel ekonomi politik sistemin, işte New Global Order diyorlar, yeni küresel düzenin kurulması ile ilgili sancılı sürecin Türkiye'ye yansımaları boyutunda. Bakın
0: 2019'da Joe Biden'ın dediklerini hatırlayalım hocam.
2: Tabii tabii canım.
0: Muhalefeti cesaretlendirelim. Erdoğan'ı yensinler.
2: Yani bunları böyle birbirinden koparmanız mümkün değil. Ama
3: bir benzeri ikisi... modeller mesela Macaristan'da
2: bir akademisyen
3: oluşturuldu.
2: Olarak...
3: Altılı masa modeli Macaristan'da oluşturuldu. Bosna Hersek'te benzeri
2: bir akademisyen olarak modeller olduğu kadar da dikkatli konuşmaya çalışıyorum aslında. Çünkü neticede günün sonunda bir siyasetçi değiliz. Ama özüne bakıldığı zaman mesela Tom Barak'la ilgili son yaşanan gelişme bunun çok enteresan bir göstergesidir. Kıbrıs Rum tarafında, Kıbrıs Rum yönetimi tarafında ve Yunanistan tarafında fanatik Rumlar ve İsrail tarafındaki Siyonistler tarafından onlara çok yakın haber siteleri üzerinden Tom Barak'ın görevden alındığına dair şakşaklı bir haber şeyi oldu. Trump dedi ki ne görevden alması? Ben kendisinin Ankara'da büyükelçi olmasından memnuniyetimin ötesinde Suriye özel temsilciliğinin yanı sıra Amerika adına Irak özel temsilciliğini de veriyorum dedi. Yani bu bir küresel savaş ve bu küresel savaşın tartışmasız Türkiye'ye de bir takım yansımaları söz konusu. Ekonomik yansımaları da söz konusu. Mesela bugün enteresan bir şekilde ortaklarından bir tanesi Yahudi Tarih Araştırma Vakfı, New York'taki Yahudi Araştırma Tarih Araştırma Vakfı'nın da mütevelli heyetinde olan bir uluslararası yatırım şirketinde çalışan bir arkadaş bir haber yapıyor. Haberin iddiası şu: Türkiye'de gelecekteki yakın dönemdeki seçimlere yaklaşılırken Trump yönetimi Türkiye'yi desteklemek amacıyla geçen sene Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin ve partisi Buenos Aires'te, yani başkentin etrafındaki 19 seçim bölgesinde yerel seçimler yapılırken ilk 4 bölgeyi kaybettikten ve panik olduktan sonra Amerikan yönetimi, Trump yönetimi Milei'ye Arjantin yönetimine 20 milyar dolarlık Amerikan Merkez Bankası FED üzerinden bir swap imkanı sağladı. Yani Arjantin'deki şu andaki yönetim uyguladığı ekonomi politikasını destekliyoruz anlamında. Bu açıklamalardan sonra Milei de döndü. Ben reformlara aynı hızla devam edeceğim. Ben bu desteği aldım dedi. Ve sonraki 15 seçim bölgesinde yerel seçimlerde Milei'nin partisi galip çıktı. Şimdi durup dururken şöyle bir haber. Türkiye'deki bundan sonraki seçimlerde Trump yönetimi aynı şekilde Türkiye ekonomisine. Şimdi bunun bir uluslararası finans kurumunun da çalışan bir stratejist tarafından, yani Türkiye, Orta Avrupa ve Doğu Avrupa ülkeleri, Ukrayna vesaire, bunlarla ilgili sürekli stratejik raporlar yayınlayan birisi tarafından ben Amerikan yönetiminden böyle bir duyum aldığım şeklinde böyle bir strateji raporu yayınlanmasını Türkiye'ye ciddi manada bir kötülük olarak
1: maksatlı
2: görüyorum. Çünkü bir yandan Türkiye ekonomisinin Arjantin ekonomisi kadar aslında çok zor durumda olduğunu ve dolayısıyla FED'le böyle bir swap anlaşması, yani ekonomi yönetimimiz böyle bir strateji raporunu tabii ki muhatap alıp da bir açıklama yapmaz yani. Ama genel manada bakıldığında şimdi yani tüm bu tartışmalar, yani biz şimdi neticede aynı zamanda da olası bir 2020'nin ilkbaharında veya sonbaharında Türkiye'de yapılma ihtimali olan bir seçiminde vatandaş olarak stüdyolarda konuşmuyor muyuz? Tabii ki konuşuyoruz. Tam bunlar konuşulurken, tam CHP'de bu tartışmalar olurken, şimdi mesela durup dururken, efendime söyleyeyim, bir uluslararası finans grubunun kurumundaki bir stratejist niye böyle bir haber yapıyor? Yani Türkiye'de benzer, yani şimdi bu haber yapılarak iyilik mi yapılıyor, kötülük mü yapılıyor? Benim cephemden bakarsanız, bu haber Türkiye'nin algısıyla, ekonomik algısıyla ilgili ve Türk siyasetine sanki müdahale yapılacakmış gibi kötü niyetli bir strateji raporudur. Hiçbir iyi niyeti olduğunu zannetmiyorum gibi. Burada susayım çünkü zaten kıymetli konuklarımızın çok vaktini aldı.
1: Estağfurullah değerli hocam. Bir kere açtığınız yerden ben de yavaş yavaş o tartışmaya girecektim. Mesela Tom Barak'tan bahsettiniz. Ya da böyle daha derin, bizim konuştuğumuzun ötesinde olabilecek bazı yaklaşımlardan bahsettiniz. Bugün mesela Bülent Kuşoğlu'nun çok konuşulan bir açıklaması, T24'de bir röportajı oldu. Devlet aklı, bürokratik akıl, açalım mı arkadaşlar onu şurada? bir şeyler yapmaya çalışıyor sanki kendine göre. Çok hassas bir dönem. Böyle bir ortamda CHP'ye bu müdahale neden yapıldı? Hangi akıl tarafından yapıldı? Bunları bilmemiz lazım ifadesini kullandı bu röportajda. Ve hemen bunun akabinde Özgür Özel'den gelen bir açıklama var. Direkt olarak Kuşoğlu'nun da devlet aklı ifadelerini eleştirdi. CHP'ye yapılanın bir devlet darbesi olduğunu söylüyor ve derin devlete bir kutsiyet ve önem atfediyor. Parlamento çatısı altında bunları konuşmayı zul sayarım dedi. Derin devlete meşruiyet tanımlayan ve Tom Barak'ın tarif ettiği bir rejimi tarif eden, orada bir göreve talip olan yaklaşımı tarihi bir talihsizlik olarak ifade etmem lazım. Tom Barak bunu tarif ediyor. Ondan monarşi tarif ediyor. İşte bu tarifin peşinden gidiliyor gibi bazı açıklamaları oldu. Bu önce Müslüm Bey burada sizinle başlayayım. Bu devlet aklı bir şeyler yapmaya çalışıyor sanki kendine göre. Çok hassas bir dönem. Böyle bir ortamda CHP'ye bu müdahale nereden yapıldı, hangi akıl tarafından yapıldı bunları bilmemiz lazım. Ne diyorsunuz bu açıklamaya? Devlet aklı mı müdahale etti? Bu açıklamadan böyle bir mesaj mı çıkarmalıyız? Bu ne demek şayet öyleyse?
4: Yani her şeyden önce bu sorunuzun muhatabı Sayın Kuşoğlu, ben değilim.
1: Peki sizce öyle mi?
4: Ben sadece şöyle bir yorum yapabilirim. Şimdi içinden geçtiğimiz dönemde ve bu coğrafi koşullarda, ya Türkiye coğrafyasının içinde bulunduğu durumlarda bazı meselelerin partizanca, partiler üstü meseleler gibi değil, aslında daha üstte tartışılmasının gerekli olduğu bir konsensüsün siyasetini inşa etmesi gerektiği üzerinden bir değerlendirme yapabilirim. Yani devletin bekası, bugün yaşadıklarımız, tabii bu devletin bekasını ben devlete karşı toplum dualitesi üzerinden okumuyorum, onu söylemek istemiyorum ama özellikle siyasetin ufkunun daha kısa erimli olması, yani neticede siyasetçiler 5 yıl için oy istiyorlar, planlarını, projelerini anlatıyorlar. Bu planları, projeleri 5. yılın sonunda onay alıyor ya da almıyor. Ama içinden geçtiğimiz dönemde bazı meseleler bu coğrafyada çok daha uzun süreli konuşulmaya, tartışılmaya, siyasetin ufkunun ötesinde konuşulmaya ve tartışılmaya ihtiyaç duyuyor. Böyle bir dönemde de yani bir partiler üstü aklın Türkiye'nin yönü, rotası, içeriği, güvenlik politikaları başta olmak üzere, dış politika başta olmak üzere böyle bir partiler üstü bakış açısının egemen kılınması biçiminde anlıyorum ben meseleyi. Yani yoksa işte burada bir devlet aklı var. Bu devlet aklı bir operasyon yapıyor. İşte bu operasyonu siyasal partilere yapıyor. Siyasal partilerin konumlanışını belirliyor, hareket alanını belirliyor biçiminde böyle deterministik bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. Yani Sayın Kuşoğlu'nun neyi kastettiğini tam anlamamakla birlikte, yani dediğim gibi bunu sorunun muhatabı kendisi olmakla birlikte benim buradaki yaklaşımım bu. Yani dolayısıyla gündelik siyasetin içinde bir devlet müdahalesi biçimindeki yaklaşım doğru değil.
1: Yani, peki siz ama acaba sordunuz mu? Yani ötede, tam anlamadım dediniz ama mesela hani neyi kastettiğini Bülent Kuşoğlu.
0: Benim anlamadığım burada Bülent ben Kuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na çok
4: konuşmadım
0: yakın birisi.
4: Kendisiyle. Evet.
0: Abi burada sanki ben Özgür Özel cephesinden bakarak yani, sözleri sarf etmiş gibi.
5: Tam olarak o anlama da gelmiyor.
4: Şöyle olarak. Yani ben kendisiyle konuşmadım. Yani bir yayına davet ederseniz.
5: Açıklamak için bunları söylüyor olabilir.
1: Buyurun Müslüm Bey, siz tamamlayın.
4: Bir yayına davet ederseniz.
1: Tabii ki davet ederseniz
4: kendisi anlatır.
1: Haber bekliyoruz. Memnuniyet duyarız
4: tamam,
1: ağırlamaktan.
4: Muhtemelen anlatır. Yani ben hani kendisinin sözlerini yorumlamış olmayayım. Ama benim yani bu devlet aklı meseleleriyle ilgili bakış açım böyle. Yani ben siyasetin, yani Türkiye'nin bazı konularının siyasetin dar ufkunun ötesinde tartışılması gerektiğine inanan, bir üst konsensüs kurulması gerektiğine inanan ve bazı meseleleri de siyaset üstü gören bir anlayışın Türkiye'nin bu ikinci yüzyılına, yani Cumhuriyet'in bu ikinci yüzyılına daha yakışır, yaraşır ve daha içerikli bir şey olduğuna inanıyorum. Yani benim bu devlet üstü, yani siyaset üstü konulara bakışım bu.
1: Pekala,
4: ama gündelik siyasette...
1: Affınıza sınarak bir soru sorabilir miyim tam burada? Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlanla beraber yaklaşımını, bu devlet üstü bakışın neresine koyuyorsunuz?
4: Ben hiçbir yerine koymuyorum. Böyle bir değerlendirmem yok.
1: Peki.
4: Yani bu konudan bağımsız söylüyorum ben. Bunu bu konuyla ilişkilendirmiyorum. Yani bakış açım bu değil. Ben sadece siyaset üstü bazı meseleler devlet aklı kavramıyla ilgili bakış açımı yansıttım. Yani bu bugünkü güncel tartışmaları bu konunun bir parçası olarak görmüyorum. Öyle bir değerlendirmem yok. Zaten siyasetin alanının mümkün olduğu kadar geniş bir şekilde tanımlanması gerektiğine inananlardanım. Ama bazı meselelerin de siyaset üstü meseleler olması gerektiğine de inananlardanım. Burada ince bir denge vardır. Ve bu karşılıklı denge içinde Türkiye kendi yolunda ilerleyecektir. Bunun özellikle içinden geçtiğimiz dönemde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani CHP, butan tartışmaları, bugün yaşadığımız süreçler, hukukla ilgili meseleler, bunları bu meselelerle ilişkili görmem, öyle oradan bağlayarak söylemedim yani. Ama Sayın Kuşoğlu bunu hangi bağlamda, ne şekilde söyledi, ne şekilde anladı, algıladı? Yani ben röportajın tamamını da okumadım. Ama bunu ne şekilde ele aldı, o kendisiyle ilgili bir konu. Yani kendisini davet ederseniz kendisi anlatır diye düşünüyorum.
1: Tabii ki arkadaşlarımız zaten davet ettiler. Davetimiz de geçerli. Size az önce soracağımı söylemiştim. Onu atlamayayım, sorayım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu cumartesi günü yaptığı konuşmada FETÖ'cü, rüşvetçi derken kastının kim olduğunu burada Mehmet Bey'le konuşurken burada acaba bir kasıt, bir isim, ya bir isim üzerinden mi, isimler üzerinden mi söylenmiş bir şey? Bu çok hızlıca onun da yanıtını alayım, sonra stüdyoya döneceğim.
4: Ama bunu ben de bilemem. Yani bunu bu şekilde yorumlayamam. Yani neticede Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bir şey söylüyor. Söylediği şeyde herhalde söylediği şeyin arkasında bir belge, bir bilgi vardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunu önümüzdeki günlerde açıklar açıklamaz, zamanı gelince açıklar açıklamaz. Bu kendi takdirindedir. Ama hani burada ben kimi kastediyor sorusuna cevap veremem. Çünkü böyle bir bilgi benim elimde yok.
1: Peki. Nihal Hanım, bu devlet aklı tartışmasına siz, ben farklı açıdan bakıyorum dediniz Bülent Kuşoğlu'nun açıklamasına. Nasıl baktınız? Yani röportajda siz nasıl bir nüans aldınız? Neyi kastediyor?
5: Bu arada.
0: CHP'ye müdahale ederken kastı ne mesela?
6: Mutlak butlan kararını sanırım öyle yorumluyor.
0: Ben hani onu şimdi ben burada gördüm, o yüzden şaşırdım. Şimdi Bülent Bey, Kemal
5: Kılıçdaroğlu'nun tamamını okuyayım bence.
0: Sağ kolu gibi bir isim. Burada CHP'ye müdahale yapıldı
5: biraz
0: diyor.
5: Biraz daha dışında kalmış süreçlerin ama onu da söylüyor. Ben diyor epeydir bir siyasetin kenarında durmaya çalışıyorum falan diyor. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukukunu korumakla beraber şu son yapılanlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun dahlinden ziyade müesses nizamın bir tercihi, bir müdahalesi olduğunu düşünüyor. Çünkü diyor tıpkı İttihat ve Terakki döneminde olduğu gibi, İttihatçılarda olduğu gibi İslamcılık, milliyetçilik ve batıcılığı bir araya getiren bir irade var diyor. Bu iradeye aslında, bu bir araya getiren iradeye devlet aklı diyor. Müesses nizam diyor ya da. Bu müesses nizamın tercihleri doğrultusunda bir şeyler yaşıyoruz ama hayra mı gidiyoruz, şerre mi gidiyoruz noktasını biraz muğlak bırakıyor. Çünkü yani anladığım kadarıyla mutlak butlan kararının pek çoğumuz gibi sadece CHP'ye değil, yani ana muhalefet partisi kavramına ya da topluma faydalı yara işleyen, toplumu bütünleştiren değil, sivilleri, muhalefeti daha yönetilemez hale getiren bir karar olduğu, düşüncesinde olduğu için o noktada biraz Özgür Özel'e yaklaşıyor aslında. Ama öte yandan bunu müesses nizam vurgusunu tarif ediş şekliyle çok alttan, bence satır aralarından şunu görmek mümkün. Ya bu kararı müesses nizam veriyor çünkü kendisiyle daha uyumlu çalışacak bir CHP'ye ihtiyacı olduğunu düşünüyor herhalde gibi bir şüphesi var. Satır aralarından ben onu okudum. Yani tam da bu işte, bakın herkesin burada zikrettiği işte devletin bekası, ki 7 yıldır bu ifadeyi çok kez duyduk. Devletin bekası veya içinden geçmekte olduğumuz hassas dönem, ben 70'lerde doğdum. Hassas bir dönemden geçmediğimiz, sek bir dönemin savunulduğunu duymadım. Politikacılar hep bundan bahsederler ama hani bu kez gerçekten İran'la ABD savaşıyor artık yani. Bu artık ten yanımızda hissettiğimiz de bir şey olduğu için artık bunu daha önce bu kavramlara itiraz edenlerin de kullandığını görüyoruz. Yani parti içi demokrasinin ya da genel olarak ülkedeki demokrasinin hasar görmesinden endişe eden bir Bülent Kuşoğlu gördüm. Ama bir taraftan da yeni bir iddiatçılığın deneyimlendiğini devlette ve bu iddiatçılığın da milliyetçiliği, batıcılığı, bir tür hani post İslamcılık demek istemiyorum ama ehlileştirilmiş İslamcılığı bir araya getiren yeni bir bütünleşik devlet mantığı ortaya koymaya çalışıldığını tarif ediyor. Ve aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun bu şekilde tekrar CHP'nin başına dönmesini de biraz bununla izah ettiğini görüyoruz o röportajda. Çok dengeli, çok böyle nüanslara dikkat eden.
0: Kılıçdaroğlu'nun haberi yok mu peki?
5: Kılıçdaroğlu'nun da bence haberi var. Kılıçdaroğlu'nun haberi bence
0: yok, hayır,
5: var.
0: Şey yani, Bülent
5: sadece
0: Bey'in
5: ihtiras ve mesela ben zaten üzerinde sadece ihtiras ve hırsla açıklamıyorum. Mesela bence benzer düşünüyorlar bu konuda. Benzer düşünüyorlar. Partinin bana ihtiyacı var çünkü ben dengede tutarım. Yani bu fırtınalarda ülkenin fırtınadan geçmekte olduğu dönemle devletle nasıl diyalog kurulur? Devletle nerede uyum sağlanır? Bunu ben bilebilirim ama bu gençler bilmiyor. Bence böyle düşünüyor Kılıçdaroğlu. Kendini hani buna ister kendini böyle kandırıyor dersiniz. İster gerçekten CHP, adamın bir
0: devlet
5: bürokrat
0: politikalarına bir, yön veren bir
5: bürokrat
0: parti
5: bir
0: mesela
5: devlet adamı
1: cumartesi evet günü, cumartesi günü
5: devlet bir devlet adamıdır o yüzden parti böyle düşünüyor da diyebilirsiniz.
1: Şöyle ama, söylüyor Bülent Kuşoğlu.
5: Ben bunu da anlayabilirim bu arada.
1: Şu anda siyaset
5: böyle düşünmesini anlayabilirim. Benim anlayamadığım bunu cumartesi toplantısında hani bu kadar net çalışma arkadaşlarını çok devletçi bir dille, çok devletin milli güvenlik algısıyla suçlaması, suçluyorsanız çok acil kanıt, delil ve belge getirirsiniz, onu da yapmaması. Benim anlayamadığım kısım o. Yani birçok insanı da böyle tedirgin eden, az önce Alişer Delek Bey'in de söylediği o artık dikiş tutacak hali kalmadı, buradan bir ayrışma geliyor demesine de bence vesile olan şey biraz böyle bir şey.
1: Siz de bekliyor musunuz yeni bir parti?
5: Yani eğer kısa sürerse, kurultaya çabuk gidilirse, bazı hukukçuların tedbir kararı kurultay yapılmasına engel değildir analizi bir şekilde devlet tarafından da benimsenir ve yollar açılırsa, kısa sürede yapılacak bir kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu aday olmaz. O hep adına ve ismini sık sık duyduğumuz isimlerden biri aday olur. Ve belki öyle bir durumda Özgür Özel'le o isim arasında bir çatışma olmadığı için ya da çatışmayı gerektiren bir durum ortaya çıkmaz. Özgür Özel de partide kalır. Kemal Bey de ben yapacağımı yaptım. Yönler verdim, rotalar verdim. Tabii ki bazı isimleri şey yapacaktır. Yani, bulunduğu sürece mesajını kuvvetlendiren bazı hamleler yapacaktır. Siyaseten onun önüne şu an için geçirebileceğini düşünmüyorum. Ama kurultay kısa sürerse kendisinin aday olmaması, sonuçta kendisinin gerçekten Beştepe'nin memuru gibi orada olduğunu düşünenleri zaman için, kısa bir zaman içinde teskin edebilir. Başka bir aday çıkar, yine Özgür Özel aday olur vesaire falan. Ama eğer bu süreç uzarsa, Yargıtay'ın işte temyiz karar şey temyizi incelemesi vesaire bunlar uzarsa ve Bülent Kuşoğlu'nun bu müesses nizam ve yaptığı tercihler konusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sahiplendiği bir şeyse, mesela 2 yıl sonra yapılacak bir kurultayda ve 1 yıl sonra yapılacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin de aday olacağını düşünüyorum ben.
6: Olacak mı olmayacak?
1: Olacağını düşünüyorum.
5: Ya yani uzarsa süreç kendisinin de aday olacağını düşünüyorum. Ama bir biçimde bu mesele kısa sürerse aday olmayacağını ve ben zaten partimi rayına koymak için gelmiştim. Görevimi de yapıyorum, yaptım, gidiyorum diyebileceğini düşünüyorum.
1: Alişer?
6: Şimdi bugün işin sıcağında en somut olarak söyleyen isimlerden bir tanesi Bülent Kuşoğlu ama bu 1 hafta 10 gündür. Burada da dahil bazı yorumcular tarafından dillendirilen bir teoriydi. Yani devlet müdahalesi, devlet aklı Cumhuriyet Halk Partisi'nin için bu kararı aldı falan gibi ifadeler çok konuşuluyor. 1 hafta 2 haftadır var.
0: Özgür Özel kedi diyor ya. Müesses.
6: Ama ona yanıt olarak söylüyor.
0: Kastı o herhalde. Bu da aynı yere çıkıyor yani.
1: Ama galiba bir açıklaması
5: bence
1: daha vardı yine aynı
5: benzer bir.
1: Onu da atar mısın bana Erdem?
0: Özgür Özel en azından... nizam ifadesi geçiyordu. Burada da vardı demin.
6: Bu çatı altında konuşmam dediği ama o yanıt olarak söylüyor.
1: Bu yanıt
6: ben
1: olarak
6: bir iki haftadır böyle Bülent Kuşoğlu'nun söylediği devlet müdahalesi gibi bir şeyin konuşulduğunu falan böyle şahitlik ediyoruz. Hatta burada bana

0: Sorulduğu zaman da söylemiştim.
1: Bak çok özür dilerim. 4 gün önce bir güne konuşmuş. Ya müesses nizam ya demokratik Türkiye ifadelerini kullanmış.
2: O cümlede.
1: Türkiye'de yıllardır kurgulanan bir düzen var. Bu düzen değişmeyen aktörleri, siyasetçileri dayatan bir düzen. Müesses nizam kendi siyaset kurgusu bozulmasın istiyor. Bu kurguda CHP'ye yer tarif ediliyor. Kimi derin devlet, kimi devlet haklı diyerek bu düzeni savunuyor. Bir avuç insanın menfaatine derin kılıflar uydurulmaktadır demiş.
0: Bir iki haftadır böyle konuşulan, dillendirilen bir şey. O zaman da yanıt vermiş. Galiba bir güne verdiği röportajı. Dört ya da beş gün önce verdiği şeyde. Bir kere ben hani genel bakış açım bir iki cümleyle özetleyeyim de. Yani bu devlet aklı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına kim geçsin, kim geçmesin. Ben devletin öyle bir yapı olduğunu düşünmüyorum yani. Devlet CHP'nin başına kim geçsin, CHP'nin başına geçecek isimle kendisinin politikalarını belirleyen yahut da devleti yöneten mekanizmanın öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu devletin sopasını da yemiş birisi olarak söylüyorum bunu. Yani devlet öyle bir yapı değildir bence. Belki tanımı doğru yapmak için müesses nizam olarak daha şey yapabilirim. Çünkü o müesses nizam dediğiniz şeyi hani ben dünyanın büyük ülkelerinin bölge politikalarından Türkiye'deki sermaye yapısının isteklerinin hepsinin bir kolektif bir birleşimi olarak okuyorum. Böyle bir şeyde bu mümkün olabilir ama bu meselenin tartışılıyor olması ya da ortaya atılıyor olması biraz siyasi açıdan bir şeyi var, karşılığı var. O da şu. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kanadında çok varlığından beri uzun yıllardır devletçilik sadece o altı oktaki bir sembol değil. Bir kabulleniş de vardır. Yani bugün itibariyle bunların konuşuluyor olması, yani devlet müdahalesiyle bu yapılıyor. Beraberinde tersinden okuduğunuz zaman Özgür Özel ve arkadaşlarının aslında devletçi olmadığı, devletin karşısında olduğu, devlet tarafından istenmeyen kişiler olduğu gibi bir algının Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı kişilerin bir dakika ya ne oluyor diye tekrar okumalarını tekrar yapmasını ve belki de tercihlerine de sebep olma ihtimali var. Bir kere bunu cebe koyalım, yani siyasi olarak bunu beraberine getiriyor ama aynı zamanda da Özgür Özel ve arkadaşlarının mücadelesinde de ortalığı biraz bulanıklaştırıyor. Hani devlete karşı bir mücadele, devlete rağmen bir mücadele gibi bir şeye ortaya koyan bir söylem. O açıdan önümüzdeki günlerde çok konuşulacağız ama benim okumamla, yani bunun bir devlet değil de müesses nizam olduğu okumasıyla bunu üretenlerin aslında hem devlete hem de mevcut Türkiye'nin yakın siyasi tarihine bile bir ayıp ettiklerini düşünüyorum. Çünkü ortaya birkaç tane örneği atmak istiyorum. Hep beraber düşünelim. Müesses nizam istemedi diyeyse eğer bugün konuşulanlar, devlet istemedi diyeyse bundan yaklaşık işte 15-20 yıl önce AK Parti'nin verdiği mücadeleleri konuşmamız gerekiyor. Sırasıyla hatırlatmaya çalışayım. E-Muhtıra, abi çok iyi hatırlayacaksınız. 2007 değil mi? Kapatma davası, 367 garabeti. Galiba aynı sene 2008.
2: 2007'de 367 yine.
0: Bu üçü de o zaman hani o da böyle buradan okuma yaparsak
3: müesses model vardı yalnız o dönem.
0: Müesses nizamın AK Parti'ye çıkardığı zorluklardı. Ya da işte bu söyleme inanacaksak devlet istemiyordu
2: bence.
0: Efendim?
2: Oradaki resim, yani müesses nizamla o olup bitenleri ilişkilendirmeye dair resim daha net bir resimdi.
0: Bunun için söylemiyorum ama hani ben siyasi okumaları yaparken bugünü okurken AK Parti onlarla mücadele etti.
3: Yenebiliyordu. Şu an istediğiniz kadar dik durun, karşınızda yenemeyeceğiniz kadar net, masif bir güç var.
0: Bence yaratılmak istenen söylem bu olduğu için de biraz bu konuşuluyor gibi. Katılmıyorum yani, bence yenilmez değil. Yani şey için söylemiyorum.
3: Yenilmesi zor dedim.
0: AK Parti için de çok zor bir mücadeleydi ve yendi. Seçimler yenilendi, yapılabildi. Yani dolayısıyla müesses nizamsa bu mücadele edilebilir bir şey. Ama bir kere bu devlet haklı demek bence devleti savunanlara yaptığı da bir yanlış. Onu da görmek lazım. Yani devlet böyle bir yapı değil. Devlet oturup CHP'nin başına şu geçerse benim işime gelir diye bakmıyordur. Müesses nizamın evet böyle bir şeyi olabilir. Mevcut iktidarın ve kurulan konsensüsün devamı için böyle bir girişimi şey olabilir ama bu mücadele edilemez bir şey değil.
1: Mesela cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmayı az önce siz de söylediniz. Tam ifadesi neydi mealen? Hatırlıyorum, bulamıyorum. Bu devlet
2: Halk Partisi devlet politikalarına yön veren bir
1: partidir. Yön veren bir partidir ifadesi.
3: İşte böyle bir varsayımları var hala yani. Da biraz
1: arınma ifadesi, işte FETÖ'cü söylem, bütün bunlarla hep beraber baktığında sence o zaman burada kasıt ne? Yani Kemal Kılıçdaroğlu ne demek istiyor?
0: Ha, bu buraya şey, işaret eden bir şey mi?
1: Ya bilmiyorum, öyle mi diyorum, neye işaret?
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun bence söylemi, Kemal Kılıçdaroğlu buralara daha gelmedi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesela bu kadar sıcak gündemde olmadığı zamanlarda T24'te böyle 2 ayda bir, ayda bir yayın

0: denilen yazıları vardı. Bunların hepsinde mesela bir şey ortaya koyuyordu. Bölgesel vizyon, devlet vizyonu, devletçi bir şey gelerek ortaya koyuyordu. Onları ayrı tutuyorum. Yani bir küresel okuması var. Ama bu cumartesi günkü yaptığı konuşmada Cumhuriyet Halk Partisi'ni önce temizlemek ve onu kurtarmak üzerine bir şey inşa ediyor.
1: Kimden?
0: Çok açık canım, Ekrem İmamoğlu'na. Yani şimdi Kemal Bey'in söylemediğiniz soruları bizden arıyorsun ama yani ben
1: yani kim,
0: onun adına konuşmayın da başka bir şey
1: yapmıyorum.
0: Hayır
1: ama burada
0: ben.
1: Kasıt nedir yani mesela kimi kastediyoru da konuşuyoruz o yüzden soruyorum. Sen de mi katılıyorsun acaba tabii, Mehmet Acete
2: yani
1: diye?
2: Ortaya söyleyince merak çelbediyor kimi kastediyor.
0: Şimdi kötü tarafı öyle çünkü
1: konuşmayacağız da neyin konuşacağız acaba?
0: Siyasetçiler açık açık konuşmuyor biz söylemek
3: tamam,
0: zorundayız.
3: Yani
0: mahkeme kararı.
3: Ekrem İmamoğlu dışarıda olursa bir şekilde Cumhurbaşkanı da olursa kazanırsa ya da Özgür Özel işte... bölgesel denklemde Türkiye mahvolur gibi bir düşünce mi var mesela?
0: Kemal Bey'de mi?
3: Kemal Bey'de ya da bu müesses nizam dediklerinde...
0: Hayır Kemal Bey ama...
1: Bilmiyorum şimdi Alişer ben buna yanıt vermek zorundayım.
3: Madem her şeyi sorumlu ifade ediyoruz. Kemal Bey o zaman bunu ben de bu soruyu atayım ortaya.
0: Haklısınız doğru soru ama Kemal Bey daha meseleyi bence oraya çok getirmedi. Yani Türkiye'nin nasıl bir yere gittiği gideceğini ve bunundaki CHP, ÇSK kavga da yok değil. Kemal Bey hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi dengesine oturması gerektiğini söylüyor. Kemal Bey'in çok net ifadesi var ama maalesef kendisi bunu çok net söylemedi. Pardon, Kemal Bey'in bana çok net söylediği ama hala ulu orta söylemediği çok net bir şu vardı. Bir belediye başkanı partiyi yönetmemeli. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir belediye başkanı yönetmemeli. Bunu çok açıkta söylemedi mesela. Ben buradan anlıyorum ki bunları alt alta koyunca anlıyorum ki Kemal Bey Ekrem İmamoğlu'nun yönetim tarzıyla Ekrem İmamoğlu'nu kurduğu sistemle sistemin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmadığını söylüyor. O sistemden arınmaktan bahsediyor. O sistemin yanlış olduğunu söylüyor.
1: Ve bunu oradaki sana yeni isimleri... mi söyledi yoksa geçmiş konuşmalarınızı atıfla mı söylüyorsun?
0: Bir buçuk yıl önce söylemişti. Sonrasında ben çok fazla yani kendisinden duymadım. Zaten sorun o Kemal Bey bunu açık açık söylemiyor yani.
1: Mesela son zamanlarda konuştun mu arınmayla neyi kastettiğini sordun mu ya da işte FETÖ'cü ifadesiyle neyi?
0: Yok bu FETÖ meselesini birebir de direkt sormadım. Çünkü ben o ifadenin de yanlış kullandığını düşünenlerdenim. Hani görüşme imkanım da olmadı. Bu hafta içi gidip belki görüşeceğim de yoğun diye gitmiyorum. Özetle Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha hem cumartesi günü ortaya koyduğu konuşmada böyle bir Türkiye vizyonu ve Türkiye'nin nereye gideceğini de hala Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir alanı tarif ettiğini düşünüyorum. Arınmadan kastı da o, FETÖ yapılanmasından kastı da bu ve evet o söylemedi ama hani herhalde bunu okumak hiçbir şekilde yanlış olmaz. Kastı Özgür Özel bile değil. Bence doğrudan Ekrem İmamoğlu. Özgür Özel'i ayrı bir yere koyduğunu düşünüyorum bu noktada. Yani ve bence Özgür Özel'le yarın öbür gün eğer oralara gelinirse Özgür Özel'le yol yürüyeceğini ama Ekrem İmamoğlu'yla yol yürümeyeceğini düşünüyorum.
1: Bir röportajı
0: ama tabii
1: var.
0: İkisinin Özgür Özel'inde önce Ekrem İmamoğlu'yla arasına mesafe koyması da olacak.
1: T24'te bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'ndan ayrışın gelin konuşalım gibi bir çağrısı oldu mu, bir teklifi oldu mu diye Özgür Özel'e röportajda sorulduğunda bu çok çirkin bir teklif yani. Böyle bir şeyi ben kabul edemem gibi bir açıklaması olmuş. Yine mealen aktarıyorum. Tam ifadesi önümde değil. Ama bilmiyorum. Nereye bakmak lazım? Şimdi şöyle hızlıca belki bir başka konu. İhraçlar konusu. Bekliyor musunuz ihraç? Bekliyor musunuz?
3: Evet. Yani... daha ne diyeyim hani isim falan daha soracaksam.
2: Süresi var programın biraz daha.
1: Yani isim veremem
3: ama Kemal Bey'in kafasında bunların olduğunu herhalde birçok kişi tahmin ediyordur. Çünkü arınma ne demek? Sadece böyle soyut kavramları zihnimizden uzaklaştırmak için meditasyon yapmak demek değil herhalde. Yani arınma tam olarak işte Kemal Bey'in partiye zararlı olduğunu düşündüğü şeyleri sokan alışkanlıkları işte Akçeli işleri mesafeli durmama tavrını böyle biraz daha rutin hale getirenlere dair kafasında tespitler var çok net ve bence ihraç yapacaktır yani ihraçlar olacaktır
2: temizleyeceğiz diyor arındıracağız diyor daha ötesi var mı yani.
1: Ama bunu da bir
2: paten... arındıracağız diyor. FETÖ'cülerden yani arındıracağız
1: mesela,
2: diyor.
1: İhraç var ama bu da parti meclisiyle olur gibi bir ifadesi oldu. Şöyle, orada da bir süreci yani, takip edeceğini işaret eden bir ifadesi
2: şimdi bir
1: var.
2: Bir açık sır diye bir tabir kullanırlar ya İngilizler. Open secret diye. Buradaki açık sır da şudur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi geleneği birileri geldiği zaman birilerini tasfiye eder. Kendine göre de bir dizayn yapar. Bu 2023'e kadar 13,5 yıl boyunca Deniz Baykal'dan aldıktan sonra, partiyi devraldıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı budur. Yani ben 2005'te Ankara'ya gitmiştim. Bir Önder Sağ efsanesi vardı CHP bağlamında konuşulan. Sinek bile giremez partiye denirdi o dönem. Hı-hı. Şimdi öyle bir partiyi Deniz Baykal'la işbirliği halinde dizayn etmiş Önder Sağ'ın bir partiyi 2010-22 Mayıs'ta Kemal Bey devraldı ve çok da bence başarılı bir şekilde değiştirdi. Hani yeni CHP diye bir ara kendisinin kullandığı tabir de vardı. Gerçekten de hem politikaları itibariyle hem karakteri, kimliği, kadroları itibariyle yepyeni bambaşka bir Cumhuriyet Halk Partisi ortaya çıkardı. O kadar kendine güvendi ki Kılıçdaroğlu 2023 kurultayında Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanı yaptı. O kurultayda, o iptal edilen kurultayda. Sonrasında da tersinden işledi bu dinamik. Bu defa yeni gelenler o tasfiye ve dizayn sürecini yürüttüler, yönettiler. Şimdi yine Kemal Kılıçdaroğlu arındıracağım derken esasen burada bir taraftan tabii hukuka intikal etmiş bu dosyaları ve burada işte yargılanan kimseleri ihraç edecektir, uzaklaştıracaktır. Ama onun ötesinde de ben biraz da artık sütten ağzı yandığı için bu 4-5 Kasım 2023 kurultayında daha garantici bir yöntemle daha sert gidecektir. Bence yeni kadroları belirleme anlamında daha sadık, daha sadakati tartışma götürmez, su götürmez isimlere yönelecektir. Bu şeyin cevabı da yine bir açık sır konusudur. Yani kurultay bir en kısa sürede dedi Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zaman içerisinde dedi.
1: Peki çok özür dilerim ama burada CHP seçmeni hep beraber tartışalım diye soruyorum. Daha şeffaf, daha net, belki daha yani neyi kastettiyse daha net bir açıklama, daha tatmin edici olmaz mı CHP seçmeni nezdinde?
3: Ya Özgür Özel'i o yüzden daha çok sevdi bence CHP seçmeni, onu da söyleyeyim. Bak, Kemal Bey'in bürokrasiden gelen çok büyük avantajları vardı ama çok büyük dezavantajları da vardı.
1: Belki bilmiyorum, konuşabileceklerinin sınırı olabilir ama o sınır içerisinde belki daha net olunsaydı, daha şeffaf, daha transparan, daha farklı bir etkisi olabilir miydi seçmen üzerinde?
2: Ya şimdi ben şöyle, yani Cumhuriyet Halk Partisi tabanında da bu görüş ayrılıklarının olduğu kanaatindeyim. Yani orada da ulusalcı kemalist çizgide olan bir damar var. Bir de daha sosyal demokrat çizgide farklı aidiyetleri olan. Geçmişte de işte bir sosyal demokrat halkçı parti, hatta bir tık daha geri götürdüğünüz zaman Bülent Ecevit'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendinde bir ikbal göremeyip Demokratik Sol Parti'yi kurup oradan yürümesi örnekleri var. İşte 90'ların başında Deniz Baykal'ın tekrar CHP'ye yasaklar kalktıktan sonra kurup oradan bu hikayeyi yürütmesi var. Bu yani şimdi ben son kavgayı, son mücadeleyi son 7 yılda Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanı olarak gelmesi ve orayı bir hemen atlama taşı olarak görmesiyle başlayan gerilimin ürettiği bir ayrışma olarak görüyorum ama onun gerisinde de bu ayrışma hep oldu. Dolayısıyla bu yönüyle de bugünkü bu ayrışma birlik bütünlük halinde olan Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinin ayrışması olarak da ifade etmek yeterli değildir. En azından bunu ifade edeyim. Ama biraz tabii başka bu hareketi temsil eden, ana muhalefeti temsil eden ikinci bir parti olmadığı için, geçmişte işte DSP, CHP vardı, olmadığı için bu ayrı ayrı damarları temsil eden kitle yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyordu. Ha, buradan baktığınız zaman tabii şu anda elmanın iki yarısı gibi ayrılmış iki hareket, iki partileşme ben artık kaçınılmaz görüyorum. Yani
1: siz de yeni bir parti.
2: Ben burada Özgür Özel cephesinin vuruşa vuruşa çekileceğini ve kendi istikametleri, yani Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel cephesinin artık yeni bir hareketle, yeni bir partiyle yollarına devam edeceği kanaati içerisindeyim.
0: Hatta biraz da şunu da katılıyor musunuz? Biz ayrılmayalım, kovan olsun. Biraz mağduriyetle, evet. Biz oradan politika üreterek bir gidişat var yani.
2: Biraz
0: siyaset
2: ona
0: yaparak.
2: Da mesela
3: işte o da ne kadar
2: mağduriyete oynama yöntemleri
3: çok
2: de burada.
3: Çok büyük taktik hata.
2: Söz
1: kovulan olmaya çalışıyorlardı.
3: Evet, mağduriyetin
1: diye.
3: Hiçbir işe yaramadığını yani
2: bunlar
3: anlamamak
2: bakın,
3: bu.
2: Biz şeyde de şunu da söyleyeyim, tamamlayayım. Bu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı

0: Adayı kim olacak sorusu tartışılırken orada hani hep o altılı masadan bildiriler yayınlanırdı biliyorsunuz. Hep bu bir suni tartışma, böyle bir şey yok. Biz işte getirin kararı, erken seçim kararını, biz hemen ertesi gün adayımızı belirleyelim demişlerdi. Ama sonradan gördük ki bu da gerçekten esaslı bir görüş ayrılığına tekabül eden bir durumdu. Gerek Meral Akşener'in masadan kalkıp orayı terk etmesi, gerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrar edip adaylıkta adaylığa devam etmesi, onlar da ciddi ayrışma konularıydı. Dolayısıyla bu da yani hani suni bir gerilim, suni bir kriz, bir anda nefsine uydu ve kendini tutamadı, çıktı, konuştu. Onları rüşvetçilikle, hırsızlıkla suçladı.
1: Değil.
0: Öbür tarafta onu hainlikle suçladı.
1: Canım,
0: değil yani. Bu gerçek anlamda organik bir kriz. Tabir doğru mudur bilmiyorum ama suni bir kriz olmadığını, en azından olmadığına eminim.
1: Böyle kayıkçı kavgası
2: ama geçmişteki kavgalar yani. Gibi yani DSP, yani Ecevit, İnönü yahut da işte o geçmişteki kavgalar gibi çok ideolojik bir keskinlik
0: değil,
2: yok
0: tabii.
2: O garip. Değil. Bir de mahkeme kararı yani var biraz bozan
0: ama tabanda
2: yani,
0: yani
1: işin, evet,
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun
1: neliyle geliyorsun? Tabanla gelmiyorsun. Seçimle gelmiyorsun. Bu işi bozan şey o. Yoksa Kılıçdaroğlu'na yapılan, bence en büyük şoku nerede yaşadı biliyor musunuz? Yani seçim kaybedildi. İkinci tur. Daha seçim tartışılmadı. Bakın Bülent Kutluoğlu bugün diyor ki biz o seçimi kazandık diyor falan. Daha CHP'li için düşünün. Klasik bir CHP'li için daha o seçimin sahihliği, durumu falan tartışılmadan şimdi değişim zamanı sloganıyla hemen daha ertesi gün.
0: Sabah 10'da.
1: Sabah 10'da. Bir kere bu büyük bir şok edici bir şey oldu ve çok tabii merak konusu Özgür Özel. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığına aday olan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tek gün efendim siz aday olmayın demiş miydi? Tabii ki hayır. Efendim siz aday olmayacaksınız da kim olacak?
0: Ağladı şeyde. Son konuşmasını yaparken meclis grubunda.
1: Tabii. Şimdi Ekrem İmamoğlu'yla Ekrem İmamoğlu'yla
3: seçim öncesi grup toplantısında
1: veda o dönemde fark vardı. Şimdi bunu da unutmayalım. Bence Kemal Bey'in yediği yani sırtımdaki hançer dediği şeylerden, büyük şok olduğu meselelerden bir de buydu yani.
3: Buydu.
1: O hatırlatmayı yapmak
4: istedim. O DNA zincirine bir hikaye daha ekleyeyim.
3: Buyurun değerli hocam.
4: Diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri'nde tesadüfe bak ki birbirine yok çok yakın tarihlerde önce Trump yönetimi seçilmiş, Marco Rubio da Dışişleri Bakanı olarak ilan edilmiş. Kısa bir süre sonra da New York'ta yerel seçimler olmuş. Belediye başkanı seçilmiş. Oraya da şu andaki belediye başkanı seçilmiş. Ve ne enteresandır. Bizim Washington'daki Türk Büyükelçimiz Marco Rubio onun birinci, çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ediyorsun Büyükelçi olarak. Marco Rubio'yu ziyaret etmezden önce o, yani tesadüfe bak ki Türkiye'nin, ülkemizin büyükelçisi de Washington'a atanalı bir hafta olmuş. Hı hı. Bütün bu seçim süreçlerinde ve geldiğinde Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Washington'a gönderilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak önce Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşeceğine bir anda ondan sonra Türkiye Büyükelçisi New York Belediye Başkanı'nı ziyaret etti falan filan. Amerikan yönetiminde bunun acaba şeyi ne olur diye merak ediyorum.
3: Karşılığı
4: ne olur diye merak ediyorum. Yani dolayısıyla hani
3: yani Amerikan
4: hiçbir zaman bu süreçlerin
3: diplomatik
4: tümünün hiçbir zaman bu uluslararası alandaki bu büyük kapışmadan koparmamız mümkün değil. Ortada çok özür dilerim Nihal Hanım. Şöyle bir detay var. Münih Güvenlik Konferansı'nı çok uzun zamandan beri yapan bir biliyorsunuz düşünce kuruluşu var.
1: Evet.
4: Ve son dönemde de bu Münih Güvenlik Konferanslarında Trump'ın birinci dönemindeki ekiple bugünkü ekip gelip birkaç defa Avrupa'yı ve Almanya'yı fena halde fırçaladılar. Aynen. Yani çok da hoş geçmiyor. Entelektüel şeyden çıktı. Çok
1: akıl
4: ciddi gerginlik meselesi
1: yani.
4: Oldu. Bu söz konusu uzun zamandan beri yapılan

0: 62.'si mi yapıldı?
1: Evet.
0: 60. Onlar her sene aynı zamanda
2: aşağıladılar resmen.
0: Evet. Münih Güvenlik Konferansı'nı düzenleyen düşünce kuruluşu olarak bir başka saygın kuruluşla birlikte Münih Güvenlik Endeksi diye bir çalışma yayınlıyorlar. Bu daha yeni yayınlandı ve Habertürk'te İdris Kardaş pazar günü, pazarda dündü değil mi? Yaşlılık belirtileri.
3: Estağfurullah.
0: Dolayısıyla da İdris hakikaten çok güzel toparlamış. Ben de çok yararlandım. Şimdi çok enteresan. Raporun özü, yani on binlerce insanla konuşmuşlar. Dünyanın önde gelen ülkelerinin siyasetçileri, kanaat önderleri, iş dünyası. Ve en büyük tehlike demokrasinin zafiyeti. Yani şu anda batılı ekonomiler sebep oldukları saçmalıklar nedeniyle ve orta güç ülke hala 1970'lerin 80'lerin dünyası gibi orta güç ülkelere şey yapıyorlar. Yani sizde siyasetin nasıl olacağına biz karar... Bitti abi o iş, o bitti. Artık ortada ekonomik, ticari, askeri, istihbarati ve diplomatik olarak yeni orta güç ülkeler var. Türkiye'de zaten bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu ülkelerle artık yeni bir işbirliği denklemi oluşturmaları lazım. Ve diyor ki, Münih Güvenlik Endeksindeki rapor diyor ki, arkadaş siz böyle garip garip arayışlar içerisinde koşarken esas Rusya ve Çin gibi artık otokrasiyi zaten ve devlet kapitalizmini bir model olarak oluşturmuş olan ülkeler fena halde gidiyorlar. Ve siz demokrasiyi yeniden güçlendirme ile ilgili bir şey yapacağınıza hala başka coğrafyalarda orta güç olarak gördüğünüz ülkelerde, çünkü bugün yine böyle bir şey gördüm. Bu ülkelerin orta güç ülkeler olarak muhatap alınmasına asla göz yummayacağız falan gibi. Bu tartışmalarla birlikte bütünüyle dünyadaki demokrasinin geleceğine zarar veriyorlar. Bunu da
2: hocam,
0: bu yönüyle
2: ekleyelim. Romanya örneği var. Trump ikinci kez seçilmeseydi biz bugün iç siyasette konuştuğumuz pek çok konuyu bile konuşmazdık.
0: Ama
2: herkesin
0: yani,
2: bunun
0: hani
2: farkında.
0: Şimdi...
2: Yani genel olarak dünyada bir otoriterleşme eğilimi, bir baskın basanındır, yani, mahallenin kabadayısı gelir konuşur. Siz hep Barak'ın o konuşması bile.
1: Romanya örneğini biliyor
2: Barak'ın
1: musunuz?
2: Barak'ın o konuşması bile.
1: Romanya seçimlerinin iptal edilmesi.
2: Nasıl?
1: 2024'te Romanya seçimleri nasıl iptal edildi, niçin iptal edildi, kim iptal etti? Yani
2: Romanya.
1: Orada tam tersi bir resim
0: Avrupa
1: var.
0: Avrupa Birliği de kendi değerlerini
2: Viktor
0: ezdi
2: Orban'ın
0: geçti.
2: Viktor Orban'ın kaybettiğini de unutmayalım.
1: Yok, Romanya'dan bahsediyorum.
2: Tamam, ben de Macaristan'dan bahsediyorum.
0: Şöyle söyleyeyim.
2: Demokrasi tamamen bitti.
1: Hayır, bak,
2: artık bir değer ifade etmiyor.
1: Nihal Hanım,
2: normalleştirmesine girmeyelim.
1: 2024'te Romanya'da seçimler yapıldı. İlk turu Rusya'ya yakın bir adam kazandı.
0: Rusya'ya demeyelim. Yeni Sağ diyelim.
1: Yeni Sağ yakın, tamam.
0: Çünkü ADF'nin, Almanya'da yükselen ADF'nin 4 temsilcisi...
1: Bu müesses nizam tartışması yapılıyor ya.
0: Sen
3: Petersburg'daki
2: zirveye müdahale
3: edeceksin. Son ikinci türem
4: de
3: oldu.
4: Çok tartışmayı
3: hakikaten çok sevdim
4: konular. Bir açıklama geldi, onu vereyim mi? Çok özür dilerim. Bitiriyor diye girmem lazım. Ben şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafına şeyi sordum. Bu devlet aklı için ne diyor Kemal Bey diye. Ve ofisinde gündeme gelmiş, Kemal Bey'e bu iletilmiş. Devlet aklı söylemi parti içinde rahatsızlık yarattı. Bu rahatsızlık Kılıçdaroğlu ile de paylaşılmış. Kılıçdaroğlu bu tepkiler konusunda hak vermiş ve şunları söylemiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin devlet aklıyla değil, millet iradesiyle yol yürüyen bir parça olduğunu ve bu durumun bundan sonra da böyle süreceğini söylemiş Kemal Bey. Aslında tartışmaya biraz son noktayı koymuş ama bunu tabii açık söylemesi lazım.
3: Teşekkürler. Alişer Delek, devlet aklı, Cuma Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımını bizimle paylaştı. Kendisine gelen bilgiyi paylaştı.
1: Yani demokrasiyi promote eden çevrelerin bazen nasıl böyle rezil hareketler içerisinde olabileceklerini gösteren bir örnek olduğu için Romanya'yı örnek
2: verdi. Tabii ki olabilir ama bakın ben şuna biraz karşıyım. Şu konuda hassasiyetimi ifade edebilir
3: miyim? Bir cümle olsun. Yani, gözünüzü seveyim. Dünya
1: darbe yapanların Almanya'da şu anda korunduğu kullandığını biliyoruz yani.
2: Yani tamam, yani bütün demokratların hayranı değiliz. Hele batı tipi demokratların niye kaybettiği belli. Küçük çocuk

0: çocuklara daha 7 yaşından cinsiyetlerini değiştirsinler mi, değiştiremesinler mi tartışmalarına boğuldukları için, işçi sınıfının hiçbir hakkıyla ilgilenmedikleri için oradaki demokratlar yavaş yavaş kaybediyorlar, kaybettiler, sağa kaydı insanlar. Bir sürü nedeni var ama dünyayı bir tarafa bırakırsak etrafımızdaki her cenderiyi, her savaşı, her çatışmayı iç siyasette araç sallaştırmamak Türkiye'de demokrasiden geride kalanın yaşaması için çok önemli. Bakın çok güzel bir kavram bulunmuştu, iç cepheyi güçlendirmek diye. İç cepheyi güçlendirmek milleti de güçlendirmektir ya. Toplumsal ilişkileri de güçlendirmektir. Sivil toplumu da güçlendirmektir. Sadece devleti güçlendirerek iç cepheyi güçlendiremezsiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Nihal Bengüsü Karaca, Ali Şerdilek, Mehmet Acet, Profesör Doktor Kerem Alkin ve Ankara'dan Müslüm Sarı. Çok sağ olun katıldığınız için. Hızlıca bir reklam.

0: %50'sinden fazlasını alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. Bu arada mevcut Cumhurbaşkanı Petro usulsüzlük olabilir diyerek sonuçları tanımadığını açıkladı.
1: Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Mevcut Cumhurbaşkanı Petro usulsüzlük olabilir diyerek sonuçları tanımadı.
2: La juventud colombiana durante los últimos.
1: Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da halk, ülkeyi 4 yıl yönetecek Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre sandıkların %96'sı açıldı. Vatan Savunucuları Hareketi Partisi adayı aşırı sağcı Luis Piriella oyların %43'ünü alarak yarışı önde tamamladı. İktidar Partisi Tarihsel İttifak'ın sol görüşlü adayı Cepeda ise oyların %41'ini alarak ikinci sırada yer aldı. Hiçbir adayın oyların %50'sinden fazla alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro seçim sonuçlarını tanımadığını açıkladı. Kesin olmayan sonuçların hukuki bağlayıcılığı olmadığını savunan Petro, resmi seçmen kayıtlarıyla sayım sistemindeki veriler arasında tutarsızlık bulunduğunu öne sürdü. Usulsüzlük olabileceğini düşünüyorum diyen Petro, resmi sayım sürecinin sonunda açıklanacak sonuçları kabul edeceğim ifadesini kullandı. La Espirella ise seçim sonuçlarını görmezden gelmeye sakın cüret etmeyin diyerek Petro'ya tepki gösterdi. Petro ve Cepeda, sizler emekli edeceğimiz bir çift haydutsunuz diyen La Espirella, ABD'ye de Kolombiya düşmanlarını cezalandıracağız sözleriyle seslendi. Seçimlerde en fazla oyu alan La Espirella ile Cepeda, 21 Haziran'da yapılacak ikinci turda Cumhurbaşkanlığı için yarışacak.
0: İngiltere'den tartışılacak bir adım, Türk kökenli ABD'li yayıncılar Cenk Uygur ve Hasan Piker'in elektronik seyahat izinleri iptal edildi. İçişleri Bakanlığı sık sık İsrail ve Gazze'deki soykırımı eleştiren iki ismin kamu düzeni için ciddi risk oluşturduğunu iddia etti.
3: Disgusting, they're deeply immoral people.
1: İngiltere, ABD'li yayıncılar Cenk Uygur ve Hasan Piker'in ülkeye girişlerini engelledi.
4: The UK that's like completely...
1: Türk kökenli ABD'li yayıncı Cenk Uygur gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu. Londra'ya gitmek için havalimanına gittiği sırada kararın kendisine bildirildiğini söyledi. Uygur, Londra'daki bir konferansa katılacağını ve Oxford Üniversitesi'nde bir konuşma yapacağını duyurmuştu. İngiltere'yi eleştirdiğim için değil, İsrail'i eleştirdiğim için engellendim diyerek karara tepki gösterdi.
3: You all pretending that Israel's the victims?
1: Türk kökenli bir diğer ABD'li yayıncı Hasan Piker'in de aynı sebeple İngiltere'ye vizesiz giriş hakkı iptal edildi. Piker, Batı liberal değerleri soykırımcı ve faşist bir yabancı hükümet uğruna terk ediyor dedi.
4: It's a 40-minute flight is what I meant. Politicians fly over there all the time for press stuff. Dude, what are you talking about?
1: Uygur ve Piker, elektronik seyahat izni sayesinde İngiltere'ye 6 ay süreyle vizesiz gitme hakkına sahipti. İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ikilinin İngiltere'de bulunmasının kamu yararına uygun olmayabileceği gerekçesiyle vizesiz seyahat izinlerinin iptal edildiği, vize başvurusu yapabilecekleri belirtildi. Yayınları milyonlarca kez izlenen Piker, Gazze'de yaşanan soykırıma ABD'de en sert tepki gösteren yayıncılardan biri. Genç Türkler adlı platformun kurucusu olan Uygur da İsrail'i eleştiren yayınlarıyla biliniyor. İngiltere'de İşçi Partisi Milletvekili David Taylor, geçen hafta Hasan Piker'in konuşmasının engellenmesi çağrısında bulunmuştu.
4: As it stands currently, I don't believe that I'll be able to go.
0: Ve dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı. Listede Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Hacettepe Üniversitesi 666. sırada yer alarak Türkiye'den en yüksek sıralamayı yapan yüksek öğretim kurumu olmayı başardı.
5: 95 ülkeden 21.291 üniversite değerlendirildi. Türkiye'den 47 üniversite dünyanın en iyileri arasında yer aldı. Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin bu yılki dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması belli oldu. Sıralama, eğitim, istihdam edilebilirlik, öğretim üyeleri ve araştırma olmak üzere 4 alanda gruplandırıldı. Türkiye'den bu sıralamaya 47 üniversite girdi. Hacettepe Üniversitesi 666. sırada yer alarak Türkiye'den en yüksek sıralamayı yapan yüksek öğretim kurumu oldu. Hacettepe'yi ilk binde İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Koç Üniversitesi takip etti. En iyi üniversiteler sıralamasında tüm göstergelerden tam puan alan Harvard, dünyanın en iyi üniversitesi oldu.
0: Güne yansıyan tüm gelişmeleri anlatmaya devam edeceğiz ama kısa bir aradan sonra.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Kısa bir ara ve yeniden huzurlarınızdayız. Gece raporunda ikinci bölüme hoş geldiniz. Önce bir günün başlıklarına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı için verilen mutlak mutlan kararı sonrasında yaşananlara dair ilk kez konuştu. Ana muhalefet içerisindeki tartışmaların hiçbirisi bizi ilgilendirmiyor dedi. Sokakların karıştırılmasına müsaade edilmeyeceğini belirten Erdoğan, bizim tek derdimiz Türkiye'dir ifadesini kullandı. Ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay yapılması için delegeler tarafından imza toplanmaya başladığını söyledi. Çok da gecikmeden bir an önce başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz dedi. Bu arada 111 CHP milletvekilinden de kurultay çağrısı geldi ve tarih içinde 12 Temmuz Pazar günü işaret edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. CHP olağan kurultayına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, MASAK Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazı yazdı. CHP'li delegeler ve yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan istendi. Ekonomiyle devam edelim. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Ocak-Mart dönemine ait verileri ise Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Tüketim harcamalarındaki artışsa dikkat çekiyor. Ve Türkiye ekonomisindeki bu rakamlardan sonra yine benzer bir başlıkla devam edelim. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü demiştik. Bu arada Ocak-Mart dönemine ait veriler açıklanırken harcamalar hane halkında %4,8, kamu harcamalarında ise %2,1 olarak kaydedildi. Ve dış gelişmeler, İran'ın ABD ile mesaj alışverişini durdurduğu iddiası üzerine Trump'tan önemli açıklamalar geldi. Trump, İran'ın kendisine bu konuda bilgi vermediğini söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi yapan Trump, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların da durdurulacağı yönünde bir garanti verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'sa İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ABD-İran arasındaki müzakere sürecine gelinen son durum ele alındı. Bu arada NATO Genel Sekreter Yardımcısı 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Zirvenin odağı tamamen somut sonuçlar elde etmek olacak diyen Sekreter Yardımcısı, Rusya'ya karşı teyakkuz halinin daimi olması gerektiği mesajını da verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında hem iç hem de dış politikaya dair mesajlar verdi. Erdoğan, CHP kurultayı için verilen mutlak mutlak karar sonrası yaşananlara dair ilk kez konuştu. Ana muhalefet içerisindeki tartışmaların hiçbirisi bizi ilgilendirmiyor dedi.
1: Bizim öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri değerlendirdi. Ana muhalefetteki tartışmalar bizi ilgilendirmiyor dedi.
1: Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2,5 saat süren kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Türkiye'nin hassas bir dönemden geçtiğini belirterek sokakların karışmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
1: Hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz. Böylesi hassas bir dönemde Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olmaz.
2: Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
1: Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak, siyaset kurumunun görevidir.
2: Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısındaki konumunu da değerlendirdi.
1: Bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası olan bir Türkiye vardır. Bunların gerisinde de milletimizin duası ve desteğinin yanı sıra tecrübeli, dirayetli, vizyoner kadroların Türkiye'de 23 yıldır iş başında olması vardır.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam eden ana tartışmalardan biri, grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı ve kürsüde kim olabilir? Şimdi bu konuda dün gün içinde çok sayıda açıklama geldi ve belirsizlik de aslında sona erdi. Meclisin internet sitesinde açıklanan o programla belirsizlik son buldu diyebiliriz. Buna göre CHP grubu bugün saat 13.30'da toplanıyor. Kürsüde kim olacak? Özgür Özel.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir dedi. Özel ve kurmayları ise grup toplantısının yapılacağını söyledi. CHP'de grup toplantısı belirsizliği meclisin internet sitesinde günlük programın açıklanmasıyla sona erdi. Programa göre Özel, salı günü grup toplantısı kürsüsünde olacak. CHP'de mutlak mutlak kararı sonrasında Özgür Özel meclis grup başkanlığına seçilmişti. Grup toplantısı yapacağını açıklamıştı.
3: 110 arkadaşımızın açık desteğiyle seçildik. Burada meclis başkanlığına bu yollandı. Meclis başkanlığı da durumu inceleyerek seçimi tescil etti. Bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk da yok. Olmaz da zaten.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndansa partisinin milletvekillerine grup toplantısıyla ilgili bilgilendirme yazısı gönderilmişti. Toplantı tarihi, gündemi ve gerçekleştirileceği yer konusunda kendisi tarafından bilgilendirme yapılacağını ifade etmişti. Edinilen bilgiye göre Meclis Başkanlığı grup toplantısı için CHP Genel Merkezi'ne yazı yazdı. Yarın için grup toplantısı yapmayı planlıyor musunuz denildi. Genel Merkez'den de bizim yarın için bir grup toplantısı çağrımız yok yanıtı verildi. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel tarafından yapılan açıklamalar sonrasında grup toplantısı belirsizliği için gözler meclis başkanlığına çevrildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çelişkinin giderilmesi için CHP Genel Merkezi'ne yazı yazdıklarını söyledi. Meclis Başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir dedi.
4: Meclis Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis Başkanlığı tüm grupların yönetimiyle ilgili olarak sadece gruplardan gelen bilgiye göre hareket eder. Meclis Başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir, görevi bu değildir, vazifesi de bu değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır.
2: Bu açıklamaların ardından Meclis Başkanlığı'nın internet sitesinde Özgür Özel'in konuşacağı CHP grup toplantısı saati 13.30 olarak duyuruldu.
0: CHP'deki işten çıkarmaları da bir bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, mutlak mutlak kararının ardından genel merkezdeki o işten çıkarmalara dair bir açıklamada bulundu. Sönmez, haklı fesle ikna olmadığımız bir şey varsa geri döneriz, arkadaşların sözleşmelerini devam ettiririz açıklamasında bulunmuştu Atakan Sönmez. Konuyla ilgili yeni paylaşımında ise personelin işten çıkarılmasının gerekçelerini anlattı. Parti yöneticilerine hakaret, mesai aksatma ve talimatlara uymamanın gerekçeler arasında olduğunu ifade etti. Sönmez, parti emekçilerimize yönelik hukuksuz bir işlem olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır dedi. Bu arada İBB yolsuzluk davası bayram arasının ardından yeniden başladı. Dava sanık savunmalarıyla devam ediyor. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı davanın 42. duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı. Sanıkların yakınlarıyla CHP milletvekilleri de duruşma salonunda yer aldı. Duruşma tutuklu sanık iş insanı Vedat Şahin'in savunmasıyla başladı. Şahin savunmasında hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu söyledi. Vedat Şahin bazı sanıkların ifadeleriyle mağdur edildiğini iddia etti. İzmir'de Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 53 şüpheli gözaltında. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Buca Belediyesi ve bağlı şirketlerine yolsuzluk operasyonu düzenledi. Rüşvet, imar süreçlerinde usulsüzlük, fiilen çalışmayanlara maaş ödemesi gibi iddialarla başlatılan soruşturmada 62 gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç'la belediye başkan yardımcıları da var. Bu arada bazı müteahhitler de gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü cezaevinde, 4'ünün yurt dışında olduğu tespit edildi. 5 şüpheli ise aranıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kurtulmuş Finlandiya'da Türk ve Tatar toplumu temsilcileriyle buluştu. Terörsüz Türkiye sürecine değinen kurtulmuş, kimsenin kendini ikinci sınıf hissetmediği Türkiye'yi kuracağız dedi.
5: Türkiye'nin hiçbir insanının teröre kaybedilmediği, hiçbir kimsenin kendisini ayrı ya da ikinci sınıf vatandaş hissetmediği bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız.
2: Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Kimsenin kendini ikinci sınıf hissetmediği Türkiye'yi kuracağız dedi.
5: Aramıza sokulmak istenen fitne fesadın tamamıyla ortadan kaldırıldığına hep birlikte şahit olacağız. Ve bu milli birliğimiz aynı vatanın bir parçası olarak, aynı kültürün bir parçası olarak, aynı inancın, aynı geçmişin, aynı tarihin parçası olarak aynı istikbalinde ortakları olmayı sürdüreceğiz.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya temasları kapsamında Helsinki'de Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi.
5: Gayretle Türkiye'deki bu süreci tamamlamaya, bitirmeye mücadele ediyoruz. Ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde başarıyla o süreci de tamamlayarak Türkiye'nin ilk asrının, Cumhuriyetimizin ilk asrının ilk yarısını aşağı yukarı 50 yılına mal olmuş olan, on binlerce insanımızın canına mal olan ve en az 2,5 trilyon dolarlık büyük bir kayba neden olan bu meseleyi de geride bırakmış olacağız.
2: Kurtulmuş komisyon çalışmalarının sonucunda bir raporun ortaya konulduğunu dile getirdi. Türkiye'nin önündeki en önemli sorunu aşmış olacağız dedi.
5: Onun gereğini yerine getirmek için de siyaset üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek ve inşallah en kısa zamanda bu meseleyi de hallederek Türkiye'nin önündeki en önemli sorunu aşmış olacağız.
0: İran'ın ABD ile mesaj alışverişini durdurduğu iddiası üzerine Amerikan Başkanı Trump'tan açıklama geldi. Trump, İran'ın kendisine bu konuda bilgi vermediğini söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ile de bir telefon görüşmesi yapan Trump, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların durdurulacağı garantisini verdi.
2: Önce görüşmelerin sona erip ermemesi umurumda değil dedi. Ardından hızla devam ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakereleri askıya aldığı iddialarını değerlendirdi. Trump, Amerikan NBC News'a konuştu. İran'ın kendisine bilgi vermediğini kaydetti. Ancak bu durum oraya gidip her yere bomba yağdıracağımız anlamına gelmez ifadelerini kullandı. Bence çok fazla konuştuk diye belirtti. Bir süre sessiz kalmak çok iyi olur. Hem de bu uzun bir süre olabilir yorumunu yaptı. Trump, Amerikan CNBC kanalına da görüşmelerin sona erip ermemesi umurumda değil açıklamasını yaptı. Ancak yalnızca birkaç saat sonra İran'da görüşmeler hızla devam ediyor diye paylaşımda bulundu. Trump, görüşmelerin İran tarafından askıya alınmasına neden olan İsrail'in Lübnan saldırılarını da değerlendirdi. Netanyahu ile telefon görüşmesinin ardından sosyal medya paylaşımı yaptı.
6: İsrail Başbakanı Netanyahu ile çok verimli bir görüşme yaptım. Beyrut'a hiçbir asker gönderilmeyecek. Yolda olan askerler de geri çevrildi. Üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah ile de çok iyi bir görüşme yaptım. Tüm ateşin durdurulması konusunda anlaştık. İsrail onlara, onlar da İsrail'e saldırmayacak.
2: Görüşmenin ardından Netanyahu ise Hizbullah saldırıyı durdurmazsa Beyrut'u vururuz dedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına devam edeceğini söyledi. Lübnan makamlarının açıklamasına göre de Hizbullah, Amerika Birleşik Devletleri'nin karşılıklı saldırıların durdurulması önerisini kabul etti. Trump'ın açıklamalarına İran'dan yanıt gecikmedi. İran Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Lübnan'a yönelik saldırılar tamamen durmazsa bunun İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri için ağır sonuçları olacak dedi. İran lideri Hamaney'in baş danışmanı Ali Ekber velayeti ise başlatan siz oldunuz. Ancak biz Lübnan halkının yanında sonuna kadar duracağız diye belirtti. İran basını İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan mesaj alışverişini durdurduğunu iddia etmişti. Görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğunu bildirmişti.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile ABD-İran arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durumu ele aldı. Fidan ve Arakçı görüşmede bölgedeki gelişmeleri de değerlendirdi. Evet, taraflar arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes müzakerelerin uzamasıyla şimdi farklı biçimlerde test ediliyor ve ne yazık ki tarafların anlaştığı tek bir nokta var, o da anlaşamamak. Peki bu durum ne kadar böyle devam edecek, konuşacağız. Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor İskender Karakaya hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
7: Merhaba Oral, hoş bulduk Evren Bey.
0: Çok sağ olun hocam. İran Araştırmaları Merkezi Araştırmacısı Oral Tuğ da bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz gece raporuna.
8: Merhabalar, hoş bulduk Evren Bey. Yayınlar hocam, selamlar sizlere de.
7: Merhabalar.
0: Çok sağ olun efendim. Çok sağ olun efendim. Şimdi Beyrut'ta yoğunlaşan saldırıları konuşacağız. Tabii bu nedenle Tahran'ın barış görüşmelerini askıya aldığı iddiası vardı. Yani bir anlamda İran için bardağı taşıran son damla oldu bu İsrail'in eylemleri ve aniden hızlı bir telefon trafiği gördük Trump'tan. Neler söylersiniz Oral Hocam? Yani neye yormalı Trump'ın hızlı biçimde devreye girmesini? Hem İsrail Başbakanı ile bir görüşmesi var. Hizbullah'la gerginliğin düşmesi için yapılan bir görüşme var. Yani bunlar bölgede tansiyonu düşürmeye yeter mi sizce? Ve anlamak istediğim bir diğer nokta da şu. İran'ın müzakereler durur restini de az evvel söyledik haberimizde. Bu durum gerçekten Trump'ı müzakerelerin devamına ilişkin endişelendirmiş olabilir mi hocam? Ne dersiniz?
8: Lübnan konusu İran için kırmızı çizgi. Bu sürecin en başından beri böyleydi. Çünkü Lübnan'daki İran varlığı oldukça eskiye gidiyor. Yani devrimin önceye kadar giden bir varlıktan söz ediyoruz. Dolayısıyla burada Hizbullah'ın üzerine bir noktaya kadar gidilmesi ve İsrail'in birazdan bahsedeceğim o savunulabilir İsrail için taşıdığı niyeti gerçekleştirmemesi adına İran çok net bir şekilde çizgisini çekti. Bu bahsettiğim savunulabilir İsrail nedir? 67'den sonra hususen İsrailler ülkelerin çok küçük olduklarını düşünüp bunu savunabilir çizgiye çekmek adına belli bir sınır çektiler. Bunlardan bir tanesi de Litani'nin güneyine olan Beştepe'nin işgal edilmesi. Tıpkı Golan'daki gibi fiili bir durum yaratıp buraların da savunulması. 1982'de yanlış hatırlamıyorsam Sharon'un da doktrinleştirdiği bir konu bu. Dolayısıyla İsrail bunu bir fırsat penceresi olarak görüp burayı Litani'nin güneyini tamamen tıpkı Golan'daki gibi işgale çekip bir şekilde fiili olarak burada varlığını sürdürmek gibi bir hedef taşımakta. Bu yeni bir hedef değil. Ve Netanyahu da kendi arkasında bırakmak istediği bir legacy var, bir anlatı var. Ve bunlardan bir tanesi de işte Hamas'ı yok ettim, Hizbullah'ı yok ettim. Savunulabilir İsrail'in özellikle Lübnan tarafını ele geçirdim. Bir şekilde işte Hermon'da, Batı Şeria gibi konular var. Bunun bir tanesi tabii ki İran. Tıpkı nasıl ki Menahem Begin ben Irak tehdidini bertaraf ettim dediyse Netanyahu da İran tehdidini bertaraf ettim demek istiyor. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi İran-Amerika müzakeresi bağlamında sorduğun soruya dönersem. Yani Amerikalıların savaşı çok başlatmak istemediği yönelik bir şey net olarak görülüyor. Zaten 28 Şubat'ta işte çatışmalar başladı. 28 Şubat'ın hemen sonrasında Hamaney'in öldürülmesinin arkasından Amerika'dan gelen o kadar çok karışık sinyaller vardı ki yani kendilerinin bir kere istedikleri stratejik hedefe ulaşamamış olması, yani vurabilecekleri herkesi vurmaları, vurabilecekleri her yeri vurmalarına rağmen bir şekilde istedikleri sonucu alamamış olmaları Amerikalıları tabii bu noktada başka bir şeye doğru sevk etti. Yani stratejik belirsizlik bağlamında. İsrailliler için stratejik hedef belli. İran'ın işleyemez bir devlet haline getirmek. Ama Amerika'nın açıkçası stratejik hedefi baştan beri belirsiz. Bu belirsizlik bugünlere getirdi bizi. Bugünlere sürükledi ve şu an tekrar bir çatışma başlatmak istemediği net olarak görülüyor Trump'ın. Fakat ciddi bir de açmaz durumu söz konusu. Çünkü eğer İran Hürmüz'ün statüsünü değiştirirse bir şekilde yahut dondurmuş varlıkları kurtarırsa yahut işte ambargoları bir şekilde hafifletirse zaten çatışma öncesi sahip olmadığı bir şeyi ele geçirmiş olacağı için hem kaleyi korumuş olacağım dolayı bir zafer anlatısını inşa edecek, hem de daha önce sahip olmadığı bir şey sahip olarak bu savaştan çıkmış olacak haliyle bunu da vermek istemiyor Trump. Ortada çok ciddi bir yapısal sorun söz konusu. Bunun çatışmaya evrilebileceğini ben öngörüyorum açıkçası. Çünkü yapısal sorunlar var ortada. Ama bu çatışmanın çok uzun sürmeyeceğini, yani belki kısa sürelik işte bu Trump'ın ilk başta bahsettiği sivil altyapıları vurarak belki bir 10 günlük bir süreç içerisinde geri çekilebileceklerini düşünüyorum açıkçası.
0: Yapısal sorunlar bir çatışmaya evrilebilir diyor değerli hocamız. Peki İskender Hoca neler düşünüyor? 8 Nisan'da varılan bir ateşkes, neredeyse ateşkeste de 2 ay geride kalacak kıymetli hocam, ama halen kat edilmiş bir mesafe yok ki hafta sonuna baktığımızda yine karşılıklı saldırıların olduğunu gördük ve yeni haftaya da bu Lübnan'daki kritik gelişmelerle başladık. Siz nasıl okuyorsunuz hocam yeni haftayı ve İran'ın da aslında akşam saatlerinde ortaya koyduğu bir rest vardı. Eğer Lübnan'daki bu durum, bu işgal süreci devam ederse biz de müzakereleri durdururuz dedi ve şimdi yeni bir sürecin içine mi girdik? Neler söylersiniz?
7: Şimdi Evren Bey tabii Oral Hoca çok güzel özetledi. Ben de şöyle katkıda bulunayım. Tabii lütfen, pamuk ipliğine bağlı bir süreçle karşı karşıyayız. Yani bu ateşkes her an bozulabilir. Ama diğer taraftan diplomatik açıdan da yürüyen, ilerleyen bir süreç var. Bu diplomatik sürecin ilerlemesinde gerek İran'ın yeni yönetiminin, bürokrasinin, askeri elitinin, diğer taraftan Donald Trump'ın siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik, iç siyaset bağlamındaki parametrelerden anladığı ya da kendi çıkarları, menfaatini nasıl realize edeceği ve kısa orta vadede bunu nasıl değerlendireceği noktasında bazı sahip olduğu görüşler var. Trump'ın özellikle 25-26 Mayıs'tan sonra Bender Abbas'ta ve İran'ın özellikle kendi kontrol altına almak istediği Hürmüz'deki yeni statiko ile alakalı girişimlerini Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç müsamaha göstermeden askeri olarak cevap verdiğini gördük. Ama diğer taraftan Trump'ın özellikle savaşın ilk bir ayındaki fırsatları elde ettiğinde bunu körükleyen yaklaşımından ziyade sanki bir itidal çağrısı yapan ve hala masadayız şeklinde bir açıklaması da vardı. Enteresan biçimde Truth Social'da bu açıklamayı da yaptı. Şimdi bunları alt alta topladığımızda çok enteresan tabii.

0: Bir şey daha ekleyeyim. Dünya Kupası da başlıyor. Dünya ekonomisi bağlamında, sosyokültürel anlamda bazı gelişmeler de var. Amerikan halkının tatile çıkması var. Kasım ayında Amerika'da kongre ara seçimleri var. Ben aslında yaz aylarının daha sakin geçip seçimlerde Trump'ın elde edeceği kısmi başarıyla beraber tekrardan savaş durumunun alevlenebileceği şeklinde bir görüşüm vardı ama özellikle Netanyahu ve Katz'ın açıklamaları Oral Hoca'nın da söylediği gibi yani Hitani Nehri'nden sonraki aşama Zehrani Nehri'ne doğru ikinci aşama ki bu artık Lübnan topraklarının %20'sinden fazlasını bize gösteriyor. Ama Trump'ın özellikle İran'a yönelik verdiği mesajlarda ben işte İsrail'le görüştüm onlar saldırılarını durduracak dedi. Tabii bunlar ne kadar gerçekçi bunu zaman gösterecek ama İran'ın geldiği noktada özellikle 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlıkların verilmesi ve Hürmüz konusundaki isteklerinin karşılanması ve nükleer konusunda Trump doğru söylüyorsa aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin istediğini verdi ya da o şekilde bir söylem inşa etti. O zaman Amerika Birleşik Devletleri ve Trump ne istiyor? Daha kesin garantiler mi istiyor? Bu zaten savaşın sebeplerinin ortadan kalkmasına yol açar. Ama tabii İran için şu aşamada ne elde ederse de kârdır. Yani onu da görmek lazım.
1: Tabii.
0: Ama tabii süreçte iki tarafın da masada kalmak zorunda olduğu ama anlaşmanın kısa vadede olmayacağı ama orta ve uzun vadede mutlaka bir sonuca varılacağı şeklinde şu anda bende bir intiba uyandı yani bu son gelişmelerden sonra.
1: Anlıyorum. Sayın Tuğay, şöyle devam edelim. Şimdi Lübnan'daki çatışmalara baktığımızda İran Savaşı'nın en geniş çaplı yayılımı oldu. Orada işgalini sürdürmeye kararlı gibi duruyor Netanyahu ki 2 Mart'tan bu yana İsrail'in işte hem hava saldırılarını gördük, tahliye emirlerini gördük. Bu nedenle 1 milyondan fazla Lübnanlı'nın da yerinden edildiğine tanıklık ediyoruz. Orada ciddi bir insani kriz var ki Netanyahu Beyrut'un evet Hizbullah kontrolündeki o güney banliyölerine de saldırı emri vermesi adeta İran açısından da bardağı taşıran son damla gibi oldu, öyle gözüküyor. Bundan sonra sizce peki bölgeyi neler bekliyor? Yani Lübnan'da bir çözüm acaba müzakereler için kolaylaştırıcı bir adım mıdır? Ve şunu da anlamaya çalışıyorum. Netanyahu'nun Lübnan'daki ana planı, gerçek planı nedir efendim?
2: Az önce de bahsettiğim gibi Lübnan'ın güneyini tamamen kontrol altına alıp savunulabilir İsrail için bir yani bu özellikle altın çubuğu savunulabilir İsrail bir terminoloji olarak kullanılıyor orada. Bir şey yaratmak. Nasıl ki Gazze meselesi 2023'te başlamadı. Lübnan meselesi de şimdi başlamadı. Yani İsrail'in Lübnan'la alakalı istekleri, emelleri, oradaki siyasi dizayn noktasında yaptığı suikastlerden tutun da işte işbirliğine girdiği çeşitli gruplar, Hizbullah'la olan çatışması bugünün konusu değil. Yani 80'lerin başından beri süregelen aktif bir durum söz konusu. Dolayısıyla bugünkü meseleyi sadece bugünkü meseleler perspektifini okumak eksik bir resim verecektir bize. İsrail çünkü burada az önce de tekrar altını çiziyorum. Savunulabilir İsrail için Batı Şeria'yı güneyde Sina'nın işgal edilmese bile kontrollü bir şekilde tutulabilmesi ve işte Philadelphia koridoru üzerinden gene bir şeyleri var, tasavvurları var Gazze üzerinden. Hermon Dağı, Golan Tepeleri ve işte bu Litani'deki Beştepe üzerine net bir şey var. Dolayısıyla bu şu an İsrailler bir fırsat penceresi. Ve fırsat penceresinin işte bugünkü işte kullanımı Hizbullah burada varlık gösteriyor, bize saldırılar düzenliyor diyerek burada süreci ilerletmek
1: Efendim
2: isteyeceklerdir.
1: siyasi dizayn ifadesini kullandınız. Bu dizayn içinde Amerika Birleşik Devletleri peki nasıl bir yer tutuyor ve burada yani İsrail'i at koşturmasına tırnak içinde kullanıyorum halk diliyle izin mi verecek Trump ne yapacak?
2: İzin istemediler ki bugüne kadar İsrailliler böyle şeyleri
1: Yani
2: yaparlarken
1: bu
2: yani
1: akşamki gelişmelere baktığımızda işte sanki iyi polis kötü polisi oynuyor gibi duruyor taraflar işte
2: taktiksel
1: taktiksel değil mi?
2: Evren Bey taktiksel geri çekilmeler olabilir yani taktiksel hamleler olabilir geri çekime bağlamında ama İsraillerin bu konudaki talepleri ve hedefleri dediğim gibi 82'ye kadar giden bir konu yani 67'ye kadar giden
1: Yani o zaman bu fırsatı
2: bir
1: sonuna kadar kullanma yolunu seçecektir, öyle mi?
2: Tabii şu an Hizbullah'ın liderliğini yok ettiler. Hizbullah militanlarını büyük ölçüde zarar verdiler. Hizbullah her ne kadar tam anlamıyla kapasitesini yok etmek belki imkansız olsa da oradaki sosyoloji gereği gene de belli bir yeri askeri olarak kontrol etmek mümkün. Bunu elde etmeye çalışıyorlar. Bu siyasi dizaynı da işte zamanında Lübnan'da suikastler yaparak, çeşitli işbirlikleri yaparak gerçekleştiler. Şimdi aynı şeyi İran için tasavvur ediyorlar. Yani bütün bu savaş, bütün bu hikaye bittikten sonra İsrail içerisinde özellikle bu yeni gelen Mossad Başkanı Gopman'ın perspektifi suikast ve sabotaj döngüsünü İran içerisinde devam ettirerek bu şekilde oradaki siyasi istikrarsızlığı, kaosu sürdürmek üzerine. Çünkü özellikle savaş sırasında bir konsolidasyon gerçekleştiğinden ve savaş şartları vuku bulduğundan çok anlaşılmıyor ama savaş bittikten, toz duman indikten sonra İran'daki ekonomik bunalım, sosyal yıkım, bu altyapı yıkımları nasıl ki 12 günlük çatışma 28 Aralık protestolarına vesile olduysa, sebep olduysa, ağırlaştırdıysa durumu, şimdiki altyapı yıkımında şeyi aslında şu ateşkes sürecinde bile İran'da hissedilmeye başlandı. Bu yüzden Pezeşkan sürekli olarak işte esnaflara çağrıda bulunuyor. Yanınızdaki insanları işten çıkartmayın diyor mesela. Veya işte tüketim konusunda çağrılar yeniden başladı Pezeşkan tarafından. Daha az elektrik tüketelim, daha az gaz tüketelim şeklinde veya dikkatli olalım şeklinde çağrılar devam ediyor. Şimdi haliyle bu ateşkes sürecinde bile bu ekonomik ağırlık hissedilmeye başlanmışken, çünkü insanlar iş yerlerini kaybettiler malum. Bir sürü fabrika vuruldu, bir sürü yer vuruldu. Bir de elektrik altyapısına bir saldırı gelirse Trump'tan yana, ki İranlar bunun tehlikesinde farkındalar. Durum daha da ağırlaşacak ve İsrailler de bunu manipüle etmek istiyorlar gelecekte. Yani bu işi yani rejim değişikliği stratejik hedefini kısa vadede böyle vuruşlarla gerçekleştiremedik. 2028-30'a kadar olan süreçlerde olacak olan manipülasyonlarla, suikastlarla, sabotajlarla, toplumsal hareketlerle manipüle ederim diye bir düşünce şu an İsrail içerisinde konuşuluyor.
1: Peki, müzakerelere dönelim. Doçent Doktor İskender Karakaya hocamıza. İskender hocam, yani görüşmeler sürerken hafta sonu gördük, karşılıklı saldırılar var. Sizce anlaşmanın önündeki temel engel ne olabilir hocam? Çok iyi bir anlaşmanın yakın olduğunu söylüyor Trump sürekli ve bir yandan da şartları sertleştirip işte detaylı güvenceler istiyor. Yoksa Tahran'ın acaba halen Washington'a güven duyamaması bu mu bir yol kat edemememizin nedeni? Zira İranlı yetkililere baktığımızda görüşmeleri biz her seferinde yani parmağımız tetikte gökten bomba yağmasını bekleyerek gidiyoruz diyor. Bu manzara değişmedikçe bir umut beslemek gereksiz mi hocam?
0: Evren Bey, tabii karşılıklı bir güvensizlik durumu var. Ortak bir zeminde buluşamama meselesi de var. İran özellikle bir yıpratma savaşına doğru ve küresel siyasi ve ekonomik parametreleri, güvenlik parametrelerini kullanarak dünyanın da müdahil olduğu ve kendi çıkarları doğrusunda bir sonuca ulaşmak istiyor. Hala da bu mevzisini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri tabii Venezuela olayından sonra birçok yayında da konuşmuştuk. Hızlı bir sonuçla yönetimi değiştirebileceğini ve bunu da işte Erol Hoca'nın da söylediği gibi askeri ve siyasi bürokratik elitteki önemli kişileri, devrimin hafızasını oluşturan kişileri ortadan kaldırarak yeni kişilerle konuşma, müzakere olanaklarının olabileceğini düşündü. Ama işte velayet-i mutlaki fakih sistem olsun, İran'ın devrimin temel ideolojisi, halkın protestolarına rağmen işte yönetimin arkasında durması, yani İran'ın kendi iç meselelerinin dışarıdan büküp çözülmeyeceğini ABD anladı ama hala kesin bir sonuca da varamadılar. Tabii en büyük mesele nükleer konusu. İran'ın elinde 400 kilo kadar %60 oranında zenginleştirilmiş uranyum olduğu söyleniyor. Bunların üçüncü ülkelere transferi. İran tabii hem savaş tazminatı, saldırmamazlık garantisi ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına kadar gidebilecek fantastik bir öneride bulunmuştu. Ve Hürmüz'deki yeni süreçle alakalı da bir geçiş ücreti ki 2 milyon dolarlardan bahsetmişlerdi. Bugün sanki daha da bunu cüzi bir rakam indirebilecek ama bunu zorluyor. Bununla alakalı da bir geçiş idare şeklinde bir ofis kurmuş. ABD de bunu terör listesine aldı yanlış bilmiyorsam. Tamam, tabii Amerika Birleşik Devletleri özellikle gerek İsrail'in güvenliği, petrolün işte LNG olsun, petrol olsun %20'si buradan dünya piyasalarına gidiyor. Bunun kontrolü. Ve İran meselesini arkada bırakarak Çin meselesinin yoğunlaşma noktasında Orta Doğu meselesini kesin bir çözüme ulaştırmak. Tabii Trump'ın kafasındaki temel meselelerden biri de bu. Yönetim değişikliği olsun, İran'ı parçalamak olsun bunların çok kolay olmayacağını gördüler. Ama tabii özellikle balistik füzelerin ABD hedeflerine, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki askeri şemsiyesine verdiği zarar, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan Kuvvet, bugünlerde yine İran tarafından bir üssün vurulduğuna dair isim verilmedi ama kuvvetteki bir üs galiba. Bu MQ-1 insansız hava aracı düşürüldü. Bu Bender Abbas ve Keşim Adası'ndaki saldırıların isimleme yaptığını söyledi İran. Yani bir taraftan müzakere sürerken diğer tarafta sahadaki durumda mevzi kazanma arayışı da devam ediyor. Bir hegemonya mücadelesi var aslında. Bu hegemonya tabii kimin güçlü olduğunu nereden baktığımıza göre değişir ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu süreci uzatmak, İran'ın da bu sürece karşı koyma gibi hala elinde imkan ve kabiliyetler var. Fakat bu da bir çıkmaza sürüklüyor, dünyayı da sürüklüyor.

0: bölgeyi de sürüklüyor, iki ülkeyi de sürüklüyor. Dolayısıyla İsrail'in biraz dışarıda tutulabildiği ya da kontrolün kimde olduğu, ben hala kontrolün Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu düşünüyorum. Bu Beyaz Amerikan Milliyetçilerin çıkışları vesaire var ama Donald Trump birazcık İsrail'i aslında yönlendirebiliyor. Daha büyük bir perspektiften olaya bakabiliyor. Ama tabii burada nükleer konusunda atılabilecek bir adım diğer meseleleri sanki önceleyebilir Evren Bey. Bu konuda da aslında geçen hafta yani birkaç gündür pozitif yönde
1: Evet.
0: mesajlar vardı ama tekrardan bir karşılıklı çatışma durumunun sinyalleri gelmeye başladı. Eğer bu düzlemde bu zeminde ilerlenebilirse İran da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafının kendisine kısa vadede üçüncü kere saldırmayacağı noktasında bir inanışa sahip olursa o zaman sanki bir barış için umut doğar diye düşünüyorum. Ama tabii bunun çok zor olduğunu da söyleyelim.
1: Evet, nükleer konusu.
0: Kısa ve orta vadede en azından
1: Evet,
0: evet.
1: anlıyorum. Nükleer konusu ana mesele olmaya devam edecek ki sizin de ifade ettiğiniz altını çizdiğiniz gibi her iki tarafın farklı imkanları, kabiliyetleri var. Anlaşmaya ne kadar yakınız diye anlamaya çalışıyoruz Oral Hocam. Şimdi İran'ın taktiği artık çok net değil mi hocam? Baskıyı bir şekilde absorbe etmek, geri dönüşü olmayan tavizlerden bir şekilde kaçınmak ve yani o temel pozisyonlardan sapmadan müzakereleri canlı tutabilmekti. İran'ın amacı bu. Peki hocam bu ne kadar sürdürülebilir ama ki başta siz söylediniz. Yani o yapısal sorunlar elbette bir çatışmaya evrilecek mi? Ne dersiniz? Yoksa bir anlaşmaya doğru yaklaşabilir miyiz ki Cuma günü de bir nihai karar vereceğini söylemişti Trump ama oradan da bir sonuç çıkmadığını gördük. Yani bu haftaya dair umutlarınız, beklentileriniz neleri anlatıyor?
2: İran'ın zamanın kendilerinden yana olduğunu düşünüyorlar. Zamanı uzattıkça kazandıklarını düşünüyorlar. Asimetriyi de
1: Sizce de
2: buna göre
1: öyle mi hocam?
2: kurmuşlardı. Trump'ın şeyine bakıldırsa, hani hal ve hareketlerine, açıklamalarındaki şey belli bir maliyet yarattıkları kesin Amerika'da. Çünkü yani İran'ın iki tane savaşı olduğundan bahsedebilirim açıkçası. Yani bir tanesi konvansiyonel, şu an hali hazırda yürüttükleri işte Amerika'da sıcak çatışma, İsrail'de sıcak çatışma. Ötekisi ise bu savaş bittikten sonra başlayacak olan esas kendi iç yıkımıyla alakalı yaşadığı bir inşa savaşı. Belki bu şekilde şey yapabiliriz. Şimdi ilk savaşı İran'ın kaybetme şansı yok. Çünkü bir savunma savaşı bu. Bunu hep şu örnekle veriyorum, analojisini kuruyorum. Yani bir kaleyi kuşattınız, kale düşmedi ve hasım çekildi, kazandınız. Yani hayatta kaldınız. Stratejik hedef neydi burada? İşte rejimi devirmekti. Rejim devrilmedi. Hatta ideolojik olarak daha güçlü çıktı diyebiliriz bir taraftan. Diğer konu neydi? İşte az önce saydım, Hürmüz'ün statüsünden tutun da belki yaptırımların hafiflemesine kadar birçok şeyden bir tanesini koparsa zaten var olmayan, sahip olmadığı bir şeyi kopartmış olacak İran. Dolayısıyla bu noktada İran zaferini ilan edecektir bu hikaye bittikten sonra. Trump işte sert vuruşunu yapar veya yapmaz, geri çekilir, bir anlaşma çıkar, çıkmaz, bunlar önemli değil. Ama uçak gemileri çekildiği zaman İran diyecekti, işte bizi yıkmaya geldiler, hasar alıp döndük diyecek. Bir taraftan da işte İsrail Amerika'daki yerini sorgulattık gibi gibi veya işte Körfez'deki Amerikan varlığını sorgulattık gibi şeyler var. Ama esas diğer savaş İran'ın az önce de bahsettiğim bütün bunlar bittikten sonra, bütün tozuma indikten sonra o yıkımla beraber baş başa kaldıklarında yaşayacakları kendi iç hikayesinde ne gelişeceği. Yani bu da ikinci tarafı hikayenin. Yani o kadar ağır yaralar aldı ki İran. Bu ağır yaralardan nasıl sıyrılacak ve kendisini çıkaracak? İşte o yüzden Hürmüz'ün statüsünde bir maddi gelire ihtiyacı var veya dondurmuş varlıklardan bir gelir yaratarak çünkü şey dedim yani insan yardım olarak biz bu paraları size verelim gibi teklifler de geliyor. Onlar bunu kabul etmiyorlar. Dolayısıyla bu tip işte siyasi veya ekonomik ambargoları kaldırtarak bir şekilde bu yüzden çıkmaya çalışıyorlar. Çünkü paraya ve izolasyonun en azından hafifletilmesine çok ihtiyacı var İranlıların. Bu bağlamda belki işte nükleer konu biraz hani iki tarafında ne diyeyim hani şeyine döndü ortada olmazsa olmaz gibi dön. Bir taraf ulusal onur olarak tanımlıyor. Diğer tarafta bir mecburiyet olarak tanımlıyor. Hani belki bu noktada tavizler vesaire verebilir İranlar ama karşılığında da başka bir şey almadan asla bunu vermezler. Trump'a bir hikaye gerekiyor. Bu işten çıkmak için bir hikaye gerekiyor. İranlıların bu hikayeyi verebileceğini düşünüyorum ben doğrusu. Yani tabii kamuoyunda farklı konuşuluyor ama gene de günün sonunda sorunların çok yapısal olduğunu düşünüyorum. Ve İranlıların bu asimetriyi kurdukları yerden baktıkları zaman 1980'lerden beri düşündükleri bir şeydi bu. Bir gün bu savaş gerçekleşirse ne olur sorusunun cevabı. Şu an kazandıklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla İranlar ellerinin güçlü olduğunu düşündüğü için de şu an...

0: Biraz daha hakim tepeden durumu şey yapıyorlar ama bir şeyin de farkındalar. Kalibaf'ın açıklamalarından da bunu görüyoruz. Bu çok uzun süre yayılabilecek bir konu. Direnci sonsuz değil nihayetinde. Dolayısıyla bunu çok optimal bir yerde tutarak, anlaşmaya bir şekilde götürerek ve belli tavizler alarak aldıkları bu tavizlere ikinci savaş dediğim kısımda ülkenin tekrar inşası noktasındaki eksikleri gidermek üzere bir şey ayak kurmuş durumda. Yani böyle üçlü bir şey oluşturulmuş durumda. Benim gördüğüm bu şu an.
1: Evet, kıymetli hocamız Oral hocamız aslında savaş sonrası da bu stüdyolarda neleri konuşacağımıza dair önemli göstergeler ortaya sundu. İskender hocam siz neler düşünüyorsunuz? Savaş sonrası planlamalar elbette İran için oldukça önemli ve bu konuda mutlaka ciddi bir mali kaynağa da ihtiyaçları var. Bu konuda acaba Tahran yönetimi bazı tavizler verebilir mi? Ne dersiniz?
2: Tabii şimdi bu savaş biterse önce ateşkes tabii bir barış anlaşması hangi şartlarda bitecek? Mesela İran Körfezi'ndeki Amerikan şemsiyesinin yeniden kurulması noktasında Suudi Arabistan kuvvet ve diğer ülkelerle ilişkilerini nereden kuracak?
1: Tabii.
2: Hürmüz'ün yeni statükosu nasıl olacak? Bir geçiş ücreti alınacak mı? Çin-İran ilişkileri, Çin-Rusya ilişkileri nasıl şekillenecek? Çünkü Trump'ın bir Çin ziyareti var. Daha sonra Putin de gitti Çin'e. Dolayısıyla bu arda arda gelişmeler aslında yeni dönemdeki enerji jeopolitiği bağlamında da yeni denklemi nasıl kuracak? Galiba mesela hemen İran'ın Çin temsilcisi olarak atandı. Yani şu anda siyasi anlamda belki de en güçlü kişilerden bir tanesi. Dolayısıyla İran'ın buraya nasıl varacağı önemli. Amerika eğer yapılacak anlaşmada bundan sonra hiçbir hukuki iddia olmayacak gibi bir şey de olabilir. Yani İran savaş tazminatı da istiyor. Çünkü haksız yere vurulduğunu, meşru müdafaa kapsamında cevap verdiğini söylüyor. Ve bunu ikinci kez olduğunu söylüyor. İsrail ise İran'ı bir terör devleti olarak şey yapıyor. Ahtapotun başı olarak görüyor. Bu Naftali Bennett'in Ahtapot doktrini vardı. Yani vekil güçler yerine 2018'de doğrudan Ahtapotun kendisiyle savaşmak gibi. Dolayısıyla şu anda hukuki, siyasi, askeri şeyler birbirine karıştı. Yani meşru müdafaa diyorsunuz. İşte Venezuela'nın devlet başkanı bir anda ülkesinden ABD'ye getirip yargı önüne çıkartılıyor. İran'a saldırılıyor. Dolayısıyla yeni düzenin nasıl olacağı çok önemli. Tabii kısa ve orta vadede bu fosil kaynakların hemen elektrik ve diğer yenilenebilir enerjiye çok hızlı bir şekilde adapte olmayacağını düşünürsek petrolün ve enerjinin hala önemi var. Dolayısıyla Hürmüz'ün önemi İran'a hala bir koz olarak elinde duruyor. Bu noktada Trump'ın açıklamaları çok keskin gibi ama bence burada tavizler verilebilir ama İsrail'in güvenliği ve petrol konularında çok garantiler alması gerekiyor Donald Trump'ın. Yani bu konuda Amerikalılara hep verdiği mesaj biz İran'a gidip vuruyoruz ya da işte ki öyle dedi yani bu ikinci savaşta birinci savaşı İsrail başlatmıştı. Bunu sahiplendi ABD. Bu sizin güvenliğiniz için muhalifler eleştiriyor. İşte demokratlar bir oy bile fazla olsa sembolik bile olsa Aziz sürecini başlatacağını söylediler. Kasım ayından sonra. Trump'ın da mutlaka zafer elde etmesi lazım. İsrail'in başındaki başbakanın da o hükümetin de zaferlere ihtiyacı var.
1: Evet.
2: Dolayısıyla böyle bir
1: Oradaki
2: ortamda
1: seçim sürecinde düşünecek olursak değil mi?
2: yani böyle bir ortamda Dünya Kupası, petrol fiyatlarının düşmesi gerektiği, Amerikan halkının enflasyonu hissetmemesi gibi birçok ekonomik siyasi parametre var, sosyal kültürel. Bunlar da tabii ekonomiye dayanıyor. Trump da bir iş adamı biliyorsunuz. Dolayısıyla belki bu süreci bir şekilde diplomatik süreci bir 60 günlük ateşkesten bahsediliyor. Ekim ayına kendisini atarsa olası bir cumhuriyetçilerin oylarının toparlanması durumunda ben tekrardan savaşın canlanabileceği noktasında çok ciddi şeyler görüyorum. Fakat işte buna hazır mı ABD ya da buradaki Clausewitz'in dediği gibi savaş siyasetin başka araçlarla devamıysa bu üçüncü savaş ya da bu savaşın devamı size siyasi olarak hangi kazanımları sağlayabilir? Amerikalıların da burada şu anda kafaları çok net değil. Önce bunu netleştirmeleri gerekiyor. İçeride bu meseleyi çözmeleri gerekiyor. Çünkü gerek İkinci Dünya Savaşı'na girme kararı olsun. Tabii orada çok olağanüstü gelişmeler olmuştu. Gerek işte Vietnam'dan çekiliş olsun. ABD Afganistan'dan 2021'i hatırlayalım. Amerika bir şekilde bir karar verip arkasında durmuştu. Şimdi bunu sağlayabilir mi? Burada çok net değilim. Yani çok bir belirsizlik var. Ama Trump'ın da kafasında bir şeyler olduğunu herkes görüyor. Fakat onun kafasındakiler bakalım Amerikan çıkarları ne kadar karşılayacak? Onu da bu süreç bize gösterecek gibi duruyor Evren Bey.
1: Evet, Trump'ın aklındakiler dedi ki Trump geçtiğimiz günlerde ki ara seçimi umursamıyorum tarzında bir açıklamada da bulunmuştu ama şimdi Oral Hocam Amerika'daki duruma baktığımızda savaşın başlangıcına kıyasla neredeyse

0: %50 daha da yükseldi petrol fiyatları. İşte enerji fiyatları sürekli artıyor ki bu durum Amerikalıların o ekonomi algısını da oldukça etkilemiş gibi. Son bir ankete baktım. Sadece ülkenin %16'sı ekonomi iyi diyor. Ve bu şekilde seçime doğru ilerleyen bir Trump var. Yani gerçekten anlayamıyorum. Hiç mi umursamıyor? Seçimi geçtiğimiz günlerde Amerikalılara seslendi. Arkanıza yaslayın, rahatlayın, bu seçim bitecek gibi dedi. Ama Amerikan seçmenin de bu mesajları hiç almıyor gibi hocam. Ne dersiniz?
1: Yani tabirimi mazur görün Erhan Bey de, Amerika biraz bu süreçte savaşa sürüklenmiş devlet oldu. Yani böyle sürüklenmiş şey gibi. Savaşa sürüklendi resmen. Yani çünkü Amerika'nın gündeminde zaten başından beri İran tırnak içerisinde düşmüştü. 12 günlük çatışma oldu, savaş oldu. Dedi ki Trump, nükleer dosya bitti artık, bundan sonra geri dönemezler. Öyle sert vurduk ki artık bu konu kapandı dedi. Ondan sonra ama İsrail tarafında Ağustos'ta tatbikatlar başladı. İşte bütün bu süreçte eksikler giderildi vesaire. Protestolar başladığında, protestoculara yardım ediyoruz diye başlayan bir süreç. Rejim değişikliğine, sonra tehdidi değiştirmeye, ondan sonra balistik füzeleri ortadan kaldırmaya, en son Hürmüz'ün açılmasına doğru evrilen bir sürece dönüştü. Dolayısıyla Amerika'da bu kararlar nasıl alındı, kimlere, bunu belki ileriki işte anılar yayınlandıkça, o bugünkü kurmaylar, kitaplar yazdıkça belki öğreneceğiz ya da bir yerlerde konuştukça, ama tamamen böyle hazırlıksız bir şekilde işin içine ittirildiler benim gördüğüm kadarıyla. Birçok uzmanın, hocanın ittifaken söylediği bir şey bu. Ve şu an az önce de söylemiştim, ikinci gün söyledikleri açıklamalarda da çok çelişen bir sürü şey söylemişlerdi malum. Bu durumdan nasıl sıyrılabileceklerinin derdi ben fikirler olduklarını zannetmiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse Amerikalıların. Çünkü süreç İsrail'i o kadar net bir şekilde İsrail'in stratejik hedefleriyle uyuşuyor ki bunu belki tekrarlamak gerekiyor. İran bir failed state ya da fragile state haline getirilip, iyiden iyi kırılgan devlet ya da işte başarısız devlet haline getirilip nükleerle, vekil güçlerle, balistikle uğraşamayan, kendi iç harmanlanmasıyla sürekli uğraşan, toplumsal hareketlerle, siyasi kaosla, ekonomik buhranlarla uğraşan bir ülke haline getirilip en iyi ihtimalle devletsizlik algısı yaratarak özellikle periferide orta vadede parçalanmaya yahut işte boyun eğmeye ittirecekleri bir sürecin aslında ittirmek istiyorlar şu an İsrailliler. Dolayısıyla bütün bu hikaye, işte hatırlayın, taş devrine döndüreceğiz İran'ı, İran medeniyeti yok edeceğiz söylemleri gibi laflar, İsraillerin başından beri İran'da yaratmak istedikleri sistemik felç konseptinin Trump dil ve edebiyatındaki yansımasıydı aslında. Sistemik felç konseptinin de en temel şeyi elektrik altyapısı yok edilmesidir. Irak 91'de yaşanan şey, 10 gün içerisinde Irak'ın bütün elektrik altyapısını yok ettiler. Dolayısıyla bu hikayenin bu noktaya doğru evrilmesi 2024'ün Ekim ayından beri tasarlanan bir şeydi. Yani basına sızanlar belki daha öncesine gidebilir ama basın açık kaynaklara düştüğü kadar da söylüyorum. İsrail tarafının istenen bir şeydi. 12 günlük savaşta bu noktaya gelmedi konu. Artık bunun birçok sebebi olabilir. Belki yanlış hesaplamalar vesaire bir sürü şey konuşabilir belki ama devam eden bu süreçte, 12 günün devamı olarak görürsek bu süreci, bu hikayenin sonu sistemik felce gidene kadar, yani elektrik altyapısının, petrol altyapısının, bütün kritik altyapıların, sivil altyapıların vurulduğu bir senaryoyu görene kadar, 91 Irak, işte çöl fırtınası, benzer bir senaryo görene kadar ittirilecek yani bu birileri tarafından. Dolayısıyla bu Amerikan iç kamuoyu şimdiye kadar çok hesaplanmadı bütün bunlar yapılırken de. Bu özellikle Ocak'tan beri gelişen süreçte. Bundan sonra da ne kadar hesaplanır çok şüpheliyim ben. Amerikan uzmanları tabii çok daha iyisini diyebilir. Son şunu söylemek isterim bununla alakalı.
0: Buyurun.
1: İşte bu sistemik felç meselesi yine giderse konu, İranlar Körfez'in altyapısıyla İsrail'le alakalı işte savaşı yaymak, Irak'ta Husilerle işte Lübnan'da daha fazla savaşın şiddetini arttırmak ve asimetrik bir yayma şeklinde işi ilerletmek gibi bir tehditleri var. Böyle bir senaryo karşıtı Amerikalıların yapabilecekleri şey de çok kısıtlı. Yani Husilerin tekrar senaryoya girdiği, İran karıştığı, belki Kuveyt'in, Bahreyn'in ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik işgal hareketlerini görebileceğimiz, böyle çok bugün çok uç görünen senaryoların olabileceği bir savaş senaryosunda da haliyle, ya da Suudi Arabistan'ın altyapılarının vurulduğu, işte Aramco vesaire buraların vurulduğu bir senaryo karşı karşıya gelmemek için de bugün böyle bir durum var. Ama Netanyahu da diyor ki, Ocak ayında bunu söyledi, savaş süresince iki kere söyledi, biz İsrail'i bir hub'a dönüştüreceğiz, enerji ve lojistik hub'ına dönüştüreceğiz. Bunun için işte Körfez'deki bu şeyin kaosun alternatifi İsrail'in Doğu Akdeniz'e çıkışıdır. Yani bu enerji ve ulaştığının İsrail üzerinden çıkışıdır şeklinde bir düşüncesi olduğu görülüyor.

0: Dolayısıyla burada Amerikan iç kamuoyu başından beri hesaba katılmadığı için bundan sonra da ne Trump ne de Amerikan yani ne Trump'ın siyasi geleceği ne de Amerikan iç kamuoyunun çok hesaba katılıp katılmayacak konusu benim baktığım yerde şüphelerim var. Tabii ki işin Amerika uzmanları çok daha doğrusunu söyleyeceklerdir.
1: Peki, tam da biz bunları konuşurken Trump'tan sıcak açıklamalar da geldi. Son olarak onları da aktarayım izleyicilere. Bugün küçük bir aksaklık oldu ama onu çabuk hallettim diyor Hizbullah ve İsrail arasında yaşanan çatışmalara dair ve Hizbullah ve Netanyahu'yla konuştum. Ateş etmemelerini söyledim. İkisi de birbirlerine ateş etmeyi bıraktı diyor. Yine kendini öven nitelikte bazı açıklamalara imza atmış az evvel. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Hem savaşı hem de savaş sonrası senaryolar, aynı zamanda İsrail'in Lübnan'daki işgalini ve bunun beraberine getirdiği gelişmeleri konuştuk. Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor İskender Karakaya hocam çok teşekkürler ve İran Araştırmaları Merkezi araştırmacısı Oral Tuğ hocam çok kıymetliydi yorumlarınız, çok sağ olun efendim.
2: İyi akşamlar,
1: İyi
2: iyi
1: akşamlar,
2: yayınlar, sağ olun.
1: teşekkürler. Devam edelim haberlerimizle. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 31. Bakü Enerji Forumu'na katıldı. Forum sonrası basın mensubuna yaptığı açıklamada dünyada enerji arz güvenliğinin önemini vurguladı ve Türkiye bu konuda hazırdır dedi.
3: Dünya hakikaten zorlu bir süreçten geçiyor ama özellikle enerji dünyası bundan çok ciddi etkilenmiş durumda. Boru hatları gibi projelerle Türkiye-Azerbaycan hakikaten örnek bir işbirliği yapıyor enerjide. Ve enerjide uzun dönemli işbirliklerinin temelinde aslında üretici ülkeler, taşıyıcı ülkelerin ve tüketicilerin dengeli bir şekilde bu şeyi paylaşması yatıyor. Ve biz bu anlamda güvenilir bir ortak olarak hem Türkiye'nin arz güvenliğini hem de aslında Avrupa'nın arz güvenliğini Azerbaycan'la birlikte önemli katkı yapıyoruz. Bu arada tabii konuştuğumuz yeni projeler var. Bugün imza törenine şahitlik yaptığımız Apşeron gazının Türkiye'ye gelmesi önemliydi. Şu anda dünyada arz güvenliği, işte enerji kaynaklarına erişimle alakalı da çok önemli bir süreç yaşıyoruz. Bu konuda Türkiye olarak biz hazırız. Bugüne kadar yaptığımız projeler, bugüne kadar oynadığımız ve yaptığımız katkılardan dolayı bunu aynı şekilde tekrar edebiliriz. Geçtiğimiz yıldan bu yana burada işte Nahçıvan boru hattını devreye aldık. Suriye'ye doğalgazı vermeye başladık. Bunlar bunun küçük örnekleri. İnşallah bunu artırarak devam etmeyi hedefliyoruz.
1: ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak mevcut görevlere ek olarak Irak Özel Temsilcisi olarak atanmıştı. Barak yeni unvanını kabul etmekten onur duyduğunu açıkladı. Barak açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Hiçbir selefinin Orta Doğu'da başaramadığını başaran Donald Trump'a hizmet etmekten onur duyuyorum ifadesine yer verdi. Irak, Suriye ve Türkiye Orta Doğu'da kalıcı bir istikrarın dayandığı stratejik mihenk taşı olmaya devam etmektedir diye belirtti. ABD Başkanı Trump, Tom Barak'ın olağanüstü iş çıkardığını kaydetmiş. Barak'ın yeni görevini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Sanctions because as you know I sanctioned them having to do with certain Orta Doğu'da savaşın ortasında hayatları değişen iki kadın. Biri İsrail'in Gazze saldırılarından kurtuldu, İstanbul'a vardı. Diğeri Güney Lübnan'da hayatta kalmaya çalışıyor. İki kadın bölgede yaşanan insanlık dramını Habertürk'ten İrem Şimşek anlattı.
4: Sokağa çıkmak, yürümek, araba kullanmak hiçbiri güvenli değil. İsrail çevrendeki herhangi bir arabayı vurabilir.
5: Akla gelebilecek, hatta bazen hayal bile edilemeyecek her türlü acıya ve zoruna şahit oldu.
6: Peş peşe düşen füzeler, kent merkezlerinde bombalanan araçlar ve hedef alınan apartman daireleri. Bu görüntüler onlar için artık neredeyse sıradan.
4: Geceleri uyku konusunda sorun yaşıyoruz çünkü İsrail ordusunun dronları ve savaş uçaklarının sesinden dolayı en basit hakkımız yani dinlenmek, uyumak imkansız oluyor.
7: Savaşın ve soykırımın gölgesinde hayatlar. İsrail'in saldırılarına rağmen hayata tutunan iki genç kadın. Gazze'li Hint ve Lübnanlı İkbal savaşın gerçek yüzünü gözler önüne seriyor.
4: İsrail Litani Köprüsü'nü bombaladığında Güney Lübnanlılar izolasyon içinde yaşıyorlardı. Yakıt, elektrik, gıda, tıbbi malzeme eksikliği ya da yokluğu yüzünden korku içindeydik.
5: Biz de herkes gibi, biz de ölmek istiyoruz.

0: istemiyoruz. Biz de hayatta kalmak istiyoruz. Bizim de bir hayallerimiz var.
1: Gazze'li Hint 24 yaşında. İsrail bombalarından kaçıp Türkiye'ye geldi. Ama orada yaşananları bir an olsun unutmuyor.
0: Sabah erken uyandık. Okula ve iş için hazırlanıyorduk. Bir anda füze ve patlama sesler başladı. Tabii ki Gazze'de

0: düşünmedi.
1: Lübnanlı Ekbal'in durumu Hint'ten farklı değil. İki genç kadın Gazze'lilerin ve Lübnanlıların duygularına tercüman oluyor.
2: Çalışmak, hayat kurmak ve aile kurmak isteyen bir genç olarak hayatımı normal kılabilmek için sürekli bir hayat mücadelesi içinde olduğumu hissediyorum.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu Kerkük'te 102 yıl sonra ilk Türkmen vali seçilen Muhammed Semana ile bir araya geldi. Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını da açıkladı.
4: Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz genel merkezimize.
5: Kerkük'te bir Türkmen valinin görevli olması hem gurur verici hem de yakın geleceğimiz açısından barış ve huzur adına bize umut veriyor.
1: AK Parti Kerkük'te 102 yıl sonra ilk Türkmen vali olan Muhammed Seman Ağa'yı Ankara'da ağırladı.
5: Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne Kerkük'ün katılması konusunda bir değerlendirmemiz oldu. Bu konuda birliğin başkanı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızla da bir görüşme gerçekleştirdim. İnşallah ilk toplantıda Kerkük Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu parti genel merkezinde Nisan ayında Kerkük valisi seçilen Muhammed Seman Ağa ile bir araya geldi.
5: Her ne kadar Türkmen bir vali olsa da şu ana kadar kapsayıcı, uzlaştırıcı ve soğukkanlı yönetimiyle Kerkük'te sadece Türkmenlerin değil elbette orada yaşayan köken ve mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün yurttaşların valisi olma hüviyetini de çoktan kazanmış durumda.
1: Kerkük valisi Ağa sadece Türkmenlere değil Kerküklülere hizmet edeceklerini vurguladı.
6: Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, güçlü politikasıyla bu çalışma olmasaydı, kurumların destekleri olmasaydı Kerkük'te bir Türkmen valisi seçilemezdi. Bu bir gerçekti.
1: Ağa, Irak'ta kurulacak yeni kabine ilişkinde mutlaka kabinede bir Türkmen bakan olacaktır dedi.
3: Efendim noktalıyoruz bu gece. Gece raporunda sona geldik. Ben Evren Aydın ayrılıyorum huzurlarınızdan ve gündemi de Nurdan Hüsrev'e devrediyorum. Gelişmelerle birazdan karşınızda olacak. Yarın saatler 23'ü gösterdiğinde gece raporunda buluşalım. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne yağmurlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Denizli yağmurlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 27, Isparta yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 22, Trabzon güneşli 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Konya yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 18, Kars yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 32, Mardin 24 derece.

0: Habertürk ekranlarından mutlu geceler değerli izleyiciler. 1 Haziran'ı 2 Haziran'a bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken dünden güne ve geceye yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında iç ve dış politikaya dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı için verilen mutlak mutlak kararı sonrası yaşananlara ilişkinde ilk kez konuştu. Ana muhalefet içerisindeki tartışmaların hiçbirisi bizi ilgilendirmiyor dedi.
1: Bizim öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri değerlendirdi. Ana muhalefetteki tartışmalar bizi ilgilendirmiyor dedi.
1: Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası sokak terörüne, hukuk tanımazlığa prim vermez.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2,5 saat süren kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Türkiye'nin hassas bir dönemden geçtiğini belirterek sokakların karışmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
1: Hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz. Böylesi hassas bir dönemde Türkiye'nin dikkatini dağıtmaya, milletimizin gönül ahengini bozmaya kimsenin hakkı yoktur ve olmaz.
2: Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
1: Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir.
2: Erdoğan Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısındaki konumunu da değerlendirdi.
1: Bölgesel gerilimlerin ortasında istikrar adası olan bir Türkiye vardır. Bunların gerisinde de milletimizin duası ve desteğinin

0: yanı sıra tecrübeli, dirayetli, vizyoner kadroların Türkiye'de 23 yıldır iş başında olması vardır.
1: CHP'de grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı ve kürsüde kimin olacağı merak ediliyordu. Bu konuda gün içinde çok sayıda açıklama geldi. Belirsizlik meclisin internet sitesinde açıklanan programla son buldu. Buna göre CHP grubu bugün saat 13.30'da toplanacak. Kürsüde de Özgür Özel olacak.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir dedi. Özel ve kurmayları ise grup toplantısının yapılacağını söyledi. CHP'de grup toplantısı belirsizliği meclisin internet sitesinde günlük programın açıklanmasıyla sona erdi. Programa göre Özel, salı günü grup toplantısı kürsüsünde olacak. CHP'de mutlak mutlak kararı sonrasında Özgür Özel meclis grup başkanlığına seçilmişti. Grup toplantısı yapacağını açıklamıştı.
3: 110 arkadaşımızın açık desteğiyle seçildik. Burada meclis başkanlığına bu yollandı. Meclis başkanlığı da durumu inceleyerek seçimi tescil etti. Bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk da yok. Olmaz da zaten.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndansa partisinin milletvekillerine grup toplantısıyla ilgili bilgilendirme yazısı gönderilmişti. Toplantı tarihi, gündemi ve gerçekleştirileceği yer konusunda kendisi tarafından bilgilendirme yapılacağını ifade etmişti. Edinilen bilgiye göre Meclis Başkanlığı grup toplantısı için CHP Genel Merkezi'ne yazı yazdı. Yarın için grup toplantısı yapmayı planlıyor musunuz denildi. Genel Merkez'den de bizim yarın için bir grup toplantısı çağrımız yok yanıtı verildi. Hem Kılıçdaroğlu hem de Özel tarafından yapılan açıklamalar sonrasında grup toplantısı belirsizliği için gözler meclis başkanlığına çevrildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çelişkinin giderilmesi için CHP Genel Merkezi'ne yazı yazdıklarını söyledi. Meclis Başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir dedi.
4: Meclis Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis Başkanlığı tüm grupların yönetimiyle ilgili olarak sadece gruplardan gelen bilgiye göre hareket eder. Meclis Başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir, görevi bu değildir, vazifesi de bu değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır.
2: Bu açıklamaların ardından Meclis Başkanlığı'nın internet sitesinde Özgür Özel'in konuşacağı CHP grup toplantısı saati 13.30 olarak duyuruldu.
1: Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel olağanüstü kurultay yapılması için delegeler tarafından imza toplanmaya başlandığını söyledi. Çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz dedi. 111 CHP milletvekilinden de kurultay çağrısı geldi. Kurultay tarihi için 12 Temmuz Pazar günü işaret edildi.
3: Olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı. Sabah saat 8'i birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi. Siftahı Kayseri'den belgede Allah'tan notuyla.
5: Olağanüstü kurultay için sürecin başlatıldığını vurguladı. 550'nin üzerinde delege imzasına işaret etti.
3: İşte 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii. Çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısına katıldı. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, hafta sonu düzenlenecek yenilenen belde seçimleri için de sahaya ineceğini ifade etti.
3: Oralara gidip Gümüşhane'de, Tokat'ta ve Ürgüp'te belde belediyelerimizin seçimleriyle ilgili partilerimize oy vermeye teşvik edeceğim. Biz partimizdeyiz, partimizin arkasındayız. Pazar günkü seçimde İki eli kanda olanı sandığa gidip oy kullanmaya davet ediyorum.
2: Öte yandan aralarında Özgür Özel'in de olduğu 111 CHP'li milletvekilinin ortak imzasıyla kurultay açıklaması yapıldı. Buna göre partinin 25 Temmuz 2026 tarihine kadar kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi. Olağanüstü kurultayın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuldu.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu 38. CHP olağan kurultayına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, MASAK Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu

0: Buna yazı yazdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. CHP olan kurultayında oy kullanan tüm delegelerin kayıtlarını istedi. Birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları da ilgili kurumlardan talep edildi. İzmir'de Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 şüpheli gözaltında. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Belediyesi ve bağlı şirketlere yolsuzluk operasyonu düzenledi. Rüşvet, imar süreçlerinde de usulsüzlük, fiilen çalışmayanlara maaş ödemesi gibi iddialarla başlatılan soruşturma kapsamında 62 kişi için gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç'la Belediye Başkan Yardımcıları da var. Bazı müteahhitler de gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü cezaevinde, 4'ünün yurt dışında olduğu tespit edildi. 5 şüpheli aranıyor. Düzce'nin Akçakoca İlçe Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın tutuklanmasının ardından belediyede seçim yapıldı. AK Partili meclis üyesi Alev Ünal belediye başkan vekilliği görevine getirildi. Seçim bitince ortalık karıştı. Seçime 15 belediye meclis üyesi katıldı. AK Parti'nin adayı Alev Ünal, CHP'nin adayı Naim Top oldu. Üçüncü turda 9 ay alan Alev Ünal, Akçakoca Belediye Başkan Vekili seçildi. Sonucun açıklanmasının ardından AK Partililerle CHP'liler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın RBD'ye dönüşmesi üzerine polis ve zabıta ekiplerinin desteğiyle salon boşaltıldı. Gerginlik tarafların dağılmasının ardından son buldu. Belediye Başkanı Fikret Albayrak icbar suretiyle irtikap suçlamasıyla tutuklandığı için İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Soruşturma, Muhittin Böcek'in Antalya Belediye Başkanı adayı olmak için Özgür Özel'e rüşvet verdiği iddiasıyla başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Zuhal Böcek 3 Mayıs'ta kara para aklama suçundan tutuklanmıştı. Ardından Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konulmuştu. 3 şüpheliye rüşvet, irtikap ve kara para aklama suçlamaları yöneltilmişti. Ekonomiye göz gezdirelim. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Ocak-Mart dönemine ait verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Tüketim harcamalarındaki artış dikkat çekti.
1: Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verileri açıklandı. Türkiye ekonomisi Ocak-Mart döneminde %2,5 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 ilk çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verilerini paylaştı. Gayri safi yurt içi hasıla tahmini 2026'nın birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %35,7 arttı. 16 trilyon 999 milyar 977 milyon lira oldu. Dolar bazında ise 389 milyar 598 milyon olarak gerçekleşti. Sektörlere göre incelendiğinde bilgi ve iletişim %9,5, diğer hizmet faaliyetleri %5,2, tarım sektörü ise %4,6 artış gösterdi. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %3,7 artış yaşandı. Sanayi sektörü ise %0,8 azaldı. Hane halkının tüketim harcamaları %4,8, kamu harcamaları %2,1, gayri safi sabit sermaye oluşumu da %3 artış kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de büyüme verilerine ilişkin değerlendirme geldi. Vatandaşlarımızın refah seviyesini kalıcı olarak artıracak politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz dedi.
2: Yakın coğrafyamızdaki savaşın kısa vadeli etkilerinin görüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Bu etkileri sınırlamak ve reel sektörümüzü desteklemek amacıyla gerekli adımları atarken bütçede disiplinli duruşumuzu koruyoruz. Makroekonomik istikrarı güçlendirerek dayanıklılığımızı pekiştirecek, vatandaşlarımızın refah seviyesini kalıcı olarak artıracak politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz.

0: Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı. Araştırmaya göre Mayıs ayında açlık sınırı 35.174 lira. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 45.488 lira olarak hesaplandı.
1: Açlık sınırı 35.174 lira, yoksulluk sınırı 114.576 lira oldu. Türk İş Mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin gıda harcama tutarı Nisan ayında 34.587 liraydı. Bu rakam Mayıs ayında 35.174 lira oldu. Yoksulluk sınırı 112.660 liradan 114.576 liraya yükseldi. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 45.488 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %1,70 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış ise %40,58 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Et ve süt fiyatlarında artış, nohutla yeşil mercimek fiyatlarında ise düşüş görüldü. Meyve sebze fiyatlarındaki artışın sınırlı düzeyde kalmasının mutfak harcamalarına olumlu yansıdığı ifade edildi.
0: Dış dünyadaki gelişmelere bakalım şimdi de. İran'ın ABD ile mesaj alışverişini durdurduğu iddiası üzerine ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. Trump, İran'ın kendisine bu konuda bilgi vermediğini söyledi. İran'la önümüzdeki hafta bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu ile de telefonda görüşen Trump, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların durdurulacağı garantisini verdi.
2: Önce görüşmelerin sona erip ermemesi umurumda değil dedi. Ardından hızla devam ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakereleri askıya aldığı iddialarını değerlendirdi. Trump, Amerikan NBC News'a konuştu. İran'ın kendisine bilgi vermediğini kaydetti. Ancak bu durum oraya gidip her yere bomba yağdıracağımız anlamına gelmez ifadelerini kullandı. Bence çok fazla konuştuk diye belirtti. Bir süre sessiz kalmak çok iyi olur. Hem de bu uzun bir süre olabilir yorumunu yaptı. Trump, Amerikan CNBC kanalına da görüşmelerin sona erip ermemesi umurumda değil açıklamasını yaptı. Ancak yalnızca birkaç saat sonra İran'da görüşmeler hızla devam ediyor diye paylaşımda bulundu. Trump görüşmelerin İran tarafından askıya alınmasına neden olan İsrail'in Lübnan saldırılarını da değerlendirdi. Netanyahu ile telefon görüşmesinin ardından sosyal medya paylaşımı yaptı.
3: İsrail Başbakanı Netanyahu ile çok verimli bir görüşme yaptım. Beyrut'a hiçbir asker gönderilmeyecek. Yolda olan askerler de geri çevrildi. Üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah ile de çok iyi bir görüşme yaptım. Tüm ateşin durdurulması konusunda anlaştık. İsrail onlara, onlar da İsrail'e saldırmayacak.
2: Görüşmenin ardından Netanyahu ise Hizbullah saldırıyı durdurmazsa Beyrut'u vururuz dedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına devam edeceğini söyledi. Lübnan makamlarının açıklamasına göre de Hizbullah, Amerika Birleşik Devletleri'nin karşılıklı saldırıların durdurulması önerisini kabul etti. Trump'ın açıklamalarına İran'dan yanıt gecikmedi. İran Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Lübnan'a yönelik saldırılar tamamen durmazsa bunun İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri için ağır sonuçları olacak dedi. İran lideri Hamaney'in baş danışmanı Ali Ekber velayeti ise başlatan siz oldunuz. Ancak biz Lübnan halkının yanında sonuna kadar duracağız diye belirtti. İran basını İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan mesaj alışverişini durdurduğunu iddia etmişti. Görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğunu bildirmişti.
0: Basra Körfezi'nde kargo gemisinde iki patlama meydana geldi. Patlamalardan birinin insansız hava aracı saldırısı sonucu olduğu açıklandı. Irak yetkililerinin açıklamasına göre patlama Irak'ın Umm Qars limanına 40 deniz mili uzaklıkta meydana geldi. Panama bayraklı gemide meydana gelen iki patlamadan biri İHA saldırısı nedeniyle gerçekleşti. Gemideki yangın kontrol altına alındı. Saldırının sorumluluğunu kimse üstlenmedi. Umm Qars limanının yer aldığı Hor Abdullah bölgesi Irak'la Basra Körfezi arasında önemli bir deniz ulaşım hattı olarak biliniyor. Bölgede zaman zaman deniz trafiğine ilişkin çeşitli güvenlik olayları yaşanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron

0: ABD Başkanı Trump'la telefonda Hürmüz Boğazı'nı görüştü. Boğaz'dan geçişlerin güvence altına alınmasına katkı sunabileceklerini belirten Macron, üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedi. İran devrim muhafızları ise son 24 saatte 15 geminin Boğaz'dan geçişine izin verildiğini açıkladı.
1: Macron ve Trump telefonda Hürmüz Boğazı'nı görüştü. Fransa Cumhurbaşkanı üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedi. Telefon konuşmasının detaylarını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la anlaşmaya varılması için kararlılıkla çaba göstermesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bu çabaların uygulanması konusunda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ilettim diyen Macron, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin güvence altına alınmasına katkı sunabileceklerini ifade etti. Macron ayrıca Trump'ın Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığını da memnuniyetle karşıladığını vurguladı. Hürmüz'de ise hareketli saatler yaşandı. İran devrim muhafızları ordusu son 24 saatte 4'ü petrol gemisi olmak üzere 15 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verildiğini açıkladı. Gemilerin devrim muhafızları ordusuyla iletişime geçtikten sonra izin aldığı, düşman güçlerle herhangi bir işbirliğine gitmeleri halinde ise müdahale edileceği konusunda uyarıldığı belirtildi. İran devlet medyası da devrim muhafızlarına ait saldırı botlarının Hürmüz Boğazı'nda devriye gezdiği görüntüleri yayınladı. İran, geçtiğimiz haftalarda Hürmüz'den geçen trafiği düzenlemek için Fars Körfezi Su Yolu İdaresi adlı bir yapı kurduğunu açıklamış, yasa tasarısının kısa sürede İran Meclisi'nin gündemine geleceği belirtilmişti.
0: ABD ile İran savaşında anlaşma çabaları sürerken basın kuruluşları savaşın yol açtığı hasarı analiz etmeye devam ediyor. Son olarak İngiliz yayın kuruluşu BBC bir analiz yayınladı. Haber savaşta en az 20 ABD üssünün İran saldırılarında hasar aldığını ortaya çıkardı. Habere konuşan analistlere göre bu sayı daha da fazla olabilir.
2: İran ve ABD arasındaki savaşın Orta Doğu'daki ABD üslerine verdiği zarar yeniden gündeme geldi. Bu kez hasarı İngiliz yayın kurumu BBC inceledi. BBC yaptığı analizde savaşın başladığı 28 Şubat'tan sonra kaydedilen uydu görüntülerini mercek altına aldı. Habere göre Orta Doğu'daki en az 20 ABD askeri tesisi İran'ın misillemelerinde hasar gördü. Tesislerde konuşlu hava savunma sistemleri, yakıt ikmal uçakları, radarlarla yakıt depolama alanları hedefteydi. Hasarın ABD'ye milyonlarca dolarlık zarar verdiği belirtildi. Görüntüler, İran saldırılarının ABD tesislerinde yol açtığı hasarın bilinenden daha kapsamlı olduğuna işaret etti. Bazı analistler de vurulan askeri üs sayısının 20'den de fazla olabileceğine dikkat çekti. Geçtiğimiz ay New York Times gazetesi de İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisinin zarar gördüğünü öne sürmüş, Washington Post da ABD'ye ait 228 hedefin İran tarafından vurulduğunu yazmıştı. ABD Savunma Bakanlığı konu hakkında operasyonel güvenlik gerekçesiyle yorum yapmaktan kaçınıyor. Kongrede ifade veren ABD Savunma Bakanlığı Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jules Hurst, savaşın maliyetinin 29 milyar dolar olduğunu söylemişti. Demokratlar gerçek maliyetin açıklanandan çok daha yüksek olduğunu iddia ediyor.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kerkük'te 102 yıl sonra ilk Türkmen vali seçilen Muhammed Seman Ağa ile bir araya geldi. Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını açıkladı.
3: Evet, hoş geldiniz. Hoş
4: bulduk. Evet, genel merkezi güzel. Kerkük'te bir Türkmen valinin görevli olması hem gurur verici hem de yakın geleceğimiz açısından barış ve huzur adına bize umut veriyor.
2: AK Parti Kerkük'te 102 yıl sonra ilk Türkmen vali olan Muhammed Seman Ağa'yı Ankara'da ağırladı.
4: Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne Kerkük'ün katılması konusunda bir değerlendirmemiz oldu. Bu konuda birliğin başkanı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızla da bir görüşme gerçekleştirdim. İnşallah ilk toplantıda Kerkük Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, parti genel merkezinde Nisan ayında Kerkük valisi seçilen Muhammed Seman Ağa ile bir araya geldi.
4: her ne kadar Türkmen bir vali

0: olsa da şu ana kadar kapsayıcı, uzlaştırıcı ve soğukkanlı yönetimiyle Kerkük'te sadece Türkmenlerin değil elbette orada yaşayan köken ve mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün yurttaşların valisi olma hüviyetini de çoktan kazanmış durumda.
1: Kerkük valisi ağda sadece Türkmenlere değil Kerküklülere hizmet edeceklerini vurguladı.
2: Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, güçlü politikasıyla bu çalışma olmasaydı, kurumların destekleri olmasaydı Kerkük'te bir Türkmen valisi seçilemezdi. Bu bir gerçektir.
1: Ağa, Irak'ta kurulacak yeni kabine ilişkinde mutlaka kabinede bir Türkmen bakan olacaktır dedi.
3: Türkiye 7-8 Temmuz'da NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Öncesinde ittifak içerisinde tartışmalar var. Bu açıdan tabii ki bu durum kritik. ABD Başkanı Donald Trump NATO'yu kağıttan kaplana benzetmişti. Avrupa'da güvenlik mimarisi tartışmaları var. Peki Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da neler konuşuluyor? Habertürk muhabiri Emre Karaca'nın Berlin izlenimlerini ekranlarına taşıyalım.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO kağıttan kaplan benzetmesi, Avrupa'da köklü değişime uğrayan güvenlik mimarisi. Bu iki tartışma başlığı, Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi Almanya'da gündemin üst sıralarında. Yeni güvenlik stratejilerine yönelik tartışmalar sürerken gözler bir yandan 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde.
4: Türkiye'de düzenlenecek tarihi NATO zirvesi öncesinde ABD ile Avrupa arasındaki gerilim gittikçe yükseliyor. Artan tansiyonun en çok hissedildiği ülkelerin başında Almanya geliyor. Almanya'da soğuk savaş döneminde kaldığı düşünülen uygulamaların yeniden devreye girmesi gündemde. Almanya 2029'a kadar savunma bütçesini iki katına çıkarmayı, savunma sanayi alanında atılımlar yapmayı ve artık kullanılmayan sığınakların restore edilmesini planlıyor.
1: Almanya 2. Dünya Savaşı sonrasında kıtada tesis edilen NATO eksenli güvenlik anlayışının en güçlü temsilcisiydi. Batı ve Doğu Almanya arasında örülen duvar simgeydi. Sovyetler Birliği'nin yıkıldığı 90'lı yıllara kadar Batı Almanya özgürlüğün kalesi, Doğu Almanya ise despotizmin temsilcisi olarak kabul edildi.
4: Alexanderplatz Meydanı Berlin'in en sembol alanlarından. Bu alanda 60'lı yıllarda Doğu Almanya tarafından inşa edilen kule adeta bir dönemin simgesiydi. 90'lı yıllarla birlikte Sovyetler Birliği çöktü. Doğu ve Batı Almanya birleşti. Birleşen Almanya'da barış ve istikrar gittikçe artıyordu. Ancak 2022 yılında Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş denklemi değiştirdi. Yeni dönemde Almanya daha güvenlikçi politikalar izliyor ve NATO'da daha önemli bir hale gelmiş durumda.
1: Bu kırılgan zeminde ABD artık Avrupa için eskisi gibi güvenlik şemsiyesinin güçlü bir ortağı olarak görülmüyor. Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye verilmeyen destekte kırılma aşamalarından biri olarak görülüyor. Pentagon, Almanya'da konuştu yaklaşık 5000 Amerikan askerini bir yıl içinde geri çekeceğini ilan etti. Uzun menzilli füzelerin konuşlandırılması planları askıya alındı. ABD Başkanı Trump'ın Almanya Şansölyesi Merz'e bölünmüş ülkesiyle ilgilenmesi tavsiyesi de dikkat çekici çıkışlardan biriydi. Almanya, yedek askerlerin Alman ordusunun tatbikatlarına katılımını yeniden zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Kriz ya da savaş halinde ise yedek askerler 60 yaşına kadar zorunlu olarak orduya katılacak.
4: Bir başka merak edilen unsur da Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler. Bu konuda olumlu işaretler var. Alman Şansölyesi Merz, önce ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri ziyaret etti, ardından ilk durak olarak Türkiye'yi seçti. Ülkeler arasındaki stratejik düzeyli diyalog mekanizması da 12 yıllık bir aranın ardından Berlin'de toplantı. NATO'ya giden kritik süreçte özellikle ivmelenen ilişkilerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklentisi mevcut.
1: Tüm gelişmeler yeni güvenlik mimarisinin ortaya çıkması tartışmalarını güçlendiriyor. Almanya'nın Türkiye'ye ek Patriot hava savunma sistemi ve 150 asker göndermesi sembolik olarak güçlü bir mesaj olarak yorumlanıyor.
3: İstanbul'a ünlü rapçi Travis Scott'ın konserine gelen ABD'li bir internet yayıncısı dolandırıldı. Konser dönüşünde bindiği takside sürücü kısa mesafe için bakın ne kadar istedi.
5: Thank you.
6: €7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's

0: close to $100. I actually just got like...
1: Taksi şoförü taksimetreyi açmadı. Turistten kısa mesafe için fahiş ücret istedi. Üstelik istediği ücretin yaklaşık 3 katını kredi kartından çekti. Turist kartından çekilen tutarı araçtan indiğinde fark edince şoke oldu.
0: Wait. Lira to USD. I'm a look.
1: Rüyacı ünlü rapçi Travis Scott konser için Türkiye'ye geldi. İstanbul konserini izleyenler arasında Amerikalı Twitch yayıncısı Auger de vardı. Konser bitimi otele dönmek isteyen yayıncı taksi durdurdu.
0: Taxi.
2: You're working 50 euro. Okay.
1: Taksici 10 dakikalık mesafe için 50 euro istedi. Müşteriyi istediği yere getirince 50 euro yerine karttan 136 euro yani 7300 lira çekti.
0: Did you say 50 euro?
2: Yes, this one.
0: For 10 minutes?
2: Yes, I am speaking 50 euro. You okay, I am come back.
0: Okay.
1: Tutarı görünce şaşıran ünlü yayıncı o anları sosyal medyada paylaştı.
2: Thank you.
0: $7,300. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100. I actually just got like...
1: Amerikalı fenomenin yayını kısa sürede birçok kez paylaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de bu paylaşımlar üzerine harekete geçti. 43 yaşındaki taksici gözaltına alındı. Taksiciye çeşitli suçlardan toplam 95.500 lira ceza uygulandı.
3: Tokat'ta Kelkik çayına düşen iki genç hala bulunamadı. Ekipler bölgeyi karış karış aramaya ve taramaya devam ediyor.
4: Bayram gezisi faciayla bitti. Çaya düşen dört gençten ikisinden hala bir iz bulunamadı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde akraba olan dört genç bayramın ikinci günü Kelkik çayı kenarına gitti. Üç tekerlekli elektrikli motorlu araçla çayın yanındaki sette gezintiye çıktılar. Bir süre sonra fotoğraf çekmek için su kenarına yaklaşan gençler araçla birlikte suya düştü. 18 yaşındaki Atakan ve Furkan Kale kendi imkanlarıyla karaya çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ekipleri geldi. Kurtulan iki genç botla kıyıya getirildi. Kaybolan 22 yaşındaki İlker Parlak ve 26 yaşındaki Oğuz Kale için ekipler arama çalışması başlattı. 216 kişilik ekip 4 gündür bölgede. Çalışmalara drone kameralarda destek veriyor. Kelkik çayının su seviyesini düşürmek için Sanko Barajı'ndan su akışı kesildi. Ancak arama çalışmalarından şimdiye kadar bir sonuç çıkmadı.
3: Muğla'da plaja girdikten sonra ortadan kaybolan müdür yardımcısı iki gündür aranıyordu. 40 yaşındaki Özkan Kırbıyık kamp alanında bulundu. Fethiye'de 30 Mayıs günü İnlice plajına giden Özkan Kırbıyık bir süre sonra ortadan kayboldu. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Eşyaları plajda bulunan okul müdür yardımcısı için havadan, denizden ve karadan arama çalışması başlatıldı. Çalışmaların ikinci gününde iyi haber geldi. Kırbıyık'ın yürüyüş yaparken yolunu kaybettiği, geceyi de ormanda geçirdikten sonra kamp alanına ulaştığı belirlendi. Sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarpıp alev alan yolcu otobüsünde ölen 8 kişiden en küçüğü 9 aylık Eyüp Miraç bebekti. Diğer oğlunu kurtarmayı başaran ama eşi ve bebeğini kaybeden acılı anne dehşet dolu anları anlattı.
5: Eşim yan koltukta oturuyordu. Ben de oğlumla diğer tarafta oturuyordum ikili koltukta. Kucağımda da bebeğimiz vardı.
1: Eşi ve iki çocuğuyla birlikte bayram ziyaretine gittiği İzmir'deki ailesinden Antalya'ya dönüyordu. Bindikleri otobüsün yaptığı kazada ailesiyle birlikte dehşeti yaşadı.
5: Mamasını içirdim. Sonra o uyudu. Benim de biraz gözlerim daldı. Tam uyuyacağım esnada otobüs bariyerlere çarptı sanırım. Kaza yaptı. Sonra bir anda otobüsün önüne alev almaya başladı.
1: Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Hayatını kaybeden 8 kişiden en küçüğü 9 aylık Eyüp Miraç Şen'di. Kaza anında babasının kucağındaydı.
5: Baktım alev bize doğru geliyor. Ben tuttum, camı patladı.

0: attım. Oğlumu aşağıya attım. İnsanlar oğlumun üstüne atlıyorlardı. Ben de onu kurtarayım, ezmesinler onu diye ben atladım.
1: 5 yaşındaki oğlu Siraç'ı kurtaran anne Sevda Şen, eşi ve bebeğinin de peşinden gelmesini bekledi ama olmadı.
0: Eşim de arkamdan bebeği verir bana da kendisi de atlar diye düşündüm. Alev bir anda onların üstüne geldi. Otobüs patlamaya başlayınca ben de kaçtım tellerden tırmanıp. Eşim sanırım sıkıştı insanlar o telaşta arkadaşının arasında. Bebeğim vardı, bebeğime siper olmuş, kucağına eğilmiş gitmiş.
1: Baba Civan Şen 9 aylık bebeğinin üzerine kapansa da ikisi de kurtarılamadı. Acılı anne adalet istiyor.
0: Ben hepsinden şikayetçiyim o firmanın. Benim canımı aldılar. Ben de onların o firmanın kapanmasını istiyorum. Elimden geleni de hepsini yapacağım.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 9 günlük bayram tatilinde yaşanan kaza ve can kaybı sayısını paylaştı. Trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kaybettiğimiz her bir can yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır dedi.
3: 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen can kaybı sayısı belli oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
4: Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Kaybettiğimiz her bir can yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır.
3: Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet sayesinde 2026 yılı Kurban Bayramı, 9 günlük tatil uygulanan kurban bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olmuştur dedi. Bakan Çiftçi, önceki 9 günlük kurban bayramlarının ortalamasıyla kıyaslandığında ölümlü trafik kazalarında %45,1, kaza yeri can kayıplarında ise %34,3 oranında düşüş kaydedilmiştir. Elbette bizim için hiçbir rakam teselli değildir ifadelerini kullandı.
2: Akran zorbalığı okuldan sokağa taşan ve bazı durumlarda ölümle sonuçlanabilen bir şiddet türüne dönüştü. Ortaokul ve liselerde küçük nedenlerle başlayan gerilim kısa sürede duygusal ve fiziksel şiddete evrilebiliyor. Çocuklarda artan bu şiddet eğiliminin önüne geçmek için Akran Derneği bir projeye imza attı. Bugüne kadar 15 bin ara bulucu öğrenci yetiştirdi. Peki Milli Eğitim Bakanlığı'nın da tavsiye ettiği bu sistem nasıl işliyor? Yanıtlar Öznur Karslı Çetiner'in özel haberinde.
5: Son yıllarda gördük ki kız öğrencilerdeki zorbalık, şiddet erkeklerden daha fazla. Gittiğimiz lisedeki çocuklarla soruyorum, siz aranızdaki sorunları nerede çözüyorsunuz diyorum. Parkta çözüyoruz hocam.
3: Parkta öldürülen 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel, bir başka yaşıtı Kıvanç Uman. İki çocuk da akranlarının saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
6: Sokaklarda bir defa çocukların yollarını kesiyorlar. Sigara, telefon, bu tür şeyde cüzdanlarını alıyorlar. Sınıf arkadaşları ya intikam alıyor ya güç gösterisi orada işte. Çeteleşme bu oluyor.
7: Hakaret, tehdit, lakap takmak, dalga geçmek ve acımasız bir çocuk şiddeti. Artık okul sıralarına da sirayet etmeye başlayan günümüzdeki bu yeni maruziyetlerin adı akran zorbalığı. Aileler yorgun, eğitimcilerse bir kuşak için akran şiddetinin önümüzdeki zamanlarda en önemli tehditlerden biri olacağını söylüyor.
5: Ortaokulda daha basit şeylerden çantamı itti, işte kantinde sıramı kaptı, görmedi, bana işte ödevimi söylemedi.
3: Akran Derneği bu sosyal yaraya çözüm aramak için kuruldu.
5: 6 sene önce çocuk suçlarına bakan savcı bizi yönlendirdi. Şu okuldan bana her hafta bir olay geliyordu. Yani gittik orada çalışmaya başladık.
3: Derneğin formülü şu. Okulda zorbalık yapan öğrenciye yine onun yaşıtı olan ara bulucu öğrenci el uzatıyor. Sorun yaşayan öğrencileri akran arkadaşları bir araya getirip sorular soruyor.
5: Olayı bana anlatır mısın? Neler yaşadınız diyor. Sen anlat diyor. Sana ne duyguları yaşattı? Onu alıyor. Onu çerçeveliyor. Sonra empati kurduruyor. Masada müzakere yeteneğine sahip olmak çok önemli. Akran arabuluculuğun anlaşma oranı %94.

0: Milli Eğitim Bakanlığı'nın da tavsiye ettiği bu yöntemle 15 bin öğrenci Akran Arabulucu sertifikası aldı.
1: Her sınıftan 6-8 aday seçiliyor. Onlara psikolojik danışman arkadaşımız arabuluculuk yeteneklerini, becerilerini anlatıyor 20 saatte. Bir üçgen masanın etrafında Akran Arabulucu gelen arkadaşlarını oturtuyor. Onların kolaylaştırıcılığında çocuklar sorunu müzakere ediyor.
0: Proje 300 okulda sürüyor.
1: İlçe müdürlüğünde diyoruz ki biz bunu hangi okullarda yapalım? Onlar da bakıyorlar, ilk önce çatışmanın fazla olduğu, yani disiplin olaylarının fazla olduğu okulları seçmeye çalışıyorlar.
0: Akran zorbalığının çözümünde bir diğer beklenti de müfredata empati dersi girer mi? Uzmanlar aile faktörünü de es geçmiyor.
2: Maalesef ve maalesef anne baba iletişimsizlik. Çocukların akran zorbalığında arkadaşlar yok. Önce aileler eğitilmeli bana göre. Yani önce aileler eğitimi bu anaokulunda filan zorunlu çağrılmalı.
1: Çocuk bir şeyler elde etmek için zorba olmak zorunda. Yalan söylemek zorunda, arkadaşını sıkıştırmak zorunda. Aile ihmal etmiş. Müfredata zorunlu girmesi sadece farkındalık yaratır. Fakat bu bir yaşam becerisi. Yapa yapa öğrenilecek bir beceri.
3: Şanlıurfa'da aynı büroda avukatlık ve mali müşavirlik yapan iki kardeşe silahlı saldırı düzenlendi. Yaralanan kardeşler hastaneye kaldırıldı.
4: Biri avukat, diğeri mali müşaviri. İki kardeş silahlı saldırının hedefi oldu. Yaralanan kardeşler hastaneye kaldırıldı. Olay Şanlıurfa'nın Halidiye ilçesinde yaşandı. Avukat Rıfat Tokdemir ve mali müşavir olan kardeşi Übeydullah Tokdemir ortaklaşa kullandıkları büroda çalışıyordu. İki kardeş büroya gelen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı iki kardeş ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
3: Antalya'da 7 aylık hamile hemşire evinde ölü bulundu. Kolunda serum takılı halde bulunan 29 yaşındaki kadının şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
0: 7 aylık hamileydi. Evinde ölü bulundu. Esra hemşirenin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Esra Uğur 29 yaşındaydı. Antalya'da yaşıyordu. Bir hastanenin acil servisinde hemşire olarak görev yapıyordu. 7 aylık hamile olan Uğur'un iddiaya göre eşiyle sorunları vardı ve boşanma kararı almışlardı. Genç kadından haber alamayan yakınları eşi UU'dan yardım istedi. Adrese giden eşi polisle birlikte eve girdi. Esra Uğur kolunda serum takılı halde ölü bulundu. Genç kadının adli tıp morguna kaldırılan cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Esra Uğur'un cenazesi görev yaptığı hastanede yapılan törenin ardından kurşunlu mezarlığına defnedildi. Olayı araştıran polis ekipleri Esra Uğur'un kumar borcu olduğunu ve birkaç gün önce eşiyle boşanma kararı aldıklarını belirledi. Ekipler genç hemşirenin koluna taktığı seruma anestezik enjekte ederek hayatına son verdiği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Mersin'de ikiz kardeşler ve kuzenleri karşıya geçmek için refüjde bekliyordu. Sollama yapan bir araç kontrolünü kaybetti. Üçü çocuk, dört kişinin öldüğü o kazada savcılık bakalım ne kadar ceza istemiş.
0: Önündeki aracı sollamak istedi. Otomobille çarptığı 4 kişiyi hayattan kopardı. Sürücü hakkındaki iddianame 4 ayda tamamlandı. Kaza Mersin'de 2 Şubat akşamı meydana geldi. Psikolog Melis Kuş, yönetimindeki ciple iddiaya göre önündeki aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjde karşıya geçmek için bekleyen kişilerin arasına daldı. Kazada 16 yaşındaki Necla Öztürk ile kuzenleri 18 yaşındaki Zehra Serdil Atak ve 15 yaşındaki Kübra Güney olay yerinde, Kübra'nın ikizi Büşra ise hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti. İki yaralı tedaviye alındı. Savcılık, kazanın ardından tutuklanan sürücü hakkındaki soruşturmasını tamamladı. İddianamede yer verilen ifadesinde Melis Kuş, önündeki tırın aracın sağ tarafına çarptığını savcılık,

0: Kullanılan aracın refüje çıktığını öne sürdü. Kimseye çarpmadığını savunan Kuş, kazada plakasını alamadığım tır suçludur dedi. Ancak bilirkişi raporuna göre aracın sağ tarafında herhangi bir hasar ya da çizik yoktu. Melis Kuş asli kusurlu, hayatını kaybeden ve yaralı yayalarsa kusursuz bulundu. Hız sınırının 50 kilometre olduğu yolda sürücünün 149 kilometre hızla ışıklı kavşağa girdiği, kaldırımın köşesine, ışık direğine ve yayalara çarptığı kaydedildi. 25 yaşındaki sürücü Melis Kuş hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sürücü Temmuz ayında hakim karşısına çıkacak.
1: İstanbul'da gece yarısı bir otomobil yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Güvenlik kamera görüntüsünden otomobili yakan kişinin aracın sahibinin yakın olduğu ortaya çıktı.
2: Arka camı kırıyor. Arka camı kırıp içine yanıcı bir madde döküyor.
0: İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Kasım Ağa iddiaya göre bir süredir halasının kocası Yakup Oy'la sorun yaşıyordu. İkili arasında telefonda tartışma çıktı.
2: Halamın kocasıyla telefonda tartıştıktan sonra bana işte küfürler etti. Ben de ona küfürler ettim. Senin arabanı yakacağım dedi. Ondan sonra iki gün boyunca tehditleri devam etti.
0: O görüşmeden iki gün sonra üç kişi Kasım Ağa'nın aracının başına geldi. Enişte Kasım Ağa'ya ait olan otomobili ateşe verdi.
2: Halamla beraber iki gün sonra geliyorlar. Gece saat 2.50'de aracın başında oturuyorlar. 2,5-3 dakika konuşuyorlar. Konuştuktan sonra arka camı kırıyor. Arka camı kırıp içine yanıcı bir madde döküyor.
0: Aracı yakan şüpheli ve beraberindekiler hızla kaçtı. Park halindeki otomobil dakikalar içinde kullanılamaz hale geldi. Kasım Ağa, aracını yaktığı gerekçesiyle halasının kocası Yakup O'dan şikayetçi oldu.
2: Defalarca şikayetçi olmama rağmen henüz yakalanmadı. Hani bizim de binayı yakacağını söylüyor.
0: Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: İstanbul'da Bebek sahili açıklarında bir tur teknesi yandı. O sırada teknede yolcu olmaması facianın önüne geçti.
0: Seyir halindeyken önce dumanlar yükseldi, sonra bir anda alev aldı. Tur teknesinde korku dolanlar yaşandı. 20 metrelik tur teknesi İstanbul Beşiktaş'ta Bebek sahili açıklarında seyir halindeydi. Bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden mürettebat hemen sahil güvenliğe haber verdi. O sırada yangın büyüdü, duman yerine alevlere bıraktı. Neyse ki teknede yolcu yoktu. İki mürettebat başka bir tekneye alınarak kurtarıldı. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Deniz'den itfaiye ekipleri ise karadan müdahale etti. Yangında şans eseri kimseye bir şey olmadı. Teknede ise büyük hasar meydana geldi.
1: Şanlıurfa'da bir evde mutfak tüpü bomba gibi patladı. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada bir kişi yaralandı.
0: Mutfak tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Evin duvarları yerle bir oldu. Ortalık birbirine girdi. Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşandı. Giriş kattaki bir evin mutfak bölümündeki tüpten iddiaya göre gaz sızdı. Bir süre sonra da gaz sıkışması oldu ve patlama yaşandı. O sırada evde bulunan Hamza El Aziz yaralandı. Patlamanın şiddetiyle ev kullanılamaz hale geldi. Yıkılan duvar park halindeki iki araçta hasara neden oldu. Yaralı ev sahibi ambulans hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Çorum'da yamaç paraşütüyle uçuş yapan kişi paraşütün dolaşması sonucu dere yatağına düştü. Ekipler saatlerce süren operasyonla yaralıyı düştüğü yerden kurtardı.
0: Yamaç paraşütüyle havalandı. İpler dolaşınca kendini yerde buldu. Paraşütçüyü kurtarmak kolay olmadı. Çorum'da 33 yaşındaki sağlık personeli Radi Aktaş, Kösedağ mevkiinden yamaç paraşütüyle havalandı. Ancak kısa süre sonra paraşütün dolaşması sonucu irtifa kaybeden Aktaş, Çal Yayla köyü yakınlarında dere yatağına düştü. Yaralanan paraşütçü cep telefonundan konum bilgisi paylaşarak yetkililerden yardım istedi.
3: Öne doğru.
0: İhbar üzerine gelen ekipler seferber oldu. Olumsuz arazi koşulları nedeniyle yaralıya

0: ulaşmak kolay olmadı. Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla paraşütçüye ulaşan ekipler yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sedye ile dere yatağından çıkarılan radyak taş ambulansa kadar yaklaşık 1 kilometre taşındı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Aktaş hastaneye kaldırıldı.
1: 4 üniversitenin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmayla Marmara Denizi'nin kirlilik tarihi araştırılıyor. Elde edilen ilk bulgular çarpıcı. Bazı bölgelerde plastik kirliliği 3 katına çıkmış durumda.
0: Ahtapotla deniz tabanında örnekler toplandı. O örnekler laboratuvarlarda incelendi. Marmara Denizi'nin kirlilik tarihi gün yüzüne çıkmaya başladı.
2: 2000'li yılların başından itibaren artış var. İstasyondan istasyona değişiyor ama artış başlıyor. Sonra daha bir günümüze doğru yaklaştıkça bu artış çok da artıyor.
0: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü, Akdeniz, Ege ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversiteleri ortaklığında Marmara Denizi'nin kirlilik tarihi araştırılıyor. Geçen yıl başlayan çalışmalarda ODTÜ'nün Bilim 2 gemisi Ahtapot cihazıyla 14 kritik noktadan deniz tabanından örnekler topladı. İlk analiz sonuçlarına göre bazı bölgelerde mikroplastik kirlilik 3 katına çıktı.
2: Şu an için İzmit Körfezi özelinde çeşitlilik biraz daha artıyor ama genelde bir fiber kirliliği var. Yani fiber dediğimizde saç şeklinde olan ince plastik partiküller.
0: Bu kirliliğe neden olan unsurların başında günlük yaşamımızın parçası olan kıyafetler geliyor.
2: Tekstilleri yıkadığımız zaman bunların içerisinde kullanılan fiber destekleyici ürünler var. Bunlar çamaşır makinelerinden deşarj oluyor, arıtma tesislerine geçiyor ama herhangi bir mikrofiltrasyon olmadığı için büyük bir kısmı biyolojik arıtmadan sonra denize deşarj ediliyor.
0: İzmit Körfezi'nde ise özellikle kozmetik ürünlerde kullanılan mikro boncuklara rastlandı.
1: İstanbul'da deniz sezonu açıldı. Yüzülebilecek 95 plaj belirlendi. O plajları nereden öğrenebiliriz? Detaylara bakalım.
0: Hava ısındı, deniz sezonu başladı. İstanbul'da yüzülebilecek alanlar belirlendi, denetimler de artırıldı.
3: 1 Haziran'a itibaren biz çalışmalarımıza başlamış durumdayız. Bu seneki yüzme alanı tespit komisyonumuzda 95 tane alanımız yüzme alanı olarak belirlendi.
0: İstanbul Valiliği ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda yüzme sezonu hazırlıkları tamamlandı. Yüzülebilecek 95 alan belirlendi. Sadece su temizliği değil, can kurtaran hizmetleri, güvenlik önlemleri ve sosyal donatılar da tek tek değerlendirildi.
3: İhtiyaç olduğunda periyotlar sıklaştırılıp 15 günde bir denetimlerimizi bütün 95 yüzme alanımızda devam edeceğiz.
0: Peki yüzülebilecek 95 alanı ve yapılan analizler hangi siteden öğrenilebilecek?
3: Vatandaşlarımız yüzme.sağlık.gov.tr adresimizden istedikleri anda online bir şekilde laboratuvarlarımızda entegre bir sistem bu. Bu sistemden yüzme suyunun kalitesine, yüzme alanının yasaklı olup olmadığına, izin verilmediğini takip edebilirler.
0: İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, denetim olmayan alanlar için uyardı.
3: Vatandaşımız birebir takip etsin ve yüzme alanı olan izin verilenlerin dışında, yani valimiz tarafından yasaklanan yerlerde denize girmemelerini biz vatandaşımıza istirham ediyoruz.
1: Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması açıklandı. Listede Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Hacettepe Üniversitesi 666. sırada yer alarak Türkiye'de en yüksek sıralamayı yapan yüksek öğretim kurumu oldu.
4: 95 ülkeden 21.291 üniversite değerlendirildi. Türkiye'den 47 üniversite dünyanın en iyileri arasında yer aldı. Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin bu yılki dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması belli oldu. Sıralama, eğitim, istihdam edilebilirlik, öğretim üyeleri ve araştırma olmak üzere 4 alanda gruplandırıldı. Türkiye'den bu sıralamaya 47 üniversite girdi. Hacettepe Üniversitesi 666. sırada yer alarak Türkiye'den en yüksek sıralamayı yapan yüksek öğretim kurumu oldu. Hacettepe'yi ilk binde İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Koç Üniversitesi takip etti. En iyi üniversiteler sıralamasında tüm göstergelerden tam puan alan Harvard dünyanın en iyi

0: bir üniversitesi oldu.
1: Dünyaca ünlü Çingene Kızı mozaiği başta olmak üzere birçok önemli eserin sergilendiği Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde adeta ziyaretçi akınına uğradı. Müzeyi 50 bine yakın kişi ziyaret etti.

0: Ondan geldiler. Zeugma Mozaik Müzesi bayram tatili boyunca doldu, taştı. Çingene Kızı, Mars heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler ve birbirinden farklı mozaikler. Birçok eseri bünyesinde barındıran Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi bu bayramda da ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Müzeyi tatil boyunca 49.733 kişi ziyaret etti.
1: Özellikle çocukları getirdik arkadaşlarla. Tarihi yerleri girsinler, görsünler diye gezmeye başladık. Buraya da girelim dedik. Buraya da geziyoruz. Güzel.
0: Müzenin yaz boyunca da binlerce kişi ağırlaması bekleniyor.
2: Sporla devam edelim. Milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile yaptığı maçı 4-0 kazandı. Milliler 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Kobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka Ay Yıldızların 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Millilere galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Orkun Kökçü, 16. dakikada Can Uzun, 53. dakikada Deniz Gül ve 70. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Milli takım Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçında 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak. Milli gururumuz Arda Güler göğsümüzü kapartmayı sürdürüyor. Yıldız oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en iyi çıkış yapan oyuncu seçildi.
3: Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. UEFA'dan yapılan açıklamada Real Madrid'in Juventus'a karşı lig aşamasındaki galibiyetinde itici güç olarak öne çıktı ve takımının merkezine getirdiği kontrol ve yaratıcılık sayesinde o gece maçın oyuncusu ödülünü kazandı ifadeleri kullanıldı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 2 golünü de çeyrek finalde Bayern Münih ile oynanan maçta atan 21 yaşındaki milli futbolcu 4 golünde pasını veren isim oldu. Öte yandan Paris Saint-Germain'in Gürcü futbolcusu Hiçbiya Kravatskhelia Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi. UEFA Krava için heyecan verici Gürcü kanat, Paris'in üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmasında büyük rol oynadı. Turnuva boyunca sol kanatta gösterdiği performansla 10 gol attı ve 6 asist yaptı dedi. Bu sezon Paris Saint-Germain'le 48 maça çıkan 25 yaşındaki sol kanat 19 gol kaydetti. UEFA Devler Ligi'nde sezonun en iyi 11'ini de açıkladı. Sezonu şampiyon tamamlayan Paris Saint-Germain'den 5, finalist Arsenal'dan 3, Bayern Münih'ten 2 ve Atletico Madrid'den 1 futbolcu yer aldı. David Raya Arsenal, Llorente Atletico Madrid, Marquinhos Paris Saint-Germain, Gabriel Arsenal, Nuno Mendes Paris Saint-Germain, Michael Olise Bayern Münih, Declan Rice Arsenal, Vitinha Paris Saint-Germain, Kravatskhelia Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele Paris Saint-Germain, Harry Kane Bayern Münih.
2: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi hoşça kalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne yağmurlu 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Denizli yağmurlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 27, Isparta yağmurlu 26 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 22, Trabzon güneşli 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 27, Konya yağmurlu 27 derece. Doğu Anadolu'da

0: Erzurum yağmurlu 18, Kars yağmurlu 17 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 32, Mardin 24 derece.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
5: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Aranın ardından Habertürk ekranlarında saatlerimiz 2'ye yaklaşırken yeniden beraberiz değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Erdoğan'ın mesajını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar okudu. Bölgesel gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, Azerbaycan'la enerji alanında attığımız adımların ne kadar isabetli olduğunu bizlere gösteriyor dedi.
1: Bölgemizdeki gelişmeler Azerbaycan'la birlikte enerji alanında attığımız adımların ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha bizlere gösteriyor. Bölgemiz için hayal olarak nitelendirilen birçok mega projeyi Azerbaycan'la birlikte başarıyla hayata geçirmeye devam ediyoruz.
2: Türkiye-Azerbaycan arasındaki enerji işbirliğine dikkat çekti, atılan adımları hatırlattı.
1: Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve Tanap-Boru hattı gibi projeler Azerbaycan'la birlikte başlattığımız ve bir diğer dost ülke Gürcistan'ın katkılarıyla tamamladığımız projeler olmayı sürdürüyor. Azeri-Çırak-Güneşli ve Şahdeniz ortaklığımız suretiyle Azerbaycan'la işbirliğimizin daha da derinleştiğini görüyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi. Erdoğan'ın mesajını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar okudu.
1: Geçtiğimiz yıl hizmete giren Iğdır-Nahçıvan boru hattı, Nahçıvan bölgesinin enerji arz güvenliğini desteklemiş ve pekiştirmiştir. Türkiye-Azerbaycan arasındaki elektrik bağlantıları bizler için stratejik önemde olmayı sürdürüyor.
2: Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ortak girişimi sonucunda Suriye'ye başlayan gaz tedariğinin önemine de vurgu yaptı.
1: Geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye-Azerbaycan ortak girişimi sonucunda Suriye'ye başlayan gaz tedariğinin bu ülkenin kalkınmasına ve bölgesel güvenliğe katkıları tartışılmazdır. Türkmen gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden ihracı hususunda işbirliğimizi geliştirmek için önümüzde büyük fırsatlar bulunmaktadır. Kazakistan'ın doğal kaynaklarının batı pazarlarına ulaştırılmasında Bakü-Tiflis-Ceyhan hattının daha da artarak kullanıldığına şahit oluyoruz.
0: CHP'de grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı ve kürsüde kimin olacağı merak ediliyordu. Bu konuda gün içinde çok sayıda açıklama geldi. Belirsizlik meclisin internet sitesinde açıklanan son programla son buldu. Buna göre CHP grubu bugün saat 13.30'da toplanacak. Kürsüde de Özgür Özel olacak.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir dedi. Özel ve kurmayları ise grup toplantısının yapılacağını söyledi. CHP'de grup toplantısı belirsizliği meclisin internet sitesinde günlük programın açıklanmasıyla sona erdi. Programa göre Özel, salı günü grup toplantısı kürsüsünde olacak. CHP'de mutlak mutlak kararı sonrasında Özgür Özel meclis grup başkanlığına seçilmişti. Grup toplantısı yapacağını açıklamıştı.
4: 110 arkadaşımızın açık desteğiyle seçildik. Burada meclis başkanlığına bu yollandı. Meclis başkanlığı da durumu inceleyerek seçimi tescil etti. Bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk da yok. Olmaz da zaten.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndansa partisinin milletvekillerine grup toplantısıyla ilgili bilgilendirme yazısı

0: gönderilmişti. Toplantı tarihi, gündemi ve gerçekleştirileceği yer konusunda kendisi tarafından bilgilendirme yapılacağını ifade etmişti. Edinilen bilgiye göre Meclis Başkanlığı grup toplantısı için CHP Genel Merkezi'ne yazı yazdı. Yarın için grup toplantısı yapmayı planlıyor musunuz denildi. Genel Merkez'den de bizim yarın için bir grup toplantısı çağrımız yok yanıtı verildi. Hem Kılıçdaroğlu hem de özel tarafından yapılan açıklamalar sonrasında grup toplantısı belirsizliği için gözler Meclis Başkanlığı'na çevrildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çelişkinin giderilmesi için CHP Genel Merkezi'ne yazı yazdıklarını söyledi. Meclis Başkanlığı, herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir dedi.
1: Meclis Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis Başkanlığı, tüm grupların yönetimiyle ilgili olarak sadece gruplardan gelen bilgiye göre hareket eder. Meclis Başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir, görevi bu değildir, vazifesi de bu değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendini mahkeme yerine koyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır.
0: Bu açıklamaların ardından Meclis Başkanlığı'nın internet sitesinde Özgür Özel'in konuşacağı CHP grup toplantısı saati 13.30 olarak duyuruldu.
2: CHP'de gözler Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin kimlerden oluşacağında Genel Merkez'in 8 kişilik listeyi bugün açıklaması bekleniyor. Detayları aktaralım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını CHP Genel Merkezi'nde sürdürüyor. Gün içinde birçok isimle görüşmelerde bulundu. Merkez Yönetim Kurulu içinde çalışmalar devam ediyor. Genel Merkez kaynaklarından edinilen bilgiye göre 8 kişilik yeni MYK listesi bugün açıklanacak. İBB yolsuzluk davası bayram arasının ardından yeniden başladı. Dava sanık savunmaları ile devam ediyor. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 68'i tutuklu 414 tanıklı davanın, sanıklı davanın 42. duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı. Sanıkların yakınlarıyla CHP milletvekilleri de duruşma salonunda yerini aldı. Duruşma tutuklu sanık iş insanı Vedat Şahin'in savunmasıyla başladı. Şahin savunmasında hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu söyledi. Vedat Şahin bazı sanıkların ifadeleriyle mağdur edildiğini iddia etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'da Türk ve Tatar toplumu temsilcileriyle buluştu. Teröristler Türkiye sürecine değinen Kurtulmuş, kimsenin kendini ikinci sınıf hissetmediği Türkiye'yi kuracağız dedi.
3: Türkiye'nin hiçbir insanının teröre kaybedilmediği, hiçbir kimsenin kendisini ayrı ya da ikinci sınıf vatandaş hissetmediği bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız.
0: Teröristler Türkiye sürecine değindi. Kimsenin kendini ikinci sınıf hissetmediği Türkiye'yi kuracağız dedi.
3: Aramıza sokulmak istenen fitne fesadın tamamıyla ortadan kaldırıldığına hep birlikte şahit olacağız. Ve bu milli birliğimiz aynı vatanın bir parçası olarak, aynı kültürün bir parçası olarak, aynı inancın, aynı geçmişin, aynı tarihin parçası olarak aynı istikbalinde ortakları olmayı sürdüreceğiz.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya temasları kapsamında Helsinki'de Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi.
3: Gayretle Türkiye'deki bu süreci tamamlamaya, bitirmeye mücadele ediyoruz. Ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde başarıyla o süreci de tamamlayarak Türkiye'nin ilk asrının, Cumhuriyetimizin ilk asrının ilk yarısını aşağı yukarı 50 yılına mal olmuş olan, on binlerce insanımızın canına mal olan ve en az 2,5 trilyon dolarlık büyük bir kayba neden olan bu meseleyi de geride bırakmış olacağız.
0: Kurtulmuş komisyon çalışmalarının sonucunda bir raporun ortaya konulduğunu dile getirdi. Türkiye'nin önündeki en önemli sorunu aşmış olacağız dedi.
3: Onun gereğini yerine getirmek için de siyaset üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek ve inşallah en kısa zamanda bu meseleyi de hallederek Türkiye'nin önündeki en önemli sorunu aşmış olacağız.
2: NATO Genel Sekreter Yardımcısı 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Zirvenin odağı tamamen somut sonuçlar elde

0: etmek olacak diyen sekreter yardımcısı, teyakkuz halinin daimi olması gerektiği mesajını da verdi.
1: Ankara zirvesine dikkati çekti. Taahhütler artık eyleme dönüşmeli dedi. Açıklama NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska'dan. Shekerinska, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi Bahar Oturumu'nda konuştu. Geçtiğimiz hafta Romanya'ya düşen İHA olayının ardından Bükreş'te tam dayanışma içinde olduklarını belirtti. Rusya'nın pervasız davranışlarının herkes için tehlike oluşturduğuna işaret etti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının da ittifak güvenliğini doğrudan etkilediğini vurguladı. Shekerinska bu nedenle NATO'nun temel görevi teyakkuzu hiçbir zaman elden bırakmamaktır dedi. Shekerinska Çin'in de şeffaflıktan uzak bir şekilde silahlı kuvvetlerini modernleştirdiğini ve nükleer kapasitesini genişlettiğini söyledi. İran'ın ise uzun süredir hem nükleer hem de balistik füze programlarıyla tehdit oluşturduğunu belirtti. Daha tehlikeli ve istikrarsız bir dünyada güvenliğimize yatırım yapmalı ve hep birlikte savunmamızı güçlendirmeliyiz diye konuştu. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Ankara zirvesine ilişkin beklenti ve mesajın açık olduğunun altını çizdi. Taahhütleri artık eyleme dönüştürmeliyiz ifadesini kullandı. Ankara zirvesinin mali kaynakların savaşa hazır kabiliyetlere dönüştürülmesiyle ilgili olacağını söyledi. Savunma sanayinin önemli ölçüde büyütülmesi ve Ukrayna'ya güçlü desteğin sürdürülmesiyle bağlantılı olacağını belirtti. Zirvenin odağı tamamen somut sonuçlar elde etmek olacak dedi. NATO zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. NATO'nun devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı 36. zirvesi olacak.
0: ABD ve İsrail'in haftalarca süren saldırılarda hedef aldığı İran'daki yeraltı füze üslerinin büyük bölümünün onarıldığı iddia edildi. CNN'in incelediği uydu görüntülerine göre 69 tünel girişinden 50'si yeniden kullanıma açıldı.
2: Bombalanan füze üslerinin girişleri açıldı. Hasar gören üsler onarıldı. İran'daki değişimi uydu görüntüleri ortaya çıkardı. ABD ve İran arasında geçici ateşkes sağlansa da gerilim hala had safhada. Amerikan basınından CNN'e göre 7 haftadır süren ateşkesi fırsat bilen İran, çatışmaların yeniden başlama ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. İncelenen uydu görüntülerine göre buldozerler ve hafriyat kamyonları ABD ve İsrail'in vurduğu tünel girişlerini açtı. Hasar gören yolları onardı. Analize göre İran vurulan 18 yeraltı füze tesisindeki 69 tünel girişinden 50'sini yeniden kullanıma açtı. Uydu görüntüleri ayrıca füze üslerine ulaşımı engellemek amacıyla bombalanan yolların büyük ölçüde onarıldığını, bazı bölgelerde ise yolların yeniden asfaltlandığını ortaya çıkardı. İran, çatışmalar sırasında da tünel girişlerini açmaya çalışmış, ABD ve İsrail ise iş makinelerinin sık sık hedef almıştı. ABD Başkanı Trump, savaşın temel hedeflerinden birinin İran'ın füze kapasitesini ortadan kaldırmak olduğunu birçok kez dile getirmiş, Savunma Bakanı Hegseth, İran'ın füze sistemlerini yenileme kapasitesinin kalmadığını savunmuştu. Ancak uzmanlara göre, İran yer altındaki füze ağını 20 yılı aşkın süredir geliştiriyor. Bazı tesislerin yüzlerce metre kaya tabakasının altında bulunduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre bu derinlik ABD ve İsrail'in üsleri doğrudan imha etmesini son derece zorlaştırıyor. Saldırılara rağmen İran'ın elinde yaklaşık 1000 füze kaldığı tahmin ediliyor.
0: Orta Doğu'da savaşın ortasında hayatları değişen iki kadın, biri İsrail'in Gazze saldırılarından kurtulup İstanbul'a geldi, diğeri Güney Lübnan'da hayatta kalmaya çalışıyor. İki kadın bölgede yaşanan insanlık dramını Habertürk'ten İrem Şimşek anlattı.
3: Sokağa çıkmak, yürümek, araba kullanmak hiçbiri güvenli değil. İsrail çevrendeki herhangi bir arabayı vurabilir.
4: Akla gelebilecek, hatta bazen hayal bile edilemeyecek her türlü acıya ve zoruna şahit oldu.
2: Peş peşe düşen füzeler, kent merkezlerinde bombalanan araçlar ve hedef alınan apartman daireleri. Bu görüntüler onlar için artık neredeyse sıradan.
3: Geceleri uyku konusunda sorun yaşıyoruz çünkü İsrail ordusunun dronları ve savaş uçaklarının sesinden dolayı en basit hakkımız yani dinlenmek, uyumak.

0: yapmak imkansız oluyor.
1: Savaşın ve soykırımın gölgesinde hayatlar. İsrail'in saldırılarına rağmen hayata tutunan iki genç kadın. Gazze'li Hint ve Lübnanlı İkbal savaşın gerçek yüzünü gözler önüne seriyor.
0: İsrail Litani Köprüsü'nü bombaladığında Güney Lübnanlılar izolasyon içinde yaşıyorlardı. Yakıt, elektrik, gıda, tıbbi malzeme eksikliği ya da yokluğu yüzünden korku içindeydik.
2: Biz de herkes gibi, biz de ölmek istemiyoruz, biz de hayatta kalmak istiyoruz. Bizim de bir hayallerimiz var.
3: Gazze'li Hint 24 yaşında. İsrail bombalarından kaçıp Türkiye'ye geldi. Ama orada yaşananları bir an olsun unutmuyor.
2: Sabah erken uyandık. Okula ve iş için hazırlanıyorduk. Bir anda füze ve patlama sesleri başladı. Tabii ki Gazze'de yaşayan bir insanlar olarak daha önce de savaşlar yaşadık. Bu sesleri çok iyi tanırdık maalesef. Ama yine de kimse olayların o kadar ağırlaşacağına hiç düşünmedi.
3: Lübnan'da Ekbal'in durumu Hint'ten farklı değil. İki genç kadın Gazze'lilerin ve Lübnanlıların duygularına tercüman oluyor.
0: Çalışmak, hayat kurmak ve aile kurmak isteyen bir genç olarak hayatımı normal kılabilmek için sürekli bir hayat mücadelesi içinde olduğumu hissediyorum.
4: İstanbul'da otomobille Oğuz Murat Acı'ya çarparak ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un duruşma tarihi belli oldu. İade işlemlerinin tamamlanması halinde 8 Temmuz günü ilk kez hakim karşısına çıkacak. Hazırlanan iddianame Gazi Osman Paşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamenin kabul edilmesinin ardındansa mahkeme tarafından tensip zaptı hazırlandı. Her ne kadar yabancı ülkede bir süre gözaltında kalsa da sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tanıkların yapılan yargılamada dinlenebilmesi uygun görüldü. Timur Cihan Timur'un ABD'de süren iade işlemlerinin tamamlanması ve Türkiye'ye getirilmesi halinde hakim karşısına çıkacağı aktarıldı. Duruşma 8 Temmuz günü saat 13.30'da görülecek. Timur Cihan Timur, 1 Mart 2024'te aracıyla Oğuz Murat Acı'ya çarparak ölümüne neden olmuştu. Kazanın ardından Cihan Timur'un annesi Eylem Tok oğlunu yurt dışına çıkarmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Paris Saint-Germain takımını Elize Sarayı'nda ağırladı. Şampiyonluğun ardından ülke genelinde yaşanan olaylara da değinen Macron, şiddet sahnelerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Bıktık, yeter dedi.
5: Yaşanan olaylar futbol değil, spor değil. Polis ve jandarma ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yakalananlara karşı tavizsiz olacağız. Artık bunu görmek istemiyoruz. Bıktık. Yeter.
3: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris Saint-Germain oyuncularını ağırladı. Şampiyonlar Ligi zaferinden sonra yaşanan olaylara bıktık diyerek tepki gösteren Macron, yaşanan olaylara alışmak istemediklerini vurguladı. Futbolcular ve yöneticiler Elize Sarayı'na Şampiyonlar Ligi kupasını da götürdü. Kupayı üst üste ikinci kez kazanan kulübü tebrik eden Macron, üçüncü şampiyonluğu da görmek istediğini söyledi. Macron'u ziyaret eden oyunculara kulübün başkanı Nasser El Halifi de eşlik etti. Paris Saint-Germain'in kutlamaları Elize Sarayı'nın yanı sıra Eiffel Kulesi önünde de yapıldı. Binlerce taraftarın arasında yürüyen futbolcular zaferi doyasıya kutladı. Şampiyon takım için Eiffel Kulesi'ne kadar kulübün renkleriyle boyanmış özel bir halı serildi. Kutlamaların son adresi ise Paris'in ünlü stadı Parc des Princes oldu. 48.583 kişilik stadyumu dolduran taraftarlar takımın sevincine yaktıkları meşalelerle ortak oldu. Stadda havai fişek gösterisi de düzenlendi. Kutlamalar bir önceki kutlamalara göre sakin geçti. Şampiyonlar Ligi zaferinin yaşandığı gece Fransa genelinde olaylar çıkmış. Bazı taraftarlar çöp bidonları ve kiralık bisikletleri yakmış, güvenlik güçlerine havai fişek atmıştı. Polis de farklı noktalarda oluşan kalabalık taraftar gruplarına biber gazıyla müdahale etmiş, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.
4: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: genel izleyici kitlesi için uygundur.
1: Pirantek Panda elektrikli süpürge sunar. Pirantek, benimle hep.

0: Açık ve Net'ten iyi akşamlar değerli izleyenler. 1 Haziran Pazartesi bugün günlerden, ben Sena Alkan. Yeni bir aya, yeni bir haftaya başlıyoruz. İç siyasetteki yoğun gelişmelerle, CHP'deki yoğun gelişmelerle. Bir grup toplantısıdır. Geçtiğimiz haftadan bu yana konuşuyorduk. Grup toplantısını kim yapacak diye CHP'de. 13.30'da olacak yarın. Ve Meclis Başkanlığı'nın sitesine gelen, orada gördüğümüz son bilgiyle CHP'nin grup toplantısı yarın 13.30'da gerçekleşecek. Hatırlıyorsanız Kemal Kılıçdaroğlu kendi talimatının beklenmesini istemişti. Meclis Başkanlığı'na da bir yazı, bir dilekçe gönderilmişti. Şimdi son gelen görüntü, bilgi yarın 13.30'da mecliste CHP grup toplantısının yapılacağı yönünde. Öte yandan çok sıcak bir gelişme akşam saatlerinde geldi. MASAK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. CHP olağan kurultayına ilişkin YSK Başkanlığı, MASAK Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazı yazdı ve bu yazıda da oy kullanan tüm delegelerin, birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri, SGK kayıtları istendiği bu ilgili kurullardan. Bir yandan da kurultay savaşı, imza toplama mücadelesi devam ediyor. Bütün bunları konuşacağız. Konuklarımız kimler? Bir hoş geldiniz diyelim. Nihal Bengüsü Karaca, Habertürk yazarı, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Çok teşekkürler katıldığınız için. Gazeteci Alişer Delek, hoş geldin Alişer.
2: Merhabalar.
0: Çok teşekkürler. Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet, hoş geldiniz.
2: Hoş,
0: çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Kerem Alkin, emekli Büyükelçi, İstanbul Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı. Hoş geldiniz hocam. Çok
2: hoş
0: teşekkür
2: bulduk.
0: Ederiz. Ve Ankara'da CHP 24. dönem milletvekili, parti meclisi üyesi Müslim Sarı bizimle. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Ankara'dan kucak dolu selamlar.
0: Çok teşekkür ederiz. İstanbul'dan da Ankara'ya selamlar. Şöyle çok kısa bir reklamımız var. Önce bir reklama gidelim. O reklamı aradan çıkaralım. Sonra uzun uzun konuşarak başlarız.

0: Prentek koltuk ve halı yıkama makinesiyle devam edecek.
1: İstanbul, Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu, 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.
0: Prentek buharlı temizlik makinesiyle devam ediyor.
2: Şimdi kısa bir reklamın ardından Açık ve Net'e başlıyoruz. Başlarken bir parça bahsetmiştim. Son gelen en sıcak bilgi neydi o? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. CHP Olağan Kurultayı'nda oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarına ilişkin kurumlardan bilgileri talep etti. Bütün hesaplar CHP'li delegelerin incelenecek. Mutlak kararının arkasında CHP'li delegenin iradesinin fesada uğratıldığına ilişkin haberler, iddialar vardı. Böyle bir açıklama, böyle bir karar da gelmiş oldu. Bir bununla başlayalım. Alişer, senin elinde başka bilgiler varsa lütfen onu da paylaş. Şimdi bu karar ne anlama geliyor? Bu bilgileri alıp bunları süzmesi, incelemesi nasıl olacak, ne kadar sürecek? Bir de her şeyden önce daha erken istenebilir miydi? Neden şimdi?

0: Bu karar şöyle önemli. Evet, bence daha erken istenebilirdi. Çünkü biz bu 38. kurultayla ilgili tartışmaları bir yıldan fazladır
1: Tabii.
0: yapıyoruz. Ve gündemde, mahkemeye konu olmuş bir şekilde de uzun bir şekilde gündemde. İşte iddialar vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki bazı üyelerinin taşıdığı. Artık kamuoyuna da çok fazla konuşulduğu için ben de hatırlansın diye bu ifadeleri kullanmak zorundayım. Ama işte pavyonda delege satın aldığı iddialarına kadar çıkın, para verildi, delegelerin akrabaları, yakınları işe alındığı gibi iddialar çok konuşuldu. Hep bunlar üzerinden devam eden bir mahkeme süreci de vardı. Bu 38. kurultay öyle önemli. Bir kere oradan başlayalım. Hani herkes bilmiyor olabilir. Baştan şunu söylemek lazım izleyiciye. Bu kurultay Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında kazandığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna çok açık olmasa da bu cumartesi günü hariç kapalı kapılar ardında defalarca o kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmayan şeyler oldu dediği kurultay. Yani belki de Cumhuriyet Halk Partisi bugün de 3 saat boyunca konuşacağımız parti içerisindeki kavganın başladığı nokta. Öncesinde bir soğuk savaş vardı ama işte hani birebir vücut olarak mahkemeye de sunulmuş hali bu. Önemli olan bir ayrıntı şu. Bence az önce senin okuduğun mahkeme kararında, İstanbul Cumhuriyet Mahkeme kararı değil pardon, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararında oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının, yani sadece delegelerin değil de birinci derece yakınlarının da MASAK, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları. SGK kayıtları üzerinden az önce hocamın da söylediği şey oradan doğru bir yere oturuyor. SGK kayıtları ne alaka diye düşünülebilir. İşe alımlar, hani bu kurultayla ilgili hep bu konuşulmuştu. Kendilerinin ya da yakınlarının işe alımı üzerinden bir işte üst kapalı bir rüşvet olarak delegelerin satın alındığı, delegelerinin oylarının değiştirildiği iddiaları da vardı. Neden şimdi yapıldığını hukukçuların daha iyi cevap verebilecek bir şeydir ama ben açıkçası biraz siyasi bir analizle bu işin gidişatını şuraya gitme ihtimali olduğunu görüyorum. Ne o? Mevcut delegelerin böyle bir soruşturmanın başlamasıyla birlikte belki de bir mahkeme kararıyla yine mevcut delegelerin yeniden oy kullanmasının bu iddialar mahkeme sonuçlanana kadar askıya alınması. Demek istediğimi bilmiyorum, anlatabildim mi? Yani
1: Yani o 38. kurultayda oy kullananlar
0: yapılacak olan olası önümüzdeki bir
1: kurultayda
0: kurultayda
1: oy
0: oy kullanamaz
1: kullanmasın
0: gibi
1: diye.
0: bir mahkeme kararıyla karşı karşıya kalabiliriz.
1: Böyle bir mahkeme kararı çıkartılabilir mi? Çıkabilir
0: İşte
1: mi?
0: hukukçu, orasını hukukçu, yani ben bir siyasi okuma yaparak eğer böyle bir şey çıkarsa bu ne demek? Siyasi şeyini beraberinde okuyayım. Bu aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da istediği delegelerin değişerek kurultaya gitmesi demek. Yani mevcut delegeyle değil, yeni delegelerle kurultaya gidilmesi demek. Bu aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde bence mevcut kavganın şu an pek çok noktada gördüğümüz yarın grup başkanlık toplantısını kim yapacağı üzerinden bile devam eden kavganın kurultayın ne zaman olacağını da bize belirleyecek. Şöyle hatırlatayım. Kemal Kılıçdaroğlu aslında mevcut delegelerin değişmesini isteyerek bir kurultaya giderek minimum 7 ay, maksimum isterse 2 yıla kadar uzatabileceği bir sürede kurultayı yapabilir. Ama Özgür Özel yönetiminin ani ve hızlı bir an evvel kurultaydan kastı mevcut delegelerle bir kurultaya gitmekte. Hatta bugün toplanan delegeler arasında bu mevzu bahis delegelerin topladığı imza sayısının, yayına girmeden önce sordum Özgür Özel yakınındaki isimlere, 800'den fazla imza topladıklarını, dolayısıyla mevcut sayının üzerinde bir imza
1: Kaç sayı, ne
0: toplandıklarını.
1: kadar gerekiyordu?
0: İşte o şey şu an kaç delegesi var biraz orada da bir şaibe var ama 1200'e yakın delege vardı. 600'ün üzerindeki bir rakam
1: imza gerekiyor.
0: Olağanüstü kurultay için yeterliydi. Kendilerini
1: Yani yeterli
0: söylediği
1: imzayı
0: 800'ün.
1: topladığını söylüyoruz.
0: Söyledikleri o Özgür Özel'in. Dolayısıyla hani 45 gün içerisinde 40 gün gibi bir süre zarfında kurultaya gidilmesi lazım diyor. Ama bu istenen, yani savcılığın istediği bununla beraber bir mahkeme kararıyla belki de şunu görebiliriz biz. Bir dakika, devam eden bir süreç var. Bu delegelerin yeniden bir kurultay yapmasını şimdilik askıya alabilecek bir kararla da karşı karşıya kalabiliriz.
1: Bu şuraya gidebilir. Siz imzayı topladınız. 600 imzayı da geçti. Yeter sayıya ulaştı ama burada böyle bir süreç var. Bu süreç neticelenene
0: kadar... Bu delegelerin
1: kadar...
0: bir şeylerine bakıyor, evrakları inceleniyor, belgeleri inceleniyor. Bunları incelenirken şimdi bu delegeler oy kullanamaz diye bir kararla karşı karşıya kalabiliriz. Bu siyasi bir okuma, hukuki olarak hani şey dediğim gibi orası ne zaman verilir bilmiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mevcut bütün kavganın kurultay ne zaman olacak ve hangi delegeyle olacak seyrini değiştirebilecek bir inceleme.
1: Siyasi açıdan öyle de bir önemi var. Bu arada CHP MYK listesinin bugün açıklanması bekleniyordu. Yarın açıklanacağına ilişkin bir son dakika bilgisi ekranda. Başka detaylar da var grup toplantısına dair. Birazdan bağlanırız. CHP Genel Merkezi'nde Emre Aytekin var. Bize tüm notları aktaracak. Genel Merkez'den gelen bazı açıklamalar var CHP Genel Merkezi'nden. Onların hepsini sorarız Emre Aytekin'e. Mehmet Acet, size geçmeden.

0: Önce bir Kerem hocama şunu sorayım. Bu bilgileri, belgeleri aldılar. Neye nasıl bakacaklar ve ne kadar sürer sizce bu süreç hocam?
1: Yani bu ilgili kendilerinden bilgi istenen kurumların tüm bu bilgileri, verileri ne kadar hızlı topladıklarıyla doğrudan bağlantılı bir konu. Çünkü söz konusu delegelerin TC kimlikleriyle birlikte esasen sosyal güvenlik numaraları da var. Bu sosyal güvenlik numaraları ve TC kimlik numaraları ile birlikte aynı zamanda birinci derecede akrabalarının da TC kimlik bilgileri çerçevesinde sosyal güvenlik kurumundan söz konusu 38. şu anda tartışma konusu olan 38. kurultayın hangi tarihte yapıldığı belli. Hı hı. Dolayısıyla söz konusu 38. kurultayın gerçekleştiği tarihten çok yakın bir gün önce, yani böyle 1-2 gün önce veya onu takip eden 1-2 hafta içerisinde söz konusu delegelerden veya onların birinci derece akrabalarından çeşitli kurumlara işe alınmış insanlar varsa SGK o söz konusu tüzel kişilik olarak kurumların kendi kod numaralarıyla birlikte bu bilgileri ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'yla paylaşacak. Keza aynı şey MASAK için de söz konusu. Yani söz konusu delegeler ve o delegelerin birinci dereceden akrabalarının arasında söz konusu 38. kurultayın gerçekleştiği tarihten kısa bir süre önce veya onu takip eden 2 ya da 3 hafta içerisinde o söz konusu ailelerin ortalama gelir durumuna göre aniden açıklanması pek de mümkün olmayan bir mevduatlarında, vadeli, vadesiz mevduatlarında birdenbire önemli bir sıçrama varsa, bir artış varsa o hesaplara birdenbire ailenin normal gelir durumundan, çünkü onlar da görülüyor, normal gelir durumundan daha yüksek miktarda ani bir sıçrama, bir yerden bir mevduat yatırıma söz konusu olmuşsa ya da atıyorum bankaya gidilip elden döviz yatırılmış, TL yatırılmış, onlar da
0: peki bunu
1: görülecek.
0: MASAK nasıl takip edebilir ki tam olarak?
1: MASAK'ın elinde tüm bu veriler
0: yani
1: bu, var.
0: Mesela benim işte dayımın oğlunun bana borcu vardı, ödedi dedi. Ya da benim şurada bunlar, varlığım vardı, bunlar, sattım onun parasını.
1: Bunlar veri. Sonra bu veriler çerçevesinde ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı örneğin dediğiniz gibi delegeye dönüp soracak. Diyecek ki siz veya işte eşiniz veya oğlunuz veya kardeşiniz veya kızınızın hesabında böyle bir şey olmuş. O da diyecek ki evet o tarihte, çünkü ondan sonra işte eşime ait olan kendi ailesinden kalma bir gayrimenkul vardı, onu sattık falan filan. Yani dolayısıyla onları zaten kanıtlamak mümkün. O zaman o para artışının neden kaynaklandığı çok net görülür. Ancak işte ilgili delege veya birinci derecede akrabası oradaki ani bankadaki artışı açıklamakta zorlanıyorsa, yani o tarihlerde herhangi bir ticari aktivite olmamış, bir gayrimenkul satılmamış, bir menkul satılmamış, herhangi bir şey olmamış, ani bir para artışı olmuş. O zaman eğer hani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tatminkar bir tatminkar bir gerekçe elde edemediğini düşünüyorsa belki bununla ilgili olarak süreç biraz daha derinleşecektir diye öngörülebilir.
0: Ne kadar sürer takribi süreç? Böyle
1: bunlar
0: bir
1: tabii
0: süreç?
1: Yani kolay iş değil. Epey bir delege sayısından söz ediyoruz. Yani hani Cumhuriyet Başsavcılığımızın çalışma temposuna göre herhalde 1-2 ayı bulabilir minimum. Yani ben daha çok komik bir rakam bile söylemiş olabilirim. Yani hani hukukçular ve Cumhuriyet Başsavcılığımız hocam çok da iyi niyetlisin. Yani hani sadece bu konuya bakmıyoruz anlamında. Dolayısıyla bundan daha uzun sürebilecek bir süreçten bahsediyor olabiliriz. Bu nedenle hani bir iktisat akademisyeni olarak takip ettiğim kadarıyla zaten bütün bu gelişmeler ışığında aslında şu anda hem Kılıçdaroğlu hem de Özel tarafında hızla imza toplanmak suretiyle yeni bir kurultay yapılması ile ilgili mevcut çalışmaların da aslında yani şu an için yapılmaması gerektiği. Çünkü bir yandan Yargıtay'da söz konusu mutlak butlan kararının gözden geçirildiği bir süreç var. Onun beklenmesi gerektiği söyleniyor. Bir yandan da 38. kurultayda oy kullanmış olan delegelerle ilgili olarak da bir resmi

0: hukuk süreci başlarsa, o zaman hukuk süreci ve araştırma süreci başlamış olan delegeler nasıl oy kullanabilecekler? Sonra bu delegelerin yarısından fazlasıyla ilgili bir hukuki karar ortaya çıkarsa, o zaman bu 38. kurultay yerine yapılacak olan olağanüstü kurultay da iptal mi olacak gibi giderek daha da içinden çıkılamaz bir kargaşa ortaya çıkabilir. Yani benim genel manada teknik olarak ifade edilebilecek olanlar bunlar.
1: Mehmet Hacı, bir neden şimdi ve bu süreç bu kadar uzun sürerse, az önce Alişer dedi ya, işte delegelerle ilgili bir araştırma süreci var, kurultaya gidilemez gibi bir yere gider mi? Nedir bu iddialar ki bu kadar masak devreye girdi?
2: Şimdi tabii bir öncesi var bu işin. Yani daha önce biliyorsunuz ağır ceza mahkemelerinde halen devam eden ceza kovuşturmaları var. Burada seçim kanunu 112. madde, yani oylamaya hile karıştırma suçlamasında pek çok isimle alakalı davalar açıldı, iddianameler hazırlandı. Yanılmıyorsam 9 milletvekiliyle alakalı dosya ayrıldı ve onların fezlekesi meclise gönderildi. Dolayısıyla bu anlamda, yani o 4-5 Kasım 2023 kurultayıyla alakalı zaten yargıya intikal etmiş ceza soruşturmaları söz konusu idi. Dolayısıyla hani yeni sıfırdan bir durum veya burada delegelerle alakalı ortaya atılan iddialarla ilgili yeni bir durum söz konusu değil. Devam eden bir sürecin yeni bir faza geçmesi olarak belki değerlendirmek mümkün. Niçin şimdi zamanlama diye sordunuz. Bunu da şöyle ilişkilendirmek herhalde mümkün. Yani bu Bölge İdare Mahkemesi'nin tedbirli butlan, mutlak butlan kararı vermesi sonrası yeni bir fiili durum ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yönetim değişti. Eski yönetim gitti. Cumartesi günü yeni yönetim geldi. Biz 2,5 sene sonra Kemal Bey'i tekrar görmeye başladık. Sık sık ekranlarda, basın karşısında. Dolayısıyla bu kararın üzerine bu yeni durum muacihesinde bir değerlendirme yapıp ilgili mahkeme daha da genişletme ve orada bütün delegeler üzerinden bu oylamaya hile karıştırma suçlamasına bu maddenin içine girebilecek hususlar, unsurlar nedir? Somut kanıtlara ulaşma anlamında böyle bir talepte bulunduğu tahmin edilebilir, düşünülebilir. Ben neden şimdi ve niçin böyle bir karar sorusunu biraz bu yeni gelişmelere binaen alınmış yeni bir karar olarak nitelendiriyorum.
1: Yani az önce sorduğum sorudan sizin görüşünüzü merak ettim. Şimdi MASAK diyelim ki hesaplara baktı. Yani 20 bin, 30 bin neyse artık böyle bir şey. Bunun açıklaması, bu kadar zor meblağlar mı var ortada ki MASAK devreye girip bakıyor? Yani nedir bu iddialar? MASAK'ı, SGK'yı devreye şimdi sokacak kadar.
2: Şimdi tabii biraz önce değerli hocam da ifade etti. Mutlak anlamda oradaki hesap hareketliliği mutlak delil anlamına gelmeyebilir. Yani bu anlamda oradaki hareketlilikler bir veri sunacaktır. O veriler başka verilerle yer, diyelim işte ifade verenler mahkemede bu süreç içerisinde dava açanlar oldu biliyorsunuz. Onların verdikleri ifadeler var. Şüphelilerin verdikleri ifadeler var. Birbirini tamamlayan bir takım verilerle eğer desteklenirse buradan gelecek olan veriler, o zaman daha güçlü, somut bir veriye dönüşmüş olabilir. Ama 20 bin, 30 bin dediniz, yani buradaki suçlamalara...
1: Ya farazi konuşuyorum, tamamen varsayımsal.
2: Evet, yani çok daha ileri boyutlarda bir takım burada gerek maddi bir şeyde bulunmak, rüşvet vermek anlamında, gerekse işte SGK verilerinden de orada işte o işe yerleştirme belediyelerde gibi bir takım taahhütlerle orada delegelerin oyunun sakatlandığı iddiası burada söz konusu. Dolayısıyla burada o hareketlilik üzerinden bu rakamlara doğru bir ilerleme durumu söz konusu olacaktır. Başlı başına bir delil olarak belki kabul etmek dediğim gibi mümkün olmayabilir. Ama tabii çok vahim orada, yani bu şaibe iddialarını destekleyen hususlar var. Bunları Sayın Kılıçdaroğlu zikrediyor. Yani rüşvetçileri hırsızlardan arındıracağız derken işte orada bu rüşvet olarak delegeye verilen paraların nerelere de verildiğine dair bir takım yerler de zikrediyor kendisi. İşte alışveriş çeklerine kadar o süreç içerisinde bir takım delegeleri rüşvet verildiği iddiası var. Bir de şu

0: da var. Şimdi 196 derege,
1: Ben
0: İstanbul
1: de tam onu
0: deregesi
1: açmıştım.
0: tedbir uygulanmış. 44 derece değil mi hocam?
1: Aynen.
0: Tutuklu şu anda, yani o kurultay, şu izlediğimiz
1: Hı
0: kurultaydaki
1: hı.
0: oy kullanan delegelerden 44'ü tutuklu. Yani bu 44 kişiyle alakalı tahminen, ya da oradaki açıklamaya bakmak lazım, kuvvetli suç şüphesinden ötürü tutuklama tedbiri uygulanmış. 21 kişi AK Parti'ye geçmiş bu delegelerden. 14 tanesi ihraç edilmiş. Ve 163 kişiyle alakalı da bu isimler soruşturma dosyasında yer alıyor. Şimdi bu
1: Çok
0: tabloya
1: özür dilerim.
0: bakınca
1: 196 delege oy kullanmış mı dediniz baş?
0: İstanbul delegesi, İstanbul'la alakalı.
1: Gürsel Tekin bunu dün bütün rakamları açıkladı. Aynen Mehmet Bey'in ifade ettikleri gibi diyor ki aynen ortada böylesine ağır bir tablo varken üstelik de İstanbul delegelerinin genel kurultaydaki ağırlığı dikkate alındığında böyle bir ağır tablo varken delegasyonun yani İstanbul'u temsil eden bu delegelerden oluşan delegasyonun meşruiyeti ve temsiliyet gücü ciddi şekilde tartışılır hale gelmiştir. Soruyorum bu şartlarda yapılacak bir kurultay ne kadar sağlıklı, ne kadar kapsayıcı ve ne kadar tartışmasız olabilir diyor.
0: Bir de tabii
1: İstanbul delegesi için
0: İstanbul,
1: soruyorum.
0: Yok
1: Evet,
0: İstanbul ama
1: ama
0: sonuçta
1: onlar
0: o
1: kurultayda da,
0: genel kurultayı da
1: Ankara'da da oy
0: etkileyen bir süreç
1: kullandı
0: tabii ki.
1: sonuçta.
0: Bir de tabii hani madalyonun tersine de bakmak gerekiyor. Orada da şöyle bir hukuki tartışma başladı biliyorsunuz. Eğer kurultayı yapmazsa, olağanüstü kurultayı yapmazsa CHP seçimlere giremez
1: Girebilir
0: diyor. Özgür Özel cephesinden de böyle bir iddia ortaya atıldı. Yani 3 sene içerisinde en fazla kurultayını yapmadığı takdirde bir parti seçimlere giremez diyor. Ve yine onların iddiası 2020'den itibaren bu kararla birlikte CHP kurultaysız kalmış oldu. Dolayısıyla hızlı bir şekilde belli bir takvim içerisinde bu kurultay yapılmazsa CHP seçime giremez diyor. Onların da bir
1: böyle bir
0: karşı
1: iddiası var.
0: iddiası var.
2: Bu kararla ilgili bir şey
1: Buyurun.
2: dikkatli çekmek istiyorum. Çok pardon.
1: Hemen
2: İki
1: geleceğim
2: cümle
1: size.
2: söyleyeyim. Bu son karar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın
1: Hı
2: kararı.
1: hı.
2: Doğrudan mutlak kararı ile ilgili olmama ihtimali de o açıdan çok yüksek. Dolaylı olarak etkileyecektir. Delegelerin eğer demin söylediğim gibi delegelerle ilgili bir karar verirse ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aynı zamanda Ekrem İmamoğlu ve Aziz İhsan Aktaş suç örgütleri iddianamesini hazırlayan yer olduğu için bu delegelerin böyle bir hani örgütsel yapı ya da faaliyet içerisinde olup olmadığına da bakacak olabilir. Doğrudan mutlak kararını alan mahkemenin ya da savcılığın kararı değil. Onu da bir göz önüne bulundurmak lazım.
1: İstanbul özelinde de bakılacak olabilir
2: İstanbul'daki...
1: diyorsunuz. Buyurun.
3: Ali Bey'in son eklediği kısım önemli.
2: Lafınızı kestiğime
3: Yok
2: değmiş
3: yok.
2: yani değil mi?
3: Aynen değmiş. Çünkü eğer bu diğer operasyonla, İBB operasyonuyla bağlantılı bir talepse bir mantığı var. Ama mutlak davasıyla ilgili çok oldu başlayalı çünkü. İddialar, davacılar. Beş davacı var. Biri Lütfi Savaş sadece. Ta ne zaman açıldı o dava? Ondan sonra işte Asliye Mahkemesi, Ankara Asliye Mahkemesi karar verdi. Ortada konu yok dedi. O öyle beklerken neden sonra istinafa gitti? İstinaf tedbirli kabul etti mutlak butlanı filan derken bu kadar süre içerisinde mantıklı olan çok daha önce başvurulmasıdır MASAK'a. Yani bu delegelerin iradesi hep işte söylenen menfaat temini suretiyle iradelerinin sakatlanması meselesi sürekli ortada dolaşıyor. Sürekli iddianamelere giriyor, dava konusu oluyor vesaire. MASAK'a çok daha önce o zaman başvurulması gerekiyor. Yani bu kadar, yani şu gün başvurulması eğer sadece mutlak butlan meselesi ise yani klasik bir CHP seçmeni bunda art niyet arar ve bunun da önüne geçemezsiniz. Yani acaba mevzu sündürmek mi? Acaba böyle uzatmak mı süreçleri? Yani haydi şimdi delegenin de tekrar hani çünkü Özgür Özel tarafı bir an önce şu kurultayı yapalım diyor. Bu mesele de doğru. 2023'teki kurultayı siz iptal ettiyseniz son geçerli meşru kurultay 2020 oluyor. Aradan 6 yıl geçmiş. Birdenbire partinin birileri yine bazı hukukçuların çıkıp ya bu partinin seçime girme şey yok ki artık durumu yok çünkü 3 yıl kuralı geçilmiş diyebilir. Ve bu söylem birden ön alabilir. Bu söylem birden güç kazanabilir çeşitli süreçler aracılığıyla. Şimdi bu kurultayın çabuk yapılması konusundaki gerekçeler sağlam gerekçeler. Ama eğer mevzu yani ve delege

0: Gelerle ilgili şimdi böyle bir şey çıkıyorsa, MASAK'a şimdi başvuruluyorsa ne kadar süreceği belli değil. Bu kurultayın yapılmasını geciktiriyor. Kurultayın yapılması CHP'nin seçimlere girmesiyle ilgili meseleyi zorlaştırıyor. Ya da en azından bir şüphe oluşturuyor. Ve bu da CHP'nin seçmen kitlesindeki bu şüpheyi artık, yani bir kısmı öfke olan, bir kısmı şaşkınlık olan, bir kısmı şoka girmek olan o haleti ruhiyeyi daha da derinleştiriyor. Ve açıkçası ben hani bunun bir an önce son bulması ve takvimin doğru uygulanması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani bu türden takvime ayarlı, zaman ayarlı operasyonlarla...
1: Ne demek istediniz takvime ayarlı?
0: İkili bir yargı rejimi var bir kere en baştan. İki, yargı rejiminin birbiriyle çekişmesini görüyoruz biz bu süreçte. Başından beri bunu görüyoruz. Yani ben kendi tespitimi söylüyorum, bir sürü hukukçu okuyorum, kendim hukuk mezunuyum zaten. Yani şu anlaşılıyor, yani insan mesela siyasi partiler yasası niye çıkmış diye bir tarihine bakar mesela, değil mi? Özellikle bu mutlak putlan davasından sonra biraz aklı başında olan herkes siyasi partiler yasası diye bir yasa niye çıkmış diye bakar. Çünkü böyle siyasi partilerin iç işlerini hemen böyle asliye mahkemelerine taşıyıp, adli mahkemelere taşıyıp onu orada böyle karar vermek ve o davalara başka süreçlerin ziyadesiyle siyasi süreçlerin tesiri bu 60'lı yıllarda çok fazla partinin kanına girdi. Ve dolayısıyla dernek muamelesi yapmayalım. Bunlar milletin iradesini temsil ediyor. Dernek gibi basit olmamalı siyasi partilerin iç işleri yüzünden parti kapatmaya kadar giden meseleler de oluyordu ve siyasi partiler yasası çıktı. Ve siyasi partiler yasası madde 21 çok açık bir biçimde işte YSK'ya yetki veriyor. Siyasi partiler için özel bir yargı rejimi öngörüyor. Ve süreleri de kısa tutuyor. Siz bir partinin kurultayını tabii ki iptal edebilirsiniz. Delegenin iradesi fesada uğratıldıysa. Ama süreleri var. Şikayet süreleri belli. İtiraz süreleri belli. Ve görecek olan YSK bünyesinde ayrı bir yargı heyeti var. O şikayetleri karara bağlı. Niye kısa tutulmuş bunlar? Siyasi partiler işlerine devam edebilsin. Sürekli bloke olmasın. Çünkü bloke olurlarsa bu çok partili siyaset denilen, çok partili demokrasi denilen iş yürümez diye. Yani iptal edebilirsiniz siz kurultayları, kongreleri. Fakat işte asliye mahkemesinde dava açılıp bir de mutlak butlan gibi bir meseleyle bunu formüle ettiğinizde geriye doğru birçok işlemi iptal eden, yok sayan, yok hükmüne yapıştıran, damgalayan bir süreç ortaya çıkıyor. Ve yakınlarda hatırlarsanız şöyle bir başvuru olmuştu yahu. Yerel seçimlerin iptali başvurusu. 2024 yerel seçimlerini bu heyet yaptı. İşte o sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'di ve iradesine fesat bulaştırılmış bir kurultay tarafından seçilmiş bir genel başkandı. Dolayısıyla öyle bir CHP'nin yürüttüğü yerel seçim...
1: Oraya kadar gidebilir için
0: söylüyorsun.
1: Oraya kadar
0: gitti, bu başvuru yapıldı da Allah'tan reddedildi. Yani YSK reddetti. Hadi reddedilmediğini varsayın. Yani geriye doğru daha neleri değiştirebilirsiniz? Yani burada ikili bir yargı rejimi ortaya çıktı ve ikisi arasında çekişme ve çelişki var dediğim şey bu. Bu olduğu sürece maalesef bazı şeylerin süreleriyle, bazı şeylerin zamana yayılmasıyla, sonra bazı şeylerin birden hallediverilmesiyle siyasete müdahale sonucu doğar. En azından algısı doğar ve siz bu algıyı, ya bu algınız yanlışı ne yaparsanız yapın, insanları ikna etmekte zorlanırsınız. Bu konuda yani daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Şöyle Ankara'ya gideceğiz. Müslim Sarayı'ya gideceğim ama önce bir genel merkeze gideceğiz. Çünkü bazı sıcak bilgiler var Emre Aytekin'de. Birincisi MYK ile ilgili. Şimdi bugün açıklanacak dendi, yarın açıklanacak dendi. Ama acaba ne zaman açıklanacak? Bugün mü, yarın mı? Ve kulislerde bazen sızar ya, MYK'da şu isim yer alacak, bu isim yer alacak gibi. Adı geçen isimler var mı, kimler? Bir de grup başkan, yani bu grup toplantısında Özgür Özel olacak mı yarın Emre?
2: Evet, Seni Alkan, MYK'nın yarın açıklanacağı yönünde bir bilgi geldi. Yüksek ihtimalle de

0: Yarın MYK açıklanacak. Sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 11 sıralarında ve gün boyu da genel merkezde çalışmalarını devam ettirdi. Yaklaşık 8 saatlik bir çalışmanın ardından da genel merkezden ayrıldı. MYK çalışmaları bugünlük tamamlanmış oldu. Dediğimiz gibi yarın da devam edecek bu çalışmalar ve yarın da yüksek ihtimalle yeni MYK'nın genel başkan yardımcılarının açıklanması bekleniyor. 8 kişilik bir liste kısa tutuldu bu liste. 8 kişilik bir listeden bahsediyoruz. Tabii isimler şu an için net değil ama kısa tutulduğunu söyleyebiliriz. Tabii bir yandan da CHP grubu yarın yapılacak mı? Aslında bugün bu soru çok merak ediliyordu. Yanıtı en çok merak edilen soruydu. Bunun da cevabı belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel yarın 13.30'da meclis kürsüsünde olacak. Partililere seslenecek. Bu grup toplantısının yapılacağı bilgi de meclis başkanlığının internet sitesine yüklendi ve bu şekilde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grubunun toplantısının yarın yapılacağı da kesinleşmiş oldu. Dediğimiz gibi CHP Genel Başkanı gün boyu buradaydı, çalışmalarını sürdürdü ve 8 saatlik aranın ardından da ayrıldı. Yarın da MYK çalışmaları devam edecek ve yüksek ihtimalle de yarın yeni MYK'nın açıklanmasını bekliyor olacağız.
1: Pekala, Emre Aytekin aktardı. CHP Genel Merkezi'ndeki durumu da görmüş olduk. Ankara'da kalalım. CHP 24. dönem milletvekili ve parti meclisi üyesi Müslüm Sarı da bizimle beraber. Bir bu MYK'ya ilişkin beklentiler, adı geçenler var. Bilmiyorum, sizin de adınızın dolaştığı bazı listeler, isimler, kulis bilgileri var. Ne dersiniz? Onunla beraber MASAK raporları ve MASAK yapacağı çalışmaya dair de ne diyeceğinizi merak ederim. Buyurunuz.
2: Evet, tekrar Ankara'dan iyi akşamlar diliyorum bütün konuklarınıza ve size. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Biraz önce tartıştığımız konuyla ilgili bir iki ek bilgi vereyim. Belki konuklarımızı biraz daha aydınlatma şansım olabilir. Bazı şeyleri biraz farklı tartışıyoruz gibi geldi. Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi iki tane dava var. Bu davaların biri ceza davası. Biraz önce Sayın Acet bunu ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Yani iradenin fesada uğraması ile ilgili bir cezai sorumluluğun olup olmadığına ilişkin sürdürülen bir dava var. Bu dava 1 Temmuz'da görülecek. Bunun galiba 5. duruşması karara doğru gidiyor. Orada yargılanan arkadaşlarımız var. Bir de tabii iradenin fesada uğramış olmasından yola çıkarak partimize açılmış olan bir mutlak butlan davası vardı. Bu mutlak butlan davasının ilk derece mahkemesi geçtiğimiz Ekim ayında çok esasa ilişkin bir inceleme yapmadan daha çok usule ilişkin bir takım mülahazalarla bunu reddetmişti. Daha sonra istinaf aşaması başladı ve istinaf aşaması da en son 21 Mayıs'ta hepinizin bildiği üzere mutlak butlanla sonuçlandı. Şimdi bu ceza süreçleri devam ederken sürekli yeni ifadeler ortaya çıkıyor. Aslında biraz önce sizin sorduğunuz ve sorguladığınız neden şimdi böyle bir tartışma başladı? Niye şimdi savcılık bunların cevabını istiyor, MASAK raporlarını istiyor, kamu kurumlarına yazıyor sorusunun cevabı aslında yeni çıkan ifadelerle ilgili. Mesela bunlardan biri Turgut Koç'un ifadesi. Dolayısıyla sürekli yeni ifadeler ortaya çıktığından savcının da sürekli bu ifadeler çerçevesinde bir takım işlemler tahsis ettiğini görüyoruz. Şimdi bunun 39. kurultayda oluşmuş delegelerin bir daha oy kullanmamasını sağlayacak bir siyasal sonuç doğurması mümkün değil. Çünkü zaten şu anda Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir kurultay yapmak mümkün değil. Yani ister imzalar toplansın, ister parti meclisiyle ilgili bir karar alınsın, yani parti meclisi toplandığında bir karar alınsın. Tedbir kararı devam ettiği sürece meri hukuk çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kurultay yapmış olmasının olanağı yok. Yani dolayısıyla ayrıca toplanan imzalar şu andaki mevcut delegeler için değil, 38. dönem kurultay delegeleri için toplanıyor. Dolayısıyla o imzalar toplanmış olsa bile o imzalarla üzerinden bir kurultay yapmamız hukuken mümkün değil. Çünkü tedbir kararı var partinin üzerinde. Yani kesinleşmemiş bir karar var. Şimdi biliyorsunuz mutlak butlan kararını verdikten sonra İstinaf Mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemesi karar henüz kesinleşmemiş.

kesinleşmiş olmuyor. Kararın kesinleşebilmesi için bir üst merciye, yani Yargıtay'a başvurulmuş olması gerekiyor veya Yargıtay'a eğer başvurulmuşsa tabii, başvurulmamışsa kesinleşmiş olacaktı 15 gün içinde. Ama başvurulduğu için özellikle Sayın Özgür Özel bu başvuruyu yaptığı için Yargıtay aşaması beklenecek. Dolayısıyla aslında bir yandan arkadaşlarımız kurultay isterlerken, yani imza toplayarak ya da başka yollarla

0: kurultaya götürmeyi talep ederlerken öte yandan aslında temyize başvuruya kurultayı engellemiş oldular. Eğer temyize hiç başvuru yapmamış olsalardı 15 gün içinde karar kesinleşmiş olacağından ve biz 45 gün içinde kurulta yapabilir hale gelebilecektik. Dolayısıyla ne kadar imza toplanırsa toplansın, mevcut delegeyle ya da önceki delegeyle, çünkü önceki delegenin açısından da iradenin fesada uğraması, yani tedbir kararı önceki delegeyi de kapsıyor. Sadece kurultay günüyle ilgili bir şey değil bu. Kurultayın iradesiyle ilgili, yani mevcut delegelerle ilgili bir kapsamı var sorunun ve bu sebepten dolayı da bizim herhangi bir biçimde kurultay yapmamız mevcut koşullarda mümkün değil. Dolayısıyla burada MASAK raporlarının istenmesi, bununla ilgili işlenen bir takım süreçler, kamu kurumlarından bu konuyla ilgili bilgi ve belgelerin istenmesi yeni tanıkların ifadeleriyle ilgili bir durumdur. Yani yeni bir durumdur.
1: Az
0: yeni
1: önce
0: durum
1: dediniz ki Turgut Koç'un
0: soruşturmayla ilgili.
1: Özür dilerim. Turgut Koç'un ifadesi. Evet. Yani bir Turgut Koç ifadesinde ne diyor ki şimdi yeni bir durum oluşturup bu süreci tetikliyor?
0: Orada yeni ifadeler var, yeni iddialar var. Yani çok vahim iddialar var. Bu çok vahim iddialar üzerine savcılığın harekete geçtiğini görüyoruz ve bu iddialar çerçevesinde de soruşturmayı derinleştirdiğini, genişlettiğini, kapsamı genişlettiğini görüyoruz. Yani burada yani devam ede gelen canlı bir soruşturmanın içinde yeni bir merhale söz konusu, yeni iddialarla. Yani dolayısıyla kurultay delegelerimizin imzalarının artık hiç kurultay yapılamaz hale getirilmesiyle ilgili bir süreç yoktur yani hukuken. Şimdi bir başka nokta daha, yani belirli bir süre sonra işte 3 yıllığını tamamlayamadığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay yapamaması ve bu çerçevede de seçime girememesi gibi iddialar da doğru değil. Çünkü burada bir mücbir sebep var hukuken. Dolayısıyla zaten biz istesek de kurultay yapamıyoruz. Yani şu anda biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak hadi arkadaşlar kurultaya gidiyoruz dediğimiz zaman da kurultay yapamıyoruz. İmza topladığımız zaman da kurultay yapamıyoruz. Parti meclisinden kurultay kararı alsak da kurultay yapamıyoruz. Dolayısıyla zaten hukuken mücbir sebep dolayısıyla bir kurultay yapamama durumuyla karşı karşıyayız. O yüzden hani bu mülahazalar, yani bunlar aynı zamanda biliyorsunuz politik argümanlar. Ya işte biz imza topladık ama imzayı getirdik koyduk, bir kurultay iradesi var ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi kurultay yapmıyor demek için. Ya da parti meclisini topladık ama parti meclisinde bu konuyla ilgili bir karar aldık ama buna rağmen kurultaydan kaçıyorsunuz demek için oluşturulmuş mülahazalar bunlar. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay yapmasının önünü tıkayan Sayın Özgür Özel'in yapmış olduğu temyiz başvurusudur. Buradan ilan
2: Peki,
0: ediyorum.
2: Peki Müslüm Bey, bu temyizi geri çekerse duysunlar. 15 günlük, daha 15 gün dolmadı.
0: Çeksinler.
2: O zaman yapılabiliyor mu olağanüstü kurultay?
0: Çeksinler, temyizi çeksinler. Bunu hep beraber oturalım, konuşalım. Nasıl bir kurultay yapacağımızı değerlendirelim. Ancak mevcut durumda...
1: Yani temyizi çekerlerse kurultayın yolu açık diyorsunuz, öyle anlıyorum.
0: Elbette konuşulabilir. Konuşulabilir, bunu konuşabiliriz. Konuşulabilir. Bakın biz kurultay yapmayız demiyoruz ki. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu mevcut zorunlu hukuki durumla iktidara gelmiş yapısı, 37. kurultayın parti meclis üyeleri ve 3-4 Kasım kurultayından önceki Sayın Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kurultay yapmayız demiyor ki. Böyle bir şeyimiz yok ki. Biz zaten makul bir sürede kurultay yapacağımızı söyledik ama biz şu anda hukuken bir kurultay yapamıyoruz. Yani kurultay yapamamamızın önündeki engel de bu başvuru örneğin. Yani şimdi bir yandan bunu söylemek, yani o başvuruyu orada tutup öte yandan da hadi imza topluyoruz, bu imzalarımızın gereğini yerine getirin demek bir siyasi polemik konusu. Bu doğru değil. Dolayısıyla burada ortaya çıkan bu yeni değerlendirmelerin, MASAK raporlarıyla ilgili bilgilerin, kamu kurumlarıyla ilgili bilgilerin de bu işi sündürmekle ilgisi yok. Yani bu yeni ifadeler çerçevesinde görülmekte olan, derdest olan bir davanın yeni merhaleleri bunlar. Yani önümüzde belki daha başka ifadeler de gelecek. Bu ifadeler çerçevesinde yeni durumlar da ortaya çıkabilir. Bu savcının takdirinde olan bir şey. Bunlar hukuki değerlendirmeler. Ama siyasi boyutu meselenin bu. Onu söyleyeyim. MYK ile ilgili de...
3: Müslüm Bey, gerçekten öğrenmek için soruyorum.
0: Buyurun.
3: Tedbirli karar verdi ya İstinaf Mahkemesi. Sadece mutlak mutlan demedi, tedbir kararı da verdi. Ve bildiğim tabii ki Özgür Özel tarafı o tedbir...

0: tedbire itiraz etti. Evet. Galiba Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları da o itiraza karşı bir ret başvurusunda bulundu. Doğru mu? Böyle bir şey oldu mu?
1: Hayır,
0: buna dair bir şey edildi. Okudum ya da dinledim. İtiraz, gerçekten teyit etmek için soruyorum.
1: İtiraz edildi. Yani tedbire itiraz edildi. Bölge İdare Mahkemesi itirazı reddetti. Bunun üzerine Sayın Özgür Özel ve arkadaşları Yargıtay'a temyiz için başvurdu. Başvurduğu için karar artık kesinleşemiyor. Eğer bu temyiz başvurusu yapılmamış olsaydı bu karar kesinleşmiş olacaktı. Kesinleşen bir karar çerçevesinde de kurultayı konuşabilir hale gelecektik. Ancak şu anda kesinleşmemiş bir karar olduğu için ve tedbir de devam ettiği için...
0: Bu tedbir kararı ile ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının bir girişimi oldu mu?
2: Bu size ne söyleyecek, neden merak ediyorsunuz?
0: Yani çünkü her iki taraf da eğer ortada buluşsun diyeceksek...
2: Hani bir taraf da çeksin itirazını diyor.
0: Bir taraf Yargıtay'daki temizi geri alabilir... Bir tarafta tedbir kararına karşı diğer tarafın yaptığı itirazı, yaptığı ret varsa eğer gerçekten öyle bir prosedür varsa o prosedürle ilgili bir kapı aralayabilir ve hem Özgür Özel'in hem Kılıçdaroğlu'nun aynı zeminde bir araya gelmesinin yolu açılır belki.
2: Ali sen niye gülüyorsun Alişan?
3: Doğru ama çok iyi niyetli. Mesele o değil ki yani hani sanki birbirlerinden haberi yokmuş da bakın ya haberiniz var mı? Ya şöyle ama, bir şey var oturun konuşun derdi. Haklısınız.
0: Ya ne
3: siyasetin
0: ne
3: ve demokrasinin
0: yani.
3: Bence de ihtiyacı var. Ben de tam üstünde onu soracaktım. Yani.
0: Bakın
3: mesela,
0: ikinci ihtimal o zaman Özgür Özel'in ayrılıp gidip yeni parti kurması.
3: Zaten
0: ama bir taraftan da diyorlar ki bu parti ana muhalefet partisi olarak bir kalmalı. Geniş olabildiğince genişlemeli değil bölünmek. Olabildiğince genişlemeli fikri savunuluyor ve bu fikir de çok mantıksız değil. Ama yani tarafları bir şekilde ya bir arada buluşturmanın, düello ortamından çıkarmanın bir yolu olabilir mi acaba böyle işte ben karşılıklı jestler? Bu açıdan sordum.
3: Anladım. Bana göre bu arada hani şeyi söyleyeyim de anlaşılsın benim de ne diye soracağım. Bana göre taraflardan bir tanesi ayrılan değil kovulan, bir tarafı da kovan değil kendileri ayrıldı diyen taraf olmak istiyor. Biraz mesele oraya gidiyor. Yani hani Müslüm Bey'in de söylediğinden biraz onu anladım ama onun için ben de şu soruyu yönelteceğim. Yani Müslüm Bey mesela konuşulabilir, oturup konuşabiliriz diyoruz ve artık siz genel merkezsiniz. Yani sonuçta konumlandığınız yerde, artık çalıştığınız yerde o bir girişim oldu mu? Karşı tarafa gelin bir konuşalım diye bir herhangi bir sizden yana yahut da o taraftan bir oturalım konuşalım, bu iş doğru bir yere gitmiyor. Çünkü sizin konuştuğunuz her şeyi eminim her iki tarafta biliyor.
1: Şimdi biz arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Yani biz aynı partinin içinde arkadaşlarımız, bizim dostlarımız, yoldaşlarımız, beraber AKP'ye karşı siyasal mücadele yürüttüğümüz arkadaşlarımız. Bizler düşman değiliz. Farklı partinin kamplarında bulunan arkadaşlar değiliz. Bir hukukumuz var. Sürekli konuşuyoruz. Yani biz o gün, pazar günü, 24 Mayıs pazar günü olan orada da bir grup arkadaşla beraber içeri girip konuşmak istedik. Bir yol bulmak istedik, bir sentez oluşturmak istedik, bir konsensüs kurmak istedik. Şimdi biz yine konuşuyoruz arkadaşlarımıza, bizim kapımız açık herkese. Şimdi burada hukukun bir gereği yerine gelmiş oldu. Bu bir hukuki mecburiyetti. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve 37. dönem parti meclisi üyesi arkadaşlarımızın bulunuyor olması bir hukuki zorunluluk. Şimdi biz diyoruz ki buradan bir çözüm bulmak mümkün. Burada bir çözüm bulmak mümkün. Biz konuşuyoruz arkadaşlarımızla, konuşalım, kapımız açık. Biz şöyle bir noktada değiliz. Yani buraya geldik, oturduk, böyle bir durum ortaya çıktı. Artık biz kurultay yapmayacağız, yapmıyoruz. Böyle bir noktada değiliz. Biz konuşalım, diyaloğu açığız, gelin bir yol bulalım, oturalım. Bir takım hukuki zorlamalara gerek yok. Yani mesela bir takım siyasal manevralara da gerek yok. Örneğin imza toplayan arkadaşlarımız imzayla bir kurultay yapılmayacağını kendileri de biliyor. Yani bu bilgi onlarda da var. Ama şunu yapmaya çalışıyorlar. Yani biz imza topladık ama siz kurultay yapmıyorsunuz. Ya da işte parti meclisinden biz bir kurultay kararı aldıralım. Biliyorlar ki aslında parti meclisinden de bir kurultay yapmak mümkün değil. Şimdi bunu bir siyasi polemik konusu ve
3: Şunu bir düzeltebilir miyiz? Şimdi konusu haline getirmeye gerek yok burada. Mesela benim de Özgür Özel'in çevresini yahut da avukatlarını dinlediğim zaman bende de şöyle bir bilgi artık oluşmuştu. O kadar çok söylediler ki delegenin belli bir sayıda işte galiba %50 artı 1 gibi bir şey. Belli bir sayıda imza toplaması sonucunda genel başkanın bu kararı yok etme, hasır altı etme yetkisi